0: lige yeni çıkıp işte Muğla, bunlar biraz daha lige ısınması gerek. Mesela Bandırma maçındaki Bandırma takımının oyunu, o genç kadroyla, harmanlanmış bir kadroyla yaptıkları bir durum var. O da çok değerli. Antalya Spor iyi organize olan bir takım. Bence şampiyonluğun ve o hedefin içerisinde olabilecek takımlardan bir tanesi. Kayseri'nin keza kadro kalitesi, oyunu şu andaki ilk maçlar itibaren gözüken hazır takımlardan bazıları diye sıralayabilirim. Bununla beraber lige yeni çıkmış takımlarla işte Boluspor, Muğla Spor, bunlar biraz daha özellikle de o aşağı hattın üzerinde olmak isteyecek takımlar. Tabii çünkü süreç ve birincilik şimdi bu seneki dengesi çok fazla ve bu sene biraz sert geçecek. Daha dikkatli olan takımlar ön plana çıkar diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Çağdaş Çavuş, sohbetimiz devam ediyor. Hocam çok kısa bir ara var. Hatta beklerseniz mutlu olurum, ardından birkaç sorum
0: tabii
1: da olacak
0: ki,
1: olur mu?
0: Tabii ki. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
2: Salim Manav'la Transfer Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Çağdaş Çavuş. Tekrardan hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Salim.
0: Hocam, birincilikte de bugün önemli bir maç var. O maçın analizini de paylaşırsanız mutlu olurum. Birincilikte Pendik Spor'un rakibi Batman Petrol Spor. Batman Petrol Spor'da lige yeni çıktı, yeni yükseldi. Teknik direktör değişikliği oldu. Serdar Hoca ile yollara ayrıldı karşılıklı anlaşarak. Göreve gelen isim Selçuk Şahin oldu. Selçuk Hoca da uzun yıllar milli takımda görev almıştı. Son olarak dinleyenlerimizi de paylaşalım. Süper Lig'de Eyüp Spor'un teknik direktörüydü.
1: Evet.
0: Ne dersiniz hocam bu maçla ilgili yapılan takviyelerden yola çıkarak? Pendik Spor'un da artık bu lig için tecrübesi olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Zaten geçen sene ve önceki senelerde yaptığı bir çok net bir başarı var Pendik Spor'un. İki sene önceki yaptıklarından kaynaklı Süper Lig'e çıkması. Süper Lig'e çıktıktan sonra işte tekrardan düştü. Geçen sene playoff oynaması. Bunların hepsi Pendik Spor'un hem kulüp olarak da bu ligin gediklisi bir takım olduğu hem de yaptığı başarılarla beraber iyi bir takım olduğunu gösteriyor. Elindeki kadronun da çoğuyla ilgili olan bir koruduğu bir durum var. Bu da çünkü işte hem yabancıları hem Türk oyuncularıyla beraber içeride koruduğu sadece geçen seneden kiralık olan birkaç oyuncu var. O birkaç oyuncunun ayrılmasından ama ayrıldılar. Onların da onların takımı için dezavantaj çok fazla yaratacağını düşünmüyorum. Yine bu ligin içerisinde iyi bir şekilde var olmaya devam edeceklerdir. Tabii Batman 2 yıldır özellikle ikinci ligde playoff finali oynadığı zaman ve playoff finali oynadıktan sonra da lige çıktı. Lige çıktıktan sonra da güzel bir kadro yapılanması ve Selçuk Hoca'nın da takımın başına getirilmesi ve bir hedefin içerisinde çok net olabileceklerini gösteriyor. Ve yaptıkları transferlerde keza buna tamamen uygun bir takım. Bugünkü maçta da iyi bir mücadelenin ve oyunun olacağını çok düşünüyorum. Tabii ki ligin şimdi ilk maçı ister istemez çok hedefli bir kadronun veya belirli bir hedefi düşünüldüğü ligin olacağını düşünürsek ilk maçların biraz daha tedirginlikleri de genelde takımların performanslarını etkileyebiliyor. Ama bu akşam güzel ve keyifli bir maç izleyebileceğimizi düşünüyorum. Ve Batman takımının da bu lige çok güzel bir şekilde renk katacağını, değer katacağını düşünüyorum yani.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Çağdaş Çavuş sohbetimiz sürüyor. Hocam, ifade ettiğiniz gibi yani Batman Petrol Spor'da ciddi yatırımlar yapan kulüpler arasında ikincilikte hatırlıyorum 2 sezon önce playoff'ta finalde kaybettiler. Ardından yeni bir yapılanma, teknik direktör Serdar Hoca ile devam ederek şampiyon oldular, direkt yükseldiler. Evet. Doğu takımlarının da hocam yükselişini görüyoruz. Futbola da ciddi ilgi var. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Siz de yakın dönemde Iğdır'da çalıştınız.
1: Kesinlikle. Şimdi şöyle yani hem çalıştığım kulüp olarak da bunu çok net söyleyebilirim. Yani Iğdır takımının olması ki bu lige gerçekten hem kadroyla beraber olan kısımda hem de kulüp organizasyonu olarak yapılan çok güzel bir lige katılan değeri var. Keza Van takımının olması, şimdi bu sene Batman takımının çıkması aslında bu tür yatırımların olması ve sürecin içerisindeki bu lige katacakları katkı çok fazla olacak. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de zaten şimdi çalıştığım için de söyleyebilirim. Yani Iğdır takımı da bunun tamamen çok böyle gün yüzüne çıkarttığı bir durum var. Bu tür takımların ligin içerisinde fazla olması gerekiyor. Çünkü neden? Burada işte oyuncu grubunun mali olan bütçeleri, ondan sonra teknik ekiplerin, kulüplerin şehirlere kazandırdıkları, bunların hepsi komplike olan bir şeyler. Ve bu durumları çok iyi organize olan takımların olması her zaman çok büyük avantaj. Umut ediyorum ki onlar bu sene lige gerçekten renk katabilecek bir takım olacaklar. Her yönüyle zaten tesisleri çok güzel. Bundan sonra kulüp yapıları çok güzel. Aynı zamanda onların hedefleri de kulüp organizasyonlarını çok daha güzel hale getirip bir sonraki yıllarda, belki de bu yıl, belki de bir sonraki yıllarda Süper Lig hedefleri var. Ve bunlar da aslında bizim teknik adamlar için de çok iyi. Umut ediyorum ki de bu tür organizasyonları yapan takımlar çok olsun ki ligin kalitesi ve güzelliği ortaya çıksın.
0: Yani futbol taraftarla güzel hocam.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani o çok önemli. Zaten şehir takımlarının olması ve şehir takımlarının bu organizasyonların içerisinde sayısının artması her zaman çok önemli. Şimdi bakıyorsunuz Bursa Spor'un bu lige gelmesi, bir hazırlık maçı oynanıyor Shakhtar'la. 43-44 bin kişilik bir seyirci grubu. Bunlar futbol için çok güzel. Umut ediyorum ki de bu sene geçen seneden çok daha fazla seyirci var. Şimdi geçen sene birinci ligin içerisinde önceki sene tamamen hani var olduğum için şunu çok net söyleyebilirim. Hani seyirci sayısı çok azdı ama bu sene bu kulüplerin gelmesiyle bence çok artacak. Ve ortamı ondan sonra ligi çok daha güzelleştirecek diye düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Çağdaş Çavuş sohbetimiz sürüyor. Çağdaş hocam, geleceğe dair birincilikte mi devam edeceksiniz, ikincilikte mi? Var mı hocam planlama?
1: Evet, şimdi şöyle, aslında zaten hani benim bundan önceki hedefim olan kısımda da hep birincilikte devam edip sonrasında da Süper Lig hedefi olan bir teknik adamım. Hani Ali Ağa'yla veya Ali Ağa'da olmamdaki tek nedenlerden bir tanesi projenin olmasıydı. Yani o projenin içerisinde olup çok iyi bir kulüp olduğunu düşündüğüm için böyle bir durumu gerçekleştirmek istedik aslında. Birinci lige çıkıp oradan Süper Lig'e tekrardan devam etme düşüncesinde ama oradaki o projenin çabuk ertelenmesinden kaynaklı olmamış ama şu anda bundan sonraki sürecin içerisinde birincilikte çalışmayı düşünüyorum ve birincilikteki hem teklifleri hem de oradaki şeyleri değerlendirmek istiyorum. Birincilikte hani bundan sonraki Ali Ağa'dan özellikle de ayrıldığımız süreçten sonra da birkaç tane teklif olmuştu. Tabii o süreci biraz daha dinlenerek geçirmek istediğimden kaynaklı çok böyle şey yapmamıştım ama bundan sonraki gelecek tekliflerde özellikle de birincilik. Tabii ki de bilemiyorsun, bazen bizim ortaya koyduğumuz iyi oyun, ondan sonra gösterdiğimiz görsel bir futbol görüntüsü vardı. Süper Lig'de de böyle bir geri dönüş olup hani

0: kariyerin olan kısmında, diğer kalan kısmında onlardan da teklif gelse onu da çok memnuniyetle düşüneceğimiz bir durum olacak. Ama şu andaki ilk hedefte birinci lig takımlarını bekliyorum. Yakın zamanda da bir organizasyon içerisinde olurum diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Sevgili dinleyenler, Çağdaş Çavuş. Çağdaş Hocam, bir konuyla ilgili soru var ama benim bu konuyla ilgili net bir bilgim yok. Sizde var mı acaba?
0: Evet.
1: Bilmiyorum. Birinci lig artık 20 takımla mı oynanacak?
0: Ya aslında şöyle, bundan
1: var mı hocam o konuyla ilgili bilginiz?
0: Bundan önce de öyle bir şey konuşulmuştu. 20'li takımla devam etsin diye. Aslında tabii ki eğer ki doğru bir organizasyon ve doğru şey yapılırsa oynanabilir, olabilir. Ama en son şu an için ertelendiğini biliyorum. Ama ilerleyen süreçte tabii ki bunu tekrardan gündeme alabilirler diye de düşünüyorum. Geçen sene böyle bir durum vardı. 20 takımla devam etsin diye. Bu seneyle ilgili hatta. Ama onu ertelediler. Önümüzdeki süreçte ne olur onu çok tam bilmiyorum yani.
1: Peki hocam, şunu da size sormak istiyorum. İfade ettiğiniz gibi yani 20 takımda oynanabilir. Burada iyi bir düzenleme yapılırsa bunun altını çizelim. Peki yani burada iyi bir organizasyon olursa daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. İkincilikten evet. Ama çıkacak takım sayısı beyaz ve kırmızı gruptan. Ben ikincilikteki başkanlarla, yöneticilerle konuştuğumda grup birincileri ve playofflar sonucunda gruplarında finalde kazanan takımlar, yani toplamda 4 takımın çıkacağı söylendi. Evet. Doğru değil mi hocam?
0: Şu andaki statü tamamen öyle. Senin de söylediğin gibi. Yani grup birincileri direkt çıkıyor. İlk 5'in içerisinde yer alıp da finalde her kendi grubundan da birer takımla 4 takım çıkar. Bir statü var ikinci ligden birinci lige.
1: Evet.
0: Ama bence eğer 20 takım yaptıklarında onun organizasyonunu da bir şekilde düzene uydururlar diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Aslında bu tamamen biraz önce de senin söylediğin gibi Salim, iyi bir organizasyon, iyi bir süreç ligin takım sayısını çok doğru bir şekilde hareket ettirilebilir. Ama bu yapıldıktan sonraki süreçte de önemli olan onun doğru bir şekilde korunması her yönüyle. Evet. Yani maç planlamaları, liglerin içerisindeki durumlar, bunlar çok önemli ki eğer bunları doğru yakalanabilirse o zaman, yani sonuçta Şampiyonşip'te de bu kadar sayıda takım var. Ama burada çok çok önemli olan bir şey maç planlaması. Maç planlamasını doğru yapmak gerekecek ki nedeni şu, onu doğru yapamazsanız takımlardaki oluşturacağınız yorgunluklar, takımların içerisindeki oluşturacağınız bütün maddi durumları çok net bir şekilde negatife sevk etmiş olursunuz. Onunla ikinci ligden birinci lige çıkacak takımların sayısını da eğer öyle olursa ona göre veyahut da bir sonraki level'da nasıl organizasyonu yapacaklarıyla beraber bir takım daha fazla çıkartıp 20'li yapabilirler diye düşünüyorum. Öyle bir düşünceleri var ama bunu sürecin içerisinde çok daha net görebiliriz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Çağdaş Yavuz. Çağdaş Hocam, golcü transferleri konuşuluyor. Darwin Núñez'i de bendeki bilgi prensipte anlaştığı yönünde Trabzonspor oyuncu kiralık evet. olarak gelecek. Darwin Núñez'in kariyerini incelediğimizde önemli kulüpler var. Portekiz Ligi'nde gol krallığı var, ardından Liverpool'a transfer oldu. Sonrasında Suudi Arabistan Pro Ligi'ne gitti. El Hilal takımına. Neler söylersiniz hocam? Salah'la birlikte ikilinin iyi bir uyumu vardı Liverpool'da.
0: Evet, bence çok da iyilerdi. Onların özellikle de birlikte oynadığı süreçteki ortaya koydukları Liverpool takımında. Tabii ki ikisi de gerçekten hani tartışılmayacak iki oyuncu. Özellikle de Salah'ın ortaya koyduğu performans çok farklı bir performans. Evet. Bu iki oyuncunun da Trabzonspor'a katacakları, aynı zamanda Trabzonspor'la beraber lige katacakları değer

0: Darwin Núñez ve Salah da Trabzon takımına bence çok faydalı olacak. Çok doğru iki transfer diye düşünüyorum. Trabzonspor'un elindeki kadrosu ve gençleriyle beraber çok doğru bir tercih diye düşünüyorum yani ikisini de.
1: Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
0: Ben çok teşekkür ediyorum nazik davetin için. Çok sağ, iyi çalışmalar, kolay gelsin.
1: Rica ederim hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Çağdaş Çavuş'tu. Gelen soruları kontrol ediyorum. Selim Bey, İstanbul'dan Volkan, Karakartal'dan ve Çorum FK'dan transfer haberi var mı demiş. İkinci bölümde tüm transfer gelişmelerini konuşacağız. Hatta birazdan yayınımızda konuğumuz genç gazeteci arkadaşım Fikret Gül olacak. Fikret Gül ile birlikte Çorum FK'nın transferlerini konuşacağız. Nedim Bey yazmış. Sevgili Salim'in yayınlar, dün oynanan Sarıyer-Muğla maçında kadın hakemimiz Melek'te kan Süper Lig hakemlerine ibretlik olacak şekilde iyi bir maç yönetti. Verdiği penaltıda aldığı pozisyon tam yerindeydi. Var olmadan maç yöneten FIFA hakemlerimiz ibret almak açısından bu kadın hakemlerimizin yönetimini izlemelerini tavsiye ederim. Melek Takan Süper Lig'de mutlaka maç yönetmeli. Başarılarının devamını dilerim demiş Nedim Bey. Teşekkür ederim. Zafer Bey Kocaeli'den yazmış. Yayın masasında Yücel abi var. Kendisiyle paylaşıyorum. Kocaeli'de küçük bir yayında problem olmuş. Bilgin olsun Yücel abi. Derfin Yunus Nane. Teşekkür ederim. İyi haftalar, iyi yayınlar demiş. Zonguldak'ta denize girme yasağına rağmen suya giren hakem Hakan Ergin vefat etmiş. Bizimle de paylaşmış. 34 yaşındaki genç hakeme Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine sabırlar diliyorum. Başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Teşekkür ederim hatırlattığın için Yunus abi. Hattımızda konuğumuz Fikret Gül. Fikret hoş geldin, merhaba, nasılsın?
2: Hoş bulduk abi, iyi, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çorum FK ile ilgili var mı transfer gelişmesi?
2: Abi Çorum FK ile ilgili birçok isim gündemde. Benim dün duyduğum BK ve Musaba ile de ilgileniyorlar.
1: Evet, Fenerbahçe'de zaten her iki isimde BK kadroda düşünülmüyor. Musaba'ya da gelen teklifler değerlendirilecek.
2: Bunun dışında ben geçen hafta yazmıştım. Kutuyu öyle ciddi şekilde ilgilendiler. Hatta bir anlaşma noktasına kadar yaklaştılar. Evet. Ama sonradan çıkan fırsat transferleri, yabancı transferlerden dolayı bekleme kararı aldılar. Ama transferi son günlerinde Kutuyu olursa da şaşırma. Çünkü bekletiyorlar şu an.
1: Coutinho'nun da kariyerinde önemli takımlar var. Dinleyenlerimizle paylaşalım. Futbol severler onu Liverpool'dan hatırlayacaktır. Son olarak da Vasco da Gama takımındaydı.
2: Evet, düşüşte kariyeri baktığımız zaman ama hala yetenekli bir oyuncu. Çorum FK'da bu sene çok şey oldu. Mesela abi seninle de konuştuk. Forvet transferinde oldu. Son dakika iş bozuldu. Anlaştılar, oyuncu gelmek istemedi son dakikada. Yani forvet transferi o kadar çok sancılı oldu ki Çorum FK transfer yapamıyor gibi bir gözüktü. Ama yaptıkları transferler, mesela Kocaeli'den bildiğimiz Svočić, Gökhan Sazdağ, kaleci transferi Eyüp'ten tanıdığımız, ama bazı bir iki transferde galiba yollar ayrılacakmış. Onlar da istedikleri verim alamamışlar.
1: Yeni transferlerle mi?
2: Evet, mesela İranlı bir oyuncu almışlardı. Onun kamp performansından memnun değillermiş. Yolların ayrılması gündemde orada. Bu konuşuluyor. Hatta Hasan Emre Yeşillüt Sarıyer'e tekrar kiralandı.
1: Evet.
2: Onu da almışlar. Yani Çorum FK'da şu an kapalı kutu bence abi. Sen nasıl düşünüyorsun bilmiyorum ama bence Çorum FK'da şu an herkes için bir kapalı kutu.
1: Geçtiğimiz yıl çok iyi bir kadro kurdular Süper Lig'e yükselirken. O kadrodan da birçok isim ayrıldı. Mehmet Yam konusu nedir orada?
2: Mehmet Yam'a çok ciddi teknikler geldi. Ama en azından devre arasına kadar takımda kalacağı söylendi. Oradaki yetkililerle konuştuğumda yani en azından devre arasına kadar Tiam bizde kalacak dediler. Çünkü forvet yedeği olacak Tiam. Yani tecrübeli bir oyuncu. Yani çok teklif geldi. Yani Batman'ın çok ciddi ilgisi oldu. Bazı takımların da oldu ama Mehmet Yam şimdilik, yani şimdi Çorum FK'da da net konuşamıyoruz. Mesela Burak Çoban'ın takımda kalma durumu vardı. Bir anda takımdan ayrıldı. Yani ama Tiam için dedikleri şu an hiç takımda kalacak.
1: Peki Çorum dışında Anadolu'da transfer turu yaptığınızda neler aktarırsın?

0: Abi bir de Çorum'dan ayrılan oyuncu ile ilgili söyleyebilirim. Burak Çoban için 7 tane takımın teklifi var. Özellikle birincilikten kafa takımları. Burak Çoban da galiba bugün bir görüşme gerçekleştirecekmiş. Burak Çoban, burada söyleyeyim adamı, daha haberini de yapmadım abi. En ciddi aday Batman Petrospor.
1: Evet.
0: Bu ciddi şekilde istiyor Burak Çoban'ı. Kayseri Spor'la bir prensip anlaşma sağlanmıştı ama o sırada Çorum'da kalması bekleniyordu. Sonra bir anda kendisine izin verildi. Hani Burak Çoban için bir Anadolu'dan bir takım, özellikle Batman'ı söyleyebiliriz. Erzurumspor dün bir yardım gecesi düzenledi. Oradan ciddi bir gelir elde edecek. Onlar da Başakşehir'den Ebo Sede'yi aldı. Mimović gündemde şimdi. Fenerbahçeliğine sabit. Onu söyleyebilirim. Kayseri Spor, Sivas Spor özellikle orta sahaya takviye yapacak Musa Muhammed'le Bekir Bökçe takası vardı. O iptal oldu Ruhan takımda kalınca. Şimdi Musa Muhammed'i kiralamak istiyor Sivas Spor. Onun görüşmeleri devam ediyor. Bugün yarın açıklaması şaşırmam. Sivas Spor'a takviyeler yapacak.
1: Musa Muhammed Sivas'la anlaştı diye biliyorum ben de zaten.
0: Evet, neden o takasla da gelecekti ama o iptal olunca tekrar kiralama talebinde bulundu
1: şimdi Sivas Spor. Evet, Bekir Böke'nin transferi gerçekleşmedi Göztepe'ye.
0: Evet, Musa Muhammed büyük ihtimalle Sivas Spor olacak. Konuşuluyordu Sivas Spor'a. Beyazlar transferi konuşuluyordu. Özellikle Kayseri tarafından Sivas'la anlaşılıyordu ama Sivas tarafımız onaylamıyor. Gündemimizde yok dediler. Samet Yalçın'la ilgileniyor Sivas Spor. Bunun dışında Erop'la ilgileniyor oyuncular. Birçok birincilik kulübü de ilgileniyor. Ama Kocaeli Spor'un bol servis talebi ve oyuncunun maaşı Sivas Spor'a biraz yüksek geldi. O yüzden Sivas Spor olmayacak gibi duruyor ama Samet Yalçın'la ilgilendiler. Son dakikada bir indirim olur mu hem Kocaeli Spor tarafından hem Samet Yalçın'a bilmiyorum ama eğer ki bir indirim olursa İsmet Taşdemir de Kocaeli Spor'a şampiyonluk yaşadığı oyuncuyu tekrar kadrosunda görmek istiyor. Çünkü Sivas Spor bu sene yapılan transferlere baktığımızda İsmet Taşdemir'in bildiği, çalıştığı, hani ne oynattığını bile kendisinin eskiden tanıdığı oyuncuları almaya çalışıyor. Çünkü oyun sistemini bilen oyuncular her zaman onun için çok büyük bir avantaj. Yani Samet Yalçın da bunlardan biriydi ama şu an için dediğim gibi hem bonservisi hem maaş talebi Sivasspor'a biraz yüksek geldi. Ama ilerleyen günlerde bir hareket olur mu? Onu da bekleyip göreceğiz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz genç gazeteci Fikret Gül. Fikret, Çorum FK'dan bahsettik. Birincilik takımlarından bahsettik. Birincilikte de bugün önemli bir maç var. Sen de maçı takip edeceksin. Pendik Spor, Batman Petrol Spor. Maçla ilgili öngörün nedir?
0: Abi ben Kayseri kampında da iki takımı da canlı izledim. Batman Ümraniye maçını canlı izledim. Pendik'in de iki tane hazırlık maçını canlı izledim. Ya önce Batman'dan başlayayım. Abi savunma hattı çok iyi. Doğruya, Metehan, İmeri, Yasir oynamıştı benim gittiğim maçta. Savunma hattı hatta kalede Çağlar çok tecrübeli. Savunma hattı iyiydi. Yani o pozisyon vermediler ama hücuma çıkışlarda sıkıntı vardı. O da Pedrinho ve Sokko oynamıyordu maçta. Sakatlıkları vardı. Ama buna rağmen Batman bir de forvet transferini yaptı ve yavaş yavaş takım oturmaya başlıyor. Şöyle bir sıkıntı var. Dün maçta da beraberdik aslında abi. Muğla takımını izledik. Sıfırdan kurulan takımlar sene başında biraz sıkıntı yaşayabiliyor. Uyum sıkıntısı. Ne kadar kamp görmüş olsalar da maç farklı bir şey oluyor. Yani Batman Petrospor takımı sıfırdan kurulan bir takım. Bugün 11 çıktığında geçen seneden belki bir oyuncu olur olmaz. Sıfırdan kurulan bir takım. Bu da ligin ilk başlarında 2-3 hafta bence oyun anlamında hani eleştirmememiz gereken bir durum. Çünkü yeni takımların uyum sorunu 2-3 hafta sürüyor. Ama aldıkları forvet çok iyi. Kordova, Alanya Spor'dan da biliyoruz. Evet. Özellikle sol kanatlarına gelen Biron, Almanya'dan gelen oyuncu son zamanlarda düşüşteymiş ama ben izlediğimde abi çok iyi performans sergiledi hazırlık maçında. O ritmini devam ettirirse bu seneye damgasını vurabilir. Oğuz Gürbulak gibi tecrübeli bir orta saha var bu ligi bilen. Hücuma çıkışları çok önemli. Evet. Sokko zaten sakatlığı geçti, çok iyi bir oyuncu. Yani Batman Petrospor kağıt üstünde çok iyi bir takım. Ama bence zamanı ihtiyaçları var. Pendik Spor'da da bir hoca değişikliği oldu. Umut Eskiköy geldi. Pendik'in altyapısından çıkıp yetişen. transfer yasağı var. Bu maç açılamadı ama hafta içi kesinlikle açılacak. Bunu belirttiler. Yani geçen seneki kadrodan bir 11 çıkacak. Bir tek sağ bek sorunu vardı. Yine transfer olan sağ bekte. O da Erdem Gökçe geldi. Hazır mı bilmiyorum ama hazırsa işte geçen seneki kadrodan lisans çıkartılabildiği için Pendik Spor'asında herkesin bildiği bir 11'e çıkacak gibi duruyor.
1: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için Fikret. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere abi.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Fikret Güldü. Şimdi reklam, saat başı ve at yarışı bandımız var. Ardından ikinci bölümde, ikinci saat diliminde biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Planladığımız bağlantılar var. Bu bölümde planladığımız bağlantılar gazeteci Nevzat Dindar, Antalya Spor'u yakından takip eden Ajans Spor'dan Koray Geçgel ve Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin olacak sevgili dinleyenler. Anlık bağlantılar olduğunda da sizlerle paylaşacağım. Bunu da söyleyeyim. Anlık bağlantılar olduğunda sizlerle paylaşacağım sevgili dinleyenler. Birazdan Nevzat abi müsait olursa bizlerle birlikte olacak Nevzat Dindar. Kendisiyle Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Galatasaray'la alakalı sevgili dinleyenler. Hemen paylaşalım. Az önce Emre Kaplan'ın bir haberi vardı Galatasaray konusunda. Galatasaray Porto ve Mora ile anlaştı. Kiralama bedeli 10 milyon euro, satın alma opsiyonu ise 50 milyon euro şeklinde Emre Kaplan'ın bir haberi vardı. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Nevzat Dindar. Nevzat Dindar'la da Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendireceğiz. Nevzat abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
3: Merhaba Salim, iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Mora konusunda var mı bir gelişme Nevzat abi?
3: Yani gelişme dediğim, sonuçta süreç devam ediyor. Roma'da devrede.
1: Evet.
3: Galatasaray. Yani Batrakov transfer biraz zor, yani Rusya'dan oyuncu çıkarmak zor. Mora konusunda hocanın çok istekli olduğunu biliyoruz. Orada günün sonunda 10 numaradan şu an yakın ihtimal olarak Mora'yı görüyorum. Yani nasıl formüle edecek, maç sayısı zorunlu, işte opsiyon nasıl devreye girecek ki zaten Porto 50 milyon euroluk bir paket karşısında ancak evet diyebileceğini, ama o paketi garanti altına almak istiyorlar. Yani oyuncuyu sonuçta zorunlu opsiyonla Galatasaray'a verecekler. Orada da belli bir maç sayısı, çok az bir maç sayısı belki. Yani o maç sayısı netleşirse biz Mora'yı artık Galatasaray'da diyebiliriz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Nevzat Dindar. Nevzat abi, Leao konusunda var mı bir gelişme?
3: Leao konusunda da Salim durum aynı. Yani Galatasaray geç karar verdi. Piyasaya aslında Galatasaray geç çıkmanın sancılarını yaşıyor. Sürece yayıldı aslında. Yani Leao konusunda ilk günden Galatasaray'ın istekli olduğunu söyleyemeyiz. Orada yani Leao ilk planda yoktu zaten. Hatta Galatasaray yöneticiler yalanlıyordu. Ama daha sonra denkleme girmesi de enteresan. Yani Leao gibi transferi zaten istiyorsanız baştan planlarsınız. Ama şartlara göre, piyasaya göre Galatasaray'ın yeniden bir konumlanma içine girmesi ve Leao'yu değerlendirmesi de enteresan. Herhalde Leao'yu bir fırsat olarak gördüler. Ama fırsat olarak da değerlendirilemez. Yani sonuçta oyuncu için Milan top satıcı rolünde. 50 milyon euronun altına inmiyor. Galatasaray Milan'da problem yaşayan, mental olarak dibe vuran bir futbolcunun daha kolay çıkabileceğini düşünüyordu. Netice itibariyle Galatasaray'ın hesabı uymadı. Yani evdeki hesap çarşıya uymadı. bugün baktığımız vakit Galatasaray'ın Leao konusunda çok agresif politika içerisinde olmasını biraz ben şaşırıyorum. Yani enteresan buluyorum. Senin zaten önceliğin Leao olmamalı. Yani, belki alacak Galatasaray. Yani şu an Leao için en ciddi talip Galatasaray. Ama senin zaten önceliğin başka pozisyonlar. 10 numara senin. Senin yedek santrafor ya da

0: senin yedek stoper, belki de birinci kalitede, belki birinci stoper ihtiyacın var. Yani Abdülkerim'in yerine oynayacak stoper ihtiyacın var. Senin zaten Barış'ın olduğu sahnenin, Yunus'un tam oraya orayı alternatif yap, yaratmak gerekiyor. Oyuncu almak lazım ama Galatasaray'ın yani transfer gündeminde bir numaranın Lea olması da enteresan değil mi Salih? Bilmiyorum, bana mı enteresan geliyor? Bana mı tuhaflık geliyor?
1: Hocam Nevzat abi, Lea konusunu konuştuk. Gündemdeki isimlerden birisi de, sen de yakından takip ediyorsun, Can Uzun. Can Uzun konusunda var mı bir gelişme?
0: Gelişme yok. Orada da durum aynı. Galatasaray resmi temaslara başladı. Mark Schmidt, oyuncunun menajeri, Frankfurt'un direncini kırmaya çalışıyor. Sonuçta yüksek bir bonservis istiyorlar. Orada da yine hep planlamada yapılan hataların sancıları bunlar. Yani Galatasaray kolay transfer edebileceği ya da alabileceği, gerçekleştirebileceği hedeflere gitmek yerine neden zor hedefler peşinde koşuyor? Neden Bruno Fernandes 50, Bruno Fernandes zaten 20'nin altına oynamaz yani. Manchester'da zaten muazzam bir sezon geçirmiş. Yani Manchester tarihinin yüksek parasını verecek, ücretini verecek oyuncuya. Bruno Fernandes'e ısrar ettiler uzun bir süre. Diğer taraftan Can Uzun 60 milyon euro zaten deniyorsa çok bence yapmaya gerek yok. Yani dünyada Can Uzun'dan başka yani bir sürü futbolcu var. Yani sadece Can Uzun seni hedeflerine götürecek futbolcu değil. Yani sonuçta Messi değil. Yani hoca tamam çok istedi. Ama genç bir oyuncunun da transferi 50-60 milyon eurolar riskli bir tercih. Yani 10 milyon euroya transfer olsa anlaşılabilir. Galatasaray 15'e 20'ye tamam anlaşılabilir. Bu şeyin altına girebilir, bu riski alabilir. Ama 40'dan yani 30'dan sonrası zaten abartılı ve bence şişiriliyor. Bu konuda da Galatasaray şu an istediği noktaya getirebilmiş değil. 30-35 bandında bir paket teklif edildi. Frankfurt bunu kesinlikle kabul etmiyor. Bence yani Can Uzun'u fazla zorluyor Galatasaray gibi geliyor bana. Tamam, genç, milli, hoca istiyor. Ama istenen oyuncular da biraz olabilir. Oyuncular olmalı. Yani Galatasaray'ın her istediği oyuncu 40-50 milyon euro.
1: Evet.
0: Her istenen oyuncu 40-50 milyon euro nasıl oluyor ya? Yani Galatasaray niye 5 milyon euro transfer yapmıyor ya da yapamıyor? O çok enteresan. Yani Galatasaray tamam, Galatasaray zengin kulüp muamelesi görüyor ama sen de işte bunu önleyecek bir scout çalışması yapacaksın. Yani Galatasaray scout departmanı ya da Galatasaraylı yetkililer Leslie Hugo çok uyuyor. Nasıl Galatasaray'ı layıklıyorlar? Ben hakikaten anlamış değilim. Yani oyuncu 17 maç daha 18 maç oynarsa 30 milyon euro ya sende.
1: 30 milyon euro da çok ciddi bir rakam.
0: Yani şu an Galatasaray'ın bir transferi var bu sezon. O seni daha da geriye götürmüş. Yani mental olarak kim bu diyor insanlar. Gördüğüm vakit yani Galatasaray Niyaga gibi en azından yani biraz üzerine koyacak. Belki de geleceği parlak bir oyuncu varken Leslie transfer çok hakikaten saçma bir transfer. Ya benim de mesela sezona dair beni karamsarlığa iten mesela Leslie transfer. Galatasaray böyle bir oyuncu nasıl alır ya? Yani işte futbol ulemaları var sosyal medyada hakem kesiyorlardı. İşte bilmem geçiş hücumlarında şuydu buydu, işte savunma fizik gücü. Kardeşim izledik işte. Yani niye anlatıyorsunuz işte? Galatasaray seviyesinde bir oyuncu değil. Premier Lig'den düşen Burnley'den Galatasaray'a Osimhen oldu takıma. Orta sahaki en önemli ihtiyacın Leslie Hugo çok uymalıyorsun. Lemina'ya bakıyorsun. 33'üne gelmiş. 33'ündeki Lemina'yla ücretine zam yaparak yeni kontrat yapıyor. Yani bulunmaz.
1: Plansızlık mı var Nevzat abi?
0: Efendim?
1: Plansızlık diyebilir miyiz?
0: Ya plan olsa zaten ilk gün imzalardı. Bu kadar tartışma olmazdı. 33 yaşındaki Lemina ücretine nasıl zam alır ya?

0: Yani nasıl zam alır yaşlanan futbolcu? Yani orta saha direndi, orta sahada Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çok sıkıntı yaşar. Villarreal 2-1 yendi ama maç 7-1 de bitebilirdi. Çok kaçırdılar. Bunlar hep mesaj Galatasaray'da. İşte Leao ile şey yapamaz. Yani senin evin ihtiyaçları başka, sen gidiyorsun. İşte ne bileyim, lüks bir araba alıyorsun. Sen
1: evin şöyle diyebilir miyiz? Evinin tavanı su aktıyor. Gidip koltuk takımı alıyorsun.
0: Yani işte aynen. Sen güzel ifade ettin. Yani şimdi ya da lüks bir araba alıyorsun ya da gidip havuz şey yapıyorsun. Önce evin ihtiyaçları var ya.
1: Gelen birçok soru da var Nevzat abi sana. Ama öncesinde çok kısa bir aramız var. Hatta beklersen mutlu olurum. Ardından gelen soruları da sormak istiyorum.
0: Evet, ben de biliyorsun yayına katılmak için çıkmak üzereydim. Ben onu daha geç bekliyordum, tamam. Telefonu.
1: Hemen o zaman soruyu sorayım. Merhaba Salim Bey, Nevzat Bey'e sorar mısınız? Galatasaray transferde 10 numara için çok genç oyunculara gidiyor. Bu yükü kaldırabilirler mi? Porto'nun yükünü kaldıramamış Mora, Galatasaray taraftar baskısını ve oyun yükünü nasıl kaldıracak demiş. Meltem Hanım yazmış. Merhaba, iyi yayınlar Nevzat Bey. Galatasaray orta sahası iyi sinyaller vermedi. Torreira bile koşarken nefesi kesiliyor, oyunu bırakıyor. Galatasaray Leslie böyle devam ederse 15 maçtan sonra oynatmazlar.
0: Doğru.
1: Hatta sol bek gelmişti Galatasaray'a. Angelinho örneğini vermiş.
0: Doğru, hepsi doğru. Yani taraftar görüyor zaten, yani taraftar niye tepki gösteriyor? Çünkü takımda bir ışık görmüyor. 4 sene sonunda Galatasaray'ın gümbür gümbür gelmiş olması lazımdı.
1: Evet.
0: Sanki 4 senedir Galatasaray dibe vurmuş, rakipleri şampiyon oluyor. Tam tersini alamamış. Yani şu an onlar psikolojik açıdan, moral motivasyon açısından sezona daha hazır iken Galatasaray çok diplerde. Evet. Psikoloji iyi yönetilemedi, süreç iyi okunamadı. Burada yönetim ciddi öz eleştiri yapması lazım. Yani biz nerede hata yaptık sorusunun cevabının olması lazım. Evet. Galatasaray parası var. Evet, Galatasaray'ın vizyonu var. Galatasaray doğru transferler, süreli transferler yaptı ama bu hale nasıl geldi? Yani ancak tez konusu olur. Demek ki sadece başarı odaklı bakmamak lazım. Yani orada da Galatasaray yönetimi bu psikolojiyi yönetemedi, süreci yönetemedi. Icardi konusunda dahi iletişim problemi yaşandı. Yani Galatasaray'ın yapması gereken flaş bir transfer yapıp, o flaş transferi de dostlar alışverişinde görsün değil, İhtiyacı olan bir transferi yapmak Galatasaray için ideal hamle buydu. Bunu yapamadılar. Yani yapamaları çok enteresan ama o zaten başlı başına bir tartışma konusu. Yani içeride problemler, çok başlılık vesaire, şu bu. Sonuçta başkanlık sistemi. Başkan güçlü, 4 senedir şampiyon olmanın getirdiği bir özgüven var. Bakalım ne olacak Salim? Yani sonuçta Galatasaray 3-4 transfer yapacak. Ama yani bu noktaya getirilmemesi lazımdı. Yani Galatasaray bu anlamda bence kötü sınav verdi.
1: Yani şu ana kadar sınıfı geçemediğini söyleyebiliriz.
0: Evet.
1: Peki Nevzat abi, yani bir hareket bekliyor musun bu hafta? Çorum maçı oynanacak. Cuma günü Çorum maçı var. Bugünü de saymazsak 4 gün kaldı. Taraftarın hazırlık maçlarında tepkisi vardır. Rem ve Villarreal maçında. Ne diyorsun, yani bir tepki bekliyor musun olmazsa transferde?
0: Tepki olur. Yani artık gün de vermek istemiyorum. Yani şu zaman olacak. Yani bu gazetecinin elinde olan bir şey değil ki. Ben sonuçta bilgi almaya çalışıyorum. Kulüpten, diğer kanallardan, kaynaklardan. Yani yönetici o an ben diyor mesela Çorum maçına ya da işte Villarreal maçına yetiştireceğim diyor. Sonra diyor ki ya işte şimdi ben de işte biraz daha indireyim. Yok oradan. O yüzden hani süre vermek de olur değil. Yani sonuçta buraya kadar beklendiyse umarım değmiştir. Umarım Galatasaray taraftarını bu çileden çıkaran, isyan ettiren hareketsizlik sonunda Galatasaray başkanı ve yönetimi onları mutlu edecek. Transferleri yaparlar. Sonuçta gergin bir ortam var. Hoca 4. dakikada bir hazırlık maçında kırmızı kart görüyor. Osimhen az kalsın atılacaktı. Hakem iyi niyetli.
1: Gergin bir ortam var mental anlamda da.
0: Sosyal medyaya zaten görüyorsun tepkileri.
1: İddialar gerçek mi peki Nevzat abi son olarak? Abdullah Karakçı'nın istifa edeceğine dair, Okan Hoca'nın istifa edeceğine dair iddialar vardı sosyal medyada.
0: Çıkar. Yani böyle bir şey asla olmaz da. Ama şu an Galatasaray'ın içinde bulunduğu ortam nedeniyle ne versen gider. Yani Galatasaray bu böyle olmamalı. Galatasaray hocasıyla, futbolcusuyla yani bu kadar kolay işte sosyal medyada bir takım şeyler uydurulabilecek bir arena, bir kulüp olmamalı. Yani Galatasaray'ın haklarının bu anlamda savunulması lazım. Ama işte görüyorsun yani bu iddialar benim kendi yani yakın çevremden de bana soruldu ya var mı öyle bir şey diye. Çıkar yani sen 4. dakikada hocayı atılırsa bunu farklı farklı noktaya bağlanabilir. Herkese bağlayabilir. Burada bunları önleyecek adımlar atılmalı. Bakalım yani daha çok şeye gebe.
1: Evet.
0: Transfer döneminin bitmesine de 3 hafta var. Galatasaray'dan çünkü 3 Eylül 01 gece UEFA'ya liste veriliyor. O zamana kadar yapılacak artık. Bakalım hamleleri göreceğiz. Ama Leo Galatasaray için bir numaralı hedef olmamalı. 50-60 milyon euroluk can uzun Galatasaray'ı bu kadar peşinden koşturmamalı.
1: Evet.
0: Yani bu kadar mı çaresizsin? Yani bu kadar mı futbola bakış açın dar, kısıtlı? Yani senin paran varsa başka seçenekler var ya. Yani dünya kupasında gördük. Gayet de hani alınabilecek, yatırım yapılacak. Oyuncular Enciso'ya al genç kötü. Enciso kötü oyuncu değil. Paraguay Türk milli takımına yaşattıklarını gördük. Enciso'yu beğenmedik. Rusya'da ligine çıkmamış. Kapalı kutu Batrakov'da ısrar ediyoruz. Porto'da işte 19 yaşındaki Moura için 50 milyon euro gözden çıkarıyoruz. Enciso'ya en azından yani 20-25 puanında bir bonservisi var. Ya var da var. Birçok seçenek var da ilerleyen günlerde bakalım fotoğraf netleşecek ama Çorum maçı öncesi şu an tablo parlak değil. Galatasaray'ın şansı rakibinin ligde yeni oluşu. Yeni bir takım kurmaları. Bu sadece Galatasaray'ın tek avantajı ama o kadar negatiflik var ki bu felaket senaryosuna sezon başlangıcında Çorum yenilgisi de eklenirse artık düşünenler. Sezon başlamadan biter.
1: Çok teşekkür ederim Mevzat abi. Değerli vaktini ayırdın. Sana da iyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Nevzat Dindar'dı. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan bağlantı sağlanırsa hattımızda konuğumuz Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin olacak. Kayseri Spor'da deplasmanda oynadığı maçı, Manspor maçını 2-0'lık skorla kazandı. Mücadele Akhisar'da oynandı. Bunun da altını çizmiş olalım. Manspor Stadyumu'nun tadilat olayından dolayı karşılaşma Akhisar Stadyumu'nda oynandı sevgili dinleyenler. Birincilikte hafta açıldı. Elde edilen sonuçları da paylaşalım. Bolu Spor sahasında Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bandırma Spor iç sahada İstanbul Spor 3-0'lık skorla yendi. Ümraniye Spor'la Mardin Spor 0-0 berabere kaldı. Sivas Spor sahasında Esenler Blok Spor'u ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı. Antalya Spor sahasında Ankara Keçiören Gücü'nü 4-3'lük skorla mağlup etti. Iğdır FK Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Sarıyer Muğla Spor'u sahasında 2-0'a mağlup etti. Kayseri Spor deplasmanda Van Spor'u 2-0 mağlup etti. Bodrum FK sahasında Bursa Spor'u konuk etti. Mücadeleyi Bursa Spor takımı 2-0 kazandı. Bugün oynanacak olan maç ise sevgili dinleyenler saat 21.30'da Pendik Spor Batman Petrol Spor maçı. Gelen mesajlar var. Bunları da kontrol ediyorum.

0: Kocaeli ile ilgili Ali Can Bey yazmış. Yücel abiyle paylaştım durumu. Yücel abi teknik ekibe aktardı. Teşekkür ederim ilginiz alakanız için. Salim Bey iyi yayınlar. Konuklarına selamlar. Ben Okan Hoca'yı çok gergin görüyorum. Özellikle hazırlık maçlarında. Önce Ram maçında sarı kart gördü. Sonrasında Villarreal maçında bunu negatif anlamda geliştirdi. Kırmızı kart gördü. Bana göre penaltı penaltıydı. Buna maçın başı ve hazırlık maçı olması dolayısıyla Okan Hoca kendine hakim olmalıydı. Futbolcusu hocasını kenarda sakin görmek ister. Bu gerginliği yapılmayan transferlere bağlayabilir miyiz? Tekrardan selamlar demiş. Mustafa Bey yazmış. Yani burada transfer süreciyle ilgili olduğunu düşünüyorum ben de. Transfer süreci yapılan ciddi eleştiriler buradaki negatif tabloya hem futbolcular üzerinde hem de teknik direktör üzerinde görebiliriz ve tepkiler var. Çok ciddi tepkiler var. Ram maçı ve Villarreal maçında tribünlerin yönetime tepkileri vardı. Ve her iki maçta da oynanan futbolu Galatasaray taraftarı net bir şekilde benimsemedi ve beğenmedi. Selamlar Antalya'dan Aslan ben. İyi yayınlar diliyorum. Galatasaray'daki transfersizliği futbolcu nasıl bir etki yapıyor? Osimhen'in agresifliği bu yüzden mi acaba demiş. Yani Osimhen'le ilgili şunu söyleyebilirim. Osimhen normalde de agresif ama o saha içindeki hırsından kaynaklanıyor. Ve direkt bu noktada eleştiriler, tepkiler futbolcunun da motivasyonunu olumsuz etkileyebilir. Karşılaşmalarda futbolculara net bir şekilde eleştiriler oluyor. Futbolcular eleştiriler olduğu için de böyle bir durum olabiliyor. Salim Bey merhaba, iyi yayınlar. Sizlere katılmıyorum. Okan Buruk sürekli böyle maça başlıyor. Hakem ve dördüncü hakemle uğraşarak maçı bitiriyor demiş dinleyenimiz. Teşekkür ederim mesajınız için. Evet, Okan Hoca'nın ciddi itirazları var. Dinleyenimize teşekkür ederim. Evet, bu konuda objektif olmamız gerekiyor. Okan Hoca'nın net itirazları var. Fakat ben bir bilgi edindim. Karşılaşmada Okan Hoca kırmızı kart görmüştü. Ajansspor'da da bu durumu haberleştirdim sevgili dinleyenler. Maçın hakemi Kadir Sağlam. Galatasaray Villarreal hazırlık maçında Kadir Sağlam net bir şekilde kırmızı kart gösterdi. Bunun sebebi ise sevgili dinleyenler, direkt kırmızı kartın sebebi ise Merkez Hakem Kurulu Başkanı, sizlerle de paylaşalım, Ferhat Gündoğdu yeni sezon öncesinde hakemlere direkt söylediği şu: UEFA'nın ve FIFA'nın kuralları değişiyor zaten. Kulüplerin hepsine eğitim verildi. Yeni kurallar tanıtıldı. Teknik direktörler için, futbolcular için, yöneticiler için eğitimler yapıldı. Merkez Hakem Kurulu biz basın mensuplarına da seminer yaptı. Anthony Taylor seminere katılan isimde Anthony Taylor direkt bizlere eğitim verdi. Soru cevap şeklinde de bu eğitimler ilerledi. Şunu söyleyebilirim. UEFA'nın, FIFA'nın, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni sezonda hakemlere talimatı. Hakemliğin onurunu ve oyunun imajını zedelemeye yönelik hareketlerde sıfır tolerans politikası. Hakemliğin onuru ve oyunun imajını zedelemeye yönelik hareketlerde sıfır tolerans. Hakemler net bir şekilde, bu teknik direktör olur, futbolcu olur, kulüp personeli olur, bu noktada sıfır tolerans, kartla cezalandırılacaklar. Kadir Sağlam da buradan yola çıkarak yoğun itirazlar sebebiyle Okan Hoca'ya kırmızı kart gösterdi. Yeni sezonda birçok kural değişti. Dünya Kupası'nın ardından FIFA ve UEFA'nın işbirliği çerçevesinde birçok kural değişti. Sadece ülkemizde 3 dakikalık su molası uygulanmıyor, bunu söyleyelim. Bunun dışında oyundan giriş çıkışlarda Futbolcu sahaya en yakın yerden çıkmak zorunda. Oyunu soğutmamalı futbolcular. Bu noktada da ciddi yaptırımı var. Merkez Hakem Kurulu'nun ve UEFA'nın. Çok net bu konuda tavrı var. Osimhen'in agresifliği sahadaki hırsından ziyade sahada otoriteyi sağlaması gereken insanın otorite zayıflığını kendi lehine sportmenlik dışında kullanmasıdır demiş Nedim Bey. Agresifliğinin sebebi diyor, sahada otoriter olmak istemesi. Bu da olabilir yani, farklı bir bakış açısı. Saatlerimiz 13.31. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları cevaplıyorum. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Sorularınızı bekliyorum. İlk bölümde Darwin Núñez transferini konuşmuştuk. Darwin Núñez'in hafta içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekliyor. Trabzonspor, Darwin Núñez'in transferi için hem oyuncuyla hem de kulübe El Hilal'le prensip anlaşmasına vardı. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. Bunun da altını çizmiş olalım. Darwin Núñez'in hafta içerisinde Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Trabzonspor Darwin Núñez için hem kulübü El Hilal hem de oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Yaşanan gelişmeler var. Yaşanan gelişmelerle birlikte yaşanan transfer gelişmelerini aktaracağız. Birazdan Dursun Özbek konuşabilir. Galatasaray'da Efem Andıracı'nın imza töreni olacak. Fakat normal şartlarda Dursun Bey'in konuşması bekleniyordu. Duyuru yapalım işte. Fakat imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek katılmayacakmış. Muhabir arkadaşlarımız yazmış. İlhan Tüysüz ve Can Bedel normal şartlarda katılacakmış Dursun Bey imza törenine. Fakat salona gittiklerinde, basın toplantısına gittiklerinde Dursun Bey'in konuşmayacağı ifade edilmiş. Galatasaray Gabriel Martinelli'yi de listesine aldı. Gabriel Martinelli ile ilgili Arsenal'ın net bir tavrı var. Kanat transferi yapmadan bu transfere izin veremeyiz şeklinde. Galatasaray'ın net tavrı, Arsenal'ın net tavrı Gabriel Martinelli'nin satışına transfer yapıldıktan sonra karar verilecek. Hemen gelen soruları cevaplayalım. Salim Bey saygılar. Oyun kurallarının değişmesiyle ilgili değil ki bu durum. Okan Buruk ve Osman bunu ilk kez mi yapıyor? Sadece tolerans gösteriliyordu. Atamaz sandığı için böyle davrandı. Çünkü bundan önce atılmıyordu demiş. Selim Coşkun'dan, Antalya'dan yazmış. Evet, ben bu tolerans konusunu paylaştım. Hatta haberini de yaptım. Dün mesela yine Merkez Hakem Kurulu ile ilgili bir haber yapmıştım. Merkez Hakem Kurulu'nun almış olduğu kararlar var sevgili dinleyenler. Yeni sezonla ilgili. Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Merkez Hakem Kurulu'nun hakemlerle olan seminerlerinde, görüşmelerinde yeni sezonda hedef topun oyunda kalma süresini arttırmak. Bunu Ferhat Bey'le de görüştüğümde, Sayın Ferhat Gündoğdu'yla da seminer sonrası konuştuğumuzda amacın, yeni sezondaki hedefin topun oyunda kalma süresini arttırmak olduğunu söylemişti. Telefon hattımızı açabiliriz. Yücel abi, telefon hattını açalım. Saat 12.50 ve 55 arasında da Koray abiyi alalım yayınımıza. Koray abi mesaj atmış.

0: 12.50 ve 55 arasında müsaitmiş. Antalya Spor'la ilgili gelişmeleri aktaracak. Kendisi bize telefon hattımızı açtık. 0212 363 0434. 0212 363 0434. Salim Bey merhaba, ben İzmir'den Vahit. Trabzonspor forvet alıyor. Onatçı'yı yollayacak mı? Onatçı'ya gelen teklifler vardı. Hatta El Hilal'in ciddi şekilde ilgilendiğine dair de bir bilgi paylaştım. Nunez geliyor. Onatçı var. Muhammed Salah var. Önemli isimler var hücum hattında. Ernest Muçi'nin bonservisi alındı. Çok çok önemli isimler var. Onatçı'ya daha önce bilindiği üzere Çorum FK ve Çorum FK ile birlikte Fenerbahçe'nin de bir ilgisi olmuştu. Bence bu noktada Onarço ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Hatta ben haberi yaptıktan sonra Mert Elam, Radyo Spor programcısı Mert Elam da tweetimi alıntılayarak yazmış. Onarço gidecek olarak yorumladım diyor. Fakat Onarço'ya gelen ilgiler var. Resmi teklif boyutunda henüz bir girişim yok. Fenerbahçe'nin, Çorum FK'nın ve El Hilal'in listesinde olduğunu biliyorum. Daha doğrusu ilgilendiklerini biliyorum yaz transfer dönemi için. Telefon hattımızda bir dinleyenimiz var. Hoş geldiniz.
1: İyi günler diliyorum Salim Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür
1: Ankara'dan.
0: Ederim. Sizi tanıyabilir miyim?
1: Ankara'dan İsmail ben.
0: Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Yaklaşık 50 yıldır, yani 61 yaşındayım. 10
0: Allah
1: yaşından
0: uzun ömürler versin.
1: Sağ olun. Futbolla ilgilenirim. Yani son 2-3 sezondur ciddi anlamda sosyal medyaya Türk futbolu teslim oldu. Yani ben çok üzülüyorum, çok şey yapıyorum, çok bu yönde. Yani taraftarlar gündem belirliyor, yöneticilerin el ayağı bağlı. Bu böyle olmamalı. Yani Avrupa'da böyle değil, hatta Afrika'da bile böyle değil. Çoğu ülkede bir bütçe oluşur, federasyon buna izin vermez. İşte sponsormuş şeymiş, bunları tamam olması gereken Türk spor açısından sponsorluk çok önemli bir değer ama bunun bir karşılığı, bunun bir kazancı olmadan da sponsor girmez diye düşünüyorum. Bunun için değer katılması gerekiyor. Ben şu şeyi soracağım.
0: Buyurun.
1: Türkiye'deki Süper Lig'deki tüm takım şeylerin devlete vergisi mesela açıklanıyor mu? Şu kadar vergisi var, şu kulüp veriyor, bu kulüp vermiyor diye. Yani bence bu konu şu bakımdan önemli. Şu bakımdan önemli. Yani biz vatandaş olarak nasıl vergi veriyorsak devletimize, maaşımızdan, evet, işte şeyimizden. Bu şeylerin de açıklanması gerekir diye düşünüyorum ben. Yani bir toplumsal bir şey işlevin yerine getiriyor kulüplerimiz. Evet, sosyal bir şeyi yerine getiriyor. Ama devletimize de o kadar milyon dolarlar dışarıdan şeyler getiriliyor, futbolcular getiriyor. Elbette ki devletimiz bunu alır. Yani devletin belirli bir şeyleri alır bu vergileri ama ben şunu şey yapacağım, yani üç büyüklerden örneğin hangisinin borcu var, hangisinin yok? Yani bir sürü dedikodu dolanıyor. Benim bu bilme hakkım değil mi? Yani bir taraftar olarak, bir futbol sever olarak.
0: Her şeyden önce bir vatandaş olarak.
1: Bir vatandaş olarak. Gerçekten evet. Biz gündemi böyle suy şeylerle yapacağımıza, devletimize bir gelir getirecek şey yapacak şeyleri, yani eğer vergi borcu varsa bunu bir yapılandırmak, bunu bir nasıl bankalar kulüpleri disiplin altına sokuyorlarsa, devletimiz de bunu eminim yapıyordur, yapmaktadır. Ben bu tür şey yapıyorum. Bir de bir Galatasaray taraftarına bir şey söylemek istiyorum. Ben de bir Galatasaray taraftarı olarak. Sevgili Galatasaray taraftarları, bu takım 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bu başkan ve yöneticilerle. Evet, şimdiye kadar biz şu anda şey yapmadık, transfer yapmadık. Faraza yapmadık transferi. Bir Çorum maçı, bir büyükşehir maçı, bir şey maçı, 3-5 maçta iyi ki puan kaybıyla Eylül ayına kadar sabretsek, belki yönetim bir bildiği vardır. Belki bir bütçesini ona göre ayarlamıştır. 16-4'ten kaynaklanan belki el ayağı bağlı bir şey vardır. Neden bu kadar biz sosyal medyayı sürükleyerek yöneticilerimizi zor durumda bırakıyoruz? Ben biz demiyor muyuz kulüplerimizin borcu az olsun, kulüplerimiz gençlere önem versin? Yani neden hep böyle bir popülist şeyleri? Ben öz eleştiri yapıyorum, yani şey adına, taraftarlar adına öz eleştiri yapıyorum. Neden böyle her şeyi

0: İşte bu şu iki takım sabaya aldı şeyi Trabzon şunu aldı, Fenerbahçe İlha Galatasaray geçen sene Osimhen'i aldı 75 milyon euro vererek. Ondan sonra Sané'yi aldı. Yani bu sene illaki yıldız transferi mi gerekti bize? Ben bunu esef ve istirak kınıyorum Galatasaray taraftarını. Öyle ya da böyle Galatasaray taraftarı takımın arkasında olsun. Yönetim elbette bir transfer yapacaktır. Evet gecikti ama şart değil. Biz demiyor muyuz bu paralar çarçur edilmesin? Bak aklı başında yöneticiler bence böyle davranmalı. Bilmiyorum Salim Bey, ben yanlış mı düşünüyorum?
1: Evet. Çok teşekkür ederim çünkü birçok dinleyicinin...
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Mesajlar vergi biliyorum. Konusunda haklısınız. Şeffaf bir şekilde açıklanmalı. Zaten
0: evet,
1: devletimizde gerekli önlemleri alıyor.
0: Ben spor sever olarak çağrıda bulunuyorum.
1: Evet.
0: Devlet yetkililerine. Bütün üç büyükler dahil olmak üzere ne kadar borçları var açıklasınlar.
1: Evet. Çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun.
1: Selamlar. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Dinleyenlerimiz oluyor. Sizlere kulak veriyoruz. 0212 363 04 34 telefon numaramız sevgili dinleyenler. Koray Geçkel'le bağlantımızı yarın yapacağız. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, bir dinleyenimiz hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk Salim kardeşim. Ben Uğur Pekşen, 52 yaşındayım. Fenerbahçeliyim kardeşim.
1: Evet, Baba Hızır köyünden, doğru.
2: Evet, muhtarın bana plaket vermesi lazım. Henüz daha öyle bir mertebeye ulaşmadım.
1: Evet.
2: Tanıtım yönünde. Neyse Zalim kardeşim, iyisiniz.
1: İyiyiz, hamdolsun, şükürler olsun.
2: Şöyle, şimdi arkadaş dedi ya, ben 10 yaşından beri futbol izliyorum. Ben de 8 yaşından beri izliyorum. Hayal meyal hatırladığım Dünya Kupası hariç, ciddi anlamda hatırladığım 86 Dünya Kupası'ndan itibaren. Ya şöyle bir de biz katılalım, biz piyasaya futbolcu sürelim. Biz yani şöyle bir futbolcu fabrikası olan düşüncesi yok. Hep dışarıdan ithal edelim anlayışıyla, yani fabrikasyon denen. Şöyle Salim kardeşim, yani siz Anadolu programı ya, sizin programınız Anadolu Ateşi, Anadolu şeysi ya,
1: evet.
2: Transfer Ateşi ya. Ben bundan 9 yıl kadar önce yanlış hatırlamıyorsam bir futbol programı izlerken bugün size atletik bir bu anlat yapısını tanıtacağız dedi. Normalde hiç diyerek kapatırdım kardeşim. O gün kapatmadım.
1: Evet.
2: Ya dikkatle bir dinleyeyim. Ne diyor bu adam acaba? Bir şeyler söylüyor dedim.
1: Atletik Bilbao.
2: İşte şöyle. Evet. Atletik Bilbao. Bu takım ileride şunu yapacak. Vay be, ne yapacak bakalım acaba dedim. 2 sene önce miydi? Geçen uzun muydu? Final mi oynadı? Bir şey yaptı değil mi Avrupa Ligi'nde yani?
1: Evet. Final yaptı. Onun dışında Atletik Bilbao'nun özelliği şu. Atletik Bilbao ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Bas bölgesinde İspanya'da ve İspanyol oyuncular oynuyor.
2: Evet.
1: Altın şey gibi değil modeli mi? De, Altın Ordu modeli de Atletik Bilbao modelinden esinlenerek oluşturulan bir modeldi ülkemizde.
2: Evet.
1: Toparlarsak burada abi.
2: Evet tamam. Ekvator gibi değil mi? Yabancılar oynayamıyor. Ya maksat burada ırkçılık veya da öteleyicilik değil. Yanlış anlaşılmasın sözlerimiz.
1: Evet.
2: Biz de böyle olsak kendi içimize çocuklar yetiştirip, şimdi şöyle baktım, Allah bilir kaç tane Atletik Bilbao dışarıya transfer oldu. Ben takip edemedim. Etmişsinizdir. İyi de para kazanmışlardır tahminim, evet. Yani. Adamlar vitrine çıktı değil mi? Vardır yani 5-6 tane transfer etti futbolcu dışarıya yolladı. Evet, vardır. Şöyle şunu kapatmadan şunu söyleyeceğim. İyi ki de Salah gibi bir yıldız almamışız. Alsaydık bayağı bir dünya para içeri girecektik. 34-35 yaşındaki yıldızları almak istemiyoruz diye taraftarlar seferber oluyor sosyal medyada. Gelince de davuzlarla karşılıyorlar. Ben anlamadım. Nasıl bir ikilem Salim kardeşim
1: çok
2: ya.
1: Çok teşekkür ederim Uğur abi.
2: Rica ederim.
1: Varsa...
2: hayırlı uğurlu olsun. Sizi gibi başlıyor. Futbol zaman ayağınız başsın. Allah sağlıklı ligde şey yapsın.
1: Buraya
2: İnşallah
1: selamlar.
2: İnşallah senaryosu yazılmamış bir lig olur. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Rica ederim. Telefon hattımızı açtık. 0212 363 04 34. Telefon numaramız sevgili dinleyenler. Bu arada Atletik Bilbao'nun kadrosuna da göz attığımda Padilla var, Meksikalı kaleci. Bunun dışında defansta Luis Jean var, Fransalı. Fransız oyuncu. Samadi var, Faslı oyuncu. Jalo, yabancı bir oyuncu, Gineli. Williams kardeşler, Gana asıllı. Yani Gana milli takımında oynuyor ama İspanya'da doğup büyüyen bir oyuncu. Altyapıdan yetişen bir oyuncu. Dursun Özbey'in basın toplantısı normal şartlarda saat 14'te olacaktı ancak Dursun Bey katılamayacak. Bunu da söyleyelim. Dursun Bey katılamayacak basın toplantısına. Bunun da altını çizelim. Normal şartlarda katılacaktı dinleyenimiz sormuş bizlere. Telefon hattımızda bir dinleyenimiz var. Hoş geldiniz.
0: Alo, selamun aleyküm Salim abi.
1: Aleyküm selam.
0: İstanbul'dan Trabzonspor taraftarı Hasan Deniz.
1: Hoş geldin Hasan Bey.
0: Kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım, ilk defa bağlandım da.
1: Yok, heyecan yapmana gerek yok ya, normal telefonda konuşur gibi konuşabilirsin.
0: Şimdi Salim Bey, şimdi İstanbul takımları bizim başkanımız da söyledi. Şimdi Kante'ye dünyanın parasını vermiş biliyorsun. Evet. İmaj hakkı bilmem, reklamı şey. Şimdi Salah 34 yaşında geldi, bu dünya yıldızı. Buna bu parayı vermeden zaten getiremezsin.
1: Evet.
0: Getirme şansın yok. Yani neden bunlar konuşulmuyor da dinleyici bağlanmış, daha zurnayla karşılanıyor. Bırak da orada hakkımız olsun yani bizim Trabzonspor taraftarlarının. Dünya yıldızını getirmişiz yani. O kadar da hakkımız olsun yani karşılamak. Yani dünyada ülkemizi tanıttık, Trabzon'u tanıttık, Trabzonspor'umuzu tanıttık. Yani bu kadar büyütülmesine gerek yok. Siyaset karıştı diyorlar. Kante'yi zaten Sayın Cumhurbaşkanımız görüşerek götürdü. Hepimiz biliyoruz bunu. Ona bir şey diyen olmadı. Trabzonspor zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu da yani Beşiktaş istedi alamadı biz aldık yani bunda ne var yani bunda siyaseti karıştırmaya ne gerek var buna
1: evet.
0: Benim anlamadığım şey o.
1: Ya ben şunu söyleyeyim Hasan çok teşekkür ederim dinleyenlerimiz de bağlanacak ben yorumumu paylaşayım. Trabzonspor'un oyuncu satışından kazandığı çok net ücretler var, yeni bir model diyoruz, bu model bence örnek bir model. Trabzonspor geçtiğimiz günlerde de ifade ettim. Türkiye'nin Porto'su oldu dedim. 5 liraya gelen oyuncu 30 milyon euroya satılıyor. 5 milyon euroya gelen oyuncu 30 milyon euroya satılıyor. 5 milyon euroya gelen oyuncu 20 milyon euroya satılıyor. Ciddi gelirler elde ediliyor. Uğurcan Çakır'ın transferiyle birlikte başlayan süreçte Trabzonspor çok ciddi ücretler kazandı. Fakat bu modelin daha fazla tanınması için Avrupa'da bu modelin tanıtımı açısından Salah transferi önemliydi. Salah noktasında benim fikrim Salah'ın ligimizin tozunu arttıracağını düşünüyorum. Salah'ın kalitesini hiçbir zaman tartışmam. Çünkü çok çok önemli bir oyuncu, yıldız bir oyuncu. Liverpool'da başarıları ortada. Kariyerindeki kırılma anını Roma'da yaşadı. Roma'dan sonra Liverpool'da başarıdan başarıya koştu. Hatta Premier Lig seviyesinde Arsenal efsanesi Thierry Henry ile kıyaslandığı dönemler de oldu. Salah'la ilgili benim düşüncem katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Darwin Núñez ile ilgili de Trabzonspor hem El Hilal ile hem de Darwin Núñez ile prensipte anlaştı. Var mı telefon? 0212 363 0434 telefon hattımız sevgili dinleyenler. Yayınımıza bağlanabilirsiniz. Yani burada Salah'la ilgili düşüncem bu. Ben katkı sağlayacağını düşünüyorum. Dinleyenimiz yazmış. Gökhan Bey yazmış. Merhaba, iyi yayınlar. Dursun Özbek basın toplantısı olacak. Dursun Özbek'in basın toplantısı olacak mı bugün? Saat 14'te denmişti. Tekrarlatalım. Normal şartlarda Dursun Özbek bugün saat 14'te basın toplantısında konuşacaktı. Fakat basın mensubu arkadaşlarımız Rams Park'a gittiğinde Dursun Özbek'in konuşmayacağını öğrenmişler. Dursun Özbek katılmayacak basın toplantısına. Okan Bey yazmış. Okan Buruk geçen sezon da takımı oynatmadı. Tesadüfen şampiyon olduk. Yapılacak ilk transfer hoca transferidir. Diğer transferlere daha sonra bakılabilir demiş. Eleştirisini dile getirmiş. Necati Bey yazmış. Osimhen'in sorunu hırsı değil. Kart görmeyeceğini bilmese, son maçtaki hareketleri Avrupa'da yapsa kırmızı kart görürdü demiş. Bendeki bilgiyi paylaştım. Bendeki bilgi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu. Sıfır tolerans diyor. Yeni sezonda sıfır tolerans. Topun

0: oyunda kalma süresi artmalı diyor. Merkez Hakem Kurulu'nun danışmanlığına da Anthony Taylor getirildi. Anthony Taylor da hem biz basın mensuplarına hem yöneticilere, teknik direktörlere, hakemlere eğitimler verdi, seminerler verdi. Olay bu. Taylor da bence çok çok önemli bir kariyer. Bir dinleyenimiz attığımızda.
1: Ne?
0: Buyurun, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
1: Ha, merhaba Salim Bey, ben Asım Sabun, İstanbul Sarıyer'den arıyorum.
0: Hoş geldiniz Asım Bey.
1: Tanışıyoruz da sizinle.
0: Evet, Asım abi hoş geldin.
1: Ha, merhaba, hoş bulduk. Ben Trabzonspor taraftarıyım, siz biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi ben de sabah konusunda ufak bir şey değinmek istiyorum. Şimdi yaşıyla ilgili herkes gerek yoktu falan diyor ama hani Salah'ın bizde, ben şimdi İstanbul'da oturuyorum, her sene kombine alıyorum. İnanın bu sene almayacaktık. Hatta son ana kadar bekledik. Ne zaman ki net oldu, hatta siz daha önce söylemiştiniz bana ya, böyle bir ara sohbetimizde, ama ben ona bile yani hayalini kuramıyorduk. Yani ben Allah Allah falan deyip geçiyorduk. Ama ne zaman ki kesinleşince o gün kombine aldık. Yani 10 liraya almadığımız kombineyi 35 bin liraya aldık. Ben
0: Evet.
1: onun için Trabzon'un burada kaybettiği bir şey yok. Hani sportif başarı gelmese bile Trabzonspor kendi adını parayla bu kadar reklamını yapamazdı yani.
0: Evet.
1: Onun için ben çok mutluyuz. Hani geldiğinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben Trabzonspor'un bu sene ligi ayrı bir keyif katacağını, yani taraflı tarafsız herkesin Trabzon maçını seyredeceğini düşünüyorum. Çünkü böyle Trabzon maçları keyifsiz geçiyordu. Biz böyle rahat bir maç seyredemiyorduk ama bu sene öyle olmayacağını düşünüyorum. İnşallah ligin sonunda da şampiyon oluruz. Sizi
0: Evet.
1: de ayrıca keyifle dinliyoruz.
0: Çok
1: Böyle
0: teşekkür ederim
1: ligde
0: Asım abi.
1: transfer
0: Yani bendeki
1: dedikodularında.
0: bilgi dinleyenlerimizle de paylaştım. Nunez'in de bittiği yönünde. Hem
1: Evet,
0: kulübüyle hem de
1: onda
0: oyuncuyla prensipte anlaşma sağlandı. Kiralık olacak bu transfer.
1: hayırlısı olsun. Ben gerçekten Trabzon'un bu sene başarılı olacağına inanıyorum. Ben yani zamanda Hacı de geldi Galatasaray'a. Mesela Hacı da geldiğinde yaşı vardı ama Galatasaray'da yaptıkları ortada yani. Hacı
0: Evet.
1: Galatasaray'da çok şey yaptı. Bir de böyle futbolcular, öğretici futbolcular. Yani senin Türk futboluna katacakları da var. Yani böyle ben çok kibirli bir insan olduğunu da düşünmüyorum. Öyle bir insan olsa reklamını seyrettiniz değil mi? Böyle bir
0: Evet.
1: Karadeniz orada oynamazdı yani. Ben
0: Evet.
1: yani Salah'ın yani Türkiye'de, Trabzon'da başarılı olacağını. Hani belki kariyer sezonu yaşamaz ama hani 20 golle katkı yapsın, bizi şampiyon yapar.
0: Çok teşekkür ederim Asım abi.
1: Oldu, ben
0: Görüşmek üzere.
1: teşekkür
0: Hoşça kal.
1: ediyorum. Görüşürüz, iyi günler.
0: Ben de bir bilgi paylaşmak istiyorum. Trabzonspor'a Salah transfer olmadan önce Trabzonspor'un sosyal medya hesabı, Instagram'daki takipçi sayısı 1,6 milyondu. Şu anda kontrol ettiğimde Trabzonspor'un sosyal medya hesabı, Instagram'da takipçi sayısı 2,6 milyon. Yaklaşık 1 milyon takipçi arttı. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Salah konusunda ben Salah'ın çok büyük bir yıldız olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'a gelirken de Salah'la ilgili düşüncelerimi paylaşmıştım. Yine aynı düşüncelerim devam ediyor. Yayınımızı bitirelim. Yayınımızı bitiriyoruz. Uğur Pekşen'in mesajıyla bitirelim. Salim kardeşim, film setine gidiyorum. Size iyi yayınlar, bana da başarılar demiş. Başarılar diliyorum. Tüm dinleyenlerimize selamlarımı iletiyorum. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra sevgili dinleyenler, Hattrick programında Ali Erim, Mertelam, Gencoboran sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Neden Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek. bilmek demek.
6: Radyo sporu seviyorum. Çünkü radyo

0: Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
1: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor.
4: Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
2: Herkese mutlu günler, iyi haftalar. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi gündemi konuşacağız. Ercan abi hoş geldiniz yayınım.
3: Hoş bulduk, herkese iyi haftalar ve kolay gelsin tabii.
2: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Çok teşekkürler. Ne var ne yok Ahmet, iyisin.
2: Ben çok iyiyim Ercan abi. Cuma günü doktor kontrolüm de şahane geçti.
3: Harika.
2: O yüzden de keyfim çok yerinde. Umarım tüm hastalar şifa bulurlar diyeyim. Yaklaşık 2 ay, 2,5 aylık ciddi bir sıkıntılı dönem geçirmiştim ama son dönemde gayet toparlamış durumdayım.
3: Gayet iyisin maşallah.
2: Gayet iyiyim. O yüzden de tüm hastalara bir kez daha şifa dileklerimi iletiyorum. Spor gündemine döneceğiz ama hava durumunu da paylaşmak lazım. Dün çok serin bir hava vardı. Çok nemli bir İstanbul haftasından sonra yine nemli ama serin bir havaya denk geldik dün pazar günü. Bugün de biraz daha

0: Daha sıcak ama nem de var ama biraz daha diğer günlere nazaran daha serin bir hava var. Perşembe gününden itibaren de özellikle Poyraz'la beraber serinlik daha da artacak.
1: İstanbul'un özelliği tabii, burada uzun yıllardır yaşayanlar, doğanlar gayet iyi biliyorlar. Ağustos'un belirli bir süresinden sonra güneş biraz rengini değiştiriyor
0: Güneş
1: İstanbul'da. Yani
0: ayın 15'inden sonra.
1: 15-20'sinden sonra İstanbul öyledir. Ve az kaldı 15'e de. Yani yaz İstanbul'da öyle hayal edildiği gibi uzun değildir.
0: Ağustos'un ilk 15 günü yaz, diğer 15 günü sonbahar derler
1: Evet,
0: genelde.
1: evet.
0: Son dönemde ama maalesef özellikle bu işte iklim değişikliği dolayısıyla ciddi sıkıntılar var. Bu arada Avrupa'da yine sıcak hava dalgası var. Beşinci kez sıcak hava dalgası gerçekleşiyor. Hafta sonu itibariyle onlarda da çok ciddi sıcaklıklar daha da artması bekleniyor. Biz biraz yırtmış durumdayız özellikle konumuz itibariyle bu sefer. Bu yaz ciddi manada yararlı oldu bize. Ama Avrupa ciddi yine sıcak hava dalgasıyla
1: Evet.
0: yaşayacaklar. Özellikle son dönemde bu yaz çok problem yaşadı Avrupa. Yaşamaya da devam edecekler. Bugün bir haber başlığı vardı. Bizim enerjiyle alakalı bakanlıktan yapılan açıklama 10 yıl sonra enerjimiz yani 2 kat daha fazla klima sayımız artacak ve 2 kat daha fazla enerji harcamak durumunda kalacağız. Elektrik harcamak durumunda kalacağız. Klimalara diye bir haber başlığı vardı. Ona biraz dikkat kesildim. Dikkatli olmakta fayda var diyelim. İklim problemli olmaya devam ediyor. Bu yaz iyiyiz ama gelecek yaz için aynı şeyleri söyleyemeyeceğiz. Böyle de bir durum var.
1: Öyle tabii bilemiyoruz ama bizim konumuz fena değil gördüğüm kadarıyla.
0: Biz daha iyiyiz
1: Öyle.
0: özellikle o bir dalga sinüs dalgası sinüs dalgasının artık dip kısmındayız yani bize çok uğramıyor o sıcak hava dalgası diyelim. Şimdi spor gündemine geçelim ama biraz daha işte global bir spor gündemiyle yani daha uluslararası bir spor gündemiyle başlamak istiyorum. Yerelde yine çok fazla tartışma var. Özellikle hafta sonu oynanan Galatasaray maçı ve sonrasındaki yankılar çok fazla. Ama uluslararası olarak ne konuşuluyor spor gündeminde? Baktım hafta sonu bugün düşen bir haber başlığı vardı. AIPS dediğimiz uluslararası
1: Spor
0: Spor
1: yazarları.
0: Yazarları Derneği'nin yapmış olduğu bir haber, bütün üyelerine paylaştığı bir haber. UEFA, CONCACAF ve AFS yani Asya Futbol Federasyonu 3 uluslararası federasyon bir açıklama yaptı, bir mektup yazdı. Futbol ailesine gönderildi bu mektup. FIFA'nın son yaptıkları ciddi manada güveni sarstı ve artık bir önlem alınmalı. Özellikle FIFA yönetim kademesinin değişmesi gerektiği yönünde çok ciddi bir mektup yazıldı. Futbol ailesine yazıldı bu. Sadece işte futbol federasyonlarına değil, gazetecilere yazıldı. İşte futbolla alakalı bütün herkese gönderilen bir mektup oldu bu. Şu anda baktım, hesapladım. Yayından önce de sizle de konuştuk. UEFA'nın 55 federasyonu var. Aynı zamanda işte Kuzey ve Orta Amerika ve Karayip federasyonları toplamda 44 tane federasyon var onlarda ve Asya'da da 47 tane federasyon var. Toplamda 180 düzeltiyorum 143 tane federasyon ediyor hepsi toplamda. Zaten 210 tane FIFA'nın toplamında federasyon var. 143'ü FIFA yönetimi değişsin diyor Ercan abi.
1: Büyük ihtimalle yeni dönem olur FIFA'da. Öyle gözüküyor.
0: Yani Infantino'nun da artık koltuğu kesinlikle fazlasıyla sallanıyor.
1: En güzeli onun bırakması. Seçimde aday olursa da tabii ona bir şey denmez ama büyük bir dezavantaja sahip.
0: Destekleyenlere baktım. İşte Afrika destekliyor ve Güney Amerika destekliyor ve Okyanusya destekliyor. Başka destekleyen kalmadı şu anda gözüken.
1: Evet ya Güney Amerika'nın da tümünün tulum olarak çıkacağına pek inanmıyorum ben de. O da var.
0: 64
1: Afrika'dan da aynı şekilde red olarak çıkacak ülkeler vardır. Onu da böyle bir değerlendirelim. Bu yüzden matematiksel olarak şu anda işi zor.
0: çok ağırda bir mektup yazılmış bu arada.
1: Evet.
0: UEFA'nın başı çektiği 55 Futbol Federasyonu ile beraber UEFA diyor ki değişin de yani tamamen ya, herhangi bir üst FIFA yönetiminden kimse de bu kararı almak için çağrılmadı diyor. Kendilerine göre bir karar aldılar. Bu arada ben yatırımcılara da baktım kimler. İşte Amerikan başkanının damadının kardeşi baş yatırımcı olarak gözüküyor. bu işte. Hmm. O yüzden de Amerikan başkanının neden Infantino'yu desteklediğini biraz anlamaya başladım ben hafiften. Yani biraz ciddi ciddi siyasetin de koktuğu bir durum. Kimsenin tekeline giremez diyor UEFA ve diğer işte CONCACAF ve AFS. Futbol kimsenin tekeline giremez. Kimsenin sahibi olamaz. Bir hepimiziz diyor sahip.
1: Ya bunu zaman zaman deneyenler oldu ama en neti buydu. Fakat bu konuda büyük bir tavır var zaten. Ve bu tavrında süreceğini tahmin ediyorum.
0: Diyelim ve gündem biraz dünya futbolunda bu yönde. Özellikle işte bu mektubun da yankıları olacak. Nisan ayında FIFA'da seçim var. 2027 Nisan ayında. Bakalım bu seçimde neler olacak ama Infantino'nun ben sizle daha önce konuştuğumuzda küçük federasyonlar bu parayı kabul ederler ve Infantino'nun arkasına birleşirler diye düşünüyordum. Siz tam tersini söylemiştiniz. Bir birlik halinde hareket ediyorlar. 3 federasyon, 3 uluslararası federasyon diye. Diğer federasyonlar da tahminim onlara katılacak. Güney Amerika'da katılacak tahminim. Afrika'da katılacak
1: tahminim. Katılanlar olur, katılmayanlar olur ama az önce vurguladığımız gibi yine bir hesaplama yapıldığında şansı çok az.
0: Yani 143 federasyon diyor ki hayır, yani buna kabul etmiyoruz diyorlar. Bakalım yani FIFA'nın bu hareketi, bir de gerçekten Infantino kimseye de danışmamış Ercan abi. Yani benim anladığım o. Mektupta da bu yazılıyor, direkt yazılıyor.
1: Ya ben bir giriş yapayım, belki kabul edilir diye bir %50 %50 şansını denemiş. Ama kabul edilmeyeceğini anlaması lazım. O da deneyimli bir yönetici. Fakat bence ya sen yap şunu bir görelim bakalım olay nedir diye Infantino'yu yakan bir karar olmuş bu. Düşünce olmuş.
0: Bu arada senelik 6 milyon avro civarında para kazanıyormuş Infantino. Yetersiz buluyormuş. Özellikle Amerika'daki bazı federasyonlar başkanlarının kazandığı parayı duyduktan sonra biraz da bu konu hakkında da canı sıkılmış galiba. Öyle haber başlıkları da
1: olabilir
0: okudum.
1: De 4 yıldır görevde olsan 24 milyon euro yapıyor. %50'sini yesen ki yiyemezsin. Öyle bir hesapladım. Nereye yiyorsun 12 milyon euroyu? Yiyemezsin. Kendisi o zaman herhangi bir Amerikan sporları içinde bir aday olsun. Devam etsin.
0: Evet. Yani, enteresan. Yine bu uluslararası gündemde son yine haber başlığı Infantino ile alakalı. İşte eski sevgilisine FIFA'dan ciddi bir para ödediği. Yani,
1: bu doğruysa.
0: Magazinsel bir.
1: Bu magazin iddiası. İddia. Fakat tam doğrulanırsa iyice işi zora girer.
0: Ciddi manada bunlar da konuşuluyor. Yani çok sallanıyor. Koltuğu feci şekilde sallanıyor.
1: Bence artık sallandı Ahmet. Sallanıyor demeyelim. Sallandı.
0: Sallandı yani. Bundan dönmesi biraz zor gibi gözüküyor artık.
1: Evet.
0: Bakalım neler olacak, neler bitecek. Özellikle bu yatırımcı hikayesi çok kötü bir şekilde etkilemiş durumda. Bir de hala şunun açıklaması yapılmadı. Yanlış aksettirildi diyor. Yani olayı tam anlamıyla anlatmıyor.
1: Doğrusunu da aksettirmiyor.
0: Yanlış. Erken haberdar olundu diyor. Yani
1: yanlış tabii.
0: Bu tamamen yanlış bir durum. Eğer böyle bir şey varsa herkesin bir şekilde girmesi gerekiyor konu başlığına. Herkesin bir şekilde konuşması gerekiyor. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Ama dünyada açıkçası FIFA ile alakalı durum bu diyelim. Yücel abiyle de göz göze geldim. Bir ara verelim. Ara sonrası artık ülke gündemine de geri dönelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk giriş biraz uluslararası basında neler konuşuluyor oldu. FIFA ile alakalı haber başlıklarını biraz paylaştık. Özellikle bu UEFA'nın ve CONCACAF'ın ve AFC'nin beraber yazdıkları, futbol ailesine yazdıkları mektup önemli bir konu başlığıydı. O konu başlığıyla girişi yaptık ve artık ülke gündemimize de geri dönelim. Bir hafta kaldı artık sezonun başlamasına.
1: Evet.
0: Yeni sezon başlıyor. Hayırlı olsun dileklerimizi iletelim yeni sezon için ama sanki yeni sezon başlamasın diyen bir kısım taraftar da var. yeni sezon hemen başlasın diyen bir kısım taraftar da var. Biraz kafalar karışmış durumda. Zaten Avrupa mesaisi başlayan takımlarımız var ki yarın Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme 2. karşılaşması Sturm Graz'la deplasmanda oynayacak. Bunu da aktaralım ve Radyo Spor'dan da takip edebileceksiniz bu karşılaşmayı. Onu da hemen belirtelim. Saat 21.30'da bu karşılaşma. Perşembe günü Beşiktaş'ın yine karşılaşması var. Kendi evinde oynayacak Beşiktaş. Onu da yine

0: aktarmış olalım. Avrupa mesaisinde iki takımımız kaldı ve onlar eleme oynamaları devam ediyorlar. Playoff'lar önümüzdeki hafta değil 25-26 Ağustos'ta oynanacak diye bir haber başlığı var. Ve Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor diye, lig aşaması ne zaman başlıyor diye baktım. 8 Eylül'de lig aşaması başlayacak Şampiyonlar Ligi'nin de. Onu da belirtmiş olalım. Avrupa Ligi de benzer zamanlarda başlıyor. Yani Avrupa Kupalarında lig aşamaları Eylül ayının ilk haftası değil, ikinci haftası itibariyle başlayacak.
1: Sonra milli ara var.
0: Sonra da Eylül sonuna doğru da milli ara var. Onu da aktarmış olalım. Hazırlık maçları devam ediyor. Galatasaray hazırlık karşılaşmasında cumartesi günü Villarreal'le karşılaştı ki Villarreal'de Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Lig aşamasında yer alacak Villarreal'de. Ve şöyle bir istatistik vardı ki Galatasaray taraftarı özellikle son dönemde sesini daha da arttırmış durumda. Transferler nerede diye çok fazla mesajla biz de alıyoruz. Biz de dillendiriyoruz. Ve taraftar da özellikle tribünde de bağırmaya başladı. Villarreal'de en az harcama yapan bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasında katılıp da en az harcama yapan iki takım. Galatasaray ve Villarreal karşılaştılar. Villarreal 2-1 kazandı karşılaşmayı. Maçtan çok özellikle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un daha maçın başında yapmış olduğu protesto, hakeme yönelik bir protesto ve kırmızı kartı ve aynı zamanda Galatasaraylı bazı oyuncuların, ki Osimhen'in başını çektiği bazı oyuncuların çok sinirli olmaları ve çok sert rakiple didişmeleri özellikle dikkat çekti. Ben maçı izledim, maçı takip ettim. Bir taraftan Trabzonspor Göztepe karşılaşmasını da takip etmeye çalıştım. Çok sert karşılaşmalar oynanıyor bu arada, onu da söyleyeyim. Göztepe Trabzonspor karşılaşması da İsmail Köybaşı jübilesiydi. Çok sert karşılaşmalardı. Villarreal karşılaşmasında da böyle bir gerginlik vardı açıkçası. Çok gergin atmosferlerde oynanan hafta sonu iki karşılaşmayı takip etmek durumunda kaldım. Özellikle Galatasaray maçıyla başlayalım Ercan abi.
1: Başlayalım. Maçın hemen başında verilmiş penaltı ve daha sonra teknik direktör Okan Buruk'un iki sarıdan kırmızı kart görmesi. İşte hazırlık maçında böyle şeylere gerek yok. Bu benim görüşüm. Bu bir hazırlık maçı. Hazırlık maçının diğer adı ne? Antrenman maçı. Takımın son durumunu değerlendiriyorsun, görüyorsun. Ona göre bir karar, yani notlarını alırsın, bakarsın. Hatta kulübede bile sakin sakin oturabilirsin. Çünkü ne puan kazanacaksın, ne bu maçın sonunda bir kupa var, ne de ekstra bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi değil, kulübün kasasında bir şey girmiyor. Hazırlık maçından çok farklı oldu, ben şaşırdım. Tamamen şahsi görüşüm bu yalnız. Okan Buruk sinirlendi. Olabilir, tamam, ama kırmızı görmek tabii ki o anda maçı seyredenler için, daha dakika 5 bir de hazırlık maçında. Yanlış bir gol ve karardan da gol yesen hazırlık maçı, bir şey kaybetmiyorsun. Neyse. Osimhen'in sinirlenme olayını anlamadım.
0: Rakip oyuncu bir ya her şey neler kurdu deniyor işte. Ya olabilir. Küfür etti deniyor. Böyle bazı açıklamalar var. Yani bir sinirlenmesi için bir şeyler söylendi şurada, deniyor.
1: Yine konuşabilirsin. Yine hazırlık maçı. Hazırlık maçı. Fakat şu var ya. Üzüldüğüm. Osimhen'in kontrolü kaybetmesi oyuncuya vursa.
0: En az 3-4 maç. Minimum o da.
1: Bu öyle bir şey olsa ceza alacak.
0: Hazırlık maçında işte eğer yazılırsa, hakem yazarsa ceza alıyor.
1: Evet. Ya raporda belirtilirse. Şimdi bunu herhalde oyuncuyla bir konuşmak gerekiyor. Ki konuşmuşlardır. Ya bu sinirlik içinde devam ederse iyi olmaz. Ama bunun sebebi şu bence. Herhalde transferin verdiği gerginlik. Okan Buruk'taki stres ve sinirin sebebi bu. Ya bir görüş ayrılığı var, ya da istediği oyuncularla ilgili olarak bir bütçe problemi var. Hiç transfer yapılmamanın verdiği bir gerginlik yaşıyordu gibi geldi bana. Şimdi bakalım. Galatasaray niye transfer yapmıyor? Transferler nerede diyor taraftar. Galatasaray'ın kontenjanına bakalım. +1 var şu anda. Normal kontenjanda. +1. Bir kişi. Neden öyle? Icardi gitti. 23 yaş barajına baktığımızda oraya oyuncu alabilirsin. Alınan oyuncuları da bir tane geldi. Leslie. Hı hı. Ben oyuncuyu beğenmedim. Hazır değil sanki. Ve verdiği paslar hiç başarılı değil. Orta alan oyuncusu. Oyuna ağırlığını koymada işte topsuz oyun deniyordu. İyice izledim. Hı hı. Bence oyuncu hiç yok. Açıkça söyleyeyim. Gösterdiği performans 10 üzerinden 2 şu anda maçta. Bu yüzden bu oyuncunun gelmesi Galatasaray'a fayda mı sağlar, iş yapabilir mi diye düşündüğümüzde şu haliyle yapamaz. Yapamaz. Diğer şans verilen oyunculara bakıyorum. Bir sezon onlarla geçmez. Bunu net olarak söyleyeyim. Birçok oyuncu da sezona iyi girememenin verdiği sinir de olabilir. Uğraşıyor oyuncular. Yunus işte kanada geçtiğinde iyi. 10 numaralı pozisyonda görev yaptığı anlarda başarılı değil. Net konuşalım. Olmuyor. Torreira'nın eski kuvvetli pres anlayışını şu anda göremiyorum. Lemina ile Jakobs İki stoper olarak başladılar oyuna.
0: Jakobs neden stoper oynadı? Onu da
1: denedik, ben... Ne dedik adını? Hazırlık maçı.
0: Ya Lemina'yı anlayabiliyorum. Daha önce de çünkü Galatasaray'ın stoperde evet. sıkıntılı olduğu dönemde oyuncu işte cezalıdır, sakattır. Oynatılabilir. Lemina daha önceden oynadı stoper.
1: Şimdi şöyle bir gerçek var. İki oyuncu da sizi kurtaracak stoperler değil. Hı-hı. Ya bence. Hı-hı. Değil. Bu açık ve net. İstediği gibi Villarreal rakibin arkasına top attı. Çok pozisyona girdi. İlk devrede girdi. Maçın ikinci devresinde de girdi. İşte Cankat'a övgüyle bahsediyorlar. Galatasaray kendi evinde lig başlamadan önceki son hazırlık maçında bu kadar çok pozisyon veriyorsa ilk yarı ve ikinci yarı bence büyük problem var.
0: İkinci yarıda tamamen Cankat var Ercan abi Galatasaray'da alakalı. Ya, bir de Barış Alper'in kaçırdığı bir pozisyon, tek bir pozisyon evet. var ikinci yarıda. O da şey kafa topuyla İK'in önüne düşüyor. İK pası veriyor. Barış Alper de kaçırıyor.
1: Bence büyük problem var. Açık seçik bunu kabul edelim. Galatasaraylı taraftarlar gayet haklılar ama Galatasaray elinde. Şu yabancı kategorisi, yabancı kontenjanında oyuncu gitmezse bir kişi alıyor. Hı hı. Bunu açıkça söylemeleri lazım. Kimse gitmiyor. Gitmediği için bir kişi alacağız. Bir de 23 yaş kategorisinde işte beklenen oyuncuyu alman için bu sadece bonservisi. Ya Galatasaray taraftarının istediği oyuncu tipini hayal edebiliyoruz. Hep beraber. Bütün taraftarların istediği oyunu ağırlığını koyacak. Size maç kazandıracak, sizi heyecanlandıracak oyuncu tipinden bahsediyoruz. Onların bonserviste 40-50 milyon euro. Hı hı. Tabii oyuncunun maaşı bu da hariç. Alabilirse öyle alacak. Genç oyuncuya yapılan yatırımın hiçbir zaman garantisi olmayabilir. Bu yüzden de Galatasaray şimdi işte bir 10 numara arayışında. Kontenjan şu anda böyle. Kadro bu.
0: Ercan abi kimi gönderecek Galatasaray? Şimdi baktığımda bilemem. Kadroya kim gidecek? Lemina ile de anlaşıldı ki Lemina ile bir anlaşmama ihtimali vardı. Öyle konuşuluyordu birkaç evet. hafta öncesinde. Lemina ile de anlaşıldı. Davinson Sanchez'in gitme durumu var diye konuşuldu. Onun yerine stoper, bir yabancı stoper alınacak. Hatta U23'te bir stoper, o kontenjandan bir stoper düşünülüyor diye konuşuldu. Şimdi baktığınızda sadece Osimhen forvet hattında var. Santrafor diyebileceğimiz. Hadi Barış Alper'i de ekstra olarak Osimhen yoksa oynatabilirsin. Başka oynatabileceği santrafor şu an için yok.
1: Şöyle bir tablo gördüm Ahmet. Osimhen formsuz ya da kötü oynarsa Galatasaray gol pozisyonuna giremiyor. Son maçta tablo bu. Ya bütün yük eğer Osimhen'in gol atmasına bağlıysa rakipler Şampiyonlar Ligi'ni özellikle kastederek söylüyorum. söyleyeyim. Rakipler Osimhen'i durdurur. Şimdi, bir kişiye bağlıysan gol yollarına, tek bir kişi.
0: Şimdi 10 numara konuşuluyor. 10 numarada işte Mora ismi vardı ki Mora ismi Porto ile görüşülüyor diye haber başlıkları vardı. Roma'nın devreye girdiği, hatta bir süre verildiği ve eğer Galatasaray bu sürede eğer o transferi yapmazsa Roma'nın o transferi yapacağı konuşuluyordu ki o sürenin de bitme noktasında olduğu konuşuluyor. En son gelen bilgiler bu yönde. Yine Batrakov ismi var. Batrakov'la alakalı da şöyle sıkıntılar var. Sonuçta Rusya'dan bir oyuncu alınıyor. Hmm. Rusya'dan alınan oyuncunun vize problemi olabilir mi, olamaz mı? Şampiyonlar Ligi'ne gittiğiniz zaman o vizeyi verecekler mi, vermeyecekler mi gibi bir sürü haber başlığı da okudum hafta sonu bu konularla da alakalı.
1: Avrupa kıtasında son Süper Kupa finali bu hafta oynanacak biliyorsun, UEFA Süper Kupa. Hı hı. Maçı Amerika'nın vize vermediği Somalili hakem yönetecek. Hı hı. Avrupa kıtasında o vize konusunda büyük bir problem çıkacağını, çünkü burası Türkiye.
0: Ya bu Paris'ten,
1: Rusya değil.
0: Paris Saint Germain'in kalecisi de Rus bu arada, yani.
1: Öyle şeyler UEFA organizasyonlarında pek rastlamadığımız tavırlardır. Ben olacağını tahmin etmiyorum. Somali örneğini verdim.
0: Yani böyle bir sıkıntı var ama futbol kulüpleri için, hele Şampiyonlar Ligi maçları için vize verilmeme ihtimalini ben düşünmüyorum. Ben de siz de aynı fikirdeyim. Ama böyle haber başlıkları da okudum acaba mı diye. Bir de rakip, işte düzeltiyorum, rakip yanlış oldu. Lokomotiv Moskova alınacak oyuncunun kulübü aşağı inmiyor, bonserviste aşağı inmiyor haberleri çok sıklıkla okudum. Rus basınında da böyle haberler okudum. Tamamıyla o parayı istiyorlar ve aşağı inmiyorlar o paradan diye de haber başlıkları vardı. Ciddi manada bir sıkıntılı durum söz konusu, ama 10 numaraya yine U23 kontenjanından bir oyuncu alınacak gibi gözüküyor Galatasaray'da.
1: O başarılı olur mu? Benim bütün düşüncem o. Çünkü genç oyuncularda öyle bir şey var. Hı hı. Problem var. Uyum süreci var. Daha olgun oyunculardan daha fazla var uyum süreci problemi genç oyuncularda. Ve bayağı araştırma yapıldı. Dediğim gibi kontenjan rahatlamadığı sürece, hani transferler diye taraftar tezahürat yapıyor ama kağıt üzerinde çok zor.
0: Bu arada bir dinleyicimiz yazmış, işte Fenerbahçe'ye o kadar transfer, bir sürü yabancı oyuncusu var, bence kontenjan sıkıntı değil diyor. Fenerbahçe'nin de o bölümde de konuşacağız, Fenerbahçe bölümünde çok büyük sıkıntısı var.
1: Tabii.
0: 21 tane biraz önce işte Hattrick programının son bölümünde konuştular. İşte Ali Yerim konuştu, Mert Elam saymış, söyledi. 21 tane yabancı oyuncu var. 11 tanesini elden çıkarmak zorunda. Ve hemen hepsini böyle kiralık göndereyim tarzında bir durum da yok artık. Chelsea yüzünden, ki Chelsea'de de çok sayıda oyuncu var.
1: Evet.
0: Onlarda da sıkıntı var. Onlar da göndermek zorundalar. UEFA karar aldı. Her artık kafanıza göre tamam, bu kadar oyuncuyu ben kiralık gönderiyorum diyemezseniz, 6 oyuncu, 7 oyuncu, böyle bir sınırlama var.
1: 6 yani, oyuncu en fazla.
0: Oyuncuları satmak durumundasınız. Ve artık rakipler de her türlü takip ediyorlar. Türk Ligi takip ediyorlar, Türk basını takip ediyorlar ve böylelikle çok ciddi bir durum var. Yani çok bir oyuncuyu göndermek istiyorsunuz, satmak istiyorsunuz, çok ucuz, hatta parayı siz ödeyin diyor isteyen takım.
1: Tabi
0: maaşını siz ödeyin, biz alalım diyor mesela.
1: Bu yüzden yabancı oyuncu alırken sözleşmeleri bir çok dikkatli yapmak lazım, maddeleri. Oyuncuyu elden çıkarma gününün geldiğini de unutmamak için söyledim bunu. Yoksa böyle bekliyorsunuz. Hı hı. Ve zarar ediyorsunuz.
0: Ciddi manada zarar. Yani bu hatta Fenerbahçe bir de şu anda forvet oyuncusu konuşuluyor. Santrafor konuşuluyor ki hafta sonu Lukaku ismi çok ön plandaydı. Konuşacağız. Fenerbahçe bölümümüzde de detaylı konuşacağız. İzmir'den Emre Bey yazmış. 23 Temmuz'da Ercan abi size sormuş. Biz mi acaba yangın yerine çeviriyoruz Galatasaray taraftarı olarak, transferler nerede diye. Siz profesyonel olarak baktığınızda her şey normal mi Galatasaray'da diye sormuş. Şimdi 10 Ağustos bir daha sormak istiyorum diye.
1: Şu anda biraz normalin üstüne çıktı.
0: Şimdi Galatasaray 8
1: ne zaman bitiyor transfer? 14 Eylül. Bildiğim kadarıyla.
0: 8 Eylül de Şampiyonlar Ligi var. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasına hazır bir kadroyla girmesi gerekiyor, değil mi? Şimdi hepimiz durumu bu. Yoksa şimdi baktığımızda Galatasaray'ın maçlarına bakıyorum.
1: Kadro hazır, oyun iyi değil şu anda.
0: Galatasaray'ın maçlarına bakıyorum Ercan abi. Ligde 14

0: Cumartesi günü ilk olarak Çorum Futbol Kulübü ile açılışı yapacak Galatasaray kendi evinde. Sonrasında 23'ünde Erzurumspor'la devam edecek. İki tane lige yeni gelen takımla karşılaşacak Galatasaray.
1: Evet.
0: Ve 29'unda Göztepe ile karşılaşıyor ki bence bu Ağustos ayında diyebileceğimiz en sert karşılaşma Göztepe karşılaşması. Gözüken bu.
1: Doğru.
0: Evet, lige yeni katılan takımlarla oynamak, ilk başlarda oynamak sıkıntı yaratabilir. Çünkü heyecanla onlar da mücadele edecekler ama Galatasaray'ın kadro yapısına baktığımızda açıkçası şampiyon kadro Çorum ve Erzurum'u rahatlıkla geçebilir düşüncesine sahibim ben. Göztepe karşılaşması var. Kendi evinde oynayacak Galatasaray bu arada. Ve Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nden hemen önce Başakşehir karşılaşması var. 4 tane karşılaşma. Şampiyonlar Ligi 8 Eylül'le başlıyor. 8 Eylül'den önce 4 tane karşılaşması var Galatasaray'ın şu anda. Bu karşılaşmaları ben baktığımda Galatasaray'ın geçen seneki kadrosu, herhangi bir ekleme yapılmadan ki kadrosu, rahatlıkla geçer bu 4 karşılaşmayı da ya. Benim bakış açım bu yönde. Ama oyun dediğiniz, evet, oyunda ciddi manada taraftar bu oyunu beğenmemiş durumda. Yani etkilenmemiş durumda.
1: Hazırlık maçlarının iyi yansımaması olabilir. Lige daha farklı başlangıç olabilir ama yine de şöyle bir görüntü var. Bazı işler iyi gitmiyor. Hı hı. Ben onu hissettim. Belki yorgunluk da var takımda. O bayağı kondisyon yükleme olabilir. Hı hı. Yavaş yavaş o rahatlamayı da görebiliriz. Belki. Net değil bu söylediğim. Ya da bu kötü oyun devam edecek. Ha, bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde bekleneni verebilir mi? Bir sene daha geçti aradan. Bazı isimler biraz daha yaş aldılar.
0: Torreira örneğini
1: mesela,
0: vereyim.
1: Mesela.
0: Torreira bu arada milli takıma dahil edilmedi diye de bir moral bozukluğu yaşıyor olabilir mi? Hala böyle bir düşünce olabilir
1: yok,
0: mi kafalarında?
1: Yok canım, bitti artık o iş. O iş bitti. Yani Dünya Kupası bitti, her şey bitti. Elendi gittiler zaten. Hmm. Böyle elenseler daha kötü yaşardı şu anda moral bozukluğunu. Hmm. Hiçbir şey ortaya koyamadı Uruguay'a. Onu söyleyebiliriz. Ya da Mustera Galatasaray'da devam etseydi. İyi mi olacaktı?
0: Bizim yerliler dediğimiz işte amili futbol takımında oynayan Galatasaraylı oyuncular moral mal bir
1: fizik olarak
0: içinde olabilirler.
1: Fizik.
0: Fizik.
1: Daha kendilerine gelmeme kolay değil. Amerika, bence izin süresi fazla da değil. Hmm. Ya bir İşte biz neyiz? Çalışıyoruz burada diyelim. Normal iznimizi alıyoruz. Ama biz efor sarf etmiyoruz. Öyle koşup sağa sola antrenmanlar, o stresleri görmüyoruz. Vücutla ilgili problemimiz yok. Ama onların vücutla ilgili problemi var.
0: İsterseniz bir reklam arası verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde, ilk girişte uluslararası gündemi biraz konuştuk. UEFA'nın ve işte diğer bir ekip, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu mektubu konuştuk FIFA ile alakalı ki FIFA'da işler karışık durumda. Daha da karışacak gibi gözüküyor. İkinci bölümde ülke gündemine döndük ve Galatasaray'ın hafta sonu oynadığı karşılaşmayı konuştuk. Ve onun yansımalarını konuşmaya devam ediyoruz. Gelen bazı mesajlar var. O mesajları da eğer izin verirseniz bir eritmek istiyorum.
1: Tabii
0: Eren
1: ki.
0: Bey'in mesajını aktarmıştık. Yine bir başka dinleyicimiz Abdül Bey yazmış. Türk hakemlerinin maçlarına dikkat ediyorum da bu Dünya Kupası'nda çıkan yeni kuralları çok sert uygulamıyorlar mı? Taş atışlarında topu eline alır almaz saymaya başlıyorlar. Dünya Kupası'nda bir art niyet sezdiği anda saymaya başlıyordu diye. Yani kural konuldu ve bu kuralla devam edilecek.
1: Kuralı tarif edeyim. Topu eline alıp başının üstüne getirdiği anda sayma başlıyor. Kural bu. Kural bu.
0: Ve bu kuralda uygulanacak diye de hakemlerimize söylendi. Onlar da kendilerini hazırlamaya
1: yani
0: çalışıyorlar.
1: Taç atma pozisyonunu aldığı anda 5'ten geri sayım başlıyor.
0: Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Okan Hoca kimseye kızmasın, hep yönetimi savunan o diye yazmış Savaş Bey. Çok teşekkürler. Okan Hoca gergin, evet, yani maçın başında böyle bir protesto.
1: Dakika 5. Hazırlık maçı.
0: Hazırlık maçı.
1: Tarifini yani de yaptık. Antrenman maçı.
0: Yine Gökhan Bey yazmış, bir gerginlik var takımda diyor. Bu mental ve bu oyunla Çorum'la 0-0 berabere, Çorum Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kalır diyorum Galatasaray diyor dinleyicimiz Gökhan Bey. Yine yabancı kontenjanı engel olmaz diye yazmış, olamaz diye yazmış bir dinleyicimiz ama biraz önce aktardım. Yani Fenerbahçe'ye örnek vermiş ama Fenerbahçe'de çok daha farklı bir sıkıntı var. Yani 21 tane yabancı oyuncuyu nasıl gönderecek? Zarar ederek gönderecek açıkçası yani. Diğer Avrupalı kulüplerde oyuncuları transfer etme potansiyeli olan kulüplerde açıkçası bu durumu biliyorlar. Ona göre hareket ediyorlar
1: şu anda. Giden gidecek, gidemeyen de parasını alacak.
0: Böyle bir durum söz konusu. Osimhen'le konuşulup uyarılması gerekir diyor bir başka dinleyicimiz. Yok, hocamız bile gergin, ikinci dakikada kırmızı kart görüyor. Bu psikolojiyle nasıl uyaracak hocamız? Öncelikle
1: hocanın yönetimi uyaracak.
0: Kendisi sakin olmalı diyor. Bir Galatasaray taraftarı olarak acı ama gerçekleri görüp söylüyorum diyor Mustafa Bey yazmış. Yani hoca da uyaramaz anlamında söylemiş. Zaten o da gergin. Evet, yani bir transfer durumu dolayısıyla bir gerginlik var takımda. Haliyle oyuncular üzerinde de var anladığım kadarıyla. Bir bakalım yani neler olacak, neler bitecek. Galatasaray'da biraz işler sıkıntıda gözüküyor.
1: O Enhaga mesela. Bu haliyle oynayabilir mi?
0: Zaten o kontenjan Ercan abi yani.
1: Bu haliyle olarak oynayabilir mi? Genç bir umut vaadinden oyuncu olarak alındı. Alınmadı mı?
0: Birkaç hazırlık maçın ilk maçlarda fena değildi de son, evet, son dönem açıkçası ben.
1: Son dönem durmadan top kaybeden bir oyuncu görüyorum son maçta. Bunları belirtmek gerekiyor.
0: Yine bir dinleyicimiz yazmış, Beşiktaş bölümümüzde konuşuruz, Trossard'dan sonra neden transfer yapmadı Beşiktaş diye, Salah yüzünden mi acaba diye konuşuruz, onları da Beşiktaş bölümümüzde zaten detaylı bir şekilde konuşacağız. İzmir'den Oktay Bey, Okan Hoca'nın ve bazı oyuncuların hareketleri ve agresifliğini nasıl yorumlarsınız ki, yorumladık onları da. Yani hazırlık maçı yani yapılmaması, böyle bir gerginliğin olmaması gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama transferlerin olmaması ya da işte bazı sıkıntılar mı var? Bunlar da konuşuluyor, söyleniyor. Taraftarlar kendi aralarında konuşuyorlar. Acaba ödemelerde problem var, kulüpte mali bir problem var diye. Tabii biz onları bilemeyiz açıkçası. Galatasaray bu ödemeleri kaldıramaz diye bir dinleyicimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler yapamazlarsa bu ödemeler kaldırılamaz. Bunun sonucu pek iç açıcı gözükmüyor diyen bir dinleyicimiz var. Yine bir başka dinleyicimiz. Galatasaray doymuş durumda diyen bir başka dinleyicimiz var.
1: O lig başlayınca belli olacak yine. Doğrudur, bazı kadrolar öyle derler, başarı olmadı, doymuş bu oyuncular derler. Ama başarı olduğu zaman da mükemmel istikrarlı kadrolar yorumları yapılır. Önce bir lig başlasın, hazırlık maçları bitti artık, bir başlasın net olarak. Yine bu programda, tabii diğer programlarda da bu konuyu açıkça değerlendiririz.
0: Takımlar yabancı oyuncuları göndermese ne olur diye soran bir dinleyicimiz var. Herhangi bir lisans çıkartamıyorsunuz oyuncuya ve çok ciddi bir ceza ödemek durumunda. Belli bir cezai durum var. Yani federasyona ceza diyorsunuz oyuncu başına. Böyle bir sıkıntılı durum söz konusu. Aynı zamanda oyuncunun maaşını da ödemek zorundasınız ki bazı oyuncular var. 10 milyonun üzerinde para ödediğiniz oyuncuları mesela elden tabii, çıkarmadığınız tabii. Zaman o parayı ödemek durumundasınız. Yani böyle maddeler de var. Ve aynı zamanda oyuncu eğer siz o parayı ödemezseniz ya da işte lisans çıkartmazsanız, oynatmazsanız sözleşmesinde ben devre arası giderim. Kafama göre giderim. Sezon sonu kafama göre giderim.
1: Yok, her an serbest kalabilir bir ay içinde.
0: Her an serbest kalıp istediğim yere gidebilirim. Maddeleri de var. Yani böyle maddeler de var. Sıkıntılı durumlar söz konusu. Oyuncuyu bir şekilde göndermeniz gerekiyor. Batrakov yeni morutan veya aspirilli olur diyor bir başka dinleyicimiz.
1: Ben Batrakov'u oturup net olarak seyretmedim. Ya şimdi Rus futbolu uzmanı değilim. Sen de değilsin. Ya oturup saatlerce Rusya'da ya da Batrakov konusunda bir değerlendirme yapılıyor ya, çok ince bir oyuncu olduğu söyleniyor. Futbol anlamında söylüyorum. Sanatsal yönü yüksek. Çok iyi pas atabilen bir oyuncu olduğu söyleniyor. Açık seçik söyleyeyim. Uzmanı olmadığım bir oyuncu hakkında faydalı olur ya da faydasız olur diyemeyeceğim. Ben oyuncuyu 90 dakika, bir oyuncuyu izlemek için işte iki
0: ben maç. Ben güvendiğim bazı işte scoutlara,

0: baktım, onların yorumlarına baktım, güvendiğim bazı gazetecilere, tabii Türk değil yurt dışı da yazan bazı isimlere baktım. Gelecek vadeden oyuncu olarak söyleniyor ama öyle çok abartı bir oyuncu olarak da söylenmiyor Ercan abi.
1: Ben ona bakarım. Ve tabii ki bizim de görmemiz lazım oyuncuya. Herkes gibi taraftarların da. O yüzden harika bir oyuncu, mutlaka alınsın, kaçırılmasın diye bir muhabbete girecek durumum yok.
0: Ya açıkçası ben de öyle izlemedim. Ya yani Rus ligini çok takip ettiğim söylenemez.
1: Ya 4
0: Özellikle
1: yıldır
0: bu.
1: Avrupa kupalarında olmayan, milli maçlara katılamayan, ambargo
0: Bir de
1: dolayısıyla bir Rusya var.
0: Zenit de olsa hadi bir derece Zenit kadrosunu biliyorum. Yani Zenit çünkü önemli transferler de yapıyor. Brezilyalıları
1: Evet.
0: özellikle önemli. En son işte Agüero'yu aldılar Trabzonspor'dan.
1: Evet.
0: Yani biraz Zenit'i az çok bilebiliyorum ve geçtiğimiz sezon ve ondan önceki sezon Fenerbahçe ile hazırlık maçı yaptığı için de biliyorum Zenit'i. Ama onun haricinde Rus futbolunda yani özellikle Lokomotiv Moskova'yı çok da takip etmiyorum. Ama dediğim gibi yani gelecek vadeden oyuncu olarak gözüküyor ama öyle çok böyle başarılı bir oyuncu, işte şöyle oyuncu böyle oyuncu diye yorum okumadım. O yüzden de o yorumlara göre sadece gelecek vadeden oyuncu olarak bakıyorum oyuncuya.
1: Herkes gelecek vaat edebilir.
0: Yani o yüzden de Galatasaray, tabii ki Galatasaray yönetimi çok daha farklı bakmıştır oyuncuya. Diyelim. Yine Mevlüt Bey yazmış. Bence Galatasaray'da para sıkıntısı var diye yazmış.
1: Hiç bilmiyorum o konuları. Yani bence diyor zaten. Ben de bilmiyorum.
0: Sıcak gelişme olmaz diyor. Yine esprili bir mesaj göndermiş bir başka dinleyicimiz. Okan Hoca'nın maçın başında kırmızı kart alması neyin yansıması olabilir diye konuştuk. Osimhen gibi hırslı oyuncunun bu gidişle bu takımda kalabileceğinden endişeliyim ki bugün Galatasaray'da yönetiminden bir haber vardı. Asla Osimhen'e çok yüksek astronomik teklifleri düşünebiliriz diye haberler dolaşıyordu. Herhangi bir yüksek astronomik teklifi bile kabul etmeyeceğiz. Satılık değildir açıklamasında bulundu Galatasaray
1: Evet.
0: yönetimi diye haberler var. Çorum Futbol Kulübü'nü destekleyen, aynı zamanda Beşiktaş'ı destekleyen bir dinleyicimiz var. Genelde mesaj atar Satılmış Bey. Çorum Gener 2-0 yener Galatasaray'ı diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz. Fenerbahçe'nin ve diğer takımların işte Beşiktaş ve Trabzonspor'un anladığım kadarıyla transfer hareketi Galatasaray ve Okan Hoca'nın üzerinde büyük etki bırakıyor diye Antalya'dan Aslan Bey yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz Galatasaray bu sene transfer yapmamalı, gelecek vadeden oyunculara yönelmeli. Gelecek yıla hazırlık olması açısından
1: İşte gelecek
0: Kayseri'den
1: vadeden,
0: Musa Yiğit Bey yazmış.
1: evet, gelecek vadeden oyuncular, bunu tekrar söylemek durumundayım. Bonservisler çok arttı.
0: Zaten hafta sonu böyle bir haber de vardı Ercan abi. Biz Galatasaray işte Osimhen'e Galatasaray yönetiminin ağzından böyle haberler konuşuldu. Osimhen'e yüksek bonservis ödedik. Haliyle yüksek bonservis ödediğimiz için bu konuda sıkıntılıyız. Gittiğimiz oyuncular da oyuncuların takımları da ve oyuncuların kendileri de çok yüksek paralar talep ediyorlar. Ve yüksek bonservis talep ediliyor
1: Bu
0: diye.
1: tabii bir kapıyı açtı o. Demek ki bu parayı verebiliyor dendi. Demek ki veriliyor bu para dendi. Ve bu yüzden hem kulüpler hem de teklif yaptığınız oyuncularda da bir anda maaş istekleri çok farklı yere gitmiştir. Bu yaşandı çünkü. 100 milyon euroya yakın bir maliyeti karşılayabiliyor demek ki Galatasaray diye. Avrupa'daki takımlarda düşündüler. Galatasaray gelince de fiyat biraz daha yükseliyor. Size diyorlar bu fiyat. Demek ki karşılayabiliyorsunuz diyorlar. Anlatamazsın ki adamı, ya işte bir tane oyuncu aldık. Sponsor yardımcı oldu, şu oldu, bu oldu. Bak ondan sonra alamadık. Ama
0: Biliyorlar.
1: Singo da var. 26 milyon euroya mal olmuş bir oyuncu mesela. 30 neredeyse. Singo. Onu da biliyorlar, görüyorlar.
0: Hepsini biliyorlar Ercan abi. Yani nasıl alındığını, neler edildiğini yani menajerler arı gibi çalışıyorlar kulüpler
1: Tamam
0: arasında.
1: işte
0: Çünkü
1: kulüpler bunu
0: kendileri de
1: biliyor.
0: para kazanacağı için menajerler arı gibi çalışıyorlar. Herkes her şeyi biliyor Ercan abi. Herkes her şeyi biliyor.
1: Singo da bir türlü bekleneni veremeyip işte genç oyuncu olarak geldi, işte gördünüz değil mi? Genç oyuncu. Umut Vadiden transferi

0: yapıldı. Neredeyse 30 diyorum. Maalesef sakatlanıyor. Maalesef.
1: Lig bu hafta başlıyor diye bir dinleyicimiz yazmış Ercan abi. Bu hafta sonu bu yabancı oyuncu sayısı çok fazla olan kulüpler bu sayıları olması gereken ne zamana kadar düşürmesi gerekiyor? Transfer sezonunun sonuna kadar, yani Eylül 14 transfer sezonu bitiyor. Evet. O zamana kadar, yani o transfer sezonu bittikten sonra nihai listeler veriliyor. Eğer nihai listeler verildiğinde hala fazlalık varsa ceza işlem uygulanıyor. Bunu da aktarmış olalım. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Onu da hemen mesaj aradan Villarreal, evet. Şampiyonlar Ligi de gruplarda Galatasaray'da karşılaşırsa aynı yeni ligi Galatasaray alır diye yazmış. Şimdi çok enteresan bir bilgi de paylaşacağım. Villarreal'in kadrosunda Mikao Tadse var, evet. Ve Pepe var. Şimdi Pepe ile Mikao Tadse daha önce Galatasaray'ın özellikle son iki sezon transfer listesinde olan oyuncular Ercan abi.
0: Doğru.
1: Ve yani geçen işte cumartesi günkü karşılaşmada fena da oynamadılar. Mikao Tadse gol de attı zaten.
0: Tabii, zaten tehlikeli ve çabuk bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Hı-hı. Bilinen oyuncu.
1: Yani sonuçta kadroya baktığınızda böyle bir durum da söz konusu. Bunu da aktarmış olalım. Özellikle Villarreal Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'le karşılaşırsa aynı ilgili alır demiş dinleyicimiz. Böyle de enteresan bir durum var. Yani Galatasaray'ın transfer gündeminde olan ve yoğunlukla haberler yapılan iki tane oyuncu zaten Villarreal'in listesinde. Ki önemli bir takım bence Villarreal. Yani o kadar yabana atılacak bir takım değil. Kendi evinde de kaybetmeyen takımlardan bir tanesi. Bunu da belirtelim. Bir dinleyicimiz sormuş Beşiktaş'ın hangi kanal verecek, Fenerbahçe'ye hangi kanal verecek diye. Fenerbahçe'nin karşılaşması Radyo Spor'dan, onu aktaralım. Yani kanalları değil de Radyo Spor'u paylaşalım, onu da paylaşmış olalım. Esport Plus'tan da verilecek bir de aradan bakarım, aradayken bakarım bu mesajı doğru cevap verebilmek için diyeyim. Çorumlu arkadaşlar bayağı bir heveslendi ama... Beşik olup Çorum'a dönerler diye İstanbul'dan Onur Bey yazmış. Ya ben de Çorum'la Erzurumspor'un çok kazanacağını düşünmüyorum Galatasaray'a karşı. Yani fikir olarak.
0: Şimdi arada makas açıldı ama Çorumspor bayağı bir transfer yatırımı yaptı. Lig maçları başlasın, onu bir görelim. Makas açılmış mı? Yoksa kötü oyun devam mı ediyor? Erken tahminde bulunmayı, şu olur bu olur zaten yapmam. Biliyorsun, sen de yapmazsın. Bu yüzden bir başlasın da görelim.
1: Galatasaray Eylül 1 ve 14 arası son dakika transferi yapacak diye bir dinleyicimiz yazmış. Çorum Erzurum maçlarını kazanması psikolojik rahatlık sağlar. Artık kol, sırt, yaka, şort sponsoru yok Galatasaray'da. Şu anda da bu da bir gösterge diye bahsetmiş, yazmış. Çok evet. Teşekkürler. İzmir'den zannedersem Emre Bey yazmış bu mesajı. Böyle bir haber de okudum. Evet, kol, sırt, yaka, şort sponsoru yok diye bir haber okudum. Ama tabii ki bu kulüp yönetimiyle alakalı bir durum söz konusu. Kulüp yönetimi ne zaman sponsor bulursa onları ekler.
0: Ya da hangi sponsorla anlaşacağına karar vermedi. Olur mu öyle şey, değil mi? Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. 3-4 senenin şampiyonusun. Mutlaka sponsor vardır. Fakat rakamlarda anlaşamamışlardır şu ana kadar.
1: Bir dinleyicimiz şöyle yazmış. Şimdi Galatasaray Osimhen'i alırken Napoli'ye rest çekmişti Osimhen. Aynı durum mu Galatasaray'a rest çekerse ne olur diye?
0: Kötü olur tabii. İyi olmaz.
1: Ama yani çok da rest çekecek bir durum yok bence Osimhen'de. Öyle de bir durum
0: yok,
1: söz
0: öyle
1: konusu.
0: Yok öyle bir şey ben hissetmedim.
1: Satılmış Bey, Çorum Spor'u kimse hafife almasın. Çorum Futbol Kulübü çok güçlü bir kadro kurdu diye yazmış.
0: Doğru, evet, takip ediyorum. Harcanan para da bayağı yüksek.
1: Yüksek, hatta şöyle bir durum vardı. Çorum Futbol Kulübü Başkanı Çorum'a havalimanı yapmaya karar verdi diye. Oyuncular rahat gelip gitsinler diye. Böyle bir haber başlığı vardı. Enteresan durumlar. Çok heyecanlılar bu arada. Çorum Futbol Kulübü ve Çorumlular çok heyecanlılar.
0: Uzun uğraşlar sonunda Süper Lig'de oynamak. Bence tabii ki önemli.
1: Bir başka dinleyicimiz, Okan Hoca'nın sezonu tamamlayacağına inanmıyorum agresiflikten. Çok başka sorunlar var bence takımda diye yazmış. Bu takım her şeye doymuş artık bence diye yazmış. yine iyi ki varsınız diye yazan bir dinleyicimiz var. Çok teşekkürler bu arada. Gayet güzel bir mesaj göndermiş. Sağ olsunlar. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Artık yavaş yavaş Galatasaray bölümümüzü de kapatacağız. Bir ara verelim. Yücel abiyle bir irtibat kurdum. Yücel abi de okey verdi. Kısa bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada bir dinleyicimiz yazdı. Ben de 4 Eylül'de baktım. 4 Eylül'de bitiyor transfer sezonu Ercan abi. 14 Eylül değil.
0: 4 Eylül, evet.
1: Düzeltmemizi yapalım. 4 Eylül'de bitiyor transfer sezonu.
0: Hiçbir şey kalmadı işte.
1: Ya 31 Ağustos'ta kesinlikle halledilmiş olmalı yabancı fazlalıkları diye yazmış. Hollanda'dan Gökhan Bey naçizane yorumlara küçük bir bilgi vereyim diye. Çok teşekkürler Gökhan Bey. Hollanda'ya da selamlar bu arada. Onu da aktarmış olalım. Yine Galatasaray'ın maçlarıyla alakalı gelen mesajlar da vardı. Artık Galatasaray bölümümüzü tamamlıyoruz. Ve hızlı da Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Neden? Çünkü Fenerbahçe yarın Sturm Graz'la karşılaşacak. Artık Fenerbahçe'yi de biraz konuşalım. Fenerbahçe Avusturya'ya gitti. Avusturya'da bu akşam saat 19'da İsmail Kartal'ın Türkiye saatiyle basın toplantısı var. Saat 19'da çıkacak basının karşısına. 2-0'lık net bir skor vardı ilk karşılaşmada ve çok ağır üstünlüğü vardı ilk 70 dakika Fenerbahçe'nin.
0: Evet.
1: Sturm Graz kendi evinde yine genç oyuncularıyla beraber ve genç teknik direktörüyle beraber biraz ısırmaya çalışacak Fenerbahçe'yi. Ama ben Fenerbahçe'nin tecrübesiyle çok da böyle kazaya mal vermeden turu rahatlıkla geçeceğini düşünüyorum. Avusturya'da da ne dersiniz?
0: Ya Fenerbahçe tura çok yakın. İlk maçta daha farklı yine kazanabilirdi. Bunu söyleyebilirim. Fenerbahçe şu anda bence turu yakalamış durumda. Büyük bir futbol sürprizi olarak değerlendiririm. Eğer Fenerbahçe turu geçemezse. Tabii Fenerbahçe için konuşulan bir santrafor geçtiğimiz hafta da değerlendirildi. Bizimlik için acaba Lukaku iş yapar mı yapmaz mı konuşmaları, değerlendirmeleri var. Şimdi şöyle bir bilmiyorum dinleyicilerimiz de hangi yorumları yapacaklar ama Dünya Kupası'nda banko 11 değil sonradan oyuna giren son 20-25 sakat olduğu için fazla üstüne yük bindirilmeyen bir Lukaku izledik.
1: Geçen sezon doğru düzgün futbol oynamamış bir Lukaku'dan bahsediyoruz.
0: Ya Lukaku 2024'ten şu ana kadar şöyle söyleyeyim toplamda ben baktım 41 maç çok az değil mi?
1: 2 senede 41 maç.
0: Çok az değil mi?
1: Çok az. Hele bir de hedefli takımlar. Napoli hedefli bir takım Ercan abi. Belçika milli takımı hedefli bir takım baktığınızda.
0: Neden? Çünkü sakatlandı oynayamıyor.
1: Yaş da var. 33 yaşında diye biliyorum.
0: 33 yaşında. Ya şimdi işte son dönemleri yüksek değil. Gol anlamında. Ta 2022-23'e bakayım. Inter'de kiralık 10 gol atabilmiş. Az 25 maçta.
1: Inter'le problemleri vardı.
0: Evet.
1: Taraftarla problemi vardı. Takımla problemi vardı.
0: Bu yüzden bu durumu ne? Sakatlık durumu. Risk var mı? Yoksa iyi bir Lukaku'ya gerçekten hiç kimse hiçbir şey diyemez. Biri geçmiş zaman kullanayım. Şu anda tam iyi mi değil mi bilmiyorum. Ya ben Dünya Kupası'nda beğenmedim açıkça söyleyeyim.
1: Şimdi bilgisayarla uğraşanlar bilirler. Bilgisayar dilinde bug denen bir durum vardır işte. Türkiye Ligi'nin bug'ı da kalıplı santrafor. Ama kalıplı abi, santrafor. İşte 16 örnek. Bir ciddi bir örnek. Vakti zamanında yine bir İzmir takımından Manisa'dan mı bir Nijeryalı mıydı? Forvet çıktı o da kalıplıydı. Ya kalıplı santrafor.
0: Rodeo da mı?
1: O da kalıplıydı. Evet. Yani kalıplı santraforlar her zaman iş yapar. Türk Ligi'nde her zaman iş yapar. Her zaman da gol krallığında 2-3 sırada yer alırlar. Takımlarında şampiyon yapabilirler ya da ligde tutabilirler. Bazen de alt sıralarda olup da ligde tutan öyle santraforlar da var. Yani bakıp budur. Ve Lukaku öyle bir oyuncu. Ama
0: ya Dünya Kupası'nda da 6 maçta 3 gol bir asist oynadı. Ya ölçüm Dünya Kupası'ysa. Senin bahsettiğin gibi fiziği iyi olan oyuncu, doğru. 1.91 boy Lukaku'da, ki bu bayağı iyi bir fizik.

0: anlamına geliyor. Biraz kilo fazlası olduğunu da değerlendirebiliriz ama 93 kilo. Değil mi?
1: Her zaman kilo fazlası
0: evet,
1: vardı
0: kilo fazlası
1: abi.
0: Var.
1: Her zaman vardı. Bir de şimdi şöyle bir dinleyicimiz yazmış. Abi Lukaku ile Vedat Muriç ikilisi iyi değil mi? Üst düzey bir forvet alacaksak Muriç ne olacak diye yazmış Kadir Bey. Şimdi ben ikisini de hemen hemen aynı ayarlardalar. Yani baktığınızda kalıp olarak aynı ayardalar. Ya yani santrafor tipi olarak aynı ayardalar.
0: Muriç daha çok top oynadı.
1: Muriç bir de daha bağlantı oyununu oynayabilecek kapasitede. Onu da söyleyelim yani. Gördük onu da. Ligimizde de gördük. Evet. İspanya'da da gördük. İspanya'da Mbappe'den sonra en çok gol atan oyuncu geçen
0: gol
1: sezon.
0: Krallığında.
1: Gol krallığında.
0: İkinci sırada.
1: Bu da bede düşmüş bir takımla bunu yaptı.
0: Küme düşmüş.
1: Küme evet. Düşmüş bir takımla bunu yaptı. Yani çok yabana atılacak bir ciddi bir başarı. Yabana atılmaması gerekiyor Muriç'in. Hatta Muriç'i böyle ya yedek oynar, yedek oturturuz düşüncesi de yok. Ben bank oynar düşüncesine sahibim. Kim gelirse gelsin. Ya öyle de bir durum var. Ya Muriç'in öyle bir hırslı yapısı da var. Tanıyoruz çünkü biliyoruz Vedat Muriç'i. O yüzden de Vedat Muriç benzerinde ya da Lukaku benzerinde bir forvetten ziyade ben daha işte kanatla oynayabilen bir daha doğrusu santrafordan ziyade forvet oyuncusu, kanatla oynayabilen bir forvet oyuncusuna yönelmesi gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin.
0: Fenerbahçe 25 yaşında olsaydı şu anda Dzeko tam tarif edilen santrafordu. 25 yaşında, 26 yaşında bir Dzeko tam tarif edilen bir santrafordu.
1: Bundesliga'da oynayacak Ercan abi.
0: Tamam. Ama gitti, burada gitmeyecekti tabii.
1: Gönderdiler. Ben niye gönderildiği konusunda da tereddütlerim var. Açıkçası çok yanlış bir hareket olduğunu düşünüyorum. Tadiç'in de gönderilmesinin çok yanlış olduğunu düşünüyorum.
0: Bunda yani, asisti var Tadiç'in Hollanda'da.
1: Bayrak oyuncular Ercan abi. İkisi de bayrak oyuncu. Hala Tadiç Fenerbahçe'yi konuşuyor. Hala Dzeko Fenerbahçe'yi konuşuyor. Böyle de bir durum söz konusu yani. Sevdirmişiz de. Kulübü evet, de. Ülkeyi evet. De sevdirmişiz. Gönderiyoruz. Bayrak oyuncuların gönderilmesinde sıkıntım var. Ya mesela şimdi gönderilsin ama veda konusunda da sıkıntım var. Yani öyle bir veda yapılmaması gerekiyordu. Icardi'ye veda yapılmaması da çok ciddi problem benim gözümde.
0: Evet.
1: Yani böyle bakıyorum olaya yani. Bu tarz oyuncular çok önemli hizmetlerde bulundular kulüplere, Türk futboluna. Böyle gönderilmemeleri gerekiyor. Benim şahsi fikrim bu yönde.
0: Icardi'ye çok güzel. O şampiyonluk coşkusunun yaşandığı anda madem gönderecektiniz Icardi'yi, ya böyle bir karar almıştınız. Zaten o da tribünleri alkışladı, vedasını yaptı. O evet. Anda açıklayabilirdiniz.
1: İşte yani bir bu kadar bekletilmemesi gerekiyordu diyelim. Bir dinleyicimiz yazmış Serdar Bey bence Lukaku daha kilolu 103 kilo gösteriyor yazmış. 93 değil de 103 kilo diye. Bir yarış aramız var, yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada bir önceki arada bakacaktım. Unuttum söylemeyi. Bir dinleyicimiz sormuştu. Fenerbahçe maçı Esport'ta, Esport Plus'ta. Beşiktaş maçı da Esport Plus, Esport ve Esport Plus'ta diye biliyorum. Aradayken baktım öyle. Bunu da aktarmış olalım. Radyo Spor'da da dinleyebileceksiniz bu arada. Yarınki karşılaşmayı ki biraz önce zaten tanıtımını da dinledik. Fenerbahçe'nin karşılaşmasını Radyo Spor'dan da dinleyebileceksiniz, bunu da aktarmış olalım. Bir dinleyicimiz yazmış, Trabzonspor bölümümüzde konuşacağız tabii ki bu forma numaraları ile alakalı, işte birbirlerine forma numaraları veriyorlar diye. Bazı oyuncular işte o kendi artık kanıksanmış o formayı transfer olduklarında istiyorlar. Başka bir oyuncu kullanıyor. Onu verme durumu oluyor evet. Gibilerinden. Bazı oyuncular sorun çıkarmıyor. Bazı oyuncular sorun çıkartıyor gibi böyle durumlar var diyelim. Fenerbahçe'nin gündemini konuşuyorduk. Lukaku'yu konuşuyorduk ama Ercan abi şimdi Lukaku'yu konuşurken şöyle de bir durum var. Fenerbahçe'nin 21 tane yabancı oyuncusu var. Şimdi bu oyuncuların hangilerini gönderecek Fenerbahçe? Geçtiğimiz karşılaşmada Mert hariç 10 tane yabancı oyuncusu vardı sahada Fenerbahçe'nin.
0: Evet.
1: 10 artı 4 haliyle bu 10 oyuncu kaldı diyelim.
0: Kaldı.
1: Geri kalan diğer oyuncuları gönderecek.
0: Evet.
1: O zaman şimdi bir tane de forvet oyuncusu transfer edilecekse ki Vedat var dışarıda, o da dışarıdaydı.
0: Evet.
1: Demek ki sağdaki 10 oyuncudan bir tanesi de gönderilecek.
0: Mi acaba? Transfer olursa tabii santrafor transferi.
1: Hayır, daha santrafora gelmeden.
0: Gelmeden.
1: He. Vedat yedekte olduğu için Vedat o... 10 oyuncudan bir tanesi, 10 yetişkin oyuncudan bir tanesi daha çıkacak sahadaki ve Vedat onun yerine gelecek.

0: Livakovic duruyor. Ederson gribal enfeksiyon olmuş gerçi. Son Avusturya'ya götürülmedi. Şimdi Livakovic gidecek. Ederson kalacağım diyordu. Onu hadi bıraktık.
1: Onun da Juventus'ta transfer ihtimali var diye konuşuluyor.
0: Serbest kalma maddesi 25 milyon euro.
1: 20 milyona çözülecek deniyor.
0: Deniyor.
1: Mendes Juventus'a önerdi. Hatta konuşuluyor diye bir haber başlığı vardı.
0: Evet. Semedo fena başlamadı sezona. Osterwold'e sakatlandı. O konuşuluyordu. Brown'la ilgili Premier Lig'den teklif var deniyordu. Ne oldu bilmiyorum.
1: Chelsea ile Tottenham istiyor.
0: Ne
1: özellikle
0: oldu
1: istiyorlar.
0: bilmiyorum.
1: Ama şimdi Chelsea'nin nasıl istiyor? Chelsea'de de çok sayıda oyuncu var. Tottenham her oyuncuya yöneliyor diye konuşuluyor. Çünkü Tottenham geçen sezon küme düşüyordu. Dezerbi şimdi takımı toparlama
0: Bir
1: aşamasında.
0: kadro revizyonuna girmiş durumda. Tottenham dediğin doğru. Oyuncuları sayıyorsun. Sadık-ı Şerif var. O da genç oyuncu kategorisine giriyor. Gider mi gitmez mi? Mesela Diego Carlos var.
1: Bence o gitti. O da gitti. Ama o şöyle gitti. Belirli bir bonservis bedeli isteniyor oyuncu için. Fakat oyuncu isteyen takımlar durumu bildikleri için Fenerbahçe'nin
0: Evet.
1: durumunu vermiyorlar. Ve çok ciddi bir sözleşmesi var Diego
0: Ciddi
1: Carlos'un.
0: sözleşme.
1: Gitmem diyor. Yani istediğim takıma giderim yoksa gitmem diyor. Ve
0: Maaş talebi var tabii.
1: bu parayı ben alırım her türlü diyor. 33,
0: Alır.
1: bu arada o da 33 yaşında.
0: Evet.
1: Bekao var defans hattında bu arada.
0: Duruyor.
1: O da
0: Ne
1: duruyor.
0: olduğu belli değil.
1: Mimović yine kontenjandan kullanılabilir mi düşüncesi vardı. Bence artık o da gidecek. O
0: Evet,
1: kontenjanat
0: doğru.
1: kullanılmayacak. Yine bugün İstanbul'a davet edilen ve çalışmalarına başlayan Amrabat var.
0: Evet.
1: Betis'le anlaşmanın olmadığı söyleniyor ki Betis gerçekten çok düşük bir para teklif ettiği konuşuluyor. Hatta yani tekrar kiralayayım ama maaşını siz ödeyin diyor. Böyle haber başlıkları da var. Elden çıkartılabilecek kim var? Musaba var. O da şu anda
0: O da gidiyor,
1: gönderilmedi.
0: sözleşmesi var.
1: O da ağrıları olduğu konuşuluyor.
0: Konuşuluyor da sözleşmesi var değil mi?
1: Yani başka takıma gönderilebilir. İngiltere'de özellikle Championship takımları ve bir iki tane Premier Lig takımının istediği konuşuluyor. Yani istek gönderdiği söyleniyor.
0: Evet.
1: Ama Championship takımlarının daha çok istediği söyleniyor Musabba'yı. Baktığınızda Guendouzi ve Kante orta sahasını bozacağını düşünmüyorum ben.
0: Yanlış olur. Bozmaz.
1: O ikisi kaldı. Semedo kaldı. Zaten Ake ile Skriniar kaldı. Sağ tarafta işte Semedo var. Sol tarafta Brown kaldı bence.
0: Evet.
1: O Osterwolde'nin sakatlığı dolayısıyla Osterwolde kaldı. Bu sakatlıktan dolayı sakat oyuncuyu da transfer etmez hiçbir kulüp.
0: Kimse.
1: Baktığınızda Greenwood yeni transfer, o kadroda zaten. Vedat yeni transfer kadroda olacak. Yani baktığınızda dolmuş oluyor.
0: Yerli oyuncuların işi zor.
1: Musaba demişim, Nene bence kontenjanda tutulabilir. Benim düşüncem o ama Nene'ye de çok ciddi Alman takımlarının teklif yaptığı söyleniyor.
0: Evet, o da sakatlığı uzun sürdü. Ama Greenwood varsa Greenwood oynar.
1: Net oynar. Net Greenwood oynar. Hele bir de takıma alışmaya başladıktan sonra net Greenwood oynar ki attığı gol geçen maçta yaban atılır bir gol değil. Çok başarılı bir gol.
0: Kimse topu göremedi.
1: Göremedi.
0: Kaleci dahil.
1: Sturm Graz bile sosyal medya
0: Evet.
1: hesaplarından yani açıklama yaptı. Yani nasıl tutacaksın diye açıklama yaptı.
0: Mümkün değil. Nefis bir goldü.
1: Ederson bonuslarla ciddi para alıyor, 15 milyon alıyor. 15 milyon almıyor bonuslarla diye biliyorum ben. 11 milyon alıyor diye biliyorum. Juventus o parayı verecek mi? Zaten vermeyecek. Yani Juventus daha farklı bir bonus şey parayla alacak. Çıkma maddesi 25 milyon avro. Yani onun sözleşmeden
0: Serbest
1: çıkma
0: kalma.
1: serbest kalma maddesi 25 milyon avro. İşte 20 milyon avroya çözülür diye Mendes ben çözerim diye bazı haber başlıkları vardı. Böyle de aktarmış olalım. Yani Fenerbahçe'nin işi gerçekten çok zor bu durumda. İsmail Hoca bu arada oynattığı bazı oyuncularla da veda edebilir. Yerlilerde sıkıntı var dediniz. İsmail Yüksek'in yani gitme isteği konuşuluyordu Avrupa'ya. Fakat

0: yönetimin hayır seni göndermeyeceğiz. Hangi şart olursa olsun seni göndermeyeceğiz.
1: Ya şimdi mesela Cengiz var. Bence zoktur artık.
0: Başakşehir konuşuluyor.
1: İrfan Can şüpheli.
0: Söyle. Kalacak bence kadroda Ercan abi.
1: Nene iyileşse. Nene iyileşse.
0: Nene sol tarafta. Sola da oyuncu alınmayacak.
1: Sağda da Greenwood var. Sola da oyuncu alınmazsa. Kerem de var. Kalır. Ama forma şansını çok bulur mu? Bence bulamaz.
0: Yani yedekler Nene kalır bence. Her iki kanadı da yedekleyecek kalır. Asensio var bu arada. Talişka var. Asensio evet, var. Yani Fenerbahçe'de gerçekten say say bitmiyor farkındaysanız.
1: Günlük başlayınca gerçek olacak. Şu Asensio Talişka eğer bir santrafor da alınırsa Muriç'in bile yedek bekleyeceği oyunda ya Asensio'yu keseceğim bazı maçlarda ya da Talişka'yı. Forvet arkası. Öyle değerlendireceğim. Bu da böyle bir tablo çıkartıyor ortaya.
0: Yani çok değişik kombinasyonlar bence hem İsmail Kartal'ın hem Oğuz Çetin'in hem de Fenerbahçe yönetiminin ciddi ciddi sıkıntılı bir durumu var. Bu kadar oyuncuyu elden çıkarmakta asıl başarı bence o. Yani oyuncu transfer etmekten ziyade bu oyuncuları elden çıkarmak asıl başarı bence. Ya bu sezon için özelinde bu diye düşünüyorum. Ki forvet oyuncusu ki sol açık bu oyuncular düşünülüyor Ercan abi. Fenerbahçe taraftarı bu arada hala bazı konularda eleştiriyor işte sağ bek sol bek de değişsin. İstediğimiz seviyede değil deniyor.
1: Bu saatten sonra kolay değil bence.
0: Çok zor, çok zor. Şimdi bir dinleyicimiz yazmış. Türkiye'de bir kültür oluştu. Fenerbahçe'nin 11 milyon verdiği adama herkes 15 verildiğini söylüyor. Galatasaray'ın 25 milyon verdiği isme 12-13 milyonlardan bahsediliyor. Ercan Bey yazmış. Bu nasıl bir algı operasyonu anlayamadım diye. Şöyle bir algı daha
1: söyleyeyim. Ben de anlasam.
0: Şöyle bir algı daha söyleyeyim. Mesela Trabzonspor Muhammed Salah'ı aldı. 17 milyon avro. Yani garanti olarak 17 milyon avro ödeyecek her sezon. İki sezon aldı.
1: 34.
0: 17-17. Yani 10 milyon garantisi, 7 milyon imza parası, 17 milyon.
1: Evet.
0: 10 milyon alındı diye haber başlıkları var. Hayır, 17 milyon ödeniyor senelik. Artı forma satışlarına girmiyorum. Yani o ürünlerin %20'sine de girmiyorum yani.
1: Şimdi o gerçeği okuduk zaten.
0: Kapa yapılan açıklamayı evet. Okuduk. Yani böyle bir algı da var yani. Değişik değişik algılar. Ederson gitti diyelim. Sezon sadece Mert'le olur mu diye yazmış bir dinleyicimiz. Bence olmaz. Bence oraya bir başka transfer var. Bu arada Tarık'ın durumunu merak ediyorum. Tarık verilen şansları bence iyi kullandı. Ama güvenilmiyor herhalde diye düşünüyorum.
1: Ya herhalde yeterli görünmüyor. Güvenilmiyor değil de. Yeterli bulunmuyor.
0: İrfan Can Eğribayat Gençler Birliği'ne gönderildi. Evet. Artık yani onunla alakalı bir durum yok. Ama bir olursa işte Berke konuşuldu hafta sonu ama Berke açıklama yaptı. Berke'nin önüne kaleci alındı diye haber başlıkları vardı. Hayır, benim arkama alındı, ben oynayacağım diye Berke'nin ağzından tabii, böyle bir açıklama var.
1: Kulüp yetkilileri de öyle söyledi.
0: Lille'de böyle bir durum söz konusu.
1: Ya Berke gayet başarılıydı bir de. Niye gelsin ki şu anda? Öyle değil mi?
0: Bence de yani bir sürü penaltı kurtardı. Dünya basınına çıktı. Orada da bence seviliyor. Takım arkadaşları tarafından sevildiği söyleniyor. Artı bir de yani yerli bir oyuncu olarak yurt dışında oynamak, Avrupa'da oynamak çok büyük bir olay. Altay mesela işte.
1: Ya kaleci olarak.
0: Onu da tebrik ederim. Sertifiko'ya gitti bence.
1: Altay da oynamak istiyor.
0: Oynaması da lazım.
1: Bence de.
0: Yoksa yedek kaleci olarak devam edecek
1: o çok zor.
0: Celta Vigo'da başarılar dileklerimizi iletelim. Önemli bir transfer bence. İspanya'ya gitti. Rahat da edecek diye düşünüyorum ben İspanya'da.
1: Gayet rahat eder tabii canım. İspanya. Altay kendine bir yol çizmiş durumda. Ben Avrupa'da oynayan kaleci olacağım diyor. Ben de buna kötü bir ne kadar kötü gelse Türkiye'de zirve mücadelesi yapan takımlarda oynasa diye bakamam. Onun kararına saygı duymak gerekiyor.
0: Ederson'un ben bu arada yazılıyor da gideceğini de çok düşünmüyorum Ederson'un da. Yani Ederson'un son yaptığı açıklamalar kalacağım yönünde. Ve
1: nereden çıktı bu değil mi?
0: Şampiyonlar Ligi'ne de hatta Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruluyor. Bu kadroda yer almalıyım açıklaması var sezon başında. Ama işte taraftarla o bağının kopması geçen sezon, bu sezon o bağının tekrar sarılmaya çalışılması. Ama şöyle de bir durum var. Normalde eğer kalsaydı, ben şöyle düşünüyorum Mercan abi, kalsaydı oynatılırdı. Ama şöyle deniyor, %100 hazır olmadığı için oynatılmadı. Yani Mert oynadı.
1: Bu kaleci nasıl hazır olmaz, ben de onu merak ediyorum. Bir sakatlığım var acaba diye düşünüyorum. Yoksa santrafor değil, orta alan oyuncusu değil, normal saha içinde görev yapan bir oyuncu değil. Nasıl hazır olmuyor kaleci? Sakatlığım var? Yok. Ben de onu anlamadım.
0: Salah 17 diyorsunuz ama menajer %35 ne olacak diyor. O menajerin parası. O ayrı. Yani o zaten brütün %5'i diyebiliyorum ben. %35'i değil. Brüt nedir? Ne kadar verildi? Onun %5'i. Yani kapta yapılan açıklama o yöndeydi. Öyle de bir durum söz konusu. Diyelim ve Fenerbahçe'ye de başarılar dileklerimizi iletelim. Yarın önemli bir karşılaşma. Deplasman bu arada. Sonuçta herkes kendi evinde iyi oynamaya çalışır. Sturmgraz gördük.
1: 2-0 iyi bir avantaj.
0: Çok iyi avantaj Racan abi, gördük. Sert, genç bir takım, mücadeleci bir takım, sert bir takım. Ve kendi evinde, kendi taraftarının önünde sindirmeye çalışacak. Ama Fenerbahçe çok tecrübeli.
1: Ya yani. Şimdi bu maçta nasıl problem olabilir? 10 dakika oyunun başlangıcında bir gol yersen stres başlar. O bölümleri atlatmak gerekiyor. Sturmgaz çünkü evinde yine bir seyirci desteği olacak iyi kötü.
0: Ve de duran toplara çok dikkat etmemiz lazım. İlk
1: ama maçta Fenerbahçe Sturmgaz'dan gerçekten iyi takım.
0: Çok iyi takım.
1: Yani. Ve Fenerbahçe gol pozisyonu bulur mu Avusturya'da? Rahat bulur. Gol pozisyonu bulur. 2-0'da dediğim gibi fena bir avantaj değil.
0: Çok iyi avantaj ama işte dikkat etmekte fayda var. Herkes kendi evinde çok daha iyi oynamaya çalışıyor kendi taraftarının kesin önünde. Bu arada şunu da söylemem lazım. Geçen hafta söyledim, bir kez daha paylaşayım. Beşiktaş'ı da izledim. Bu arada Beşiktaş bölümümüzde konuşacağız. Hepsini de konuşacağız. Gelen mesajlar da var dinleyicilerimiz. Aa, benim mesajımı okumuyorlar diye yanlış anlamışsınlar. Onları da okuyacağım Beşiktaş bölümünde. Gördüğüm en hazır takım Fenerbahçe'nin Sturmgraz maçındaki ilk 70 dakikası. Gördüğüm şu anda lige en hazır takım Fenerbahçe Ercan
1: abi. Evet, evet.
0: Trabzonspor'u da gördüm. Sert bir karşılaşma oynadı. Onlar da daha hazır değiller. Galatasaray'ın zaten hazır olmadığını yaklaşık bir saatlik bölümde konuştuk. İlk bir saatlik bölümde. Hazır değil Galatasaray. Beşiktaş hazır olmaya yakın. Fenerbahçe'ye en yakın takım şu an
1: doğru,
0: gördüğüm.
1: Doğru.
0: İlk dört büyük takımdan bahsettim. Başakşehir'in hazır olmadığını zaten elendiğinde gördük. Hiç hazır değiller.
1: Tabii Başakşehir'in elendiği takım mümkün değil. Inter Turku.
0: Yani hiç hazır değil. Ve şu anda en hazır takım açık ve net Fenerbahçe'nin Fenerbahçe olarak gördüm. Yani ilk 70 dakika zaten çok tecrübeli ve çok yetenekli ayaklara sahipler. Fenerbahçe kadrosunu bahsediyorum. Sturmgraz maçına çıkan kadrodan bahsediyorum. Daha farklı da olabilirdi maç bu arada. Yani
1: tabii
0: bazı
1: canım,
0: kaçırılan pozisyonlar da
1: vardı. 2-0 diyelim, ikinci yarının bazı bölümlerinde Sturmgraz gelmeye çalıştı. Fakat oyunun son 15 dakikasını hatırlayalım. 3-4 olabilecek pozisyonları yakaladı Fenerbahçe. Keşke onları da değerlendirseydi. Güzel bir turistik seyahat olurdu.
0: Avusturya turistik seyahat.
1: Değil mi?
0: Hazır sıcaklardan bunu almıştır oyuncular. Evet. Avusturya daha serindir. Ama yok, Avusturya'da da maalesef sıcak hava dalgası var. Tehlikeli. Evet. Dikkat etmekte fayda var. Uyarımızı yapalım. Bir dinleyicimiz yazmıştı. Onu da atlamadan hemen söyleyeyim. Seattle'dan dinleyicimiz. Ben işte başucuna 2 adet çapı 6-7 santim fan aldım. Rechargeable, yani tekrardan şarj edilebilir. Çok sessiz ve sıcakta uyuyabiliyorum diye bir sürü öyle durum var.
1: Var var.
0: İşte yani klimayı kullananlar var. İşte benim gibi tepe vantilatörü kullanan ya da kule tipi vantilatör kullananlar var. Bende nem aleti de var bir sürü. Yani öyle de durumlar var.
1: Ya şu var tabii, eski dönemlerden 1970'lerden günümüze gelelim. Bu kadar çok bina yoktu. Hı hı. Bina derken gökdelenleri kastediyorum, plazaları. O yüzden de gökyüzüne doğru yükselen o plazaların iklimi etkileyeceği kesin. Bu kadar çok araç da yoktu. Onu da değerlendirelim.
0: Bu kadar insan yoktu Ercan abi.
1: Evet, o da var. Onun dışında diyorlar ya işte elektrikli araç, elektrikli araç, elektrikli araç da elektrikli uçak var mı? Gökyüzünde binlerce uçak var. Elektrikli uçak yok. Onlar daha yakın değil mi atmosfere?
0: İşte karbon ayak izi onlar Ercan abi.
1: Değil mi? Uçaklar.
0: Jetler. O mesela şimdi.
1: Esas meselelerde, en önemli meselelerden biri o. Açtın konuyu. Buna da değinmek istedim. Yer karada değil de Mesele havada.

0: futbola da bağlayayım. O şimdi uçak takip ediliyor ya, özel jetler gönderiliyor. Hep işte yöneticilerin jetleri takip ediliyor. Başkanların jetleri takip ediliyor.
1: Onlar elektrikle çalışmıyor.
0: Karbon ayak izi hepsi çok ciddi şekilde etkiliyor. İklimi de etkiliyor. Maalesef etkiliyor.
1: Çok en önemli etkenlerden biri.
0: Karbonu hapsetmemiz gerekiyor. Karbonu kullanmamamız gerekiyor. Ama şimdi mesela sadece uçak da değil. Baktığınızda termik santral var mı? Var. Enerji için termik santraller kullanılıyor. Bizim ülkemizde tabii de var. Gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerde çok sayıda termik santral var. Ve bu termik santrallerden dolayı da ciddi manada karbon ayak izi fazlasıyla kesinlikle artıyor. Var. Yani daha bir sürü madde var işte. Gelecek Bakanlığı diye bir kitap okudum. Hepsi madde madde yazılıyor burada. Ve daha çok adım atmamız gerekiyor. Eğer iklimi düzeltmek istiyorsak. Maalesef sonumuz iyi değil. Yani onu da söyleyeyim.
1: Ya sonumuz şöyle olacak değil. Yoksa iklim kendini düzeltecek.
0: Düzeltemiyor Ercan abi. Maalesef düzeltemiyor. Şimdi mesela okyanus suları artık soğuma evresine geçmesi lazım. Geçmiyor mesela. Okyanus suları soğumadığı için de çok ciddi sıkıntı. Buzulların erimesinden tutun işte balıklar işte o balıkları tabii, tabii. Yiyen diğer büyük memeli balıklar.
1: Bütün zincir etkileniyor.
0: Zincir etkilendiği zaman hepimiz çok fazlasıyla etkileniyoruz. Yani sadece işte sıcak hava dalgası diye bakmayın. Bu arada sıcak hava dalgaları milyonlarca insanı öldürüyor. Milyonlarca insanı dünyada öldürüyor.
1: Tabii.
0: Ve milyarlarca insanı etkiliyor. Sahil kesiminde çok sayıda insan yaşıyor dünya genelinde. Ve onlar etkilenecekler. Yani 0.1-0.2 derece artması sıcaklığın çok ciddi manada problem. Ve 2 derece artması planlanıyor önümüzdeki 30 sene içerisinde, 40 sene içerisinde. 2 derece ne demek? 0.1 dedim biraz önce. Ve 2 derece düşünülüyor, bekleniyor. Çok büyük değişiklikler bekleniyor. Çok dikkat etmemizde fayda var. Bu arada klima diyoruz. Klimanın da salgıladığı bir gaz var. O da bir karbon izi.
1: Tabii tabii.
0: O da bir karbon izi. Yani baktığınızda elektrik kullanıyorsunuz. Elektrik nasıl üretiliyor? Bir bakmak lazım. Güneşle üretiliyorsa tamam. Rüzgarla üretiliyorsa tamam. Bir şey demiyorum ama yetmediği için doğalgazla üretiliyor. Doğalgazı çıkartmak için ne yapıyorsunuz? Karbon. Hep karbon. Doğalgazı yakıyorsunuz. Karbon. Maalesef böyle sıkıntılar da var. O yüzden de bu konulara çok daha dikkat etmekte fayda var. Bunları söylüyorum, karamsar durumlar ama bakmamız lazım. Gidişat iyi değil. Hatta şimdi işte bir dinleyicimiz de göndermişti. Muhammed Salah'ın işte bir reklam çekimi oldu. Çok güzel bir reklam bu arada.
1: Evet, onu da konuşuruz. Güzel. Seyrettim ben.
0: Trabzonspor bölümümüzde zaten birazdan konuşacağız. Fakat o gittiği yerdeki belediye başkanı işte gel sana burada arazi verelim, ev verelim. İşte iklim değişikliğinden kendini kurtar diye konuşuluyor. Oralara da gelecek. Maalesef oralara da gelecek. Hiç o beklenilen durum olmayacak. Yani şimdi torunlarımızı da düşünmemiz lazım. Onların torunlarını da düşünmemiz lazım. Ama gidişat öyle değil. Maalesef öyle değil. İşte Amerika çıkıyor. Amerika kendisini çekiyor. Bu iklim anlaşmasından evet, ya da işte evet. Çin imzalamak istemiyor. Büyük gelişmiş ülkeler ekonomileri çok ciddi hasar görecek diye ki görecek bu iklim durumundan dolayı. Bu anlaşmalardan da dolayı çekiyorlar kendilerini.
1: Çin çok büyük bir nüfus ve yüz ölçümü olduğu için. Bir yerde de ben onu değerlendirmiştim, okumuştum. Kömür kullanıyor hala.
0: Kullanıyorlar. Hindistan kömür kullanıyor Ercan abi.
1: Kullanıyorlar evet.
0: Çünkü enerjiye ihtiyaç var. Var.
1: Var ya, yapacak bir şey yok.
0: Yani doğalgazla, petrolle, işte yenilenebilir enerjiyle biz gidemiyoruz. Yani doyuramıyoruz. İnsanların enerji ihtiyacını karşılayamıyoruz. Ya da pillerle karşılayamıyoruz maalesef. Yani gidişat iyi değil. Durumumuz iyi değil. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Biraz dallandık, budaklandık. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası gündemimize geri döneceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir dinleyicimiz Naz Hanım yazmış galiba hepimizin sonu Mad Max filmindeki gibi olacak. Gidişat onu gösteriyor.
1: Eğer, umarım olmaz.
0: Umarım tabii ki olmaz ama ya, yaşarsak maalesef sıkıntılı bir durum var. Su bulamayacağız. Yani, ve hep şey düşünüyorduk, bizden sonralar işte torunumuzun torunu yaşar bunları diyorduk. Hayır, biz yaşayacağız. Yaşıyoruz da zaten. Çok hızlı adımlarla geliyor bu durumlar. Bir başka dinleyicimiz yazmış. Güzel bir sohbet oluyor. Söylediklerinizi destekliyorum. Fenerbahçe'nin Avusturya'da da daha rahat olacağını ve yine galip geleceğini düşünüyorum. Ayrıca transfer ihtiyacında olmadığını söyleyip duruyorum diye Bursa'da

0: Ali Bey yazmış. Çok teşekkürler bu mesaj için diyelim. Fenerbahçe bölümümüzü de kapatalım. Yarın için bir kez daha başarılar dileklerimizi iletelim ve Beşiktaş'a geçelim Ercan abi. Trossard antrenmanlara başladı.
1: Evet.
0: Beşiktaş Perşembe günü karşılaşma oynadı ve ben şunu söyledim. Perşembe gününkü önceki maçtan önceki yayınımızda bence artık dedim Beşiktaş bir teknik direktör takımı oldu dedim.
1: Evet tabii.
0: Italiano'nun takımı oldu Beşiktaş. Bunu da kanıtlamak istiyorum. Şöyle kanıtlamak istiyorum. Bir önceki işte maç kırmızı kart. Kırmızı karttan sonra normalde yerli hocalarımız ne yapar genelde? Deplasman 0-0 skor. Bir kişi eksiyiz. Aman forvet çıkartayım ben. Defansa oyuncu alayım. Aman güvenliğimi sağlayayım önce. Yapmadı. Forveti ikiledi.
1: Sakin kaldı.
0: Sakin kaldı. Forveti ikiledi ve 1-0'lık skorla eve dönüyor. Çok büyük avantaj aldı Beşiktaş. İtalyano, teknik direktör Vincenzo İtalyano'yla. Normalde yerli antrenörlerimiz ne yapardı? Hemen savunmaya ağırlık verildi. İtalyano ne yaptı? Forvet oyuncu aldı. İşte teknik direktör takımı dediğin kısım bu. Teknik direktörüne uyuyor artık ve ona göre de hareket ediyor. Bence çok büyük bir başarı. Çok büyük bir gösterge bu da. Ne dersiniz bu durumla alakalı?
1: Beşiktaş şimdi usta bir golcüye ihtiyacı varmış gibi bir görüntü var hazırlık maçlarında. Hazırlık maçları derken Avrupa maçlarını kastediyorum tabii ki. Aynı zamanda da yeni sezona hazırlanıyorsun. Hı hı. Böyle oynadığın maçlarla. Usta bir golcü dediğimiz biz Türkiye'de ne yaptık? Gomez'i izledik. Hı hı. Dembaba'yı izledik. Oh böyle maalesef o seviyede değil. Çok iyi niyetli, koşan, iyi pres yapan, gerçekten takdir edilecek bir oyuncu. Fakat bana scoreboard'u değiştirecek oyuncu lazım diyor teknik direktör İtalyano bence. Cerni geçen seneye oranla daha istekli gözüküyor ama gücü yok. Onu anlayamadım, çözemedim o işi.
0: Biraz Beşiktaş taraftarıyla da arasındaki bağın biraz eslediğini, kopmadı ama biraz eslediğini düşünüyorum Ercan abi.
1: Ya esneme, ya bilmiyorum, yine devam edecektir mutlaka.
0: Ama oraya işte hep U23 deniyor. Hatta Muhammed Salah ismi ilk Beşiktaş'la anıldığında orası için alınmıştı. Şimdi de o bölge için transfer olarak U23, yani 23 kontenjanından genç bir oyuncu düşünülüyor oraya.
1: Fikirler değişebilir Ahmet. Her an. Bu olay son transferde bunu gördük. Hı hı. Fikirler değişebilir. Bu yüzden de oraya bir anda klas bir oyuncu gelebilir. Ben de öyle düşünenlerdenim ama önce Beşiktaş. Gündemde bir isim var işte, Vlahovic.
0: Bence net bir santrofor alacak Beşiktaş. Net santrofor, yani isim bir santrofor.
1: Vlahovic gelirse neden olmasın? Geçen seneki performansı tabii ki bunu Beşiktaş incelemiştir, bakmıştır. Tekrar yine bir sağlık kontrolü olacaktır. Oyuncunun zaten kendine güvenme olayı olduğu için bayağı yüksek bir para talep ediyor. Bugün, yarın, belki hafta sonuna doğru ben o konuda bir gelişme bekliyorum. Ve bir orta saha konuşuluyor. Sağ kanat konuşuluyor. Hı hı. Eğer bu oyuncular da tamamlanırsa ben Beşiktaş'ın birçok rakip için bayağı zorlayıcı bir takım olacağı kanaatindeyim.
0: Ben U23'ü sağ kanat için düşünüyorlar. Stoper için de bir önemli isim transfer edeceğini düşünüyorum. Yani isim,
1: ha, stoper de var, doğru.
0: İyi bir stoper, yani isimden deneyimli. Kastım o. Deneyimli iyi bir stoper de transfer edilecek düşüncem var. Çünkü ihtiyaç da var. Bu arada özür dilerim, lafınızı böldüm Ercan abi. Sol tarafta oynayan genç oyuncuyu çok da değil, arkada oynayan Rıdvan'la beraber oynayacak Ottara. Olan Ottara.
1: Evet.
0: Çok da daha alışmadı diye düşünüyorum. Çok
1: ya, şimdi iki maç oynadı. Şu anda not düşük. Öyle söyleyeyim ben de. Kırmızı belki düzelir.
0: Kırmızı kart da gördü.
1: Çok gereksiz. Evet. O bir Avrupa maçında böyle bir iki sarıyı görmek arka arkaya Tabii ki üzmüştür teknik direktörü.
0: Bir de teknik direktör devamlı ilk yarı üzerinde söylüyorum bunu. Kendisine git git git çizgiye kadar git diye çok uyardı. Gördüm evet, o evet. Uyarmaları. Yani biraz daha tam anlamıyla takıma alışmamış durumda ve sıkıntı yaşayabilir ki Rıdvan'da da istenilen performans alınamadı. Sol bekten bahsediyorum bu arada. Sağ tarafta Murillo çözdü işi. Geçen sezonun da devre arası geldi ve orayı tamamıyla halletti diyebilirim Beşiktaş adına. Ama sol tarafta böyle bir durum var. Acaba sola da bir transfer yapılabilir mi?
1: Ottara konusunda ısrar edeceklerdir bence. Hı-hı. Gibime geliyor.
0: Genç oyuncu, fizikli oyuncu.
1: Yoksa yabancı oyuncu da o zaman orada da sıkıntıya girerler. Kontenjan anlamında söylüyorum. Hı-hı. O yüzden biraz zor. Ama bir stoper olabilir. Neden olmasın? Udokai'nin gideceği konuşuluyor.
0: Udokai gidecek deniyor. Hala ben görmedim Agbadu'yu.
1: O şans bulamadı. Bulamıyor da. Acaba tekrar bir Premier Lig'e doğru dönüş olabilir mi? Kendisi milli oyuncu.
0: Agbadu oynamazsa gider bu arada. Yani çok ciddi bir bonservis bedeli ödendi kendisine ve milli takım oyuncusu.
1: Tabii. Oynamayan oyuncu için gitmesi de hayırlı olabilir. Hı-hı. Ama tam hazır mı değil, hocanın kafasında ne var bilmiyorum.
0: Çünkü hep Emirhan'la beraber
1: Calo
0: oynuyor. Calo da tecrübeli bir oyuncu. Belki biraz da ondan dolayı da olmuş olabilir. Yani tecrübe katıyor açıkçası Calo'da.
1: Calo'nun teknik kapasitesi de iyi. Hı-hı. Geçen seneyle bu sene arasında bayağı fark var.
0: Daha özgüvenli oynuyor. Geçen sene o kadar özgüvenli
1: değildi. Evet, bu Calo. Sene bayağı bir fark var. Oyun sistemine de bağlı bu. Beşiktaş'ta her oyuncu topu kaybettikten sonra geri almaya çalışıyor orta alanda. Ama dediğim gibi orta alana mutlaka yine oyuna ağırlığını koyacak bir takviye gerekiyor.
0: Endili satılır mı?
1: Hiçbir teklif yok. Ona baktım. Hı hı. Öyle transfer dedikoduları var. Fakat ben de baktım, hiç kendisiyle ilgili ne Avrupa'da ne de Arabistan'da bir hamle gözükmüyor şu anda.
0: Peki Ercan abi, Endidi 11'de olur mu?
1: Çok bazı maçlarda olabilir oynattığı zaman.
0: Yani işte
1: Endidi Salih Orkun yapar. Olaytan oturabilir.
0: Olaytan konusunda
1: Olaytan'ı ben son maçta beğendim. Hı-hı. Sahanın ilerinden beri de bunu kabul ederim. Çok iki bölgede de elinden geleni yaptı, çok çalıştı. Ben o son maçta beğendim Olaytan'ı.
0: Ben de
1: haksızlık yapmayalım.
0: İlhan'ı çok beğeniyorum Ercan abi.
1: İlhan'ın yeri ayrı. Genç bir oyuncunun Fransa 2. liginden bir anda böyle işte çabuk takıma adapte olması başarı.
0: Yani çok başarılı bir transfer olmuş İlhan Fakılı, değil mi?
1: Fakılı, evet. Fakılı.
0: Yanlış söylemeyeyim. İlk başlarda ismini de unutuyordum. Şimdi artık net olarak ismini de biliyorum. İyi de bir hazırlık dönemi geçirdi Beşiktaş'ta. İyi bir başlangıç da yaptı. Taraftar da açıkçası seviyor kendisini, duyduğum kadarıyla. Yani taraftarla da güzel bir bağ kurmuş durumda. Zaten orta saha transferi Salih Özcan, milli takım oyuncusu, çok iyi bir transfer oldu. Orkun'la birbirlerini tamamladılar. İşte Olaytan'ın da ayak uydurması onlara gol asist anlamında. Söylüyorum. Oyun anlamında biraz ayak uydurdu zaten de asist ve gol anlamında. Olaytan da eğer ayak uydurursa çok daha farklı bir Beşiktaş göreceğiz. Trossan geliyor. Şimdi oynatacak bir oyuncu da var.
1: Tabii olacak. Onu hiç görmedik. Onunla Beşiktaş'ın oynayacağı oyunu da görmedik. O da gelmeye yolunda, antrenmanlarına çıkıyor. Bu maçta da biraz şans bulabilir. Bence sol kanat için ve hücum aklı için çok değerli bir oyuncu geldi Türkiye'ye, ligimize ve tabii ki Avrupa kupalarında Beşiktaş'ın bayağı işine yarayacak bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Şimdi zaten hadi bu ayağa geçtik diyelim. Beşiktaş bence turu atladı.
1: Kaunas takımıyla oynayacak.
0: Kralove'yi geçti diye düşünüyorum.
1: 5-0 yenildiği için Kaunas 6-0 yenecek hali yok Dinamo Zagreb'e. Bu yüzden de onunla oynayacak.
0: Bence playoff'ta da şansı var Beşiktaş'ın.
1: Fazla yüksek değil mi?
0: Trossant da o karşılaşmada oynayacak bu arada. Lisansı da çıktı. Her türlü oynayacak. İtalyano ile beraber. Bu arada ben stoper ve orta saha konusunda İtalya'dan, eski takımından transfer olabilir mi düşüncesine sahibim. İstiyor diye konuşuluyor. Haber başlıkları var. Vincenzo Italiano'nun istediği konusunda. İşte
1: Orsolini ya, evet, beklenmedik bir geçiyor. İtalyan daha gelebilir. Değil mi? Hep Avrupa üzerinden ya da Güney Amerika üzerinden, Brezilya üzerinden de konuşuyoruz. Ama beklenmedik yine bir İtalyan gelebilir. Çünkü İtalyano'nun bayağı oyuncularla bir yakınlığı var. Onu da biliyoruz. Bu yüzden de neden olmasın? Mesela Vlahović eski de öğrencisi.
0: Eski öğrencisi. İstediği de konuşuluyor.
1: Ve İtalya'da şu söyleniyor. Vlahović'i Vlahović yapan
0: İtalyan.
1: İtalyanodur.

0: deniyor. Kendisiyle telefonda konuşulduğu da söyleniyor, yazılıyor.
1: Neler neler, Muhammed Salah'la görüntülü konuştu diye de yazıldı Erçin abi. Yani maalesef bazen basınımız böyle şeyleri kullanmayı da seviyor.
0: Ama şeyi gerçek, Vlahovic'le Italiano eski öğrencisi.
1: Eski öğrencisi, daha önce de Juventus'a gitmeden önce beraber çalıştılar, evet, diye biliyorum, ben de öyle biliyorum. O yüzden de yine kendisini bulması için Vlahovic için bulunmaz Hint kumaşı Italiano ve Beşiktaş olabilir. Ama işte Vlahovic daha herhangi bir takımla anlaşmadı ve bu süreyi bence yazı çok kötü geçirdi diye düşünüyorum. Ya yani geldiğinde çok hazır olmayan bir Vlahovic'de görebiliriz.
0: Zaten biraz öyle olacak.
1: Sabretmek da gerekiyor olabilir. Yani
0: ya da avantaj Eylül ayı,
1: milli maç araları.
0: Ya bu o ona yetebilir. Milli takıma, bireysel çalışmalarda ne yaptı bilmiyorum.
1: Milli takıma gider. Sırbistan milli takımının oyuncusu sonuçta gider.
0: Tamam da tam hazır değilse affını isteyebilir biliyorsun. Hı-hı. Öyle şeyler de kabul ediliyor.
1: Değişik olur. Beşiktaş için de olur. Ama işte o da 5 büyüklükten özellikle İngiltere'den transfer.
0: Olsa olurdu. Olsa olurdu şu ana kadar.
1: İngiltere'de gitmiyor oyuncuya. Neden gitmiyor? O da ayrı bir konu başlığı. Ya çok yüksek bir meblağ istiyor İngiltere'deki takımlardan, ya da İngiltere'deki takımlar daha farklı bir bakış açısına sahipler. Forvet anlamından bahsediyorum. Evet. Zaten baktığınızda santrafor olarak kim var? İşte Haaland var. Haaland haricinde Safkan, işte Mateta var.
0: Evet.
1: Safkan santrafor diyebileceğimiz, öyle adı sanıp gerçekten bilinen
0: Havertz var. Santrafor diyebileceğimiz.
1: Havertz'i de yani tam santrafor da diyemiyorum çünkü bek bile oynattılar biliyorsunuz.
0: Oynattılar da bence santrafor.
1: Tam santrafor da yani bek bile evet, oynattılar. Yani tabii İngiltere'de çok sayıda santrafor var ama gerçek anlamda ismini duyurmuş ve işte popüler de diyebileceğimiz ve form durumu iyi olan oyuncular var. Gitmiyorlar yani. Belki de gidiyorlar, çok düşük meblağlar teklif ediyorlar. Hayır, Vlahovic kabul etmiyor.
0: Bahsettiğimiz tabii ki vergini kendin ödüyorsun. Para eline net olarak geçmiyor. Kulüpler bunu da biliyorlar. Bu yüzden o istediği parayı bulamamış. İspanya'da Barcelona'nın başka hedefleri var. Real Madrid'de almayacağına göre. Orada bir tek Atletico Madrid kalıyor. O da yüksek paraları.
1: Vlahovic'i istemez Simeone. Simeone istemiyor bu arada. Çoğu
0: Sörloth zor forma şansı buluyor.
1: Sörloth'u da istemiyor.
0: Ya düşün, Sörloth zor forma şansı buluyor.
1: Defansif yönü daha kuvvetli oyuncuları istiyor. Evet. Mesela Lukman'ı da çok oynatmayacağını söylüyorlar geleceği, ya bu sezon itibariyle. Çünkü defansif anlamda defoları olduğu, geriye gelmediği ve onun istediği defansif oyunu oynamadığı için yedek oturtacağı, o yüzden de takımdan gönderilebileceği konuşuluyordu bu transfer döneminde.
0: Ama hiçbir şey olmadı tabii.
1: Tabii. Çok yüksek yeni transfer oldu ve çok yüksek meblağlara transfer oldu Ercan abi. Az buz paralar değil yani ödenen oyunculara. Ya baktığınızda Atletico Madrid'de eğer satacaksa daha yüksek meblağ isteyecek. Ya bu da öyle kolay bir iş değil. O yüzden de bakalım neler olacak, neler bitecek. Ya Beşiktaş'ta stoper, orta saha, forvet, bence acil olarak forvet ve orta saha transferi gerçekleştirecek.
0: Orta saha ve forveti kadroya katabilirlerse İyi bir kadro oluyor.
1: U23'ten bir sağ kanat düşünüyorum ve sağdaki işte Rashica, Černý'den bir tane oyuncunun gitme ihtimalini ben düşünüyorum. Ciddi ciddi düşünüyorum bunları. Ercan abi, Beşiktaş'a baktığımda böyle bir yapılanmaya gidilebilir. Ben her seferinde de bunu söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Murillo'nun altına bir oyuncu. Genç olabilir ama gerçekten Murillo'yu da bir şekilde yedekleyecek bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. En iyi transferi bence bir saydık, işte Trossard dedik, Salih dedik ama bence Beşiktaş'ın en iyi transferi kaleci oldu. Nubel oldu.
0: Ve tabi milli takım kalecisi aldılar. Bu yüzden de o da oynadığı maçlar zaten kaliteli bir kaleci. Kaleciler gol yer tabii ki de. O yememek için elinden geleni yapan kaleci tipi. Kaleyi kapatmak isteyen kaleci. Hı hı. Ya morali, hep takımın moralini yüksek tutmaya çalışan kaleci. Hı hı. Teknik kapasitesi gayet iyi. Bunu zaten biliyorduk. Ve defans da biliyor. Topu ona attıkları anda iyi bir yere göndereceğini değerlendirip hemen bırakıyorlar topu Nübel'e.
1: güven veriyor bence kalede. Yani

0: Uzun süredir Beşiktaş Kalesi'nde bu kadar güven veren yabancı kaleci görmemiştik. Özellikle Alman kaleci görmemiştik. Bence en iyi transferi şu anda Beşiktaş'ın. Çok önemli bir transfer. Ama dediğim gibi işte defans hattında sağ beke de, işte sol bekte de tecrübe istenmiyor. Yeni bir oyuncu transfer edildi. Ama iki maçta da çok beğenmedim kendisini. Rıdvan'a daha farklı, fazla bir şans daha verilebilir düşüncem var ki zaten bu karşılaşmada, perşembe günkü karşılaşmada Rıdvan oynayacak.
1: Mecburen.
0: Mecburen Rıdvan oynayacak. Bakalım ne oynayacak, ne yapacak. Ama dediğim gibi Beşiktaş bölümümüzü açarken şöyle demiştim. Teknik direktör takımı hiçbir zaman pes etmeyen bir Beşiktaş'ı izleyeceğiz bu sezon. Evet, az bir İtalyan takımına evrilmeye başladı, onu görüyorum. Az pozisyon verme anlamında söylüyorum bunu.
1: Zaten amaç futbolda az pozisyon vermek, bayağı pozisyona girmek.
0: Pozisyona giriyor.
1: İyi pozisyonlara giriyor ama gol yok.
0: Yani bir işte
1: az var.
0: Sizin de dediğiniz gibi 3 tane transferle Beşiktaş can yakan, ciddi can yakan bir oyuncu olabilir. Mustafa Bey, işte Taylan demiş Murillo yedeği. U20, Alman U20. Ben Taylan'ı beğenmediğim için bir oyuncu istiyorum. Taylan geçen sezon kendisine verilen şansları değerlendiremedi. Maalesef. Maalesef değerlendirilemedi.
1: Son düşünceye göre, onu da bildiğim için söyleyeyim, Taylan kalıyor.
0: Zaten kendisi de demiş, Sergen Hoca Taylan'ı harcadı, o ayrı sebepsiz yere diye yazmış Mustafa Bey.
1: Teknik direktör,
0: onu bilemem, teknik direktör.
1: Teknik direktör şu anda Taylan'ın kalmasını istemiş.
0: Yani ama işte dediğim gibi biraz işte bu konu, yani ben Taylan'ın Murillo'yu yedeklediğini düşünmüyorum.
1: Yani olabilir. Olabilir.
0: Yani şansları iyi kullanamadı çünkü geçen sezon. Başka sebepler olabilir, teknik direktör, işte bir önceki teknik direktör Sergen Hoca başka oynatmış olabilir, her şey olabilir ama ben şansları iyi kullanmadığını düşünüyorum. Oraya da bir yedekleyebilecek, hatta Murillo'yu zorlayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç var gibi düşünüyorum. Aynı durum Fenerbahçe için de geçerli, yani Fenerbahçe'nin de beklerinde o istenilen verim alınamıyor. Ben beklerde şunu istiyorum, Murillo pozisyona, eğer büyük takımın beki pozisyona giriyorsa atmalı Ercan abi. Murillo atıyor. Murillo atıyor. Ya yani bunu da söyleyeyim. Yani ya da en kötü direkt direğe nişanlıyor. İşte Fenerbahçe'de de pozisyona girip de atamıyorlar beklerine baktığımızda. Ya yani Beşiktaş'ın işte Taylan atamıyor. Yani gireceksiniz, pozisyona girdiğiniz anda, ki zaten defansif özellikleriniz iyi olacak bek olduğu için ve büyük takımda oynadığınız için. Ama hücumda da bu işleri yapmanız gerekiyor. Artıları evet, yapmanız gerekiyor.
1: Katkıda bulunmanız gerekiyor diyorsun sen.
0: Çünkü büyük takımın bekleri böyle oluyor Ercan abi. Geçmişten beri böyle. İşte baktığınızda Kafa örneğini vereceğim. Tabii, baktığınızda tabii. Roberto Carlos örneğini vereceğim. Böyle bir durum var. Baktığınızda işte Galatasaray'da örnek vereyim. Şimdi beklerine baktığımızda Eren oynuyor. Hücuma katkısı var. En son Villarreal maçında Osimhen'e asisti yapan
1: çok
0: oyuncu.
1: Çok iyi hazırladı pozisyonu.
0: Pozisyonu hazırlayan o. Ya da sağ bekte kimi oynatıyor genelde?
1: Salah'ı.
0: İşte Salah'ı oynatıyor. Salah'ı bir hücum oyuncusu baktığınızda. Yani böyle de durumlar var. Yani biraz daha hücumu da ön plana çıkartan, tabii ki savunmayı daha da yapması gerekiyor. Zaten işi bu. Bek olduğu, bek oyuncunun işi savunma yapmaktır. Ama hücumda da artıları olması gerekiyor.
1: Evet, ucumda biraz daha pozitif görüntü takım içinde büyük avantaj dedi.
0: Artı oluyor Ercan abi. Direkt artı oluyor. Trabzon'un bekleri çok iyi, Trabzonspor'un. Bir tarafta yeni aldıkları Cabral, Dünya Kupası'nın golünü attı, hücumcu. Diğer tarafta Pina. Geçen sezonun bence
1: en iyi sağ beki diyebilir
0: en
1: miyiz?
0: En iyi sağ beki bence performansı Pina'nındı. Net olarak söyleyebiliriz. İki tane çok iyi beki var Trabzonspor'un. Defans hattında ya iyi götürüyorlar. Bu arada Mustafa Yedeği sol tarafın.
1: Evet, yani Mustafa da iyi.
0: Mustafa
1: şans bulduğu zaman iyi.
0: İleride bile oynattı onu, sol açıkta bile oynattı ihtiyaçtan. Yani o da hücumda oynatabiliyor diyelim. Bir dinleyicimiz Ekrem Bey yazmış, teknik birimimize aktaracağız hemen. Görüşlere saygılıyız diye yazmış Mustafa Bey biraz önce Taylan konusunda. Ben farklı düşünüyorum.
1: Evet, Taylan, tabii tabii.
0: Dinleyicimiz yazdı, tabii ki görüşlere, hep bütün görüşlere saygılıyız. Ama dediğim gibi yani işte onu da anlatıyorum, daha ekstraları olan bir bek oyuncusu ihtiyaç var. Diyelim bir Yücel abiye de hemen bir bakayım. Araya da geçelim. Hemen Yücel abi de onayı verdi. Bir ara verelim. Ara sonrası devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Görkem gelmiş bu arada.
1: Hoş geldin.
0: Hoş geldin. Dileklerimizi iletelim. Kolay gelsin, dileklerimizi de iletelim. Şimdi gelen mesajlara da şöyle bir bakıyorum. Fatih Arıkan, Sarıkan düzelteyim, Fatih Hoca. Güzel mesajlarını paylaşmış. Teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz.
0: Eski Radyo Spor Top Fakültesi programını yapanlardan Fatih Hoca, Fatih Sarıkan. Çok teşekkürler güzel dilekleri için. Bir dinleyicimiz yazmış işte Beşiktaş'ın da şampiyonluk yarışında son haftaya kadar ortak olması lazım diye. Ligimizin Doğru. değeri artar diye yazmış. Çok teşekkürler.
1: Dört takımın araya girecek bir başka takımın mücadelesi bayağı keyifli olur.
0: Hazır dört takım demişken dördüncü takımı da konuşalım ki biraz önce bir son bölümde Trabzonspor'u konuşmuştuk. Çok güzel bir transfer videosu izledik.
1: Güzeldi. Yapanların da eline sağlık.
0: Şöyle ben bana biraz geçmişi hatırlattı. Arkadaşlarımın babaannesini hatırlattı. Fındık bahçesinde o uzanıp hadi bir 5-10 dakika şöyle gözü kestirelim deyip de saatlerce o sessizlikte, o huzurda, o oksijende uyuduğumuzu hatırlattı. Sonrasında o sofrayı hatırlattı bana. O öyle sofralara bir oturdum. 7-8 sene Trabzon'da yaşayınca haliyle oturuyorsunuz öyle
1: tabii,
0: sofralara.
1: Tabii.
0: O yüzden de çok güzel anıları hatırlattı bana. Tabii ki benim gibi düşünenlere de çok güzel bir reklam oldu. Aynı zamanda dünya için de çok güzel bir reklam oldu. Güzel düşünülmüş, güzel yapılmış bir reklamdı. Önemli transfer. Teyzemizin de Muhammed Salah'ı eliyle beslemesi komikti. Yani komiğime de gitti açıkçası. Ama eğlenceli, keyifli de bir reklam oldu. Tebriklerimizi iletelim, güzel bir reklamdı. Zaten çok önemli bir transfer oldu. Çok konuşuluyor. Parası çok konuşuluyor, şu konuşuluyor, bu konuşuluyor. The Athletic'te yazı var. The Athletic çok önemli, dünya sporu için çok önemli
1: makallerin okunduğu
0: gazetelerden bir tanesi. Evet. Orada yazısı bile var. Yani niye gitti Trabzon'a, Trabzonspor'a diye yazmış adamlar. Hepsini teker teker yazmışlar. Yani böyle oyuncuların lige gelmesi ki şöyle bir durum söz konusu. Liverpool'dan geldi bu oyuncu. Başka bir yerden değil. Liverpool'da 2 sene önce Ballon d'Or adayıydı Liverpool'un. 2 sene önce yani çok geçmişe gitmiyorum, 5-6 seneye gitmiyorum. 2 sene önce Ballon d'Or adayıydı. Yani dünyanın en önemli oyuncusundan bir tanesi olmaya adaydı. 2 sene sonunda Trabzon'a getiriyorsunuz. Çok büyük iş. Trabzon'a da, Trabzonspor'a da öyle bedavaya gelmeyecek bu oyuncu Ercan abi.
1: Zor. Belki İngiltere Premier Ligi'nde mutlaka düşünen takım olmuştur ama bu imkanları vergiyi düşündüğün zaman İngiltere'de ona sağlamaları zordu.
0: Trabzonspor için çok büyük bir artı oldu. Bir kere Trabzonspor'da kombine satılmıyordu. Yani şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Geçen sezon ne konuşuyorduk? Trabzonspor taraftarı büyük maçları haricinde maçlara gitmiyor. Bilet almıyor. Kombine almıyor.
1: Boş tribünler.
0: Artı localar boş. Bunlar dolmuyor. Dolmuyor. Ne kadar oyuncu getirse getirsin Ertuğrul Doğan, Trabzonspor başkanı. Olmuyor. Şimdi doğru. Yıldız'ı getirdiği anda 17 bin küsur 18 bine yakın kombine satılmış. Daha forma satışlarına girmiyorum bile. 25 bine hedefliyor. Bu arada Salim'in haberi Nunez'le anlaşıldığı konuşuluyor. Evet,
1: kombine satışının sezon açılana kadar ki çok az kaldı. Daha da artmasını bekliyorum.
0: Yani 25 binlerle rahatlıkla Muhammed Salah'ın bütün parasını çıkartıyoruz dedi Ertuğrul Doğan başkan.
1: Evet.
0: Yani şimdi baktığınızda çok önemli bir işe imza attı Trabzonspor yönetimi. Yıldız, çok önemli bir yıldızı getirdiler. Bu arada Muhammed Salah, şöyle de bir olay var. En çok para kazanan Müslüman oyuncuların başında geliyor. Yani bunu da söylememiz lazım. Bazı sporlar hariç, Amerika'dakiler hariç. İşte futbol anlamında, Avrupa ve Asya anlamında en çok kazanan Müslüman oyuncu. Böyle bir durum da var. Yani artı şimdi Mısır vatandaşı, çok sayıda Mısır vatandaşının arazisi var Trabzon ve çevresinde ve aynı zamanda evleri var. Net olarak biliyorum, yaşadığım için daha önce oradaki arkadaşlarımla da konuşuyorum, biliyorum böyle bir durumu. Ve Arap coğrafyasında çok bilinen, sevilen bir yer Trabzon. Özellikle oradan arazi almak istiyorlar, ev almak istiyorlar. Çok sıcakta oraya gitmek istiyorlar. Doğru. Daha serin, serin olduğu için. Rahat ediyorlar orada. Bir de

0: Yani böyle bir durum var. Yeşillikler içerisinde olduğu için çok hoşlarına gidiyor. Deniz kenarı olduğu için çok hoşlarına gidiyor. Ya bu şimdi bu böyle de durumlar var. Artı şimdi Trabzon'a baktığınızda Trabzon'da sanayi kısıtlı. Kısıtlı, bunu kabul edelim. Tarım kısıtlı. Kabul edelim bunu. E şimdi böyle bir durum var. Orada nasıl dönecek? Hayat nasıl dönecek? İnsanlar nasıl para kazanacaklar? Ne yapacaklar? Ne edecekler? Tabii ki eleştirilebilir. Ama böyle bir durum var. Orada turizm, Arap turizmi çok yüksek.
1: Turizm en önemli gelir kaynağı olması lazım.
0: Yani böyle bir durum söz konusu haliyle Muhammed Salah transferi çok önemli onlar için. Çok önemli. Yani çok sayıda işte hani derler ya taş attım kaç kuş vurdun derler, iki kuş vurdun diye.
1: Evet.
0: Çok kuş vuruluyor orada. Ya bu transferle ya olaya bir de bu bakış açılarıyla da bakmak lazım. Diyelim bir Görkem uyarı yapıyor. Hemen ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Çok önemli transfer dedik. Aynı zamanda bir dinleyicimiz vardı. Çayırova'dan Cihan Bey bir soru tespiti vardı ve bir görüşü vardı. Hemen onu da paylaşmak istiyorum. Bu forma numaraları ile alakalı. Onu da söyleyeceğim demiştim. Atlamayalım, hemen paylaşalım. Bir önceki sene Trabzonspor'a katılan Mustafa Eski Elaç 19 numaralı formayı giyiyordu. Bu sene ise Edin Visca'nın ayrılmasıyla daha önce de Malatyaspor ve Gaziantepspor'da giydiği 7 numaralı formasına kavuştu.
1: Evet.
0: Peki dün akşam 10 numaralı formasını Salah'a veren Muçi kaç numara giyiyordu? 7. Bence Muçi formasını Salah'a verdi diye övgü dolu haberler yapıldı. Mustafa daha fazlasını hak ediyor diye yazmış. Kesinlikle yani forma numaranızı verdiğiniz anda bence çok önemli bir jest bu. Ben jest olarak görüyorum. Takım içerisinde de buna karşılık verilmesi gerektiğini düşünüyorum ki Mustafa bir de yerli oyuncu. Yani ona baktığınızda Mustafa diyor ki yani yerli misafirperverliğini de gösteriyor yabancı oyunculara. Benim
1: evet.
0: Formamı al diyor. Bu bence çok önemli. Hak veriyorum. Cihan Bey'in tespitine de hak
1: büyük
0: veriyorum.
1: Büyük problem yaşanacağını sanmıyorum. Eğer oyuncunun öyle büyük takıntıları yoksa Ahmet. Bazı oyuncular ama gerçekten takıntılı olabiliyor. Numarasıyla uğur getiriyor bu numara bana diyor. Ben yıllardır bunu giyiyorum diyor. Bazı oyuncular vermeyebilir. Yani problem yaratabilir.
0: İşte ben de bazı işte oyuncuları biliyorum o formayla oynamak istiyorum diye. Şimdi Fenerbahçe'de de var. Fred giderse 7 numaralı forma Kante'nin olacak ki Kante'nin artık klasikleşmiş formasıdır. 7-91 giyiyor. Geçen sezon 17 giyiyordu. 17 İrfan Can dönünce 17'yi İrfan Can aldı mesela. Yani böyle bir durumlar da var. İrfan Can'ın da 17 numaralı forma. Onu özdeşleşmiş formaya. Bazı
1: evet.
0: Formalar özdeşleşmiş olabiliyor. İşte 10 numaralı formalar mesela ciddi savaş oldu Real Madrid'de. Arda mı alacak Modric'ten sonra 10 numaralı ki bence Arda'nın hakkıydı o forma. Ya da Arda değilse de o takımda playmaker oynayan yani oyun kurucu olarak oynayan kim? Bellingham. Bellingham alabilirdi o formayı. Mbappe'ye verdiler 10 numaralı formayı.
1: Ama Mbappe orada olunca mecbur ona verecek.
0: İşte ne deniyor? Genelkurmay başkanı, evet. Diktatör pardon. Diktatör deniyor Mbappe'ye. Dünya Kupası'nda da söylendi.
1: Mbappe dünyanın artık son dönemdeki sayılı golcülerinden ve oyuncularından biri.
0: Ona yapacak bir şey yok. Onun da forması 9 bence Ercan abi. Forvet oynuyor çünkü santrafor oynuyor. 9.
1: O da ona bağlamış kendini.
0: Yani 10 değil yani sen oyun kurmuyorsun. Oyun kuran orada.
1: Da, o da kendini ona bağlamış. Yani 10 numaralı formaya bağlamış.
0: Bir dinleyicimiz yazmış işte her takıma devletten bazı imkanlar var. Fenerbahçe'ye niye yok? Fenerbahçe'ye de var yani onun da var. Bunu da aktaralım ama Fenerbahçe genelde kendisi yapmak istiyor. Yani stadını evet. Falan kendisi yaptı. İşte geçen Aziz Yıldırım döneminde yönetiminde yapılmıştı o stat. Onu da bir kez daha aktarmış olalım. Fenerbahçe ve Beşiktaş daha ligler başlamadan ülke puanına 16 puan kazandırdılar. Böyle devam ederler her ikisine de inşallah diye yazmış Satılmış Bey.
1: Ya şimdi şöyle bir gerçek var. 4 takıma düştük.
0: O sıkıntı işte.
1: 5 takımla başladık. 4'e düştük. O 4 takımın alacağı sonuçlarla beraber puanlama 5'e bölünecek. Bütün takımların iyi gitmesi gerekiyor.
0: Biraz baktım yani geçebilirsek bir üstü geçebiliriz ama ondan sonra kalırız. 10. sıradayız 9'a çıkabiliriz 8'e çıkamayız. Yani
1: şu
0: arada,
1: anda çıkamıyorsun.
0: Arada ciddi bir puan farkı var. Altımızdaki takımlar daha düşük çok daha düşükler.

0: O konuda belki şansımız var. Galip gele gele daha iyi pozisyona geleceğiz. Hiç değilse sıralamamızı koruyalım. Onun altına düşmeyelim.
1: Ya ben eğer iki takım da katılırsa Şampiyonlar Ligi'ne işte orada iyi bir puan olayına doğru gideriz. Şampiyonlar Ligi'nde başka oluyor çünkü.
0: İki takımımız da Avrupa Ligi'nde olursa iyi puanlarla devam ederiz.
1: Şampiyonlar Ligi evet.
0: Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi. Evet. Dört takımımız da 2-2 olarak devam edersek gayet iyi olur. Hatta bazı yorumlar okudum işte Fenerbahçe bu kadroyla Avrupa Ligi'ne devam etsin, kupayı alır tarzında.
1: Yok. Bence o imkan varken Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin.
0: Şampiyonlar Ligi kadrosu bu arada Fenerbahçe'ninki yani. Şimdi bunu da eğri oturalım, doğru konuşalım.
1: O imkanı da yakalamış durumda gibisin. Niye gitmeyesin Şampiyonlar Ligi'ne?
0: Mustafa Bey Ankara'dan işte güncel kadro durumlarına göre en favori takım şu andaki transferlerle sizce hangisi? Daha sezon başlamadı. Bir sezon başlasın bir görelim. Hangi takımlar mesela şimdi Avrupa'da oynayan Anadolu'daki bazı takımları bilmiyoruz. Daha bilmiyoruz. Ben çok ciddi makas açıldı.
1: Bütün takımları bir görelim.
0: Makasın çok ciddi açıldığını düşünüyorum. Yani dört büyükle diğer takımların makasının çok ciddi açıldığını düşünüyorum ama bir bakmak lazım. Kim kimle oynayacak, nasıl oynayacak, hangi oyuncular transfer
1: sonra
0: edildi.
1: Sonra bu işin kışı, yağmuru, mesela zor deplasmanı var.
0: Yani Çorum Futbol Kulübü çok güzel transfer yapıyor.
1: Evet.
0: Ahmet Spor güzel transferler yaptı.
1: Erzurum Spor kendi evinde hep zorlar rakipleri.
0: Erzurum Spor çok tehlikeli takım ihtimali var. Samsun Spor, Göztepe bunlar geçen sezondan itibaren zaten geçtiğimiz sezonlardan itibaren çok önemli işlere imza attılar. Başakşehir evet şu anda hazır değil, çok kötü oldu elenmesi ama Başakşehir'in kadrosu da öyle sıradan bir kadro değil. Onlar da transfer düşünüyorlar.
1: Onlar transfer düşünüyor da bu kadro beni şaşırttı ama.
0: Daha iyisini bekliyorduk çünkü Ercan abi. Ama makas bayağı açıldı dört büyükle yani onu da kabul etmek lazım.
1: Doğru.
0: Bunu da aktaralım. Bunu da söyleyelim. İşte sponsorlarla alakalı bir dinleyicimiz yazmış. İşte havayolumuz diğer takımları sponsor oldu. Beşiktaş haricinde tüm takımları sponsor oldu diye yazmış. Bilemem tam sponsorluk anlaşmalarını açıkçası çok da detaylı bilmiyorum. Ha bunu da bir kez daha paylaşalım. Trabzonspor'da çok iyi kadro oldu bu arada Trabzonspor'un. İşte Nunez ismi Salim'in haberi Nunez'e geldik gelirse Onaçu gider diye çok yorum var. Ben ikisini beraber oynatabilir, ikisini kullanabilir düşüncem var.
1: Augusto ile Onaçu'yu oynatıyordu.
0: Onaçu'yla.
1: Ama Onaçu ya Onaçu'yu niye göndereceksin ki?
0: Acaba Fenerbahçe'ye ya da Beşiktaş'a mı gönderir Onaçu'yu?
1: Yok sanmıyorum. Mümkün değil.
0: Çünkü zaten Onaçu varken forvet alacağız diyordu Fatih Hoca.
1: Evet ama ihtiyaç var. Onaçu olmadığı zaman ne olacak? Hepsinin birlikte Augusto ile beraber Onaçu'nun oynadığı bir sürü maç var. Ben o düşüncede kesinlikle öyle bir şeyin olacağını sanmıyorum. Ya güçlüsün, iyice forveti güçlü hale getiriyorsun.
0: Muhammed Salah'ı forvet olarak da oynatabilirsin. Ya yani forvetin ikincisi olarak oynatabilirsin. Yani böyle bir imkanın da var.
1: Sağ kanat, forvet arkası, Salah bayağı forvet. Ya yani santrafor anlamında söylüyorum.
0: Bu arada yani öyle bir durum ki Nunez geldikten sonra zaten iki oyuncu Muhammed Salah transferinden sonra Fatih Hoca iki tane transfer yapacağız dedi. Bir forvet, bir de orta saha. Evet. Daha doğrusu altı numara. Yani defansif orta saha. Bissouma ismi konuşuluyor bu arada. Sakatlık geçmişi eğer sıkıntı yaratmazsa Bissouma'da değişik olabilir Trabzon için. Bissouma iyi bir oyuncu. 6-8
1: Parades bile konuşuluyor.
0: Parades bile konuşuluyor.
1: Orta
0: yani,
1: alana. Arjantinli.
0: Çok acayip bir kadroya doğru evriliyor Trabzonspor'da. Şimdi kalede Onana var. Yani Onana'yı yaban atmamak gerekiyor.
1: Geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi Türkiye'de.
0: Yani Inter'i neredeyse tek başına şampiyon yapmış adamlardan, oyunculardan bir tanesi Onana. Manchester kariyeri çok kötü olabilir ama İtalya kariyeri çok iyiydi.
1: Ya Manchester'a giden bir sürü oyuncunun kariyeri çok kötü oldu. Demek ki takımda olmuyor.
0: Olmuyor.
1: Ya bu Onana ile ilgili bir sürü oyuncu gitti biliyorsun oraya. Yok olmuyor.
0: Defans hattındaki biraz önce konuştuk. Sağ ve sol bekleri çok iyi. Cabral'la Pina çok iyi oyuncular. Baktığınızda Batagol var. Şeyi göndermediler. Mbivu'yu göndermediler daha. Gönderilmeme ihtimali var.
1: Mbivu.
0: Mbivu. Savic hala kadroda. Baktığınızda stoper hattı da çok iyi. Orta sahada eksiklik var. 6 numara eksikliği. İşte oraya konuşuluyor.
1: Oyuncu arıyorlar. Evet.
0: İşte Bissouma konuşuluyor. Oraya bir transfer yapılacak. Yerli oyuncu kotasında Ozan var. İşte şey var. Diğer milli oyuncu ismini unuttum. Yanlış anlamışsın beni. O oyuncu da var. Yani baktığınızda eski milli oyuncu. Yani iyi oyuncular var orta sahada da yerli rotasyonunda. Kanatta Muhammed Salah var. Sol tarafta Aral var oynatabileceği. Forvet attı zaten.
1: Aral'ı herhalde oynatır Ahmet.
0: 10 numara da oynatabilir.
1: Fena Muçi var. Çok iyi bonservis ödendi.
0: Muçi 10 numara oynayacak oyuncu. Yani çok çok önemli oyuncular var. Trabzonspor'un kadrosu öyle.
1: Okay'dan mı bahsediyorsunuz?
0: Okay evet. Hı. Çok teşekkürler Ercan abi. Hatırlattınız bana. Okay ve Ozan var yani. İkisi de milli takım oyuncusu. Baktığınızda öyle kötü bir kadro var. Dinleyicimiz Okay diye yazmış. Okay Yokuşlu. Dinleyicilerimiz sağ olsunlar. Hemen hatırlattılar bana. Baktığınızda yani gerçekten işte Mustafa oynayabilir. Sol tarafta her iki önde de oynattı. Arkada da oynayabilir. Yedek oyuncuları da iyi Trabzonspor'un. Yeni aldıkları işte genç oyuncular var. Sakatlandı. Savioğlu var. Bir oyuncu daha alındı.
1: O da önemli bir sakatlığı yok canım. Onu da söyleyeyim de bu arada.
0: Bir oyuncu daha alındı. Yani genç oyunculara da yatırım yapıldı. Yani çok önemli bir kadro Trabzonspor'un da baktığınızda. İşte geçen Muhammed Salah transferini konuşurken geçen hafta şu cümleyi kullanmıştım. Trabzonspor taraftarına çok iş düşüyor. Bu oyuncuları oynatma konusunda.
1: Ve destek verme.
0: Ve destek verme konusunda. Yani çok iş düşüyor. Yani bunu da aktarmış olalım. Fatih Tekke'ye çok iş düşüyor ama Fatih Hoca sever. Yıldız oyuncularla Zenit'te de oynadı. Avrupa şampiyonu oldu. Yani oyuncu olduğu dönemlerden bahsediyorum. Sever yani.
1: Tabii.
0: Kendisi yıldızlı çünkü. Yani Türkiye'nin bir ara en yüksek bonservisiyle gönderilen oyuncusuydu.
1: Yeri ayrıdır forvet anlamında futbolcuyken.
0: Şimdi Onaçu Fener'e gitmek istiyormuş diye yazan dinleyicilerimiz var. Onu bilemem. Nasıl bir durum var onu da bilemem.
1: O iş çok zor bir olmaz.
0: Onaçu Nunes aynı anda oynamaz. Her ikisi de yedek beklemez. Belli olmaz. Yedek de bekleyecek.
1: Niye oynamasın?
0: Bu arada Nunes nasıl işte yani Arabistan'da bayağı bir ya oynamadı.
1: Stilleri farklı oyuncular Onaçu ve Nunes'in.
0: Uzun süre oynamadı Nunes'in.
1: Durumu nedir bilmiyoruz.
0: Tabii. Hemen de beklememek lazım. Bu arada stopere Cenk'i aldılar. Evet Cenk Özkaçar da geldi. Yani o da milli oyuncu. Ve İspanya'dan geldi. Valencia'dan geldi. Az buz bir takımdan da değil yani. Baktığınızda çok önemli bir kadro oluştu Trabzon'da da. Trabzonspor'un işte bu oyuncuları oynatabilecek taraftar oynatacak. Salah'a taraftar oynatacak. Ve teknik direkt ekip Fatih Hoca'nın da tatlı bir telaşı vardır. Kimi oynatacağım ben diye açıkçası. Ama oynatır. Ki geçen sezonda sinyallerini vermişti. Kafaya oynattı o kadroyu.
1: Tabii kaç hafta şampiyonlukta bayağı iddialı oldu.
0: Yani baktığınızda işte o yüzden yani dört büyük takımın işte Fenerbahçe'nin kadrosunu sayıyoruz. Oynatmayacağı yabancılardan yeni bir kadro oluşabilir.
1: Trabzonspor'un iyi bir kadrosu var. Bunu kabul edelim.
0: Galatasaray'ın 11'i çok iyi yani baktığınızda yedek oyunculara işte ve 11'i zorlayacak oyuncularda bazı eksiklikleri var ama işte kontenjan dedik onu da konuştuk. Bazı transferler istenilen verimi alamadı. O oyuncuları değiştirebilirse o verimleri alabilir Galatasaray'da da. Ki şampiyon kadrodan bahsediyoruz yani.
1: Doğru.
0: Bir Icardi gitti o kadrodan. Bir de işte kiralık oyuncular devre arası gelen evet. Kiralık oyuncular gitti. Baktığınızda Beşiktaş çok iyi kadro kuruyor Beşiktaş.
1: Evet devam ediyor.
0: Devam ediyor ve transfer sezonuna kadar da sonuna kadar devam edecek. Çok iyi kadrolar. Dört büyük takımın çok iyi kadroları var. Anadolu takımları maalesef işte sıkıntılar orada devreye giriyor.
1: Merak ediyoruz lig başlasın göreceğiz.
0: Onların da hepsini göreceğiz diyelim. Son bir mesaj okuyayım. Sonrasında veda edeceğiz. Şampiyonluk tahmini için ülkemizde sadece kadro ve oyunculara bakmamak gerekiyor diye yazmış. Hakemlerle alakalı bazı açık mesaj göndermiş dinleyicimiz. İşte hakemler düzelecekler. Anthony Taylor bence çok büyük bir şans hakemlerimiz içinde diyelim.
1: Hep beraber göreceğiz.
0: Hakem şansı bu sezon onların yanında olsun diyelim. Ercan abi, eklemek istediğin son bir cümle
1: herkes
0: var.
1: Herkese iyi akşamlar, görüşürüz.
0: Çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir yayın oldu. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Görkem'e de çok teşekkürler. Şimdiden iyi çalışmalar dileklerimi de ileteyim. Ben Ahmet Özölçer, bir aksilik olmazsa Perşembe tekrardan bu frekansa görüşmek üzere. Yarın Fener

0: Çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için radyo sporu seviyorum.
1: Radyo sporu dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine radyo sporda buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
3: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 11 Ağustos 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün günlerden pazartesiydi. Pazartesi günü de 1. Lig'de ilk haftanın son karşılaşması vardı. Saat 20.30'da Pendik Spor'la. Batman Petrol Spor Ligi'nin yeni ekibi karşı karşıya geldi ve mücadele 2-2'lik eşitlikte sona erdi. Ev sahibi Pendik Spor 90+9'da Mesut Özdemir'le bulduğu golle 1 puanı kurtarmayı başardı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldılar. Dün Portekiz Ligi'nde yine ilk haftanın kapanış mücadelesi oynandı. Santa Clara ile Nacional 2-2 berabere kaldılar. İsveç'te bilmiyorum takip ediyor musunuz ama Sirius diye bir takım liderlik koltuğunda oturuyor. İlk 15 maçta 13 galibiyet 2 beraberlik almışlardı. Dün de 16. maçlarını yaptılar ve 3. puan kaybını yaşadı. Sirius Broma Poykarna karşısında 2-0'a geçmişti. 2-2 bitti karşılaşma. 16 maç 13 galibiyet 3 beraberlik oldu. Puanları 42, en yakın rakipleri Hammarby'nin 30 puanı var. Daha ligin hatta yarısıymış. Ligin yarısında 12 puanlık bir fark oluşturmayı başardı Sirius rakipleri karşısında. Ve bugün Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda rövanş karşılaşmaları oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'de saat 21.30'da Sturm Graz deplasmanında olacak. Dün basın toplantısı vardı. Teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte Matteo Guendouzi o basın toplantısına katıldı. Açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin bu basın toplantıları bayağı kısa sürüyor. Dün de 11-12 dakikalık bir basın toplantısı oldu. Guendouzi tabii oyuncular daha kısa konuşuyor. İsmail Kartal da pek uzun konuşmayı tercih etmiyor ve kısa süren bir basın toplantısı oldu. Bu toplantıdan detayları konuşacağız. Dün Fenerbahçe'nin kafilesi açıklandı. Kafilede Ederson ve Musaba kendilerine yer bulamadılar. Ederson'un bir hastalığı olduğu söyleniyor. Musaba'nın da ağrıları olduğu. Osterwolde de zaten bir önceki maçta sakatlanmıştı. O da yok. Bu isimlerden faydalanamayacak Fenerbahçe. Zaten listede olmayan Bartu Elmaz gibi... İşte en son bir isim daha çıkmıştı Fenerbahçe'de. Levent Mercan gibi isimler de yine kamp kadrosunda yer almadılar. Muhtemel üzerinden de yine bugün konuşuruz diyelim. Peki transfer gündeminde dünden bugüne neler oldu? Fenerbahçe ile başlamışken Fenerbahçe ile devam edeyim. Fenerbahçe'nin en sıcak gündemi santrfor transferi. İtalyan basını Fenerbahçe'nin Lukaku transferinde mutlu sona yakın olduğunu söylüyor. Fakat yerel kaynaklar Türkiye'deki Fenerbahçe muhabirleri için bitmeye yakın bir transfer yok. Hani oyuncuyla anlaşma var. Fakat Fenerbahçe daha iyisini arıyor. Farklı isimler gündeme geliyor. Dün bahsetmiştik işte Lukaku, Pavlidis ve Ueda demiştik. İşte bir dinleyicimiz Girassi hala gündemde değil mi diye sormuştu. Sanıyorum hala gündemde. Bir başka isim de Gabriel Jesus. Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen isimlerden birisi de Arsenal'ın Brezilyalı forveti. Bakalım Fenerbahçe santrforda kimi transfer edecek. Bununla beraber takımdan da kimler ayrılacak? Bu da merak konusu. Dün ben gün içerisinde tekrar bir bu yabancı konusuna çalıştım. Bugün böyle ana konuları bitirdikten sonra da takımlardaki o yabancı durumuna da bir bakmak istiyorum. Sizlere aktarmak istiyorum. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Galatasaray'a geçiyorum. Galatasaray'da transfer konusunda dün yine biten bir transfer olmadı ama haberler devam ediyor. Mora, Porto'nun 2007 doğumlu hücum oyuncusu. Onunla ilgili haberler yapılıyor. Galatasaray'la Roma. Şu anda bu transferde başı çeken takımlar ama Roma sanki daha yakın anlaşmaya. Galatasaray'da sol kanat için de bir transfer girişimi var. Leao zaten gündemdeki isimlerden biriydi.
Birkaç zamandır Gabriel Martinelli ismi de Galatasaray'la birlikte anılıyor. Dün İngiliz gazeteci Ben Jacobs, o da bu konuyla ilgili bir haber yaptı. Galatasaray'ın potansiyel bir seçenek olduğunu Martinelli için söyledi. Bakalım Galatasaray'ın.

Galatasaray herhalde Barış Alper Yılmaz'ın satışıyla beraber böyle bir transfer düşünüyor. O süreç nasıl olacak onu hep birlikte göreceğiz. Galatasaray demişken Galatasaray muhabirlerinden Burhan Can Terzi meslektaşımız. Burada da Radyo Spor'da da birlikte mesai harcadığımız arkadaşımız. O dün halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alındı. Evinden alındı. Gerçekten bir gazetecinin böyle bir görüntüyle ortaya çıkması kötü bir durum. Böyle bir haberden dolayı, Muzeli haberinden dolayı oldu. Oktay Ercan'ın şikayeti üzerine anladığımız kadarıyla böyle bir uygulama yapılmış Burhan Can Terzi'ye. Ama sonrasında adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldı. İyi haber hemen gün içerisinde geldi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu arada Hazar Büyükada bu haberin kaynağı olarak ortaya çıktı. Dün kendisi de sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaptı. Ondan da yine yeri geldiğinde bahsedeceğimizi söyleyeyim. Beşiktaş'a geçeyim. Beşiktaş'ta Dušan Vlahović biliyorsunuz santrfor adaylarında en ön sırada yer alan isim. Dün Fatih Doğan Beşiktaş'ı yakından takip eden isimlerden biri. Porto'nun Vlahović'in menajeriyle bir görüşme yaptığını söyledi. Porto'da da baktım santrfor konusunda onların birinci santrforu Samu, İspanyol oyuncu. Fakat onun Kasım ayına kadar dönmesi beklenmiyor. Çapraz bağlarını koparmış. Takımda şu anda milli futbolcumuz Deniz Gül ve Portekizli André Silva var santrfor rotasyonunda. Hatta iki maçtır hem Süper Kupa'da hem ilk lig maçında André Silva'yı tercih etmiş teknik direktör Farioli. Deniz Gül de alternatif olarak oyuna giriyor. O rotasyonu güçlendirmek isteyebilir gibi geldi Samu'nun sakatlığıyla beraber. Bakalım Vlahović'in yeni adresi neresi olacak? Onu da herhalde kısa zamanda artık transfer döneminin bitmesine de az bir zaman kaldı öğrenmiş olacağız. Ve Trabzonspor'da da dün resmi olarak Salih Malkoçoğlu'nun takımdan ayrıldığı açıklandı. Birleşik Arap Emirlikleri takımı El Cezire'ye transfer oldu Salih. Ki dün o takıma da biraz göz gezdireyim derken işte Ersin Destanoğlu'nun gittiği takım. Ravi Tagir hatırlarsınız çok büyük bir potansiyel olarak çıkmıştı stoper oyuncusu. Sonra beklentileri karşılayamadı. O da o takımdaymış. 3 Türk oyuncu birden El Cezire transfer etmiş. Simon Banza gibi Milson belki hatırlarsınız Ankara Gücü forması giymiş bir kanat oyuncusuydu. O da oradaymış. Süper Lig'den tanıdığımız bayağı bir oyuncu var. Trabzonspor bu transferden 3,75 milyon euro bonservis ücreti kazanacak. Şarta bağlı bonuslar da 600 bin euro olarak açıklandı. %15'te sonraki satıştan elde edilen net transfer bedeli kazanacak Bordo Mavili. Ekip Darwin Núñez konusunda 2 gün önce Salim'in haberi vardı bittiğine dair ama henüz Trabzonspor cephesinden resmi bir açıklama gelmiş değil. Ama bu transfer üzerinde yoğun mesai harcadığı anlaşılıyor. Bakalım orada da haberleri takip ediyoruz. Son haber de Süper Lig içerisinden bir başka transfer olsun. Arthur Masuaku Beşiktaş'tan da hatırlayacaksınız. Konyaspor'la anlaştı. Konyaspor oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını dün duyurdu. Enteresan isimlere gidiyor Konyaspor. Dün Ertan Süzgün Mısırlı milli takımdaki oyunculardan Aşurdu sanıyorum. 2 gol atmıştı Dünya Kupası'nda. Konya'nın onunla da ilgilendiğini söyledi. Çorum enteresan transferler yapıyor. Onlar da son olarak Rangers forması giyen Diomande'yi bitirmek üzere. Takımın hücum eli orta sahası. İlginç bir Süper Lig sezonu görebiliriz diyelim. 7-10 saatlerimiz. Şimdi şarkı reklam aramız ardından buradayız.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
0: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
7: Radyo Spor!
0: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
8: Talisca!
0: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz Radyo Spor'da Sabah Spor programını dinliyorsunuz. Girişte bir özet yaptım. Şimdi özetteki gelişmeleri Ali abiyle birlikte değerlendirmeye başlayacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. İkinci günün hayırlı uğurlu olsun.
0: Evet.
1: Bugün hava biraz kapalı İstanbul'da. Sabah.
0: Yani kapalı da.
1: Ama ilerleyen dakikalarda ne olur?
0: Sıcaklıkla ilgili çok değişen bir şey yok. Perşembeden sonra galiba şiddetli bir Poyraz geliyor İstanbul'a. Hava sıcaklıkları biraz düşecek.
1: Perşembeden sonra mı?
0: Perşembeden sonra. Bugün yarın yine sıcak bir hava var. Bildiğim kadarıyla. Ben biliyorsun hava durumunu çok araştırıyorum gün içerisinde. Canım sıkıldıkça hava durumuyla ilgili gelişmelere bakıyorum.
1: Ha, bugün çok umutlu değilsin yani. Şu anki görüntü biraz aldatıcı öyle
0: aldatıcı,
1: mi?
0: Aldatıcı aynı. Dün de sıcaktı yani. Programdan çıktıktan sonra biliyorsun ben ormana gidiyorum yürüyüşe. Arada gölge olsa da İşte bulutlar gelse de o sıcaklık belki hafta sonu tabii çok felaketti yani. Yine haberlerde gördüm. İşte Şişli'de mesela %99 ölçülmüş nem. Bizim evdeki o şeyde %72-73'lerdeydi dün bile.
1: Evet ama burada yeri gelmişken söyleyeyim. Herkes klima kullanıyor evinde. Klimalarda nem alma modunu kullanan neredeyse yok.
0: Halbuki, bizde o açıktı. Evet. Dün değiştirdik.
1: Halbuki en iyi bu havalar için ilaç o. Direkt olarak böyle havayı şey yapmaktansa, soğuk havayı içeri üflemektense ki o bir yerde yetersiz kalabiliyor. Ortamdaki nemi azaltması klimanın çok ciddi bir iyileşme sağlıyor hava kalitesinde. Onu da yeri gelmişken hatırlatalım. O klimaların üzerinde damla gibi olan şey nem alma fonksiyonu.
0: 4 tane fonksiyonu oluyor.
1: Evet, insanlar kullanmıyor ama onu genelde. Pek bakmıyorlar ne olduğuna. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim birden böyle içimde kalmasın dedim.
0: Yok güzel ben de senden öğrenip uzun süre nemde çalıştırdım ama bu hafta sonu yetmedi nem mi? De yetmedi. Biraz daha soğutmaya ihtiyacımız oldu.
1: O olabilir tabii.
0: Kar tanesine döndürdük modu. Soğuttuk. Kumandalarda da benim evdeki yani en azından klimada o kadar fazla tuş var ki bir de insan hani hangisine çok da anlamıyor bazen.
1: İşte mutlaka bir şeyi okumak gerekiyor. Kullanım kılavuzunu onu da yapmıyoruz biz biliyorsun.
0: Ben ne yaptım? Kullanım kılavuzu okumak yerine fotoğrafını çektim kumandanın. Yapay zekaya verdim. Bunlar bu tuşlar ne işe yarıyor?
1: Aa güzelmiş.
0: diye sordum.
1: O da bir yöntem.
0: Cevaplar aldım.
1: Evet o da bir yöntem.
0: Bence yeni dönemin yöntemi bu.
1: Evet doğru.
0: Oradan hemen söylüyor sana hangi tuş ne işe yarıyor diye.
1: Doğru.
0: Yine de zor tabii bilmeyen için de. Onu yaptık. Bir de klimanın çalışmasıyla ilgili daha ekonomik çalışması için böyle gün boyu çalıştırmak mı gerekiyor belli bir derecede de olsa mesela gece yatarken düşük seviyede gündüz biraz daha arttırarak daha az elektrik harcıyor mu? Doğalgazlarda bir ara böyle bir şey vardı değil mi? Kombilerde
1: evet.
0: Yani.
1: Klimada tam olarak o mantık var mı bilmiyorum ama normal şartlarda hani klima hava sıcaklığını ve nemi belli bir oran düşürdükten sonra klimayı kapatmak demek. Kısa süre içerisinde nemin ve hava sıcaklığının tekrar yükselmesi demek ve klimayı açtığında klimanın daha çok çalışması anlamına geliyor. O yüzden hani belli bir düşük seviyede klimayı sabit tutmak, gerektiğinde biraz ısısını düşürmek senin yaptığın gibi herhalde daha mantıklıdır. Ben mesela çok kapatmıyorum ama ben de nem fonksiyonu açık ve düşükte öyle çok da üfletmiyorum. Çok düşükte o şey yapıyor ama ciddi bir fark yaratıyor o içeride.
0: Evet yani buradan bir şey olsun.
1: Artı mesela klima çalışırken evde mümkünse banyonun kapısını kapatmak gerekiyor.
0: Biz bütün odaların kapısını kapatıyoruz bu arada.
1: O da iyi bir şey. Böylece daha kısa sürede soğuma ve o şeyin de ısının da soğuk kalmasını sağlıyorsun. Şey gibi oldu. Klima giriş gibi oldu. Evet. Bunlar bizim bildiklerimiz. Aralarda belki yanlışlar vardır da genelde doğru diye düşünüyorum.
0: Ama klimaya karşı benim genel bir önyargım var. Arabadaki klimaya karşı da böyle hasta edeceğini düşünüyorum. Etkileniyorum. Böyle arabada da üzerime açmaya korkuyorum. Hani üzerime geldiğinde hasta eder diye. Babadan kalma bir şey. Babam da hep öyleydi. Doğru da bir şey bu arada klimayı.

0: bir travmam var.
1: İşte yani böyle hani ölümcül şekilde üzerine şeyi de klimayı da ne derler? Açmanın bir anlamı yok.
0: İşte gençlik, hata gençlik, yaptık. Gençlik. Şimdi biraz daha tecrübelendik. Mesela klimayı, gerçi sen soğukta kullanmıyorsun da, ben o neyi oluyor? Kanat çığı mı demek lazım? Onu böyle yukarı, havayı yukarı versin. Direkt üzerimize vermesin. Doğru. Diye kendimce yöntemler geliştiriyorum. Önerileri de açıyoruz bu arada biz.
1: Evet, Adana'da neler yaşadığımızı anladınız mı demiş bir dinleyicimiz. Çağdaş Yılmaz. Vallahi Adana işi zor. Geçen gün bir Reels düştü önüme. İşte bir grup genç tatil yapıyorlar. Kıbrıs'talar. Nereden geldiniz dedi çocuk. Dedi ki Adana'dan geldik. Adana mı daha sıcak, Kıbrıs mı daha sıcak? Adana daha sıcak dediler.
0: Kıbrıs'tan sıcak.
1: Kıbrıs'tan sıcak. Ki Kıbrıs'ta yani Temmuz, Ağustos aylarında çok sıcak oluyor. Adana daha sıcak dediler. İş zor valla.
0: Dün de Antalya'dan takip ettiğim birisi, elektrikler kesikmiş. Bebeği de var. Gün boyu elektriksiz, klimasız.
1: Yoğun klima yanmışlar. Kullanımı yüzünden mi acaba?
0: Olabilir belki. Klima kullanımı. Sonuçta artık çoğu evde, yeni evde en azından. Klima var.
1: Otelleri falan da düşün orada.
0: Antalya'da değil mi? Tabii. Doğru bak, bizim gittiğimiz otelde de biz gün boyu açık tuttuk ki biz bir oda kaç tane belki oda vardı. Hepsi kullansa. Yani tatildeyken hani dün biraz karamsar da bir tablo çizdik, bu mikroplastik atıklar vesaire. Bir de şeyi düşündüm. Ya bu kadar insan, onların çöpleri, işte yemekler, organizasyon. Hani biz yaşıyoruz hani bir şekilde. Sabah kalkıyoruz, işe gidiyoruz, eve gidiyoruz falan da arkada çok büyük bir operasyon var bizim bilmediğimiz.
1: Hizmet sektörü.
0: Hani hizmet sektörü, işte ne bileyim tuvalet giderleri, çöpler, o yemeklerin yapımı. Yani bir sürü insan çalışıyor bunun için, emek harcıyor. Biz normal standart klimamızı açıyoruz, işte havuza giriyoruz. Evet. Yemeğimizi hiç düşünmeden 2-3 tabak alıyoruz. İşte 2-3 çatal alıyoruz belki, nasıl olsa biz yıkamıyoruz diye. Ama onu yapan çok başka bir operasyon var. O operasyonu yönetmek hem oteli hem ilçeyi, ili, ülkeyi çok zor geldi ya bir anda onları düşününce. Genelde şeyde oluyordu bu Cem Yılmaz, hani işte millet para hesabı yapıyor, hani şu kadar para. Ben otelde mesela o hesabı da yaptım. Hani 1000 kişi, kaç bin, işte kişi başı 200 bin, aslında şu kadar para ama çok da çalışan var, nasıl kâr ediyorlar diye düşünüyorsun falan. Tatilde böyle düşünecek çok vaktim oldu.
1: Güzel, bunlar güzel. İyi. Tatilde geçtiğin şeyleri, kafanın biraz boşaldığın iyi şeyleri.
0: Evet, farklı şeyler düşündüm bana. Tatilde
1: normalde düşünmeyeceğin şeyler.
0: Evet, klişelerden biraz uzaklaştım. Otellerin kendi trafoları var. Elektrik o yüzden gitmez diye.
1: Ben bunu hiç duymamıştım valla. Kendi trafosu
0: olduğunu. Gülmüş ama gerçek bilgi olarak mı yazmış?
1: Yani otelin tabii ki jeneratörü vardır ama trafo dediğin zaman bilmiyorum, biraz farklı oluyor.
0: Hı hı. Evet. Peki şimdi reklama gitmeden, buçuk reklamına gitmeden ilk gündemimizle başlayalım. Girişte de bahsettim Galatasaray muhabirlerinden. Burhan Can Terzize dün halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan dolayı gözaltına alındı evinden. İşte emniyete götürüldü, ifadesi alındı. İfadesi sonrasında sosyal medyada gazeteciler tarafından paylaşıldı. Ve işte sonrasında da herhangi bir adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldığı duyuruldu. Geçen hafta galiba, değil mi, bu Galatasaray Kulübü şikayet etti diye önce çıktı. Sonra Galatasaray Kulübü içeriden bu bilgiyi yalanladı. Ve anlıyoruz ki Oktay Ercan, bu Muziala transferinde ismi geçen kişilerden birisi. Vestel'le kulübünün sahibi, bilmeyen için ben söyleyeyim. Türk medyasında ben de adını yeni duydum, açık söylemek gerekirse. Vestel'in sahibinin Türk olduğunu biliyordum. Ama ismini bu transferle birlikte artık öğrenmiş olduk. En son Galatasaray'ın Bodrum'daki şampiyonluk kutlamasında görülmüş Nursun Özbek'le birlikte. Hem orada görülmesi hem bu haberle birlikte adı bayağı bir konuşulmaya başlandı. Onun şikayeti üzerine Burhan Can Terzi dediğim gibi evinden gözaltına alınıyor. Burada sıkıntılı noktalardan birisi, hani Burhan Can Terzi kendi gidip ifade veremez miydi? İlla polis nezaretinde mi emniyete götürülmeliydi? Bu diğer gözaltılarda da zaman zaman konuşulan bir şey. Kaçma şüphesi var Burhan Can'ın ki kendisi zaten iddialı açıklamalar yaptı süreç içerisinde. Sonrasında da yaptı.

0: babasından örnekler verdi. Böyle bir şüphe yok ki dün mesela Aydın Cingöz'ü gördüm. Ben de diyor iki kez ifade vermeye gittim. Kendim gittim. Hani böyle polis soruyla falan gitmedim. Dün sanki böyle biraz da gövde gösterisi oldu şikayet yapan isim tarafından diye düşündürttü açıkçası. Bir de haber hani Muzyalı transferinde aracı olduğu söylenmiş. Yanlış olabilir bu arada, haber illa doğrudur diye bir iddiam yok. Yanlış da olabilir. Ama hani usulü bu mu olmalı, ona çok emin olamadım usulen. Onu bir söyleyeyim. Sonrasında da zaten herhangi bir şey olmadığı ortaya çıktı. Ve serbest bırakıldı Burhan Can Terzi. Herkesin söylediği şeylerden biri, hani sürekli yanlış çıkan haberler oluyor. Hepsinde bir gözaltı mı olacak diye. Dün hatta işi böyle espriye vurup geçmişten videolar paylaşılmış işte. Kimi muhabirlerin şu transfer olacak, bu transfer olacak demesi herhalde 1400 yılda yargılandı falan denmiş. İş o noktaya gitti. Üzüntü vericiydi yani günün sonunda Burhan Can Terzi'nin yaşadığı. Hepimizin başına gelebilecek bir şey özellikle transfer haberciliğinde. Geçmiş olsun diyelim. Umarız bir daha böyle bir görüntü tekrarlanmaz diye ümit edeyim. Böyle bir başlangıç yapayım. Sonra ekleyecek şeylerim de var transferciliğe ilgili ama önce Ali abi senin de yorumunu alalım.
1: Evet, Burhan Can'a büyük geçmiş olsun. Zor bir dönem atlattı. Bununla ilgili aslında sen de söylenecek çoğu şeyi söyledin. Dün de ben de sosyal medyayı takip ederken işte meslektaşlarımız gene söylenebilecek çoğu şeyi dile getirdiler. Bir kere süreç baştan aşağı bir yanlışlık. Yani bunu dile getirmek gerekiyor kesinlikle. Çünkü transfer haberciliği yapılıyor ama aynı zamanda mesela ekonomi haberciliği yapılmıyor mu? Ekonomide de insanlar altın şöyle olacak, dolar böyle olacak, şu hisse senedi böyle olabilir gibi şeyler söyleyebiliyorlar. Orada da söylenenler çıkmayabiliyor. Orada da öngörüler çıkmayabiliyor. Orada da belli bir fikir, belli bir kaynak üzerinden gidilebiliyor. Burada da aynı şekilde Burhan Can'ın bir kaynağı var. Ve o kaynağı dayandırarak Burhan Can bir haber veriyor. Kaynağıyla daha önce belki yine böyle fikir alışverişinde bulundu ve kaynağından gelen bilgiler doğru çıktı. Ona güvendiği için haberin arkasında iddialı şekilde duruyor Burhan Can. Ve sonuçta olur ya da olmaz ama burada bir duyum var. O duyumu da Burhan Can paylaşıyor. Peki bunun neticesinde hani bir kişinin işte evinden ifade vermeye götürülmesi, bunlar tabii işin olmaması gereken tarafları. Çünkü Burhan Can'ın en azından bir kaynakla konuştuğunu görüyoruz. Peki bir de kaynak tamamen kendi olan, masa başında üretilen haberlere ne demek gerekiyor? Onun Burhan Can'ın yaptığından daha mı iyi olduğunu düşünüyor insanlar? Masa başında onlarca haber üretiliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Özellikle yazın. Açın bakın medyaya. O işin o tarafı var. O tarafı pek görülmüyor. İşte bu tarafı görülüyor. O yüzden bunlar üzücü. Burhan Can'a büyük geçmiş olsun. O da tabii şey, o çıkışıyla hani kellemi ortaya koydum çıkışıyla biraz şey yaptı. Nasıl söyleyeyim? Sivrildi. Yani dikkat çekti orada. Onun da tabii ben etkisi olduğunu düşünüyorum o çıkışın. Belki o çıkış olmasa, Burhan Can o çıkışı yapmasa hani daha şey ifadelerle haberimin arkasındayım, ben kaynama güveniyorum tarzı şeyler söylese belki bunlar olmayabilirdi. Bunu da neye bağlıyorum biliyor musun? Sosyal medya etkisine bağlıyorum. Çünkü sosyal medya böyle biliyorsun bir cümleyi, bir kelimeyi, bir ifadeyi çok büyütebiliyor, çok olay olabiliyor. Öyle olduğu zaman da etkileri de çok farklı oluyor. Yani öyle bir dünyada yaşıyoruz artık. Üslup da, senin neyi nasıl söylediğin de gerçekten çok etkili oluyor sosyal medyada. Onun da ben etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama Burhan Can'ın o ifadeyi kullanması demek de bununla karşılaşması gerektiği anlamına gelmiyor. Yani.
0: Burada bir araya girmek istiyorum lazım. Ali abi. Dünkü basına, sosyal medyaya yansıyan ifadesinde Oktay Ercan ismini ilk defa Mehmet Özcan Sabah gazetesinde paylaştı. diyor. O paylaşınca ben de ismini zikretmekten çekinmedim diyor. Aslında ilk paylaşan değil Burhan Can Terzi'nin dünkü ifadesine göre, ama mesela Mehmet Özcan'la ilgili herhangi bir, ki o da meslektaşımız Sabah Gazetesi'nin Galatasaray muhabiri, onunla ilgili herhangi bir şikayet olmuyor. Dediğin gibi herhalde o sivrilmesi çok fazla. Burhan Can üzerine kalması burada etken olmuş.
1: Aynen, o çok etkili oluyor sosyal medyada. Çok böyle bir kartop etkisi yaratıyor böyle durumlar. Neticede ama tekrar söylüyorum, yani o ifadeyi kullansa bile Burhan Can, sonucu bu olmaması lazım. Sonucu bu olmaması gerekiyor. Ama Allah'tan hani dün sadece ifade verdi. Artı bir şey yaşamadı. Başına gelmedi. Umarım bundan sonra da gelmez. Tekrar büyük geçmiş olsun. Artı mesela bu durumların da, örnek veriyorum, transfer duyumculuğunu çok seven, bunun peşinde koşan gazeteci arkadaşlarımız var. Bunun artısını, eksisini yaşayan gazeteci arkadaşlarımız var. Bunları hepimiz biliyoruz. Fakat orada da zaten insanlar kararı verecek olan aslında merci oluyor bir anlamda. Çünkü eğer bu işi layıkıyla yapamazsanız, açıkçası piyasada kalma işiniz çok kolay değil. Sonuçta verdiğiniz haberlerde bir doğruluk payının olması lazım. İnsanların sizi takip etmesi için, bir güven sağlayabilmeniz için. Onu da unutmamak lazım. Yani bu iş aslında biraz da doğal seleksiyona doğru giden bir iş, transfer haberciliği. Bizim seninle mesela bu toplarda hiç şeyimiz yok. İlgilenmiyoruz. Umurumuzda da değil. Öyle bir şeyimiz yok. Kaynağımız yok. Öyle bir kaynak peşinde değiliz. Bu bir yol. Eğer diğer yolu seçiyorsa bir gazeteci, onun da tekrar söylüyorum, zaten kendi artıları ve eksileriyle beraber zaman içerisinde medyadaki pozisyonu da ortaya çıkıyor. Onu da unutmamak gerekiyor. Yani onu hani illa dur haberin yanlış, gel buraya ifade ver, haberin yanlış, gel buraya ifade ver diye bir şey yapmanıza gerek yok. Yani onun zaten yanlış vereceği haberlerle beraber piyasada kalma ihtimali de yok. Bunu da görüyoruz zaten. O da işin bence diğer tarafı. Yani eğer Burhan Can bu haberini yaptı, bu kadar iddialı çıktı, ondan sonra bunun gibi 5 tane daha haber yapsa ve 5'i çıkmasa, zaten Burhan Can'ın imajı bir süre sonra kötüleşir. İnsanlar takip etmemeye, kale almamaya başlar. Tam tersi olursa da kendi pozisyonu, kendi saygınlığı daha artar. Öyle riskli bir iş bu. Dediğim gibi bunu yapmak isteyen var. Buna bayılan var. Bunun için ölen var. Bunu çok seven var. Sevmeyen var. Ama bunun da doğal bir gidişatı var. Yani işi de biraz oraya da bırakmak gerekiyor. Hani gel ne yaptın, böyle bir haber yapılır mı? Sadece o geldi bu gitti diyenler için o da çok üzücü.
0: Yani transfer haberciliğinde ben de senin gibi işte çok bu işin içinde değilim. Çok da sevmiyorum açıkçası haberleri de. Ama işte orada Burhan Can'ın dediğin gibi o iddialı ifadeleri kullanması biraz sıkıntı yarattı. Sonuçta Burhan Can Terzi bir kulüp çalışanı değil. Haberi aldığı kaynak bir kulüp çalışanı değil. Hazar Büyükan, Şansal Büyükan'ın oğlu, Galatasaraylı bir isim. Tabii ki yakın ilişkileri vardır ama imza yetkisi olan bir isim değil. Yani o yüzden bu kadar iddialı konuşmanın da, transfer bitecek işte gelecek hafta kampa katılacak dedi galiba en son, hani ilgileniyor'yu da açtı Burhan Can Terzi. Basın mensubunun işi o değil. Basın mensubu ilgi olduğunu söyleyebilir belki iddialı şekilde de, bitecek gelecek hafta kampa gelecek. Hani nereden bilebilirsin ki bu kadar emin? Hani bilsen bile bu dille söylememen lazım.
1: Tabii orada bence şeyi bilmiyoruz. Belki şöyle bir psikolojiye girmiş olabilir Burhan Can. Haberi ilk verdiği anda inanmayan kişi sayısı çok fazla olduğu için çok fazla tepki almış olabilir. Onun üzerine de o şekilde devam ettirmek istemiş olabilir psikolojik olarak. Ne demek istediğimi anladın mı? Hani sana bir bilgi geliyor. Sen bilginin doğru olduğuna inanıyorsun. O bilgiyi verdin. Bilgiyi verdikten sonra insanlar bir anda olur mu öyle şey, Musiala nasıl Galatasaray'a gelir falan filan, saçmalıyorsun, yalan söylüyorsun, şöyle böyle deyince belki o çıkışları yapmak ihtiyacını da hissetmiş olabilir psikolojik olarak.
0: Olabilir.
1: İstemeden
0: ama
1: de olsa belki.
0: Yapmaya da bilir işte. İlla her o psikolojik baskıyı yaşayan kişi de aynı şekilde tepki vermiyor.
1: Yani bence, öyle tabii.
0: Hani bence bir hata yaptı burada gazetecilik olarak. Ama bu dediğin gibi illa bir gözaltını, bu şekilde gözaltını hak ettiği anlamına da gelmiyor. Bir şey daha ekleyecektim bununla ilgili. Burhan Can Terzi konusuyla alakalı. O da aklımdan gitti ama bir araya gidelim. 7.36 ara vaktimiz de gelmiş. Aradan sonra devam edelim.

0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.38 saatlerimiz. Burhan Can Terzi'den bahsediyorduk. Dün o da gözaltına alındı, ifadeyi verdi. İfadesinde Burhan Can Terzi, ki ifadesi de birçok farklı gazeteci tarafından paylaşıldı, onu söyleyeyim. Karakolda diyor, ifade verirken bir Galatasaray üyesi tarafından bu haberin bana iletildiğini söylemiştim. O an ismi açıklamak istememiştim. Bu ismi şu an açıklamak istiyorum. Bunun nedeni ise Azar Büyükan'ın kendi Twitter hesabından bu konuyla ilgili açıklama yapmasıdır diyor. Kendisi benimle iletişime geçtiğinde babası olan Şansal Büyükan'ın Oktay Ercan'la görüştüğünü, bu haberi Oktay Ercan'dan bizzat aldığını, babasının kendisine söylemesi üzerine samimiyetimize binaen bu haberi sana iletiyorum demiş Burhan Can Terzi'nin ifadesine göre ve bu haber kesindir, Başkan Dursun Özbek'ten de teyitlidir ifadesini Azar Büyükan Burhan Can Terzi'ye kullanmış ve sonrasında da işte ilk başta kimsenin ismini zikretmedim diyor. Sonra Mehmet Özcan haberiyle birlikte ben de Oktay Ercan ismini zikretmekten çekinmedim. Haberi ilk paylaştığımda TRT ve Bein Sports da bu haberi kendi kaynaklarından onaylatıp son dakika haberi olarak girmişlerdir. Olay bahsettiğim şekilde olmuştur. Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca bu konuda benden şikayetçi olan ve mağdur olmama sebep olan şahıs hakkında tüm kanuni haklarımı saklı tuttuğumu belirtmek isterim diyor Burhan Can Terzi ifadesinde. Dün Rezan Epözdemir'den sanıyorum iki avukat, Erden Timur'dan da bir avukat destek vermiş Burhan Can Terzi'ye. O da bilgi olarak paylaşıldı. Onu söyleyeyim. Bir de Hazar Büyükan, tabii bu işin bir diğer tarafı. O da dün sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Biz aslında etkiye girmeden önce yapmış. Bir dinleyicimiz de yazmıştı ama daha sıcak sıcak farkına varamamışız biz de tam durumun ciddiyetini. O da uzun bir açıklama yapıyor ve diyor ki Sayın Burhan Can Terzi'ye kendi kanaatimi aktarırken onu daha ikna edici kılmak amacıyla bazı ifadeleri gereğinden fazla kesin bir dille kullandım. Bugün baktığımda doğruluğunu bizzat teyit etmediğim bir konuda bu şekilde konuşmamın yanlış olduğunu açıkça görüyorum diyor. Sayın Oktay Ercan'dan Muziala transferiyle ilgili doğrudan aldığım herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Kendisi

0: ismini bu şekilde kullanmam, o anki koşullardan hareketle benim yaptığım hatalı bir değerlendirmeden ibarettir diyor. Uzun bir açıklama ama herkesten de samimiyetle özür dileyerek açıklamasını bitirmiş. Can alıcı kısımları açıklamanın bu şekilde. Yani reklam arasında az önce söylemeyi unuttuğum şey aklıma geldi. Bu sosyal medyanın varlığıyla beraber etkileşim çok önemli ve Burhan Can Terzi de bu çıkışıyla gerçekten çok büyük etkileşim aldı. Ben Twitter hesabına girdim. Burhan Can'ı da bu arada listemde var, takip ediyorum. Burada da çoğu zaman kaynak gösteriyorum. Ben beğeniyorum genel olarak Burhan Can Terzi'yi ama sosyal medya öyle bir yer ki artık bu etkileşim gerçekten insanı çok cezbediyor. Ve bu haberden sonra da Burhan Can'ın etkileşimi bayağı arttı sosyal medyada. Hani her tweetinin altına, hani reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ya, çoğu espri yaptı, dalga geçti kelle konusuyla ilgili. Belki eleştirdi ama etkileşim inanılmaz arttı. Etkileşim demek popülerlik demek. İşte daha düne kadar Twitter'ın işte bir gelir paylaşım modeli vardı. Şimdi değiştirdiler ama bir gelir demek. YouTube'daki yayınlarının daha fazla izlenmesi demek. İş biraz da buraya geldi. Transfer haberciliği de o yüzden bu dönemde çok önemli bir haline geldi. Çünkü taraftan en çok merak ettiği şeylerden biri. Burhan Can da bence biraz bunun etkisine kapıldı. Bu da insani bir şey. Ben de işte son 3-4 aydır Twitter'ı daha etkin kullanıyorum. Benim de hoşuma gidiyor attığım tweetlerin popüler hale gelmesi, 100 bin etkileşim olması. Ve bir dahakine nasıl daha çok etkileşim alırım diye ben de düşünmüyor değilim. Zaman zaman...
1: Sen de mi transfere gireceksin? Düşündüm taşındın. Ardından bu açıklama mı geliyor senden şimdi?
0: İşte ben
1: bundan böyle
0: bir taraftan kendimi kontrol etmek istiyorum. Ama zor yani, onu demeye çalışıyorum. Bu girdaba girdiğinde o etkileşim seni çekiyor yani. İnsan doğası, insan övülmek istiyor, takip edilmek istiyor, beğenilmek istiyor. Bu çok normal bir şey yani. Bu bence anormal değil ama işte bunun da bir doz olması lazım. O dozu kaçırdığınızda da başınıza belli sıkıntılar gelebiliyor maalesef. Bu illa hani şey olarak da demiyorum. Altına gelen yorumlar da çok kötüleşmeye başlamıştı Burhan Can Terzi'nin. Hani bu olay olmasa da bu süreçten biraz yıpranarak çıktı Burhan Can. Zaten bu kadar iddialı konuştuğu için ama bir taraftan o da dediğim gibi herhalde iyisi kötüsüyle reklamın oluyor, etkileşimin oluyor, izlenme sayın artıyor. Gelirin artıyor günün sonunda. İş biraz o noktaya geldi artık sosyal medya çağıyla birlikte.
1: Doğru söylüyorsun. Hiç itiraz edeceğim bir şey yok ama ben demek ki biraz eski kafa ve eski toprak kaldım bu noktada. Mesela beni biliyorsun, hiç ilgilenmiyorum transfer haberleriyle.
0: Evet.
1: Yani o kadar ilgimi çekmiyor ki daha fazla tahmin edemezsiniz yani benim ne kadar ilgimi çekmediğini transfer haberlerinin. Çünkü hani günümüz dünyasında bir haberi ne kadar önce verebilirsin birinden, bu bence en büyük detay buradaki. Bir şey olduğu zaman zaten önemli bir gündemse saniyesinde haberin oluyor yani. En fazla sen benden 5 dakika önce öğreniyorsun, ben senden 5 dakika sonra öğreniyorum. Bunun da hayatta bir önemi olmadığını düşünenlerdenim ben. Hani benden 5 dakika önce Salah transferini biliyorsan ve bunu paylaşıyorsan pek bir etkisi yok benim gözümde. Ben senden 5 dakika sonra öğreneyim ama en azından haber doğru olsun. Ben zamanımı mışla harcamayayım diye bakıyorum. Zaten önemli bir şey olduğu zaman pat diye biliyorsun, telefonda bildirim geliyor. İşte Salah Trabzonspor'da diye bildirim geliyor. O yüzden bu transfer haberciliği yarışının ben bayağı boş olduğunu düşünenlerdenim kendi adıma. Ne bir transfer duyumcusu takip ediyorum. Hani böyle şey olarak, öncelik olarak Yağız'ı takip ediyorum da Yağız'ı herkes takip ettiği için takip ediyorum. Yani ekstra bir şeyim yok onunla alakalı olarak.
0: Transfer önceden öğreneyim diye
1: bir şey yok. Öyle bir şeyim yok gerçekten ama demek ki ben şey kaldım burada. Eski düşünce, eski kafa kaldım. Ama normali şu an senin dediğin gibi, geneli ya da normali demeyeyim, geneli öyle bir şey var, böyle bir yarış var. Yani önce ben söyleyeyim, önce ben duyurayım. İlgileniyor. Tamam, ilgilenebilir ama yani bir oyuncuyla ilgileniyor olması kulübün ya da isminin gündeme gelmesi demek olacağı anlamına gelmiyor. Olduğu zaman zaten hepimiz duyuyoruz. O yüzden o çabayı ben çok beyhude buluyorum. Burhan Can'a tekrar geçmiş olsun diyorum. Umarım bir daha hiçbir meslektaşımızın başına yaptığı haber yüzünden böyle bir şey gelmez diyorum. Transfer duyumcularına da transfer sezonunun kalan son bölümünde başarılar diliyorum.
0: Mesela ne olacak bundan sonra transfer
1: bir şey
0: haberciliği?
1: Olmayacak. Bir şey olmayacak.
0: Burada bir isim aracılık etti diye herhalde bu şey oldu mesela.
1: Evet, bir de işte o şey çok büyüdü diye olay. Olması gerekenden daha fazla büyüdü diye böyle bir şey çıktı diye düşünüyorum. Transfer haberleri devam edecek. %95'i olmayacak. Gene normal devam edeceğiz hayatımıza. Bu çok ekstra bir durumdu diye düşünüyorum ben. Kendi şartları içerisinde. Az önce anlatmaya çalıştık. Detaylandırdık. O yüzden de çok bir şey olmayacak yani geri kalan bölümde.
0: Yani bence de çok bir şey olmaz. Mesela burada Oktay Ercan da yaralanarak çıktı diye düşünüyorum bu şikayetiyle birlikte. Buradan bir hani iyi ki yaptı, şikayet etti diye düşünen bilmiyorum çok var mıdır. Ama ben öyle olduğunu pek zannetmiyorum. Böyle bir
1: Neyi
0: şikayet.
1: Zannetmiyorsun?
0: İyi ki böyle bir şikayet yaptı Oktay Ercan.
1: Diyen mi?
0: Var mı diyorum.
1: Bir kişi bile yoktur.
0: Heh, onu diyorum yani. O
1: yok,
0: da buradan
1: bir
0: mesela.
1: Bir kişi bile yoktur yani. Oktay Ercan Bey'i ben tanımam, bilmem, duymam. Senin gibi ben de bu haberle beraber duydum. Fakat böyle bir problemi, şikayeti varsa yani bunu çok kolay bir şekilde sosyal medya hesabından öyle bir şey yok. Bu haber uydurma. Lütfen inanmayın deyip konuyu kapatabilirdi. Yani o da çok gereksiz bir hamle yapmış oldu bu davranışıyla beraber.
0: Evet, kendinin direkt bir basın açıklaması sanıyorum olmadı ama muhabirler üzerinden açıklamalarını okuduğumuz hatta yayında da paylaştığımı hatırlıyorum. Benim dahlim yoktur.
1: Eğer bu kadar güçlü
0: gibi.
1: Biri ise bir şey de röportaj da verebilirdi.
0: Görüntülü.
1: Görüntülü bir röportaj da verebilirdi ayaküstü. Anlatırdı durumunu. Yani böyle bir şey yok derdi. Yalanlardı geçerdi. Yani bu çok önemli bir şeydi çünkü bu mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi bu şikayeti yaptı. Eline ne geçti? İkincisi normalde futbolun içinde olan ve futbolun içinde yöneticilik yapan kişiler aslında transfer haberleriyle beraber ve olası transferlerle beraber isimlerini büyütüyorlar. Yani yaptığının tam tersi aslında. Hani böyle bu kadar büyük bir transferde isminin geçmesi normal şartlarda bir yönetici için kötü bir şey değil.
0: Muzyalı'ya getirmeye çalışan isim,
1: evet.
0: Galatasaray'a
1: aynen.
0: Bağlantıyı kuran.
1: Herkes işte transfer sihirbazı yönetici, işte o çok başarılı, gider getirir alır, işte bağlantıları var diye konuşmaz mı? Bizim genlerimizde bu var. Yöneticileri böyle çok farklı bir seviyeye çıkarmak. Eğer bunu istemiyorsa da bu haberler içerisinde yer almak istemiyorsa, tamamen farklı bir yola gitmek istiyorsa olabilir. Bu da olabilir. Belki öyle bir insan değil. Dediğim gibi tanımıyorum. Ama o zaman da basit bir açıklamayla ben hiç alakam yok derdi. Ben işime bakıyorum derdi. Konuyu kapatırdı. Hani bunun için suç duyurusunda bulunmak çok dediğim gibi hani anlamsız bir hareket genel olarak ve bir şey de kazandırmadı ne yazık ki kendisine.
0: Evet, ben de aynı fikirdeyim. Bir de bu konuyla alakalı dün işte Burhan Can Terzi'nin kelepçeli şekilde iki yanında polisle birlikte emniyete götürüldüğü görüntüler de servis edildi. Bir şey mi diyecektin? Bir yanlış bir şey mi söyledim?
1: Kelepçe yoktu galiba. Diye.
0: Yok muydu? Önden...
1: Yoktu galiba da.
0: Yok muydu? Pardon, o zaman yanlış.
1: Görmedim.
0: Ben arkadan kelepçe. Bir görüntüydü.
1: Arkadan hani iki polis
0: i̇ki
1: koluna
0: polis,
1: girmiş
0: tamam,
1: götürüyordu.
0: Pardon,
1: kelepçe görmedim
0: yanlış.
1: ben.
0: Tamam, yanlıştı. Düzelteyim. O görüntü servis edildi. O görüntüler de çok fazla servis ediliyor. Belli bir kişi tarafından. Burak Doğan ismini de vereyim. Sosyal medyada görüyorsunuzdur. Bu da çok hoşuma giden bir durum değil nacizane. Sonuçta o görüntüleri kendi elde etme şansı yok. Hı. Belli ki bir hani gözdağı için servis ediliyor bu tarz görüntüler ama başka isimlerde de oldu spor dışı. Bu da iyi bir yöntem değil diye düşünüyorum ama belli ki bir şeyleri gösterme niyeti var. Hı. O da bir not olarak düşeyim. Peki konu bu Burhan Can'la ilgili olarak. Muzyala konusunda herhangi bir şey kalmadı bu arada değil mi? Muzyala gündemi. Geçti
1: kalmadı.
0: Gitti Galatasaray yalanladı. Şu an bambaşka isimler konuşuluyor. Batrakov, Mora konuşuluyor. Üçüncü bir isim şu an için yok. Hani
1: ya mesela orada hani Hüseyin Özkök mesela haber çıktıktan sonra işte Almanya'daki kaynaklarına baktı. Almanya'daki kaynakları araştırdı. Ve dedi ki hani burada öyle bir gündem yok. Öyle bir hava da

0: yok dedi. Mesela bu güzel bir yaklaşımdı. Yani onu böyle şey yapmak yerine acaba oluyor mu, konuşulur mu, gelir mi, gelmez mi diye hani sakin bir şekilde Almanya'daki kaynaklarına baktı. Almanya'daki kaynaklarıyla görüştü ve mesela o süreç boyunca hani böyle bir gündem yok dedi mesela.
1: Hatta video çektirdi o
0: Evet,
1: bildiğin bayan muhabirine.
0: mesela bu da güzel. Bu da iyi bir yöntem yani. Hani o yüzden mesela Oktay Bey de hani siz de Almanya'yı takip ederseniz böyle bir şey olmadığını görürsünüz zaten diyebilirdi. Anlatabildim mi? Galatasaray mesela o açıklamayı yapacağını, o kadar şey yapacağını, yüksek tonda çıkacağını. Böyle bunlar daha etkili diye düşünüyorum ben. Hani gerçekten biz burada birbirimize girdik. Gelir mi, gelmez mi falan Musiala diye böyle çok heyecanlandık. Ama işin bir de diğer tarafı var, değil mi? Bayern Münih, Almanya ve Musiala tarafı var. Yani oraya baktığın zaman sakin bir şekilde. Yani orada öyle bir gündem olmadığını söylemek de bence en az Musiala haberi kadar değerli. Orada bir gazeteciyi, Bayern'e çok yakın bir gazeteciyi, Bayern'i yakından takip eden birini konuşturmak. Hani var mı böyle bir şey, olabilir mi? Çünkü ben sana desem ki bugün sevgili Mertelam, Fenerbahçe'de Şikrin yarın ayrılma ihtimali var mı? Çünkü Slovakya'da Şikrin yarın ülkesine döneceği konuşuluyor desem, sen bana dersin ki ya Fenerbahçe herkesi gönderir, Şikrin yarı göndermez. Mesela bu bana daha mantıklı geliyor. Orada sen birbirini yiyebilirsin de, peki işin diğer tarafı? Diğer tarafında ne bakılıyor, ne konuşuluyor? Ama ben sana desem ki sevgili Mertelam, Osterwolde Fenerbahçe'den ayrılır diye konuşuluyor Hollanda'da. Ne dersin? Sen dersin ki evet, 10 artı 4 çerçevesinde böyle bir şey mümkün. Fenerbahçe böyle bir karar alabilir. Değil mi? Çünkü sen yakından takip ediyorsun. Yani bir herhangi bir Hollandalının Fenerbahçe'yi senin kadar yakından takip etme, dinamiklerini bilme şansı yok. Dolayısıyla orada Bayern cephesine baktı mesela Hüseyin Özkök. Tecrübeli bir gazeteci olarak. İyi bir kaliteli bir gazeteciyi konuşturdu. Adam dedi ki yok öyle bir şey yani hani. Siz kendi kendinize konuşuyorsunuz. Aslında olay bak bu kadar da basitte indirgenebilecek bir olay.
1: Peki burada Burhan Can Terzi bu haberi yaparken
0: Yapmalıydı tabii.
1: işte
0: Tabii ki yapmalıydı.
1: gazetecilikte de benim de sevmediğim şey bu gazeteciliğin genel olarak habercilik kısmında tek bir kaynaktan alıp onu paylaşmak ama işin diğer taraflarına pek doğrulatmadan
0: Tabii ki.
1: mesela Salim işte bizde o da transfer haberleri yapıyor. O da zaman zaman hata yapıyordur. Ama arada mesela yurt dışı ile ilgili bir şey olduğunda mesela bana soruyor. Bana sormasa başka yine bilene soruyor. Yurt dışında da kaynakları var. Eminim onları da Twitter üzerinden yazıyordur. Hani gerçekçi mi abi diyor mesela bu transfer. İşte en son Marmuş'u
0: Bir
1: sordu.
0: ihtimal var mı, değil mi?
1: Ben dedim var. City'den ayrılabilir Marmuş, çok anotasyon bir oyuncusu değil. Çünkü bazen soruyor. Dedim bu imkansız yani, bu transfer imkansız. Yani birkaç yerden de, hani ben doğru kaynak değilim burada ama yine de soruyor. Bana soruyor, başkasına da soruyor. O şekilde yapacaksa yapıyor, yapmayacaksa vazgeçiyor haberden. Doğru değil diyor herhalde, bana söyleyen kaynak abarttı diyor. Biraz da o işin diğer kısımları da olması lazım gazetecilikte diye düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Teyit mekanizması, birkaç farklı yerden teyit etmek gerekiyor. Peki 754 konuyla ilgili Savaş Bey demiş ki iş yerine geldim, klimayı nem al moduna aldım demiş.
0: İnşallah verimli bir şekilde dediklerimiz gerçekleşir. Nem alma modunda böyle içerisini yalnız buz gibi soğuk beklemeyin.
1: Yok.
0: Onu da unutmayın.
1: Aynen.
0: Ondan sonra eleştirileri kabul etmem.
1: Yani arada nem al, arada soğuk yapabilir
0: Hani
1: belki
0: nem al da
1: dönüşümü.
0: rahat bir atmosfer sizi bekliyor. Durup dururken böyle hani insan hava nemli olduğunda yapışır ya üzerine. Ondan kurtulacaksınız. İçerisi de normal olacak. Normalleşecek. Daha normal bir dünya nem alma modu. Öteki türlü mesela o şey de daha tehlikeli. Konular ne kadar keskin dönüyor birbirine de. Yani dışarısı 30, 31, 32 derece anormal nemli, içeri giriyorsun. Buzhane gibi.
1: Sonra bir daha
0: Sonra
1: çıkıyorsun,
0: tekrar çıkıyorsun, giriyorsun. O
1: gidiyorsun.
0: çok daha tehlikeli. Bu
1: Evet.
0: biraz daha normal geçiş
1: Doğru.
0: sağlayacak bir hava düzeni.
1: Doğru. Mantıklı. Benzerini biz de yaz tatilinde lobi soğuk. Çıkıyorsun dışarı sıcak.
0: Tabii o
1: Giriyorsun
0: çok
1: soğuk.
0: daha riskli
1: Çıkıyorsun
0: işte.
1: sıcak. O kötü etkiliyordu. Diyelim 7.56 araya gidelim.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor.

0: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.58 saatlerimiz. Şimdi Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe bu akşam saat 21.30'da Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturmgraz deplasmanında olacak. Mücadeleyi Radyo Spor'dan da takip edebileceksiniz. Program içerisinde arada reklamlarda duyurusu da yapılıyor. Fenerbahçe ilk maçı kendi evinde 2-0 kazanmıştı. Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un çok şık golleri gelmişti. Fenerbahçe tur için büyük bir avantaj elde etti. Bugün her türlü galibiyet, her türlü beraberlik, birer farklı mağlubiyetler Fenerbahçe için playoff turu demek olacak. Diğer senaryoları tabii pek düşünmek istemiyoruz. İlk maçtaki oyunda hani turu geçmek için yeterli gözüküyordu. Bugün Fenerbahçe'nin çok bir sıkıntı yaşayacağını ben düşünmüyorum. Dün gün içerisinde kamp kafilesi açıklandı. Ederson sürpriz şekilde kafilede yer almayan isimlerden biriydi. Viral enfeksiyon nedeniyle kamp kadrosunun olmadığı söylendi. Musaba'nın da ağrıları olduğu söylendi. Osterwold da zaten ilk maçta sakatlık yaşamıştı. İlk yarıda oyundan çıkmıştı. O yok. Onun haricinde işte Levent ve Bartu gibi liste dışı kalan oyuncular yok. Mert Hakayandaş gibi işte sakatlığı bulunan Nene. Onlar yok ama Vedat Muriç ilk maçta olduğu gibi kadroda. Kante zaten ilk maç 11'di. O kadroda. Yani bugün beklenen 11 herhalde ilk maça yakın bir 11 olacak Fenerbahçe'de. Osterwold haricinde. Kalede Mert Günok 3 maçın 3'ünde de kaledeydi. Onu göreceğiz. Onun haricinde işte Semedo, Şikrinyar, Ake ve Solbek'te de eldeki tek opsiyon şu andaki kadroda Archie Brown. O oynayacak. Orta sahada Kante, Gendouzi, önlerinde Asensio, sağda Greenwood, solda Kerem, ileri uçta da Anderson, Talisca'nın oynaması bekleniyor bugünkü rövanş karşılaşmasında. Vedat Muriç için de herhalde bu maçla birlikte az da olsa süre alabileceği söylenebilir. İlk maçta 5 hakkını kullanmıştı galiba Fenerbahçe. Bu karşılaşmada da yine yedek kulübesinden oyuna dahil edebileceği işte Vedat'la birlikte Fred gibi, İrfan Can Kahveci gibi, Oğuz gibi, Mert Müldür gibi opsiyonları da var. İsmail Yüksek yedek kulübesinde. Sıdıki Şerif, o da kulübede. Yedek kulübesi de bu şekilde çok kötü değil. Fenerbahçe'nin durumu kadro genişliği olarak şu aşamada.
1: Tabii tabii, yani Fenerbahçe'nin özellikle bu aşamalar için çok kuvvetli bir kadrosu var. Bunu daha önce hep beraber konuştuk. İlk karşılaşmada Fenerbahçe sahaya yaklaşık olarak 30 yaş ortalamalı bir 11 ile çıktı. Sturmgraz'ın 11'i de 23,5 yaş civarındaydı. Arada neredeyse kuşak farkı var iki takım arasında. Burada özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe'nin tabii Sturmgraz'a göre hazırlık dönemine daha geç başladığı için fizik olarak biraz zorlandığını gördük. Fakat burada önemli olan Fenerbahçe fizik olarak zorlanırken oyunun kontrolünü, maçın kontrolünü rakibine vermeyip neredeyse maç boyunca hiç geri koşmamasıydı. Bu Fenerbahçe'nin bence ilk maçta yaptığı en iyi şeydi. Hatta bunu Gornik ilk karşılaşması için de söyleyebiliriz. Yani Fenerbahçe Kadıköy'de oynadığı karşılaşmalarda neredeyse fizik olarak hazır olmasa da, tam olarak hazır olmasa da hiç geri koşmadı. Bu da Fenerbahçe'nin savunma güvenliği olarak bir problem yaşamamasını, rakibin maçın içine girmemesini sağlayan en kritik faktördü. Burada tabii Fenerbahçe'nin topa çok fazla sahip olması, takım olarak biraz daha önde kalmaya çalışması, topu kaybettiğinde geri koşmadığı için kazanma süresinin de görece iyi olması Fenerbahçe'nin yine başka artılarıydı. Bunu yaptığınız sürece zaten kalite olarak rakibin çok önünde olduğunuzdan golleri de bulabiliyorsunuz. İşte Gornik maçında Fenerbahçe bir frikikle gol buldu. Rövanşta penaltıyla gol buldu. Bu karşılaşmada iki tane ilk mücadelede ekstra şutla golü çıkardı Fenerbahçe ve avantajı cebine koyarak Avusturya'ya gitti. Ne demek istiyorum? Şu an Fenerbahçe fizik olarak hazır değil. Bazı oyuncularda bu net şekilde görülüyor. Talisca fizik olarak hazır değil. Asensio fizik olarak hazır değil. Greenwood Asensio'nun da gerisinde olarak gözüküyor işin hücum hattında. Kerem bu üçlüye göre biraz daha iyi durumda. Guendouzi en iyi durumda. Kante kötü dönmedi bence genel olarak. Fakat genel tablo bu Fenerbahçe'de. Hatta İrfan Can'ı eklemek lazım fizik olarak hazır olmayan oyuncular grubuna. Vedat Muriç zaten sakat. Nene zaten sakatlığı sebebiyle hücum hattında yok. Musaba vardı ama artık yok. Yani Fenerbahçe'de fiziki durum böyle olunca akan oyunda top Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'deyken, Fenerbahçe topa fazlaca sahipken Fenerbahçe üretkenlikte zorlanıyor. Orası kesin. Bunu da ben daha çok fiziki durumla ilişkilendiriyorum. Ondan sonra biraz oyun alışkanlığı, oyuncu alışkanlığıyla alakalı. Yani Fenerbahçe'nin biraz daha birbiriyle oynaması gerekiyor. Greenwood'un biraz daha kendini bulması gerekiyor. Greenwood'la Asensio'nun aynı anda sahada kalması gerekiyor. Talisca'nın keza öyle. Biraz daha birbirlerine uyum sağlamaları gerekiyor. İşte o akan oyunda Fenerbahçe topa çok daha fazla sahip olsa da, savunmasında bir problem yaşamasa da üretkenlikte problem yaşıyor. Bunu gördük. 3 karşılaşmada da gördük net şekilde. Dolayısıyla Fenerbahçe için bugün yine asıl olan takım boyunu uzatmadan oynayabilmek, çok fazla geri koşmamak ve mümkün olduğu kadar rakip yarı alanında kalmak. Çünkü mesela Sturm Graz'ın savunmasının Fenerbahçe'nin önceki turda oynadığı Gorni'ye göre daha iyi olduğunu iddia edemeyiz. Daha kötü de diyemeyiz ama daha iyi olduğunu iddia edemeyiz. Dolayısıyla Fenerbahçe bugün rakip yarı alanında kaldığı sürece yine bence kaliteli ayaklarıyla birden fazla gol çıkartabilir rakibi karşısında. Yeter ki geri koşmasın. Zaten 2-0'la Fenerbahçe oyuna girecek. Bunun da ciddi bir avantajı var. O yüzden de hatta maçın başında kontrollü bir Fenerbahçe görme ihtimalimiz bile var. Onu da unutmayalım. Ama ben bugün mesela Musaba'nın olmasını isterdim. Topla gidebilecek, topu attığında arkasından koşabilecek öyle bir oyuncu Fenerbahçe'de özellikle maçın bir bölümünde başlayan 11 yorulduktan sonra işe yarayabilirdi. Çünkü Kerem çok eforlu oynuyor. Kerem'in tabii biraz da hala kendini ispat etme dürtüsü var, o çabası var. Artı şu an öndeki oyuncu grubunda zaten Kerem dışında o fiziki presi performansı gösterebilecek pek oyuncu da yok. Yani onu Kerem'in de yapması lazım. Hani hem kendini ispat etme dürtüsü var ama aynı zamanda hani

0: başka Asensio ve Greenwood'dan şu an Kerem performansı fiziksel anlamda bekleyemezsin. Pres anlamında bekleyemezsin. O yüzden Kerem bir noktada tabii ki gücünü tüketecek. Asensio zaten çok giden bir oyuncu değil. Giden ama çok giden bir oyuncu değil. Orada Greenwood aslında böyle yağ gibi akar topla beraber. Fakat o da hazır değil. Yani o bu ileriki dörtlü arasında fiziksel olarak en geride olan oyuncu Asensio. O yüzden bugün Fenerbahçe'de hani ilerleyen dakikalarda aslında Musaba gibi bir isme ihtiyaç olabilirdi. Onun olmaması bence az da olsa bir dezavantaj. Fakat iş oraya da kalmayabilir açıkçası. Hani illa maçın son bölümünde Fenerbahçe oyunu koparacak anlamında söylemiyorum bunu. Oraya bile kalmayabilir. Neticede Sturm Graz tabii ki iç sahada olmanın avantajıyla biraz daha risk alarak Fenerbahçe'nin üzerine gitmeye çalışacaktır. Ama genel anlamda ben Fenerbahçe'nin çok büyük bir tehlike yaşayacağını düşünmüyorum. Ake iyi bir başlangıç yaptı. Ake'nin iyi başlangıç yapması Skriniar'ın avantajına. Skriniar gibi bir oyuncuyu oynamak Ake'nin avantajına. Ama Ake fizik olarak hazır gözüküyor mesela. Skriniar'a göre daha hazır gözüküyor. Ve konsantre gözüküyor. Savunma oyuncularında bu çok önemli. Skriniar'da o işleri çok iyi yapan bir isim. İyi süperen bir oyuncu. Kaleci Mert iyi başladı sezona. Genel olarak baktığında. Hani back performansı olarak şu an Fenerbahçe'nin çok kuvvetli olduğunu söyleyemeyiz. Hani öyle çok uçup kaçan bir oyuncu yok. Semedo zaman zaman bindirmeleriyle etkili oldu. Fakat Semedo ve Archie Brown'un savunma performansları öyle çok yüksek değil. Çok üst seviyede savunma performansları sergilemiyorlar. Fakat Fenerbahçe'nin zaten savunma güvencesi Kante ve Gendouzi'den başladığı için orada bir rahatlığı var Fenerbahçe'nin. Ben Gendouzi'nin zaten şu an takımın en iyisi olduğunu düşünüyorum. Artı Kante de geçen sene bıraktığı yere yakın oynuyor şu an için. Dolayısıyla hani Fenerbahçe 2-0'ın avantajını zaten kullanabilecek tecrübeye sahip bir takım. Ben onu da kullanıp hatta olası bir galibiyetle Fenerbahçe'nin bu turu da geçip artık rakibini bekleyeceğini düşünüyorum.
1: Kante ile ilgili yapılan haberler gelmeden işte maaşı çok yüksek, işte forma satışından pay, böyle elden çıkarabilecek bir oyuncu gibiydi benim algım. Hı. Herhalde yönetim de pek düşünmüyor demiştim. Ama ilk maçtaki performansından sonra sanki görüşler değişti. Bayağı etkileyici bir performans. Benden 90 dakika izleyemedim ama izlediğim bölümde de bence çok iyiydi. İlk yarım saat. Genel olarak da iyi bir maç çıkardı herhalde. Orta sahada Gendouzi ile iyi bir ikili gibi gözüktüler.
0: Öyleydi. Ya Kante ile alakalı olarak aslında konu biraz tartışmaya kapalı. Neden kapalı? Fransa milli takımı diyoruz. İşte hep abartılı örnekler verilir. İstese 3 tane kupada yoluna devam edebilecek 11 çıkartır denir. Kante bu takımda, yani Fransa'nın ilk takımında kendine yer bulan bir oyuncu. İlk 23'te 35 yaşında olmasına rağmen teknik direktör onu tercih ediyor. Bunun bir sebebi var. Çünkü oyuncu çok çok iyi bir oyuncu. Çok üst düzey bir oyuncu. Hele bir de böyle ritmini bulduktan sonra, yani oynayarak devam ettikten sonra, takıma alıştıktan sonra, sağına soluna alıştıktan sonra, ki aslında Gendouzi ile oynamak Kante için de bir şans. Belki Kante şu an Fenerbahçe merkezinde tek olsa bu kadar iyi gözükmeyecek. Ama hani Kante Gendouzi'yi bir araya koyduğun zaman hani çift ne derler, makine çalıştırmış gibi oluyorsun. Hani evde tek makineyle temizlik yaparsın ya, bir elinle artık böyle dikey makineler. İki elini aldığın gibi düşün yani. İki elinde de var onlardan. Öyle bir şeyi var. Etkisi var ikisi bir anda olduğu zaman. Normalde hani bir orta sahada tek Gendouzi yeter diye düşünürsün. Diğer iki profili farklı oyunculardan kurabilirsin ama Kante ve Gendouzi olduğunda birbirine yakın işler yapabildiklerinde orada büyük bir dominasyon sağlıyorsun. Bu gerçek. Öyle olduğu zaman takımın işte savunması ayrı rahatlıyor, hücumu ayrı rahatlıyor. Şimdi az önce o yüzden anlatmaya çalıştım. Hani Fenerbahçe'de önde oynayan dörtlüye bakıyorsun. Üçü fizik olarak kesin hazır değil. Kesin hazır değil ama Fenerbahçe geri koşmuyor. Bunun da bir sebebi var. Durduk yere de olmuyor bu. Şimdi Galatasaray maçını örnek verdik. Villarreal maçını örnek verdik. Galatasaray merkezden öyle bir delindi ki. Öyle bir gitti ki Villarreal merkezden. Neden? Çünkü merkez oyuncuları çok hazır değil. Önde Fenerbahçe

0: Galatasaray fizik olarak hazır olmadığı için yeterli pres yapmıyor. Öyle olduğu zaman direkt olarak senin ceza sahasına doğru koşu yapan oyuncularla yüz yüze geliyorsun. Yani Fenerbahçe'de Tedesco çok istedi Kante'yi. Kafasında bir plan vardı Kante Guendouzi ile alakalı olarak. Olmadı, hani o çok fazla kullanamadı. Ama Kante'nin işte çok iyi bir sözleşmesinin olması demek Kante'den direkt olarak çıkmak anlamına gelmemeli. Bakmak lazım. Hani Kante bu takıma ne veriyor, ne alıyor? Eğer Kante'yi gönderirsem orada kimle oynayacağım, ne alacağım, ne vereceğim? Ekonomik olarak da bakmak gerekiyor, takım olarak da bakmak gerekiyor. Onun kararını tabii Fenerbahçe yönetimi verecek. Yani Fenerbahçe'nin yeni yönetimi diyebilir ki, hani ya İsmail Kartal hocam, sen hani başka bir çözüm bul. Bu adamın maliyeti bize çok yüksek. Hani biz bunu karşılamak istemiyoruz. Okey. Bu bir tercihtir. Bu bir karardır. Fakat Kante gibi bir oyuncudan yani kolay kolay vazgeçmezsin. Vazgeçmek istemezsin. Seni önde tutacak. Topu kazanmanı kısa sürede sağlayacak. Geri kazanmanı kısa sürede sağlayacak. Birçok oyuncunun açığını kapatacak. Artı işte Guendouzi ile beraber birleştirdiğin zaman da neredeyse süper güce dönen bir durum oluyor. Yani ikisi sakatlanmadığı sürece, ikisi fiziksel olarak çok yorgun olmadığı sürece, mesela ben vazgeçmek için bir sebep görmüyorum. Hani teknik direktör olsam geceleri böyle yattığımda oh be derim, Kante ile Guendouzi var orta sahada. İyiyiz yani hani. İyiyiz, neden iyiyiz? Ön tarafı rahatlatıyor, aynı zamanda arka tarafı rahatlatıyor. Ama Fenerbahçe'nin şöyle de bir özelliği var. Onu da unutmayalım. Yani bütün şey çok sağlam. Omurga. Hani o futbolda hep söylerler ya. Omurga, omurga, omurga. Ya şimdi Ake Şikrinyar ayrı bir hikaye. Kante Gündüz ayrı bir hikaye. Öne doğru gidiyorsun Asensio'ya. Asensio artı işte şey gelecek. Vedat Muriç gelecek. Artı Talisca gibi bir silahın var. Ya orası çok iyi.
1: Kaleci soru işareti şu
0: Evet.
1: anda.
0: Evet, kaleci için bunu söyleyebilirsin. Ama çok iyi
1: Tabii
0: orası.
1: diğeri çok iyi.
0: O da takımı ciddi anlamda etkiliyor. Dolayısıyla Fenerbahçe o kararı verebilir. O kararı verdiği zaman büyük ihtimalle takım için değil, herhalde ekonomik olarak düşüneceklerdir o kararı. Yoksa hani Aziz Yıldırım yönetiminde de kimse bakıp Kante'ye ya bu adam olmamış falan, yanlış oyuncu almışlar demiyordur.
1: Zaten kendiyle çelişir o zaman öyle bir şey derse ki kendi hep Aziz Yıldırım daha iyi oyuncular Fenerbahçe'ye gelmeli, yıldız oyuncular gelmeli diyordu. Kante de öyle bir isim sonuçta.
0: Yani neticede oraya bakıp sadece ekonomik olarak öyle bir şey düşünebilirsin. Fakat bazen işte o kulüpler bakıyorlar, oyuncunun sözleşmesi pahalı ya da oyuncu zam istiyor. Ya yani diyorlar ki çok pahalı ya da işte bu zamı hak etmiyor. Orada bir değişikliğe gidiyorlar. O değişiklik daha pahalıya patlayabiliyor. Oradaki uyumlu oyuncuyu bulana kadar. Şimdi Fenerbahçe yani Yüksek Divan'da Aziz Yıldırım üstüne basa basa 3 kere ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim. Şampiyon da olacağız dedi. Yani Fenerbahçe'nin bütün hedefi şampiyonlukken çok iyi oyuncularla devam etmesi, oyuncu arayışına girmektense Fenerbahçe'nin yararına diye düşünüyorum. Yani orada şimdi Kante Guendouzi uyumsuz diyen var mı? Kante Guendouzi olmuyor diyen var mı mesela Fenerbahçe'de? Öyle bir hava var mı? Öyle bir hava görüyor muyuz? Görmüyoruz. O zaman hani işleyen bir şeyi de çok da bozup böyle oraya dur başka bir formül deneyelim demek Fenerbahçe gibi sportif başarıyı çok böyle ön plana koyan, oraya odaklanmış bir kulüp için de bana doğru gelmiyor.
1: Peki normalde sen 1-6, 2-8 daha çok
0: Evet,
1: tercih ediyorsun.
0: evet,
1: Bu
0: evet.
1: biraz 2-6 gibi.
0: Evet.
1: Burada Asensio'nun, Greenwood'un, Kerem'in varlığı mı çok büyük problem teşkil etmiyor senin kafanda bu merkez ikiliyi kurarken?
0: Aynen öyle.
1: Öndeki taraftan daha
0: Aynen
1: gol
0: öyle. Öndeki
1: alma
0: taraf
1: ihtimali.
0: öyle bir skorer güce sahip ki. Şimdi hep anlattık burada. Mason Greenwood bir santrafor değil. 2 sezonda Fransa Ligi'nde bir gol krallığı var, bir ikinciliği var Mason Greenwood'un. Yani bu anormal bir şey. Bir kanat forvetten. İşte bunu yapabilen kim vardı dünyada? Salah var yani. O da Trabzon'a geldi. Bir de Çerni var. O da Beşiktaş'ta oynuyor. Şaka bir tarafa ama böyle. Bu bir gerçek. Yani Mason Greenwood çok büyük bir hücum silahı. Asensio hep anlattık. Geçen sene sakatlanana kadar ligin en iyilerinden biriydi. Double double'a ulaşmıştı. Kerem en kötü gözüktüğü dönemde 10-15 tane gol atabiliyor. Hani Kerem'i beğenmiyorlar etmiyorlar ama 10-15 tane gol çıkartıyor Kerem. Talişka'yı zaten anlatmaya gerek yok. Vedat Muriç'i daha görmedik. Artı bir santrafor daha gelecek. Yani ne olacak ya? Önde ne istersin daha? Bir teknik direktör olarak. Şimdi bu örneği şu yüzden veriyorum. Dön mesela. Dön. Beşiktaş'a bak. Şimdi Beşiktaş'ta Černý acaba kaç gol atar? Černý'nin alternatifi Raşit'sa acaba kaç gol atar? Şimdi sadece sağ tarafa bakmak bile bir farkı, direkt bir farkı ortaya çıkartıyor. Belki 15 gol farkı ortaya çıkartıyor. Sadece bir tarafa bakmak. Ha, merkezde Orkun'un var. Orkun evet skorer. Trossard'ın belli bir skor katkısı olacak. Oh da çok büyük bir skorer değil ama atabiliyor. Yani o da işte 10'u 15'i zorlayabilecek bir oyuncu. Belki rakamlar diğerlerine yakın gözükmüyor ama çok uzak da değil. O yüzden telafi edebilirsin onu. Ama sadece bir kanat bile çok büyük fark. Černý kaç gol atacak? Černý atsın 6-7 tane atar gibi gözüküyor. Yani baktığında. Daha fazla asist yapıyor. Ama diğer tarafta yani tek başına 20'leri zorlayan bir oyuncu var.
1: Yani Salah gelmiş olsaydı mesela orta sahada Endidi, Salih, Orkun çok sırıtmazdı. Ama Černý ile Endidi, Salih,
0: çünkü o zaman
1: Salih,
0: bir tık
1: Orkun
0: geriye dönmen gerekiyor. Yani o gol nereden gelecek? Alternatifi nereden gelecek? Şimdi Kante atsın atsın sezonda bir tane atar. Gündüz'ü de iki ya da üç tane atar. Oradan çok bir şey beklemiyorsun. Zaten Tedesco da onu anlatıyordu. Hani ben bekleri ileri iteceğim ve fazla oyuncuyu oradan bulacağım diyordu. Hı hı. Planı oydu adamın. Nasip olmadı ona şey yapmak. Ne derler o planı uygulamak. Ama düşüncesi bence mantıken büyük takım formatına uygun bir düşünce. Eğer öyle ön hattın varsa. Ki hani Tedesco da bunları hayal etmeden o planı kafasında yapmıştı. Belki onunki düşündüğünde daha riskli bile olabilirdi. Çünkü elde öyle bir Greenwood yoktu. Mason Greenwood gibi bir silah yoktu. Yani Tedesco'nun. Onsuz bunları düşündü. Şimdi gelen teknik direktör İsmail Kartal hani daha rahat. O bakımdan hani Fenerbahçe'nin böyle bir rahatlığı var diye düşünüyorum. Ben de yönetici olsam hani çok fazla işlediği için ve bu kadar fazla hani şampiyonluk özlemi ve beklentisi olduğu için işleyen bir şeye açıkçası dokunmazdım.
1: Kante ile ilgili son bir not. Geçen sezon transfer edildiğinde devre arası gelmişti. 17 numaralı formayı giyiyordu. Şu an 91 numaralı formayı giyiyor. 17 numara İrfan Can Kahveci'de. Ben de bunu bir tweetle öğrendim o sana özel kısmında ve tweetin dilinde de İrfan Can Kahveci'yi suçlayan bir dil vardı. Geldi yine işte 17 numaralı formayı Kante'den aldı. Kante zaten hani daha böyle
0: mütevazi bir
1: mütevazi
0: adam.
1: Mütevazi hani ses çok çıkarmayacak biri. Ben evet. O tweetle görünce ben de bir İrfan Can'a önce bilendim. Nasıl olur sen Kante'nin 17 numaralı formasını alırsın. Tabii ne yaşandığını bilmiyorum. Ama herhalde normal şekilde bir görüşme olmuştur aralarında diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. Bir kriz yoktur ama işte sosyal medyada da hangi dille haberi öğrenmek bile etkiliyor bence. Bende de dediğim gibi ufaktan bir İrfan Can'a tepki olmadı değil. Ama bir şekilde herhalde o diyalogla anlaşılmıştır diye düşünmek istiyorum.
0: Evet o şey benim de gözüme çarptı. Ben de görmüştüm. Tabii orada bir de şu da söyleniyor yani. Kante'ye Fenerbahçe gereken değeri vermedi.
1: İşte aynen. Ben o yüzden o de gözden yani çıkarıldı diye düşünebilirdi Kante.
0: Ama neden öyle oldu? Çünkü geldiğinden beri vereceği performanstan daha çok Kante'nin maliyeti konuşuldu. Hep o ön plana çıktı ve ne yazık ki başkanlar düzeyinde de çıktı. Yani Aziz Yıldırım konuşma yaparken Kante'ye neler vermişsiniz diyor. Şimdi hani mesela bu oyuncunun kulağına gittiğinde de pek hoş olmaz. Taraftar da bunu duyduğunda Kante'ye bakış açısı değişiyor. Yani o gözle, ilk o gözle bakıyorlar. Önce bir şey oluyor, bir filtre oluyor. Hı hı. Bu ama normal. Hani çok da garip değil. Fakat hani bahsettiğimiz oyuncu da çok sıradan bir oyuncu değil. Hani az önce anlatmaya çalıştım. Yani 3 tane 4 tane Fransa kadrosu yapıyorsun. Hangi oyuncular dışarıda kalıyor? Ne biçim oyuncular dışarıda kalıyor? Ama Kante hep orada. Ve 35 yaşında bu adam. Evet belki Dünya Kupası'nda süre almadı.

0: Hani Kante'yi daha el üstünde tutmak için. Hani hem böyle bir oyuncuya sahipsin hem de hiç kapris yok, bir şey yok adamda. Dünya tatlısı bir adam. Mesela bu bile çok önemli normal şartlarda da. İşte o başlangıcı Kante'nin istenilen seviyede olmadı. O ara sözleşmesi çok konuşuldu. Performans geldi, şampiyonluk gelmedi. Yine eksi yazdı. Artı işte yönetim değişimiyle beraber Kante'nin de sürekli böyle ağızlarda olması. Hala böyle Fenerbahçe taraftarı bir Kante ile alakalı bir böyle bir acabası var. Farkında değil gibi çoğu taraftar Kante'nin Fenerbahçe'de olduğundan.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
10: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. öneleme turu revanş maçında tur için sahaya çıkıyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 9.30'da Sturm Graz Fenerbahçe maçı için Bilyoner'e gel. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
11: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
12: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
13: Radyo.
2: Reklam.
14: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.25 saatlerimiz. Fenerbahçe'de dün basın toplantısı vardı. Teknik direktör İsmail Kartal, Matteo Guendouzi ile birlikte basın toplantısına katıldı. Önce Matteo Guendouzi konuştu, soruları aldı Fransız oyuncu. Neler dedi, kısaca ona bir bakalım. Maç için hazırız diyor. Maç içerisinde neler olacağını göreceğiz ama ilk maçta aldığımız sonuçta buraya özgüvenli geldik. Zor olacağını biliyoruz ama umarım bir sonraki tura geçeriz demiş. Performansıyla ilgili en iyisini yapmaya çalıştığından bahsetmiş ama önemli olan takımın kazanması olduğunu dile getirmiş. Kante'yle olan uyumu sorulduğunda N'Golo gibi bir futbolcuyla oynadığınız zaman işler çok kolay oluyor. Bana göre hala dünyadaki en iyi orta saha oyuncularından bir tanesi. Onun kalitesine baktığınız zaman hem defansif olarak hem de toplu oyunda işler çok kolaylaşıyor. Ben de onunla oynadığım her antrenmanda, her maçta bundan keyif almaya çalışıyorum. Onunla oynadığım zaman kendimi özgüvenli hissediyorum. Onun gibi bir oyuncuyla oynamak benim için bir gurur. Bizler sahada takımımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya maksimumumuzu vermeye çalışıyoruz demiş Matteo Guendouzi. Milli takımla ilgili bir soru gelmiş.

0: Zidane'la henüz görüşmediğinden bahsetmiş ama şu anda önemli olanın Fenerbahçe'yle en iyi performansı sergilemek olduğundan bahsediyor ki Fransa milli takımının kapısının tekrar açılması için kulüp performansı önemli. Ona odaklanacağını söylemiş Fransız orta saha oyuncusu. İsmail Kartal daha sonrasında sözü aldı. Ben dün toplantıyı takip ettim. Sonradan banttan izledim. Dediğim gibi kısa bir basın toplantısı. 11-12 dakikalık. İsmail Kartal da basın toplantılarında pek renk vermeyi tercih etmiyor. Dünkü basın toplantısı da benzer tonda geçti. Yani diğer basın toplantılarından farklı değildi. Rakibin ne yapmak istediğini bildiklerinden bahsetmiş İsmail Kartal. Skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmeye geldik diyor. Ve tek amaçlarının işte İstanbul'a turu geçerek dönmek olduğundan bahsetmiş. Osterwolde'nin sakatlığıyla ilgili gelen soruda hani transfer planlamasını değiştirdi mi diye soruldu. Burada da çok net bir cevap vermeyi tercih etmedi İsmail Kartal. Transfer komitemiz titizlikle kendi alanında transfer sürecini güzel bir şekilde yürütüyor. Biz sahaya odaklıyız. Saha içinde kalıyoruz. Onun yerini dolduracak oyuncularımız da var dedi. Ve bas toplantısında dikkat çeken noktalardan biri de oyuncuların işte değerli olduğundan, hepsine çok güvendiğinden birkaç sefer bahsetti İsmail Kartal. Burada da Osterwolde'nin sakatlığıyla ilgili soruda hani kalan oyunculara da güvendiğini, hepsinin de değerli oyuncular olduğunu dile getirdi.
1: Levent Mercan'ın dışarıda kalmasına ne diyorsun? Bu bir kontenjanla alakalı bir şey mi?
0: Tabii. Levent Vedat Muriç için çıktı. Sonra da Bartu çıktı, Kante girdi. Hmm. Bir sonraki seçimde galiba. Dün ona baktım. Levent'in çıkma sebebi Vedat Muriç'in isteği daha
1: iyi. Çünkü Levent de farklı bir oyun oynayabiliyorsun. Yani Levent pas oyununa çok daha fazla katılıyor, içeri giriyor, daha kaliteli orta yapabiliyor. Hani işler mesela Archie Brown'la istediğin seviyede gitmeyince ya da Osterwolde ile istediğin seviyede gitmeyince aslında Levent'i oyuna alarak sol bek pozisyonuyla beraber farklı bir şey oynayabilirsin. Mesela Fenerbahçe'de ekstra bir stoper olsa çok güvenebileceğin öyle bir durumda Ake'yi de sol beke çekebilirsin. Tabii. Ake'nin de sol bek oynama özelliği var. Ama Ake'nin de oyunu çok Levent'e yakın bir oyun değil. Levent bayağı ayağına hakim bir oyuncu. O yüzden mesela ben Levent'in genelde olması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe kadrolarında. Belki iç sahada daha değerli olabilir bu söylediklerim. Deplasmana göre ama Fenerbahçe şu an daha topu domine ettiği için, topu daha fazla istediği için Levent iyi bir seçenek diye düşünüyorum.
0: Ama işte şu an o listede çok ön sıralarda
1: değil.
0: Normalde evet. Rotasyonda Archie'den önde gözüküyordu azı karşılaşmalarında ama Archie'da bir daha sakatlıktan yeni çıkmıştı. Şu an tercihini Archie Brown'dan yana kullandı İsmail Kartal. Yine gelen bir soru üzerine işte takımımızdaki bütün oyuncular değerli demiş İsmail Kartal. Atılan goller antrenmanlarda çalışılmış gollerdir. Biz bunları oyuncularımıza çalışıyoruz. Tabii ki orada kalite devreye giriyor. Ama bunları çalışırsanız kalite ortaya çıkar demiş İsmail Kartal. Tribün baskısına hazır olduklarını söylüyor. Tüm çalışmalarımızı yaptık. Bu tip baskılara alışık bir takımımız var diyor. Ake ile ilgili övgü dolu sözler söylemiş, Skriniar'la uyumundan bahsetmiş. Ve son soruda da hani takımdan gönderilecek yabancılarla ilgili genel bir soru geldi. Onda da yine net bir manşet vermedi İsmail Kartal. Çalışmalarımız devam ediyor. Fenerbahçe için en doğrusu neyse o doğrultuda kararlar alacağız. Yeri ve zamanı gelince bunu da açıklarız dedi. Yani İsmail Kartal'ın belli ki bu döneminde öyle çok manşet bir açıklaması olmayacak basın toplantılarında.
1: Öyle gözüküyor.
0: Hani transferle ilgili bir şeyler soruluyor planlamayla ilgili ama bir şey çıkmadı. Belki Fred'le ilgili zamanında kalacak gibi bir iddialı şey söylemişti mesela.
1: Tabii Fred bizimle kalacak demişti, hatta Osterwolde'de demişti zannedersem.
0: Osterwolde'den de sanki kalacağına dair bir sinyal almıştık. Şimdi daha orta yollu konuşuyor. Belki oradan bir ders mi çıkardı ya da bir uyarı mı geldi bilemiyorum. tonu sanki biraz daha değişti İsmail Kartal'ın. İlk toplantılarında daha net ifadeler vardı. Şu an hiçbir net ifade kullanmayı tercih etmiyor. Bence doğrusunda yapıyor. Çünkü belli olmuyor bu işler.
1: Evet tabii aynen o kadar çok net konuşamazsın böyle bir dönemde.
0: Ki Fred'le ilgili o açıklamayı söylediğinde biz ne alaka demiştik mesela. Hani nasıl kalıyor Fred? Hani matematiği uyduramamıştık. Oradan hani bir tartışma çıkmıştı. Şu an tartışma çıkıyor bu arada İsmail Kartal'ın basın toplantısında ama genelde konuşmasıyla, hitabetiyle ilgili çıkıyor ama içerikle ilgili dün çıkarabilecek bir şey yok bence.
1: Ya İsmail Kartal da biliyorsun da bu konuda dertli. Yani İsmail Kartal ne söylese ne söylemese İsmail Kartal eleştiriliyor. Yani onun da öyle bir sınavı var. İsmail Kartal'ın da futbol dünyasında böyle bir sınavı var. Evet. Yani İsmail Kartal'ın bir basın toplantısı sonrasında bir şey dese de demese de konuşulmama ihtimali düşük. O da onunla uğraşıyor. Hatta geçen gün şöyle bir şey yaptılar. Bir ara basın toplantısında çok fazla ben ifadesi kullanıyordu. Ondan sonra bir basın toplantısında bize döndüğü çıktı ve bizi kaç kere kullandığı
0: çok söylemiş bir şey
1: söylendi. İşte bu hani üzerinde çalıştıklarını gösteriyor. Ama bir problem olduğunu da gösteriyor aynı zamanda. Neden? Hani çünkü sürekli olarak dediğim gibi İsmail Kartal bir şey söylese de söylemese de üslubu, işte vücut dili, konuşması, her şey mercek altında ve sürekli eleştiriliyor. Yani ciddi bir sınav aslında. Her açıklama yaptığında hani bir şekilde değerlendirilmesi, olumlu ya da olumsuz, daha çok olumsuz, zor bir şey. İsmail Kartal da belli ki hani oradaki desteği alıyor. Çünkü o kadar fazla ben diyen bir kişinin bir sonraki basın toplantısında o kadar fazla biz demesi tesadüf olamaz. Hı hı. Orada var bir çalışma var. İşte oradaki dengeyi bulmaya çalışıyor İsmail Kartal da. İşi biraz zor ama.
0: Zor yani dünkü basın toplantısını Twitter'da okumak bu arada farklı. Twitter'da çok bir şey anlamıyorsun ama izlemek farklı. Yani ben mümkünse tabii izlemeyi tercih ediyorum. İzlerken ben de o zorluk yaşadığını hissediyorum İsmail Kartal'ın. Bir çaba içerisinde kendini geliştirmek için ama hala mesafesi var. Bunlar da bir bence detay sonuçta sahada sonucu aldıktan sonra her zaman söylüyorum basın toplantının önemi çok
1: aynen öyle.
0: Kalmıyor. Yani unutulur gider. İsmail Kartal'la ilgili genelde turu geçerse Şampiyonlar Ligi'ne bir de sokabilirse Fenerbahçe yıllar sonra o basın toplantıları çok ufak detay olarak kalır. Yine yıpranır mı? Yıpranır ama onunla da baş edebilir diye düşünüyorum. Dün yine o açıdan iletişim açısından güçlü basın toplantısı değildi yani izlediğim için. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Dün herhalde bir 5 soru geldi İsmail Kartal'a ama mesela Ederson'la ilgili o merak ettiğim soru gelmedi. Neden tercih edilmedi? Neden yedek kulübesindeydi? Hadi tamam dün işte viral enfeksiyon dendi. Onunla ilgili de sorusu gelebilirdi ama hiçbir şey denmedi mesela direkt Ederson üzerinde. Orada TRT muhabiri, Aspor muhabiri, hani iyi muhabirler de vardı ama mesela bu soru benim soracağım herhalde ilk sorulardan biri olurdu basın toplantısında.
1: Burada tabii basın mensuplarıyla birlikte zaman zaman kulübün de öyle bir şeyi oluyor. Geçenlerde oldu. Zannedersem Beşiktaş'ın Kralove karşılaşması öncesinde İtalyano'nun yaptığı basın toplantısında Cihangiro da çok başarılı bir arkadaşımız. Beşiktaş'ın görevlisi. Şöyle bir şey söyledi mesela. Sadece Kralove maçıyla alakalı soru alacağız dedi. Hı hı. Şimdi bu da tartışılır mesela.
0: Ben şöyle sorarım. Hani sadece Stumgaz maçıyla ilgili sorular alacağız. İlk maçta Ederson hazırdı yedek kulübesinde ama tercih etmediniz. Neden tercih etmediniz gibi yine maça bir şekilde bağlayabilirdim. Yani,
1: bağlayabilirsin doğru. Burada mesela biz Galatasaray'ın maçlarını verdik. Galatasaray'ın maçlarını verirken Okan Buruk sağ olsun her seferinde geldi. Maç sonunda uzun uzun bizim yayında kaldı. Maçı anlattı, takımı değerlendirdi. Ama mesela ondan önce Galatasaray iletişimcileri hani lütfen transfer sormayın dediler bize. Bunu yapıyorlar. Yani kulübün iletişimcileri bunu yapabiliyorlar. Orada tabii hani şimdi öyle bir rica geldikten sonra da açıkçası onu sormak biraz güvene ihanet gibi oluyor. Çünkü hani hocayı sana röportaja veriyorlar, özel röportaja veriyorlar ve bir ricada bulunuyor.

0: sana. Orada bir çelişki yaşıyorsun. Hani normalde sorman gerekir. Çünkü transfer dönemindesin. İşte Galatasaray'da çok fazla şey var. Ne derler? Transfer konuşuluyor. Hoca yanında. Aranda hoca ile yarım metre var. Ama sana da bir şey rica edilmiş. Hani hoca geldi ama lütfen transfer konuşmayalım. Şimdi sorsan bir sonraki karşılaşmada hoca yanına gelmeyebilir. Sorsan hoca belki cevap verir ama hoca bozulabilir. Sormasan kendi açından kötü. Böyle şeyler de oluyor, onu da unutmayalım. Basın toplantıları öncesinde, sırasında. Diğer taraftan şunu düşünebilirsin. Haklılık payı var mı? Çünkü hani Krolove karşılaşması, mesela transfer ne alaka? Ama hoca sürekli olarak her gün basına konuşmuyor ki.
1: Evet,
0: Adı üzerinde
1: insanlar da
0: basın
1: merak ediyor.
0: toplantısı. Adı üzerinde basın toplantısı. İnsanların merak ettiği şeyi ilk kaynağı sormayacaksın da kime soracaksın?
1: Mesela burada niye şunu akıl ediyorlar da uygulamıyorlar? Hocaya desinler. Hoca, transferle ilgili soru geldiğinde bunu cevaplamayalım. Meğer böyle bir hassasiyet var kulüp içerisinde. Bu bir politika. Bunu basın mensuplarına söylemek yerine hocaya söyle. Hoca da soru geldiğinde evet güzel sordunuz, herkes merak ediyor ama ben konuşmak istemiyorum bu konuyla
0: Bu
1: ilgili.
0: senle zaten yıllardan beri söylediğim bir
1: Yani bu
0: şey.
1: çok basit değil mi?
0: Herkes her soruyu sorabilir ama her soruya cevap vermek zorunda
1: Zor değil.
0: değilsiniz.
1: Okan Buruk'a sorarsın transferle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben bugün maçla ilgili konuşmak istiyorum, transferle ilgili konuşmak istemiyorum dediğin noktada ne yapacaksın? Hocam illa transfer
0: Hoca
1: konuş,
0: konuş diye de
1: zorla
0: hoca ne olur
1: yakasına mı
0: konuş diye.
1: yapışacaksın adam? Hayır.
0: Evet.
1: Geçecek gidecek. Yani burada basın mensubunun görevini de iyi yapmadığı bir algı oluşuyor bende de ister istemez. Yani bu basın mensupları da kötü oluyor. Kulübün iletişim personelleri için de, kulübün politikası için de bence kötü.
0: Evet, yani buradan zaten yani genel bir tabloyu bilin diye söyledim ben de.
1: Yani
0: Hani,
1: eleştirirken de bunu da
0: evet,
1: aklımızda
0: unutmayalım. Ama
1: tutalım.
0: tabii işin madalyonun bir de şöyle bir yüzü var. Herkesin her şeyi sorabildiği basın toplantılarında gelen sorular felaket olabiliyor. Onu da unutmayalım. Yani onu da defalarca şahit olduk. Yani adam her şeye açık. 45-50 dakika her soruya cevap verebilecek durumda. Yani öyle sorular geliyor ki izleyen olarak zor durumda kalıyorsun sen yani. İnsaf diyorsun artık sorulan sorulara.
1: Yeni bir basın toplantısında bir kim bir atar gider yaptı bir soru üzerine. Toplantıyı terk etti de. Nerede olmuştu acaba? Dünya Kupası'nda mı oldu?
0: Bir
1: Böyle bir
0: İtalyan'ın imza
1: yaz.
0: töreninde Kartal Yiğit'in şeyi
1: Yok.
0: beğenilmedi.
1: O değil.
0: Oturuş tarzı, vücut dili o vardı en son.
1: Böyle bir yerde bir şey oldu yeni.
0: Bilmedim.
1: Son bir iki ay içerisinde
0: Yerli
1: sanıyorum.
0: mi?
1: İşte
0: Bizim
1: hatırlamıyorum yerli
0: takım
1: mi,
0: yerli mi
1: yabancı
0: yabancı
1: mı
0: mı?
1: böyle bir soru üzerine. Hadi ya deyip yabancı da olabilir. Hadi ya dememiştiniz de işte o tarz bir kalkış yaptığını hatırlıyorum. Yani
0: Olabilir.
1: o tepkiyi de verebilir. Teknik direktör soru bu kadar kötü geliyorsa.
0: Bunlar da oluyor yani.
1: Evet. Peki bir araya daha gidelim. 8.40 Fenerbahçe'den maçtan bahsettik. Toplantıdan detayları konuştuk. Aradan sonra biraz daha farklı gündemlerle buradayız.
2: Mertelen ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
9: Şampiyonla son düzlükte.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
12: Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
5: Radyo Spor!
12: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
13: Talisca!
12: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
14: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.43 saatlerimiz Fenerbahçe'den bahsettik. Fenerbahçe'den şöyle devam etmek istiyorum. Dün öğlen yayında da bahsettim. Bu yabancı konusu hala Fenerbahçe için bir sıkıntı. Matematiği halletmek kolay değil. Bir santrfor transferi Fenerbahçe yapacak belli ki. Yani Lukaku mu olur? Pavlidis mi olur? Girassi mi olur? Ueda mı olur? Gabriel Jesus mu olur? 5 oyuncu saydım galiba. Bunlardan en az biri gelecek. Ve nasıl olacak? Size tekrar sormak istiyorum. Aslında en son konuştuğumuzdan bugüne de ayrılan bir oyuncu da olmadı Fenerbahçe'de, bu listede. Yani bu maç kadrolarında yer alan yabancıları sayacağım şimdi Fenerbahçe'de. 13 isim var. Ederson, Ake, Şikrinyar, Osterwolde, Semedo. Bunlar U23 olanlar değil bu arada. O23 olanlar, 23 yaş üstü olanları sayıyorum. Kante, Genduzi, Fred, Asensio, Talisca, Musaba, Greenwood ve Vedat Muriç. 13 futbolcu ediyor. Hadi Musaba'yı çizdik. Kaldı 12. Fred'i de hadi çizdik. Galiba o da gitti gidiyor Atletico Mineiro'ya. Kaldı 11. Fenerbahçe'nin yabancısının geldiğini düşünelim. Santrfor 12 ediyor. Yani 2 oyuncu daha göndermek zorunda. Bu 2 isim için de 3 aday olduğunu düşünüyorum ben. Osterwolde, ama o da sakatlandı. 1,5 ay kadar sahalardan uzak kalacak. Sakat bir ismin satılması da çok kolay değil transfer döneminde. Geriye 2 isim kalıyor. Ederson ve Semedo Fenerbahçe'de. Herhalde buraya doğru gidiyor Fenerbahçe. Ederson hani viral enfeksiyon dendi ama maç kadrolarında olup oynamadı. Semedo'nun da hani en olağan şüpheli isim. Başka türlü bir matematik gerçekten yok Fenerbahçe'de. Talisca'yı mı göndereceksin? İşte Vedat zaten yeni geldi. Genduzi'yi mi göndereceksin? Kante'yi mi? Fenerbahçe'de yani Osterwolde'nin kaldığını düşünüyorum. Ederson ve Semedo'yla yollar ayrılıyor herhalde diye düşünüyorum. Ama bu tabii benim düşüncem. Gerçekte nasıl gelişecek onu da zaman gösterecek. Ama son yapılan haberlerde de işte Semedo'nun yerine bir U23 sağ bek bakıldığı konuşuluyor. Bana da en mantıklı gelen çözüm bu gibi geliyor.
1: Eğer Osterwolde'yi gönderirsen ilk stoper alternatifin Çağlar kalıyor. Ve bu Fenerbahçelileri korkutur. Çağlar'la beraber Yiğit Efe kalıyor stoper alternatifi olarak. Fenerbahçe'nin merkez orta sahalarından bir tanesini geriye çekme ihtimali var mı? Var ama düşük. Çok zorlama olur. Dolayısıyla Osterwolde'nin hani şu an sol bek olarak başlasa da sezona Ake Şikrinyar ikilisinin direkt alternatifi olması onu değerli kılıyor benim gözümde. O yüzden ben hani sakatlığına rağmen kalabileceğini düşünüyorum. Ayrıca Osterwolde'nin hani sakatlığı elden çıkarılmasında çok büyük bir problem olmaz. Hani çok uzun bir sakatlık değil çünkü. 4-5 hafta sürecek bir sakatlık. Ama şimdi Semedo tarafını çözebilir misin? Hani Semedo tarafını nasıl çözersin? İşte bir şekilde çözüyorsun. Hani çok iyi bir çözüm olmuyor. Çok üst düzey bir çözüm olmuyor Fenerbahçe'de. Ama sağ bek olduğu için çözüyorsun. Fakat orada da tabii Semedo üst düzey kaliteli bir oyuncu. Uluslararası bir oyuncu. Şimdi oraya aldığın isim Semedo'nun gerisinde olacak bir futbolcu olacak. Performansı da sağlanırsa işte sezon boyunca o konuşulur. Normal olur. Çok garip değil. Fakat günlerdir bunu anlatıyoruz. Bir yerden fedakarlık yapmak gerekiyor bu kadroda.
0: Ama şimdi Ali abi burada 3 isim saydım ya en son. Osterwolde, Ederson, Semedo. Osterwolde'yi sen stoper alternatifi gibi düşünüyorsun. Ederson birinci kalecin, Semedo birinci sağ bekin. Sen yedek oyuncu için 2 as oyuncunu gönderiyorsun gibi de oluyor.
1: Tamam ama bütün sezon boyunca sakatlık riski olan, yaşları 30 plus'a gelmiş Şikrinyar ve Ake ile 50 maç civarında oynayabileceğini düşünüyor musun?
0: Sağ bekte sen Mert Müldür ve Arda Okan Kurtulan'la örnek veriyorum oynayacağını düşünüyor musun?
1: Düşünüyorum.
0: İşte tamam. Düşünüyorsan yaparsın.
1: Düşünüyorum. Çünkü orada mesela Oğuz Aydın alternatifi de var. Oğuz Aydın'ı da sağ bek pozisyonunda Türkiye Kupası maçında oynatabilirsin. Ne bileyim deneyebilirsin, oynayabilirsin. Orada belki verim alma ihtimalin var. Ligde herhangi bir karşılaşmada çok kapanacak bir rakibe karşı, üzerine gelmeyen bir rakibe karşı sağ bek Oğuz Aydın'la başladığında çok büyük bir şey olmaz, yangın olmaz. İşte diyorum ama bunlar kararlar yani. Bu mesela benim bakış açım. Evet. Şimdi senin bakış açın farklı. Büyük ihtimalle İsmail Kartal da farklı bir şey düşünüyor. Dinleyicilerin kafasında başka planlar var. Burada onu anlatmaya çalışıyorum birkaç gündür. Burada tam böyle tam bir doğru olmayacak Fenerbahçe için. Tam bir yanlış da olmayacak. Hani göz göre göre burada çok büyük bir hata yapılacağını zannetmiyorum. Ama aynı zamanda alınan her karar takımın başka bir mevkiini de direkt olarak etkileyeceği için ve o mevkii de Fenerbahçe sezon boyunca performans olarak sıkıntı yaşarsa tartışmaya çok açılacak. Bu Fenerbahçe'nin sezon hikayesi. Orayı anladık. Çünkü çok fazla yabancı var ve bazı noktalarda da işte vazgeçebileceğin, vazgeçemeyeceğin, tasarruf yapacağın, yapamayacağın oyuncular var. Mesela benim için işte Talisca konusu tartışmaya kapalı. Ama pekala başka biri ya abi Asensio varken ya Talisca'ya ne gerek var dese, hani buna acayip yanlış, sen ne yaptın diye itiraz edemem. Bakış açısı der, geçmeye çalışırım.
0: O da ama şey denir. Bütün sezonu Asensio'yla mı götüreceksin? Asensio'ya bir şey olsa kimi oynatacaksın?
1: Asensio'ya bir şey olsa kimi oynatacaksın?
0: Hadi bakalım. Talisca'yı gönderdin.
1: Yani işte biraz daha şey yapacaksın.
0: Çift forvete dönersin. Evet.
1: Greenwood'u merkeze itip İrfan Can'ı sağa atarsın. Yaparsın yani. Hani çok doğru şeyler olmayabilir belki kağıt üzerinde ama hani ölmezsin. Zor. Yani bu iş Fenerbahçe için zor. Diğerleri kolay. Dışarıda kalan oyuncular.
0: Ben düşünmeyen onu oyuncular. Saymadım. Dinleyicimiz Amrabat yazmış mesela. Hani Livakovic, Beka, Diego Carlos, Amrabat, Mimovic. Bunlar artık belli ki düşünülmüyor. O yüzden onları saymadım bile. Öyle 13. Bunlarla 18. Archi Buran, Nene ve Sedeki Şerifleri de 21 ediyor. Daha şeyleri de saymadım. Omar Fayet'tir. O Diouf'lar, gençlerle falan. 23-24'e çıkıyor. Ama ana rotasyonda şu an 16 yabancı gözüküyor.
1: Acayip. Mimovic mesela acaba hiç mi düşürülmüyor? Onu hazırlık maçlarında denedi İsmail Kartal. Sonra direkt vazgeçti. Demek ki performansını o seviyede bulmadı. Hani Mert Müldür, Mimovic artı biraz Oğuz Aydın rotasyonu olamaz mı diye düşündüm Fenerbahçe'de. Demek ki olmayacak.
0: Olmayacak. İşte kalede Mert'le nasıl olacak sezon boyu? Onunla mı gidilecek? Berke mi gelecek? U23 iyi bir yabancı kaleci bulabilir mi Fenerbahçe Ederson'a gönderdiğinde?
1: Para verirse bulur.
0: Öyle bir gündem de yok bu arada şu an kaleci konusunda farkındaysan. Değil mi? Hiç sıfır. Sıfır isim.
1: Gündem yok ama. Yani ya bu işte sen tabloyu ortaya koydun. Hani birileri gidecek mecbur.
0: Yani Fenerbahçe'nin zor surette. Ve şeyler de bak, Archie Brown'un da gidebileceği konuşuluyordu Premier Lig'e, Chelsea'ye ve United konuşuluyordu. Nene'nin ayrılabileceği konuşuluyor. Sidiki Şerif'in de ayrılabileceği konuşuluyor. Yani U23 kontenjanı bomboşta kalabilir. Bir de Fenerbahçe onları gönderip oraya adamlar falan alacaksa çok işi
1: Operasyon
0: var.
1: Operasyon çok büyüyor.
0: Çok.
1: O kadar yapmazlar diye düşünüyorum.

0: Yapmamalılar.
1: Hani normal şartlarda Nene, Sidiki Şerif ve Archie Brown U23'te rahatlıkla kalabilecek, tutabileceğin oyuncular.
0: Bir tane daha alırsın. İşte sağ bek alternatifi belki yabancı.
1: Ya da belki senin dediğin gibi kaleci.
0: Ya da kaleci duruma göre yaparsın. Osterwolde konusunda da hani ben Ahmet Can'ın, işte Adil Demirbağ'ın isimleri geçtiği için söylüyorum. Ümit Aktağ'ın da bir opsiyon olabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe için. Hakkımı ben Osterwolde'yi göndermekten yana kullanıp oraya yerli alternatifler
1: olabilir
0: koyma tarafındayım. U23 bir stoper varsa bilmiyorum, o da düşünebilir ama yerli opsiyonları var. Ahmet Can'la ilgili de geçenlerde haber çıktı. Ajax yeni sezon planlamasında düşünmüyor diye. Son maçın kadrosuna da baktım, yoktu. O da olabilir diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin alternatif stoperi.
1: Sidiki Şerif'le alakalı olarak da belki profil olarak değerlendirmek gerekir. Bunu neden söyledim? Şimdi Fenerbahçe Vedat Muriç'i aldı. Vedat Muriç kontraya yatkın bir oyuncu değil. Konuşulan santrafor Lukaku, Pavlidis çok kontraya yatkın oyuncular değiller. Talisca ile kontra yapamazsın. Fenerbahçe'de kontra silahı olarak hani Kerem ön plana çıkıyor. Artı işte Greenwood'u ekleyebilirsin o listeye. Fakat hani Fenerbahçe'nin özellikle Şampiyonlar Ligi'ne giderse maçların belli bölümlerinde Sidiki Şerif gibi fizik olarak kuvvetli, belki hani dripling bitiriciliği ya da driplingin sonunu çok iyi getiremese de topu rakip yer alanına taşıyacak. İşte program başında konuştuğumuz o rakibi biraz geri koşturacak. O fizikselliği katacak bir sanki profile ihtiyacı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü biraz Fenerbahçe santrafor bölgesinde daha çok böyle sabit diyebileceğimiz, hani çok fazla kendi yarı alanından çıkıp böyle bir anda patlama gücü olan bir oyuncuya sahip değil. Hani Vedat Muriç dolaşır ama Vedat Muriç'e rakip yarı alanın ortasında top gelse Vedat Muriç bir anda kaleye gidebilir mi sorusu büyük ihtimalle savunma tarafından engellenir. Ya da işte daha geride topu aldığı zaman dripling şeyi şansı çok az. O tarz profilde hani yedekler de dahil işte Oğuz Aydın var, Greenwood var, Kerem var. Başka kaçırdığım oyuncu var mı?
0: Nene'yi sayar mısın?
1: Nene'yi de sayarsın. Doğru. Nene'yi de sayarsın. Nene de önemli mesela bak. Sırf bu yüzden bile. Şimdi ben Nene'yi unutmuştum. Doğru söyledin. Sırf bu yüzden bile Nene'nin de düşünülmesi gerekir. Mesela Nene ile Sidiki Şerif'i bu denklemde aynı anda gönderirsen bence bir hata olur. Farklı bir profile de ihtiyacın var. Kenardan sana o katkıyı verecek. Onu da unutmamak lazım. Çünkü hep aynı maçları oynamayacaksın.
0: Peki sen böyle bir oyuncuya ihtiyaç var. Girassi geldi, başladın. Oyuna Vedat'ı almayacak mısın mesela? Sidiki'yi mi alacaksın?
1: Duruma göre alabilirsin. Onu anlatmaya çalışıyorum.
0: İddialı olur bence.
1: Duruma göre. Hani bu 10 dakikada olur, 15 dakikada olur, 20 dakikada olur. Örnek veriyorum. Kritik bir deplasmanda, kritik bir deplasmanda 1-0 öndesin. Rakip dalga dalga üzerine geliyor. Artık son 10 dakika. Takım yorulmuş. Ben Sidiki Şerif'i atarım oyuna. Niye atmayayım yani?
0: Bu da bakış açısı yine. Aynı mantıkla Vedat da oyuna atılıp Vedat da top tutuyor deyip seni rakip yarı sahada tutar. İlla koşmasına
1: tutar
0: gerek yok.
1: Tutar ama Vedat'ın yanına oyuncuya ihtiyacın var. Vedat,
0: tamam, orada da Nene'yi atarım, Oğuz'u atarım. İşte kimse.
1: Olabilir. Yani birilerini oraya desteklemen gerekiyor. Benim söylediğim daha çok hani bireysel olacak. Hı-hı. Tek başına gidecek. Hani sonuna kadar o pozisyonu bitirmeye çalışacak. Belki bitiremez ama en azından şutu çekecek. Rakibi koşturacak. O fırsatı yaratacak bir profil bence gerekir. Bu Nene de olabilir. Sidiki Şerif de olabilir. Duruma göre Oğuz Aydın da olabilir. Ama lazım. Hı hı. Lazım. Yani bütün sezon çünkü Fenerbahçe topla %70 oynayıp rakip yer alanda durup sürekli gol kovalamayacak. Zaman zaman ihtiyacı olacak bu tarz profillere.
0: 8.56 saatlerimiz, bir araya daha gidelim. Aradan sonra diğer takımlardaki yabancı durumuyla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa.

0: Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçları bekliyor.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
3: Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
3: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
6: Talisca!
3: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.59 saatlerimiz, Galatasaray'dan devam edelim. Yabancı oyuncu konusunda en rahat takım ve çekide Galatasaray. Kadroda düşünmediği Nelson ve Yelert'le birlikte Galatasaray'ın yabancı sayısı şu anda 13. Onları hadi gönderdi 11. 9 tane o onluk dilimdeki oyuncu. 2 de U23 oyuncusu var şu anda Galatasaray'ın. O 9'luk dilimde Davinson, Jakobs, Cinco, Şalai, Torreira, Lemina, Sara, Sane ve Osimhen var. Bunlardan gidecek bir oyuncu olursa belki Sara'nın satışı konuşuluyor. Ama onun haricindeki isimler için hani Davinson gitse bile herhalde yabancı bir stoper gelir. Çok kontenjan açılmayacak yerliyle. U23'te de Leslie ve Niaga var. Ama onlar da şu anda daha çok alternatif oyuncu konumunda gibiler. Ana rotasyon parçası değil. Yani Galatasaray 1 tecrübeli yıldız, 2 de U23 oyuncusu transfer edebilir mevcut şartlarda. Ekstra satışlarla birlikte Sara gibi o sayı da artabilir. Ama şu an gözüken 10 numaraya U23 takviyesi. O artı bir kontenjan için de herhalde Leao ya da o tarz bir oyuncu Barış Alper'in olası satışında. Martinelli dün İngiliz basını bir kez daha yazdı. O hakkını herhalde sol kanattan yana kullanacak. Bu Barış Alper'in gidişi de herhalde gündemde ki bu Leao, işte Martinelli gibi çok yüksek profil isimler. Yedek oturtulamayacak kadar yüksek profil isimler konuşuluyor Galatasaray'da.
1: Yani bir taraftan iyi, bir taraftan kötü. İyi olan taraf ne? Hani Galatasaray'ın çok büyük bir efor harcamadan transfer yapma imkanı var. Çünkü kontenjanı var. Bir taraftan kötü, madem bu kontenjan vardı transferler niye bu kadar gecikti diye düşünebilirsin. Galatasaray açısından tabii kadroda şöyle bir durum ortaya çıktı. Galatasaray'ın yabancıları iyi yabancılar mı? Evet, çok iyi yabancılar. Ama sanki her biri kendi bölgesinde alternatifsiz ve pek de rekabete girmeyen yabancılar gibi gözüküyor Galatasaray'da. Yani bu sene Galatasaray'da Torreira'yı Niaga ya da Leslie pek rahatsız etmez gibi. Orada Lemina fizik olarak kendini bulduğunda Leslie ya da Niaga'ya pek formasını vermez gibi. Davinson Sanchez ve Cinco aynı pozisyonda oynayabilir. Ama normalde Cinco zaten iyileştiğinde sağ bek pozisyonunda görev alması gerekir. Ondan sonra ileri gittiğinde zaten Osimhen'e bir rakip çıkarmana gerek yok. Sané'ye çok fazla alternatife gerek yok. Fakat kanatta, genel kanat rotasyonunda Galatasaray'ın bir üst düzey oyuncuya ihtiyacı var. Bence orası net. O oyuncu hala yok. Yani Galatasaray'da bazı şeyler iyi, bazı şeyler çok endişe verici, bazı şeyler ciddi soru işareti ve zaman da işliyor. Zaman dedik. Geldiğimiz noktada sen her gün açılışı şöyle yapıyorsun. Bugün de Galatasaray'da bir transfer haberi yok. Transfer gelişmeleri var. Gelişmeleri söylüyorsun
0: resmiyete
1: ama
0: resmiyete dökülmüş bir şey.
1: Resmiyete dökülen bir durum yok Galatasaray'da. Cuma günü de sezon başlıyor Galatasaray için. Tamam, belki ligde Galatasaray mevcut kadrosuyla çok fazla sıkıntı yaşamayacak. Ancak takımın şu an hazır olmaması, bireysel anlamda oyuncuların şu an hazır olmaması, Galatasaray'ın 4 sene şampiyon olmuş bir havada gözükmemesi, bunlar üzerinde konuşulması, düşünülmesi gereken şeyler. Yani Galatasaray'ı yönetenler bugün o rüzgarla hareket edeceğine, o rüzgarı nasıl arkamıza alırız diye tekrar düşünüyorlar. Bu da önemli bir problem. Yani Galatasaray bunu çok yaşamamalıydı. Hatta belki taraftarına yaşatmamalıydı. Yani bu da yanlış bir bence tespit olmaz. Yani bugün Galatasaray taraftarı çok daha güvenli. Evet, biz 4 sene şampiyon olduk. Gene doğru hamleleri yaptık. Gene iyi transferler yaptık. Bizim dominasyonumuz devam eder diye bir hissiyatta olmalıydı ağırlıklı olarak. Şimdi bakıyorum, yani bırak Galatasaray taraftarları, Galatasaray'ı yorumlayan işte Uğur Karakullukçu gibi, Sinan Yılmaz gibi Galatasaraylı oldukları bilinen, Galatasaray üzerinden yorum yapan arkadaşlarımız bile hani eyvah, bir sezon bizi bekliyor diye yorumlar yapıyorlar. İş felakete doğru gidiyor diye yorumlar yapıyorlar. Yani felakete doğru gidiyor mu? Zannetmiyorum. Ama sinyaller var. Yani tehlike sinyalleri var. Felaket sinyalleri yok ama tehlike sinyalleri var. Ve bunun şöyle bir dezavantajı daha var. Galatasaray geçen sene ve ondan önceki sene, hele ondan önceki sene, yani geçen sene değil 3. şampiyonlukta çok ciddi bir dominasyon sağlamıştı. Ama ligde mesela bir maç berabere kalıyordu, Okan Buruk diyordu Galatasaray taraftarları. Onu da hep örnekliyordum ya ben. Yani Galatasaray mesela 20 maç oynuyor, 18 galibiyeti var. Bir berabere kalıyor, Okan Buruk hoca değil falan diye çıkıyorlardı Galatasaray taraftarlar. Geçen sene daha da arttı bu durum. Daha fazla, çünkü Galatasaray puan bıraktı ligde. İşte Şampiyonlar Ligi'nde bir ara kadro sıkıntısı sebebiyle 2 maç kaybetti. O arada da yine eleştiriler çok yükseldi. Şimdi bu neyi gösteriyor? Galatasaray'ın hataya çok az tahammülü var her anlamda. Şimdi bu sene Galatasaray istediği gibi başlayamazsa bu tartışmaların ne kadar alevlenebileceğini ve nereye gideceğini siz düşünün. O ciddi bir problem yine Galatasaray'da. Ya bütün bunlar şunu düşündürüyor. Böyle olmamalıydı. Bugün Ağustos'un 11'i. Ağustos'un 11'inde Galatasaray böyle hissetmemeliydi. Hissettirmemeliydi. Problem ne? O da tam olarak anlaşılamıyor.
0: Bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz. Yani.
0: Herkes bir fikir yürütüyor. Benim arkadaşlarım olan WhatsApp grubumda da kimisi diyor ki ekonomik, para bitti. Kimisi diyor ki iş bilmezlik. Herkes bir şey söylüyor ama yönetim tarafından da bunun iletişimi çok iyi yapılamadı.
1: Yani ama yönetim bunu reddediyor. Yönetim bunu reddediyor yani. İş bilmezlik. Hayır. Öyle bir şey yok. Biz çok iyi ne yaptığımızı biliyoruz.
0: 4 senedir şampiyon yapan biziz yani.
1: Para hiç problem değil. Yönetim bu tarafı tamamen reddediyor. Hani orada sessiz kalma, ekonomiyle alakalı bir durum yok. Bir taraftan işte tribün lideri, tribün liderinin gözaltına alınması, ondan sonra evindeki aramada 65 milyon lira gibi anormal bir rakamın çıkması, ondan sonra işin içinde kara borsa mı var, ne var diye düşündürmesi. Bunlar da yine olumsuz şeyler. Normal değil çünkü. Bütün bunlar

0: Galatasaray taraftarını bir eyvah dedirtiyor. Havayı nasıl değiştirebilirsin? Havayı bir iki transferle değiştirebilirsin. Ya bir iki transferle değiştirirsin ya da çok böyle dominant bir oyun oynarsın. Yani çok iyi bir oyun oynarsın. Mesela şimdi Galatasaray takımı sezonun açılış maçında çok ekstra bir performans gösterebilir mi? Bak vallahi olabilir. Bizim bir tane Galatasaraylı arkadaşımız var biliyorsun. Hı hı. O diyor ki ben diyor Galatasaray'ın yenilmesini istiyorum ve çok sıkı Galatasaraylı. Yani çoğu kişiden de Galatasaray'ı iyi biliyor. Çok takip ediyor falan. Çok da seviyor. Ama diyor ki Çorum maçını Galatasaray kaybetsin. Neden? Hani çünkü bir kendine gelsin her şey. Bir tekrar böyle bir deprem olsun. Ondan sonra tekrar bir hayat başlasın şeyinde o. Ama mesela ben de tersini düşünüyorum.
1: Farklı bir Galatasaray görebiliriz.
0: Farklı Galatasaray galibiyeti görebiliriz. Ya biz buradayız. Öyle ölmedik, bitmedik diyebilir Galatasaraylı oyuncularda. O şeyi de gösterebilir. O refleksi de verebilir. Ya Okan Buruk da o refleksi verebilir. Galatasaray takımı da verebilir.
1: Geçen sene sen lig başlangıcı çok iyi olmayınca Şampiyonlar Ligi ile ilgili soru işaretin vardı. Hı-hı. Şampiyonlar Ligi'nde o görüntüyü evet, sergileyebilmişti Galatasaray.
0: Silmişti Galatasaray, evet.
1: İkinci yani maçtan sonra itibaren.
0: Oyun onu çok göstermiyordu. Ama Galatasaray'ın göstermişti. Bu kez mesela öyle bir lig başlangıcı da görebiliriz. Yani lige yeni çıkan bir takım. Sonuçta Çorum ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek ve tamamen toplama bir takım yaptı. Belli olmaz tabii ne olacak. Çorum'u izlemedim ama hani Galatasaray tepki gösterebilir diye düşünüyorum ben o maçta. Hı hı. Yani performans olarak, fiziki performans olarak, istek olarak o motivasyonu sağlayabilir Galatasaray mevcut durumla beraber. Ha bu yani o maçı kazandı her şey güllük gülistanlık değil ama Galatasaray bence Okan Buruk da oyuncu grubu da o tecrübeye sahip. Yani bir farklı galibiyetle beraber işlerin biraz daha normalleşeceğini, düzeleceğini, baskın azalacağını biliyorlar. Çünkü lig böyledir. Skorlar böyledir. Futbol böyledir. Spor böyledir. Kazandıkça varsın. Yani iki tane, üç tane maçı farklı ve iyi oyunda kazanırsın. Herkes bir anda bütün söylediklerini yutar. Bu iş böyledir. Çıkar bir oyuncu ekstra performans sağlar, gösterir. 2-3 oyuncu ona eşlik eder. Zaten ligin şu döneminde de yeter. Hı hı. Kalite olarak.
1: Tekrar şeye döndürecek olursam yabancı konusunda o Barış Alper giderse Yıldız hakkını sol kanattan yana kullanacak. 10 yabancıyı dolduracak Galatasaray. Yedek santrfora U23'ten bir oyuncu alacak. Bir de 10 numaraya U23 bir oyuncu alacak gibi gözüküyor. Yani bu senaryo olursa 14 yabancı hakkı bu şekilde doluyor Galatasaray'ın. Ama kanat rotasyonu hala eksik kalıyor. Yedek olarak düşünecek isim. Orada da ya yerli bir isme gidilecek ki yerli opsiyon da çok fazla kalmadı diye düşünüyorum. Ya da yabancı bir isme gidecek. Burada da ya Sara'dan ya Niaga gibi bir isimden Galatasaray çıkmak durumunda kalır o kontenjanı açmak için. Ya da 10 numarada hakkını Can Uzun'dan yana kullanacak. Ekstra bir U23 yabancı hakkını kanada ayırmak için. Ama hani Fenerbahçe'ye kıyasla Galatasaray'ın hareket alanı çok çok çok daha rahat şu anda. Şey düşünür mü bilmiyorum ama Nelson takımda kalabilir mi acaba diye bir ara konuşuyordu. Azıcık
0: Nelson kalmaz Mert ya.
1: Ama yani, ben de çok kalacağını düşünmüyorum.
0: Zaten kalmak istemiyor. Artı Galatasaray'ı zorlayan oyuncu şu an. O da durumun farkında. Hatta işte geçen gün Haluk Yürekli ile Ali Naci Küçük bir YouTube herhalde orada konuşuyorlardı. Evet. Ali Naci Küçük şöyle tahmin etti. Hani bonservisi verilecek alacaklarına karşılık. Hı. Ve Nelson'la yollar ayrılacak. Nelson da bunun farkında.
1: Son senesi miydi onun?
0: Galiba son senesi. Hani ona karşılık Nelson'la yollar ayrılacak diye. O yüzden ayak diretiyor diye söylediler. Yani şu an zorluk çıkartıyor. Vücut dili zaten hani benim burada ne işim var tarzında bir vücut dili. Okan Buruk'la arası iyi değil. O hiç düşünülmez.
1: Beşiktaş'a geçeyim hızlıca. Beşiktaş da görece rahat kulüplerden biri. Şu anda onluk dilimde 9 oyuncusu var Beşiktaş'ın. Nübel, Agbadu, Calo, Murillo, Endidi, Trossard, Černi, Raşitsa ve Oh. Burada Raşitsa ve Endidi'nin ayrılmaları konuşuluyor. Yani 7'ye inebilir.
0: Udokai da var ama onu saymadın tabii sen.
1: Udokai'yi o düşünmeyenlerde artık
0: evet, düşünmeyen, yazdım.
1: Al-Musati, evet. Amir, Onana, Elan Ricardo, Joao Mario'yu o listeye koydum. Udokai da artık çünkü net takımda kalmayacağı açık. Dün Ertan yazdı herhalde Murat Özen'le birlikte. La Liga'dan iki talibi olduğu söyleniyor Udokai'nin. Ben artık ona gittiği gözüyle bakıyorum. O yüzden 9

0: Chitsa Bendida de giderse 7. Bir santrfor gelecek.
1: Beşiktaş'a. Şeyde Beşiktaş'ın U23'te durumu ne?
0: U23'te de Uattara ile Olaytan var. Orada da iki kontenjanlık bir hakkı var. Başkan sen dedin sağ açığa U23 düşünebiliriz ama bu senaryoda Raşit Sabendidi'yi gönderirse normal bir oyuncu da düşünebilir sağ kanat. Normal yaş olarak hani yaşına bakılmaksızın bir sağ kanatta.
1: Normal bir oyuncu alsın Beşiktaş oraya.
0: Normal.
1: Artık öyle diyelim. Normal yabancılar, normal anormal yabancılar. Anormal yabancılar U23.
0: Evet ya ben zorlanıyorum o U23'le konuşurken.
1: Valla yani başkan tabii büyük hayal kırıklığına uğrattı. Salah'la ilgili kendi açıklama yaparken. Çünkü şöyle dediler hani tamam başkan Salah olmadı. Beşiktaş oraya bir transfer düşünüyor mu? Valla U23 düşünüyoruz dedi. Şimdi hani herhalde dünyanın hiçbir kulübünde sağ öne 34 yaşındaki Salah'ı almaktan vazgeçtikten sonra oraya bir U23 düşünen kulüp yoktur. Hani başkan o 9 dakikalık konuşmasında en az 4 kere merak etmeyin biz sezon başından beri plan program dahilinde çalışıyoruz. Her şey saat gibi işliyor. Plan program dahilinde çalışıyoruz. Plan program dahilinde çalışıyoruz dedi. Plan program dahilinde çalışıyoruz dedikten sonra Salah bir anda çıktı dedi. Spontane gelişti dedi olaylar. Ondan sonra Salah olmadı. Tekrar U23'e geri döndü mesela Beşiktaş. Ya tabii burada işlerin biraz daha açıkçası tesadüfler üzerinden gittiğini de anlıyorsun. Yani başkanların sürekli söylediği biz çok organizeyiz. İşte Galatasaray da bunu yapıyor. Ne yaptığımızı biliyoruz. Durumu pek gerçekçi değil kulüplerde. Belki üzerine basa basa bu kadar iddia etmeseler, onlar da işi normal akışına bıraksalar daha anlaşılabilir bir iletişimleri olacak. Ben öyle düşünüyorum. Yani mesela başkan desek yani Salah planlarımız arasında yoktu. Çok büyük bir oyuncu olduğu için değerlendirdik. Olmadı. Ondan sonra şimdi normal devam edeceğiz dese mesela. Hani 9 dakikalık konuşmasında 4 kere 5 kere her şey plan program plan program demese. Yani bu kadar benim böyle gözüme sokmasa bunu. Ben mesela konuşmasını daha normal anlayacağım başkanın. Mesela Galatasaray'da da yani biz ne yaptığımızı biliyoruz, biz ne yaptığımızı biliyoruz, biz ne yaptığımızı biliyoruz. Paramız var, paramız var, paramız var demese mesela Galatasaray yönetimi belki daha normal karşılayacak insanlarda. Şimdi bunu çok böyle yüksek perdeden söyleyince karşı tarafa da bunun tam anlamıyla geçmesi için eylemlerin ona paralel olması gerekiyor. Eylemleri görmediğin zaman sözlerin bir anlamı kalmıyor. Biraz öyle oluyor ne yazık ki. Mesela Trabzonspor'da bunun çok daha farklı olduğunu gördük. Şimdi Salah transferi de buna dahil. Yani sen yoktun. Biz Genco'yla bir programın Perşembe gününün sonunda Salah transferinden bahsettik. Cuma günü öğlen Salah transferinden konuştuk. Sonra Salah geldi. 1,5-2 günde oldu olay. Böyle önce bir şey çıktı. Salah Trabzonspor olabilir çıktı. Çok üzerinde durmadık.
0: Uçak yollanacaktı. Yunanistan'a
1: sonra baktık Salah'la alakalı olarak işler ciddileşiyor. Ciddileşince programda konuştuk. Dinleyiciler dedi ki Salah gelsin ikiniz de takım elbise. Ondan sonra işte Salah hayatta gelmez. Salah önce Türkiye'ye tatile gelir. Bakın dedik pek öyle gözükmüyor. Hani durum daha farklı. Mesela Trabzonspor pat diye bu kadar işte bak yani Trabzonspor ağzına şey yapmadı. Biz bir dünya starı peşindeyiz. Şöyle yapacağız. Gelebilir. Yok öyle bir şey olmadı bak. Operasyon ki Trabzonspor Dünya Kupası sırasında Salah'la ilk temasa geçmiş. O zaman olmadı dedi Ertuğrul Doğan. O zaman olmadı. Sonra tekrar konuşuldu. Oldu dedi. Ve kısa süre içerisinde bitti dedi. Beşiktaş'ta futbol direktörünün 12 gün Salah transferinden haberi olmamış. Artık kaç gün sürdüyse görüşmeler. 12. günün sonunda futbol direktörünün haberi oluyor. Onun yanında gene dön Trabzon'a. Sezon bitti. Pat pat pat hamleler geldi. Ya Trabzonspor ben hiç duymadım. Sadece konuştuğunu Trabzonspor eylemleriyle gösterdi. Organize olduğunu, planlı olduğunu. Şimdi öyle olması lazım. Beklenti o Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den. Eylemlerin gösterir, sözlerin değil ki. Ama diğer tarafta hep böyle bir yüksek perdeden konuşma. Hep çok iyiyiz, planlıyız, programlıyız, harikayız. Merak etmeyin, biz varız. Biz işimizi biliyoruz, siz bilmiyorsunuz. Hep böyle bir durum var. E o zaman da insanlar bir yerden sonra kaç kere dinleyecek aynı masalı? Hani kaç kere inanacak sana? Bir kere inandı, iki kere inandı. E ama yani sezon Mayıs'ta bitti. Ağustos'tayız. Hadi Dünya Kupası dediniz. Haklısınız. Tamam, Dünya Kupası da haklısınız ama yani Dünya Kupası olurken Trabzonspor transferleri yapıyordu. Yani Dünya Kupası da şey olmuyor mesela, Mars'ta yapılmıyor. Hani iletişim tamamen kopmuyor yani. Evet, futbol dünyasının büyük bölümü orada. Ama açıyorsun, telefonla konuşuyorsun, yüz yüze görüşme yapıyorsun online olarak.
0: Sonuçta menajerle
1: konuşuyorsun. Ne yapıyorsun yani? Niyetin varsa gidersin oraya. Çözer, geri gelirsin. O yüzden de Beşiktaş buraya kadar belli şeyleri doğru yaparak geldi. Belli noktalarda hatalar yaptı. Ama hala Beşiktaşlı taraftar biliyor ki bu takım güçlenmesi gerekiyor. Özellikle 11 bazında değil, rotasyon olarak ve rotasyonda 13, 14, 15'e kadar Beşiktaş'ın yarışmacı olmak için çıkmak mecburiyeti var. Yoksa Beşiktaş'ta yani Černý zaten genel anlamda performans olarak tatmin etmeyen bir oyuncu. O olmadığı zaman Raşitsa dediğin zaman soru işareti oluyor. Trossard olmadığı zaman İlhan'la istediğin hedeflere ulaşamazsın. Santrafor konusu hala bir problem. Beşiktaş'ta merkezde şu an bence iyi bir dörtlü var. Ama beşe bakın belki altıya bile ihtiyaç var. Kalite olarak. Stoper, üç tane iyi stoperi var diye düşünüyorum. Kalede problem olmadığını düşünüyorum. Sol bekte Rıdvan'a bir şey olursa sıkıntı yaşar Beşiktaş. Sağ bekte de şey olabilir. Ne derler? Hani Murillo'nun olmadığı durumda sıkıntılar olabilir. Gördüğün gibi Beşiktaş'ta ihtiyaç var.
0: Şu an bir santrfor, bir sağ açık, iki orta saha kesin gözüküyor. İhtiyaç halinde bir de sol stopere de bir takviye gözüküyor. Yani aslında 5 yabancı transfer yapabilir. Raşit Say'ı ve Ndidi'yi de gönderirse aslında o kontenjanı da açık Beşiktaş'ın. Onu da söyleyeyim. Bunların 3'ü normal oyuncu, ikisi U23 oyuncu olmak koşuluyla bu transferleri yapabiliyor Beşiktaş. Çok kötü değil durumu o açıdan bakıldığında ki hani merkez orta saha yerli bir takviye de yapabilir. Stopere de bence hala Fenerbahçe için söylediğimi Beşiktaş'ın da rahatlıkla söyleyebilirim. Ahmet Can, Ümit gibi bir sol stoper takviyesi yapıp yabancı hakkını başka yerlerden yana kullanabilir siyah beyazlar. Diyelim araya gidelim, aradan sonra da Trabzonspor'la devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Umran Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
3: Radyo Spor
2: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
2: BTC Türk Kripto Alternatif

0: lira kadar düştü ve o bölgede yakın bir fiyat hareketi devam ediyor. TL olarak da 3.052.158'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: 9.23 saatlerimiz Trabzonspor'la, Trabzonspor'daki yabancı durumuyla devam ediyoruz. Trabzonspor'da da matematik şu anda netleşti gibi gözüküyor. 9 normal yabancısı var. 5 de U23 yabancısı var Trabzonspor'un. 14 yabancısı aslında dolu şu anda. Fakat Darwin Núñez transferi konuşulduğu için mevcutlardan biri belli ki gidecek. Onaç olabilir. Ben hala Onaç'ın gidebileceğini düşünüyorum. Onaç kalırsa da Mitongo herhalde kiralık olarak başka bir takıma gidecek. Beyvu'nun şimdilik takımda kaldığını düşünüyorum. Satarsa bile oraya bir yabancı takviyesi hala yapabilir Trabzonspor. O yüzden Núñez'in geldiği senaryoda Mitongo veya Onaç'u gidecek. Onana, Savic, Cabral, Yabol, Folcarelli, Buchuari, Malinowski, Muçi, Salah ve Onaç'u şu anda. 9 normal yabancısı. Batagov, Veivu, Pina, Saviolo ve Mitongo da normal U23'te düşünülen oyuncular. Mendy, Lundstram, Draguš hala takımın oyuncuları ama diğer takımlardaki o düşünmeyen oyuncular gibi bu isimler de yeni sezonda. Yani Draguš bir ara denendi, kampa götürüldü ama kadroda kalacağını pek zannetmiyorum. O yüzden Trabzon'da matematik şu anda basit. Núñez gelir ya Mitongo ya Onuachu gider. Trabzon'da mühendisliği büyük ölçüde bitirdi kadro konusunda. Değil mi? Başka bir eksik yedik. Gerçi yabancı bir orta saha şu an konuşuluyor aslında. Dün bahsettik Paredes konusu. Onu nasıl yapacak Trabzonspor? Orada hesap tutmuyor o zaman. Ekstra bir yan. Núñez'le birlikte bir yabancı daha geliyorsa tutmuyor. Şu an benim söylediğim. Çünkü orada dün hem Paredes'ten bahsettim hem
1: Núñez 10 mu oluyor direkt?
0: Tabii 10.
1: Núñez 10 oluyor.
0: Núñez 10 oluyor.
1: Ama senin söylediğin gibi olursa.
0: Hadi Mitongo'yu kiralık gönderdi.
1: Yok, Onaçu da giderse.
0: İkisini birden gönderirse anca oluyor.
1: O zaman olur.
0: Ben Yao Yao demiştim ama ikisi birden gönderilirse o orta sahaya da bir yer açılıyor. Çünkü bu takımdan gidecek de Veivu var. Başka da göndereceğim bir oyuncu olduğunu zannetmiyorum. Hani Yabol Folker'in satışı sürpriz olur. Orta saha geldiğinde. Acaba mı gidecek? Defansif orta saha düşünüldüğü için.
1: Yani Folcarelli'nin gitmemesi gerekir. Trabzonspor merkezi şu an öyle çok müthiş bir merkez değil.
0: Ama çok oyuncu var orada da. Yani Melih'i var, Ozan'ı var. Yabol Folcarelli, Buchuari, Malinowski. Daha Okay takımda. Hani Galatasaray'daki hangisi kalabalık edici? Gibi ama işte Galatasaray'daki gibi biraz şey.
1: Evet, yani ikna edici olan oyuncu orada bir tek Folcarelli. Yani bence kimse kusura bakmasın. Şimdi Malinowski iyi oyuncu ama bilmiyoruz. Tam olarak Malinowski'yi Folcarelli'nin yanına mı düşünüyor? Yoksa Muçi'nin alternatifi olarak mı düşünüyor? Bana sorarsan Folcarelli ile beraber Trabzonspor'da forma giyebilir. Ama o zaman da belki topu kapma, topu geri kazanma, rakibe yakın olma konularında Trabzonspor eksik kalabilir. Çünkü neticede Salah şimdi yaşı da itibariyle o işleri çok fazla yapabilecek bir oyuncu değil. Onuachu çok kolay değil o işleri yapması. Muçi yapıyor. Muçi yapıyor ama Muçi'ninki de biraz bireysel kalabiliyor. Çünkü o işi takım olarak yapmak lazım. Sol önde bilmiyorum profil olarak nasıl yapar. Hani Saviolo olsa.
0: Aral var.
1: Aral var. Onlar herhalde daha çok yaparlar diye düşünüyorum. Orada çok büyük bir problem yaşamaz. Ama merkezde yani Buchuari diyor herkes de emin değilim ben. Buchuari'den Trabzonspor'u istediği istikrarlı performansı alabilecek mi? Folcarelli bence o konuda kendini kanıtladı. Buchuari de

0: Hep sen söyledin de hani sene sonuna doğru bir şey vardı, kıpırdanma vardı, çıkış vardı, kabul. Ama yine de Trabzonspor eğer çift merkezle oynayacaksa, ki yani Muçi'yi çok fazla dokunacağını düşünmüyorum Fatih Tekke'nin. Orada iki oyuncuya düştüğünde yani Folcarelli, Ulai neden iyiydi? Çünkü ikisi de ikna ediciydi. Ki Ulai sezonun büyük bölümünde de hani en azından transfer dedikodularına kadar çok iyi performanslar sergiledi. Unutmayalım yani bu oyuncu bundan bir sene önce ikinci ligde oynuyordu. Şu an Serie A'ya transfer yaptı. Ve hani 30 milyon euro civarında bir paraya yaptı bu transferi. Şimdi Trabzonspor öyle bir oyuncuyu oynattı geçtiğimiz yıl. O performansı atlamamak gerekiyor. Şimdi orada hani sen sayıyorsun, evet var yani. Melih var, Ozan var, Okay var. Ama hangisi? Gerçek anlamda hangisi orada istediğin performansı ortaya koyacak? Yani Okay değil bence o oyuncu.
1: Değil. Ama işte Fenerbahçe'de dediğin gibi yani bir yerden de bazen hani o riski alacaksın. Tam böyle müthiş bir kadro mühendisliği de
0: Doğru.
1: hani mümkün
0: Fakat
1: değil.
0: Trabzonspor bu kadar iyi bir takım yapmışken de merkezde bence bir oyuncu almalı. Hani eğer Onuachu Nunez değişikliği yoksa, hani eğer Onuachu ve Nunez aynı anda mesela, bence gereksiz Trabzonspor'a. Çünkü Trabzonspor'un sağ öne aldığı oyuncu zaten sana skor olarak ciddi bir katkı verecek. Sala o katkıyı verecek. Yani orada çok fazla dertlenmene gerek yok. Onuachu zaten hani garanti neredeyse. Şimdi Nunez'i o denkleme sokacağına mesela, eğer öyleyse
1: Öyle gözüküyor.
0: ben merkezi daha çok kuvvetlendirmeyi tercih ederdim. Oraya böyle tartışmasız bir oyuncu almak. Hatta şöyle söyleyeyim, Folcarelli'nin önünde bir oyuncu almak isterdim oraya.
1: İşte
0: O
1: dün
0: zaman senin
1: konuşulan.
0: dediğin rotasyon yeterli oluyor. O zaman okey yani Malinowski, işte Ozan, Okay, Melih, tamam. Ona bir itirazım olmaz ama şu an ben kime güvenirim? Merkezde net olarak emin değilim.
1: Bir de sağ bek biraz soru işareti yedek olarak. Orada da herhalde evdeki işte Cabral, Mustafa
0: Evet.
1: ve Ozan Tufan üçlüsünden dönüşümlü katkılar almayı düşünecek. Sol bek zaten Cabral, Mustafa ikilisi. Stoperde Batagov, Cenk. İşte şu an Savic, Weah oynuyor. Bir de Samet
0: Samet
1: var.
0: var.
1: 5 tane iyi stoperi var. Kalede zaten Onana tekrar geldi. Rotasyonu değişen bir durum yok. Geçen sezonda çok önünde bir kadro kalitesi oldu ki bu sezon Avrupa'da var. Trabzonspor'da biraz da şarttı
0: Tabii.
1: bu alternatif kadro ki ona rağmen dediğine katılıyorum. Orta sahada böyle Parades gibi bir isim olsa kimse hayır demez Trabzonspor'da. Folcarelli'nin önünde bir isim ama işte matematiği nasıl uyduracak Trabzon onu hep birlikte göreceğiz. Evet, yabancı konusu takımlarda bu şekilde. Yani en zor iş hala Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor Beşiktaş geliyor. Toplam yabancıları düşündüğünde hatta Beşiktaş'ı saymak lazım. Sonra
0: Beşiktaş geliyor,
1: Trabzon.
0: çünkü Beşiktaş'ta çok bir de dışarıda olanlar
1: İşte
0: var.
1: onlar çok. Trabzon'da bir tık daha az. Galatasaray en rahat kulüp dört büyükler arasında yabancı konusundaki transferde de en zayıf giden takım şu ana kadar Galatasaray gözüküyor. Peki 9.31 saatlerimiz tek tek takımlara baktık. Tekrar şöyle diğer haberlerle ben devam edeyim. Gelişmen oldukça çünkü paylaşacağımızı da söylemiştik. Ultra Aslan Tribün lideri Sebahattin Şirin biliyorsunuz gözaltına alınmıştı. Az önce Ali abi de bahsetti. Evinde 65 milyon TL değerinde döviz ve TL cinsinden para çıktı. İşte bir otomatik silah çıktı. Onunla ilgili soruşturma devam ettiği için ifadesine henüz dün itibariyle başlanmamıştı. DEA'nın geçtiği bilgiydi bu. İfade işleminin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenilmiş kendisinin. Ondaki son durum bu. Onu bir aradan çıkarayım. Dün Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in voleybolcu Efe Mandıracı'nın imza törenine katılması planlanmıştı. Galatasaray duyurusu bu yöndeydi. Fakat sonrasında duyurudan o Dursun Özbek kısmı kaldırılmış. Dursun Özbey'i dün o toplantıda göremedik. Soru cevap kısmına çünkü transferle ilgili sorular gelebileceği düşünülüyordu. Ama başkanın tabii gerekçesi ne oldu burada bilmiyoruz. Ama hani böyle alt alta yazıldığında zaten şu anda Mimli yönetim. Başkanın o törende de olmaması ekstra bir tartışma yaratmıştır diye düşünüyorum. Çok takip etmedim ama bir şey yani, başkanın olmadığı haberi olacağı söylenip, hani ilk başta olacağı söylenmese çok anormal değil. Voleybolcu transferlerinde illa başkan hazır bulunmuyor amatör şubelerde. Ama önce adı yazılıp sonra çıkarılınca bir sıkıntı mı var diye insan tabii düşünüyor.
0: Şu an ama herhalde bir gelişme yoksa çok da basının karşısına çıkmaya da gerek yok. Çünkü aynı şeyleri söyleyecek başkan. Yine... Merak etmeyin. Biz buradayız. Anladım senin dediğini. Hı hı. Ama farz et ki gitti imza törenine ve soruldu. Yani ben başkanın ne söyleyeceğini %80 size söyleyeyim. Hiç başkanı yormayayım.
1: Yok ama
0: eğer bir hareket yoksa.
1: Tamam öyle ama yine az önce dediğimiz şey, bu bir voleybol imza töreni, voleybolda ilgili sorular alıyoruz bugün dese yine bir şey yok aslında.
0: Ya işte ayak üstünde şey yapıyorlar. Biliyorsun orada hani tören bitiyor. Ayaküstü pat diye bir şey. Öyle oldu mesela Serdar Adalı'ya.
1: Öyle mi oldu?
0: Şeyde İtalyano'nun Kralove basın toplantısıydı. Beşiktaş oradan çıkıp Çekya'ya gidecekti. Şey o. Program o. Ondan sonra tabii hani sonuçta başkan konuşmuyorum dese konuşmaz.
1: Aynen biraz niyete şey yok bakıyor yani.
0: Pat diye mikrofonu tuttular ayaküstü. Orada konuştu başkan. Fakat hani Galatasaray'da genel olarak şu an Galatasaraylı taraftarlar gene aynı cümleleri değil. Artık tamam hani biz Mert Elam transferini bitirdik, hayırlı olsun. Bundan sonra da transferler gelecek demeyi bekler artık Galatasaray taraftar. Çünkü başkan zaten söyleyeceğini söyledi. Abdullah Bey söyleyeceğini söyledi. Ama bu işlerin de işte hep yöneticilerin söylediği kadar kolay olmadığını gene gördük. İşte Aziz Yıldırım da bu hafta biter dediği santrafor transferi gördüğün gibi bir hafta geçti. Bugünlerden salı. Yani bu da normal. Bu da oluyor işte. Hı hı. Ama başkanlar da çok Aziz Yıldırım kadar tecrübeli yönetici azdır. O işte o bile söylüyor yani. Gelecek hafta biter herhalde diyor. Santrafor transferi bitti mi? Bitmedi işte.
1: Evet. Levent Tüzemen, Dursun Özbek'e yakın isimlerden biri. O da dün YouTube'da Villarreal maçın devre arasında Dursun Özbek'le sohbet ettiğinden bahsetmiş. Yapacağım transferleri, bizim de bildiğimiz bazı şeyler var. Bakacaksınız, göreceksiniz demiş. Neyi kastediyor burada hani bilemiyorum.
0: Yani gene çok iyi oyuncular getireceğiz, merak etmeyin. Mertens'i biz getirdik. Bu söylüyor başka. Onu biz getirdik. Icardi'yi biz getirdik yani. Osimhen'i biz aldık. Bunları söylüyor. Aldılar doğru.
1: Evet. Yani hala da gelebilir. Hala belki de erken bir hezeyan var Galatasaray taraftarında.
0: Ya yok aslında.
1: İşte gelecek isimlere bağlı olarak söylüyorum.
0: Aslında yok. Bence haklı şu an.
1: Yok şu an haklı da hani gelecek isimler o kadar iyi olur ki beklemeye değer. Belki beklenmesi gereken isimlerdi. Belki gerçekten uzun soluklu bir operasyon olması gerekiyordu. Bir anda bitebilecek bir operasyon değildi.
0: Olabilir.
1: Değişiyor yani. Belli olmuyor. Mora transferi Roma. Şu anda Di Marzio'nun haberine göre 50 milyon euro bonservisle birlikte transfer konusunda anlaşma yakınmış. Zaten Roma'nın bu oyuncuyu böyle kiralık göndermesi çok mantıklı değildi. Bir şarta bağlı satın alma maddesi konarak en kötü gönderebilirdi. Ama ederi de bu. Oyuncunun zaten yani Transfermarkt bir şey veriyor. 30 küsür milyon euroydu değeri. Transfermarkt da geçen hafta patlamış tabii.
0: Patladı. Sen yokken patladı. Evet. Elimiz ayağımız titredi oyuncu bedellerine bakamayınca.
1: Vallahi ben de birkaç gündür girmeye çalışıyorum. Giriyorum da her şey açılmıyor bu arada. Hala
0: bugün daha var. İyiydi. Ben de bugün kullandım biraz.
1: Ha, iyi mi?
0: Az önce biraz daha hızlıydı ama dün falan dediğin gibi bir yere giriyor bir yere açmıyor falan. Öyleydi. Elimiz ayağımız titredi ya geçen hafta.
1: Alışmışız yani Transfermarkt. Bu konuda çok bir kolaylıkmış bizim
0: ben
1: için.
0: Ben oyuncu değeri bakmazsam. Değil mi? Ben değilim.
1: Mora'da işte o değerli isimlerden biri ama Roma'ya transferi konuşuluyor. O zaman geriye kalıyor Batrakov. Lokomotiv Moskova'dan şu anda ya da bilmediğimiz başka perde arkasında bir isim. Bir de Çermiti bu Santrfor'da gündeme gelmişti. Rangers'ın oyuncusu 2004'lü. Hoca da bir gün önce açıklamada bulmuş. Gelen teklifi reddettik. Kulübün oyuncu için belirlediği değer karşılanmadı demiş. Yani Galatasaray'la ilgili pek iyi bir haber veremiyorum transfer konusunda. Yani elimde öyle pozitif bir haber yok. Yağız hatta işte Milan Galatasaray'ın Leao için 40 milyonluk teklifini de reddetti diye dün haber yapmış. 50 milyon istiyorlarmış. bu yani Galatasaray'daki transfer gelişmelerinde pek olumlu bir tablo yok. Son birkaç haberi de hızlıca sıkıştırayım araya. Dönüşte bu dün kulüpler kar zarar açıkladılar, bilançolar açıklandı. Onlardan birkaç detay vereceğim. Ona devam edeceğim. Fenerbahçe'de Onur Özkan Lukaku ile anlaşmanın sağlandığını ama daha iyisi için görüşmeler yapıldığından bahsetti. Gabriel Jesus mesela daha iyisi midir Lukaku'dan? O da geçen sezonu Lukaku kadar az oynamadı belki ama çok da oynamayarak geçirdi Arsenal'ın 3. santrforu. Havertz ve Gyökeres de rekabetteydi ama geri kaldı.
0: İster misin mesela? Çok ağır bir sakatlık geçirdi.
1: Öncesinde evet.
0: Lukaku'dan daha önce ama çok ağır bir sakatlık geçirdi. O yüzden ağır sakatlık sonrası kendini bulduğunu söyleyemeyiz.
1: Bir de en iyi halini düşün Jesus'un.
0: İşte sakatlık olmadan. En iyi halini düşündüğün zaman yani Türkiye Ligi'nde Lukaku diyorum değil ben mi? Gene.
1: Yani ben de Jesus demem Fenerbahçe için. Çok mantıklı gelmiyor. Oya da aynı şekilde. Lukaku, Pavlidis gibi isimler ya da Girassi gibi isimler daha makul gözüküyor. Beşiktaş'ta Vlahovic için Porto'nun devreye girdiğini programda bir yerde galiba söyledim. Fatih Doğan paylaşmıştı. Orada da bir rekabet var. Trabzon'da da Salim Malkoçoğlu El Cezire kulübüne gitti. El Cezire'de de kim varsa artık Türkiye'den Ersin'i götürdü, Salih'i götürdü, Rabil Tagir'i götürmüş, Banza gitmiş. Merak ettim o aradaki aracıyı. Çok tesadüf olamaz
0: evet,
1: bu kadar.
0: Biri mutlaka var. Ama ben Salih için, Ersin için de çok doğru kararlar olmadığını düşünüyorum. Büyük ihtimalle ekonomik olarak doğru kararlardır. Ekonomik olarak hani onu istemiştir oyuncular. Ama kariyer olarak onları hani bulundukları seviyede bile tutması zor bir karar. Seviye olarak çok düşük bir şeye gittiler.
1: Evet,
0: gittiler.
1: Yaş olarak da genç. Bakalım nasıl olacak ilerleyen dönemde kariyerleri nasıl gelişecek diyelim. 9.39 son aramıza gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo Spor.
3: Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1.587.000 TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
2: Reklam. Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor. Radyo Spor! Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
5: Talisca!
2: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.42 saatlerimiz, dört büyükler dün 1 Haziran 2025, 31 Mayıs 2026 tarihli konsolide gelir tablosu açıkladı. Burada en tabii özet olarak paylaşılan kısım kar zarar konuları oluyor. Dört büyüklerden sadece Galatasaray kar açıkladı. 871 milyon TL karı varmış Galatasaray'ın bu bir yıllık dönemde, ama hani bu karların böyle kasada bu kadar para olduğu falan anlamına gelmediğini de söylemek lazım. Genelde bu karlar biraz muhasebesel oluyor. Öyle bir kar pek çıkmıyor takımlarda. En büyük zarar Fenerbahçe'den gelmiş bu bir yıllık dönemde. 4.18 milyar TL Fenerbahçe'nin zararı. Trabzonspor 1.98 milyar TL. Beşiktaş'ta 1.33 milyar TL zarar açıklamış ki Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da geçen sezon Avrupa gelirleri yoktu. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi gelirleri vardı. Galatasaray'ın da zaten Şampiyonlar Ligi'nden gelirleri vardı. Bu konular benim çok anladığım konular değil ama anladığını düşündüğüm, takip ettiğim bir isim var. İsmail Şayan. Twitter'da onu takip ediyorum. O dün her kulüple ilgili böyle 3-4 maddelik tweetler atmış. Ondan bilgilenmek açısından sizlere de bir şeyler aktarmak istiyorum. 390 milyon euroyla gelirle Galatasaray futbol tarihimizin uzak ara rekorunu kırmış İsmail Şayan'a göre. Futboldan bu olan gelirler %40'ın üzerinde artmış. Giderler de %20 civarı artmış ve bir kar ortaya çıkmış Galatasaray'da. Mağazacılık, stat hasılatı vesaire hepsi çok fazla yükselmiş Galatasaray'da bu son bir yıllık dönemde. En sönük tarafı diyor bu parlak tablonun oyuncu satış karları. Burada bir istikrar oturtulamadı demiş. Oyuncuları geliştirebildiğini, onlara değer katabildiğini göstermek hem kasada hem transferde oyuncuyu ikna etmede önemli diyor. Galatasaray'ın zaten satış konusunda zaten eleştirebilecek noktalarından biri. Değil mi Galatasaray'ın satış konusu sıkıntılı. Geçen sezon Barış Alper'i aslında satabilirdi. Ama takımda tutmayı tercih etti. Bununla ilgili gelişime açık olduğu söylenebilir. Geçiyorum Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de de İsmail Şayan'ın tespitine göre ilk göze çarpan...
1: Bir son dakika haberi vereyim mi?
0: Ver tabii.
1: Önemli çünkü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2015 yılında Fenerbahçe'nin takım otobüsüne yapılan saldırı soruşturması kapsamında 5 kişinin gözaltına alındığını açıklamış.
0: Ne diyorsun ya?
1: Evet.
0: Oo, çok bomba bir haber bu. Ben açıklama tamamını okuyayım dilersen.
1: Olur.
0: Ali abi tweet atmış. Adalet Bakanı 9.38'e 7 dakika önce... Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin vicdanında yara bırakan olayların aydınlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı hafızalardaki yerini korumaktadır. Otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Bakanlığımızda Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış, yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleriyle gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Bu soruşturmanın tek amacı 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırı arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir. Bu vesileyle Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüze, özellikle faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığımıza, soruşturmayı titizlikle yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımıza, görev alan cumhuriyet savcılarımıza, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altında bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. Sıcağı sıcağına bu açıklamayı da sizlerle paylaşmış olduk. Fenerbahçe'de her yıl dönümünde zaten konuyla ilgili bir farkındalık yaratmaya çalışıyor. Başkanlar düzeyinde girişimler hep yapıldı. Her gelen başkan bunu yaptı. Ama bu dönemde dosya galiba hangi tarihte bakayım? Mayıs 27'de bir yine tweet'i var Akın Gülle'nin.
1: Tabii.
0: Bugünkü aynen. Tweet'i de onu alıntılayıp
1: aynen öyle.
0: Dosya ilişkin kanun yararına bozma kararını almıştı o dönemde. Ve şimdi de 5 gözaltı gelmiş. Şu ana kadar herhangi bir isim yok. Belki önümüzdeki saatlerde baş harfleri veya isimler ortaya çıkar. Fenerbahçe'den de tahmin ediyorum ki çok kısa süre içerisinde konuyla ilgili bir resmi açıklama da gelecektir. Bunu da sizlere aktarmış olduk. Ben kulüplerdeki bilançolardan bahsediyordum. Tam da Fenerbahçe'ye geçmiştim. Fenerbahçe'de zarar sıçraması ilk göze çarpan konu 75 milyon euroyu aşan bir zarar olduğundan bahsediyor. Az önce bahsettim 4 milyar TL'nin üzerinde Fenerbahçe'nin zararı. Futbol geliri aslında %20 civarı artmış. Fakat gider tarafında ipin ucunun kaçtığını söylüyor İsmail Şayan. Oyuncu satış kârını %50 yükseltmek de yetmemiş Fenerbahçe'de. Stat hasılatı mesela düşmüş son bir yıllık dönemde dikkat çekici olarak. Mağazacılıkta önemli bir katkı gelmiş. Reklam sponsorluklarda keza aynı şekilde UEFA gelirleri, oradaki gelirler iyi ama stat hasılatın düşüşü düşündürücü demiş İsmail Şayan. Kadro ile ilgili gider artışı 5 milyarı aşıyor. O disiplinde kaybedildiğini dile getirmiş yorumunda. UEFA'dan kadro maliyet oranı cezası var. Tekrarında paranın ötesine geçebilen bir ceza diyor. Bu yönde Fenerbahçe'nin belli ki dikkat etmesi gerekecek UEFA'dan ceza almaması için. Oyuncu satışları geçen yıllarda kritik kaynaktı. O nitelik korunmuş diyor. Ama maliyetin artışının anormal büyüklüğü karşısında kısa kalmış oyuncu satış karları. Yeni yönetimin işi kolay değil diye de analizini kısaca bitirmiş. Beşiktaş'ta da Euro'ya vurduğunda 13.2 milyon euroluk bir zarardan bahsediyor. Futbol geliri geçen yıla göre de düşmüş. Futbol gideri artmış. Oyuncu satışında yakalanan sıçrama durumu toparlamış analizine göre. Herhalde o Jetson Fernandes transferi.
1: Ben de bir anda öyle deyince Beşiktaş kimi sattı diye düşündüm oyuncu satışıyla beraber.
0: Benim aklım hani o Fernandes.
1: Çok anormal bir satış. Fernandes dışında. Şimdi hatırlatır dinleyiciler. Bazen böyle insan gözünün önündeki şeyleri de görebiliyor, unutuyor da. Yani genel olarak aslında tabii bu yorumlardan ziyade bence senin ilk yorumun daha değerli. Yani burada işin içinde dernek tarafı yok. Bu anonim şirketin rakamları. O yüzden anonim şirketin rakamlarıyla beraber derneği de aslında işin içine katmak lazım.
0: Dernek genelde anonim şirkete borçlu olduğu için kar gözüküyor galiba. Çok kabaca evet, anlatıyorum
1: çünkü
0: ama.
1: Çünkü hani bu şey gibi oluyor. Beşik bir taraf, Taş bir taraf gibi oluyor. Galata bir taraf, Saray bir taraf gibi oluyor. Halbuki Galatasaray, Beşiktaş diye bakıyorsun. O yüzden sadece AŞ verileri gerçekçi değil.
0: Abraham satılmış bu arada.
1: Abraham satılmış. Aynen. İşte bazen oluyor böyle, unutuyoruz aynen. Gözümüzün önünde.
0: Teşekkürler dinleyicimize.
1: O yüzden beraber düşünmek gerekiyor. Beraber düşündüğün zaman zaten düşünmemen gerektiğini anlıyorsun kulüplerin ekonomisini. O yüzden bunlar bana çok şey geliyor. Çok geçmiyor. Kulüplerin bu rakamların açıklaması. Senin dediğin gibi iş biraz muhasebesel oluyor.
0: İşte Beşiktaş'ın Avrupa gelirleriyle birlikte bu sezon gelirini yükseltmesi kaçınılmaz. Geçen
1: ya da şöyle yaptığı... daha basit bir örnek vereyim sana. Hani benim iki tane kredi kartım var. Bir tanesini hiç kullanmıyorum. O yüzden hiç borcum yok. Gayet iyi gözüküyor. Öteki tarafta borcum var. Öteki borcu sana söylemiyorum. Kullanmadığım kredi kartımın verilerini evet. sana Aynen. söylüyorum. O zaman işler sen bakar dersin ki fena değilmiş işte. Ama mesela o bile çok iyi değil. Hani orada da zararlar var. İşte orada da bir okuma yapıyorsun. Hani buradaki olumsuz tabloyu bir de derneğin borçlarıyla beraber düşününce ortaya daha da sıkıntılı bir tablo çıkıyor. Muçi de satıldı. Ama Muçi'ye Trabzonspor 57 taksit yaptı yani.
0: Olsun, o total rakam ve sözleşme süresine galiba bakılıyor. Taksitten ziyade bu hesaplamalarda diyebiliyorum. Olumlu bir yansıması olmuştur. Trabzonspor'da da çok hani karamsar bir tablo yok okuduğum kadarıyla. Geçen sezon onlarda da Avrupa geliri yoktu. Bu sezon o da olacak. Oyuncu satış gelirleri geçen yıl Uğurcan'la birlikte çok yükselmiş. Bu yıl da devam etti Trabzonspor'da. Onlar da belli bir istikrara kavuştular ekonomik anlamda. Demir Ege Braga'ya gitmiştir.
1: Kardeşim.
0: Vay be.
1: Bizim haberimiz yok Beşiktaş satışlarından. Bak.
0: Doğru valla.
1: Ne?
0: Valla tek tek 4 oyuncu saydık.
1: 4 Muçi, oyuncu saydık ama Abraham, totalde öyle Jetson, çok anormal bir rakama ulaşmıyorsun.
0: Demir Ege.
1: Değil mi? Totalde ne kadar oluşuyor?
0: Beşiktaş'ın ama standardını düşün. Sonlarda 11, 20,
1: 30, 37, 45 falan mı yapıyor?
0: Beşiktaş 6-7 oyuncu satamıyordu abi.
1: 4 oyuncu 45 mi yapıyor totalde? O civar mı oluyor?
0: Geçen yıl toplam 72 milyonluk satış gözüküyor.
1: Yok artık.
0: Rafa Silva 5, Ken Arroyo 8,5.
1: Kenara da var.
0: Musati'den kiralama bedeli 2 milyon. Jackson Muleka 1,5 milyon.
1: Arroyo 8,5 milyon euro mu?
0: Tabii kar etti ya Beşiktaş satışından. Öyle açıklandı ya.
1: Arroyo'yu Beşiktaş 8,5'a mı sattı?
0: Herhalde canım. Aa.
1: Ya.
0: Onur Bulut'tan 325 bin euro kiralama bedelleriyle birlikte geçen yıl 71,8 gözüküyor Transfermarkt'ta satışlar. Alışları söyleyeyim. Alışlar 100 milyon. Ama satış son yılların açık ara rekoru. Bir önceki yıl 2,28 mesela satışı Beşiktaş'ın. Ondan önceki yıl 2,5. Ondan önceki yıl 13. Hadi fena değilmiş. Ondan önceki yıl 0. 2021-22'de. O yüzden geçen yıl acayip bir sıçrama olmuş satış konusunda. Beşiktaş'ta bu yıl ne oldu? Bu sezon şu ana kadar Muçi yeni satıldı. Gerçi Muçi bu şeye hesaba dahil değil bu arada. Az önce dinleyim söylemiş de Muçi'nin geçen yıl kiralık bedeli bu hesaplamaya dahil. Şu ana kadar bir de Gökhan Saz da 200 bine satılmış. 8,7 milyonluk bir satış gözüküyor Beşiktaş'ta diyelim. Programın da sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
5: Radyo Spor.
9: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.

0: Aygün, Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedi. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.

0: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özbek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oldu görüyorsun. Gündeme dair soru, görüş, öneri, düşünceleriniz için 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Evet, bugün günlerden Fenerbahçe. Neden Fenerbahçe diyoruz? Playoff Fenerbahçe playoff turu için bugün akşam sahaya çıkıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Kadıköy'de oynanan turun ilk müsabakasını hatırlarsanız rakibin 2-0 yenen Fenerbahçe rövanşı da geçerek adını playoff turuna yazdırmayı hedefliyor. Tabii ki bu maçı Sturm Graz Fenerbahçe maçını Radyo Spor'dan, özellikle yolda olanlar, evde olanlar Radyo Spor'dan takip edebilir. Esport Plus'tan da canlı olarak yayını izleyebilirsiniz. Maçın başlama saati 21 olarak gözüküyor. Son anda bir aksilik olmazsa. Belli olmaz. Belki Sturm Graz der ki ya biz 2-0'ı ne yapacağız? Geçemeyiz Fenerbahçe, çıkmak istemiyoruz diyebilir değil mi? Der mi bilemeyiz yani. Ama Fenerbahçe orada da yenecek. Bak ben sana söyleyeyim. Perşembe günü de Beşiktaş'ımızın maçı var. Beşiktaş'ın maçını da Radyo Spor'dan ve Esport Plus'tan da takip edebilirsiniz. Günaydın. Alo, günaydın.
1: Günaydın Aygün Bey. İbrahim ben, nasılsınız?
0: İyiyim İbrahim Bey, siz nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Sağ olun. Afyon'dan arıyorum. Birinci doğduğum yer.
0: Abi kaç kez doğdun sen? Birinci doğduğun yer Afyon. İkinci doğduğun yer neresi?
1: Aygün Bey. Ekmek yediğim nereyse memleket orası. Kocaeli'de çalışıyorum. Bu memleket Kocaeli. Burada doğduğum yer.
0: Ama hayır, şöyle dedin abi, İbrahim abi. Birinci doğduğum yer dedin sanki.
1: Ya o şivede bir şey var, kusura bakma.
0: Sanki birkaç
1: ama
0: yerde
1: doğdum. Ama ben seninle mücadele edemem ya.
0: Yok İbrahim abi, olur mu bak. Bak birkaç yerde doğmuş gibi hissettim ben. Anladın mı
1: demek
0: istedim?
1: Hayır hayır, ben onu hani.
0: Söyle.
1: Siz tatipsiniz ya, ben sizinle bir şey yapamam.
0: Estağfurullah abi. Olur mu abi? Buyurun İbrahim abicim, hoş geldin.
1: Saygılar, saygılar.
0: Saygı bizden abim benim.
1: Aydın Bey.
0: Buyurun yani, İbrahim Bey.
1: Efsane Değlek okunur, Aziz Yıldırım Değlek yazılır.
0: Ne diye okunur? Bir daha söyler misin abi?
1: Efsane Değlek okunur.
0: Efsane olur.
1: Aziz Yıldırım Değlek yazılır.
0: Yazılır.
1: Bir. Şimdi Aygün Bey, Fenerbahçe'ye yani iki tane stoper lazım.
0: İki değil de bir kesin abi. Bak bir tanesi net kesin, ona sana söyleyeyim.
1: Ama ben Alanya'daki ümidim falan Fenerbahçe'de oynayacağına inanmıyorum.
0: Anladım. Anladım abi.
1: Yani Adil bilmiyorum.
0: Adil Demirbağ.
1: O 23 yaş altı hani alıp hani Osterwolde'nin ne stoper, ne sol bek, ne stoper olduğuna da inanmıyorum. İnşallah hani Fenerbahçe hani başarılı olur. Bir ara ben size yorum yapmayacağım demiştim ya, özür
0: abi,
1: dilerim.
0: Abi ne demek ya, ne demek, öyle bir şey niye öyle bir şey söyledin abi? İbrahim abi ya niye öyle bir şey söyledin?
1: Ya hep üzülüyorum ya. Sonra da yani dayanamadım ve ara sıra arıyorum.
0: Ama biz biliyorsun yarı hemşeri de sayılırız. Yani benim ailenin belli kısmı İzmit Halıdere'deyiz biliyorsun.
1: Ama ben sizi çok davet ettim de siz...
0: Abi gelemiyorum ya, yoğunluktan İbrahim abi ya. Çok yoğun ben hani, işler.
1: Ama sizin gibi böyle ben...
0: Senin gibi değerli bir insanı ziyaret etmek isterim. Niyet miyim abi? Herkesi ziyaret etmek isterim ama biraz yoğunluk var İbrahim abi.
1: Bir de Aygün Bey, hani ben engelliyim ya.
0: Biliyorum.
1: Ben size bir ricam vardı. Hani Aziz Bey'le tanışmak...
0: Abi onu kulübe ilettim.
1: Dönmediniz kulübe. Ya.
0: Abi ben dönmedim değil abi. Kulübe numaranızı da ilettim. Kulübün dönmesi gerekiyor. Yani
1: özür dilerim.
0: Estağfurullah İbrahim abi. Ben siz numaranızı bıraktınız. Ben bunu kulübede ilettim yetkilileri. Artık onların dönmesi gerekiyor İbrahim abi. Bilgin olsun.
1: Hani ben o solayım 4 santim kısa. Hani ben 100 metre zor yürüyorum. Yani
0: o... İbrahim abi sen bir daha numaranı bırak, bir daha iletelim. Kapatma telefonunu.
1: Bir de Aygün Bey.
0: Söyle abi.
1: Ya bir de o golcü Giresun mu olacak yani?
0: Ben Giresun diyorum ama Lukaku'nun anlaşma bitme noktasına gelmiş abi, İbrahim abi.
1: Ya bir de o arayan arkadaşlar seni çok üzüyor bazen. Ben özür dilerim.
0: Meyve veren ağaç taşlanır abi. İbrahim abi.
1: Muhakkak.
0: Canım abim benim. Telefonunu kapatma İbrahim
1: abi. Tamam. Saygılar sunarım.
0: Kapatma. Tekrar ben kulübe ileteyim, tamam mı abicim benim?
1: Rica ediyorum.
0: Bugün iletirim. Sen merak etme. Bugün maç var. Ama kulüpteki diğer arkadaşları iletirim. Ben merak etme. Tamam mı abicim benim?
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Kapatma abi telefonunu. Teşekkür ederim benim. Sağ ol. Kendine iyi bak. Şimdi bu tip istekler geliyor. Yani sadece buradan değil. WhatsApp'tan da geliyor. WhatsApp'takilerin ben fotoğraflarını çekiyorum. O fotoğrafları çektiğim numaraları da kulüpteki bazı arkadaşlar yetiyor. Sadece Fenerbahçe anlamında değil. Beşiktaş'tan da, Galatasaray'dan da, Trabzon'dan da bazı olaylar oluyor. Yani olaylar derken yani böyle bazı istekler oluyor. Ben gerekli yerleri iletiyorum. Tabii ki ben iletiyorum ama tabii karşı tarafın yapıp yapmaması yönünde herhangi bir şey yapamam. Mümkün değil. Diyelim ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Aygün Bey Amsterdam'dan günaydın. Bugün aslında Avrupa maçlarını konuşmak istedim ama akşam bir siyasi yazar Adalet Bakanı tehditlenen rakip olan Fenerbahçe'ye ilgili iftira atan tutuklandıktan sonra evinde döviz bürosu gibi dövizler, çelik yelek vesaire adamı temiz futbol diye imdat diyen diyen spor medyasının üzerine gidemediğinden söz etti. Ben katılıyorum, sizler nefersiniz, ne saygılar, ben Yaşar demiş. Şey demiş galiba ya, Zafer Şahin Bey galiba değil mi? Akşam gazetesinin yazarı, öyleydi hatırlıyorum. Zafer Bey akşamda yazıyordu galiba. İşte banka bilmem ne demiş, bilemeyiz. Ne dedik? Masumiyet kararısı var. Dün de bu konuyu konuştuk. Hukuk zaten bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyor. Onunla ilgili artık sonuç ne çıkacak bilemeyiz. Ama bugün önemli bir gelişme daha oldu. Onu da söyleyelim. Hatta Twitter'a bakayım bir daha. Özellikle Twitter'dan bunu okumak istiyorum. Müsaade ederseniz Yücel Bey. Dinleyici var. Biliyorum efendim. Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek 2015 yılında Fenerbahçe'nin takım otobüsüne yapılan saldırı soruşturması kapsamında 5 kişinin gözaltına alındığını açıklamış. Bu da bence önemli bir gelişme. Faili meçhul dosyalara Sayın Adalet Bakanı yönelmesini ben bir kez daha takdirle karşılıyorum. Helal olsun diyorum. Ne varsa ortada, ne varsa arkada, ne gizli pazarlıklar, neler yapıldıysa her anlamda ortaya çıkartılması gerektiğini söylüyorum. Sayın Akın Gürlek'e de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Telefon mu dediniz? Günaydın.
2: Aygün abicim merhabalar.
0: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
2: Günaydın. Bulut Kezir, ben İstanbul'dan arıyorum.
0: Bulut hoş geldin.
2: Nasılsınız Aygün abi?
0: Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin Bulut kardeşim?
2: Teşekkür ederim abi. Abi seni ben çok seviyorum. İlk kez bağlanıyorum.
0: Bulut ismini duyunca ben de diyecektim sen ilk kez arıyorsun. Çünkü Bulut ismi arayanlar arasında çok duyduğum bir isim değildi. Ondan dolayı. Sevgili kardeşim hoş geldin tekrar.
2: Abi ben seni sürekli dinliyorum. Sürekli trafikteyim ben.
0: İyi sessiz çoğunluk. Sessiz çoğunluk diyoruz. Barış Ertuğrul
2: ediyor. İnşallah adalet yerini bulur abi. Bu
0: İnşallah.
2: Sabah güzel bir şekilde uyandık.
0: İnşallah.
2: Geçen sefer de aradım. Kaç sefer hatta düşünemiyorum. O kadar yoğun ki. Gerçekten de çok seviliyorsunuz abi.
0: Bulut, ben sana farklı bir numara vermiştim. Oradan niye aramıyorsun kardeşim? Dermişim şimdi.
2: Bundan sonra tamam abi. Bunu niye söylemiştim ya? Bak, bundan sonra oradan arayacağım ben.
0: O öbür numaradan ara.
2: Tamam abi. Peki. Ederim. Abi iyi bir Fenerbahçe taraftarıyım. Geçen sene kadar her maçlara gitmeye çalışıyordum. Hı-hı. Bu sene çoğu maça gidemiyoruz.
0: İşlerden Bulut. İşler daha önemli. İşimiz daha önemli.
2: Öyle abi öyle. Onu söyleyeyim. Önümde düğünüm var abi. Davet edeyim seni.
0: Nerede düğün? Nerede?
2: Avcılar'da abi.
0: Avcılar'da bu tarafta yapacaksın.
2: Ağustos 29 abi, davet edeyim.
0: 29 Ağustos güzel bir tarih. 16 evet, Ağustos'ta doğum günüm benim ya. 29-13 gün. Vay. Aslan yenge mi tarih istedi yoksa? Aslan abi, burcum şey, var. Ailede biri aslan burcu. Sen mi aslan burcusun? Yenge mi aslan burcu? Ne o?
2: Abi 30 Ağustos demiştik. 30
0: ha, Ağustos güzel bir tarih.
2: Geliyor. Şimdi şehir dışından gelenler olur. Aslan Amasyalıyım ben abi.
0: Amasya'nın elması çok güzeldir ya.
2: Eşim de İzmirli. İzmir'de çok severim. Evet abi. O İzmir'den gelecek. O yüzden dolayı yani Cuma'dan gelsin gelen misafirlerimiz.
0: 29'u ne zamana denk geliyor dedin?
2: Cumartesi günü.
0: Cumartesi ha, 30'u pazar, tamam doğru.
2: Evet abi.
0: Güzel güzel tarih. Ama hiç unutmazsın bak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan bir gün önce. Aman unutma sakın ha. Yıllar sonra unutuyorsun, bazen hanım soruyor. Ya diyorum, ben bildim bileli seninle evliyim diyorum. Tarihin ne önemi var diyorum. Gözümü açtım hanım, var ya öyle bir güldür güldür de. Sabah öderim hanım eşim. Öğlen eşim, akşam eşim. Hafta sonu eşim. Tuvalete giriyorum, orada da eşim diyor. Hakikaten abi. Abi çok süper. Allah başımızdan eksik etmesin eşlerimizi. Eyvallah.
2: Amin abi, amin.
0: Tekrar mutluluklar diliyorum canım kardeşim benim.
2: Unutmayın diye kafama yazmışlar.
0: O sevgili kardeşim benim, Instagram'dan takip edersin. Tarihi de atarsın, gelmeye çalışırım, tamam mı? Söz veremiyorum
2: tamam,
0: ama
2: abi,
0: gelmeye çalışırım kardeşim benim.
2: İnşallah abi, inşallah.
0: Kendine çok iyi bak canım abi. Kardeşim benim.
2: Seni seviyorum abi.
0: Sağ ol canım abi.
2: Bağlandığım için çok çok mutluyum.
0: Ben çok mutlu oldum. Sana şimdiden mutluluklar diyorum. Yengemize de saygılar, sevgiler diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim abi, sağ olasın.
0: Ne kadar güzel bir insan, görüyor musun bak. Selamlar Avrupa'da ve ligimize, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum demiş. Sertaç Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Abi devam edelim. Bir dakika, ben yanlış bir şey mi söyledim ya? Bir dakika dur bakayım. Maç saati bu diyor. Bir dakika, ben yanlış mı maç saati söyledim? Ha 21.30, ben 21 mi dedim ya? 21.30'muş maç saati. Allah Allah. Yo 21 diye biliyorum ben ya. Bir daha bakacağım. Bir dakika. Aa, 21 abi. 21. Herkese günaydın abi. Bugün günlerden Fenerbahçe'mizin günü. Bir baksana şu saate bir daha ya Yücel. Bugün günlerden Fenerbahçe'mizin günü. Ben Deniz'den Bayram Öğüç. İnşallah bu sene Şampiyonlar Ligi'nde liginde olmasını istiyoruz abi demiş Fenerbahçe'nin. Teşekkürler kardeşim. Tabii buradan sonra ne var? Bir maç daha var, onu da söyleyelim. Hemen olmuyor. Bir ülke puanımız o kadar iyi ki. Yani ikinci takımımız 3 tane falan maç yapıyor. Allah yardımcımız olsun. Şahane ülke puanımız. Ülke puanımızı bu noktaya getirenlere de federasyon başkanımız sağ olsun her türlü desteği yapıyor. Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şansa kalmaz işiniz.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
8: Radyo Spor!
3: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
9: Talisca!
3: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet Serkan Dindar kardeşimi teşekkür ediyorum. Beni uyardığından dolayı. Evet 21.30 ben yanlış söylemişim. Çok özür diliyorum. Tekrar sevgili Serkan'a da işte bu ne güzel oluyor. Bak canlı yayınlarda ufak tefek hatalar yapıyorum. Yapmıyor değilim. Ben de insanım. Ben de hata yapabilirim arkadaşlar. Ama Serkan kardeşimiz anında cevap gönderdi. Bir de göndermiş olduğu mesajın üstünde reklam var ha Serkan. Reklam da almışsın. İhtiyaç kredisi reklamı, yemin ediyorum var ya. Helal olsun Serkan kardeşim benim. Gelen mesajlar var. Abi maç 21.30 diye teşekkür ederim. Ölümüne Fenerbahçe kardeşim, teşekkürler. Selamünaleyküm. Aygün kardeşim, ben Rusya'dan Çetin. Bugün maç 21.30'da demiş. Çetin Bey'e de teşekkürler. Rusya'da sevgiler, saygılar. Her yerden maç saati geliyor. Abi ben 21 niye dedim? Esport Plus'ı ve Radyo Spor'u erken açın da maç önü biraz daha rahat dinleyin diye söyledim aslında. Söyleme sebebim oydu. Böyle bir U dönüşü yaptım yani. Geri vites attım. Günaydın. Alo, günaydın.
8: Aygün Bey, günaydın efendim.
0: Kimle görüşüyoruz?
8: Benim ismim Nadim.
0: Nadim.
8: Evet. Nadim Davanlı.
0: Ne kadar değişik bir isim abi ya. Daha önce evet. Bağlandım. Bu konu hiç konuştuk mu? Ben onu unutuyorum çünkü. Abi ne anlama geliyor?
8: Nadim Türkçe anlamı pişman olmak. Pişmanlık duygusu. Arapça kökeni ise dönen, pişman olan, dönen anlamında biliyorum
0: ben. Çok değişik ya Nadim. Vay be.
8: Yani şarkılara da konu olan rahmetli Zeki Müren'imizin
0: ne şarkısı var abi? Onu hatırlayamadım ben, rahmetlinin şarkısı. Ne şarkısı var abi onunla ilgili?
8: Yani bir şeyinde geçiyor orada, Nadim oldum diye.
0: Ha, yani pişman oldum anlamında.
8: Evet, evet.
0: Vay be abi, çok yani. Değişik. Kaç kardeşsin abi?
8: Ben 3 kardeşim. Maşallah. Abim rahmetli oldu.
0: Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
8: Bütün ölmüşlerimize Aygün Bey.
0: Buyurun Aygün Nadim Bey. Buyurun efendim.
8: Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Hı hı. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin en büyük transferi başkanımız.
0: Aziz Bey diyorsunuz, evet.
8: Evet, Aziz Bey. Yıllardır başkanımızın yaptıklarını biz biliyoruz. Yeniden tekrar o koltuğa gelmesinde çok sevindik. Çok mutlu olduk. Bir de ben fazla uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin yıllardır sağ bek sol bek sorunu var. Bunu kimse konuşmuyor. Bizim maalesef sağ bekimiz, sol bekimiz pozisyon bilgileri yok. Gölge markajı yapıyorlar. Sürekli rakibin ileri uçtaki elemanlarını orta yaptırıyorlar. Yani Fenerbahçe 3-5 hücum yapıyorlar. 2 tanesi maalesef gol oluyor. Ben Fenerbahçe'nin bu konuda dikkatini çekmek istiyorum. Sağ bek, sol bek sorunu çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Saygılar sunuyorum.
0: Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın tekrar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Allah'a emanet olun tekrar. Sağ olun.
8: Sağ olun.
0: Sonu 75'te biten dinleyicimiz, söylemiş miydim ben ismini, dur bakayım bir daha. Necati Bey de aynı şekilde. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Selam Aygün abi, Abdullah ben. Galatasaray'ın 4 yıldır şampiyon diye bahsediyor. İnsanlar kör gibi maç izliyor, sonuca bakıyorlar. Galatasaray'ın son şampiyonluğunda 10 maçı diyor, skor anlamında kötü diyor dinleyicimiz. Kimmiş hemen söyleyelim. Hemen bakalım dinleyicimiz. Abdullah Bey'e de sevgilerimizi iletelim. İzmir'den günaydın Aygün abi. Santrofuzum, ne zaman kavuşacağız? Bu iş Yeşilçam filmine döndü. Çölde susuz kalmış, sürekli serap gören avarelere döndü Fenerbahçe taraftarı. Her ne olursa olsun hep destek, tam destek. Akşamki maçta 21.30'da maçlar arkadaşlar, unutmayalım. Akşamki maçta Fenerbahçe'mize başarılar dilerim. İzmir'den Musti. Musti kardeşimize teşekkür edelim. Maç saat 21.30'da Radyo Spor'dan ve Esport Plus'tan da canlı olarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Günaydın.
9: Günaydın Aygün abi, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Erkanlar. Serkan Bey, hoş geldiniz.
9: Nasılsın Aygün abi?
0: İyiyim şu an. Sen nasılsın? İyi misin?
9: Sağ ol abim. Öncelikle Fenerbahçe'mize bu hafta, yani bu akşam akşam maçta 21.30'da başarılar diliyorum.
0: Serkan, selam.
9: Abicim tabii biz Trabzonsporluyuz.
0: Abi bu Trabzonspor'u bu sene kimse durduramaz, ben sana söyleyeyim.
9: İnşallah. Yani ama biz hazırlık maçlarında falan bir şeyde, yani bir tamam transferler eşit çok güzel, hoş güzel oldu ama şey yok abi, ben yani bilmiyorum, ben mi yanlış izliyorum? Yani diyeceksin Abdullah Avcı'ya da böyle demiştin işte hocam şimdi bana. Yani bir oyun yok abi sahada. Yani ben mesela her zaman...
0: Ya Serkan söylerim. Daha dur Allah aşkına ya. Daha lig başlasın, şöyle bir oyunu görelim. Daha lig başlamadan eleştiriye başladın gene.
9: Yok, eleştiriye şundan dolayı diyorum abi. Bak ben her zaman derim Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, ne yazık ki Fatih hocamızı da üzülerek takip ediyorum. Onun yolundarında devam ediyor. Geriden oyun kurma hastalıklarından vazgeçmiyor. İnşallah ondan, inşallah dediler ki mesela, ben hep yorumlarda şunu söylüyorum. Hani bizim tabii gruplar var falan. Diyor ki yani bu rakipleri bilerek böyle seçti. Defansif yönünü, eksiklerini için bu oyunu oynuyor hani diye diyor. İnşallah öyledir diye düşünüyoruz. Fatih hocamız, bak ben şunu söylüyorum abi, canımızdır. Fatih hocamız, canımızı da severiz. İnşallah oyunu bu şekilde oynamayız. Bizim Trabzonspor sahada daha düzgün. Mesela şunu da derim abi her zaman. Bir takım halinde kötü oynuyorsa bu oyun sisteminden kaynaklıdır. Ama bireysel bir iki oyuncu kötü oynuyorsa bu da bireysel oyunculardan da kaynaklı. En iyi örnek de Fenerbahçe abi. Fenerbahçe geçen sene ne oynuyordu? Bu sene mesela İsmail Hoca geldi. Ne oynuyor? Yani bunun da örneği de ortada abi. Yani futbol olarak. İnşallah bizim transferler yapıldı. Taraftar bu kadar çok seviyor. Bak kombineler nereye çıktı abi bir anda.
0: 22 bin de mi şu anda değil mi? 20 bin.
9: 20 bini geçtik abi. 20 bini geçti. Şu anda 20 bini de geçti. Kombineler nereye geldi? Formalı satışlarımız yükseldi. Hava çok güzel abi. İnşallah lige de güzel başlarız. Güzel bir oyunlarla. Ha ben şunu da söyleyeyim abi. Ben şampiyonluk yani oluruz olmayız. Önemli değil. Ama insanlar sırada gittiği zaman bir ürün alıyor. Para veriyor. Güzel futbolunu izlemek istiyor. Ben defansa top çevirerek bir maçı 1-0 kazanacağımıza yani ileri çıkalım da 3-2, 4-2 kazanalım maçı. Zevkli maçlar olsun yani. Görüyorsun. Beğen beklentim bu. Yoksa hani şey değil ya abicim. Aygün abi yayınlar diyorum. Fenerbahçe'ye tekrardan başarılar.
0: Çok teşekkürler. Abi. Kendine çok iyi bak. Ne demiş? İyi yayınlar diliyorum. Maalesef Türkiye'de bir kültür oluştu. Fenerbahçe'nin 11 milyon verdiği adama herkes 15 verildiğini söylüyor ama Galatasaray'ın 25 milyon verdiği Osimhen'e 12-13 milyonlardan bahsediyor. Bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir algı? Operasyon anlamadım demiş. Ercan Sürücü. Günaydın abi yayınlar. Tabii Abraham demiş bir tane de dinleyici.

0: Evet.
1: Abi
0: İbrahim Bey, İbrahim Bey'e de dinledim şimdi. Tanışmak istiyorsa ona biraz konuşabilirim yani.
1: İbrahim abi, şimdi kulüpten arkadaşa tekrar mesajını attım. Numaranı attım, dinliyorsan abi. Artık top onlarda, dediğim gibi. O ikinci kez oluyor çünkü. Bilgin olsun İbrahim abi. Tamam mı abim benim? Güzel insan. Evet abi, dinliyorum seni.
0: Evet, ben Fenerbahçe taraftarı olarak şimdi biliyorsunuz Lukaku'dan bahsediliyor.
1: Evet abi.
0: Lukaku çok sakatlanıyor. Sakatlanan bir oyuncu.
1: Evet.
0: Bu riske girmeyeceğini düşünüyorum ben Aziz Başkanımızın. Bu arada başkanımızı çok seviyorum. Ben de tanışmayı çok isterim onunla. Yani onu o kadar çok seviyorum ama tamam yani. 98'den beri takip ediyorum onu. Öncelisi de var tabii ki. Ben 54 yaşındayım. Bu şeyi falan çok iyi bilirim yani. Nezihler, Müjdatlar, o zamanları çok iyi biliyorum ben. Yani dediğim gibi Lukaku transferi bence biraz Fenerbahçe'ye yakışmaz diye düşünüyorum. Çünkü çok sakatlanan bir futbolcu. Artı geldiği zaman da yedek almayı düşünmez bu futbolcu bence.
1: Hı hı.
0: Onun yerine mesela daha iyi bir
1: şey düşünülüyor galiba. Pavlovic ama Pavlidis.
0: Pavlidis, evet.
1: Dediğin doğru. Vedat Muriç'in arkasında düşünüyor Lukaku.
0: Evet, Lukaku onu kabul edecek mi işte. Bir de sakatlık sorunu var.
1: Evet.
0: Ben stoper konusunda katılıyorum size. Yani stoper bence acil stoper lazım.
1: Doğru.
0: Osterwold çünkü sakatlandı. Ake'de sakatlık sorunu yaşayan bir futbolcu. İnşallah sakatlanmaz. O zaman dediğim gibi Şikrin yanında iyi bir adam olması lazım. Çağlar'la o genç futbolcuyla olmaz yani bu. Bence iyi bir stoper lazım. Yerli mi olur, yabancı mı olur bilmiyorum. Bir de sol bek için de ben Aydın Bey, bu Roberto Carlos'tan sonra iyi bir sol bek gelmedi bize. Ya.
1: Gelmedi valla ya.
0: Gelmedi yani. Hasan Ali kaldırımlar şeyler. Yani görüyorsunuz, ben başkanımızdan önce orada futbolcuları elimizden çıkarıp bir iyi bir sol bek, orijinal bir sol bek almasını istiyorum. Yani.
1: Peki.
0: Gerçekten öyle diyorum. İbrahim Bey'e de selam söylüyorum.
1: Saygılar.
0: En kısa zamanda ona görüşeceğim ben. Sen bana onu telefonu gönder, ben ona görüşürüm. Saygılar.
1: Dur kapama dur.
0: Kapamayın.
1: Yakalamışız seni. Bugünkü maçla ilgili bir şey söyle bakayım Sayın Başkanım.
0: Ya bugünkü maça ben takıma güveniyorum. Bak ben öncesine bir greyfurtu getireceğim dedim, getirdim. Şimdi ben ne olarak şey yaptık, biz transfer terkisi yaptık, hemen başka takımlar da girdi araya. Tamam, ben dedim hadi alın. Ya gördün ya, almıyorlar. Almıyorsunuz, neden giyiyorsunuz yani? Yani fiyat yükseltmeye giyiyorlar bunlar. Aygüncü bak. Demeyi biliyorsun. Ben bunlara her zaman yani şey yaparım. Fiyatı düşürmeye uğraşırım.
1: Peki.
0: Onlar yükseltiyorlar yani. Anlatabiliyor musun? Bir de şey var, bu neydi o abi?
1: Ne o?
0: Ya unuttum bak, şimdi söylemeyi unuttum. Ya bu hani bir yöneticisi dedi ya, ben o Kante'yi aynı fiyata gelir alırım gönderir. Benim o yetkiyi veriyorum. Hadi gönder bakalım.
1: Ertan Tanrı.
0: Ben verdim mi? Yetkiyi verdim mi ona? Göndersin bakalım hadi aynı fiyata.
1: Peki.
0: Teşekkür ediyorum, saygılar.
1: Saygı bizden, sağ ol. Abi nasıl yapıyor insanlar bir anda, değil mi sesi ya? Vallahi helal olsun ha. Bu önemli bir konu. Neden önemli bir konu? Sonu 73'te biten dinleyicimiz atmış. Hemen ismini de söyleyelim. Yılmaz Bey atmış. Diyor ki Yılmaz Bey, bak buradan yayıncı kuruluşundaki arkadaşlar dinliyorlarsa, yayıncı kuruluş özellikle. Diyor ki bir spor sever olarak diyor, bana diyor 459 TL'den anlaşacağımı söylediler diyor. Sonra bir baktım diyor, benden diyor 1599 TL kesildi diyor. Yani bunu dile getirir misiniz demiş Adana'dan Yılmaz Bey demiş. Hakikaten yani eğer bu olay doğruysa, ki rakama bakıyorum şimdi, iki tane resim atmış. Bir tane resimde hakikaten 459 TL yazıyor şeyde rakam. Kesilen fatura 1599 TL ya. İnanır gibi değil ya. Yani hakikaten insanları soğuttunuz ya. Bein Spor hakikaten soğuttunuz. Yayınlar zaten evlere şenlik. Yorumlar evlere şenlik. Bir de bu rakamlardan insanlar günah ya. 459 TL diyorsun, 1599 TL kesiyorsunuz ya. Ya buna devletin el atması lazım. Hakikaten bunların tüketici şeyleri, mahkemeleri var değil mi bunlarla ilgili? Vallahi gidin şikayette bulunun sevgili Yılmaz kardeşim. Son dinleyicimizi alıyoruz. Günaydın. Alo.
2: Günaydınlar Aygün Bey. Nasılsınız?
1: Sultan Gazi'den Ünal Bey. İyi misin? Nasılsınız?
2: İyidir sağ. Yine geçen hafta Fenerbahçe maçında olduğu gibi son dinleyiciydim. Rahat
1: kazanabilirsin.
2: Evet.
1: Ha.
2: Yani yine bugün Fenerbahçe maçı var diye bağlandım.
1: Yine son dinleyicisin.
2: Yine son dinleyicim. Yine rahat kazanacak.
1: İnşallah.

0: Yok yok, ama ben geçen hafta skor bile verdim ama tutmadı.
1: Ne vermiştin abi skor?
0: 4-0 demiştim.
1: Demek ki senin skorun yarısı tutuyor abi.
0: Evet.
1: Bu ama akşamki maça ne skor vermeyi düşünüyorsun?
0: Bu akşamki maç 3-1 biter.
1: 1.5
0: 3.5 üstü.
1: 3.5 üstü.
0: İlk yarı 2 tane olur. İkinci yarı 1-1 biter.
1: Ya 3-1 diyorsun.
0: Yani ilk yarı 2, ikinci yarı 0 oynayın. Maç sonucu da 2.
1: Ha 2'den 0 diyorsun.
0: 2'den yok. İlk yarı ikinci yarı ayrı oynayın.
1: Ben anlamadım ki bu işlerden. Ha.
0: Ben de anlamam. Ben hayatta oynamıyorum ama.
1: Abi hayatta oynamıyorum diyorsun. 2'den 0 oynayayım diyorsun. 3.5 gol üstü diyorsun. Anlamaman senin bak, buysa anlamanı şaşırıyorum.
0: Vallahi yok şöyle. Çok iyi tahmin yaparım. Bir kere bile oynamadım.
1: O zaman diyorsun ki ilk yarı Fenerbahçe diyorsun. Doğru mu anlıyorum?
0: Evet.
1: İkinci yarı beraberlik diyorsun.
0: Beraberlik maç sonucu da 2 yani.
1: İkinci yarı beraberlik 1-1 nasıl olacak onu da ben bilmiyorum. Nasıl oynanır onu da bilmiyorum. Oynayanlar biliyordur. Oynayanlar anlamıştır zaten. Evet.
0: Hatta geçen sene Ajax maçında 2 tane penaltı olur dedim.
1: Ciddi misin?
0: Vallahi billahi bak yemin ediyorum. Ya bir saat sonra görmeyeyim yani yemin ediyorum.
1: Allah korusun ha, böyle bir şey söyleme
0: yok, ya. Yok o kadar 2 penaltı olur dedim. Hatta şey gençler.
1: Sen niye oynamıyorsun peki abi?
0: Hayatta oynama, ben milli piyango bile almıyorum. Ama çok iyi sıkı takip ederim. Her şeyi bilirim. Derler ya her şeyi bileceğim ama az konuşacağım.
1: İyi peki. Peki abi.
0: Yok o. Bugün Fenerbahçe gerçekten
1: 3-1 dedi bakalım. Hatta
0: Avrupa maçları başlamadan önce ben 12-13 galibiyet bekliyorum demiştim totalde ama sadece beni Başakşehir şaşırttı.
1: Evet ya, Başakşehir elendi.
0: Şimdi şöyle diyelim, bu 5. olan takımlar gerçekten Avrupa'ya giden takımlar transferlerini şeylerini yani ülke puanına katkı yapsınlar biraz.
1: Doğru.
0: Yani ben şunu da söyleyeyim.
1: Federasyondan ülke puanına katı yapan takımlara ekstra prim vermesini talep ediyorum.
0: Çok güzel, çok güzel.
1: Villa dağıtıncaya kadar kulüplere para ver, federasyon ya, başkanı.
0: Şöyle de yapabilir, sene sonunda bir Avrupa'daki bir takımımız 20 puan topladıysa artı 3 puanla başlasın lige.
1: O biraz tabii şey olur da abi.
0: Yok olur olmaz diye bir şey yok.
1: Artı 3 değil de biz para yapalım abi bu işi ya.
0: Tamam para yapalım, o zaman bir tane... Ayrıyeten fazla transfer hakkı da olsun.
1: O da o. Abi sen devamlı yan toplara gidiyorsun. Ben para diyorum.
0: Ya bunlar para vermezler onun için diyorum.
1: Bunlar öbür hakkı da vermezler abi.
0: Aynen. Şöyle diyeyim bir de.
1: Son.
0: Son kelime. Şöyle bir anket yaparsanız. Ligler başlıyor. Bütün takımları başarılar ama 6 hafta sonunda sizce kaç teknik direktör görevden istifa eder veya görevden
1: İstifa alır? İstifa almaz abi görevden alır. Hı.
0: Ben 4 yani, diyorum.
1: Ben 2 diyorum abi.
0: Ben 4 diyorum. Yine inşallah Allah sağlık saat verir.
1: Bak senin dediğin yarısını söyledim. Söyleyeyim. Ben bilme ihtimalim yüksek.
0: Evet doğru söylüyorsun. Ya kazanalım hep yarısı olsun.
1: Peki. Teşekkürler kazanalım. Abim benim. Kendine çok iyi bak.
0: Kendinize iyi bakın. Sağ ol, teşekkürler.
1: Devam edelim. Bir iki mesaj okuyayım. Çok mesaj var çünkü. Günaydın Aygür abi. Ben Muhammed Kemal. 2 ay oldu. Mesaj atamıyordum. Özledim, mesaj attım. Fenerbahçemizin hakkına giren kim varsa yargılanmasını görmek dileğiyle iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler kardeşim benim. Şu şeyi kapatmamız lazım. Aygün abicim yayınlar. Bugün gelişen olaydan sonra haklı olarak sesin bugün her zamankinden daha gür çıkıyor. Benim gürüm hep sesim hep gür çıkıyor ya Mustafa. Fenerbahçe Ordusu'ya yapılan saldırıdan bahsediyorum. Gözaltı olmuş. Bu yüzden kimse senin keyfini kaçıramaz. Bunun verdiği heyecanla bu akşam maç saat 21'de dedin. 21.30'da Mustafa Demirkaya teşekkürler. Sağ ol kardeşim benim. Bununla alakalı değil Mustafa benim sesim. Benim sesim hep böyle ya. Ama tabii önemli gelişme. Bak faili meşhur bir sürü olaydan üzerine Sayın Adalet Bakanı'nın gitmesi bence önemli bir gelişme. Selamlar, ben Burhan, iyi yayınlar diyeyim Aygün Bey. Avrupa'da mücadele eden bütün takımlarımıza başarı dilerim. Fenerbahçe ayrıca üstün başarı diliyorum demiş. Teşekkürler. Selamünaleyküm Aygün abi. 21.30 maçta Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum demiş. Ali Kemal Bey'e de saygılarımızı iletelim. Aygün abi İzmir'den Nebil. Bu arayanlar seni seviyor da mesaj atanlar sevmiyor mu? Biz de seviyoruz. Beni kızdırmayın, küserim bak demiş. Nebil'e de sevgiler, saygılar. Her yerden mesaj yağıyor. Bu neymiş, bir resim mi atmış bakayım? Maç anonsunu atmış dinleyicimize. Teşekkür ediyoruz. Sonu 48. Hayati Uzun'a da sevgilerimizi. Hayati Bey de şey radyocu herhalde ya. Resmine baktım şimdi. Radyo ile ilgileniyor herhalde değil mi Hayati Bey? Tahmin ediyorum. Vallahi ben daha yeni radyocuyum yani. Normalde ben biliyorsun gazeteciyiz. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sevgili Aygün, şu Şampiyonlar Ligi müziğini Kadıköy'de bir çalırsak çok özledik. Selam ve sevgiler Korkut Konur Alp, Yeşil Giresun demiş. Teşekkürler, Giresun'da şahane bir yer ya. Mutlak surette gitmeyenlerin gitmesi gereken yerlerden bir tanesi. Aygüm'e günaydın. Fenerbahçe'nin geçen sezon zararı yaklaşık 50 milyon euroymuş. Her alanda geliri de artmış. Buna rağmen bu kadar zarar etmiş. Sadece stat geliri azalmış. Bütün kombiden satıldığına göre neden stat geliri düşmüş acaba demiş. Ankara'dan Cengiz Çetin. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Valla davetiye geldi ha. Damla ile Bulut. Demin dinleyicimiz aramıştı ya, davetiye de geldi 29 Ağustos'ta. Cumartesi günü inşallah ya, bir aksilik çıkmazsa gelmeye çalışırız. Şu mesaja bir bakalım. Soru işareti atmış dinleyicimiz. Herhalde sinirlendi tahmin ediyorum bana okumadım diye. Aygün abi ben Ankara'dan, Tayfun Antalya'dan. Aygün abi ben Tayfun Antalya'dan. Abi Fenerbahçe'yim. Akşam Fenerbahçeliyim. Akşam başarılar diliyorum. Abi bir tespitim var. Doğru mu yanlış mı sana sormak istiyorum. Galatasaray takımı transfer yapmak için acaba Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nin elenmesini bekliyor. Oradan gelecek parayla mı transfer yapacak acaba demiş. Bilmiyorum. Tahmin etmiyorum ya. Yani oradan gelen parayla. Bilmiyorum, Tekin Toklucu'ya sorarız. Şu an aklımızda spor yazarı Tekin Toklucu var. Hocam günaydın, nasılsınız hocam? Kolay gelsin.
6: Günaydın sevgili Aygün. Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
1: Sağ olun hocam. Hocam hafta sonu ligimiz başlıyor hayırlısıyla. Hakemlerin, avarın, vavarın şunun bunun konuşulmayacağı, sahada gördüklerini çalacağı, futbolcuların evet, emeklerine ne diyelim hocam, zarar verilmeyeceği,
6: sakatlığın olmayacağı
1: inşallah hocam. Ne diyorsun her maçlarla ilgili?
6: Sadece futbol konuşacağımız bir sezon olsun diliyoruz.
1: Sence olur mu hocam?
6: Sanmıyorum. Yani hazırlık maçlarından yola çıkarak baktığımızda hakemler yine çok fansız. Aynı hakemler ve bu kadar paranın döndüğü, bu kadar ekonominin üst seviyeye çıktığı bir ortamda bile kendilerini hazırlamıyorlar. Yani İlla bir başın hazırlaması gerekmiyor. Bir hakem eğer bir profesyonelse, mesleğinize saygısı varsa, benim şu dönemde ligim başlayacak, maçlarım başlayacak diye kendini kampa alır ve aynı futbolcular gibi kampa alır ve hazırlar, öyle değil mi?
1: Evet.
6: Ama maalesef hazırlık maçlarında bunun böyle olmadığını gördük. Özellikle Galatasaray'ın oynadığı hazırlık maçlarında yine eyyamlar, yanlış düdükler, hatalı kararlar havada uçuştu. Maalesef hakemlerimizi konuşacağız yine diye düşünüyorum.
1: Ki bir tanesi FIFA kokartlı hakem yani. Oğuzhan Çakır yani, FIFA kokartlı hakem. Yasin yani, Kol'da FIFA kokartı yok ama FIFA kokartlarından daha yetkili hakem.
6: Yasin Kol zaten bu gidişle herhalde...
1: MHK başkanı olur mu hocam böyle giderse?
6: Bırakırsa olur. Bıraksın, bugün bıraksın yaparlar.
1: Yaparlar.
6: Yaparlar evet, maalesef. Maalesef futbol iklimimiz böyle. Ne yazık ki sevgili Aygün.
1: Selam, ben İzmir'den Mustafa, Fenerbahçe taraftarıyım. Golcü geliyor mu diyormuş. Hocam Fenerbahçe'nin golcüyle ilgili düşünceniz nedir? Lukaku ismi çok fazla ön planda. İtalyan medyasından çok fazla bu anlamda bilgiler geliyor. Türk medyası da bu anlamda konularda haberler, tweetler atıyor medyadaki arkadaşlarımız. Neler söylersin hocam?
6: Ya şimdi evet, Fenerbahçe'nin bir santrafor sıkıntısı. Geçen sezon zaten çıta yapmıştı biliyorsun. Ve Vedat Muriç alınmıştı ve herkesin bildiği, senin de bildiğin gibi sakatlık yaşadı ama şimdi düzeldi, kadroya alındı. Belki bu akşam oynayacak, ilk 11'de çıkmasa bile daha sonra oynayacak. Evet, Fenerbahçe'nin iyi bir santrafora ihtiyacı var ama Vedat Muriç varken hele Lukaku gibi sakatlık zinciri devasa bir listeye dönüşmüş bir hem fizik olarak ağır hem yaşlanmış bir santrafora büyük paralar vermeye gerek yok. Kaldı ki Sıdıkı Şerif gibi sprinter ve geleceği parlak bir santrafor var Fenerbahçe'de. Tamam, Şampiyonlar Ligi hedefim varsa, şampiyonluk hedefim varsa Sıdıkı Şerif belki acemi kalabilir. Burası yetiştirme yurdu değil diyenler de oluyor tabii ki ama ama Fenerbahçe'nin alması gereken santrafor Lukaku değil bence. Olabiliyorsa Gisari miydi? Nasıl söyleyeyim?
1: Yurisi
6: işte olabilir. Alabiliyorsan onu al ve bütün sıkıntılarını at arkana yaslan maç seyret diye düşünüyorum ben. Böyle görüyorum çünkü çok başarılı Dortmund'da, Almanya'da büyük işler yapıyor. Fizik olarak da çok güçlü. Uzun boylu santrafor. Dolayısıyla Vedat'la birlikte bazen ikili oynatabilir Mahir Hoca bazı maçlarda. Olabiliyor biliyorsun. Çift santrafor oynuyor. Eskiden beri var bu. Ama Lukaku beni almayın diye bağırıyor artık. Yani.
1: Şöyle ama sağlam bir Lukaku eğer tabii ki o çok ciddi bir buradan tahmin ediyorum sağlık kontrolünden geçecektir ama sağlam bir Lukaku da bu ligde hakikaten çok iş yapar hocam, onu söyleyeyim. Tabii sağlam ve sağlıklı bir Lukaku, onu da söylememizde fayda var.
6: Eskiden eski bildiğimiz Lukaku öyleydi. Senin aynen söylediğin bir Lukaku'ydu ama son dönemlerde milli takımda, Belçika milli takımda ve oynadığı takımda seyrettiğimiz kadarıyla olmadık goller kaçıran, çok ağır kalan, evet, dönemeyen ve arkadaşlarına duvar olamayan bir Lukaku seyrettik biz. Onun üzerinden konuşuyoruz. Şimdi geriye dönecek olursa kimler var ama şimdi bugüne geldiğimizde bugünkü Lukaku Fenerbahçe'ye katkı veremez. Mesela João Pereira geldi Fenerbahçe'ye biliyorsun.
1: Evet.
6: Dolayısıyla çok ağır kaldı. Bir dönem böyle kendine gelmeye başladı ama orada bir kırmızı kart yedi. Konya'daydı galiba. Konya'da yediği kırmızı karttan sonra oyundan atıldı. Haksız yere tabii ki. Çok hatalı bir kırmızı karttı o da. Ve ondan sonra tekrar kendine gelemedi mesela. O da iyi bir santrafordu ama daha gençti hatta şeyden Lukaku'dan ama ben Lukaku yerine Gisari'yi Jurassic'i tercih ederim.
1: Evet Aygün abi, sabah spor mesajlarını sana okutuyorlar demiş. İyi bir zam alırsın inşallah demiş. Teşekkürler inşallah kardeşim. Tamam, bunu zaten söyledik arkadaşlar. Maç şöyle, kadroya baktığımız zaman hocam kalede Mert gözüküyor. Semedo, Skriniar, Ake, Archibran, Genduzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Musaba'nın ağrıları, Ederson'da viral enfeksiyon gerekçesiyle Graz kafilesinde yer almadığı belirtildi. Kadroya baktığımız zaman nasıl buldun hocam kadroyu?
6: Kadro zaten ilk maçtaki kadro. Yani sonuç itibariyle bir sonradan giren Archibran var biliyorsunuz.
1: Evet.
6: Sol tarafta sakatlık yaşadı. Bu arada Osterwalde'ye de şifalar dileyelim. İnşallah kısa zamanda döner ki ben döneceğini inanırım. Çünkü çok güçlü bir bünyesi var Osterwalde'nin.
1: Bir de çok iyi bakıyor kendine hocam.
6: Çok iyi bakıyor, evet. Hmm. Dolayısıyla mesleğini seviyor çünkü adam. Bakmak zorunda. Yani buradan ekmek yiyor. Bütün futbolcuların bu kafada olması lazım aslında. Şimdi sevgili Aygün, İsmail Kartal'ın futbol anlayışına baktığımız zaman kazanan takımı çok bozarak hareket eden bir teknik adam değil İsmail Kartal. Ve dolayısıyla Fenerbahçe bu kadroyla bugüne kadar başarılı bir şekilde geldi. Hazırlık maçları da dahil. Zaten futbolun olmazsa olmazlarından iki tanesi, futbolda en az hata yapan kazanır. En az hata yapanın kazandığı bir oyun ve aynı zamanda yedek kulübenin de kuvvetli olması lazım ki Fenerbahçe'de bu da var biliyorum. İsmail Kartal'ın eli güçlü. Dolayısıyla bu kadroyla Fenerbahçe bu akşam tur geçecek diye düşünüyorum ben. Çünkü 2-0 gibi güzel bir skor. Orada da gol bulacaktır Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'nin gol ayakları bayağı başarılı ve iyi. Hatta Greenwood'u ilk maçta izlediğimiz zaman gerçekten bayıldım. Yani bir sağ açık çizgi oyuncusunun tekte topları kullanması ve içe kullanması ve hiç hatasız. Bakın bu çok önemli. Tekte yaparsınız da iki taneden, üç taneden bir tanesi rakibe gider. Bu da olmadı. Hepsi kendi arkadaşlarına ve atmak istediği arkadaşa gitti. Yani bu çevre kontrolünü çok iyi yaptı ve ayağının çok iyi olduğunu gösteriyor ki öyle zaten. İki ayağını kullanması da büyük bir avantaj her futbolcuda olmuyor bunlar biliyorsun.
1: Evet doğru.
6: Özellikle açık futbolcularda sol açıkta sol ayağı iyidir, sağ açıkta sağ ayağı iyidir. Diğerlerini arada sırada kullanır ama bu oyuncu Allah nazarlardan saklasın. Bizim ligimiz için çok değerli bu tür oyuncular. Sadece onun üzerinde konuşmayalım. Bu tür oyuncular bizim ligimiz için çok önemli.
1: Aygün abi selamlar. Abdullah Bey demiş sesine nazar değmesin. İyi yayınlar. Kayseri'den başarılar demiş. Teşekkür ediyoruz. Kendisine çok iyi baksın. Günaydın Aygün abi. Başkan Robin Van Persie transferinden ders almamış mı? Almamış. Lukaku'yu almaya çalışıyor demiş. Sonu 58'de biten dinleyicimiz Ali Kaymaz. Ne diyorsun hocam?
6: Doğru söylüyor. Ben de söylüyorum. Dün bir televizyon programında katıldığımızda yani Lukaku'nun sakatlık listesini yayınladığı reji. Dolayısıyla ben almayın beni diye bağırıyor dedim yani.
1: Ya orada o cümleyi kullandın. Almayın beni diyor. Evet, bu tablo almayın beni diyor.
6: Diye bağırıyor Lukaku. Yani bu kadar sakatlık yaşamış ve kronik sakatlık durumu olan bir oyuncuyu almanın o kadar parayı sokağa dökmenin bir anlamı yok bence. Çünkü ben bakın dedik ki Şerif'e çok güveniyorum ben. Onun sprinter hali ve biraz daha tekniğini geliştirirse, biraz çevre kontrolünü iyi yaparsa mükemmel bir santrafor olabilir. Mükemmel.
1: Ben de katılıyorum. Yani Sıdıkı Şerif varken bence çok acil ihtiyaç var mı? Çünkü o bölgede bence kullanabileceğin Asensio var, Kerem Aktürkoğlu var.
6: Çok güzel bir yere geldin.
1: Fenerbahçe'nin acil stoper ihtiyacı var aslında baktığımız zaman. Ne diyorsun hocam?
6: Çok güzel. Çok güzel bir noktaya değindin. Evet, acil stoper ihtiyacı. Çünkü AKB Şikrinyar sakatlandığında kime kalıyorsun?
1: Çağlar
6: Söyüncü'ye kalıyorsun. Ya da Yiğit Efe'ye kalıyorsun.
1: Yiğit Efe ile Çağlar'a kalıyorsun.
6: Yiğit Efe asla Fenerbahçe'nin stoperi değil şu an.
1: Doğru.
6: Çok geliştirmesi lazım kendini. Çok çalışması lazım.
1: Doğru.
6: Ve tekniğini çok geliştirmesi lazım ve çevre kontrolünü iyi yapması lazım. Çağlar da ne yazık ki eski Çağlar değil. Ya kendine bakmıyor ya da onun da kronik rahatsızlığı, sakatlığı var. Sık sakatlanan bir oyuncu. Oysa Çağlar tam bir stoper, sol stoper. Yani boyuyla, fiziğiyle, esnekliğiyle ve gayet iyi bir stoper ama Fenerbahçe'nin Ake ve Şikrinyar sakatlandığında büyük sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Ve Ake Fenerbahçe'ye Şikrinyar'la birlikte iki tane akıl geldi bakın. Şikrinyar çok akıllı oynuyor. Böyle çok soğukkanlı. Göğsüyle yani tam böyle kafayla dandum vuracak diye beklediğin anda göğsüyle topu ya arkadaşına indiriyor ya kendine önüne alıyor. Aynı şey Ake'de de var. Mesela Ake'nin ilk Graz maçındaki bir pozisyon var. Rakibini perdelemesini gördüm.
1: Gördüm hocam. Sayın
6: Yani mükemmel ya. Mükemmel yani. Orada
1: o bir futbol aklı hocam ya. Yaptığı hareket tam bir futbol aklı hareketi.
6: Çok güzel. Ya tecrübe böyle bir
1: tecrübe.
6: Şey. Zaten Fenerbahçe'nin onlara yakın bir stopere o parayı vermesini ben daha çok öneriyorum.
1: Ben de aynı düşünüyorum. Bir de yani şimdi şunu da söylememiz lazım. Belki dinleyiciler bana bozulacak, kızacaklar ama ya bir forvet aldığın zaman da Tarişka'yı da kullanamayacaksın.
6: Tabii. O sıkıntı var.
1: Tarişka'dan da çıkmak zor kalacaksın.
6: Artı Vedat'ı da paslandıracaksın kulübede belki.
1: Aynen.
6: Yani dolayısıyla bence şu an Fenerbahçe'nin önceliği senin dediğin gibi kesinlikle stoper. Onun
1: evet.
6: Dışında hiçbir yere ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin. Bu akşam mesela kalede Mert'in Ederson
1: galiba gidecek gibi duruyor hocam ya. Ben bu yani, Ederson'un Griban şeyine pek pek mutlu değil. Maliyet işte. Anlamında çok yüksek. İyi de teklifler var. Sanki gidecek gibi duruyor.
6: Bu mevsim ama aslında kalsa çok iyi olur. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katıldığın ona çok
1: biraz da yabancı kontenjanın kullanma açısından avantaj sağlamaz mı Ederson'un gitmesi?
6: Avantaj sağlar ama Ederson giderse kalede iki tane yerli kaleciye kalacağız ve kaldı ki Mert'in de sakatlık problemleri oluyor arada sırada biliyorsun ve kalecinin de sakatlığından dönüşü çok sağlıklı
1: uzun
6: olmuyor.
1: Uzun oluyor.
6: Dolayısıyla Ederson'a ihtiyacı var. Fenerbahçe eğer çıtayı yukarı tutmak istiyorsa Fenerbahçe Ederson'u mutlaka tutmalı. Bu akşamki maçta zaten Ederson olsaydı da İsmail Kartal mutlaka Mert'le başlayacaktı çünkü Mert çok iyi başladı sezona.
1: Evet, iyi başladı.
6: Mesela ilk maçta ilk Avrupa maçında kurtardığı 5 tane net gol var Mert'in. Yoksa Fenerbahçe turu geçemeyebilirdi yani.
1: Doğru, orada Mert'in katkısı yani, çok fazla.
6: Mert şu an konsantrasyonu çok
1: üst seviyede.
6: Ve üst seviyede bir kaleci. Şu anki kadro zaten Fenerbahçe'nin bir ilaveyle birlikte devam edeceği kadro diye düşünüyorum ben.
1: Evet, devam edelim. Abi Bursa Spor Lig'e galibiyetle başladı. Sence yolun sonu şampiyonluk olur mu? İnşallah şampiyonluk olur ya. Bursa tribünlerini seviyorum ben izlemeyi. Bursa evet. Timsallar hakikaten muhteşem.
6: Çok muhteşemler ya.
1: Ne
6: çok
1: diyorsun hocam?
6: Ya Bursa Spor taraftarlarına hayranım. Bursa Spor zaten o taraftarla mutlaka Süper Lig'de olmalı. Çünkü bazı takımlar var Süper Lig'de biliyorsun. 300-500 seyirciye oynatıyor maçları ve bu da çok zevksiz. Çünkü taraftar futbolun şeyidir yani en güzel meyvesidir. Bunu en son Fenerbahçe maçında bir de marş söylendi. Marş söylendi biliyorsun yeni bir beslenmiş marş var. Ne kadar güzel bir marş öyle ya.
1: Dinledim yani, onu. Bir sanatçının şeyini diyorsun değil mi sen?
6: Evet çok güzel.
1: Yani, ismi gelmedi hanımefendinin.
6: Yani bir de Ercan Saatçı'nın yaptığı
1: marş. Ercan Saatçı zaten biliyorsun inanılmaz o beste anlamında.
6: Yani dolayısıyla ki biz böyle tribünler istiyoruz sevgili Aygün. Yani taşkınlık olmayan bir rakip takım taraftarına herhangi bir sinkaflı söylemlerde bulunmayan sadece takımına odaklanmış, takımını teşcih eden, onları motive eden taraftar grubuna ihtiyacımız var. Geçmişte olduğu gibi. Ve bu şarkılı türkülü mesela o bayrakları falan görüyorum ya ben tribünlerde.
1: Hı hı hı.
6: İşte tam diyorum taraftar hazır bu işe diyorum. Yani bazı maçları görüyorum böyle. Bir tek ya takımın ya da bizim Türk bayrağının olmadığı maçları görüyorum. Oradan takımın taraftarının motive olmadığını da hissedebiliyorsun.
1: Anlayabiliyorum diyorsun.
6: Evet, o coşku olduğu zaman bütün bayraklar dalgalanmalı. Futbolun şeyi bu. Almanya'da görüyorsun Borussia Dortmund'un Bayern'in maçlarını gördüğümüzde nasıl bir şey bu böyle? Sanki herkese her maçta bayrak dağıtıyorlar gibi geliyor insana.
1: Kısa bir ara, aradan sonra Tekin Toklucu ile sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor.
7: Reklam.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Radyo Spor.
7: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, spor yazarı Tekin Toklucu'yla sohbetimiz devam ediyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde grupları yükselirse Aziz Başkan bence 1 veya 2 yıldız futbolcu daha alır gibime geliyor demiş dinleyicimiz İlker Bey. Katılıyor musun?
6: Tabii şu 15 Eylül'e kadar transfer dönemi devam ediyor biliyorsun. Ama iki tane alacağını sanmıyorum. Ha, santrafor olursa stopere mutlaka takviye yapması
1: %100 lazım.
6: %100 yapar. %100 yapması lazım o zaman. Yapmak zorunda zaten. Yani Şampiyonlar Ligi'ne çıkmak önemli değil ki.
1: Orada kalmak önemli.
6: Kalmak önemli. Başarılı olmak. Puan toplamak önemli. Bu ülke puanı için de çok önemli biliyorsun.
1: Evet, doğru.
6: Gelecekte mesela iki tane takımımızın daha rahat birinin direkt diğerinin daha rahat şeye gitmesi lazım. Şampiyonlar Ligi'ne katılması için puanlara ihtiyacımız var. Keşke bütün Türk takımları her turu çok başarılı bir şekilde geçse. Mesela Beşiktaş da hem içeride hem dışarıda rakiplerini yenerek devam ediyor. O da çok güzel bir olay. Keşke Başakşehir'de aynı şekilde 1-2 maç en azından puan toplayarak devam etseydi diye düşünüyorum.
1: Evet, Başakşehir'e ben de çok üzüldüm söyleyeyim. Yani normalde evet, geçmesi gerekirdi ama maalesef olmadı.
6: Çok sürpriz oldu.
1: Çok sürpriz işte. Oldu değil mi hocam?
6: Evet, çok sürpriz oldu. Yani inanamadım Başakşehir gibi futbola yatırım yapmış bir kulübün bu kadar hedefsiz kalması üzücü bir şey.
1: Bursa'dan Taksi Şerat, iyi yayınlar Aygün abi. Geç de olsa adalete sevinmeliyiz. Peki yaşadığımız kayıplar ne olacak demiş. Bugün Sayın Akın Gürley'in bir açıklaması vardı. Takip edebiliriz mi hocam?
6: Evet evet. 5 kişi gözaltına alınmış herhalde.
1: Evet, ben tekrar onu bir okumaya çalışayım tekrar. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, 2015 yılında Fenerbahçe'nin takım otobüsüne yapılan saldırı soruşturması kapsamında 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Faili meçhul dosyaların tekrar açılması Akın Gürlek döneminde oldu. Ondan dolayı da Sayın Adalet Bakanımıza bir kez daha teşekkür edelim. Ne diyorsunuz hocam bununla ilgili?
6: Ya çok geç kalınmış bir olay tabii ki. Birisi mutlaka bu işlere el atmalıydı. Kaldı ki Sayın Akın Gürlek bu işe el attı ve bütün dosyaları açılmaya başladı. Kaldı ki böyle bir adama, bak şimdi nereye bağlayacağım belki bağlamamı iste, böyle bir adama Sebahattin Şirin bir yönlendirme yapma cesareti buluyor kendinde. Galatasaray'ın amigosu biliyorsun, tribün amigosu.
1: Evet.
6: Yani ne diyorlar onlara, tribün lideri mi?
1: Tribün liderleri, tribün lideri.
6: Ya sevgili Aygün. Lider vasfı o kadar basite mi indirgendi Allah aşkına yani? Siz Amigo'ya lider diye söylerseniz olacağı budur zaten. Adam olmadık işler yapmış ve kaldı ki evindeki aramalardan sonra herkes neyin ne olduğunu da gördü. Sevgili Sayın Akın Gürlek işini yapmasını öğretecek kişi bunlar mı yani? Kaldı ki son derece başarılı işlere imza atıyor, dosyalar açıyor ve sonuç almaya da başladı zaten. Umarız bu kurşunlanma olayından dolayı da bu tutuklanan 5 kişiden yola çıkarak sonuca gider. Çünkü o Türk futbolunda bir derin bir yaradır. Sadece Fenerbahçe için değil. Derin bir yaradır. Yani bir takım otobüsü kafile komple yok edilmek istendi. Yani tam da böyle viyadük üzerinde. Öyle hani dümdüz bir arazi olur. İşte yalpa yapar otobüs falan şey yapar. Viyadük üzerinde Allah korusun. Bütün dünyaya rezil olduk ve bizim için büyük bir skandal olurdu yani. Oldu zaten de o daha vahim ötesi bir şey olurdu.
1: Doğru. Yani. Damla ve Bulut'a mutluluklar dilerim demiş İngiltere'den Erkan. Demin ki dinleyicimizin daveti üzerine davet hafta 29'da nikah düğün var orada. Ona da Erkan Bey mutluluklar dilemiş. Teşekkürler.
6: Biz de mutluluklar dileriz.
1: Neymiş bakalım, şunlara da ara bakıyorum hocam da. Kadro çok şişik hocam, ne olacak peki?
6: Vallahi bir şekilde Amrabat'ta 2 gün önce geldi biliyorsun. Yani yoktu bugüne kadar. 2 gün önce geldi Dünya Kupası'ndan sonra anca dönebildi. Bir çare bulacaklar, yapacak bir şey yok yani. Ya gönderemezlerse zaten büyük bir maliyet Fenerbahçe için. Gönderseler de bir kısmı maliyet olacak. Kısmen bir maliyet olacak.
1: Galiba alacaklarına karşılık bonservisini istemiş.
6: Öyle mi?
1: Evet, öyle bir olay var hocam. Alacaklarına karşılık...
6: Versinler.
1: Yani alacaklara karşılık bonservisini istemiş. Bakalım...
6: Demek ki bir talibi var. Gideceği bir kulüp var.
1: Tabii Real Betis'e gidecek.
6: Ya güzel.
1: Yani alacaklarına karşılık bonservisini istemiş. Bakalım Sayın Başkan ne karar verecek, bununla ilgili neler konuşulacak, bekleyip göreceğiz. Zaman her şeyin ilacı çünkü.
6: Aziz Başkan bu konularda çok tecrübeli sevgili Aygün. Yani gerekeni yapacaktır mutlaka. Hesap kitabı çok iyi bilir sevgili başkanımız. Dolayısıyla en uygun şekliyle bu sorunların üstesinden gelecektir Fenerbahçe Spor Kulübü.
1: Selamlar Aygün Bey. Serin bir pointene oradan sevgiler demiş. Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum demiş. Nurettin Doğan'a sevgilerimizi iletim. O da şu anda gemide. Oradan bir resim atmış. Aygün abi en azından Yasin Kol derbi yönetmiş, bir MHK başkanı olur demiş. Ona da...
6: Güzel. Çok güzel ya. Vallahi harika.
1: MHK başkanı. Antalya'dan Mustafa diyor ki bu MHK başkanı kimsenin görevden alma yetkisi yok mu? Anlaşılan kendi gitmeyecek demiş. Abi bu paralar gider mi ya? Cemal Ersen'in yazısını okudunuz mu hocam?
6: Yok. Ne demiş?
1: Abi yani şimdi yazıyı bulayım ama rakamlara falan filan bakın hocam. Enteresan rakamlar kazanıyorlar ya. Yani bir de şimdi maaşın yanında bir insan maaşın yanında huzur hakkı alır mı ben bilmiyordum.
6: Huzur hakkı mı? Maaşın yanında bir de.
1: Maaşın yanında yok. Huzur hakkı da var hocam yani.
6: Yok daha neler ya.
1: Maalesef hocam.
6: Yani şey mi, sistemi yönetiyoruz kardeşim ya.
1: Ya inanılır gibi değil hocam. Ya, hemen şöyle söyleyeyim. Bir dakika hocam, bulmaya çalışıyorum. Bir yandan da sizi de bekletmek istemiyorum ama.
6: Estağfurullah.
1: Hocam yani Cemal abinin yazısını.
6: Ben de öğrenmiş olacağım.
1: Hemen bir dakika hocam. Siz takımla ilgili konuşmaya devam edin. Hemen ben 2 dakika işte size buluyorum yazıyı.
6: Vallahi bu akşam Fenerbahçe sanırım bizi belki de ilk maçta olduğu gibi goller atarak ya da turu geçecektir diye inanıyorum. Aksi benim hiç istemediğim, tabii arzu etmediğimiz ve beklemediğimiz bir durum. Çünkü Fenerbahçe rakibine karşı çok tecrübeli.
1: Buldum hocam yazıyı.
6: Çok üstün bir şey. Evet, dinliyorum.
1: Diyor ki Cemal abi, iyi de gazetecidir. Başlık şu: MHK'de huzur ve para var demiş.
6: Ne güzel. Huzur
1: ve para var demiş.
6: Ona herhalde şey...
1: Ferhat Gündoğ'un başkandaki MHK geçen sezon tam 12.238.950 TL huzur hakkı almış hocam.
6: Yani
1: 12 milyon şey. 200 devam ediyorum. Toplantı giderleri, çay, kahve, pasta parası 2.807.335 TL. Yani diğer giderler başına, diyor. Diğer giderler.
6: Kupasına bir tane hakem bile gönderemeyen MHK başkanı böyle bir para alıyor, öyle mi yani bu ülkede?
1: Diğer giderler 3.291.270. Bu diğer giderlerin ne olduğunu daha tespit edememiş Cemal abi. Yani gri alanda kalan para diyor 6.098.608 TL. Yani diyor ki yeküne bakarsak diyor.
6: Evet.
1: 18.337.558 lira ödenekle TFF'nin ve tüm kurumlar arasında açık ara lider olmuş Ferhat Gündoğdu'nun MHK'si diyor hocam.
6: Vallahi böyle bir yeri kimse bırakmaz zaten. Olacak şey değil. Asıl onun bırakmamasından ziyade bu parayı ona veren ve bu kadar kötü yönetime rağmen onu orada tutan insanları eleştirmemiz lazım, ki eleştiriyoruz zaten. Yani sen bu kadar para vereceksin. Üstüne üstlük bir tane hakemin senin Dünya Kupası'na gidemeyecek, onları hazırlayamamış, motive edememiş. Böyle bir MHK başkanını hala orada tutuyorsan kusura bakma, hepsi topyekun gitmesi lazım.
1: Ya insanlar...
6: Spor Bakanı nerede o zaman?
1: Evet hocam, Spor Bakanı
6: nerede? Spor Bakanı ne iş yapıyor sevgili Aygün? Sormuyor mu kardeşim bu kadar bu sektörün
1: giderler,
6: başındaki, MHK'nin başındaki insanın bu kadar gideri varsa... Niye bu kadar başarısız bu hakemler? Niye bu kadar eleştiriliyor? Dünya Kupası'nda neden yoklardı? Niye sormuyorlar mı ya? Anlamıyorum ben bu işi. Yani bu insanlar niye oralarda yöneticilik yaparlar o zaman? Bunları sormuyorlarsa, araştırmıyorlarsa. Yani aklımız hafızalığımız almıyor bizim. Gerçekten şaşırıyorum bu konulara.
1: Peki. Tekin hocam, sevgili Tekin Toklu hocam. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı sayın hocam?
6: Valla biliyorsun biz de Trabzon'u hiç bahsetmedik ama... Trabzon'a büyük bir dünya yıldızı geldi.
1: Evet ya.
6: Salah. Ve çok da güzel bir reklamı var.
1: Bayıldım o reklama ya.
6: Çok güzel. Tabii Salah önemli bir oyuncu. Yaşı ilerlemesine rağmen maç kazandıran, takımı motive eden, büyük maçlara oynamayı bilen, her ne kadar Dünya Kupası'nda en son elendikleri müsabakada beklediğimiz gibi oynayamasa da tabii ki her futbolcunda bir kötü oynayacağı bir maç olacak. Böyle o maçta çünkü Salah'ın yerine, ben hep bu görüşteyim, Salah'ın yerine Salah'ı çıkaramadı çünkü teknik adam. Böyle bir maçta 2-0 öndesiniz, Salah'ı almak çok büyük bir risk olur diye düşünüyorum. Oysa Salah'ı alıp orta sahada bir tane mücadeleci koşan bir adam alsaydı belki de Dünya Kupası'ndan erken elenmeyecekti takımı. Ama tek bir oyuncu tabii ki maç kazandırmıyor, şampiyon yapmıyor ama doğru oyun sistemi, güçlü savunma, kaliteli orta saha ve fiziksel üstünlük her zaman takımları başarıya götürür. Bu akşam Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Vurduğumuz gol olsun ve tur da bizim olsun.
1: Peki.
6: Diliyorum.
1: Çok teşekkürler hocam.
6: Sevgiler, saygılar.
1: Görüşmek üzere. Evet, hattımızda spor yazarı Sayın Tekin Tokluç hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şu an hattımızda MK Haber TV yorumcusu sevgili Tuba Hacı Bayramoğlu var. Tuba, yayınımıza hoş geldin. Günaydın.
7: Günaydın, hoş bulduk, selamlar.
1: Tuba, bugün Fenerbahçe'nin maçı var
7: evet.
1: Ve daha sonra da Beşiktaş'ımızın maçı var.
7: Perşembe günü de Beşiktaş'ın.
1: Ne diyorsun?
7: Valla ben iki takımda tur atlayacağına inanıyorum kesinlikle.
1: Beşiktaş da büyük avantaj elde etti.
7: Büyük avantaj, 2-0. Deplasmanda 2-0 kazanmış olduğu maçı kendi sahasında bırakmaz. Hele bu hoca ele hiç bırakmaz yani. Kalleme der kenardan, köşeden. Öyle böyle falan taktik teknik derken ben Beşiktaş'ı tur atlayacağını düşünüyorum. Kaldı ki dediğim gibi playoff, yani gruplar öncesindeki rakipleri de zor değil. Beşiktaş'ın kolay görün rakip. Dolayısıyla da ben UEFA Kupası'nda gruplara kalacağına inanıyorum Beşiktaş'ın.
1: Evet, Beşiktaş'ın UEFA Kupası'nda gruplara kalacağına inanıyorum dedin. Devam edelim. Peki Beşiktaş Salah krizini atlatabildi mi?
7: Salah krizini atlatabilmesi için dün bizim de MK Haber TV yayında da söyledik ya. Kesinlikle ve kesinlikle transfer yapması lazım. hatta geç bile kaldı. Yani Salah'ın üzerine hep diyorduk bir Vlahovic'i getirsen mesela, yani hani genç bir golcü vesaire, unutulur gider yani. Yapılacak başarılı transferler bu Salah krizini çok rahat hafifletebilirdi. Ama güzel haberler vereceğim sevgili Aydın.
1: Öyle mi? Bir dakika. Nasıl evet. Güzel haberler? Beştaşlar güzel değil, haberler. İyi ayrılmasın yayından. Tuba Hacı Bayramoğlu'ndan güzel haberler geliyor.
7: Reklamdan sonra mı girelim? Bilmiyorum
1: hayır hayır yani. Yani yavaş yavaş hani ısıtalım şeyi derler.
7: Isıtalım, tamam.
1: Haberi ısıtalım, ondan sonra haberi reklamdan ısıtalım.

0: sonra da bombayı aynen patlatalım.
1: Tamam. Şimdi şöyle epeydir biliyorsun. Hani hep söyledik transfer yapması lazım Başkan Serdar Adalı'nın.
0: Doğru.
1: Salah krizi için. Bir sürü de isimler çok geç oldu çizildi. Ancak Beşiktaş'ın en çok ihtiyacı olan belki şu anda ne görünüyor?
0: Solbek.
1: Solbek ayrı ama golcü.
0: Golcü
1: yani
0: gözüküyor.
1: Sonuçta daha Trossard oynamadı. Hani oynayınca belki o soldaki açığı daha rahat kapatacak hoca yani. Orada bir takım hamlelerle. Trossard'ı görünce hani başka şeyler konuşabiliriz sol kanat için ama golcü şart çünkü var ve da yani bir istenen performansı gösteremedi.
0: Ya Beşiktaş'ın golcü, yanlış anlama yani ideal 11'inde değil de yedekten değil. Daha sonra da
1: evet, yani. Evet. Aynen.
0: Nöbetçi golcü tarzı yani nöbetçi golcü tarzı bir oyuncu.
1: Aynen öyle nöbetçi golcü kendini geliştirir. Tarzı ki zaten genç bir oyuncu. Dolayısıyla da hani yedek golcü olur. Yavaş yavaş ısınır ve belki bir süre iki sene sonra evet 11 oyuncusu olur. Ama bu sezon yani şu an için değil ve 5'in kesinlikle kesinlikle forvet ihtiyacı var. Çok isimler yazılı çizildi ve benim en çok ismini söylediğim en çok gelmesinde heveslendiğim oyuncu kimdi? Forvet'te.
0: Sen onu şimdi söyle, şimdi mi söyleyeceksin?
1: Söyleyeyim mi bilmiyorum.
0: Söyle
1: yani.
0: Söyle büyük söyle.
1: Şimdi bu sefer Geliyor'dayım. O ve R eksik. %90 diyelim. Anlaştılar.
0: ne eksik dedin? Gele.
1: O ve R. Geliyor. R eksik. Bu sefer O ve R eksik. %90 anlaştı bilmiyorum. İşte verelim mi? Ne yapalım?
0: Verelim. Onun üzerine yorumlar yaparız.
1: Aynen. Şimdi Beşiktaş biliyorsun bundan tam neredeyse bir ay önce evet aşağı yukarı 13 Temmuz'da resminde bir teklif yapmıştı Dušan Vlahović'e.
0: Evet Vlahović'e yapmıştı doğru.
1: Golcüye. O da işte İspanya'dan teklifler bekliyordu. Barcelona'dan, Atletico Madrid'den vesaire. Beklemeye almıştım. Kendisi dediğim gibi hep anlattım bunu. Bu yayınlarda da anlattım. Teknik direktör onun eski hocası onu parlatan isim. İtalyano özellikle bu transferde birebir futbolcuyla konuşuyor. Teknik Önder Özen keza işte İtalyano. Vlahović Atletico Madrid'den de teklif bekliyordu. Ancak Charlotte giderse biz seni alırız diyor Atletico Madrid.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla da Beşiktaş'ta o da geçtiğimiz hafta diyor ki en son pazar akşamına kadar süre tanımıştı. Yani hani biz de planlamamızı yapacağız.
0: Doğru.
1: 8 Ağustos akşamına kadar.
0: Bize hani net cevabını ver.
1: Aynen 1-2 gün daha bekleyelim. Bugün de salı bir gün daha süre tanıyorlar kendisine. Şeyde onu iknaya gitmiş öyle söyleyebilirim. Draft yani. Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın'da açığa alınan. Hani bir şey yapmayan Graf bu sezon.
0: Meşhur
1: Graf. Sezon devreye giriyor meşhur Graf. Çünkü kalecinin benim transferinde de çok katkısı vardı. Bak Aydın'cığım yani bu haberleri her yerde bulamazsın yani.
0: Evet.
1: Ondan sonra ikna ederse belki işte alıp gelecek diyebilirim.
0: Böyle yani işte önemli. Yani şunu mu demek istiyorsun? Bu transfer bugün yarın netleşir mi demek istiyorsun?
1: Aynen öyle. Bugün yarın netleşir diyorum. Belki resmi açıklama vesaire gelebilir. Çünkü dediğim gibi yani lig başlıyor, Avrupa kupalarında iki turu geçiyorsun. Yani hani bugün yarın belki ya da perşembe maçtan sonra da olabilir. Hani o kısmı bilemem teknik bir şey olarak. Ama yani hem lig başlıyor hem Avrupa kupalarında turlara geçiyorsun. Aksin golcünü alman lazım.
0: Bak sana mesajlar geliyor. Sonra 05'te biten ama Bayram Değeri diyor ki. Aygün Bey, Tuğba Hanım'a selamlar. Salah forması almıştır inşallah diyor. 30. hafta Trabzon-Fenerbahçe şampiyonluk maçı olur. Bu sefer Fener'i yenip şampiyon olacağız inşallah demiş. Selamlar diyor. Ne diyorsun?
1: Tebrik ediyorum Trabzonspor'u. Ne diyeyim yani hani Salah konusunda çok böyle sessiz hasretsiz değil bu arada biliyordum ben.
0: Senin sen vermiş olduğun haber şu an sayfalarda düşmeye başlamış. Beşiktaş nikli bir arkadaş da gönderdi. Beşiktaş'tan yılın transfer bonu Dušan Vlahović ile 3 yıllık anlaşma sağlandı diye.
1: Evet. 3 yıllık anlaşma yani anlaştılar diye ben 2
0: sen biraz daha garanti almak istiyorsun. Islak imzayı görmeden evet, netleştirmek.
1: Islak imzayı görmeden detayları anlattım size zaten. Hani Beşiktaş süreyi son süreyi vermişti. Bir gün daha ekstra tanıdı ve artık bugün onun resmi olarak aslında kulübe okey geliyorum demesi gerekiyordu. 8-10 milyon euro arası bir maaş alacağız. Sık basını İtalyan basını 10 milyon euro falan diye yazmıştı. Ben onu okudum
0: zaten birkaç yerde. Zaten maaşları medya belirliyor.
1: Yok, okudum bakın, ben kendi eşliklerimi
0: hayır hayır söylüyorum. Tuğba, maaşları diyorum medya aynen, belirliyor aynen, ya.
1: Vallahi gerçekten.
0: Ya kulüpler açıklama evet. yapmadan şu rakama gelecek, buna olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Medyadaki evet. arkadaşlar belirliyor.
1: Evet. İtalyan gazetelerinde ve Sırp gazetelerinin kupasında ben 18-10 milyon euro, 10 milyon 8 milyon euro bandında okumuştum. Onların şeyini, haberini veriyorum. Bir de dediğim gibi oyuncu zaten borçtaydı. Bonservisi yoktu. Babası da menajerliğini yapıyor aynı zamanda. Onun da bir imza parası.
0: Ailecek kazanacaklar yani. Biliyoruz. Ailecek evet, kazanacaklar.
1: O da, ama ona hani onunla ne anlaşılır ne verilir o kısmını net bilmiyorum. Yani bir insanla çok da böyle rakamlara girmek istemiyorum. Ancak işte müjdeli haber bu.
0: Daha var sende transfer haberleri. Onları birazdan gireceğiz.
1: Netleştir, bunu netleştirdiğim şeyleri söylüyorum, konuşuyorum biliyorsun. Kaleci Nübel'de de gelecek dedim. Geldi. Trossard'da da öyle söyledik. Oldu. Çünkü hepsi bir tek işte Salah'ta yanıldık. Ama Salah'ta şöyle.
0: Ama Salah'ta bütün herkes söyledim. Yanıldı. Tuğba.
1: Ay şey, ama sen hatırlarsın, sen yok gelmiyor dediğinde bile, Trabzonspor başkanı yalanladığında bile evet. sana telefonda özelde ne dedim? Başkan yalanlayacak ama görüşüyorlar Salah ve anlaşma süreliler. Salah Trabzonspor'a gelecek dedim. Bunu YouTube yayınlarında söyledim. İsteyenler kendi YouTube canlı yayınlarını izleyebilirler. Oralarda görürler.
0: Tuğba'cığım Ayramon'un YouTube yayınlarından izleyebilirsiniz arkadaşlar.
1: Evet, benim de kanalıma abone olun. Yani
0: arkadaşlar YouTube'da bir abone olun yapmaya. Ya. Bir para yok, pul yok ya. Abone olun hakikaten yani.
1: Alın olun, izleyin vesaire. Evet, yani güzel gelişti. Aradığı golcüyü hoca çok inanıyor yani, istiyor.
0: Çünkü ben hocayı çok beğeniyorum yaz, ben sana söyleyeyim. Hocayı çok beğeniyorum.
1: Bir başka yayında hocayla ilgili edindiğim bilgileri aktaracağım yani. Nasıl çalışmalar yaptığını. Yani muazzam bir hoca. Ya hakikaten farklı, çok farklı. Antrenman tekniğiyle, o böyle futbolculara bakış açısıyla çalışma çekli, futbola bakış açısı falan muhteşem. Beşiktaş için büyük bir şans olarak görüyorum ben İtalyanları.
0: Onu da tebrik etmek lazım. Yani Önder Özer buldu çünkü İtalyanları, değil mi?
1: Evet. Yani ikna eden şöyle. Şimdi Önder Özen ikna etti. Aslında İtalyanlı biliyorsun Napoli'ye gelecekti.
0: Doğru.
1: Napoli ile görüşmeler yapıyordu. Takımından ayrıldı Bologna'dan. Fakat ne oldu işte, Napoli ile son anda olmadı. Ve Önder Özen İtalya'ya geçmiş diye bir haber aldığında ben de İtalya'da böyle eski yani yöneticilik yapmış bir tanıdığımız da var Milan'da. Ve şey bana şöyle bir şey demişti. Ya muazzam bir hoca var işte İtalyano. Napoli ile görüşüyordu, almamış. O olabilir mi falan dedi. Ben aslında İtalyan'ın ismini ondan duydum. Yani oradan, İtalya'dan o bilgiyi edinmiştim. Dolayısıyla da bizim için bir şans oldu diyebilirim. Bakalım yani, istediği oyuncu alınırsa başarılı olacaktır.
0: Alınmama durumu var mı ki?
1: Ya yani şimdilik İyi gidiyor bu sezon yani. Söylüyorum hani bir kalede yani Nübel'i de ikna eden bu arada.
0: O zaman şöyle yapalım. Nübel'den başlayalım. Kısa bir ara ekmemiz lazım. Aradan sonra evet. sevgili Tuğba Acıbayramoğlu'da tamam. sohbetimiz devam edecek. Bir bomba isim daha var Tuğba'da. Onu birazdan almaya çalışacağım arkadaşlar. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
1: Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
3: Evet, gazeteci Tuğbacı Bayramoğlu'yla sohbetimiz devam ediyor. Artık Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışına son haftaya kadar ortak olması, Ekim'de Kasım'da havlu atmaması ligimizin değerini arttırır demiş dinleyicimiz. Ali Bey, ne diyorsun?
4: Kesinlikle. Yani şimdi diyorlar işte Salah da geldi, şöyle oldu, böyle oldu. Ligdeki yarış tabii ki ligin kalitesini arttırır. Bu şekilde erken toplanar ya da bir takımın sürekli bir şey başarması ya da bir takıma bazen çok fazla imtiyaz geçirmesi ligimize hiç şüphe katmıyor. Mesela neden NBA ligi diye konuşuyoruz, basketbolun bir numarası. Orada mesela sizin her sene aynı takımı transfer yapmasına bile izin verilmiyor. En iyi oyuncuları en alttaki takımlara kadar dönüştürülüyor yani. Premier Lig'in de bir sürü kuralları var. Yani ligi zenginleştirmek için daha çok gerçi yapacağımız şeyler var. Yapmamız gereken şeyler var. Yani Suudi Arabistan bile bu mantıktan, işte pahalı oyuncu alayım mantığından döndü. Bir sürü kriterler getirdi. Bizim hakikaten bir futbol şurasıyla transfer kriteri, yaş sınırlaması, bir sürü yani hakem mi vesairesi birçok konuyu masaya yatırmamız ve bir sürü kurallar getirmemiz gerekiyor.
3: Sonu 98'de biten İsmail Günay'ın mesajını ileteceğim sevgili İsmail Bey. Merak etmeyin. Onunla ilgili yetkilileri ileteceğim birazdan mesajınızı. Teşekkür ederim tekrar. Evet Tuba. Başka transfer var mı?
4: Şöyle bekleyeyim. Bizi Duşan ışık demek. Işık saçan anlamına gelir sıkça.
3: Koreyara Della Sport da son dakika olarak girmiş. Dusan Vlahovic 3 yıllık anlaşma sağladı.
4: Aynen.
3: Türkiye'den haberi de Tuğbacı Bayramoğlu haberi diye vermişler. Koreyara Della Sport.
4: Ay yarabbim ailesin. Ama bak sana bağlanacağım diye tweet atmadık, gördün mü?
3: Ben attım.
4: Sen de söyleriz.
3: Ben attım. Sen attın mı? Tabii.
4: Ha, iyi sen attın, tamam o zaman süpersin. Böyle yani Vlahovic, Dusan, bizim Dusan Olimpiyeviç de var biliyorsun, basketbol koçumuz. O bile konuşmuş oluyor.
3: Öyle mi? O da devreye girmiş yani tabii. Şey anlamında.
4: O da devreye girmiş. Evet. Yani hemşerisi. Biz de hemşerisi sayılırız biliyorsun. Vlahovic'i gittim şu Dusan'dan aldım getirdim diyebilirim. Yeni geldim, dün geldim biliyorsun. Aldım geldim.
3: Arkadaşlar avcılardan Selçuk Bey de göndermiş Dusan Vlahovic'i 35 milyon euro, 8 milyon euro artı bonus falan ama rakamlar tabii 3 aşağı 5 yukarı daha sonra 8 milyon maaş artı 8 bonuslar var galiba de, değil mi? Değil mi Tuba?
4: Ben de 8 artı
3: bonus. Serviste, bonus servis rakamı nedir Tuba? Öyle bir şey alabildin mi yoksa net değil mi o konuda?
4: Bonus servisi yok. Oyuncu yok. Boşta. Sadece babası hani aynı zamanda menajerliği yaptığı için babası bir imza parası istiyor. Onu 1810 diye konuşuyoruz ama inanın orada hani rakam vermek istemiyorum. Sonuçta bonservis değil. Onu da genelde şöyle yapıyorlar biliyorsun. Taksitten gelip 3 yıllıkta 3 yıla bölüyorlar. Mesela her aya konuyor. Mesela her aya 500 erdim konuyor mesela 3 yıllıkta falan gibi.
3: Ona göre. Peki Tuğba, başka transfer var mı?
4: Yani başka transfer evet, görüşmeler oluyor. Çünkü golcüyü de alırsa golcü sağlam, kale sağlam dediğimiz gibi. Merkez orta sahaya bir oyuncu istiyor. Bir de böyle bir 8 numaraya yakın bir isim istiyordu. Orada sen de hani sabah seninle de konuştuk. Orada bir isim var. Ama ben onu açıkçası tam net olarak teyit ettiremedim. Yani çok ismi geçiyor.
3: Joe Willock, Newcastle
4: evet,
3: United'dan.
4: Aynen, Newcastle United'dan. Joe Willock, Newcastle United'dan. Fakat Newcastle 20 milyon euro en az bonservis istiyormuş. Bonservisi yüksek oyuncunun. Oyuncunun maaşının yanı sıra Newcastle United pazarlıkta düşmek istemiyormuş fiyatı. Bonservis denilir mi? anlaşılır mı bilmiyorum. Eğer hoca gerçekten bloku istiyorsa oynatır. Ama hani medyaya atılan isimlerden biri mi? Hoca mı istiyor? O kısmını ben teyit ettiremedim. Ama tablo üstü biliyordum. Hoca çok istiyor. Ama blok şov blok için bunu ben açıkçası teyit ettiremedim. Onu söylemek istiyorum.
3: Peki başka transfer var mı?
4: Başka transfer dediğim gibi şimdi bir şeyi halledelim. Bu Lovic gelsin imzasını açtın. Ondan sonra bu Fofana'nın ismi daha önce de geçti. Bilok'un ismi geçti. Bir Fofana mı olabilir? Bunlarla bir takım gelişmeler ama böyle bir merkez orta saha ya da işte bir 8 numara gibi bir oyuncu istiyor hoca. Oraya da bir transfer yapılacak 4 Eylül'e kadar sonuçta. Süre var. Aşağı yukarı Fofana'nın da 20-25 milyon. Bilok'un da 20-25 milyon bandında. Yani şeylerin fiyatları, bonservis ücretleri benzer ama bir dokun sataklık geçmişi var. Hani o konu ne derece doğrudur. Lukaku ismi de çok geçemez ama baktığında çok sataklık geçmişi var. Hiç emin olamıyorum yani. O yüzden bir şey de diyemiyorum.
3: Udoaki'de bir gelişme var mı? Udoaki.
4: Yok yani ona teklifler var ama henüz hala gidemedi. Bir de kadro açması lazım Beşiktaş'ında.
3: İşte onu sana soracağım. Yani nasıl yapacak bunu? Ne yapmayı düşünüyor Beşiktaş bu anlamda?
4: Yani şimdi bu ona öyle falan filan birileri bir yerlere veriyor bir şekilde. Yani zaten şey kadroya da bildirmedi. Felix'i falan işte daha yaşını genç olduğu için aslında hani direkt takım buluyorlar. İstedikleri teklifler gelmedi. Reşit'e konusunda hoca bence hala şey net değil. Çünkü yedek olarak kullanıyor ya yani. Her gelen hoca Reşit etkisini veriyor da her gelen hoca da yedekte tutmak istiyor. İyi bir yedek. Dolayısıyla da Felix'in takım bulması gerekiyor. Birkaç kişi göndermesi gerekiyor. Biliyorsun oyuncular takım buluyorlar. Aslında oyuncular kulüpler de takım buluyor ama maaş konusu. Türkiye'de aldıkları maaşı diğer kulüpler vermiyor. Dolayısıyla da ne oluyor? Bu Fenerbahçe'nin de mesela başına gelecek. Bir sürü ödeme yükümlülüğün oluyor. Ödeme yükümlülüklerine bakıyorsun. Bir kısmı belki kulüplerde bazen %10'ları, 20'leri, 30'ları bulabiliyor. Sen de oynamayan oyuncuya para ödüyorsun. Örneğin ona ana. 4 lira Beşiktaş bir yerlere gönderiyor, ona para vermeye devam ediyor.
3: Evet doğru.
4: Acı bir şey yani. Çok acı bir şey. Yani burada FIFA hep oyuncuları koruyor ama biraz da şey yapılması lazım.
3: Ne yapılması lazım?
4: Bir takım, ya bilmiyorum yani ya... geçiren yöneticiler mi mesul olmalı? Aslında spor yasası da böyle söylüyor biliyorsun.
3: Biliyorum.
4: Ama bu uygulanmıyor.
3: Uygulanmıyor spor yasası
4: yani
3: maalesef.
4: Türkiye'de var, yasada var. Spor yasası işte transfer haberi yapan gazeteciyi almak için kullanıyor. Bir anlayamadım yani. Hani.
3: Ha, dünkü olayla ilgili diyorsun.
4: Evet yani kulüpleri hani bizim sevgili İsmail'a hep böyle söylüyor. Borç batarına batırıp gidenler falan yönetici hiç kimse hesap olmuyor mesela.
3: 1.33 milyar TL 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 arasında Beşiktaş'ın zararı gözüküyor. 1.33 milyar TL.
4: Aynen öyle. Onların içerisinde de şeyler var işte. Böyle sen de oynamayıp gönderdiğin oyuncuların da maaşları var mesela. Öyle de bir durum var.
3: Trabzonspor Hakan Çağlanoğlu için bir girişimde bulunabilirmiş arkadaşlar. Son dakika enteresan. Trabzonspor ne yapıyor böyle ya?
4: Ben de anlamadım. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi falan desene tamam yani Şampiyonlar Ligi'ne şu an için gidemediği için de UEFA Kupası için şey mi bilemedim yani bayağı bir hamleler. Ama Hakan Çağlanoğlu Türkiye'ye gelmek istiyor. Onun da biliyorsun yani sonuçta artık Fenerbahçe alır mı Hakan'ı bilmiyorum zannetmiyorum.
3: Hakan Çağlan'ın maliyete bak. Ben bir de şuna soruyorum. Yani bundan yani Cengiz Ünder'den ağzın yandı. Mesut Özil'den ağzın yandı. Doğru mu?
4: Ay çok
3: yani,
4: doğru. Çok katılıyorum.
3: Hakan Çağlanoğlu aynı şekilde ben de sana söyleyeyim. Yüksek maliyetle gelecekler. Ağızları yanacak. Milli takımdaki performansını da gördük Hakan'ın. Doğru mu?
4: Gördük. Aynen. Milli takımdaki performansını gördük. Beşiktaş'a bir yere bir geçti. Bana mesela saçma geldi. Zaten senin kaptanın olsun yani. Milli takımda Hakan yüzünden olsun forma giyemiyordu. Beşiktaş'a nasıl gelecek yani Hakan? Menajerler de biraz çok haber yaptırıyor. Ayrı mı yani? Hani gündeme gelsin, teklif gelsin, bakın ben varım gibi şeyler oluyor yani. Menajerler de çok haber yaptırıyor. Sosyal medyayı çok kullanmaya başlıyorlar. Salak gibi kastı fotoğraflarını kullanıyorlar falan. bu işler böyle oluyor artık.
3: Evet Tubi, başka ekleyeceğim bir şey var mı? Yani
4: başka ekleyeceğim bir şeyler dediğim gibi Lovis'le anlaşıldı büyük ölçüde. Diğer isimlerle de işte görüşmeler sürüyor. Evet sürüyor. Ödeme dengeleri var, şu var, bu var vesaire. Joe Willock için de görüşmeler sürüyor. Newcastle United 20 milyon bandın altına düşmek istemiyormuş. İstemiyor. O yüzden hani Eylül'de ben hani Ağustos'ta işte bütçe dengesi, mali konular falan filan derken Ağustos ayının belki sonlarına doğru bir transfer daha bekliyorum ya da Eylül'e.
3: Hangi bölgeyi bekliyorsun? Net olarak hangi bölgeyi bekliyorsun?
4: Böyle dediğim gibi işte 8 numara, 8 orta saha. Evet, evet. Çünkü hoca birebir özellikle defans oyuncuları

0: Gittikten sonra da gelen hoca için aynı şeyi söylüyorlar. Yani.
1: Gelen hoca için, yeni hoca için aynı. Evet.
0: Sahada göreceğiz her şeyi. Her şey sahada. Bu sene öyle. Bu sene biraz daha Beşiktaş yönetiminin sahada daha aktif olacağını düşünüyor musun? Haklarını yenmeme
1: olmaları anlamında. Gerekiyor. Olmaları gerekiyor. Beşiktaş yönetiminin iletişim departmanının iletişim şeklini bir kez daha gözden geçirmesi gerekiyor. Hı hı. Şimdi başkanın sadece mesela sabah 10.30'da kim ne dedi ne yazdı gösteriliyor ama hep kötü şeyler. Hiç iyiler gösterilmiyor mesela. Hiç iyi yorumlar gösterilmiyor. Sevgili Başkan Serdar Adalı iletişim departmanı bir kez daha gözden geçirmeli. Çünkü açık ve net bir şekilde söylüyorum.
0: Peki.
1: Böyle bu şekilde olmaz yani, bu kafayla olmaz.
0: Peki. Tuğba çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere.
1: Yayınlar sana daha görüşmek üzere.
0: Sağ ol, görüşmek üzere. Evet, hattımızda MK Haber TV yorumcusu sevgili Tuğbacı Bayramoğlu vardı. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün günlerden Fenerbahçe playoff turu için sahaya çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe. Biliyorsunuz ilk maçı 2-0 kazanmıştı. Turu geçmesi halinde Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la Çekya'nın Sparta Prag takımlarının biriyle gruplara kalabilmek için playoff mücadelesine çıkacak Fenerbahçe. Hollandalı oyuncu Jadon Oosterwald biliyorsun sakatlıktan dolayı rövanş maçında yer almayacak. Öte yandan biliyorsunuz ağrılar olan Anthony Musaba ve viral enfeksiyon geçiren Ederson da bu akşam kadroda yer almayacaklar. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ine baktığımız zaman kalede Mert Günok gözüküyor. Semedo, Skriniar, Aki, Archie Bryan, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11'e çıkması bekleniyor Fenerbahçe'nin. Tabii ki Fenerbahçe'nin maçı saat 21.30'da Esport Plus'tan canlı olarak takip edebilirsiniz. Radyo Spor'dan da takip edebilirsiniz. Diyelim yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
3: Radyo Spor!
2: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
4: Talisca! Anderson Talisca! Fenerbahçe üstünlüğü yakalıyor.
2: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
6: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
7: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
8: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
9: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
10: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
10: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
6: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
7: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
8: Efendim herkese günaydın. Son düzlüğün sunmuş olduğu Foto Finish başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün sizlere... Sevgili dinleyenler, bugün Ankara ve Kocaeli yarışlarını sizler için yorumlayacağız. Ankara'da sevgili Aykut Balcı hattımızda olacak. Aykut Balcı Ankara'yı yorumlayacak. 75. Yıl Hipodromu'nda bugün 9 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor olacak. Sonrasında Kocaeli'ye gideceğiz. Kartepe'de ise saatler 17.15'i gösterdiğinde 9 koşulu yarış programının ilki başlayacak Maiden mücadeleyle. Evet, Aykut hattımızda. Günaydın Aykut. Nasılsın?
9: Günaydın Ufuk. İyi yayınlar. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin?
8: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün Ankara'da öncelikle atmosfer nasıl, hava ve pist durumu nasıl, senden dinleyelim, sonrasında yorumlara geçelim.
9: Hava sıcak, pist normal, her iki pist de normal. Güzel yarışlar var, zorlu bir program, Ankara programıyla baş başayız. Biraz sonra hipodroma geçeceğim, zaten bekleyenler var. Gel filan diyorlar, bakalım. Ben de ona göre atmosfer de iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü güzel, zevkli mücadelelere şahit olacağız bugün.
8: Evet, Ankara'da günün ilk koşusuyla dilersen başlayalım. Saatler 14.00'ı gösterdiğinde 9 koşulu yarış programı başlıyor olacak ve Maiden mücadele 3 yaşlı Araplar. Neler söylersin günün ilk koşusunda?
9: Evet, dikkatimde idmanlarında takibimde olan var. İdmanlarında da göz dolduruyor. Sonları çok çok beğendiğim bir 7 numara oğlum Vefa var ki önlere çok doldura doldura geliyor. Sonlarını getiremiyordu. Yaptığı idmanlarda bu sorunu aşmış gibi gözüküyor. Bugün yarışı kazanabilir oğlum Vefa. Hatta ben kazanmasını bekliyorum. 7 numara oğlum Vefa'nın. Geniş oynayanlar tabii ki son çim yarışı ölçü olmayan sevdiği kumpusta dönen Herkül Bey. O da sonlarda çok kuvvetli gelecektir. Muhakkak kuponlarda olsun. Burada bir isimden bahsedeceğim sürprizde. İzgioğlu, yani anneden kardeşin Nacarlı, hayatın ilk yarışını çim koştuğu sırada o zaman Ankara'da herkes direkt oynuyordu bu isim. Arası var tabii ki ama önlere düşerse idmanlarında da çok çok iyi gözlemleniyor. İzgioğlu bugün bir tatlı sürprizi gerçekleştirebilir. Son olarak da yine idmanlarında farklılık gösteren 2 numara Mücürük Aktaş diyeceğim. Benim sıralamam 7, çok çok önde rakip 4, 6 ve 2.
8: Evet, günün birinci koşusu Ankara'da sıralama 7 numaralı oğlum Vefa çok önde dedi ama rakipleri daha geniş oynayanlar 4 numaralı Herkül ve 6 numaralı İzgioğlu ve 2 numaralı Bücürük Aktaş'ı yazarak bu koşuyu geçebilirler dedi. Sıralaması 7 öncelikli, sonrasında 4, 6, 2 şeklinde sevgili dinleyenler. Geldik günün ikinci koşusuna. Handikap 13 mücadele 3 yaş Araplar 1400 metre çim pistte start alacak. 8 isim var. Neler söylersin?
9: Evet Ufuk, şimdi bu yarış yani temposu düşük bir yarış olacak. O yüzden 7 numara Küçük Azat ve 3 numara Rastgele Oğlum önlere çok rahat geliyorlar. Ama yani yarışın gidişatı 7 numara Küçük Azat'a daha çok yarıyormuş gibi. Öncelikle 7 numara Küçük Azat son yarışını mükemmel kazanan bir rastgele oğlum var ki ayağın kurşunla da bütünleşti. O da sonlarda kuvvetli gelip yarışı lehine çevirmek isteyecektir. Ufak bütçeler için yeterli. Geniş oynayanlar formda 4 numara Süper Oğlan ve 1 numara Hoş Bakış ekleyebilirler.
8: Evet, günün ikinci koşusu handikap 13 mücadele devdik. 7 numaralı Küçük Azat ikincilik serilerine artık son verecek. Son yarışında 3. olmuştu. Onun için piste çıkıyor. 3 numaralı Rastgeloğlu'm en ciddi rakibi dedi sevgili Aykut. 7 ve 3 öncelikle, sonrasında 4 numaralı Süper Oğlan ve 1 numaralı Hoş Bakış yazarak günün ikinci koşusunu geçebiliriz dedi. 7-3 öncelikli sevgili dinleyenler Ankara'da ikinci koşuda, sonrasında 4 ve 1 sıralaması var. Üçüncü koşu aynı zamanda yedili plase ve yedili ganyanında başlangıç ayağını oluşturuyor. Günün üçüncü koşusunda handikap 17 mücadele izleyeceğiz. 4 yukarı Araplar 1900 metre çim pisti.
9: Evet, son yarışı bana göre ölçü değil İstanbul pistinde ama bir önceki yarışında 4-5 boy gibi startta kalan sonlarda kuvvetli gelen bir 7 numara Deniz Kasırgası gene benim net favorim. Ama rövanş mücadelesi o günkü yarışında izlediğimiz bir deniz savaşı ki önlere çok rahat bir şekilde gelip hatta kazandı falan derken Deniz Kasırgası'na teslim olmuştu. Bu sefer teslim olmayabilir, hazırlık durumu çok çok beğendim. Çim performansı ve uzayan mesafede etkili olan Asaf Baba muhakkak kuponlarda olsun. Çok formda olan bir Beray Sultan var. Yine uygun rakipler arasında koşacak 6 numara Cesur Soy yazılıp bu koşu rahatlıkla geçirebilir diye düşünüyorum. Yani benim sıralamam 7-8-3-4-6.
8: Evet, günün üçüncü koşusunda baktığımız zaman 5 isim önerdi sevgili Aykut. Onlar kim? 7 numaralı Deniz Kasırgası, 7 numaralı Deniz Savaşı, 3 numaralı Asaf Baba, 4 numaralı Beray Sultan ve 6 numaralı Cesur Soy. Bu isimleri ayrımsız önerdi. Günün üçüncü koşusunda sıralaması 7, 8, 3, 4 ve 6 şeklinde sevgili dinleyenler Ankara'da. Ve geldik ikinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağına. Handikap 15 mücadele dişilere mahsus 3 yaş İngilizler 1900 metre çim pisti.
9: Evet, benim burada bir takibimde bir isim var. Bugün gerçekten kendim böyle hani bu ismin kazanacağını düşünüyorum. 4 numara Richwood. Hep sert grupta koştu. Bugün uygun rakipler arasında bana göre sonlarda çok kuvvetli gelecektir 4 numara Richwood. İdman pistinde de pırıl pırıl. Ben bugün kazanmasını bekliyorum ama tabii ki son yarışı ölçü olmayan yarışında kaçan isimlerin hemen arkasında konumlanacak olan düzlük yarışı yapması beklediğim Fıskesen formuyla muhakkak. Tabii son olarak da geniş oynayanlar 6 numara Garbuna Fakını kalite ismi yazabilirler. Ama 4 numara bende çok çok önde, rakip 2 ve 6.
8: Evet, günün dördüncü koşusunda 4 numaralı Rich Wood çok çok önde tutuyorum bu ismi dedi ve rakiplerinden bir tık ayırdı 4 numaralı Rich Wood'u sevgili Aykut. Ama iki isim daha söyledi ki onlar Rich Wood'un en ciddi rakipleri, 2 numaralı Hız Kesen ve 6 numaralı Garbın Afakı. Bu isimleri de muhakkak değerlendirin dedi. 4 numara Rich Wood öncelikle, sonrasında 2 ve 6 günün dördüncü koşusunda. Evet, 5. koşuya geldik. Maiden mücadele 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pistte start alacak. 14 isimin mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda %26'lık oynanma oranıyla da 3 numaralı Ender Şövalye şu an itibariyle koşunun favorisi. Ne söylersin bu koşuda?
9: Evet, çok zor bir Maiden bence Ufuk. Yani gerçekten her an her isim birbirini geçebilecek kapasitede. Evet, Ender Şövalye ara sonrası gördüğü yarışlarla kondisyon ışığını kapattı. Benim de net favorim. Melih'cim çok güzel bir bekleme yarışı yapmıştı o zaman. İkinci kalmıştı. Artan formuyla en ciddi rakibi olacaktır. Arası var ama biraz arası var. 9 numara Taykut Kral, o da iyi durumda olduğunu öğrendim. Bir de 2 numara Deniz Ağa ufak bütçeler için yeterli gibi gözüküyor. Geniş oynayanlar 13, 4, 5, 10 değerlendirebilirler ama 3 numara Ender Şövalye, 8 numara Melih'cim, 9 numara Taykut Kral, 2 numara Deniz Ağa. Olmazsa olmazım, geniş oynayanlar 13, 4, 5, 10 ekleyebilirler.
8: Evet, günün 5. koşusunda iki ayrı şekilde değerlendirdi sevgili Aykut bu koşuyu. 3 numaralı Ender Şövalye, 8 numaralı Melihcim, 9 numaralı Taykut Kral ve 2 numaralı Deniz Ağa. Bu 4 ismi rakiplerinden ayrı değerlendirdi ama daha geniş kurgular 13 numaralı Mercan Ana 4 numaralı Harput Şahin'i, 5 numaralı King Uludağ ve 10 numaralı Kızıl Kule'yi de muhakkak değerlendirin dedi geniş kurgularda. Evet, rakamsal olarak tekrar edeyim, 3-8-9-2 öncelikle, sonrasında 13-4-5 ve 10 günün 5. koşusunda Ankara'da sıralaması. Geldik günün 6. koşusuna, Sahil Güvenlik Komutanlığı koşusu, bir kupalı mücadele, kısa vade 6, 3 yukarı İngilizler, 2100 metre kum pisti.
9: Evet, yani kilosu ağır olsa da uygun rakipler arasında aradan sonra iki yarış gördü. İlk yarışını kazanmıştı. Son yarışı grup yarış. Bugün bir numara Görkem Kaptan'ın çok rahat bir yarış kazanmasını bekliyorum Ufuk Netbanko.
8: Evet, günün 6. koşusunda Sahil Güvenlik Kupası koşusu olduğunu söylemiştik. 1 numaralı Görkem Kaptan an itibariyle de %50'lik oynanma oranına sahip, kazanır dedi. Kazanmasını bekliyorum dedi sevgili Aykut. Bankosu bu koşuda geldi. Daha doğrusu Net Bankosu bu koşuda geldi. 6. koşuda 1 numaralı Görkem Kaptan Banko dedi sevgili dinleyenler. 7. koşuya geldik öyleyse. Şartlı 4 mücadelede 5 isim piste çıkacak. 2 yaşlı İngilizler, 1400 metre kum pist.
9: Şimdi yarışın gidişatı çok önemli Ufuk. Yani mesafede, orta mesafe 1400 ama 2 numara Noble Crust önde gidiyor. 1 numara Beautiful Light önde gidiyor. Bunların arkasında Time Call olacak gibi düşünüyorum. Ama Noble Crust gerçekten ekibi de çok güveniyor. Önde liderliği Beautiful Light'a vereceğini düşünmüyorum. Yanına geldikçe tekrar veren bir isim. 2 numara Noble Crust benim alternatif bank adayım. Rakip yazmak isteyenler, eğer yarış çok süratli giderse bu tempodan faydalanacak bir isim var. 3 numara Time Count. Son olarak da 1 numara Beautiful Light diyeceğim. Ama 2 numara Noble Crust benim alternatif bankom. Rakip 3 ve 1 Ufuk.
8: Evet, günün 7. koşusunda 2 numaralı Noble Crust gidişat olarak lehine olabileceğini söyledi sevgili Aykut ve alternatif banko olarak önerdi 2 numaralı Noble Crust'ı. Ama rakip yazacaksanız 3 numaralı Time Call, bu isim Kocaeli'den geliyor. Ankara'da start alacak 3 numaralı Time Call en ciddi rakibi. Sonrasında da 1 numaralı Beautiful Light, o da koşmuş oldu. Son 2 yarışını kazanmıştı. Bakalım seriye devam edecek mi? 1 numaralı Beautiful Light da 3. sırada önerdi. Sıralaması 2 alternatif tek, sonrasında 3 ve 1. 7. koşuda Ankara'da. 8. koşuya geldik. Şartlı 4 mücadele, 4 yukarı Araplar, 1300 metre çim pisti.
9: Evet, mesafe kısa Ufuk. İyi start alırsa, hemen yerini alırsa 3 numara Kayıp İnci bence çok şanslı. Net favorim. Süratli gidecek bir yarış gibi gözlemleniyor. Sonlarda kuvvetli gelecek 9 numara Kılıç Kızı ve 1 numara Fermandar muhakkak kuponlarda bulunmalı. Son yarışında kum pistte seri stiliyle mükemmel bir yarış yapan 8 numara Esin'in kızı çim pistte daha etkili koşacaktır. Bilginiz olsun, ben bugün sürprizle bekliyorum yani bu ismi. Son olarak 7 numara Erkşen diyeceğim. Benim sıralamam 3, 9, 1, 8 ve 7.
8: Evet, 8. koşuda da 5 isim önerdi sevgili Aykut. 3 numaralı Kayıp İnci, 9 numaralı Kılıç Kızı, 1 numaralı Fermander, 8 numaralı Esin'in kızı ve 7 numaralı Erkşan. Sıralaması 3, 9, 1, 8 ve 7 günün 8. koşusunda. Geldik günün 9. koşusuna. Maiden mücadele, 3 yaşlı Araplar, 1200 metre kum pist ve Ankara'da günün kapanış ayağı. Bu ayak neler söylersin son koşuda?
9: Son yarışında çim pistte koşmuştu ama o gün Ankara'nın dilindeydi. O gün misilleme kazanmıştı. Biz de ban koydu misilleme. Utkan Bey 1 numara. Hani ikinci olur belki ama çok iyi durumda olduğunu bir söylemişlerdi. Kum pistte de farklı koşacağını düşünüyorum. 1 numara Utkan Bey benim net favorim. Startla beraber hemen liderliği almak isteyecek bir 4 numara Göktuğ Baba var ki inanılmaz iyi işlerle geliyor. Muhakkak kuponlarda bulunmalı. Beyaz Bayrak aynı yarışı yapabilir. Son durumlarını beğendim. 2 numara Arkan Berk ve 5 numara Işık Arkı'da geniş oynayanlara tavsiyemdir. 1-4 çok öncelikli, sonra bunda 2 ve 5 geniş oynayanlara tavsiyemdir.
8: Evet, günün 9. koşusunda 1 numaralı Utkan Bey ve 4 numaralı Göktuğ Baba rakiplerine oranla daha iyi durumda olduğunu söyledi sevgili Aykut. Ama bu iki ismin eksik koşması halinde 2 numaralı Arkan Berk ve 5 numaralı Işık Alp devreye girer dedi. Sıralaması 1-4 öncelikle, sonrasında 2 ve 5 günün kapanış ayağında 9. koşuda Ankara'da. Aykut, çok teşekkür ederim. Değerli vaktini bizler için ayırdın.
9: Ben çok teşekkür ederim Ufukcuğum. Sana iyi yayınlar diliyorum. Herkese bol şans. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın diyorum.
8: Teşekkürler sevgili Aykut Balcı. Sevgili dinleyenler, hattımızdaydı. Ankara yarışlarını yorumladı ve Ankara'da bugün için değerlendirmelerde bulundu. Bir numaralı Görkem Kaptan'ı Netbank olarak önerdi. Eğer radyoda radyolarınızı yeni açtıysanız sevgili dinleyenler ve yayını kaçırdıysanız hiç üzülmeyin. Yapmanız gereken işlem çok basit. Son düzlüğe aplikasyonlardan ya da sondüzlük.com adresine girip üye olabilirsiniz. Üye olduktan sonra hazır kuponları yine oradan uzman yorumlarla birlikte ücretsiz olarak kontrol edebilme şansına sahipsiniz. Oyunlarınızı yine Türkiye'nin sanal at yarışı bahisi olan yapay zeka destekli bu sanal at yarışı bahisi olan Son Düzlük'te oynayabilirsiniz gönül rahatlığıyla ve çeşitli kampanyalardan yararlanıyor olacaksınız. Kampanyalardan da hemen sizlere bahsedeyim. Eğer altınız 5'te kalırsa 1000 TL'ye kadar iade fırsatı, yeni üyelere 5000 TL'ye varan hediye, 250.000 TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyasının yanı sıra yine altılı ganyanda 100.000 TL'ye varan ekstra kazanç sizleri bekliyor olacak Son Düzlük'te. Sevgili dinleyenler, şimdi Kocaeli'ye gideceğiz. Kartepe'de yarış heyecanı başlıyor olacak saatler 17.15'i gösterdiğinde. Evet, günün birinci koşusu bir maiden mücadele. 2 yaş İngilizler 1400 metre kum pistte start alacak 9 isim. 1 numaralı Red Victory koşuya çok ağır favori olarak çıkacak. Akın Sözen'le şimdiye kadar ilk defa kum pistte start alacak bu isim. Baktığımız zaman kağıdına kumu yapabilir pedigrisi var ki annesi Fatuana, ki o da Bosporus temsilcisi idi ve kum pisti sever. Benim önceliğim ama ben tek geçmeyeceğim bu koşuyu. Yine iyi bir kum atı olacağını düşündüğüm 2 numaralı Fortissimo ikinci sırada değerlendirdim. Sonrasında 3 numaralı Koca Ömer, 8 numaralı Today is a Gift ve son olarak da 9 numaralı White Wrist yazarak bu koşuyu rahat bir şekilde izleyebileceğimizi düşünüyorum. Birinci koşuda sıralamam 1, 2, 3, 8 ve 9 şeklinde olacak. Evet, günün ikinci koşusuna geldik. Şartlı 3 mücadelede 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte çıkacaklar. Ben banko tercihimi bu koşuda kullanmak istiyorum sevgili dinleyenler. O da 4 numaralı Restorades. Mehmet Kaya ile start alacak bu isim. An itibariyle %38'lik oynanma oranına sahip ama uygun grupta bana göre kazanması gerekiyor bu ismin. Mehmet Kaya idaresinde dediğim gibi pist ve mesafe de lehine, bence kazanır. 4 numaralı Restoradores benim banko ismim günün ikinci koşusunda Kartepe'de Kocaeli'de. Evet, günün üçüncü koşusuna geldik. Yedili Plase ve Yedili Ganyan'ında başlangıç ayağını oluşturuyor mücadele. Bir handikap 16 yarış. 3 yukarı İngilizler 1800 metre kum pistte start alacak. 2 numaralı Racing Rapture. Baktığımız zaman gerçekten de grubun üstünde bir performansı var ve son koştuğu yarışta da gerçekten de kolay kazandı. 1800 metrelik pistte sonlarda rakiplerinin ona hakim olma çabası vardı ama hiç pes etmedi ve rahat bir birincilik elde etti diyebiliriz. 2 numaralı Racing Rapture'ın tek dezavantajı kilosu, 59 kiloluk sikletiyle start alacak ama formda jokeyi Berkan Gökçe ile, aprantisiyle daha doğrusu Berkan Gökçe ile start alacağı için bir tık önde tutuyorum bu ismi. Ama 3 numaralı La Copa, o da Salih Çelik ile start alacak ki bu isim bugün 56 kiloluk sikletiyle koşacak. Kum pisti de yapabilen bir pedigriye sahip ki yapmıştı daha önceden Adana pistinde. Kum pistte etkili koşan bir isimdi. 3 numaralı La Copa. İkinci sırada son olarak da 6 numaralı Aybar Fırtınası diyeceğim ki müthiş bir kağıdı var zaten. Fazla söze gerek yok. Özlediği birinciliğe de kavuşmuş oldu. Bir sene sonra bu isim Aybar Fırtınası ki bomboş kilosuyla muhakkak değerlendirilsin. Sıralamam günün 3. koşusunda 2, 3 ve 6 şeklinde olacak. Evet, günün 4. koşusuna geldik. Şartlı 5 mücadele dişilere ait. 3 yukarı İngilizler 1500 metre kum pistte start alacak. 9 numaralı Magic Flute, o da özlediği birinciyle uzun yıllar sonra geldi, kavuşmuş oldu. 9 numaralı Magic Flute, bildiğiniz üzere 2 seneden uzun bir süredir evraklarda yaşanılan bir problem sebebiyle koşmamıştı bu isim. Ancak 2026 yılına 6. ayında ilk startını aldı. 2 yarış gördü, 3. yarışında kazandı bu isim. Devam edebilir kazanarak. O yüzden benim önceliğim 9 numaralı Magic Flute olacak ama çok formda bir isim var. 1 numaralı Bodea Winner. Eğer apprentice yapabilirse 1 numaralı Bodea Winner ikinci sırada önereceğim isim. Son olarak da 6 numaralı Sacred Love diyeceğim. Hep ikincilikle ayrılıyor. Bugün o şeytanın bacağını kırabilir. 6 numaralı Sacred Love'ı da 3. sırada önereceğim. 4. koşuda 2. 6'lı Ganyan'ın başlangıç ayağında sıralamam 9, 1 ve 6 şeklinde yazmanızı önereceğim sevgili dinleyenler. Evet, günün 5. koşusuna geldik. Aynı zamanda şartlı 5 mücadele dişilere ait 3 yaşlı Arap atları 1500 metre kum pistte start alacaklar. 1 numaralı Hazan Sabahı, önceliğim müthiş bir istikrara sahip bir isim. Bugün de kazanarak devam edecek. Son günlerin formda apprentice'i Berkan Gökçe ile start alacak bu isim. 5 numaralı Mutlu Bahar bana göre en ciddi rakibi olur ki bu iki isim küçük ve orta ölçekli kuponlarda yeterli olur diye düşünüyorum. 1 ve 5. Ama daha geniş oynuyorsanız ilk defa bu piste çıkacak olan ama kum pisti yapabilecek pedigriye kağıda sahip 3 numaralı Al Sayfa ve 2 numaralı Vahşi Kraliçe'yi de muhakkak değerlendirelim. 5. koşuda benim sıralamam 1-5 öncelikli, sonrasında 3 ve 2 yazabiliriz. Günün 6. koşusuna geldik. Bana göre zor bir koşu. Tabii siz de tuttuğunuz atları buna göre değerlendirin bu koşuda. 4 numaralı Torun Kalas 63 günlük aradan sonra piste çıkacak. İstikrarlı bir isim. Koşmuş oldu son 6 yarışın 4'ünü kazanan bir isim. 4 numaralı Torun Kalas. Ancak 5 numaralı Keskin Kuş ikincilik serilerine artık bitirmek için sahne alacak bugün. Salih Çelik'le 5 numaralı Keskin Kuş'u en ciddi rakip olarak görüyorum. Formda bir isim daha var. 2 numaralı Günçe Kız. Sevgili dinleyenler, ihmal etmeyin muhakkak, yazın 2 numaralı Günçe Kız'ı. Çünkü çok formda, nerede ne yapacağı hiç belli değil. 3 numaralı Tarçın Kız nispeten çim pistte oranla kum pisti bir tık eksik ama yani formunu koruyan bir isim. Formda isimler pist ayırt etmeksizin kazanırlar. O yüzden 3 numaralı Tarçın Kızsız muhakkak kupon yapmayalım ki pencere bırakmayalım. 3 numaralı Tarçın Kızı da yazalım. Son olarak da Jalela diyeceğim. Son yarışında mesafe kısa geldi. Bugün ideal mesafesinde 8 numaralı Jalela'ya da bir çarpı atalım. 6. koşuda sıralamam 4, 5, 2, 3 ve 8 şeklinde. Evet, şartlı 2 mücadele günün 7. koşusu 3 yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte start alacaklar. 3 numaralı Bahama Mama 7 aylık aradan sonra piste çıkacak ki burada uzun süredir koşmayan isimler var. Onlardan birisi de 2 numaralı Ser Asker, en ciddi rakibi de olur ama 3 numaralı Bahama Mama benim alternatif bankom olacak ki hazırlıkları ve idman görüntüsünü çok beğendim bu ismin. 3 numaralı Bahama Mama bir aksilik olmazsa bence bugün kazanır. Ama kötü koşarsa, eksik koşarsa kendisi gibi uzun aradan sonra piste çıkacak olan 2 numaralı Ser Asker ve 4 numaralı Caledonia yazarak bu koşuyu geçebiliriz. 7. koşuda sıralamam 3 Bahama Mama Banco ama rakip 2 ve 4 şeklinde olacak. Evet, günün 8. koşusu bir maiden mücadele. 2 yaş İngilizler 1400 metre kum pistte sahne alacaklar sevgili dinleyenler. 5 numaralı Steel Wings baktığımız zaman son ikinciliğinden sonra 63 günlük ara verdi ama Çok iyi hazırlık evresi geçirdi. Önceliğim o olacak. 9 numaralı Soul of Mine. İkinci sırada değerlendirilmesi gereken bir isim. Üçüncü sırada da 8 numaralı Magic Surprise diyeceğim ki Muhammed Mir Bilgin'le start alacak. Bence etkili de koşacak bu isim. Muhakkak değerlendirelim. Ben bu üç ismi ayrımsız olarak sizler için değerlendireceğim. Günün 8. koşusunda sıralamam 5, 9 ve 8 şeklinde. Evet, geldik günün 9. koşusuna. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Kartepe'de, Kocaeli'de günün son koşusu start alacak. Bir handikap 15 mücadeleyle 1200 metre kum pistte. 4 numaralı İlber Kan pist ve mesafe lehine son ikinciliğiyle de formunu tekrar geliştirdiğini gösterdi bu isim. İlk at olarak 4 numaralı İlber Kan'ı sizler için değerlendireceğim ve önereceğim. 5 numaralı Gümbür Şah. İkinci sırada değerlendirdiğim bir isim 8 numaralı Zeng, yine formda, son iki yarışında bir birincilik ve bir ikincilik ile ayrıldı ve son olarak da 10 numaralı Zemberek diyeceğim. Tırnağının ucuna geldi tabiri caizse sevgili dinleyenler. Bugün yarın kazanır bu isim, benden söylemesi. 10 numaralı Zembere'yi muhakkak değerlendirin. Günün 9. koşusunda Kartepe'de, Kocaeli'de sıralamam 4, 5, 8 ve 10 şeklinde olacak. Evet sevgili dinleyenler, bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Eğer yayını kaçırdıysanız Radyo Spor'un YouTube kanalında yayından sonra tekrarını dinleme fırsatına sahip olabileceksiniz. Nasıl yapacaksınız? Radyo Spor bölümünde YouTube'u açacaksınız. Radyo Spor bölümünden seçeneklerden son düzlüğü işaretleyip tıklayıp Radyo Spor'un YouTube kanalından son düzlüğü tekrardan dinleyebileceksiniz. Yarış saatine kadar kuponlarınızı tekrardan oradan kontrol edip son düzlükten kuponlarınızı yatırabilirsiniz. Dediğim gibi bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
6: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
1: Radyo.
0: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
0: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
2: Talisca!
0: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Fenerbahçe'yi yakından takip eden İrfan 25 olacak. Fenerbahçe bugün 2-0 sahasında mağlup ettiği Stuttgart'a deplasmanda konuk oluyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Bu maçı Radyo Spor'dan dinleyebilirsiniz. Karşılaşmanın başlama saati 21.30 Türkiye saatiyle sevgili dinleyenler. Fenerbahçe'deki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Bilindiği üzere Fenerbahçe'de santrafor arayışı devam ediyor. Fenerbahçe daha önce paylaşmıştım Ajans Spor'da gündemine Lukaku'yu almıştı. Lukaku sevgili dinleyenler. Lukaku'yla kişisel şartlarda anlaşılmıştı. Fenerbahçe Lukaku'nun kulübü Napoli ile de anlaşma sağladı. Fenerbahçe Lukaku transferinde hem oyuncuyla hem de kulübü Napoli ile anlaşma sağladı. Tüm şartlarda el sıkışıldı. Bu bilgiyi aktarmış olalım sevgili dinleyenler. Dış basında da yer aldı bu haber. Napoli Fenerbahçe ile 6 milyon euro karşılığında anlaştı. Bunu da aktarmış olalım sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Hattımızda konuğumuz İrfan 25 olacak ama tekrardan arayabiliriz. Bilgisi vardı Yücel abi. İrfan 25'i tekrardan arayabiliriz. İrfan 25 ile birlikte transfer detaylarını konuşacağız. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, gündemin en sıcak gelişmesi Fenerbahçe'deki Lukaku transferi. Fenerbahçe oyuncunun kendisiyle kişisel şartlarda anlaşma sağlamıştı Napoli ile. Bonservis pazarlıkları devam ediyordu. Fenerbahçe ve Napoli Romelu Lukaku transferi için 6 milyon euro net bonservis artı bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Önemli bir oyuncu. Belçika milli takımında da forma giymişti. Bunu belirtelim. Şimdi hattımızda konuğumuz İrfan 25. Bu transferin detaylarını konuşacağız. İrfan abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Lukaku transferi bittiğine dair özellikle de İtalyan basınında Napoli ile de anlaşma sağlandığına dair bilgiler var. Sendeki bilgiler nedir?
1: Evet, aslında Fenerbahçe Napoli'de hani İtalyan basınında bu tip haberler yazmaya devam ediyor. Son birkaç gündür özellikle Lukaku transferiyle ilgili ciddi haberler yayınlanıyor. Ama Fenerbahçe'de şu anda beklemede. Yani Fenerbahçe şu aşamada Lukaku'yu transferini bitirebilir. Yani bugün listesi resmi olarak açılabilir ama farklı alternatifler üzerinde de görüşmelerini sürdürüyor. Ve bu Lukaku transferi aslında Fenerbahçe'nin tercihler arasında son adaylar arasında olduğunu söyleyebilirim. Tabi bunda oyuncunun sakatlık geçmişinin olması, eğer Lukaku transferi gerçekleşirse de Fenerbahçe gerçekleştirmeden önce, imza atmadan önce kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirip ondan sonra oyuncuya imza attırmayı planlıyor. Ama şu aşamada biraz beklemede Fenerbahçe diğer alternatifler de herhangi bir sonuç alamazsa Lukaku transferini bitirecek.
0: Peki diğer adaylar kimlerdir?
1: Şimdi Borussia Dortmund'un golcüsü Girassi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isim. Diğer bir isim Watkins, Aston Villa forması giyen. İkinci isim ise Ueda. Fenerbahçe 3 forvet ile de girişimlerini sürdürüyor ama transfer listesinin içerisinde Girassi'nin yer aldığı yönde bilgiler var.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım, hattımızda konuğumuz İrfan 25, sohbetimiz sürüyor. Fenerbahçe üzerinde transfer gelişmelerini konuşuyoruz. İrfan abi, Alexander Şorlot Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldı mı?
1: Fenerbahçe ilgilendi ama Şorlot çok yüksek bir yıllık ücret istiyor oyuncu. Bonservisi var. Bonservisi var, çok yüksek yıllık ücret talebi var. Fenerbahçe'de anlaşmaya yani görüştüğü oyuncularla Greenwood'un önlediği yıllık ücretini aşmak istemiyor. Yani ve görüştüğü isimlere bu ücretleri öneriyor. Mesela Lukaku ile yapılan pazarlıkların bonservis pazarlıklarında Napoli 15 milyon eurodan aşmıştı. En son İtalyan basında 6 milyon euroya kadar düştüğü ifade ediliyor. Şimdi Borussia Dortmund'la Gricirasi için yapılan pazarlıklarda biliyorsun ilk etapta seçim sürecinde 40 milyon eurodan açılmıştır rakamlar. Ama Fenerbahçe'de 25 ya da 30 milyon euro bandında bir bonservisle oyuncuyu kadroya katmak istediklerini dile getirebilir. İşte Pavlidis de yine keza öyle Pavlidis'te yapılan Pavlidis'te mesela Fenerbahçe konuda anlaşmaya varmıştı. Ancak Benfica kulübünün yüksek bonservis talebelerine geri adım atmıştı. Fenerbahçe en fazla 40 milyon euro seviyesine çıkabileceğini dile getirmişti ve bunun üzerine çıkmak istemediğini vurgulamıştı. Dolayısıyla pazarlıklar Fenerbahçe transfer görüşmelerinde hem oyuncularla hem de kulüpleriyle istediği seviyeye geldiği takdirde ilerleme kaydediyor ve önce teklifini sunuyor, oyuncuyla menajeriyle görüşüyor, oyuncu kulübüyle de görüşüyorlar ama Fenerbahçe istediği şartlarda bu transferleri gerçekleştirmeye çalışıyor.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Hattımızda konuğumuz İrfan 25, sohbetimiz sürüyor. İrfan abi, peki yani transfer çalışmaları devam ediyor. Lukaku ile ilgili şu an istese bitirebilir dedin. Bu noktada evet. Lukaku ile ilgili bu gelişmeler yaşanıyor. Bununla birlikte şunu sana sormak istiyorum. Lukaku transferi bugün istense bitirilebilir. Başka pozisyona transfer düşünülüyor mu? Santrafor dışında.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe tabii ayrılacak oyunculara göre yani transfer yapabilir. Şimdi öncelikle yapan ayrılacak oyuncular da diğer taraftan işte yerli adaylar var. Stoper mevkine bir transfer yapılabilir. Özellikle Osterwolde'nin sakatlığının ardından o rotasyonun güçlendirilmesi planlanıyor. Mesela Archie Brown ayrılırsa sol bek transferi olma ihtimali var. Şimdi planlama da şu şekildeydi. Osterwolde'nin sol bek oynama ihtimali oynayacağı hem sol beki ikame edecek hem de stopere rotasyonda yer alıyor Osterwolde. Dolayısıyla onun sakatlığıyla beraber bir yerli rotasyonda stoper mevkine transfer yapılması planlanıyor. Yani orada stoper hattını güçlendirmek istiyor. Tabii Fenerbahçe aradığı stoper ikilisini buldu. Ake ve Şikliniyar. Ardından onun arkasında Çağlar var. İşte Osterwolde var. Ama Fenerbahçe orayı yerli bir takviyede güçlendirmek istiyor. Yine sağ bek rotasyonunda bir transfer olma ihtimali söz konusu olabilir. Orada da yabancı kontenjanı nedeniyle Semedo'nun ayrılma ihtimali var. Eğer Semedo ayrıldığı takdirde ise orada yine sağ bek rotasyonunu ya Oğuz Aydın, Mert Ödül ikilisiyle devam ettirme sezon boyunca ya da o bölgeye yine bir ya az 4 kuramı uyan bir isim transfer edecek ya da yerli rotasyonunu orası güçlendirecek.
0: Lukaku da önemli bir isim. Özellikle de Belçika milli takımıyla birlikte Dünya Kupası'nda yer aldı. Çok çok önemli bir futbolcu. Lukaku gelirse katkı sağlar mı Vedat Muriç denkleminde? İkisi bir mi oynayacak? Nasıl olacak?
1: Yani ikisi birlikte oynamaz ama şöyle söyleyeyim. Yani dönüşümlü olarak yani. Şimdi Lukaku'nun son yıllarında özellikle çok ciddi sakatlar yaşadığını görüyoruz. Özellikle kas, adalet sakatları yaşadığını görüyoruz ve bu sakatlıklar sonrası uzun süre sahalardan uzak kalıyor. Şu anda herhangi bir sakatlığı yok. Dünya Şampiyonası'nda da yer aldı. Ama özellikle son senelerdeki kulüp performanslarına baktığımızda orada ciddi sakatlık geçmişleri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani transfer edildiği takdirde mutlaka Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır. Ama şunu da yani burada Vedat Muriç ile beraber bu ikiliyi dönüşümlü olarak oynayacağını düşünüyorum ben. Eğer transfer olursa. Çünkü 55-60 maçlık bir periyot var. O maç içerisinde Lukaku'nun da sakat geçmişini göz önünde bulundurarak onu çok iyi koruması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ondan daha iyi yararlanma adına.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, İrfan 25. İrfan abi, çok kısa bir aramız olacak. Hatta beklersen mutlu olurum. Tabii. Ardından birkaç sorum daha olacak. Teşekkürler.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. İrfan 25. İrfan abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Tekrardan.
1: Hoş bulduk. Salim, tekrar teşekkürler. İyi yayınlar.
0: İrfan abi, Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da önem arz ediyor. Bu noktada düşüncelerin nelerdir? Var mı gelişme gidecek oyuncularla ilgili? Gelen transfer teklifleri var mı?
1: Şöyle söyleyeyim. Fred de bugünkü maç sonrası, artık Fred hafta içerisinde ya da yarın yarın büyük ihtimalle resmi olarak yoldan ayrıldığını duyabiliriz. Artık Fred de yavaş yavaş bavullarını topladı. Ülkesi Brezilya'ya dönecek ve Atletico Mineiro'yla her konuda anlaşma sağlandı diyebiliyoruz. Diğer taraftan Amrabat, Fenerbahçe oyuncuyu Türkiye'ye çağırdı. Amrabat İstanbul'a geldi. Oyuncu da hazırlıklarını Canbartu tesislerinde başladı. Fenerbahçe Amrabat'ı Real Betis Amrabat'la konuda anlaşmıştı ama oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde oyuncu alacaklarına karşılık sözleşmenin feshini istiyordu. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Yani Amrabat'la da yolların ayrımı ihtimali söz konusu. Suudi Arabistan'dan da isteyen kulüpler var. Fenerbahçe bir bonservis geliri elde etmek istiyor. Zaten dün yapılan açıklamada oyuncu İstanbul'a çağırması, oyuncunun Canbartu seslerinde hazırlıklara başlaması da ayrıca oyuncu ve menajerine de bir mesaj niteliği taşıyor. Ama oyuncuyla oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde daha önce bahsettiğim gibi Amrabat hem yıllık ücretinden hem alacaklarından feragat alacaklarını bırakmak hem de yıllık ücretinden de feragat ederek sözleşmesini alıp başka bir kulübe imza atmak istiyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Diğer taraftan PK için Süper Lig'den ve Brezilya Ligi'nden isteyen kulüpler var. Onlar görüşmeler sürüyor. Livakovic, Dinamo Zagreb'de anlaştı. Her konuda anlaşmaya vardı. Dinamo Zagreb'de de bonservis pazarlıkları devam ediyor. Musaba için Türkiye'den de Süper Lig'den isteyen kulüpler var. Yurt dışından şampiyonluk kulüplerine ilgilenen kulüpler var. Bu oyuncuyla da yolların ayrılmasını bekliyoruz. Tabii bu oyuncuların ardından Diego Carlos konusunda hem İtalya'dan Bologna hem Como kulüplerine ilgisi var. Tabii bu konuda da Fenerbahçe'nin istediği şartlar seviyesine gelmiş değil her iki kulübün teklifi de. Tabii Diego Carlos'un Como'da oynama isteği var. Bu konuda ısrarcı. O da tıpkı Amrabat'ta olduğu gibi sözleşmesinin feshedilerek o kulübe imza atmak istiyor. Ama tabii Fenerbahçe de burada bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda görüşmeler devam ediyor. Şu aşamada ayrılacak oyuncular, yani bu önümüzdeki günlerde ve saydığım bu isimlerle ilgili gelişmeler yaşanacaktır.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. İrfan 25 sohbetimiz sürüyor. İrfan abi, bugünkü maçta nasıl bir ilk 11 bekliyorsun?
1: Çok fazla bir değişiklik olmaz. Sakatlığı bulunan Osterwalde'nin kafilede yer almıyor. Onun yerine Archie Brown'un oynamasını bekliyoruz. Zaten Ederson viral enfeksiyon nedeniyle kafilede yer almamıştı. Ve Musaba da ağrıları nedeniyle bugünkü maçta oynamayacak. Dolayısıyla baktığımızda kalede Mert Günok, savunmada Semedo Şiklinyar, Ake, Archie Brown, burada Mert Müldür'ü de görebiliriz, onu söyleyeyim. Yani sol bek rotasyonunda. Orta sahada Kante, Genduzi, Asensio. Ortadan sahanda Greenwood, solunda Kerem, ileride ise Tadişka 11'ini bekliyoruz. Tabii Vedat Muriç artık oynayabilecek düzeldi. İlk 11 oynayabilecek seviyeye geldi. Fizik kondisyon eksiğini tamamladı. Eksiği de kalmadı. Sadece maç eksiği var, biliyorsunuz o hem iki sakat nedeniyle iki kampı da kaçırmıştı. Ama teknik görevi oynayabilecek düzeyde. Ama tabii Talişka'da son 3 resmi maçında Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi önelemelerinde 3 maçta da gollerini attı. Fenerbahçe'nin şu anda formda oyuncusu hücum hattında. Bu nedenle forvet hattına bir değişiklik yapmayacaktır. Yine Talişka'yla başlayacaktır ama Vedat Muriç de İlerleyen dakikalarda sahaya girecektir. Yani 20 dakika sonra, 20 dakika 30 dakika sahaya girmesini bekliyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz bu bölümde İrfan 25. İrfan abi, çeşitli yorumlar var sosyal medyada. Özellikle de Lukaku'nun transferinden sonra gerçekleşirse bu transfer, taraftarın yaptığı yorumlar var. Napoli'den oyuncu alan şampiyon oluyor şeklinde.
1: Yani Fenerbahçe'nin hedefi zaten bu sezon şampiyonluk. Sadece şampiyonluk da değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ne de kalmak Fenerbahçe'nin hedefleri arasında. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında kalmak. Her iki hedef doğrultusunda da transfer çalışmaları yürütülüyor. Zaten geniş ve alternatifli bir kadro var. Zaten transfer çalışmalarına baktığımızda yönetimin de hedeflerini büyük koyduğunu ve bu hedeflere ulaşma anlamında da hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını görüyoruz. Hep kadro kalitesinden, rakiplerin geride kaldığından bahsedildi. Geçtiğimiz sezonun sayıdasıydı. Bu kez rakiplerin önüne geçecek bir kadro oluşturdu ve güçlü ve kaliteli bir kadro oluşturdu. Bu doğrultuda çalışmalar devam ediyor. İşte son 3 tane transfer yapıldı. Ake, ki nokta transfer Fenerbahçe'nin belki de son dönemde yıllardır aradığı stoper ikilisindeki uyumu. Ake Şikrinyar ikilisi de sağlam bulmuş oldu Fenerbahçe. Onların önünde Gendouzi Kante ikilisi var ki orta sahaya set rakiplere geçit vermiyorlar. Greenwood sağ kanatta ki o da çok nokta bir transfer. Henüz %100 hazır olmasa da maç oynadıkça her geçen gün daha iyi performansa girecektir. Her geçen gün daha fizik kondisyonu daha da yükselecektir. Henüz %100 hazır olmasa da oynadığı futbolda sergilediği performansla Fenerbahçe'ye çok önemli katkılar sağlayacağını gösterdi. Burada Vedat Muniç de bence şimdi hep biz forvet transferi konuşuyoruz ama şimdi Vedat Muniç de geçen sezon Mallorca'da Mbappé'nin ardından gol krallığında ikinci sırada yer almıştı. Henüz onu izleyemedik. Onun nasıl performans sergileyeceğini bilmiyoruz ama şimdi sanki hiç forvet yokmuş, forvet transferi yapılmamış gibi bir havaya istiriliyor. Ama şunu da söyleyeyim, şimdi Vedat'ı görmek lazım, Vedat'ın performansına bakmak lazım. Vedat oynamaya başladıkça o da bu formada ne kadar doğru bir transfer olduğunu gösterecektir. Fenerbahçe hücum anlamında önemli bir güç katacaktır diye düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz İrfan 25. Sizlerden gelen sorular var. Bunları da İrfan abiye yönelteceğim. İrfan abi, ifade ettiğin gibi Fenerbahçe'de Fred'le yolların ayrılması bekleniyor. Bugünkü oynanacak olan Sturm Graz maçından sonra Kante'ye gelen teklifler var mı?
1: Kante'ye tabii Lig 1'den Paris FC kulübü teklifte bulundu. Ancak şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe Kante'yi satma gibi düşüncesi yok. Fenerbahçe yani Kante'nin Fenerbahçe için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu Sturm Graz'da oynanan ilk maçta gördük. İlk maçta gördük. Özellikle Gendouzi Kante ikilisi orta saha rotasyonunda Fenerbahçe'nin belki de hani Gendouzi Kante Asensio üçlüsü şu anda Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonu ideal orta saha üçlüsü ve bunu değiştirmeyi düşünmüyor. Burada bir değişiklik yapmayı düşünmüyor Fenerbahçe. Şu anda Kante'yi satma gibi bir düşünce yok.
0: Gelen bir mesaj var. Sevgili Salim, iyi yayınlar. Nedim Bey yazmış. Fenerbahçe'de Jaden Osterwolde'nin olası ayrılığında yerli stoperlerde kaliteli bir oyuncu maalesef yok. Paris Saint-Germain'de oynayan Bernardo bu aşamada yabancı olarak iyi bir seçenek gibi duruyor. Hem de 22 yaşında bir hedef doğrultusunda bence doğru bir isim gibi gözüküyor. Sayın İrfan 25'in görüşü nedir bu konuda? Girişim var mı?
1: Şöyle söyleyeyim. Yani benim
0: daha önce yazılmıştı bu isim.
1: Benim bildiğim yerli bir stoper arayışında Fenerbahçe. Yani yerli rotasyonu güçlendirmek istiyor orada.
0: Adil Demirbağ konusu vardı.
1: Evet, Adil Demirbağ ile ilgili girişimler söz konusu olabilir. Diğer taraftan Ümit Akdağ, Alanyaspor'dan var. Ama Fenerbahçe artı 4 kuralına uyacak isimler için de araştırmayı söylüyor. Çünkü artı 4 kuralında bazı isimlerle yollar ayrılabilir. Şerif'e gelen çok ciddi teklifler var. Genç golcüye. Nene ile ilgilenen kulüpler vardı sakatlı öncesi. O da operasyon oldu. Daha takımla birlikte çalışmalara başladı. Yani onunla ilgili gelen teklifleri değerlendirebilir Fenerbahçe. Dolayısıyla artı 4 kontenjanda boşalan yerlere yeni bir transfer yapabilir. Orayı işte bir kanat transferi olarak değerlendirebiliriz. Belki stopere yapabilir. Ama önce dediğim gibi ayrılacak oyuncuların durumunu görmek lazım.
0: Yaşanan transfer gelişmeleri var. Paris Saint-Germain'de Suzuki ile anlaşmış. Zion Suzuki ile anlaşmış. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Zion Suzuki de daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen bir isimdi. 35 milyon euroya almışlar. Gelen önemli sorular var.
1: Evet.
0: Salim Bey, iyi yayınlar. İrfan 25'e selamlar. Milli takımın orta saha futbolcusu İsmail Yüksek neden oynamıyor ama Kante ve Gendouzi'den vazgeçilmiyor? Bana göre İsmail hücumda etkili işler yapıyor. Sert şutları da var. Burada problem nedir acaba demiş Mustafa Demirkaya. Ne dersin?
1: Herhangi bir problem yok. Onu söyleyeyim. Yani İsmail Yüksek tabii ama şimdi Kante Gendouzi gerçekten iyi bir uyum yakaladı. Şimdi evet. bu ikiliyi yani şimdi İsmail Yüksek evet çok önemli bir oyuncu. Bence çok da yani daha fazla forma giymesi gerekir. Şimdi bu Gendouzi Kante ikilisinin uyumunu bozmak da ne kadar doğru olur? O da soru işareti ama yedek kulübesinde de İsmail Yüksek gibi kaliteli bir rotasyon oyuncusunun olması teknik heyetin elini güçlendirir. Yani çünkü uzun bir maç periyodu olacak Fenerbahçe adına. Yani şimdi lig aşamasında kaldığını düşün Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi ya playoff'a kalırsa iki tane daha maç oynayacak Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında kalmak için. Yani altı maç

0: ve yedekten oyuna girdiğinde veya işte her iki oyuncudan bir tane sakatlı veya cezalı yaşadığı durumda da onların yokluğunu hissettirmeyecek. Yani böyle, çünkü her futbolcu oynamak ister. Her futbolcu oynamadığı zaman mutsuz olur. İsmail de oynamak istiyor. İsmail aslında Avrupa'dan ciddi transfer teklifleri vardı. Ama Fenerbahçe oyuncuyu satmayı düşünmüyor. Herhangi bir satma gibi bir düşüncesi yok. Gelen teklifler de kabul edilmedi. Onu söyleyeyim.
1: İsmail için gelen teklifler vardı 5 büyüklükten.
0: Evet vardı ama Fenerbahçe oyuncuyu kesinlikle satmayı düşünmüyor. Dediğim gibi yani şimdi yabancı kontenjanı nedeniyle zaten yerli oyuncuların önemi daha da artmış durumda. Fenerbahçe de elindeki en kaliteli yerli oyunculardan ayrım yerli oyuncuları kaybetmek istemiyor. Şimdi Oğuz Aydın için de gelen teklifler var. Gerek Süper Lig'den gerek yurt dışından. Ama Fenerbahçe Oğuz Aydın'ı da bırakmayı düşünmüyor. Yani bu oyuncuları değerlendirmek istiyor. Bu oyunculardan yararlamak istiyor Fenerbahçe.
1: Gelen mesajlar var. Yekta Tekin iyi yayınlar dilemiş ve selamlarını iletmiş. Teşekkür ederim. Hemen kontrol ediyorum soruları. Derfin Rusnane yazmış. Lukaku'nun sakatlık geçmişiyle ilgili bir sorusu var.
0: Evet, yani burada Fenerbahçe zaten oyuncuda anlaştıktan sonra oyuncuyu kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirecek. Detaylı bir sağlık kontrolünden geçirecek. Ondan sonra resmi sözleşme imzalayacak. Eğer bu kapsamlı sağlık kontrolünde bir sıkıntı görürse oyuncuyu imza attırmayacak.
1: Zaten detaylı sağlık kontrolü yapılıyor.
0: Ama bu daha kapsamlı bir sağlık kontrolü olacak. Ondan sonra imza attıracak. Yani burada geçerli, eğer oyuncuyla yani resmi sözleşme imzalamadan detaylı bir sağlık kontrolü gerçekleştirilecek.
1: Evren Bey yazmış. Lukaku'nun transferi için Napoli ile de anlaşıldı demiş. Evet. Şu an ama istese zaten bitirebiliyor.
0: Canım, Fenerbahçe şu anda istese bu transferi bitirir. Yani bu birkaç gün önce de aslında böyleydi. Ama şimdi yönetim bir frene basar, bir bekleme de. Yani çünkü diğer alternatif isimler eğer transferi gerçekleşirse o zaman diğer alternatif isimlere yönelecek. Bu doğrultuda çalışmalar devam ediyor.
1: Salim Bey, İrfan Bey'e sorar mısın? Fenerbahçe Sıdıkı Şerif'i verip Yusuf Ayçiçek'i geri alsa isabetli olur mu? El Hilal'in forvete ihtiyacı var demiş.
0: Ben de başları ciddi olarak ilgilenen kulüpler var Şerif'te. Şimdi ama Yusuf Ayçiçek, yani Şerif'in takas yoluyla değil de Fenerbahçe oradan bir bonservis, ciddi bir bonservis.
1: Tekrardan arayabiliriz Yücel abi, İrfan abiyi. İrfan 25 birazdan hattımızda olacak. Ben de gelen soruları kontrol ediyorum. Darfin Yunuslanen'in mesajı var. Selamünaleyküm kardeşim, hoş geldin. Fenerbahçe'ye bugünkü maçta başarılar diliyorum. Birincilik başladı. Bursa Spor deplasmanında Bodrum Spor'u ilk 15 dakika hariç çok güzel bir oyunla mağlup etti ve İlk haftayı 3 puanla kapattı. Zevkli birincilik bizi bekliyor. Yücel kardeşime de sevgiler, saygılar demiş. Derfin Yunustane bu hafta Batıkan yıllık izinde olduğu için bize Yücel abi eşlik edecek. Selamlarınızı ilettim. Selamlar Salim abi, Galatasaray ve Feriköy'üme ve Elazığ Spor'a sevgilerimle başarılar diliyorum. Transferle ilgili bilgi var mı? Şu an için Galatasaray'da somut net transfer bilgisi yok. Hattımızda konuğumuz İrfan 25. İrfan abi, Sıdıkı Şerif konusunu konuşuyorduk. Son durum nedir? Sen teklifler geldiğini ifade ettin.
0: Evet, teklifler var. Oyuncuya ama Fenerbahçe'de oyuncu için belki önlenen bonservis bedeli kadar belki de bonservis bedeli elde edebilir buradan. Ya da oyuncu zorunlu satın alma usulü kiralık ya da kiralık olarak da gönderebilir. Bu doğrultuda görüşmeler devam ediyor. Ama hani Yusuf Ayçiçek transferi yerli stoper olarak eğer kulübü düşünmüyorsa bence çok iyi de bir alternatif olur. Yani Fenerbahçe adına da altyapı rotasyonu UEFA listesine bildireceğiniz altyapıda yetişme kriteri olduğu için bence önemli bir avantaj olur Fenerbahçe adına. Çünkü Fenerbahçe şu aşamada altyapı UEFA'ya verdiği listede işte Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efe Demir listeye verdiği isim olarak bildirebiliyor. Bir isim boşta, 4 isim bildirebiliyorsun altyapı kontenjanına yetişmiş olarak. Orada Yusuf Ayçiçek'in transferi de

0: Fenerbahçe'den önemli bir avantaj sağlar ama şu aşamada bir ilgi yok. Ama ilerleyen süreçte kulübü onu satma gibi veya kiralama gibi düşüncesi olursa Fenerbahçe tabii ki harekete geçer.
1: Gelen mesajlar var. Adana'dan Hakverdi Bey yazmış. Adana'dan Hakverdi. Salim Bey iyi yayınlar. Daha önce arkadaşlara bugün bir fikri beyan yapmak istiyorum. Kante Fenerbahçe'de olduğu sürece Fenerbahçe'nin taç atmak gibi bir sorunu yok. En az 10 taç atar demiş. Ne demek istediğini anlamadım ya. Yani arkadaşlar mesajları okuyorum ama direkt soru cevap şeklinde transfer gündemiyle ilgili mesaj atalım Hakverdi Bey. Yani direkt oyunsal anlamda yani bahis oyunuyla alakalı mesaj atmayalım. Teşekkür ederim bilginiz için ama sağ olun. Ben de okudum yani Kante ile ilgili konuşurken. Kante'nin çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz. Ben de benimle birlikte İrfan 25'te. İrfan abi sen bugün Kante Gündüz ikilisini bekliyorsun.
0: Yani Kante'li 11'de başlayacaktır hocam.
1: Evet.
0: Yani orada bir şey olmaz yani. Fenerbahçe'nin artık bundan sonra ideal merkez orta sahası belli.
1: Kante yani Gündüz önlerinde Asensio.
0: Evet Kante Gündüz önlerinde Asensio. Bunu değiştireceğini düşünmüyorum hocam.
1: Çok teşekkür ederim İrfan abi. Peki Beka ile ilgili Çorum'un bir girişimi varmış. Sende öyle bir bilgi var mı?
0: Süper Lig'den ilgilenen kulüpler var. Yani sadece Çorum değil başka kulüplerin de ilgisi var. Burada Fenerbahçe'nin vereceği kararı bekliyorlar. O tabi Beka'nın yıllık ücretini hani karşılayacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla bu Süper Lig'de isteyen kulüpler burada bir maaş paylaşımı veya maaşın bir bölümünün Fenerbahçe tarafından ödenmesi karşında oyuncunun kiralanması gibi durumu söz konusu olabilir. Beka'nın da ülkesine dönme gibi düşüncesi var. Yani gelen teklifleri değerlendiriyor. Tabii burada 2 yıllık daha sözleşmesi var oyuncunun. Beka uzun yıllar yani sözleşmesinin az kaldığı gibi düşünüyorum ama 2 yıllık sözleşmesi daha var. Tabii burada da gelen teklifler değerlendiriliyor. Oyuncunun onun da çok ciddi bir sakatlık geçmişi var. Dolayısıyla yani orada bir bonservis geliri elde etme ihtimali Fenerbahçe'nin oldukça az. Ama mümkün olduğunca minimum zararla Beka'nın çıkma gibi bir düşüncesi var Fenerbahçe'nin.
1: TRT Spor'dan Doruk Tecimer'in az önce yapmış olduğu bir haber var. Paylaşalım, kaynakta belirtelim. Belçika milli takım doktorundan özel rapor istenmiş. Ayrıca İstanbul'da özel sağlık muayenesinden geçmesi için garanti istenmiş.
0: Ben dediğim gibi az önce
1: zaten sen de paylaşmıştın.
0: Evet, kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçecek.
1: Kapsamlı yani bir şekilde.
0: Yani çok detaylı bir sağlık kontrolünden geçecek. Çünkü ciddi sakatlık. Özellikle kas ve adalet sakatlıklarında dönüşleri uzun oluyor. Şimdi bir oyuncu zaten uzun boylu biraz daha hani şey bir oyuncu ve 33 yaşında ve dolayısıyla o kas ve adalet sakatlıklarının dönüşleri de uzun olmuş. Yani bazı maç bazen 2 ay bazen 3 ay sahalardan uzak kalmış. Dolayısıyla Fenerbahçe adımlarını dikkatli yapmak istiyor. Bir taraftan işte Lukaku ile görüşüyor. Diğer taraftan diğer alternatiflerle görüşüyor. Fenerbahçe ama forvetle ilgili bir transfer yapacak. Kısa süre içerisinde.
1: Çok teşekkür ederim İrfan abi değerli yorumların için. Çok çok sağ ol. Kırmadın, bağlandın.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde İrfan 25'ti. Şimdi çok kısa bir ara.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. O Moda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel. Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda. Gelecek yeniden şekillendi.
7: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Radyo Spor. Reklam.
2: Salim Manav'la Transfer Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım sevgili dinleyenler. Giray Bulak, teknik direktör Giray Bulak bizlerle birlikte. Tüm takımlarla ilgili sorularınızı gönderebilirsiniz. Giray Hoca ile birlikte transfer gündemini ve lig başlıyor, Süper Lig'in seyrini konuşacağız. İlk haftaki maçları konuşacağız. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Giray Bulak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Oradayım. Yürüyüşteyim. Güzel. Her şey güzel gidiyor.
0: Hocam, Giray Bulak Futbol Akademisi vardı. Hala devam ediyor değil mi?
1: Devam ediyor sağ olun.
0: Nasıl hocam? Profesyonel takımlara kazandırdığınız oyuncular oldu mu bu süreçte? Ciddi bir emek sarf ediyorsunuz.
1: Genelde bizimkiler futbol okulu öğrencisi. Oyuncular biraz blue çağından sonra değişiyorlar. Giden birkaç tane var. Onlar belki böyle ikincilik seviyesinde veya birinci seviyesinden çıkabilecek oyuncular olabilecekler ama böyle çok üst seviyede yakaladığımız bir oyuncu olmadı daha.
0: Yani en azından hocam spor alışkanlıkları oluyor çocukların.
1: Tabii.
0: Ve kötü alışkanlıklardan uzak duruyorlar.
1: Tabii sadece bende değil, benim tesislerimde aynı zamanda Galatasaray'da altın olduk futbol okulları da var.
0: Çok güzel.
1: Onlar da yardımcı aralanıyor tesislerden. Bayağı hatta yine bir Inter takımı kuruluyor futbol okulu olarak. Inter'in de böyle bir teşebbüsü var. Yani iyi çalışmalar oluyor arkadaşlar, iyi çalışıyorlar.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Giray Bulak. Giray Bulak'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hocam, Trabzonspor'un yapmış olduğu transferlerle başlayalım. Muhammed Salah geldi, önemli bir isim. Darwin Núñez'le de prensipte anlaşıldı. Hem kulübe El Hilal'le hem de oyuncuyla prensipte anlaşıldı. Neler söylersiniz? Ayrılan isimler var. Transfer çalışmaları sadece Salah ve Núñez'le de sınırlı kalmayacak. Arayışlar devam ediyor. Buyurun hocam.
1: Şimdi Núñez'le anlaşılıyorsa demek ki Onuachu gidiyor.
0: Onuachu'ya gelen teklifler var hocam.
1: Tabii yani Onuachu ile Núñez'in aynı kadroda bulunması, aynı kadroda bu kadar maaşın verilmesi üzülmüş. Birinden vazgeçmek lazım. Núñez geldiğine göre demek ki Trabzonspor Onuachu ile ayrılacak. Oradan da para kazanacak. Ve bunu pozitif şekilde kullanacak. Yaptığı transferlere baktığınızda şimdi ön taraf nasıl oluyor? Yani Saviola, Salah ve Núñez dediğinizde işte bunların arkasında işte orta sahada yeni bir işte Lüfe'nin gelmesi farklı. Sol bek önemli bir oyuncu aldığı yeşil bulunudan. Yine sağda stoper olarak yine orada bir kaybı yok. Trabzonspor'un 4 günü stoperi var orada. Yani bunların başında da sakatlansa da yine bir hoca olarak en azından Savic'in olması çok önemli. Batazor'un sakatlıktan dönmesi işte yine orada sonradan transfer ettiği Trabzonspor ve ondan gelir beklediği oyuncusunu vermemesi, Trabzonspor şimdi İsmet'in doğruya destek vermesi, Trabzonspor Onana'nın kalması, yani Trabzonspor iyi bir kadro kurdu. İyi bir kadro oluşturdu. Öte sonradan tabii bakmak lazım. O yüzden gitmesi çok yani çok da Trabzonspor'un bitirmek. Onlar oynadı, oynama olmadığı maçlarda Trabzonspor çok önemli maçlar kazandı. Ama onun transferleri yaptı. Yani sanki hala yapacak gibi duruyor. Bir defa

0: kenarları çok hızlı. Hızlı oldu Trabzonspor. Yani adam geçen, adam eksilten, hem içeriye hem dışarıya drive eden, hem iki ayaklarını iyi kullanan oyuncular Trabzonspor'u bile buldu. Birçoğu da Salah'ın dışında genç. Yani Trabzonspor çok önemli bir kadro oluşturdu. Yani şimdi bizim o hani dikine oyun dediğimiz Trabzonspor'un tarzına uygun oyunu oynayabilecek bir kadro oluşturdu. Ben de çok yani kurduğum kadroları da bana çok dikkat verdim. Çabuk oyuncular istedim. Hem kenarlarda hem beklerde. Trabzonspor onu sağlamıştı bunlar. Oyunu katılabilecek stoper oyuncular da var. Bu da çok önemli bir şey. Evet. Yani üçlü savunma oynayabilecek, 3-5-2'ye dönebilecek, 3-4-3'e dönebilecek, hatta 4-3 tekrar oynayabilecek bir yapısı Trabzonspor'un her an olabilecek. Çünkü Trabzonspor'u oyun tekrar koşuyorlar, götlerini çok öte sahaya çıkarsan, orta sahadaki kenar dış orta sahalarda açık gibi yapan, açıkları santrofor yapan veya işte orta sahadan gelen oyuncuları sıkı santrofor yapan açıklarla oynayan bir özelliği var Trabzonspor'un. Senin tarzına uygun bir kadro oluşturdu Fatih Hoca. Tebrik ediyorum. İyi bir kadro oldu.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz bu bölümde teknik direktör Giray Bulak. Giray Hocam, gelen sorular da var. O soruları da size sormak istiyorum. Merhaba Salim Bey, ben Rafa Eşşahin. Giray Hocama sorum, Trabzonspor'un yabancı oyuncu alma hakkı var mı? Santrafor mu, orta saha mı kullanması elzem gözüküyor demiş. Teşekkür ederim. Bende bir bilgi var hocam.
0: Evet.
1: Bu transferle alakalı, transfer süreciyle alakalı. Bilindiği üzere Arjantin milli takım kaptanlarından birisi Parades. Parades ile ilgili bir gelişme yaşandı. Önce menajerler önerdi. Dün de iletişime geçmiş Boca Juniors Kulübü ve Trabzonspor. Bendeki son bilgi bu. Parades'e ne dersiniz hocam? Dünya Kupası'nda da her maçta hemen hemen oynadı. Kontrol edeceğim. Önemli bir oyuncu. Daha önce Juventus'ta oynuyordu.
0: Hızlı bir oyuncu.
1: Yani her tarafı Türkiye Ligi'nde bence hocam çok rahatlıkla oynayabilecek düzeyde. Geçtiğimiz yıl Boca Juniors'ta 22 maçta ilk 11 oynamış, 26 maçta görev almış, 3 gol 5 asist kaydetti. Bunu belirtelim. Juventus, Paris Saint-Germain, Roma gibi kariyerinde önemli kulüpler var.
0: Yani önemli bir oyuncu. Sadece final oynamış bir takımın oyuncusunu alacaksınız.
1: Arjantin milli takımında toplamda 78 maçı var hocam.
0: Tabii. Yani tempolu, agresif bir oyuncu.
1: Evet.
0: Yaş olgunluğu iyi. Yani kadroya o deneyimi katabilecek özellikleri var. Ama taraftarımızın sorduğu veya dinleyicimizin sorduğu başka bir soruydu. Şimdi orada Trabzonspor'un tabii kaç yabancısı var, kimleri boşa çıkartacak, onları bilmiyorum. Net olarak bilmiyorum. Bilmediğim şeyle konuşmak istemiyorum. Hani yabancı kontenjanı var mı? Yerlisi ne oldu? Sayısı ne oldu? Kimleri yazacak, kimleri yazmayacak? Onları bilemiyorum.
1: Hocam, Parades Dünya Kupası'nda 4 maça ilk 11'de başlamış. Dünya Kupası'nda final oynamış. Önemli bir isim hocam. Leandro Parades. Benim de beğendiğim oyunculardan birisi.
0: Benim de beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Ama dediğim gibi yani Trabzonspor kimleri orada boşaltacak, nasıl olacak Salim, onu bilemiyorum. Oyuncu katmak artık böyle zor oldu. Yani siz oyuncuyu bulacaksınız, oynatacaksınız. Yani işte onun yerine boşaltacaksınız. Hem aldığınızda o para vereceksiniz, hem düzene para vereceksiniz. Nasıl yapacaksınız bunu? Oraları bilemiyoruz tabii ki yani.
1: Hocam, Trabzonspor bu hafta dinleyenlerimizle de paylaşalım. Deplasmanda Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Ben de yoğun bir ilgi bekliyorum hocam karşılaşmaya.
0: Ya, tabii ki çok yoğun ilgi olacak. Yani ama hala o Mutlaka cevap verir mi?

0: gençler için veya kulüpler için onu bilmiyorum. Ben olsam takımları artık Anadolu'daki takımların büyük takımlara taraftar sayısı düşünmemesi lazım. Biraz da gelirlerin düşünmesi lazım. Çünkü makas çok açıldı. Yani Kasımpaşa'da Trabzonspor'un arasında yani dört büyük takımla takımların arasındaki mesafe artık uçurum oldu. Yani.
1: Evet.
0: Onlara daha kimsenin ulaşabilmesi mümkün gözükmüyor. Yani, sürprizler olur mu? Zaman zaman maçlarda sürpriz olur. Ama sıralamalarda çok büyük sürprizler olmaz. Yani çok çok makas çok açıldı. Salim. Yani biraz sonra Beşiktaş'a gireceğim, Fenerbahçe'ye gireceğim kadrolarına. Yani şu kadrolara daha Galatasaray takım olarak bir oyuncu katamadı. Yani Galatasaray taraftarı da bunun şu anda sıkıntısını yaşıyor. Bakımdan işte artık o takımların oynayacak olduğu rakiplerin çok pişik yaratacağını düşünmüyorum ben. Yani Kasımpaşa takımı bu Trabzonspor kadrosuna ne kadar güçlük yaratabilir? Yani ancak savunma yapacak, kontrolle çıkışlar yapacak. Daha belki bir tane gol bulursam maçı işte beraber bitirelim, kazanabilirim diye. Büyük de konuşmak istemiyorum. Yani futbolda büyük konuşulmaz. Çünkü futbolun bilimleri en önemli şey ayakla oynanması. Ayakla oynanan bütün maçlar olduğu için futbolda sürprizler açık. Yani başka ayakla oynanan spor dalı yok. O bakımdan futbol yani sürprizlere gebe bir oyun. Ama kadrolara baktığınız zaman çok da sürprizler yaşanacağını düşünmüyorum.
1: Hocam gelen mesajlar var. Salim Giray Hoca'ya saygılar. Öncelikle futbol bilgisiyle hak ediyor en güzel şeyi demiş. Vlahovic transferi bitti galiba. Öyle konuşuluyor. Hoca nasıl değerlendirir Vlahovic'in Beşiktaş'a transferini diyor. Ne dersiniz
0: hocam? Yani Beşiktaş Vlahovic'i çok istiyor. Onun zaten sözleşmesi bitti. Hoca da kendisini çok iyi tanıyor. Almak da istiyor. O da iyi bir santrafor. Beşiktaş'ın açıklarından bir tanesi mi? Yani Oh var, Semih var, Vlahovic var. Yani Beşiktaş takımı bir kanat mutlaka alması lazım. Bir kanat alması lazım. Ama Beşiktaş takımına da baktığımızda iyi bir kadro oluşturuyor Beşiktaş takımı da. Yani iyi bir stoper kattığında, iyi bir kanat kattığında Vlahovic de geldiğinde Beşiktaş takımı da değerli toplu bir takım oluyor artık. Yani şimdi orta sahası sorunsuz bir takım oluyor ya. Orkun Salih dediğimizde önlerine katılacak, oraya katacak olduğunuz 3-4 tane alternatif oyuncu var. Harika. Kenarları, santraforları toparladığımızda kaleci çok iyi. Yani Beşiktaş takımında 28 tane oyuncu katıyor. Agresif bir takım oluyor. Çok koşan bir takım olacak. Hocanın zaten genel prensibi o. Genelde çok koşan, çok mücadele eden, agresif, ikili mücadeleleri kazanmak isteyen bir anlayışı var hocanın. Zaten kenardan kendi agresifliği de onu gösteriyor. Onu da kendimi de görüyorum zaten. Yani o bakımdan ben Beşiktaş takımı durmayacağım. Yani Trabzonspor önemli oyuncuları aldı. Fenerbahçe'ye bir oyuncu daha katarsa Beşiktaş takımı 2-3 oyuncu daha katar diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Giray Bulak. Giray hocam, Vlahovic de yani şöyle düşünülebilir. Piyasaya erken çıktığı için henüz 26-27 yaşında, piyasaya tamam. Erken çıktığı için belki futbol severler onu daha geç yaşta düşünebilirler ama henüz 26 yaşında.
0: Yani genç oyuncu, doğal fizikçisi yüksek bir oyuncu, Juventus oyuncusu. Belki orada çok istediği şeyleri yapamadı ama en azından Sırp kökenli olması ve altyapı temel eğitimi fundamentali iyi olması, işte milli oyuncu olması, İtalya gibi sertlikle oynaması onun için bir avantaj. Büyük bir avantaj. Ya beğendiğim oyunculardan bir tanesi. İyi santraforlardan bir tanesi.
1: Yani hocam kariyerinde de çok çok önemli kulüpler var. Hatta yedek santrafor olarak Avrupa'da önemli takımların listesindeydi.
0: Evet. Zaten bu yedeklemeyi takımlar yapıyor. Büyük takımlar yapıyor.
1: Evet.
0: Yani birkaç kulvarda oynadıkları için bu tip oyunculara bu rakamları veriyorlar. Yani Villarreal'in mesela Liverpool'a gittiğini düşünürsem bu rakamlar onlar için çok büyük rakamlar değil.
1: Evet.
0: Beşiktaş için tabii büyük rakam olabilir tabii ki ama büyük takımlar için alıp işte ikinci kadroda bulundurup ikinci santrafor, üçüncü santrafor oynatmaları pekala mümkün. Bu rakamlarla beraber.
1: Hocam Mesut Bey'in bir sorusu var. Selam, iyi yayınlar, saygılar. Giray hocama selamlar. Transfer yapmamış Galatasaray'ın gidişatını nasıl buluyor? Futbolcularda doymuşluk hissi var mı başarıya karşı? Yoksa oturmuş kadro avantaj mı olur, dezavantaj mı demiş.
0: Oturmuş kadro avantaj. Yönetimi aynı, hocası aynı. Aşağı yukarı kadrosu aynı. Kadrinin üstünde tabii ayrılan oyuncu yok. Ama ben Galatasaray'da yani sanki ya Galatasaray'da çok gizli bir şeyler oluyormuş gibi hissediyorum ben. Yani Galatasaray ne transfer yapıyor? Senin için bu kadar yani Galatasaray'ın birinci rakibi Fenerbahçe. Fenerbahçe bu kadar transfer yapıyor, Galatasaray duruyor. Trabzonspor bu kadar transfer yapıyor, Galatasaray duruyor. Beşiktaş çok transfer yapıyor, yine duruyor. Ama bu arada mesela Galatasaray'ın yöneticisinin işte isminin işte bu iddia oyunlarında çıkması. Hatta taraftar temsilcisinin evine baskın yapılması. Sanki Galatasaray'da değişik bazı şeyler olacak görüntüsü çiziyor. Bu beni bir parça endişelendiriyor. Yani Galatasaray takımı ya artık sanki bilerek frene bastı. Yani transfer yapmak mı istemiyor? Yani bir oyuncu satarsa bazı şeyleri de anlamak mümkün olacak Galatasaray takımında. Yani o zaman yani biraz zor bir durum Galatasaray takımı için. Söylenecek bir top şey olabilir ama ben transfer yapmamasının sadece parasal bir anlam taşıdığını düşünmüyorum. Galatasaray'da sanki gizlenen bazı şeyleri var da Galatasaray takımı şu anda bunlardan imtina ediyor veya bir hazırlığın içerisinde oluyor veya bir düzenlemenin içerisinde oluyor. Galatasaray takımı bu bakımdan bundan ötürü para harcamıyor gibi geldi bana yani. Ben
1: hocam
0: buradan
1: gelen
0: bunu
1: bir mesaj
0: yani.
1: Daha var. Ankara'dan Fatih, hayırlı programlar. Giray hocama sorar mısınız? Seneye 8+6 olacak. Yabancı sınırı düşecek. Acaba yönetim Galatasaray'da bunu öngörüp ona göre mi aksiyon olabilir mi demiş. Ona göre mi aksiyon alıyor demiş.
0: Olabilir. Bu da olabilir. Ama bunlar federasyonla oturuyorlar biliyorsunuz. Kulüpler Birliği kendi aralarında oturuyor. Bazı kararlar alıyorlar. Bunu da yönetimlere kabul ettiriyorlar. Kulüpler Birliği kendi arasında alıp da netleştirdiği kararlarla beraber yollarına çıkabilirler. Yani bunu federasyon ne kadar engellese de sonuçta kulüplerin dediği olur. Ben böyle bir hazırlıktan öte başka bir şeylerin olduğunu hissediyorum yani.
1: Salim kardeşim, Galatasaray lig maçına çıkmasına, Galatasaray'ın lig maçına çıkmasına 62 saat var ama ses yok hala demiş. Taraftarın da yoğun bir tepkisi var.
0: Evet.
1: Yani
0: Ben de söylemek istediğim bu yani.
1: Peki
0: kadrosu
1: hocam,
0: tabii ki Galatasaray'ın kadro derinliği yeterli. Tabii ki şimdi diğer takımlar kadrolarını genişlettiler, derinleştirdiler, iyi kadrolar oluşturdular ve hepsi Galatasaray seviyesine geldi.
1: Evet.
0: Hatta önüne geçmeye başladı. Şimdi Galatasaray niye burada durdu bunu anlamış değilim yani.
1: Hocam bir dinleyenimiz yazmış. Salim Bey iyi yayınlar. Lukaku transferini, olası Fenerbahçe'ye Lukaku'nun transferini Giray hocama sorar mısın demiş. Hocam siz Dünya Kupası'nda tüm maçları izleyen birisiniz. Lukaku ile ilgili neler söylersiniz?
0: Ya Lukaku hep sonradan girdi. Ama yine de golleri attı. O işte boğa gibi çok güçlü olması, çok agresif olması, rakipleri çok yıpratması. Yani mesela dünya basketbolunda çok uzun oyuncular vardı, pivot oyuncular vardı ama Shaquille O'Neal bir başkaydı yani.
1: Evet.
0: Hem uzun hem geniş Şimdi Lukaku da

0: futbolun Shaquille O'Neal'i yani. Oradaki pivotlukta hem yüzü dönük oynayabiliyor, hem rakipleri çok presleyebiliyor, engelleyebiliyor, baskı altına alabiliyor ve oradan servisler yapabiliyor.
1: Yüzü dönük ve sırtı dönük çok
0: iyi hocam. Evet, evet. Ama şimdi burada Lukaku, işte Vedat Muriç'te olan bir şeyden, hani Vedat Muriç, hani Lukaku'nun etrafında dolaşacak çok hareketli, çok hızlı bir adam olmadığı için, yani o da tepe santrofor, bu da tepe santrofor. Yani acaba Lukaku ile olur mu? Ama ikisi çift santrofor olabilir. Ben mesela Fenerbahçe'de 3-4, 3-5-2, yani 3-4-3 şeklinde, 3-4-1-2 şeklinde bir dönüşüm yapılabilir Fenerbahçe takımında. Ama Lukaku, yani Vedat olmazsa Lukaku... Ya Fenerbahçe'nin daha şimdi, bak şimdi nereye geleceğiz Salim? Şimdi Fenerbahçe takımı oynadığında işte Greenwood, Talisca, Kerem. Burada Talisca ne kendi yerinde oynuyor ne Kerem kendi yerinde oynuyor. Talisca, Kerem ikisi de santrofor arkası oynayacak. Asensio ile orada oynayacak oyuncular. Şimdi 3 oyuncu bir yere sıkıştı. Fenerbahçe'nin şimdi sol tarafta Greenwood gibi füleli bir oyuncuya ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe'nin Lukaku gibi bir oyuncuya ihtiyacı yok. Lukaku gibi bir oyuncuya ihtiyacı olur, o zaman Vedat Muriç gibi bir oyuncuya ihtiyacı yok yani.
1: Evet.
0: Ha, bunlar tabii ki bir bu kadar iki kulvarda taşır mı taşımaz mı, olur mu olmaz mı anlamında. Fakat Fenerbahçe takımı öyle bir orta saha yaptı ki, yani Fred ve İsmail Yüksek bile işte Gendouzi, Asensio düşündüğünde orada Kante. Şimdi Talisca'yı nereyi bulacak? Yarın diyelim ki Vedat Muriç oynadı. Asensio, Kante, Gendouzi oynadı orta sahada.
1: Evet.
0: Talisca'yı nerede oynayacaksınız? Gol atan oyuncusunuz. Kenara evet. atacaksınız. Kenara attığınızda bu sefer Kerem'i kulübeye alacaksınız. Öyle mi?
1: Evet.
0: Kerem'i kulübeye aldınız. Savunması oturdu. Savunmada belki Mert tekrar Ederson da yer değiştirebilir.
1: Evet.
0: O zamana bağlı bir şey. Ama geri dörtlüsü oluştu Fenerbahçe takımının. Ha, burada üçlüye de dönebilir Fenerbahçe. Skriniar, Ake, Osorvalde yapabilir. Orada bir şey. Çünkü Brown'da Mert daha sonra tabii ki oynayabilecek bir oyuncu.
1: Evet.
0: Pardon, Levent. Ama Fenerbahçe takımı çok iyi bir takım oluyor artık.
1: Evet.
0: Fenerbahçe takımının artık sol tarafta Greenwood gibi bir oyuncuya ihtiyacı var.
1: Evet. Yani. Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için.
0: Rica ederim. İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
0: Hoşça kalın.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Giray Bulak'tı. Şimdi reklam, saat başı ve at yarışı bandımız var. İkinci bölümde biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo
3: Spor. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
4: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Ankara Yarış Bültenlerini değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyiz. Değerli Radyo Spor dinleyicileri, herkese iyi günler dilerim. Bugün gündüz Ankara'dayız. Gece ise yine akşam yarışlarında Kocaeli programını değerlendireceğiz. Her iki ilimizde de 9'ar koşu olması sebebiyle 4. koşuyla birlikte 2. altılı ganyan başlayacak. Bir banko ile başlayacağım. 6 numaralı Garbın Afakı. Özcan Yıldırım'la start alıyor. Hem Özcan'ın hem Safkan'ın morale ihtiyacı var. Zor koşu kabul ediyorum ama bu zor koşuda 6 numaralı Garbın Afakı banko. İkinci ayakta 3 numaralı Ender Şövalye, 8 numaralı Melih Çim ve Boş. Yani bugün startının 1 olması önde boş kalma ihtimali 9 numaralı Taykut Kral'ı yazabilirsiniz. 3-8-9. Üçüncü ayak Sahip Güvenlik Komutanlığı kupası koşusunda 1 numaralı Görkem Kaptan, ben de bir adım önde. Ama kilosu, ağır kilosu onlarda sorun teşkil ederse tam 6 kilo avantajlı koşacak John Abruzzi son yarışında çok fiyakalı kazandı. Kenarda bırakmayalım, karşımıza almayalım derim. 1 ve 5 üçüncü ayak. Dördüncü ayakta 3 numaralı Time Call. İlk yarışını kazandıktan sonra Time Call'un bundan sonraki yarışlarının adeta habercisi oldu. Dolayısıyla benim favorim, hatta bir tek alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Tecrübeli Beautiful Light bu sekiz 2 numara Noble Crest ile birlikte 3 numara Time Call'a rakip olacaklar. 3-1-2. 5. ayakta 7 numaralı Erkşan. Her şey lehine artık. Ben bu safkanın kazanmasını bekliyor, sizlere banko olarak öneriyorum. Son ayakta bir diğer bankom 4 numaralı Göktuğ Baba. Startı 2. AGF tablosunun biraz gerisinde göreceksiniz ama Beyaz Bayrak aynı yarışı yapacağına inanıyorum ben 4 numaralı Göktuğ Baba'nın. Sizlere günün bir diğer bankosu olarak öneriyorum. Biraz fazla banko önerdik ama güvendiğimiz isimler olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum değerli Radyo Spor dinleyicileri. Bu şekilde Ankara yarış programını, ikinci altılısını sizlere yorumladık. İlerleyen vakitte Kocaeli programında görüşünceye dek hoşçakalın.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Radyo Spor.
2: Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor!
2: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
6: Talisca!
2: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Koray Geçker olacak. Koray Geçker'le birlikte Antalya Spor'un transfer gündemini değerlendireceğiz. Gelen mesajlar var, bunları da cevaplayacağım. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Sevgili dinleyenler, Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyorum. Salim Bey, ilk 11 anlamında hala Galatasaray'ın diğer takımlara karşı bir de oturmuş bir takım olduğu için önde olduğunu düşünüyorum demiş. Ben aynı düşünceye sahip değilim şu an için. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Koray Geçkel. Koray abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. İyiyim Salim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Koray abi, Mbaye Jagne konusunda Antalya Spor için bir gelişme var mı?
1: Jagne konusunda kulüpler arasında bu transfer için bir sıkıntı görünmüyor. Onu söyleyebilirim. Zaten Samuel Balet'in transferinde de iki taraf çok

0: kurunca bir görüşme gerçekleştirmişti. Buradaki sorun Cagne'nin yüksek maaş talebi. Ama yani şöyle söyleyeyim, aslında transferin gerçekleşmesi için Cagne'nin bir indirime gitmesi şart. Bunu söyleyelim. Bu Antalya Spor hali hazırdaki talebiyle transferi gerçekleştirmesi mümkün değil. Yani birkaç gün içerisinde olumlu veya olumsuz bir karşılığın gelmesini bekliyoruz. Ama mesela dün akşam da Cagne işte Ahmet Spor formasını öperek bir fotoğraf paylaştı gece. Hani Cagne biraz da çok böyle farklı renkli bir futbolcu olduğu için vermeye çalıştığı mesajlara da çok anlam veremiyoruz. Ama benim edindiğim bilgi, yani Antalya Spor transferi transfer olma olasılığının oldukça yüksek olduğu. Ama tabii ki bitecek, hani Antalya Spor formasını giyecek garanti, bunun gibi bir şey söyleyemem. Dediğim gibi Antalya Spor teklifini sundu. Cagne'den olumlu veya olumsuz bir yanıt bekleniyor artık.
1: Yani bu Mbaye Cagne olunca da zor bir süreç. Bunu da söyleyelim, yani bunu kestirebilmek, her an her şey değişebiliyor.
0: İşte onu anlatmaya çalıştım ben de, hani doğru sözcükleri kullanmak istedim. Yani Cagne biraz farklı bir oyuncu olduğu için, hani bugün bir bilgi gelir, deriz ki Cagne tamam demiş. Ama yarım saat sonra Cagne'nin işte Ahmet'ten ayrılmayacağım açıklaması yapması da bizi şaşırtmaz. O yüzden çok temkinli ifadeler kullanmaya çalışıyorum. Yani Antalya Spor Cagne istiyor. Şu anki görüntüde Cagne de biraz daha olumlu Antalya Spor için. Ama sana katılıyorum, işte Cagne olunca iş yarım saat sonra çok farklı şeylerde konuşabiliriz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Koray Geçkel. Koray abi, Samuel Balet transfer oldu, bunu söyleyelim.
0: Evet.
1: Samuel Balet bir transfer gerçekleştirdi.
0: O da çok gitti. Sancılı bir görüşme olmuştu. Aslında Samuel Balet'le Cagne'nin de karakter analizleri birbirine çok yakın diyebiliriz aslında. Hani karakter derken, hani her an her türlü kararı alabilecek şekilde iki futbolcu. Balet'in Ahmet Spor'a transferi de oldukça sancılı oldu. Antalya Spor'la Ahmet Spor çok önceden anlaşmıştı. Balet'e teklif sunuldu. İlk teklif kabul edilmedi. Sonrasında bir teklif daha sunuldu. İşte aşağı yukarı bir hafta falan beklettikten sonra Balet kabul etti. Onu da o dönemlerde işte Balet'e yakın kişilerle konuştuğumuzda, hani Balet Ahmet'e gidecek ama işte ertesi gün gitmeye karar verdi ama ertesi gün tutar da işte ben vazgeçtim de diyebilir yönünde işte yorumlar vardı. Sonunda Balet transferi gerçekleşti Ahmet'e. Balet yetenekli bir futbolcu, iyi bir futbolcu ama burada tabii bir sene çok yakından izleyebildik. O bir sene içerisinde çok fazla istikrarlı bir oyun ortaya koyduğunu söyleyemem. O yüzden hani istikrarı sağlayabilirse gerçekten Süper Lig'de çok büyük fark yaratır. Ahmet'e çok ciddi katkı sağlar. Ama Antalya Spor'daki gibi işte 3 maç iyi, 2 maç vasat bir görüntü de ortaya koyabilir. O zaman da tabii ki Ahmet taraftarı için biraz hayal kırıklığı da olabilir.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Koray Geçkel. Antalya Spor'u konuşuyoruz. Sohbetimiz devam ediyor. Koray abi, Samuel Balet Ahmet Spor'a gitti. Mbaye Cagne'nin de Antalya Spor'a transferi gündemde, bunu paylaşalım. Antalya Spor'la alakalı var mı transfer gelişmesi başka?
0: Salim, dün senin haberin vardı. Kublai Kanatsız Kuş'u da Antalya Spor istiyordu. Zaten Kasımpaşa ile bir anlaşması söz konusuydu. Daha doğrusu yerli bir forvet gelmesi halinde Antalya Spor'a Kublai Kanatsız Kuş için izin vereceği ifade edilmişti Kasımpaşa tarafından. Güven Yalçın transferinden sonra bir temas daha oldu. Kendisi Kublai Kanatsız Kuş bir maaş beklentisini ortaya koymuştu Antalya Spor'da. Bunu yüksek bulmuştu. Dün senin haberinle birlikte işte Esenler Erok Spor'la anlaştığı haberini geçti.
1: İmza attı.
0: İmzayı da attı.
1: Bir yıllık imza attı.
0: Antalya Spor için artık o defterde kapanmış oldu. Dediğim gibi hani maaşı yüksek bulmuştu. Esenler Erok ne verdi bilmiyorum işin açıkçası ama Antalya Spor'dan istediği rakam bana da çok fazla gelmişti. Yani 45 milyon lira civarında bir talebinin olduğunu duydum ben Antalya Spor'dan.
1: Yani ciddi bir ücret, onu da söyleyelim.
0: Yani neredeyse 1 milyon dolar yapıyor yani. Ve Kublai Kanatsız Kuş'ta Antalya Spor'da hani birinci forvet olarak düşünülen bir isim değildi. O yüzden hani alternatif oyuncuya bu kadar yüksek bir maaş verilmesi de

0: kabul edilebilecek bir nokta değildi. Tabii Antalyaspor da kendisine bu rakamı veremeyeceğini iletti ve geri çekilmişti. Esenler Eroğa hayırlı olsun. Artık o İstanbul ekibinden ne kadar maaş alacağını bilmiyorum. Onun dışında işte Cagne'ye alternatif olarak işte Cagne'den önce de temas kurulmuştu. Başakşehir'den Nuno Da Costa ile bir temas vardı. Da Costa da birincilikte oynamaya sıcak bakmadığını ifade etti. Benzer bir girişim Serdar Dursun'da olmuştu. O da aynı şekilde birincilikte olmak istemediğini ifade etmişti. O yüzden şu anda Antalyaspor'da en ciddi hedef olarak Cagne görünüyor. Onun dışında tabii ki Antalyaspor'da alternatif kaleci, işte kanat oyuncusu ve özellikle stoper mevkisine takviyelerin yapılması bekleniyor. Ama şu anda daha isimleri gündeme getirmek için biraz daha erken.
1: Sevgili dinleyenler,
0: özür diliyorum. Zaten Antalyaspor'un FIFA'daki transfer engelleri de henüz kalkmadı. Bunu da altını çizelim. Ödemeler yapılıyor ama henüz daha kalkmadığını da söyleyelim. Özür dilerim.
1: İlk maçı Antalyaspor 4-3'lük skorla kazandı. Karşılaşmayı takip edenlerden birisiydin. Neler söylersin bu maç özelinde?
0: Dediğim gibi Antalyaspor'a transfer engeli kalkmadığı için 4 yeni transfer, işte Ufuk Akyol, Enzaba, Pedrinho bu maçta formasını giyemedi Antalyaspor'da. Tabii bu oyuncuların yanında forma giyemediği için aynı zamanda sıcak, çok fazla nem altında oynanan bir karşılaşmaydı Antalyaspor için. Gerçekten çok zor. Biz tribünde bile dururken çok zorlandık. Saha içerisinde futbolcuların mücadelesi gerçekten takdire şayandı. Ben daha böyle az gollü bir karşılaşma beklerken zevkli bir mücadeleye sahne koydular. Şimdi baktığımızda Antalyaspor'un 4-3'lük galibiyetini sadece skor olarak bakardık, zor bir galibiyet aldığını söyleyebiliriz ama oyunun içerisine baktığımızda evet, Keçiören Gücü de pozisyonlar buldu, iyi, zaman zaman iyi futbol oynadı ama Antalyaspor'un çok daha skor olarak da rahat kazanabileceği bir karşılaşmaydı. Biraz kaleci Abdullah Yiğiter'in şanssız gününde olduğunu söyleyebiliriz. O sebeple işte skor işte 4-3'e kadar geldi. Antalyaspor aslında bu maçta önemli olan 3 puandı. Çok futbol da önemli değildi ama özellikle genç takviyeli bir kadroyla sahaya çıkarak bence beklentilerin de üzerinde bir skor ve oyun ortaya koydu. Gelecek haftada hem de yeni transferlerin de eklenmesiyle birlikte Antalyaspor için biraz umut doğdu diyebiliriz ama dediğim gibi Antalyaspor'da net bir santrafor ve bence net bir kaleciye de ihtiyaç olduğunu bu karşılaşmada daha net bir şekilde gördük.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Koray Geçgel. Koray abi, bu haftada rakip deplasmanda Mardinspor.
0: Evet. Mardinspor ilk haftaya mağlubiyetle başladı. Şimdi şöyle, Antalyaspor Mardin'e özel uçakla gidecek ve günübirlik gidecek. Bu tabii ki bir dezavantaj olarak kayıtlara geçirebiliriz. Çünkü aynı gün içerisinde futbolcuların gidip sahaya çıkıp mücadele etmesi, sonra geri dönmesi fiziksel olarak biraz zorlayabilir ama Antalyaspor dediğim gibi hani o sıcak havada o performansı ortaya koyan Antalyaspor sanki Mardin'de de daha iyi bir oyun ortaya koyabileceğini düşünüyorum ki transfer engelinin de bir olasılıkla kalkma durumu var bu hafta içerisinde. Yani yeni transferlerin de kadroda olma olasılığı var. Kesin değil ama var. Eğer zaten böyle bir kadroyla da giderse alternatifli bir kadro olacak. Zaten mesela Keçiören Gücü maçına baktığımızda 20 yaş altında 3 tane oyuncunun şans bulduğunu söyleyebiliriz. Daha deneyimli, daha işte mücadele gücü yüksek bir ekiple birlikte Antalyaspor Mardin deplasmanında da istediği sonuca ulaşabileceğini düşünüyorum ben.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Koray geç geldi. Koray abi, çok teşekkür ederim. Zamanını ayırdın. Transferde başka konuştuklarımızın dışında?
0: Yani dediğim gibi isim konuşmak için şu an erken ama Antalyaspor'un şunun altını çizmek lazım. Evet, transferde çalışmalar var. Genelde yabancı isimler konuşuluyor ama Antalyaspor Süper Lig'den düştüğü için şu anda yabancı kontenjanı konusunda ciddi sorunları var. Yani yanlış hatırlamıyorsam şu anda 11 artı 2'lik bir Antalyaspor'un elinde yabancı kadrosu var. Bunların zaten 3 tanesinde Cuesta, Saric ve Pala lisans çıkartılmadı. Artık takımdan gitmelerini istediği söylendi. Lisansı çıkartılan Boli kadroda düşürülmüyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Antalyaspor'un çok hızlı bir şekilde yabancı kontenjanında da boşaltmaya gitmesi lazım. İşte iki tane yabancı transfer yapıldı. Pedro ve Enzabu, onlara yer ayrılması lazım. İşte mesela Cagne diyoruz veya Cagne olmasa bile başka bir santrafor alınacak, yabancı alınacak gibi görünüyor. Bu sefer onun için de bir yer boşaltılması gerekecek. Antalyaspor'un transfer çalışmalarının yanı sıra bu yabancı kontenjanı nasıl boşaltacak yönünde de bir ciddi efor sarf etmesi gerekiyor. Sanki oralardan biraz bir sonuca bağlaması halinde, yabancı kontenjanla ilgili bir çözüm bulunması halinde transferlere biraz daha net odaklanılabileceğini düşünüyorum. Ya da yerli oyunculara gitmeleri lazım.
1: Çok teşekkürler. Çok çok sağ ol, kırmadın, yayınımıza bağlandın. Görüşmek üzere. Hoşça kal Koray abi.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ajans Spor'dan da arkadaşımız Koray Geç geldi. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
4: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'ta da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. İlk bölümde aktarmıştım Vlahovic konusunu. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Emre Tanrı var. Emre, hoş geldin.
5: Hoş bulduk Salim Manav, iyi yayınlar.
4: Teşekkür ederim. Vlahovic konusuyla ilgili son durum nedir? Var mı sıcak bilgiler?
5: Evet, Vlahovic'i Beşiktaş 2 aydır bekliyordu. Yani artık 10 Ağustos'a kadar normalde Vlahovic zaman vermişti. Hani 10 Ağustos'tan sonra kararını bildirmiş şeklinde Beşiktaş yönetimine haber göndermişti. O süre doldu. Vlahovic normalde 5 büyüklükten iyi bir takımdan, şampiyonluğu olacak bir takımdan teklif bekliyordu. Fakat beklediği teklifi alamadı Vlahovic. Ve Eduard Graf'ın da 2 gündür Sırbistan'da olduğunu öğrendik. Sırbistan basını da bunu yazdı. Ben de teyitledim. Eduard Graf Sırbistan'da Vlahovic'le artık son aşamaya geldi. İş neredeyse imzaya kaldı diyebiliriz. Sözlü anlaşma, yani prensipte anlaşma gerçekleşti Vlahovic'le. Sözleşmeler hazırlanıyor ve iki tarafın da avukatlarının inceleyip onaylamasından sonra Vlahovic kendisini Beşiktaş'la yapacak sözleşmeye imza atacak. Vlahovic çok büyük ihtimalle Beşiktaş'ın yeni sezondaki santrafor olacak. Tabii Salah transferi sürecini bildikten sonra, gördükten sonra her zaman bir olumsuz pay bırakalım. Prensipte anlaştı diyelim. Ama transfer süreci tabii ki %100 ıslak imza atılmadan

0: ne olacağı belli olmuyor saha transferinde olduğu gibi. Çok büyük ihtimalle Vlahovic Beşiktaş'ın yeni santraforu olacak diyebiliriz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Emre Tanrı var. Emre, prensipte anlaşıldığına dair bilgi var. Sen de bunu paylaştın. Şartlar nedir peki? Dış basında da yer alan haberler vardı.
0: Evet, dış basında zaten aslında bizim bildiklerimizi doğrular nitelikte 8 milyon euro maaş ve yıllık bonuslar şeklinde bir prensipte anlaşma söz konusu şu anda. Beşiktaş'ın zaten yüksek bütçeli bir transfer yapacağını biliyorduk ve bu transferi de santrafor noktasında yapacağını biliyorduk. Beşiktaş yüksek bütçeli transferi santrafora ayırmıştı. Vlahovic de bonservisi elinde bir futbolcu olduğu için maaş konusunda Beşiktaş biraz daha esnek davrandı. Biraz kendi standartlarının üstüne çıktı. Şu anda Beşiktaş'ın en fazla maaş kazanan normalde Trossard, 6,5 evet, milyon euro civarında. Vlahovic geldiği takdirde takımın en fazla kazananı olacak. Bu da biraz işte bonservisinin elinde bulunması, imza parası vesaire. Beşiktaş bu sebeple biraz maaş konusunda esnetti ve Vlahovic'e en iyi teklif yapan takımdı şu ana kadar. Vlahovic de buna şimdilik evet dedi.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Emre Tanrıver, sohbetimiz sürüyor. Emre, Vlahovic santrafor takviyesi için Beşiktaş'ın yoğun bir uğraş sarf ettiği isimlerden birisiydi. Orta saha noktasında var mı bir gelişme?
0: Evet, orta sahada şu anda en çok öne çıkan isim İngiltere'den, Newcastle'dan Willock. Fakat bununla ilgili tereddütler de var. Çünkü oyuncu evet 2 sezondur yaklaşık 70 maça çıktı ama bunların dakika ortalaması düşük. Çünkü öncesinde Willock bir aşil tendon sakatlığı yaşıyor ve bu sakatlığı 2 ya da 3 kez yaşıyor, yanlış bilmiyorsam. Yani aşil sakatlığından sonra çok 90 dakika verim sağlayacak düzeye gelemiyor. Bu durum Beşiktaş'ı düşündürüyor. Bir de sözleşmesinin bitmesine bir sene var. Buna rağmen istenen bonservis ücreti çok fazla geliyor. O noktada Beşiktaş tereddütte. Normalde Willock Beşiktaş'a gelmek istiyor. Fakat hem sağlık sorunu, yaşadığı sağlık sorunundan sonra temposunu kaybetmesi ve Newcastle'ın istediği bonservis ücreti Beşiktaş'ı bu noktada biraz bekletiyor. Conor Gallagher ismi gündemde yine, benzer profilde bir futbolcu, daha iyisi. Fakat orada da bir Tottenham'ın yüksek bonservis beklentisi var. Beşiktaş'ta az önce bahsettiğim gibi bu yüksek bütçeli transferi santrafora ayırmak istediği için, ayırdığı için diğer bölgelere, yani orta saha, sol stoper ve sağ kanat bölgelerine çok yüksek bütçeli bir transfer yapmak istemiyor normal şartlarda. Ama geldiğimiz noktada kendi bütçesine uygun iyi bir isim bulamazsa mecburen daha yüksek bütçeli isimlere gidilebilir. Ama daha yüksek bütçeli bir isme gidilecekse de bu isim Willock olmaz, böyle söyleyeyim.
1: Ben de şu bilgi var, Højbjerg.
0: Evet. Onun da Newcastle'a transferi gündemdeydi hatta. Şöyle şeyle konuştular. İşte Højbjerg Newcastle'a gidecek. Newcastle'da Willock'un Beşiktaş'a gidişine uygun maliyette izin verecek. Böyle dış basında konuşuluyordu. Højbjerg'in de Newcastle'a transferi iptal olmuş bildiğim kadarıyla. İngiltere basını galiba dün böyle bir haber geçti. Højbjerg Newcastle'a gitmeyince şu anda Marsilya'da devam ediyor ama Beşiktaş Højbjerg transferine de girebilir. Fakat şöyle bir durum var. Højbjerg ve Willock çok farklı profilde futbolcular. Højbjerg daha çok oyun kuran, tempoyu belirleyen, pas isabeti yüksek olan, alanlar arası geçişi topla birlikte koşarak değil, pas vererek, uzun paslarla ya da kısa paslarla geçerek yapan bir futbolcu. Beşiktaş, şimdi Vincenzo Italiano'nun iki orta saha istediğini biliyoruz. Bunu Önder Özen açıkladı. Willock ve Højbjerg farklı profilde iki futbolcu ama ikisi de Italiano'nun istediği profilde futbolcular. Yani iki farklı profile ihtiyacı var Beşiktaş'ın normalde. Hem Willock profili hem de Højbjerg profili. Bu noktada Beşiktaş Højbjerg'e gidebilir ama Højbjerg'e gitse bile mutlaka oraya hani box to box dediğimiz iki ceza sahası arasında mekik dokuyan tarzda oyunun iki yönünü oynayan bir futbolcu da istiyor Italiano. Højbjerg de daha çok oyunun temposunu belirleyen, geriden oyun kurabilen bir futbolcu. Beşiktaş'ın sistemine, Italiano'nun sistemine uygun bir futbolcu. Maddi şartlarda anlaşılırsa bu transfer de gerçekleşebilir ki Beşiktaş'ın Højbjerg'e ilgisi aslında geçtiğimiz yılda vardı ama transfer gerçekleşmemişti.
1: Peki gidecek oyuncularla ilgili bir gelişme var mı?
0: O konuda Beşiktaş'ta evet,
1: Onana,
0: yaprak kımıldamıyor desek yiyebilir sadece. Beşiktaş şimdi Önder Özen transfer dönemini Beşiktaş adına 3'e ayırmıştı. İlk dönemde

0: Sadece amire ilgi olduğunu biliyoruz ama resmi teknik ulaşan bir boyut yok. İşte Eurocar'ya ilgi var. Almanya'dan ilgi vardı, anlaşamadı. Şimdi İspanya'dan ilgi olduğu haberleri çıkıyor. Fakat resmi teklif noktasında Beşiktaş'ın istediği düzeyde hiçbir şey yok diyebilirim. Endidi'ye de yine ilgi var fakat resmi boyutta bir şey yok ki. Endidi giderse belki o ikinci orta saha transferi, iki orta saha transferi birden yapılabilir. Fakat şu anda resmi bir şey Beşiktaş'ta gözükmüyor gidecek oyuncularla ilgili. Bu da biraz bence nasıl gelen transferler konusunda başarılı diyorsak, alkışlıyorsak oyuncu gönderememek de bir başarısızlıktır. Sonuçta kadro planlamasının ve transfer planlamasının en önemli taşlarından birisi biraz gidecek oyuncuların artık takımdan ayrılmasıdır. Beşiktaş bu noktada başarısız bir dönem geçiriyor gidecek oyuncular konusunda. Ama süre de daralıyor. Yoksa yeni transferler sıkıntıya girebilir en azından lisans çıkarma noktasında. Hem yeni transferlere lisans çıkarmayabilir hem de gidecek oyuncularda tek taraflı sesi hakkı doğacağı için onlara lisans çıkartmazsa Beşiktaş buradan çok büyük maddi zarara uğrayabilir.
1: Yani gitmesi yakın ihtimalde olan oyuncu var mı?
0: Şöyle gidecek oyuncular belli zaten işte Amir, El Mustrati, Onana, João Mario, Can Keleş bu futbolcular takımına ayrılacak fakat resmi teklif yok. Ya bugün resmi teklif gelse yarın gidecek. Bir resmi teklif kadar yakın bunların ayrılığı fakat şu anda resmi teklif yok. Udokai de bu isimlere dahil. Belki birçoğuna ya da bazılarına ilgi var. İşte El Mustrati'ye en son ben Tunus Ligi'nden bir ilgi olduğunu duydum. Fakat oyuncu ayrılık noktasına sıcak değil. Amir'e de ilgi var fakat henüz resmi boyutta bir şey yok. Amir de iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılacak. Udokai'ye Almanya'dan ilgi vardı. Schalke ile anlaşamadı. Şimdi İspanya'dan ilgi olduğu söyleniyor. Şartlar oluşursa, gerekli şartlar oluşursa teklif gelecek ve ayrılacaklar. Fakat henüz yakın ihtimal diyemem bunlar için. Sadece bir teklif kadar uzaklıkta ama o teklif ne zaman gelir bilemiyorum.
1: Peki Amir konusunda Konyaspor'un bir ilgisi var mı?
0: Amir konusunda şöyle, maliyet konusunda biraz Konyaspor'un çekincesi var. Çünkü Amir'i Beşiktaş bedava göndermek istemiyor. Konyaspor'dan alırken de yaklaşık 3,5 milyon euroya almıştı. Konyaspor sonraki satıştan pay da ekletmişti bu sözleşmeye. Amir Türkiye'de kalmak isterse gideceği takım Konyaspor olur diyebilirim. Burada Konyaspor evet maliyet konusunda biraz sıkıntı yaşayabilir dedim ama gerek gördüğümde Konyaspor yüksek meblağlar ödeyebilecek seviyede şu an. Örneğin Mısır'da futbolcu var şu an ismini hatırlamıyorum. Dün haberleri de yapıldı. 4 milyon 250 bin euroya kadar bir teklifi vardı Konyaspor'un o futbolcuya. Şimdi Amir'i de elzem bir transfer olarak görürse Konyaspor belki hani sattığı parayı değil ama en azından 2-2,5 milyon euro seviyelerine çıkabilir bonservis noktasında. O seviyeye geldikten sonra da Beşiktaş bence Amir'in gelişine izin verebilir diye düşünüyorum.
1: Perşembe günü oynanacak olan maç var. Bu maç özelinde neler söylersin peki?
0: Beşiktaş'ın eksilerini ve artılarını net gördüğümüz bir eşleşme bence Kralı ve maçı. Çünkü Mijler eşleşmesi şöyle Mijler kendi oyunu oynayan, ofansif oyunu oynamaya çalışan bir takımdı. Evet iki maçta da eksik kaldı. Bunun etkisini gördük ama şimdi Kralı ve klasik bir Türk Süper Lig Anadolu takımı gibi oynuyor. Kapanıyor, uzun toplar gönderiyor, dönen topları toplamaya çalışıyor ve bunlarla birlikte kanattan ortalarla, yan toplarla ya da duran toplarla tehlikeli olmaya çalışan bir takım. Yani kısa savunma disipliniyle oynayıp kontratakla pozisyon üretmeye çalışan bir takım. Beşiktaş Süper Lig'de zaten birçok maçında bu şekilde oynayacak. Böyle takımlara karşı oynayacak. Bu nedenle ben bu eşleşmeyi ve bu maçları daha değerli görüyordum. İlk maçları Beşiktaş ofansif anlamda üretkenlik konusunda sıkıntı yaşamadı. Bitiricilik noktasında sıkıntı yaşadı ama savunma anlamında çok pozisyon verdi. Nübel olmasaydı Beşiktaş bu maçı kaybedebilirdi. Şimdi bu Beşiktaş'ın zaten kalite eksikliğini gösteriyor. Yeni transferler katıldıkça daha iyi olacaktır. Doğaçtaki maçta Trossard oynama ihtimali var. İlk 11'de olmasa bile ikinci yarı en azından oyuna girme ihtimali var. Trossard'ın varlığı Beşiktaş'ın ofansif gücünü bence yarı yarıya artıracaktır diye düşünüyorum ve üretkenlik zaten çok fazla üretkenlik problemi yaşamıyor. Bitiricilik problemi yaşıyor ama bitiricilik noktasında da Trossard'ın olumlu etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Kendi taraftarı önünde 1-0'ın avantajıyla Beşiktaş bence rahat bir şekilde turu geçecektir diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için Emre. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konu

0: Bu emre Tanrı verdi. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor.
1: Reklam. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Son bölümde Sadi Tekeloğlu. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyiyiz. Umarım inşallah siz de dinleyicilerimiz de iyidir.
0: Bizler de iyiyiz hocam. Teşekkür ederim. Küçük bir rahatsızlığınız vardı hocam. İyisiniz değil mi şu anda?
1: Allah aşkına bir sıkıntı yok. Bir implant, iltihap şeyimiz oldu. İyiyiz. Sıkıntı yok.
0: Çok çok geçmiş olsun hocam. Allah'a şifalar versin.
1: Size de.
0: Hocam, Trabzonspor'da transfer gelişmeleri devam ediyor. Sizin yokluğunuzda bağlantı yapamadığımız dönemde önemli isimler transfer oldu. Bu noktada neler söylersiniz hocam? Muhammed Salah bitti. Darwin Núñez'le de bendeki bilgi prensipte anlaşıldığı yönünde.
1: Onu biraz daha ileri taşıyalım. Kesinleşmek üzere. Yani en azından şu anda...
0: Siz yayına bağlanmadan önce bilgi mi elde ettiniz hocam yoksa?
1: Evet, size haber gelince ben de araştırma yaptım. Trabzon basınından, güvendiği kulübe yakın kaynaklardan edindiği. Büyük ihtimalle çok ufak tefek pürüzler kaldı. Oyuncunun kazancı orada 20 milyon euroların üzerinde bir kazancı var. Kulübü biz de Trabzonspor'la anlaşmalı olarak büyük bir kısmını onlar karşılayacak. Geri kalan kısmını Trabzonspor büyük ihtimalle kiralık satın alma opsiyonuyla şu andaki gelişme büyük ihtimalle Trabzonspor'a çok yakın, hatta belki ilerleyen saatlerde bu iş kesinleşmiş olabilir.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Sadi Tekeloğlu, transfer gelişmelerini konuşuyoruz. Hocam, Onaçu'nun ayrılığını bekliyor musunuz? Núñez transferi gerçekleşirse, resmiyet kazanırsa?
1: Zannetmiyorum, çünkü Núñez değişik yerde de oynayan, kenarda da oynayabilen bir oyuncu. Yani Trabzonspor'un büyük ihtimalle kenarda da sıkıntı çekme ihtimali var. İşte Aral'la Saviola var. Saviola ufak bir sakatlık geçirdi. Metehan var. Trabzonspor öyle bir oyuncuya da ihtiyacı var. Hem kenar oynayabilir, yeri geldi mi santrafor oynayabilir. Ama rakamlar eğer böyle devam eder, onu açıyor belki yüksek rakam çıkarsa o artık yönetimin, başkanı verecek olduğu bir karar. Ama şu anda Núñez transferiyle Onaçu'nun bir bağlantısı yok yani. O alırsa o gider gibi bir düşüncesi yok kulübün. İkisinin de aynı takımda, aynı 11'de oynama ihtimali yüksek. İşte biri kenarda, biri geçen sene aynı şey Augusto yapıyordu. Zubkov'un yapıyordu. O tür bir oyuncu olduğunu, oralarda da oynadığını söylüyorlar. Onun için onun gelişi, Onaçu'nun gidişiyle bir bağlantı kurmamak lazım.
0: Yani siz Núñez transferi resmiyette kazansa Onaçu'nun kalacağını evet Düşünüyorsunuz.
1: Evet.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Sadi Tekeloğlu. Hocam, orta sahaya hamle bekliyor musunuz?
1: Vallahi ben bayağı yığılma orta saha. Trabzonspor'un şu anda en kalabalık olduğu yer. Gerçi Folcarelli şu anda sakat ama bana göre iki oyuncunun yeri garanti değil ama işte bir baktığın zaman kağıt üzerinde iki tane oyuncunun yeri garanti. Birisi Muçi, diğeri de Galera'dan gelen, şu anda aklıma gelmedi. Diğer orta saha oyuncusu. Dolayısıyla Trabzonspor işte Ozan var, Okay var, Melih Kabasakal var, orada oynayabilecek oyuncular var. Ama belli de olmaz, bu böyle bir güçlü takım kurdu mu? Ya hani bunu yaptık, şunu yaptık, bir tane daha garanti olsun, bir tane daha orta saha alalım derse alabilir diye düşünüyorum.
0: Peki hocam, Thierry Karadeniz, Sebat Akir alanda ayrılık bekliyor musunuz?
1: Ya bekliyorum. Trabzonspor kesinlikle bana göre Mendy, Yustram ve Draguş'u büyük ihtimalle elden çıkaracak. Çünkü 18-17 yabancı var. Üçünü çıkarıp hatta o 17-18 yabancı, ben programı bağlamadan bir yazdım. Böyle hemen bir hazırlık olsun diye yazdım, çizdim. Trabzonspor kesinlikle kontenjanı boşaltmak için Draguş, Sturam ve Mendy'yi göndereceğini düşünüyorum. Göndermek düşüneceğim de ötesinde göndermek zorunda.
0: Peki hocam, Dragoş'la ilgili de bir aksiyon olmadı.
1: Olmadı. Talip de çıkmadı. Trabzonspor da herhalde, hele Munyez'den sonra da Trabzonspor'un daha Dragoş'u filan kadroda tutabileceğini zannetmiyorum yani. Dolayısıyla hatta bizim bir tane daha genç oyuncumuz vardı. Afrikalı. Onu da büyük ihtimalle bu sene olmasına rağmen kiralık verip kontenjanı boşaltma. Tehri Karadeniz var. Onu 1463 Sabat'a verdiler. Diğer oyuncuyu da elden çıkarmayı düşünüyor. Öyle olursa kontenjan mecbur 14'ün altına düşmesi lazım. Oyuncu katmamız için. Veya orta sahaya olursa da Türk asıllı bir oyuncu, Türk statüsünü oynayan bir oyuncu katacaklarını düşünüyor. Ama sorduğunuz sorunun cevabı Mendy, Dragoş ve Yustram'ın ayrılması.
0: Hocam, Dragoş'la alakalı bendeki bilgi Süper Lig'den birkaç takımın gündemine geldiği yönündeydi ama bu takımlar reaksiyon almadı.
1: Şöyle, belki hani kulüpler de şöyle yapıyor. Hani Trabzonspor bir yabancı transferi daha gerçekleştirirse mecburen Dragoş'u elinden çıkarması, öyle taktikler olur. Siz de yıllardır bu işin içindesin, takip ediyorsun. Hani fırsat transferi olarak değerlendiriyorlar işte. Trabzonspor bir oyuncu almak için kadroyu boşaltması lazım ama buradan da Dragoş'u biz daha ucuza alabiliriz diye düşünüyorlar. Ama onlar da bana göre mantıklı bir düşünce.
0: Evet, yani bu noktada takımlar buna göre girişim yapabiliyor ya da ağırdan alabiliyorlar hocam.
1: Bilerek yapıyorlar. Haklı yani, bilerek derken bir suç değil bu yani. Bekliyor, Trabzonspor biraz daha aşağı düşsün, rakam biraz daha aşağı gelsin. Çünkü mecburiyetten elden çıkarması gerek, transfer yapması gerekir. Hele Trabzonspor da şu anda belki büyük ihtimalle bir sat transferi kuruluyor. Transferin sonlarına yakın, Avrupa'da transferin bitmesine yakın. Birbirlerine sorunlu olan, ayrılmak durumunda olan yabancı oyuncu kattığınız zaman bir tane daha boşaltmak gerekiyor. Onun için de kulüpler haklı olarak bekliyor.
0: Hocam, ligin ilk haftasında rakip Kasımpaşa, nasıl bir maç bizi bekliyor? Kasımpaşa da ciddi takviyeler yaptı.
1: Ben Trabzonspor'un en zorlu maçları, ilk haftada ligde Fener Galatasaray'a Beşiktaş oynayacağına göre derbi en zorlu takımlardan biriyle oynayacağını düşünüyorum. Oturmuş kadrosu var, takviyesi var. Şu anda bana siz hoca olsanız da oynamak istemediğiniz rakip kim deseniz, yani İstanbul takımlarında iki tane rakip gösterdim. Birisi Göztepe, birisi Kasımpaşa derim. Samsun da eski yüzünde yok ama şehir takımıdır. Her zaman potansiyeli bir takımdır. 2-13'ü Kasımpaşa maçı bizim için önemli. Büyük ihtimalle belki hazır olup olmamasına göre Muhammed Sallat da oynamasa tam bilemiyorum tabii, hazır mı değil mi, ne kadar tatil yaptı, ne kadar idman yaptı. Trabzon çok sıkıntılı bir maçla başlıyor.
0: Yani hocam, geçtiğimiz yılın ikinci yarısında da Kasımpaşa iyiydi, bunu söyleyelim.
1: Kasımpaşa hep iyi. Baktığın zaman gerçekten öyle, yıllardır ara sıra böyle bir iki kötü sonuç oluyor, böyle düşermiş gibi alta, bir bakıyorsun sanki o hemen anında toparlıyor. Yani ya bu da mı düşer, ya bu da mı Kasımpaşa'da mı alt sıralar gidiyor dediğin anda toparlanıyor, hemen yukarıya camiye

0: derken ekonomik olarak sıkıntılı bir grup değil. Ve o takımların oyuncularını da tercih ettiği bir grup. Onun için Kasımpaşa her zaman güçlü bir takımdır.
1: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda cumartesi günü oynanacak bu maç. Bunu da paylaşmış olalım. Hocam, Trabzonspor'da Nunez transferini konuştuk. Başka takviyeler bekliyor musunuz? Orta sahaya Paredes ismi konuşuluyor. Sizde bilgi var mı Paredes ile ilgili?
0: Şimdi bu Folcarelli'den sonra belki kesin bir takviye şeyi olabilir yani. Folcarelli'nin takat ne kadar sürecek, ne olacak? Çünkü az önce söyledim, Malinovski ile Muçi var. Büyük ihtimalle öbürler Folcarelli gelene kadar veya bu kadar büyük masraflara gidiyor. Hele Muçi'den sonra takım bana göre ligde o tarifelerin de belki de en fazla şans verebilecek olduğu bir konuma gelirler. Çünkü bizi çok zorlu bir lig biliyor. Ben şu anda 4 takımda %25 şanslı olduğunu düşünüyorum. Geçmiş yıllarda böyle bir lig olmuyor. Ya Galatasaray ya Fener biraz daha öndeydi. Onun için Trabzonspor bu fırsatı lehine çevirmek isteyecektir. Bana göre Muñoz transferinden sonra bir de orta sahaya yönelecek diye düşünüyorum. Elindeki yabancı kontenjanı boşaltmak koşuluyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Sadi Tekelioğlu. Hocam, bir mesaj var size.
0: Buyurun.
1: Salim Bey, tekrardan iyi yayınlar. Sadi Hocam, öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Trabzonspor Salah gibi dünya yıldızını aldı. Darwin Núñez bitiyor. Hatta küçük de olsa Hakan Çalhanoğlu ismi geçiyor. Bu transfer de olursa geçen sene şampiyon söylemini çok dile getirmeyen Fatih Tekke Hoca ve Trabzonspor camiası bu sene daha yüksek sesle dile getirir mi? Bir de ben Avrupa Ligi'nde çok yukarılara gideceğini düşünüyorum Trabzonspor'un. Galatasaray taraftarı olmama rağmen Trabzonspor heyecan veriyor demiş. Ne dersiniz?
0: Katılıyorum. Gerçekten heyecan veriyor. Biz de heyecanlanıyoruz. Burada tabii Hakan Çalhanoğlu olma ihtimali sıfır. Geçmişte Trabzonspor'la bazı problemler yaşadı. İşte bize ön anlaşma yaptı, para aldı, verilmedi. Trabzonspor şikayet etti. Onlara zamanımız kısıtlı, onlara girmeye gerek yok. Son yılların bana göre en güzel ligi olacak. Çünkü en azından ben hatırladığım kadar hiçbir dönem 4 takımın bir dünya şampiyonluğuna bu kadar yakın olduğunu düşünmüyorum. Kimsenin şu anda bir adım bile önde değil yani. Galatasaray ya işte kadrosu oturmuş bir adım değil. Kimsenin hiçbir takımdan Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzon kimse diğerinden bir adım önde değil. Onun için çok zorlu bir lig geçecek ama Trabzonspor tabii ki şimdi geçen sene çok fazla konuşmadı. İyi de diye şimdi konuşuluyor. Bana göre bir Trabzonlu olarak ben Trabzonspor'u öbür takımlardan kamuoyunu değil ve kendi görüşüm bu. Bir adım önde görüyorum yani. Trabzonspor bu kadrosuyla çok iyi yerlere gelecek diye düşünüyorum. Bu çok iyi yerin de ikincilik olmadığını, liderlik olduğunu düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Sadi Tekelioğlu. Sadi Hocam, siz yani çok net bir şekilde ifade ettiniz. Trabzonspor'un yeni sezonda hedefi Trabzonspor'un yeni sezonunda şampiyonluk, yapmış olduğu transferler de özellikle de yurt içinden ve yurt dışından taraftarların da ilgisini çekiyor. Karşılaşmalara ciddi bir kitle takip edecektir diye düşünüyorum hocam.
0: Doğru. Yani
1: forma satışları da arttı.
0: Gördünüz işte bir Muhammed Salah'ın gelişi. 4000 olan kombine 24 günlere dayandı. İşte indirim vardı. Salah'tan önce indirim vardı. Hemen Salah'tan sonra indirimi de kaldırdılar. Taksitli, kartla dövülüyorduk, kredi kartı. Bütün hepsini kaldırdı. Doğrusu hem Trabzon'dan çok Türkiye'de bir heyecan var. Galatasaray çok fazla transfer yapamadı. Fener Beşiktaş kadroya şefkali yeniledi. Fener her zamanki gibi her zaman şampiyonluk adayıdır, güçlü adaydır. Yani gerçekten bütün herkesin merakla beklediği bir sezon yaşayacağız. Seyircinin de özellikle transferlerden dolayı Trabzonspor'a çok daha fazla ilgi göstereceğini düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Sadi Tekelioğlu. Gelen mesajları da kontrol ediyorum. Hocam, stoper takviyesi bekliyor musunuz?
0: Yok. Çünkü niye yok? İşte Savic var. Turca var, Batago var, Cibuke var.
1: Vivo kalacak mı hocam? Cibuke Vivo.
0: Şu anda öyle kalacak gibi duruyor. Çok büyük bir aksilik olmasa Trabzonspor onu göndereceğini zannetmiyorum. Öbür genç köyden gelen stoklar var. Samet Akaydın var. Yani Trabzonspor zannetmiyorum. Yeldim Okay var. Yani 5-6 stokların olduğu yere bir daha onların üzerinde bir stokere o kadar büyük parayı vereceğini zannetmiyorum.
1: Hocam Cibuke Vivo kalacak yani bana da öyle geliyor. Çünkü gerçekleşse o transfer gerçekleşirdi.
0: Ya işte o hiç belli olmaz. İşte, o takımlar şimdi birbiriyle hazırlık maçı oynuyor. Adam en hazır mevkim şurası der. Transfer edecek takım için aksa sakatlık olur pat diye stopere ihtiyacı olur. 20 vermediği yerde bu sefer 25 verim alır. Transfer devam ettiği sürece bir gün kalabilir nelerin olduğunu transferin hele siz basının içindesiniz. Hele İstanbul'da bunlar çok yaşanmış.
1: Evet,
0: birbirine gitmeyecek olan oyuncuların Fener'den Galatasaray'a Galatasaray'dan Beşiktaş'tan Fener gitmeyecek oyuncuların veya yurt dışından transferi imkansız olan oyuncuların bir gün kala neler olduğunu, iki gün kala neler olduğunu bildiğimiz için kesin konuşmamak lazım. Ki bu şeyde iyi para teklif ederler. Trabzonspor daha iyi bir stoper bulur. O parayı da değerlendirir. Ondan 30 gelir. Alacağı stopere 10 verir. Fırsat transferine ben çok inanırım yani kulüplerde. Fırsat transferi çok önemlidir. Kontenjan dolu olur. Onun için ben son transferin son saniyesine kadar transferin devam edeceğini, bütün kulüpler içinde Trabzonspor için devam edeceğini düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz bu bölümde sizlerle de paylaşalım. Sadi Tekelioğlu. Hocam gelen transferleri yorumladık. Nunez transferiyle ilgili siz işin imzaya kaldığını söylediniz. Onarçu kalacak dediniz. Trabzonspor'la ilgili birçok noktada birçok noktada gelişmeleri aktardınız. Peki hocam şehirdeki havayı merak ediyorum ben. Salah'ın da gelişiyle birlikte. Şehirde hava nasıl?
0: Allah inanılmaz bir coşku var. Yani söyleyeyim ki bugüne kadar benim de gördüğüm, takip ettiğim kadarıyla Türkiye'ye gelmiş en kariyerli oyuncu, en iyi oyuncu demiyorum. Yanlış anlaşılmasın hemen defa koymasınlar bizi. En kariyerli oyuncu. İngiltere Premier Ligi'nde 3 defa gol kralı olacaksınız. Şampiyonlar Ligi şampiyonu, kıta arası kulüp şampiyonluğu. Ki üstelik bu gol krallığı direkt santrofor olarak elde edilmemiş. Direkt santrofor oynarsın, beklenti sendendir. Sağ kenar oynamış, forvet arkası oynamış, dönem dönem tek forvet oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yaşı maşı bunlara takılmamak lazım. Kaldı ki Türkiye'ye gelen yaşlı oyunculara baktığımızda bundan 4-5 yaş büyük olan oyuncular da ülkeye geldi. Edin Jako gibi. Kayarız bunlar. Çok daha fazla var işte. Hamsik geldi bize o yaşta şampiyon yaptı gitti. Bakalım'a gitti 36'da 37'de bir daha geri döndü. Onun için çok önemli bir oyuncu.
1: Çok yani önemli bir... Hamsik de çok ciddi katkılar sağladı hocam. Geldiğinde evet. Şampiyon takımın iskeletiydi.
0: Evet yani şöyle şimdi dönem dönem işte bizi soruyorlar şey yapıyorlar işte Salah transferi ben ne diyeyim yani dünyanın son 10 yılın en iyi 10 oyuncusundan birini sayarsan Messi, Ronaldo, hadi İbrahimovic de Neymar de bir say işte Mbappe de bir şeyler söyle. Bu da bunların içerisinde Lewandowski söyle. Ya son dönemki yaşlı olanların yeni falan filan genç daha genç onları katmıyorum. Önemli oyuncularından biri. Salah Trabzonspor'a gelince ne verir ne Beşiktaş'a gidince çok iyi. Fener'e gidince çok iyi. Galatasaray'a gidince çok iyi. Trabzon'a gidince acaba ne ya ne alakası var yani? Adamın tartışılacak tek konusu muhasebe tarafı. O da bizi ilgilendirmez. Para ne kadar, kim verdi, kim sponsor oldu. Onlar bizim dışımızda. Muhammed Salah kayıtsız, şahsız Türkiye'ye gelmiş en kariyerli oyuncudur. Nokta.
1: Yani bu noktada haklısınız hocam. Yani ben de direkt konuşmayı sevmiyorum. Yani transferlerin maliyetiyle ilgili.
0: Hadi sizi ilgilendirmez o yani. Sizin şimdi yorumcu olarak kanal çok iyi bir program moderatörüne destek diyelim.

0: çok iyi yönetiyorsunuz. O tarafı tartışılmayacak bir tarafsa arka taraf deniz ilerleme kurumla sizin aranızda, büyük kurumlar, diğer işverenler arasında verdi, suriyeti, sponsor verdi, reklamdan geldi, formadan geldi, kombiyeden geldi. O çok bizi ilgilendirmez. Ben onun kariyeri ile doğru bir transfer olmadığına bakarım. Ki bana göre de doğru bir transfer.
1: Evet. Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, bu bölümde sizlerle de paylaşalım. Sadi Tekeloğlu'ydu. Nunez transferinin bittiğine dair bilgi paylaştı. İş imzaya kaldı dedi. Mert Bey yazmış. Selam Salim Bey, iyi yayınlar. Emre Bey'in yorumuna katılıyorum. Beşiktaşlı taraftarı olarak ilk ıslak imza görmeden inanmıyoruz Vlahovic transferine. Bize Salah bu anlamda ders oldu diyor. Moralmen hala toparlanamadık. Hayal kırıklığı yaşıyoruz demiş. Salim Bey merhaba, iyi yayınlar. Sizi severek ve özleyerek takip ediyorum. Hem görselde hem radyoda iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş kısmını kaçırdım mı acaba demiş. Beşiktaş kısmını 13.10-13.30 arası Emre Tanrıver'le konuştuk. Atilla Bey'e biz de Denizli'ye selamlarımızı iletelim. Abi selam, İstanbul'dan Bilgehan ben. Birincilikte maçtan bir gece önce deplasmana gitme zorunluluğu yok mu? Antalya Spor günübirlik gidecek dedi Koray Bey. Düşünüyorum, daha önce günübirlik giden takımlar var. Böyle bir durumun olmadığını biliyorum. Çünkü neden diye soracak olursanız, Adana Demirspor'un şampiyon olduğu sezon playoff Erzurumspor'la maçı vardı. Düzeltiyorum. Şampiyon olmadan bir yıl önceki sezon playoff Erzurumspor'la maçı vardı. Günübirlik gitmişti Adana Demirspor rakım olayından dolayı. Böyle bir durum söz konusu değil yani. Günübirlik gidilebiliyor. Yakın deplasmanlara günübirlik giden takımlar oluyor. Merhaba ben Arkan. Sizlere selamlarımı sunuyorum. Fenerbahçe kaliteli oyuncular alıyor ama biraz ağır oyuncular var gibi. Bence Fenerbahçe'ye Tuncay Şanlı ve Lugano gibi hızlı savaşçı oyuncular transfer edilmeli demiş. Siz ne dersiniz diyor. Bence şu ana kadar yapılan transferler gayet iyi. Abi kolay gelsin. Fotomaç gazetesi Lukaku transferi için tamam demiş. Fenerbahçe Lukaku'yla gerçekten anlaştı mı? Bendeki bilgi şu. Fenerbahçe cumartesi günü Lukaku'yla kişisel şartlarda anlaştı. Kulübüyle de bonservis pazarlıklarına başlamıştı cumartesi günü. Şu an için hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlandı. Fakat ıslak imzalar atılmadan transfer için kesin bitmiş diyemeyiz. Fenerbahçe Lukaku'dan kapsamlı bir sağlık kontrolü istedi. İzmir'den Halil Demir selamlar, iyi yayınlar. Beşiktaş'ta transferi bitmeye yakın, ayrılmaya yakın olan oyuncular var mı? Transferi bitmeye yakın isim Vlahovic. Ayrılmak konusunda da ayrılık konusunda da kaleci Emre Bilgin'e gelen teklifler var. Oyuncu İstanbul'da kalmak istiyor. Gaziantep FK'da oyuncuyla ilgilenmişti. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar Salim abi. Tüm radyo spor çalışanlarına selam olsun Rabbim. İşinizi gücünüzü rast getirsin. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak bugün Fenerbahçe'ye yürekten başarılar diliyorum demiş. Kontrol ediyorum gelen soruları. Abdullah Karakaya'nın bir mesajı var. Pasolik ve yayıncı kuruluş bizleri futboldan soğuttu diyor. Tepkisini dile getirmiş. Saygı duyuyorum. Gelen tüm mesajları okumaya gayret gösterdim. Mesajını okuyamadım dinleyenlerimiz. Lütfen kusura bakmasın. Yayınımızı nokta diyeceğiz. Benden hemen sonra Hattrick programında Mert Elan ve Ali Erim, Genco Voran. Bu üçlü sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

Bob'la transfer ateşi sona erdi. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil.

0: yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
5: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
6: Talisca!
5: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
7: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
8: Evet.
7: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsem 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
5: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
9: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
10: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
11: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
12: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor!
13: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor!
5: 0538 052 1487 Radyo Spor, sporun tek adresi.
14: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
5: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
5: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
5: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
6: Talisca!
5: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
8: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
15: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
16: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
17: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor!
13: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor! Radyo Spor!
5: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Etri'ye hoş geldiniz. Saatlerimiz 14.04, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün günlerden salı, tam kadroyuz. Genco ve Mert bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Nasıl keyifler?
2: Keyifler güzel. Ankara diyecektim. İstanbul'da hava iki gündür böyle bir kapalı ama yani serin mi desem, yani nemli.
1: Ben bak, bugün düne göre daha çok terledim dışarıda.
0: Hadi ya.
1: Vallahi billahi. Daha kapalıydı hava düne göre çıktığım saatte.
2: Ya bir yağmak istiyor. Terledim. Hava bir yağmak istiyor. Bir bulut toplanıyor sıcaktan nemden ama bırakmıyor.
1: İşte perşembeden itibaren serinleyeceğiz.
2: Öyle miymiş?
1: Öyleymiş. Bugün sıcaktı yani.
0: Hava durumunu yakından

0: kontrol ediyor Mert.
1: Ona göre tatil yazıyor Mert.
0: Perşembe günü Poyraz'la beraber hava soğuyormuş. Bu bilgiye sahibiz. Sabahtan beri bu bilgiyi biliyoruz.
2: Hava durumunu kovalıyorum. Geçen hafta da işte Antalya'daydık. Maksimum sıcaklık 34'tü. Bir önceki hafta 40'lardaydı. Çok iyi bir döneme denk geldik gitmek için. Yani 34 nere 40
1: bayağı fark nere var.
2: Güzel denk geldi.
0: Evet, her zaman olduğu gibi bize WhatsApp üzerinden mesajları gönderebilirsiniz. Bugün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme revanş karşılaşmasında 2-0'ın revanşında Avusturya'da Sturm Graz'ın rakibi olacak. Karşılaşmayı Radyo Spor'dan canlı olarak dinleyebileceksiniz. 21.30'da başlayacak Sturm Graz Fenerbahçe mücadelesi. Tabii ki o karşılaşmadan konuşacağız. Bununla birlikte önemli gelişmeler de var. Lukaku Fenerbahçe'de diyebiliyor muyuz artık?
2: Diyebiliyoruz.
1: Bence de.
0: Di Marzio dışında Mert?
2: Yağız, Sercan,
1: Fabrizio Doğru. Romano.
2: Türk Fenerbahçe
0: yakından Gencebora.
2: Gelenler. Yani Aygün Özüpek.
0: Aygün Özüpek.
2: Yemekte o da söylüyordu Lukaku bitti diye.
0: 6 milyon euro artı bonuslar.
2: Evet, hepsi de aynı rakamı söylüyor bu arada. Tek bir kaynaktan çıkmış gibi. Yıllık ücretiyle ilgili
1: Fenerbahçe
2: bir şey yazılmadı.
1: Olmasın.
2: Fenerbahçe belli ki ya da bilmiyorum artık kimse. İçeriden gerçi Fenerbahçe'den sızmıyor bilgi. Herhalde oyuncu cephesinden ya da bir aracıdan sızdığını düşünüyorum ben bu bilginin. Ama hepsi ortak şekilde dediği gibi Ali abinin 6 milyon euro artı
1: evet.
2: Bonuslar olarak bonservisi konuşuluyor. Yıllık ücretle ilgili bugün için ben bir şey okumadım. Ama beklentisinin 10 milyon euro olduğu söyleniyordu Romelu Lukaku'nun. Geçen yıla baktığımızda çok riskli bir transfer. Geçen yıl Serie A'da 5, diğer kulvarlarda da 2, 7 maçı var. Ve 7 maçın toplamında da hani 3 haneli dakikaya çıkamamış bir Romelu Lukaku'dan bahsediyoruz. Hı hı. Bu açıdan riskli ama mesela gün içerisinde Alper Yemenicilerin tweetini gördüm. Hani bu kötü sezonu harici, ondan önceki sezonlarda da hani 30'un altında oynadığı sezon yok diyor toplam bütün kulvarlarda. Hani böyle büyük sakatlığı sadece geçen sezon yaşayan bir Romelu Lukaku var. Ondan öncesi görece yani, istikrarlı.
0: Ondan önceki sezonda hani ki Napoli şampiyon olduğu sezonda bayağı büyük bir katkı vermişti Napoli'nin şampiyonluğunda. 2024-2025 aslında biraz Salah gibi.
2: Hı hı.
0: Hani Salah da önceki sezon bayağı büyük bir performans verip Liverpool'u şampiyon yapmıştı. Lukaku da Napoli'nin o şampiyonluğunda çok etkiliydi. 14 gol 10 asist. Toplamda 36 maç Lukaku'dan. Zaten Serie A 38 maç. Hı hı. 36'sında görev aldı. 2023-2024'te Roma'daydı. 32 maç. 13 gol 3 asist. 2022-2023'te Inter'de 25 maç oynuyor. 10 gol ligde. 2022'de Chelsea'de 26 maç oynuyor. Hı hı. 8 gol. 2021'de Inter'de 36 maç. Burada zirve sezonlarından bir tanesi. Tam 24 gol 9 asist.
1: Of.
0: Yine 2020'de Inter özür dilerim Inter'de 36 maç 23 gol. Ondan önce 2 sene Manchester United. Ondan önce de Everton maceraları. Tabii çok dolaşan hep de büyük liglerde oynayan bir oyuncu. Hani İngiltere'de Chelsea, West Bromwich, Everton, Manchester United. İtalya'da Inter, Chelsea, Roma
1: Inter,
0: ve Napoli.
1: Inter, Roma
0: ve Napoli.
2: Hı hı.
0: Ve Napoli. Takımlar bu şekilde. Bayağı tecrübeli bir oyuncu.
1: Bir de bu oyuncunun sadece attığı gole de bakmamak lazım. Yani özellikle futbolu olgunlaştıktan sonra, yaş ilerledikten sonra açtığı alanlarla da, yani fiziki avantajlarından dolayı diğer oyuncuları açtığı alanlarda da bence ön plana çıkartabileceğimiz bir oyuncu. Mert'in dediği gibi gerçekten çok riskli gözüküyor ama ben de mesela Dünya Kupası'nda Belçika milli takımına baktığımda galiba hiçbir maç ilk 11 çıkmadı. Galiba. Çıktı mı?
2: 6 maçın belki ikisinde çıktı ama çıktı. Çok az da olsa.
1: Yani ilk 11 çıkmadığı
0: İran maçında ilk 11 çıktı.
1: Ha, tamam, onu izlemedim.
0: Senegal maçında ilk 11 çıktı.
2: İki maç, evet.
1: Senegal maçı 2-0'dan 2-2 olan maç değil mi son saniyede? İkinci tur maçıydı.
2: Evet.
1: 3-2 son 32.

0: 3-2
1: oldu. 3-2 uzatmada oldu.
0: 3-2 uzatmada oldu değil mi?
2: Tamam, evet.
1: Tielemans.
2: Yani oyuna sonradan girdiği maçlarda ben hep çok efektif olduğunu gördüm. İki kere de ilk 11 çıkması gene bence bu arada artık o sakatlığının da izlerini attığını gösteriyor. Yani hani çıksın çıkmasın ben Dünya Kupası'ndaki oyuna sonradan girdiğindeki gösterdiği performanslardan ben bu risk alınmaya değer derdim açıkçası. Hele ki Türkiye Ligi'nde cüsseli ve uzun boylu oyuncuların ne kadar Ali'nin deyimiyle bu ligin şifresini kıran bir futbol yapısına sahip olan oyuncular olduğunu da söyleyebiliriz. Ya ben onu şeye benzetiyorum. Futbolcuların Shaquille O'Neal'la benzetiyorum. Hani basketbolda Shaquille O'Neal hani bir basketbolcu bile onun yanında çocuk gibi kalıyor ya en prime zamanında. Yani Lukaku da öyle. Gerçekten çok fizikli bir oyuncu. Ve Türkiye'de dediğim gibi yani Sörlot'undan işte o uzun boylu kaç tane oyuncu sayabilirsiniz Kenneth Anderson'la osuna busuna bence çok iş yapabilir gibi bana hissettiriyor açıkçası.
1: Valla ben riski dedim geçen sezona bakarak
2: tabii,
1: riski
2: tabii.
1: Dedim.
2: Tabii tabii. Haklısın da.
1: Ama hani şu kadroya baktığımda Vedat Muriç var. O da La Liga'nın gol krallığında ikinci olan ve normalde de çok sık sakatlanmayan bir isim. Birinci santrafor olabilecek bir oyuncu. Hani onun varlığıyla birlikte girilebilecek bir risk gibi geliyor. Şimdi çünkü diğer opsiyonlara bakıyorum. İşte Gabriel Jesus yazılıyor mesela. Gabriel Jesus'a gideceğime ben Lukaku riskine girmeyi tercih ederim. Ueda'ya gideceğime tercih ederim. Pavidis'e giderdim ama Pavidis için de 50-60 milyon euro konuşuluyor. Sen Lukaku'yu 6 milyon vereceksin. Bonservis hadi yıllık da ver 10. En kötü senaryo çiziyorum. 2 yıl sözleşme imzalasan 26 milyon euroluk paket. Pavidis'e tek de bonservise zaten o kadar veriyorsun. Çok mantıklı değil gibi. Şartlar içerisinde herhalde Girassi'yi de bunu Pavidis gibi ekleyebilirim. O da 30'lar 35'ler konuşuluyor. Yıllık ücret de Lukaku'ya yakın isteyecektir. Bu şartlarda Lukaku bence girilebilecek bir risk Fenerbahçe'de. Profil olarak da doğru bir isim olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, sizler de mesajlarınızı gönderin Radyo Spor'un WhatsApp hattına Lukaku transferiyle alakalı olarak. Onlara da bakalım. 1993 doğumlu Belçikalı oyuncu. 1.91 boyu var Lukaku'nun ve hani kilosu da 93-94 civarında. Fizik olarak gerçekten çok üstün bir isim Lukaku. Dünya Kupası'nda az önce bahsettik. Dünya Kupası'nda forma giydi. Dünya Kupası'nda aslında belki takımda olması bile tartışılan isimlerden biriydi. Ama tabii sakatlık sonrası olduğu için söylüyorum bunu. Belçika'nın santrafor konusunda biraz problemi olduğu için Lukaku da kadroya davet edildi. Belçika iki tane hazırlık karşılaşması oynadı Dünya Kupası öncesinde. Oralarda 17 dakika, 24 dakika gibi süre aldı. Daha sonra Dünya Kupası başlamasıyla birlikte işte Mısır karşılaşması, Belçika İran'la oynadı. O karşılaşmada 11'de çıktı dedik. İşte Yeni Zelanda maçında çok az süre aldı. Senegal maçında 11'de çıktı. Amerika maçında 23 dakika oynadı. İspanya maçında yarım saat oynadı. Yani bu şekilde kullanılarak Lukaku da Dünya Kupası'nı aslında 3 gol bir asistle tamamladı.
2: Hemen şunu söyleyeyim.
0: Bayağı iyi.
2: Çok özür dilerim araya girdim. Lukaku 1.91'e 93 kilo dedin değil mi? Haaland 1.95 boya 88 kilo. Sörlot 1.95 boya 85 kilo. Yani acayip fizikli bir adamdan, çok kalıplı bir adamdan bahsediyoruz.
0: Evet, devam edeceğiz. Saatlerimiz 14.14. İlk aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.

0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
1: Reklam.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiKredi.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-16 saatlerimiz. Şimdi Lukaku ile ilgili nasıl mesajlar gelmiş onlara bakalım. Lukaku her sezon takım değiştiren bir oyuncu. Dolayısıyla bir takım aidiyeti oluşmuyor. Bir anda küsüp ben ayrılmak istiyorum diyebilir. Sezon sonuna doğru oynamak istemeyebilir. O yüzden bence alınmamalı demiş dinleyicimiz. Fenerbahçe'den daha düşük maliyetlerde Vlahović'i düşünmüyor.
1: Valla ben bunu birkaç kere sordum. Mantıklı bir yanıt da alamadım. Bir yanıt da alamadım gerçi. Tabii kimden alacağım? Fenerbahçe'den alacak halimiz yok da. Dinleyicimiz hatırlatmış yani. Boşta bir Vlahović'i neden gerçekten düşünmüyor Fenerbahçe'de? Trabzon'da değil gerçi. Beşiktaş'ın Trabzon'da bir ara gündemine geldi. O takımların gündemine geldi. Hiç Fenerbahçe'de adı anılmadı Vlahović'in. Ben de gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum.
0: Bir şey diyemiyorum. Hatta bugün bir de Beşiktaş Vlahović bitti diye değil mi?
1: Tabii Corriere della Sport galiba kaynaklı. 48 saat içinde açıklanacak demiş. Evet. Ben gerçekten anlamıyorum.
0: Bir dinleyicimiz kolay gelsin gerçekten çok keyifle dinliyorum demiş. Herhalde ki önceki program attı.
1: Kim vardı, Salim mi?
0: Salim
1: yok,
0: vardı.
1: O zaman bize atmıştı.
0: Salim de olamaz. Düşündüm de Salim de olamaz. Tekrar bir düşününce Salim de olamaz. Salim'i dinler de çok keyifle dinlemez yani. Fenerbahçe Lukaku riskini almaya değer bence demiş. Sabah sporunda da Genco Baron olmalı. Her ikisi de risk almaya değer demiş. Böyle bir mesajı var. Lukaku transferiyle alakalı olarak.
1: Lukaku mu Vlahović mesela? Sorsam size.
0: Ya Vlahović tabii canım.
1: Değil mi? Gençliği falan. Onda da kalıplı desen o da kalıplı.
0: Ben Fenerbahçe'nin ama...
1: Vlahović'e de bakar mısın Genco abi senin kaynağından?
0: Şey olarak mı söylüyorsun? Fizik olarak.
1: Boy, aha, bak söyledi ya az önce 3 oyuncunun boy ve kilosunu, onu merak ettim. Yakın mı çıkacak? Sen bir şey diyordun abi. Ben Fenerbahçe'de...
0: Aynı maliyetler değil demiş bir dinleyicimiz. Vlahović'te 4 yıllık sözleşme, yıllık 10 milyon, onda imza parası denmiş. Yani Vlahović'in zaten Juventus'ta bunu geçen sene de konuştuk. En yüksek sözleşmesi Vlahović'indi. 21 milyon euroluk bir sözleşmesi vardı totalde. Burada Vlahović'in eline geçen paranın yarısı olduğunu düşünebilirsiniz. Yani sadece Juventus'tan zaten yılda 10 milyon euro civarında kazanan bir oyuncu. O sözleşme yüzünden Juventus Vlahović'ten ayrılmak istedi. Vlahović diretti. O ayrılık gerçekleşmedi. Ama ilişki koptu Juventus'la alakalı olarak. Ve geçen sene faydalanamadı istediği gibi Juventus Vlahović'ten. Şimdi Vlahović'in işte dün de anlattım. Ya Atletico Madrid beklentisi olabilir. Oraya gitmek isteyebilir. Büyük liglerden beklentisi olabilir ama o da bu para konusunda bayağı şey gözüküyor. Hani pek öyle pazarlığa açık ya da kendi yıllık alacağından vazgeçer bir görüntüde değil. Bayağı ağır bir sözleşme yapıyorsun yani Vlahović'le sözleşme yaptığında.
1: O zaman Beşiktaş'ın işi zor.
0: Beşiktaş'ın işi zor.
1: Salah transferinde geri evet, adım yani, atan Beşiktaş.
0: Hani oralara bir şey çıkartabilir Beşiktaş. O maliyetlere çıkabilir eğer Vlahović'i alacaksa. Öyle gözüküyor yani. Hani 10 milyon euro verirsin belki ama ne bileyim 2 yıllık 10 milyon euro daha bir şey imza parası. İşte 15'e geldi. Bonuslar falan hani öyle acayip bir rakama doğru gidebilir Vlahović. Öyle peki, gözüküyor.
2: Bu arada 1.90'a 85. Yakın. Vlahović 1.90'a 85. Şey gelmedikten sonra hani kaçan balık gibi düşünülüyor. Transfer çalım olarak düşünülüyor Salah. Beşiktaş yönetimi Vlahović'le de bu kadar konuşup

0: Ya bunu da eğer yapamazsak büyük baskı altında kalırız diye o hani maddi sorumluluklarını aşan biraz da böyle işin içinde bulunduğu yani kendi içinde bulundukları durumdan dolayı zorlama bir transfer yaparlar mı sizce?
1: Olabilir.
2: Olabilir bence de.
1: Olabilir.
2: Yani Salah'ta kabul görmeyen istekler Vlahovic'te kabul
0: Ha.
2: görebilir.
1: Olabilir yani ona bence kimse hayır diyemez. Bir Fenerbahçeli dinleyicimiz mesaj atmış. 30 küsür gol atmış En-Nesyri'yi çok ağır kalıyor diye eleştirenler bu boy ve kilodaki Lukaku'yu tefe koyarlar demiş 3 maç sonra.
2: Ama En-Nesyri'nin ağır kalması değildi ki problem. En-Nesyri hızlı bir oyuncuydu. En-Nesyri'nin top tekniği berbattı. Amatör futbolcu gibi gözüküyordu top ayağına geldiğinde. Kontrol edemiyordu. Çalım atamıyordu. Bir şey yapamıyordu. Lukaku o kadar kötü değil top tekniği konusunda. Top tutar saklar.
0: Evet,
2: En-Nesyri'ye çarpan top geri gidiyordu.
0: Nesir de top bile süremiyordu gerçekten.
2: Top
0: Bitirici vuruşu
2: tutamıyordu.
0: iyiydi ama.
1: Lukaku etrafındakileri de oyun içine katabiliyor.
0: Aynen
2: top
0: öyle.
2: tutar
0: Bağlantıyı
2: saklar.
0: Var
2: yapabiliyor yani.
0: görevini bağlantıyı çok iyi yapıyor.
2: Vedat
0: Müthiş
2: Muriç de
0: yapıyor.
2: yapar. O yüzden zannetmiyorum Lukaku'nun ben En-Nesyri kadar eleştireceğini. Lukaku ancak kaçırdığı gollerle eleştirir bence.
0: O yalnız o da ciddi bir
2: Ha,
0: sıkıntı.
2: o olur. Ona hiçbir itirazım
0: Hatırlıyor
2: yok.
0: musunuz Belçika milli takımının antrenörlerinden biriydi Thierry Henry diye hatırlıyorum.
2: Tabii.
0: Çünkü bir tweet atmıştım ya Thierry Henry yani hocalardan birinin Thierry Henry'nin olduğu bir öğrenci nasıl bu golleri kaçırır diye ama yani onun da öyle bir dönemi vardı ki ya gole giden top bile ona çarpıp çıkmıştı bir kere
2: Evet,
0: hatırlıyor musunuz? Ya tam o
2: evet.
0: dönemde gole giden top
2: Aynen öyle.
0: Lukaku'ya çarpıp çıkmıştı
2: Çok
0: yani
2: kritik bir maçtı.
0: acayip kritik bir maçtı yani öyle bir batağa girmişti şanssızlık anlamında söyleyeyim. Öyle bir döneme Fenerbahçe'de girerse çok facia olur.
1: O dediğin Avrupa Şampiyonası'ydı ya.
0: Tabii
2: Kafa
0: tabii.
2: Şampiyonası
1: Tabii
2: mıydı?
1: Avrupa
2: Belçika.
1: Şampiyonası'ydı.
2: 2004.
0: Ve
2: Tabii
0: eleniyorlardı.
2: tabii.
0: Eleniyorlardı.
1: Onun
0: Portekiz maçı
1: yüzünden
0: mıydı
1: elendiler
0: neydi?
1: zaten.
0: Tabii.
1: Öyle şeyler yaptı ki Lukaku yani öyle goller kaçırdı ki o yüzden gitti. Hani Lukaku'nun zaten son vuruşunun çok iyi olduğu kariyeri boyunca iddia edilmedi. Ama Lukaku'nun çok iyi bir bağlantı oyuncusu olduğunu kabul etmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Ve Fenerbahçe'nin de santraforun arkasında oluşturduğu kadro bağlantı oyununa ihtiyacı olan profillerden kurulu. Ben oradan Fenerbahçe'nin doğru iş yaptığını düşünüyorum. Artı Lukaku'nun fizikselliğinin de ligin şifrelerinden biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence hani Lukaku artı Vedat Muriç santrafor rotasyonu lig için gayet iyi derim. Böyle çok fazla itiraz etmem.
2: Bir de Talişka herhalde ona
1: Tabii
2: alternatif
1: istersen bir de alternatif olarak
2: olacak.
1: Talişka var.
2: Yani Şerif'in kalmasını ben pek beklemiyorum.
1: Ya burada ne olur Fenerbahçe için? En büyük dezavantaj eğer Lukaku gelir şanssız bir sakatlık yaşarsa o zaman tabii derler yani adam zaten geçen sene sakattı. Siz gittiniz 33 yaşında ağır bir sakatlık yaşamış oyuncuyu aldınız getirdiniz. Öyle bir zorluk yaşar Fenerbahçe.
2: Evet o risk yani en büyük risk
0: Evet, şu
2: o.
0: gözüken o.
2: Orada da hani Vedat Muriç'in varlığı yine Lukaku'yu daha az kullanmasını gerektirebilir, getirebilir. Yani rotasyonu gidebilir İsmail Kartal. Yani Lukaku'ya üst üste maç bindirmektense iki maç Vedat Muriç oynatır. Sonra Lukaku'yu oynatır. Daha dengeli kullanabilir iki oyuncuyu.
1: Bir dinleyici hiç düşünmem Martinelli ile anlaşırım demiş. Ama bunu Fenerbahçe için mi söylüyor yoksa Galatasaray için mi söylüyor?
2: Galatasaray
1: Orayı
2: için
1: bilemedim.
2: yazılıyor Martinelli. Ve sol açık Martinelli.
1: Evet.
2: Santrfor değil.
1: Ankara'dan Nazmi isimli bir dinleyicimiz. Lukaku Fenerbahçe'ye 5 maç kazandırsın yeterli. Bence çok faydalı olacak diye böyle bir eklemede
2: Dün
1: bulunmuş.
2: buna benzer tweet önüme düştü ya. Oyuna sonradan girip zaten 4-5 maç kazandırır gibi biri bir tweet atmıştı benim takip ettiklerimden. Ondan da esinlenmiş olabilir.
1: Olabilir. Seattle'daki dinleyicimiz Lukaku rakip alanda bekler. İsmail Hoca'yı sinir eder. Lukaku'nun son vuruşları çok iyi değil benim bildiğim kadarıyla demiş. Az önce söyledik. Lukaku kariyeri boyunca bir son vuruş oyuncusu olarak anılmadı. Fakat az önce saydığımız meziyetleri tabii ona çok iyi bir kariyeri de getirdi.
2: Bu arada milli takımdaki oynadığı maç başına attığı gol sayısı da hani Ronaldo'dan, Messi'den, ne bileyim Lewandowski'den falan daha iyi. Bir tek Haaland'ı geçemiyor galiba. 0-70 küsürdü. Ben
0: yüzde
2: Dünya Kupası
0: olarak.
2: zamanı bakmıştım maç başına golü. Acayip bir noktada.

0: yani 474 karşılaşmada 282 gole direkt katkı vermiş. 2010-2011 sezonundan beri Anderlet'ten almışlar bu istatistiği. 2 sezon Anderlet, üstüne az önce bahsettiğimiz kariyerle beraber böyle bir performansı var Lukaku'nun. Birkaç mesaj daha okuyalım Lukaku ile alakalı olarak sizin görüşlerinizi. Ondan sonra yavaş yavaş araya gideceğiz. Dinleyicimiz Lukaku'nun gelmesi en çok Kerem'e yarar. En az 2 stoperi sırtında taşır. Bu boş alanları Kerem iyi doldurur demiş. Evet, bence bu tüm oyuncular için Fenerbahçe'de geçerli. Fenerbahçe futbolcu göndermeden Lukaku'yu nasıl alıyor demiş. Olur da hiçbir futbolcu gönderemedi. O vakit bu kurala uymak için diğer futbolcuların sözleşmesini feshim etmesi lazım demiş. İstediğiniz kadar oyuncuyla sözleşme imzalayabiliyorsunuz. O değişmedi değil mi?
1: Yok. Evet. Şu an var işte 20 küsür sözleşmenin.
0: Sadece lisansla alakalı
2: olacağı zaman yani.
1: Dün Hüseyin abi bir haber yaptı. Belki dikkatinizi çekmiştir. Hani bir sürü yabancı takımda oluyor ama takımda kalıp listeye yazılmadıkları zaman da haklı fesih sebebi oluyor futbolcularda. O yüzden o kalanların kalmaması lazım. Bir şekilde kiraya gönderilmeleri tabii. Ya da bonservisiyle
2: yoksa feci gönderilme zarar
1: lazım. Yoksa işte Atıf örneğini vermişti galiba Antalya Spor. Oyuncu hem sözleşmeli hem takımda kalıyor hem listede değil. Orada bir fesih oluyor ve o tazminatı ödemekle.
0: Ya onu ödüyor musun?
1: Tabii. Kulüp yani ödüyor.
0: Şey olmuyor değil mi? Mesela senin söylediğin şartlara Ederson düştü.
1: Evet. 14'e yazılmadı.
0: Bonservisini alıp gitmiyor sadece. Parasını da mı alıyor?
1: Tabii.
0: Öyle mi gidiyor? Aynen. O zaman felaket.
1: Felaket. Tamamını alıyor herhalde o sözleşmesinin. O yüzden
0: yani hem fesih oluyor hem parayı ödüyorsun. Acayip bir şey yani.
2: Yani kontratlı.
1: Hadi
2: yani.
1: Şeyde son senesi ise yine belki kabul edebilirsin bir senelik.
0: Son zaten tabii, kabul edersin. Tabii. Tamam.
1: Ama Ederson'un 3 senesi sözleşmesi var. Varsa.
0: O zaman bittin yani, bittin. Acayip yani bir para.
1: Diego Carlos için de şimdi kaç yıl kaldı bilmiyorum. Amrabat, Mimović, Livakovic gibi isimlerde de Fenerbahçe üzerinden konuşursak öyle bir risk var. Yani onların hepsi gider büyük ihtimalle bir şekilde kiralık.
2: Yani işte aynen gönderir. Şey bile olsa yeterli. Yarısını ben vereyim kirala lütfen.
1: Tabii tabii aynen.
0: Öyle abi, güzel bir soru gelmiş. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Galatasaray ile eşleşebiliyor mu?
1: Bu kuralı esnetti bildiğim kadarıyla.
0: Bu sene sanırım aynı ülke takımı eşleşecek
1: evet,
0: diye
1: biliyorum. Aynen demiş. Ben de öyle biliyorum. Bu sene ya da geçen sene de değişmiş olabilir. Eşleşebiliyor diye ben de biliyorum.
2: Şöyle değil mi? Belli bir rakamdan fazla olan ülkelerde esnemedi mi sadece? Mesela 5 İngiliz, 5 İspanyol gibi.
1: Bu konu uzmanı Hüseyin Özkök dinliyorsa yazabilir. Ama benim hatırladığım eşleşebiliyor artık. Değişti diye hatırlıyorum ben de.
0: Evet. Selim Bey Antalya'dan yazmış. Santrafor yerine Kerem'in önüne bir oyuncu almak daha doğru olmaz mı? Vedat, Talişka, Şerif daha doğru olmaz mı demiş. Santrafor rotasyonu için söylüyor. Her biri 15 üzeri atar bunların. Greenwood 15 atsa, sol açık 15 atsa şampiyon olursun zaten diye düşünüyorum demiş. Hmm.
1: Yani burada Lukaku'nun performansının Kerem'i yükselt...
0: Şerif 15 atmaz.
1: Bence de atmaz da.
2: Şerif atarsa 15 zaten falan feci şampiyon oldu demektir.
0: Feci şampiyon. Yeni bir tabi. Feci şampiyon olur Fenerbahçe.
1: Yani Kerem şu an en zayıf halka gözüküyor o dörtlüde de. İşte Vedat'ın ve Lukaku'nun varlığıyla Kerem'in performans da artabilir diye düşündüğümden ben de hakkımı santrfor transferinden yana kullanırdım Fenerbahçe'de.
2: Evet. Bir sol düşünsek. Kerem haricinde solda kim var alternatif?
0: Fenerbahçe'de solda
1: Mene
0: alternatif.
1: Mene ve Oğuz var.
0: Oğuz var. Ama şey de olabilir. Hani mesela birkaç dinleyici de yazmış.
1: Bu sezon değilmiş bu arada o şey eşleşme. Gelecek sezondan itibaren.
0: Yani bu sezon eşleşmeyecek.
1: O 3 yıllık yani. Dilim bitiyor bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin formatı. Yeni 3 yıllık dönem için geçerliymiş.
0: O formatta.
2: Her tamam. Takım için mi? Her ülke için evet. Mi? Tamam.
0: O zaman şey o durum tamamen mi ortadan kalkacak?
1: Evet. Yeni sezonla birlikte öyle. Bir sonraki sezonla birlikte öyle.
0: Sezonla
1: birlikte öyle. Sezonla birlikte öyle. Bir sezon olmayacak. Bir sezon yok.
0: Birkaç dinleyici yazmış az önce hani Vedat santrafor oynar, Lukaku böyle sol tarafa ikinci santrafor gibi oynar diye de yazmışlar. Yani Larin örneğini vermişler mesela. O olabilir mi bir alternatif olarak? Ben ya olabilir. Olabilir ama hani Lukaku'yu oraya koyduğun zaman tabii orada artık şey

0: değil de çift santrafor oynuyor gibi olursun.
1: Ya Lukaku mesela bek mi kovalatacaksın abi?
0: Hiçbir şey kovalatamaz.
1: Mümkün değil. Mümkün ben değil. Hani mümkün değil diyeyim.
0: Ama zaman zaman olabilir yani. Sağda ikisi beraber görebilirsin.
1: Çift forvet olur bence merkezde de öyle bek şey kanatta kanada yakın olmaz diye düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi bakıyorum şöyle bir gene mesajlara.
1: Yalnız Fenerbahçe'nin de kurduğu kadroya bakınca hani gitmese yabancılar kalede Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, sol bek biraz şey ama Kante, Gendouzi, Asensio, Greenwood, Lukaku, solda da Kerem. Yani birebir baktığında tarihi bir kadro Fenerbahçe'nin kurduğu kadro.
0: Ben hep söylüyorum Lukaku gelmeden de acayip bir kadro.
1: Zaten öyle de Lukaku'yu çıkaran Vedat'ı koy yine acayip ama Lukaku'yla daha da acayip oldu.
0: Artı mesela siz dediniz ya ya da bir dinleyicimiz dedi yani sol öne alınsa daha iyi değil mi? Ya Fenerbahçe artık bu kadar santraforsuzluktan sonra en azından iki santraforla bir sezona başlasın. O tartışmalarda bence geride kalsın. O yüzden iki santrafor gerekir diye düşünmekteyim Fenerbahçe'ye. Peki 14.32 ikinci aramıza gidelim. WhatsApp hattımız açık. 0538 052 1487 mesajları gönderebilirsiniz. Aradan sonra kısaca Fenerbahçe'nin Sturmgras karşılaşmasına değinip diğer takımlara da geçeceğiz.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Reklam. Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
0: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler rakibini deplasmanda

0: Beşiktaş Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
1: Kısa aramıza gittik, geldik. Saatleri 14.35 yaptık. Fenerbahçe bugün 2-0'ın revanşında 21.30'da Sturm Graz'ın karşısına çıkıyor. İlk karşılaşmada Fenerbahçe 2 güzel golle skor avantajını almış. Ondan sonra da korumayı bilmişti. Sturm Graz'ın ilk karşılaşmada gol beklentisi sadece 0.16 ve tek isabetli şutu vardı. Şimdi rövanş mücadelesi. Rövanş tabii deplasmanda. Sturm Graz daha cesur olacaktır. Daha fazla risk alacaktır. Fenerbahçe'de önemli bir eksik var mı? Önemli bir eksik olarak belki Ederson'u söyleyebiliriz. Onun dışında
2: Osterwolde
1: sakatlandı. Yaklaşık 1-1,5 ay kadar olmayacak. Bunun yanında Musaba da ağrıları olduğu gerekçesiyle karşılaşma kadrosundan çıkartılmıştı. Fenerbahçe'de herhalde gene Talisca merkezde başlayacak. Hı-hı. Vedat Muriç'in önünde. Arkasında Asensio'yu göreceğiz. Greenwood, Kerem, Kante, Guendouzi. Ondan sonra sağ bekte Semedo, sol bekte Archie Brown, Ake, Skriniar ve Mert Günok'tan oluşan bir Fenerbahçe muhtemeli bekleniyor. Kadrosu

0: bu. Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosu bu. Mücadele 21.30'da dedik. Radyo Spor'da dinleyebilirsiniz dedik. Ve dönelim Genco 2-0'ın rövanşı. Nasıl bir 90 dakika öngörmek lazım? Mesela sen maçı iddia yazdın mı?
1: Yazdı.
2: Yazdım.
0: Yazarken ne düşündün? Neler kurdun? Nasıl bir plan kurdun karşılaşmayla alakalı olarak?
2: Ya Fenerbahçe'nin kazanmasını beklediğimi söyleyeyim. Gerekçelerim de şu. Mesela bugün biz yine 11.45'te YouTube'da 1.02 platformunda bu maçı konuşurken çok ilginç. Yani Fenerbahçeli birçok futbol sever. İşte Sturm Graz'ın evinde çok iyi oynadığını, işte ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde çok zor yenildiğini gördüklerini bu sezon şu ana kadar söyledi. İşte evinde çok iyi bir seyirci falan filan derken ben de dedim ki arkadaşlar bir Sturm Graz Fenerbahçeli oynuyor. Yani Avusturya'daki, Belçika'daki, Hollanda'daki, Almanya'daki Türklerin bayağı ben bir defa gelmesini bekliyorum dedim. Yani herhangi bir Sturm Graz'ın Avrupa'da oynadığı maç gibi bir atmosfer onlar lehine bence olmayacak dedim. Bu bir. İki, Sturm Graz kendi evinde onu bunu yeniyor olabilir ama dedim. Fenerbahçe de herhangi bir takım değil. Bunu bir önceki eşleşmede de söylemiştim. Fenerbahçe bu sezon Şampiyonlar Ligi elemesine bence Türkiye tarihindeki en hazır ve en iyi kadroyla başlayan takım bile olmuş olabilir. Yani savunma dörtlüsüne bakın. Akeş, Skriniar göbekte, Semedo, Archer, işte Ederson hasta, Mert var, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Talisca. Bir de beğenilmeyen Kerem var. Bak beğenilmeyen Kerem Aktürkoğlu var. Yani bu daha önce de söyledim. Yani üçüncü ön eleme değil, playoff değil. Bu bir Şampiyonlar Ligi kadrosu. Hele ki Fenerbahçe'nin savunmasında Skriniar, Ake ilk maçta benim çok beğendiğim bir ikili oldular. Önlerinde de Guendouzi ve Kante varken ya böyle rakibin Şampiyonlar Ligi'nde evinde şöyle asmış, şöyle kesmiş, acayip oynamışı bence bitirecek bir kadro ve rakip Fenerbahçe. Bunlardan yola çıkarak ben Fenerbahçe'nin bugün ilk maçta da biraz bir şeyler gösterdi bize. Ben kazanmasını bekliyorum. Ben çok bir sorun yaşayacağına kendi adıma inanmıyorum. En kötü beraberlik bekliyorum ama kazanmasını bekliyorum.
1: Ben de iddia yazdım. Biraz riskli gibi olabilir ama Fenerbahçe en az 2 gol atar dedim ben de deplasmanda. Ben de Fenerbahçe'nin o boşlukları geride iyi değerlendirebileceğini düşünüyorum Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu farkıyla. Daha iyi savunma yapacağını düşünüyorum. Hani Sturm Graz gol bulabilir, baskı kurabilir. Onlara bir itirazım yok. Evlerinde sonuçta deplasmandakinden daha farklı olacaklardır. Sonuçta kaybedecek bir şeyleri yok onların da. Ama Fenerbahçe'nin de en azından 2 gol bulabileceği bir maç olarak görüyorum. Fenerbahçe'de çünkü hani ortada pozisyon yokken de gol çıkarabilecek bir hücum hattı var. İlk maçta da gördük. Hani bir uzaktan şut, bir free kick, bir duran top organizasyonu Fenerbahçe bunu yapabiliyor. Bir de Fenerbahçe artık bu 4. resmi karşılaşması. Geçen maçın üstünden de işte bir haftalık bir zaman geçti. Biraz daha bence Greenwood, Asensio kendilerine gelmiştir diye düşünüyorum. Onlara da güveniyorum o açıdan. Vedat da bu maç süre bulabilir herhalde ikinci yarıda birlikte. O da fark yaratabilir girdikten sonra. Yani sözün özü Fenerbahçe'nin goller bulacağı ve turu geçeceği bir karşılaşma ben de bekliyorum.
0: Evet bakalım Fenerbahçe nasıl bir performans ortaya koyacak hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe bu turu geçmesi halinde Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle playoff turunda karşı karşıya gelecek. Orada da Sparta Prag ilk karşılaşmayı sahasında 2-1 kazanmıştı. Bugün Lyon'un sahasında rövanş mücadelesi var. Lyon ilk maçta Tolisso ile beraber bir de penaltıdan yararlanamamıştı. Sparta Prag'ın bir avantajı var ama tabii Lyon hazır olmasa da her ne kadar ilk maçta öyle çok büyük bir fark yoktu iki ekip arasında. Kalitesi daha yüksek. Sahasında da avantajlı gözüküyor.
1: Bir istatistik gördüm bugün bu eşleşmeyle ilgili. Lyon Şampiyonlar Ligi'nde hem bu eleme dönemi hem bu grup aşaması sonraki dönemde ilk maçı kaybettiği 6 turun hiçbirini geçememiş.
0: Hadi ya.
1: Tarihlerinde 6'da 0 yapmışlar.
0: İyiymiş bayağı.
1: Bir ilki onlar da başarmak istiyorlar. Evet. Ama avantajlar tabii dediğin gibi favoriler.
0: Bakalım ne olacak. Bugün 10 tane karşılaşma var Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Neden?
0: Çünkü yarın

0: Avrupa UEFA Süper Kupası var.
1: Avrupa UEFA.
0: Avrupa UEFA, Güney Amerika UEFA Süper Kupa karşılaşması var. Süper Kupa bir de Torino'da ya.
1: Torino'da.
0: Udinese'de, Udinese'de.
1: Udinese.
0: Udinese'de. Udinese'de Süper Kupa dediğin zaman soğuyorum ben, soğudum.
2: Udinese'de
0: yani.
2: Mi?
0: Evet.
2: Maç hakemi niye Salzburg'a indi?
0: Oraya geçmek için. Bakayım, ben yanlış söyledim. Yanlış söylediğimi düşünmüyorum. Udinese'de olması lazım. Bakacağım şimdi tekrar.
2: Ben bu sabah haber girdim. Maçın hakemi maçı yönetmek için, hatta Somali hakem Salzburg'a indi diyor.
1: Adamı keklemişler mi acaba yanlışlıkla?
2: Salzburg'a. Hakikaten Amerika'yı almadılar.
0: Yok, Salzburg'da. Udinese'de olan neydi? Tam ya, Genco Boran'a bağladı.
1: Vallahi yani. Ali abi ya.
2: Ben de Ali Erim oldum.
1: Düzeltti.
2: Bir şey diyeceğim.
0: Udinese'de ne var ya?
1: Bak, dünya tersine döndü.
2: Olmasaydı çok acayip olurdu ya. Adamı düşünün.
0: Bir dakika, bunu bana söylemeniz lazım ama.
2: Udinese'de ne var?
0: Udinese'de bir şey olması lazım.
2: Quagliarella.
0: O geçti, o vardı. Doğru,
2: ben,
0: o vardı.
2: Ben özüme döndüm.
0: O vardı da geçti. Geçmişe gitti. O yani. Geçti.
1: Gökhan İnler.
0: Allah Allah.
1: Sportif direktör.
0: Acaba gelecek seneki finallerden biri mi orada?
1: Herhalde sen onunla...
2: Udinese'de de ne final yani, maçka yani şey, evet ya, stat ve şehir mi kalmadı?
1: Konferans ligi bile yapmazsın
0: 2027
1: orada.
0: Mi?
1: Konferans ligi Beşiktaş'ın zaten stadında.
0: 2027 oluyor değil mi? 2026-2027 oluyor. Tabii. 2027 Avrupa Ligi finali diyeyim ve eğer
1: konferans
0: bu da çıkmazsa...
1: ligi İstanbul'da, ona bakma hiç.
0: Ya, o da Frankfurt'taymış.
1: Frankfurt'ta. Sen Udinese'de ne buldun ya?
0: Udinese'de zaten onu da düşmüştüm. UEFA ne bulmuş olabilir diye ben de düşünmüştüm. Tabii. Bunu. 2027...
2: 2035'e kadar bak.
1: Dur, hiçbir şey bulamazsın ya Udinese'de.
0: Ama 2027 Süper Kupa finalinde daha belirlememişlerdir değil mi?
1: Belirlemişlerdir ya.
2: Belirlemişlerdir. Ya da ortada mı belirleniyor?
1: Udinese'de ne var abi, onu bir...
0: Abi Udinese'ye şeyi yazsan ne derler...
2: Udinese belediye başkanı bile bir şey mi var derdi?
0: Aynen, onu söyleyecektim ben de
2: çok
0: yani.
2: Çok korkar, yardımcısını çağırır.
0: Yapay zeka yazsan.
2: Haberimiz yok, bir şey mi var?
0: Yapay zeka yazsan çok bir şey yok diyecek yani Udinese'de. Neyse, tamam, o zaman Salzburg'da, onu düzeltmiş olalım. Evet, nereye döndük? Ne konuşuyorduk?
1: Udinese.
2: Yok, Aston Villa, UEFA.
1: Bugün 10 maç var
2: UEFA
1: dedim.
2: Süper
1: Kupa dedim onu, ben.
0: Tamam. Şunu da söyleyelim, bugün şanlı Bodo'nun da maçı var. Bodo'da Saint-Gilloise'la oynayacak. İlk maç 3-3 bitmişti. En gollü eşleşmelerden biri olmuştu. Saat 19'da Bodo'da. Bakalım Belçika'dan Saint-Gilloise karşısında nasıl bir sonuç alacak. Bugünkü 10 karşılaşmaya bakacağız. Şampiyonlar Ligi'nde böylece playoff turları da şekillenmiş olacak. Şimdi saat 14.44, biraz Vlahovic olayından konuşalım. Mert Correia Delle Sport'u ne kadar ciddiye alalım?
1: Ben alıyorum.
2: Alınır ya.
1: Ama hani şu an sanki gazete isimlerinden çok gazeteci isimleri daha güvenilir geliyor. Sizde öyle mi?
2: Bir de bazen gazeteler şeyden referans alıyor ya, başka bir kaynaktan referans alıyor ya. O aynen. Bazen mesela ya bundan almış, tamam ya diyorsun.
1: Evet. Ben de öyle bir intiba var. O yüzden hani güveniyorum. İtalya'da hani La Gazzetta, Corriere dello Sport, Tutto Sport güvenilir kaynaklardır olarak değerlendiriliyor ama bana böyle artık isimler daha çok güven veriyor. Bu bir şey de olabilir bu arada. Hatalı bir bakış açısı da olabilir. Ama hani Fabrizio Romano dese mesela daha güvenilir bulurum. Bu transfer haberini, ya da işte Di Marzio demiş olsa, ya da Moretti var. Moretto mu? Matteo Moretto. Ya, demiş olsa daha güvenilir gelir.
2: Bu arada bir küçük bir konu değişikliği yapacağım ama sabah bir önemli bir Avrupa spor sitesinde Burhan Can Terzi ile ilgili bir Instagram paylaşımı gördüm. İşte İngilizce ne yazıyordu? Musiala ile ilgili yaptığı haberlerden dolayı işte sorgulamaya götürüldü falan diye bir haber vardı Instagram'da. Ya arkadaşlar, altında Avrupalılar öyle illallah etmişler ki, herkes sıra sende Romano.
1: Hadi be.
2: Tabii. İşte Türkiye'de adalet. Yani böyle ne okuduğumu şaşırdım. Yani
1: bizde tepki var mesela.
2: Evet, yani çok ütopik geldi. Yani işte Türkiye bu konuda müthiş, harika. Darısı işte Fabrizio Romano'ya, ondan sonra ona buna falan. Yani Dedim ben doğru mu görüyorum dedim. Hatta sadece kişilere değil kurumlara da kapsamalı. 4-3-3 bekle falan diye. Ve hep yabancılar yazmış bunu yani. O kadar darlanmışlar ki yani bu konuda. Böyle bir şey oldum ya. Acayip.
0: O değil de Udinese.
1: Bulamadın değil mi?
0: Vallahi bulamadım. Bir dinleyici yazmış geçen sene Süper Kupa mı orada oynandı diye.
1: Udinese'de bir şey oynanma ihtimali yok abi zaten ya. Bu arada Salzburg da Udinese'den daha kötü bile olabilir stadı. Kapasite olarak.
0: Bilmiyorum. Udinese'nin yenilemişlerdi ya stadını. Udinese'nin stadı hı-hı, İtalya'daki en modern stadlardan biri. Hani verilse çok şaşırmazdım da. Ben onu nerede okudum? Ne okudum yani Udinese? O şu an beni şey yapıyor. Durduk
1: yere Udinese demezsin. Bir şey hani, görmüş.
0: Bir şey gördüm, bir şey okudum ama ne okudum işte. Sana zaman zaman söylüyorum ya çok şey okuyunca. Tabii. Bir de yarım dikkatle okuyunca bazen böyle oluyor.
1: Bu Gökhan İnler'in numarası varsa istiyorsan sizde ne vardı ya bu ara?
0: Aynen ne oluyor Udinese'de diye. Peki. Şimdi evet Vlahovic'e geri dönelim.
1: Kaynak olarak
0: sorumlu. Kaynak olarak gazette baktık. Ama hani Beşiktaş'ın zaten ilgisi olduğu biliniyordu. Ben geçen gün şöyle bir tablo çizmiştim. Hani Vlahovic Beşiktaş teklifini cebine koydu ama daha iyi bir teklif arıyor. O daha iyi teklif gelirse işte bakacak, değerlendirecek. Beşiktaş'ın ekonomisi, diğer ligdeki takım, lig farkı, işte o fark, bu fark derken bir karar verecek. Orada da Atletico Madrid ön plana çıkıyor. Çünkü Atletico Madrid'de Sörloth'tan sözleşmeyi feshedip Sörloth'tan çıkıp daha başka bir santrofor yönelebilir diye konuşuluyordu. Alvarez bir çünkü ihtimal onun gitmesi. Böyle birbiriyle bağlı, birbiriyle ilişkili santrofor haberleri yapılıyordu. Bir işte hamle bekleniyor deniyordu Avrupa futbol piyasasında. Şimdi Vlahovic artık mesela bu hafta sonuyla beraber La Liga başlıyor.
1: Evet. Ama Atletico'nun maçı yok.
0: Evet. Onlar hafta içi oynayacaklar. Hafta içi oynayacaklar. Biraz daha şey oynayacaklar. Birkaç gün daha geç oynayacaklar. Ama La Liga başlıyor. Ondan sonraki hafta Serie A başlıyor. Ondan sonraki hafta Bundesliga başlıyor. Acaba istediği teklif gelmedi mi?
1: Ya işte Atletico diyorsun. Atletico'da şu an iki santrfor gözüküyor. Hı hı. Alvarez ve Sörloth. Griezmann rotasyonda biriydi gitti. Onlar genelde çift forvet oynuyorlar. Mesela burada hala bence net bir durum yok. Atletico'yu bekleyebilir hala Vlahovic. İşte Porto bu sabah Fatih Doğan'dan okuduğum haberi. Porto'nun bir ilgisi var. Samu'nun sakatlığında bir forvet arıyorlar demek ki. Ama onlar da yani birini almış değiller. O yüzden hani bu opsiyonlar duruyorken ben bu hafta imza atmasını çok olası bulmuyorum Dušan Vlahovic'in. Biraz daha transferin sarkabileceğini düşünüyorum. Eğer buralar belli olursa çünkü ne olmuştu mesela Greenwood konusunda? Atletico devreye girdi denmişti. Sonra işte Kangingli'yi alacaklar falan dendi. Bir şekilde Greenwood'u almadılar. Kangingli geldi. O defter kapandı. Burada da daha bir şey belli olmadığı için ben hala bir opsiyon olarak devam edeceğini düşünüyorum. Kısa vadede bir anlaşma beklemiyorum.
0: Peki onun yanında profil olarak çok sanki tartışmaya açık bir oyuncu değil gibi.
1: Ya yani yok,
0: ligin bayağı üzerinde.
1: Fizikli, boylu, poslu, evet. Dripling becerisi var, iyi. Şut tekniği çok iyi, sert vuruşlar yapan bir oyuncu. Onun da işte sağ dışı sıkıntıları.
0: Disiplin sorunları.
1: Disiplin sorunları. Biraz gece hayatını
0: sevmesi, partilemeyi sevmesi.
1: Sevmesi ve
0: hangi bir sevmiyoruz ki? O zaman genç öyle kanka olur.
2: Vallahi benim John Carreb'le dışarı çıkmışlığım var. Allen Iverson'la var.
1: Geçen Lang'la karşılaştın.
2: Lang'la karşılaştık ama.
1: Olsun o da bir şey. Biz karşılaşmaz mesela.
2: Pascal Numa'yı zaten sormayın. Beraber mangal yapıp PlayStation oynayıp Uruguay kime elemişti Uruguay? Yani elle Ghana. O maçı izledik beraber. Hmm. Hatta ben bilmiyordum Pascal Numa Kamerun asıllı Fransızmış. İnanılmaz Ghana'yı destekliyordu. Bir Afrika ülkesi ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale çıkacak diye. Yani bildiğin gibi değil, çok üzülmüştü. Çünkü çeyrek final maçıydı o. Ama sonra zaten Fas çıktı. Bilmiyorum Pascal için yeterli olmuş mudur ama benim öyle bir 10 sene önce bir şeyim vardı.
1: İşte Vlahovic'te de o problemler olmazsa sahiçiyle ilgili bence yapılabilecek herhangi bir eleştiri yok.
2: Mekan bilgisi veririm artık, çıkmam ama mekan bilgisi veririm.
0: Evet, gerçekten fark yaratacak bir oyuncu. 2000 doğumlu Vlahovic. 26 yaşında daha. Şu anki market değeri hani bonservisi elinde ama 30 milyon euronun üzerinde gözüküyor. Hı hı. Ve hani Vlahovic'i
1: çok düşmüş o 70-80'lerdeydi herhalde.
0: Doğru ama yine de Hani bir sene oynatıp iki sene oynatıp gene iyi bir rakama elden çıkarma ihtimaliniz var. Geçen sezon

0: Juventus'ta 19 lig maçı sadece 7 gol. Ondan önceki sezon 2024-2025'te 29 maçta tam 10 gol atmış. Ama Juventus'taki sezonlarında en çok gol attığı yıl 2023-2024 sezonu. 33 maçta 16 gol, 4 asistle oynuyor Vlahović. O sezon 8 sarı kart, bir de kırmızı kart görmüş. Bayağı aktif bir yılı geride bırakmış. 2021-2022'de Fiorentina'dan Juventus'a gidiyor Vlahović ara transfer döneminde o sezon. Ki Fiorentina'da o sezon yarım yılda 21 maçta 17 gol atmış.
1: İtalyanoğlu sezon olması lazım. En iyi sezonu İtalyanoğlu'yla.
0: İtalyanoğlu sezonu 2020-2021 de olabilir. 37 maçta 21 gol attığı
1: o
0: bir sezon var. Zaten Partizan'dan çıktıktan sonra altyapıdan direkt Fiorentina'nın altyapısına gidiyor. 2018-2019'da yani henüz 19 yaşında kendini zaten İtalya'ya atmış. Ve ondan sonra uzun bir İtalya kariyeri. Fiorentina artı Juventus iki takımda mücadele ediyor Vlahović. Az önce anlattık. Sözleşmesi çok çok yüksek bir sözleşmeydi Juventus'ta. Ondan sonra da o sözleşme problemleri dolayısıyla Juventus'la ilişkisi koptu. Sırp golcünün böyle bir kariyeri var. Yani İtalya'da şöyle bir baktığınızda Serie A'da en fazla attığı sezon 2020-2021. 37 maç, 21 gol, 17 gol attığı, 16 gol attığı sezonlar var yine Vlahović'in. Onun da toplam kariyerinde şu an lig olarak 257 maç gözüküyor. 108 gol atmış. 108 gol, 17 asistlik bir performansı var. 2022 yılında Fiorentina'dan Juventus'a 81.6 milyon euroya gidiyor.
1: Of. Fena.
0: Böyle bir oyuncu Vlahović.
1: Tercih hakkın olsa Salah mı Vlahović mi isterdin?
0: Ben Salah Vlahović isterdim.
1: Oo, direkt ayrıştınız.
0: Vlahović isterdim. Neden Vlahović isterdim? Yaş, tekrar satılma potansiyeli yüzünden. Çünkü 26 yaşında 2 sene kullanıp Vlahović'i yani 28 yaşında bir santrafor için çok iyi bir yaşta.
2: Doğru ama peki
0: yani,
2: bir şey soracağım
0: size. Eğer verim
2: size
0: alabilirsen 40'a 50'ye rahat satabilirsin.
2: Juventus'ta da kötü oynamayan bir oyuncu. Bir tek bu kontratından dolayı neden başka yani kulüplerden işte bir Atletico'dan hala haber bekliyor da başka kulüplerden hiçbir teklif almıyor?
0: Para.
2: Yani parayı seçiyor.
0: Yüksek şey var. Kaşesi çok yüksek gözüküyor Vlahović'in istediği. Artı belki bu Mert'in söylediği şey de sağ dışı durumları da tercihlerde etkili olabiliyor. Ben o kadar çok etkili olacağını düşünmüyorum.
1: Osimhen'de de konuşuldu ya
0: evet,
1: böyle.
0: Hani müthiş etkili olacağını düşünmüyorum ama belki o da bir şeydir, bir faktördür.
1: Ama mesela Premier Lig'de oynayamaz mı?
0: Oynar, çok rahat oynar.
1: Hani Chelsea'de ne bileyim United'ın santrforunda.
2: Valla United'da Sesko ayrılacak gibi gözüküyor. Mbeumo kanat forvet çok iyi gidiyor ama Sesko ayrılırsa mesela bir golcü lazım United'a.
1: Chelsea bakıyor falan hani oynayabilir, oralardan teklif almamış gözüküyor ama.
0: Evet, bir dinleyici atmış. Süper Kupa ile alakalı atmış galiba Zeki Bey.
2: Uzunese değmiş, değişmiş yeri.
0: Öyle mi?
2: Hayır.
1: Ali abi de bir an umutlandı.
0: Atladım ben de sazan gibi. 2025'te bunu herhalde şeyden almış. Yapay zekadan almış. 13 Ağustos 2025'te İtalya'nın Udinese kentinde oynandı diyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain ile Tottenham arasında. O da mı değil? Bu da mı gol?
1: Evet
0: değil?
1: Evet doğru.
0: Doğru mu?
2: 2-2 biten maç mı?
1: Yok bir dakika ya. Bu yapay zeka, bak Twitter'ın yapay zeka, Gro yazdım. Udinese Super Cup. 2005 finali diyor. Hı-hı. Tottenham'da PSG arasında oynandı diyor. Hı-hı. Maçın hakemi ilk defa Avrupa dışından gelen Somali Omar Artan oldu diyor.
2: Olmaz. Oha.
1: Şimdi buna nasıl güveneceğim ben?
2: Olmaz. Ben bir kere kızdım.
0: Şimdi ben son kez bakıyorum. Şey mi? Yapay zekaya mı kızdın?
2: Tabii tabii.
1: Evet 2005 bu arada Udinese'deymiş.
2: Şey yazdım bayağı insan gibi. Ben spor yorumcusuyum. Bana öyle bilgi verdin ki bunu yayında söyledim. Rezil oldum. Bir daha bana sportif sorular
0: hemen
2: sorduğunda.
0: Hemen özür diliyor ya.
2: Evet özür diledi.
0: Hemen özür diliyor. O
2: da özür diledi ve daha geniş kapsamlı arayacağım dedi.
0: Daha geniş kapsamlı hatalar yapacağım.
2: Bana. Evet. Evet.
0: Öyle. O zaman
1: evet,
0: doğru
1: evet, 2025 mu? 2025 Süper Kupa.
2: Udinese'deymiş.
1: Evet. 2024 Varşova'daymış. 2023 Pire'de. Helsinki, Belfast, Budapest'te, evet, İstanbul'da
0: tamam,
1: gidiyor.
0: Demek ki

0: Oradan kalmış aklımda. Bu gizemi de programın sonunda çözmüş olmayı başardık. 25 bin kişilik bir statmış orası.
1: Çok küçük, evet. Süper
0: Bu
1: Kupa'ya pek
0: dönemsel
1: öyle stat şeyi yok ya
0: evet.
1: UEFA'nın.
0: Standartı yok galiba
1: Evet.
0: seyirciyle alakalı olarak. Peki, tamam mıyız? Evet, programın sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Ağzınıza sağlık.
2: Teşekkürler.
0: Az sonra her zaman olduğu gibi Spor Kazanı Radyo Spor'da 15 itibariyle sizlerle birlikte olacak. Akşam Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Fenerbahçe Sturm Graz deplasmanında Radyo Spor'dan da yayınlanacağını bir kez daha hatırlatalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da
1: Hoşça
0: kalın.
1: kalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
4: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
9: Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor!
9: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
10: Talisca!
9: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
1: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. WhatsApp hattımız devrede her zaman olduğu gibi. Gündemle ilgili soru, görüş, öneri, yorum hepsini bekliyoruz. WhatsApp hattımıza 0538 052 14 87 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattı, bize buradan ulaşabilirsiniz değerli dinleyiciler. Ercan abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
1: Evet, yavaş yavaş futbol heyecanını da resmi mücadelelerle yaşamaya başlayacağımız günler geldi. Yarın Süper Kupa maçı var Avrupa'da. İşte bugün Fenerbahçe zaten Avrupa'da oynuyor. Ön eleme devam ediyor. Yarın Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek Sarı Lacivertler. Perşembe günü Beşiktaş Avrupa'da yine sahne alacak. Devamında Galatasaray'ın lig maçı var Çorum Spor'la. Sezona dolu dizgin giriyoruz artık. Yavaş yavaş bir yandan
2: doğru
1: transfer çalışmaları da devam ediyor. Bunlara da değineceğiz. Dinleyicilerimiz tabii ki bizlere katılacaklar. Bugünün önemli gelişmelerinden biri, bundan tam 11 yıl önce Fenerbahçe otobüsüne bir saldırı düzenlenmişti Trabzon'da Ercan abi. Bunun içinde 5 gözaltı kararı çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yapmıştı. 2015 yılında Fenerbahçe takım otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Uzun süredir de kamuoyunun gündemini meşgul ediyorduk ve bu konuyla ilgili bazı gelişmeler demek ki ilerleyen günlerde yapılacak. Sayın Bakan'ın açıklaması şöyle: otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleriyle gerekli adli işlemler başlatılmıştır denildi. Devamında da Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir açıklaması vardı. Sayın Bakan'a ve yetkililere Fenerbahçe Kulübü de teşekkür etti bu özverili çalışmalarından ötürü.
2: Önemli ve herkesi büyük bir şoka sokan bir saldırıydı. Bunun sonrasında aradan yıllar geçti. Yıllar sonra böyle bir gelişmenin olması tabii ki çok önemli. Tekrar bunu vurgulayabilirim. Bakalım soruşturma sonrasında ortaya nasıl bir tablo çıkacak? Kamuoyu olarak da herkes merakla bekliyor.
1: Evet, gözaltı sonrası Fenerbahçe Kulübü'nden de dediğim gibi bir açıklama geldi. 11 yıl sonra saldırının faillerinin ortaya çıkarılması için devlet tarafından atılan adımı memnuniyetle karşıladığını belirtti Fenerbahçe Spor Kulübü. Yine Fenerbahçe açıklamasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, ilgili kurumlar, Cumhuriyet Savcıları, Emniyet ve Jandarma Teşkilatı'na teşekkür etti. Fenerbahçe Spor Kulübü günün önemli gelişmelerinden biriydi bu. Sevgili dinleyiciler, 11 yıl geçti üstünden ve gerçekten de gündemdeki yerini hala koruyordu. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek önderliğinde de bir soruşturma başlatıldı ve devamında da 5 gözaltı kararı çıktı. Gelişmeleri takip edeceğiz, biz de dinleyicilerimizle paylaşacağız. Diyelim bugün Fenerbahçe ile ilgili yine bir transfer haberi Lukaku Ercan abi. Resmi açıklama yok ama tarafların anlaştığı yönünde haberler var. Resmi açıklama için tabii ki Fenerbahçe Kulübü bekliyor. Çünkü Lukaku'nun sağlık durumu ile ilgili bazı çekinceler var zihinlerde. Belçika milli takımı doktorundan ayrıntılı bir rapor istemiş Sarı Lacivertliler ve İstanbul'a da oyuncu geldiğinde yine ayrıntılı detaylı bir tetkikten geçecek Lukaku ve devamında da anlaşmanın imzalanması bekleniyor problem olmazsa.
2: Son Dünya Kupası'nda banko 11 olmasa bile 6 maç 3 gol 1 asist. Geçtiğimiz yıl en düşük forma giyme şansını yakaladı. Biraz sakatlıklarla uğraştı. 7 toplamda maçta forma giydiğini görüyoruz. İyi bir Lukaku her zaman iş yapar. Büyük bir geçen seneyi geçen sezon diyelim daha doğrusu. Hı hı. Ön plana alarak bunun tabii ki risk anlamında sağlık durumu nedir? Geniş çaplı bir tıbbi kontrolden geçtikten sonra eğer oyuncunun problemi yoksa Lukaku ile yola devam edilebilir. Ama tekrar üstüne basarak söylüyorum. Geniş çaplı tıbbi kontrol durumu nedir? Alınacak raporlardan sonra ki öyle yapacak Fenerbahçe zaten.
1: Tabii ki, tabii.
2: Bu haberde konuyu açtın. Hem Türkiye'de hem de İtalyan medyasında yazıldı. Lukaku Fenerbahçe ilişkisi. Hep beraber önümüzdeki anlarda göreceğiz. Ya sıcak bir açıklama her anda yapılabilir.
1: Tabii,
2: tabii ki. Detaylı sağlık kontrollerinin verdiği sonuç.

0: burada çok önemli Mehmet. Bunu da tekrar söylemem gerekiyor.
1: Ya orada da zaten Fenerbahçe yönetimi elini sıkı tutuyor. Hem rapor istenmiş Belçika milli takımı doktorundan, hem de Fenerbahçe oyuncuyu İstanbul'a getirip burada da detaylı tetkikler yapacakmış. Devamında zaten şu anda şartlar da anlaşılmış. Anladığımız kadarıyla devamında da eğer bir problem çıkmazsa resmi sözleşmeye imza atılacak. Ben de dinleyicilerimize şunu sormak istiyorum. Lukaku çok büyük bir isim. Şimdi Salah geldi Trabzonspor'a. Şimdi Lukaku geliyor Fenerbahçe'ye. İşte Greenwood geldi. Beşiktaş'a bakıyorsunuz. Beşiktaş Trossard'ı transfer etti. Transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray'da Osimhen var. Sané var. Müthiş bir lig bizi bekliyor gibi. Şunu da sormak istiyorum dinleyicilerimize. Bu yönde de bir hani zihin jimnastiği de yaparız onlarla beraber diye düşündüm. Programa hazırlanırken Süper Lig tarihinin en iyi 3 yabancı transferini sormak istiyorum ben dinleyicilerimize.
0: Evet.
1: En iyi 3 yabancı transferi.
0: İstersen 5 de yapabiliriz.
1: 5 de yapabiliriz. Dinleyicilerimize göre Süper Lig'de gerçekleşmiş şu ana kadarki en iyi 5 transfer, 5 yabancı oyuncu transferi sizce kimlerdi? Bunu yazarsanız biz de burada bir zihin jimnastiği ile sizlere eşlik ederiz diye düşünüyorum.
0: Ya şimdi şunu da söyleyeyim. Bu bir tabii ki bilgi. Yıllar öncesinin Ankara'da, başkentte bir fotoğraf var. Şu anda sosyal medyada zaman zaman takip edenler görebilirler. Hı hı. Çok güzel bir fotoğraf bence. Artık çocuk bir Lukaku ve yanında babası. Babası bir sezon Gençler Birliği'nin formasını giydi. Hı hı. Yıllar öncesinin bir fotoğrafı bu. Ve yıllar sonrasına geldiğimizde şimdi o çocuk büyümüş. Çok önemli başarılara imza atmış. Ve ondan sonra da bir bakmışsın tekrar Türkiye'ye bu sefer çocuk değil de yılların golcüsü Lukaku olarak geliyor.
1: Yani muazzam. Roger Lukaku'dan bahsediyorsun.
0: Evet, Roger Lukaku.
1: Roger Lukaku. Şimdi yani Lukaku transferi tabii gerçekleşirse, resmi imzaya dökülürse muazzam bir transfer olacak, hiç şüphe yok ki. Şimdi az önce Ahmet'le de konuştuk. Şimdi Lukaku ne verebilir diye bir zihin jimnastiği biz yaptık. Ya şimdi Lukaku, Ercan abi, ligin yarısında bile oynasa büyük fark yaratacak bir oyuncu. Çok fizikli.
0: Katılıyorum. 1.91 boy futbol için çok önemli. Kilo 93 ama Lukaku zaten her zaman klasik iri yarı ve defans dengesini bozan bir oyuncu. Hı hı. Bir anda da birebir de rakiplerinden sıyrılma yeteneği, yani iyi bilekleri var. Sıyrılma yeteneği de var.
1: O fiziğe rağmen süratli de bir oyuncu.
0: Kullanıyor. Fiziğini evet. İyi kullanıyor. Öyle evet. Söyleyelim.
1: Fiziğini kullanmayı biliyor yani.
0: Tek problem sakatlık riski olmasın. Ahmet'le yaptığınız bu beyin fırtınasında ben de eşlik edebilirim şu anda stüdyoda. Bence de iş yapar.
1: Şimdi Dünya Kupası ilk 11 belki başlamadı Belçika'yla ama oyunda olduğu zamanlar 3 gol 1 asist. Hiç fena bir performans değil Dünya Kupası'nda.
0: En büyük problemi kas sakatlıklarında son yıllarda yoğunlaşması.
1: Girip çok güzel bir nokta Ercan abi. Şimdi kas, şimdi aynısı hani bir başka kaslı oyuncu ligimizde Lemina'ya. Lemina da zor toparlıyor.
0: Evet.
1: Kaslı oyuncularda bu kas sakatlıkları, kas yorgunlukları biraz daha geç iyileşiyor galiba.
0: Öyle. Bunu zaten tıbbi olarak da kabul edilmiş bir şey. Hı hı. Aşırı kas bazı problemler yaşatıyor. Ayak adalelerinde özellikle arka adaleden bahsediyoruz. Hı hı. Bu yüzden de çok iyi kontrole girmesi gerekiyor. Yani şimdi bir bakmışsın bu kısa süreli de olabilir. Ya kısa süre nedir? Hı hı. Mesela Osterwolde.
1: Evet.
0: 6 hafta yok. Ama Lukaku'da bu rakam
1: ince bir oyuncu.
0: Geçtiğimiz sezon biraz çoğaldı.
1: Geçtiğimiz sezon 44 maç kaçırdı Ercan abi.
0: Benim de aklıma gelen
1: 223 gün 44 maç.
0: 223 gün 44 maç. Biraz problem.
1: Hamstring ve kas problemi.
0: Ya

0: neredeyse bir yıla yaklaşıyor olmadığı sürece.
1: Evet evet çok.
0: Ben geçen sezondan maçkası. Bahsediyorum ve bu tabloyu tabii değerli dinleyicilerimizle paylaşmak gerekiyor. Ya Fenerbahçe taraftarları bizi dinliyorlar şu anda. Diğer futbol severler de tabii dinliyor da. Fenerbahçe bu arada oyuncuyla ilgilendiği için bu bilgileri paylaşmak gerekiyor.
1: Şimdi 2023-24 sezonu kalça ve uyluk sakatlığı 17 gün sakatlık geçiriyor. 3 gün yok 2023-2024'te. 2022-2023'te hamstring sakatlığı yine 95 gün yok. 22 maç kaçırmış. Bayağı fazla. 2021-2022 sezonunda burkulma. Orada da 70 gün yok. 2,5 ay yok. 14 maç kaçırmış.
0: Evet, burkulma yine demek ki ağır bir burkulma. Bir burkulmadan
1: i̇şte kilolu da olduğu için
0: fark var.
1: Evet.
0: Bağlar bayağı hasar görmüş oluyor. 14 maç az bir süre değil.
1: Geçen sezon işte en büyük sıkıntıyı geçen sezon yaşadı. Hamstring ve kas problemleri 44 maçta oynayamamış. Futbolcu Napoli'de 223 gün neredeyse bir yıl Ercan abi. Yani 7'ye böl 7,5 ay.
0: Yani. Çok büyük bir süre değil mi?
1: Çok büyük süre.
0: Ama Dünya Kupası'nda yer aldığı Belçika milli takımında. Fakat vücut tabii 90 dakikayı tam anlamıyla çıkaracak kapasitede değildi. Bunu biliyordu Belçika milli takımının teknik direktörü Rudi Garcia. Bu yüzden de Lukaku'yu 20-25 dakika kullandı. 30 dakika kullandı. İkinci yarılarda genelde şans vermeye çalıştı. İşte bu tekrar bir Adele sakatlığı yaşamaması için Rudi Garcia tarafından, Belçika'nın eski teknik direktörü tarafından alınmış bir önlemdi.
1: Şimdi o zaman şöyle bir planlama yapıyor olabilir mi Fenerbahçe? Hani bunu da, bu riski de göze alıyor mu acaba Sarı Lacivertli? Yani Vedat Muriç var. Muriç 60 dakika götürsün, son 30 dakikada da Lukaku. Ya da ilk devre Lukaku.
0: Ya da iyiyse, tamamen iyileştiyse Lukaku'yla da başlayabilir. Bu gelecek olan doktor raporunun kulüp tarafından değerlendirilmesine bağlı. Ya bu çok tekrar edici, nüksedici bir adale sakatlığına sahiptir diye bir teşhis konulursa o zaman alınır mı? Alınmaz.
1: Yok, o zaman alınmaz zaten. Bütün tedbirler
0: bunlar şimdi
1: yapılacak.
0: Günümüzde her şey anlaşılıyor. Bakıyorlar. Adalelerin durumu ne? Hamstring sakatlığının ne kadar önemli olduğunu az önce Osterwold örneğiyle verdim. Ve bu sakatlık tekrarlayıcı bir kas kütlesine sahiptir. Bu yüzden de uzun süre sahalardan ayrı kalabilir diye bir değil, diyelim ki 3 doktor tarafından da aynı şey söylendi. Ne yapacaksın?
1: O zaman almayacaksın.
0: Yani bunlar zaten Fenerbahçe kulübü de geniş çaplı bir sağlık kontrolü yapacaktır. Yaptıracaktır oyuncuya.
1: Kesinlikle. Şimdi Lukaku'nun transfer geçmişine bakıyorum Ercan abi. Yani çok tüm zamanların en fazla bonservis ödenen ikinci futbolcusu. Yani büyük bir kariyer Lukaku'ya baktığımızda.
0: Ya eskiye baktığımızda gerçekten Avrupa'nın konuşulan en tehlikeli santraforlarından biriydi.
1: Şimdi mesela Napoli'ye gelirken Chelsea'den 30 milyon euro 2024'te ödemiş.
0: Napoli tabi.
1: Napoli. Inter'den Chelsea'ye giderken Chelsea 113 milyon ödemiş.
0: Rekor bir para.
1: Rekor bir para. United'dan Inter'e giderken Inter 74 milyon ödemiş.
0: Çok önemli bir para yine.
1: Everton'dan Manchester'a giderken Manchester 84 milyon ödemiş Lukaku'ya.
0: Ya o zamanların sayıyoruz bunları. O yıllar için muazzam paralar bunlar.
1: Tabii yani mesela
0: pek alışık olmadığımız rakamlar 2000, o yıllara baktığımızda.
1: 2017'den bahsediyorum. 2017'de United 84.7 milyon euro ödemiş.
0: Rekor bir transfer.
1: Bundan neredeyse 10 yıl önce. 84 evet. Milyon. Devam ediyorum. 2014 yılında Everton 35 milyon ödemiş. 2014'te 12 yıl önce.
0: İnanılmaz bir rakam. 2000'li yılların ortasına doğru baktığımızda.
1: Evet. 2011 yılında da 15 yıl önce de daha gençken 15 milyon euro ödeyip Chelsea yatırım yapmış.
0: Daha genç oyuncuyken.
1: Evet 2011 yani bundan 15 yıl önce. Şu an 32 yaşında yanlış hatırlamıyorsam Lukaku.
0: Ya şöyle söyleyeyim Mehmet.
1: 33 yaşında 18 yaşındayken Chelsea evet. yatırım yapmış 15 ödemiş.
0: 33 yaş oyuncu oynar.
1: Oynar. Normalde. Toplam.
0: Şimdi Salah nasıl 33-34?
1: Oynar.
0: Oynar.
1: Oynar.
0: Fakat aradaki fark şu. Lukaku geçen sezonu hiç iyi geçirmedi.
1: Evet öyle bir problem var.
0: Ya yeşil sahada göremedik.
1: Vlahovic'e benzer bir profil. Geçtiğimiz evet. yılki problemleri. Şimdi toplamda Ercan abi bu oyuncuya ödenen bonservis bedeli akla zarar 370 milyon euro.
0: Toplamda.
1: Toplamda bugüne
0: kadar. Az para mı?
1: 370 milyon euro bonservis ödenmiş Lukaku'ya.
0: Ya bir Lukaku'nun biz de stüdyomuzda dosyayı şöyle bir değerlendiriyoruz şu anda. Hiç de az para değil.
1: 370 milyon Toplamda. Eurodan bahsediyoruz evet. Ve Premier Lig'le Serie A arasında gitmiş gelmiş oyuncu ama inanılmaz paralar ödenmiş Lukaku için. Fenerbahçe'de evet. şimdi 6 ödeyecek. 6 artı 2 galiba. 6 diyelim. 376 olacak. Ya tüm zamanların en fazla bonservis ödenen ikinci oyuncusu.
0: 6'ya baktığında az bir şu anda yüksek bir rakam değil. Fenerbahçe diyor ki eğer oyuncu sağlık olarak problem çıkmayacaksa iyi bir rakam.
1: İyi bir rakam. Ya bu riske değer 6.
0: Bence de. Katılıyorum sana.
1: Yani Lukaku'yu çünkü yani eli avuca sığmayan bir oyuncu. Durdurulması çok zor. Tabii iyi. İyiyse. Güçlü bir fiziği yerinde bir Lukaku'yu kolay kolay durduramıyorsun.
0: O dengeyi nasıl bozduğunu Belçika milli takım formasıyla az sürede alsa
1: bir gördük. Ay önce.
0: Bir daha önce bir gördük. Önce gördük.
1: Evet. Evet. Ya burada önemli olan ne olacak? Tabii ki sağlık durumu. Lukaku'nun sağlık durumu. Şöyle bir geçmiş yıllardan daha 18 yaşından itibaren ödenen bonservisleri sizlere ulaştırdık. 370 milyon euro dediğim gibi para ödenmiş bu oyuncuya. Şimdi Premier Lig'de bakıyorum Ercan abi 20 bin dakikası var Premier Lig'de. 120 bin gol, 37 asist. Serie A'da 13 bin dakikası var. 85 gol, 30 asist.
0: Şöyle bir köprü oluşuyor. Premier Lig'deki o performans yavaş yavaş İtalya'ya doğru evrilirken demek ki Premier Lig'de de bazı sağlık anlamında bir şeyler oldu. Hmm. Çünkü Premier Lig'den kolay kolay çıkmazdı.
1: Evet. Ama şöyle bir baktığımızda mesela Inter'den Chelsea'ye gidiyor. Chelsea'den tekrar Inter'e gidiyor. Mesela kiralanıyor.
0: Evet.
1: Yani öyle Inter'den Chelsea'ye, Chelsea'den Roma'ya kiralanıyor. Roma'dan tekrar Chelsea'ye dönüyor. Chelsea'den Napoli'ye
0: olmuyor satılıyor. İngiltere'de. Bu evet. o anlama geliyor.
1: Evet ama yine de orada da bayağı bir süresi var. Romelu Lukaku'nun dediğim gibi 20 bin dakikası var. Premier Lig'de de Romelu Lukaku'nun son sağlık durumu her şeyi ortaya koyacak. Transfer sağlık raporlarının ardından netlik kazanacak burada.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz,

0: İçerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Lukaku'yu konuşuyorduk. Geçtiğimiz yıllardaki transferini, piyasa değerini, yaşadığı sakatlıkları değerlendirdik. Burada Fenerbahçe'ye neler katar onları konuştuk ve yayınımızın başında da bir soru sormuştuk. Şu ana kadar Türkiye'ye gelen en kariyerli ve en iyi oyuncular, en iyi 5 oyuncuyu sormuştuk. Bir dinleyicimiz cevap yazmış. Anelka, Roberto Carlos, Hagi, Drogba, Mario Gomez demiş.
1: Güzel.
0: Ya burada Salah'ı yazmamış mesela.
1: Yeni geldi ya.
0: Yeni geldiği için muhtemelen. Ben Salah'ı eklerim. Mesela ilk 5'e kesin girer.
1: Evet.
0: Muhammed Salah. Belki performansını görmediği için daha yazmamış da olabilir.
1: Performans değerlendirmesine göre doğru.
0: Evet Mehmet Bey. bir dinleyicimiz Ugo Çukwu demiş. Biraz espri yapmış. Ya Ugo Çukwu da yazık çocuğa, daha resmi maça çıkmadan çok eleştirildi Ercan abi.
1: Çok
0: eleştirildi yani.
1: Son Villarreal maçında izledin mi maçı?
0: İzledim.
1: Şimdi oyuncuya her yönden baktım. Ya herhalde tam hazır değil ya da olmaz.
0: Bir şey göremedim ben oyuncuda yani.
1: O bazı oyuncuların...
0: Hala bekleme taraftarıyım.
1: Evet. Bazı oyuncuların kumaşı hemen belli eder.
0: Tabii. Bu belli etmedi hala.
1: Yıllardır futbolu takip edenler ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar.
0: Tabii tabii.
1: Oyuncu
0: hemen anlıyorsun bazı oyuncuları Ercan abi.
1: Şöyle dersin ya, iyi de kuvvetsiz biraz. Hı.
0: Ya da bunda bir şey var. Bir ışık var bunda.
1: Bana göre iş yapacak ama biraz takıma alışması lazım. Hani böyle Hı. cümleler kurulur ya.
0: Hı, evet.
1: Ama o bir ışıktır.
0: Aynen
1: oyuncu
0: öyle.
1: Size o ışığı verir. Nasıl verir? İki tane mükemmel top kontrolü yapar. Dersin ki ya teknik kapasitesi bayağı iyiye benziyor.
0: İki çalım atar.
1: İki birebir de çalımını atar. Ya da ceza yayının dışından tehlikeli iki tane şut girişiminde bulunur.
0: Araya bırakır.
1: Araya bırakır. O dersin enteresan. İkili mücadelelerde bir oyuncu ön plana çıkmak istiyorsa işte 6 tane bir maçta diyelim ki topları alır, hemen geri alır, kapar. Bunların hiçbirini göremedik.
0: Biraz ürkek de gördüm yani, takıma mı alışamadı, yani oyuna mı alışmaya çalışıyor bilemedim. Ben de bir hala kafamda soru işaretleri var ama hala da bu denli yoğun eleştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha zaman, kredi tanımak lazım gibi oyuncuya çok erken gömüldü diyelim çocuk. Eleştirildi manasında.
1: Bunları göremedik evet. Oyuncudan henüz. Bu da tabii eleştirilerin üst seviye olmasına yol açıyor.
0: Evet.
1: Ya sen Şampiyonlar Ligi'ne katılacaksın diyor Galatasaray taraftarı kulübe. Hiçbir şey yapılamıyor. Fakat işin de bir gerçeği var. Şu, Icardi ayrıldı.
0: Hı hı.
1: Yollar ayrıldı Icardi ile. Bir tane oyuncu aldın. 23 yaş kategorisi Ucegukwu. Değil mi?
0: Hı hı. Leslie'yi
1: aldın. Tamam. Kim ayrılacak ki Galatasaray oyuncu alacak? İşte. Ancak 23 yaş kategorisinde oyuncu alacak. Şu anda kim ayrılacak?
0: Şu anda ayrılması gündemde kimse yok. Yabancılardan yok. Yani Şalay'a teklifle en çok teklif Şalay'a geliyormuş mesela.
1: Evet, alırsan işte arıyorsun, onu da bulmak kolay değil. Ucuma yatkın. Futbol severlerin bildiği tarzda 10 numara. Öyle bir oyuncuyu nereden bulacağım? Ya umut vadeden genç bir oyuncuyu getireceğim. O da 40-50 milyon euroyu bonservisine yatıracaksın. Oyuncunun maaşını vereceksin. Öyle oyuncular var.
0: Çok zor transfer yapmak tabii.
1: Ya kolay değil. 23
0: yaş altı oyuncu bulmak çok zor. Bunu

0: bütün takımın hücumda kafayı kaldırıp aradığı isim Osimhen. Ben karşı takımda oynuyorum. Bunun önlemini alırım. Alırım, kapatırım. Hı hı. Çünkü bir tek
1: iki oyuncuyu başına verdim, sinirleniyor zaten. Bir de çabuk sinirlenmesi var.
0: Sinirlendiririm.
1: Evet.
0: Bu futbolun içinde var. Çok zaten sinirlendi.
1: Villarreal maçında çok gereksiz sinirlendi. Yani
0: evet ya, bu bir Avrupa Kupası maçı değil, lig maçı değil, puan maçı değil.
1: Olsa bile orada sinirlenmesini gerektiren bir durum yoktu. Ya oyuncu onu itti, tamam itti. Her zaman olan bir şey.
0: Belki bilmiyorum, bir şey mi söyledi ama... Ama
1: onu bilemiyorum, bir şey mi söyledi.
0: Artı şu var. Bu bir Avrupa Kupası maçı olsaydı sarı kartla kurtaramazdı.
1: Orada gitmişti.
0: Tabii. İkisi de gitmişti bence. Hı hı. Hem İspanyol hem de Osimhen, ikisi de iki oyuncu olaya giren, kartın rengi bir anda kırmızı olurdu. Çünkü orada ortam gerildi bayağı. Maç durdu.
1: Maç durdu, bayağı durdu. Gereksiz bir gerginlik. Hatta ben bir ara Yunus'a bakıyorum. Yunus da anlamadı. Ne oldu diye onları soruyor. Şeyleri soruyor. Villarreal'li oyunculara soruyor. Ne oldu burada falan diye. Kimse fark etmedi ki olayı.
0: Kimse fark etmedi.
1: Evet. Bir anda yangın yerine döndü ama...
0: Ya bence onlar da fark etmedi.
1: Tabii iki oyuncu arasındaydı.
0: Evet.
1: İki oyuncu arasında yaşanan bir ya diyalog ya o itmeden kaynaklı bir... işte Osimhen'in sinirlenmesi vesaire. Ama dediğine katılıyorum. Bir işte antrenmanda diyelim kas çekti. İki maç yok. Ne olacak? İşte onu oraya kaydırayım. Hep bunlarla çözüm üretmeye çalıştı Okan Buruk. Barış'ı kaydıracak muhtemelen. Sola
0: başka bir çaresi yok ki.
1: Birini koyacak. Sola belki ne bileyim Sané'yi belki oraya kaydırır. Sağ Yunus'u koyar. Böyle çözmeye çalışacak problemleri.
0: Başka çaresi yok.
1: Ya da Şalay'ı çekecek. Sağ beke evet. Ağını koyacak gibi gibi. Yani kaydıra oyuncuların yerlerini problem çözmeye çalışacak.
0: O da bir yere kadar Mehmet.
1: Geçen sene o kaydırmalar olmadı mesela. Bir anda bittin.
0: Yıllar geçiyor arada. Ben taraftarın endişesini de o yönden artık haklı bulmaya başladım.
1: Tabii
0: geçen senenin haklı. Geçen senenin ikinci yarısında alınan sonuçların hazırlık maçlarına da aynen yansıdığı kanaatindeyim. Bir düzelme yok. Kadro kötü değil.
1: Oyun da gelişmedi.
0: Ama yerinde sayan sanki bir oyun var. Bu hafta şunu da merak ettim ben. Stoper mevkine baktığımızda Jakobs'u gördük stoperde.
1: Evet.
0: Acaba olur mu? Denenebilir mi? Lemina Jakobs ikilisi. Hı hı. Ya şöyle söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nde bu ikiliyi denersen maalesef beşlik olursun.
1: Rakip kim olursa olsun bu arada. Hele bir de deplasmandaysan.
0: İçeride daha tehlikeli.
1: Evet. İçeride daha tehlikeli olabilir, doğru.
0: İçeride çünkü seyircinin, taraftarın verdiği coşkuyla hücum yapacaksın ya. Bu ikili diyelim stoper olarak mecburen başlattın. İşte kart var, sakatlık var. Farklı kaybedebilirsin. Her maçta kalecin o açıları kapatamayabilir.
1: Geçen sene Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısının %70-75'i taraftardı bence. İnanılmaz bir atmosfer, inanılmaz bir taraftar itici gücüyle
0: içti. Şimdi onu öğrendiler.
1: Kazandı. Evet. Yani taraftar o maçları kazandı.
0: Doğru, onu öğrendiler şimdi. Hı hı. Öğrendikleri için rakipler ona göre de psikolojik olarak daha rahat oynayacaklar.
1: Evet. Şimdi en büyük endişe Galatasaray taraftarında. Bu arada Vedat'a bakayım, farklı bir konuya gireceğim çünkü. Yarış aramız var mı diye. Evet, Vedat duymadı beni. Tamam, devam edelim. En büyük endişe Galatasaray taraftarında şu. Diyor ki Galatasaray taraftarı, ya biz 4 yıldır şampiyonuz. Ya arayı açmamız lazımdı rakiplerimizde. Açamadık. Ya 4 yıl mesela, örnek veriyorum. 4 yıl üst üste Juventus şampiyon olsa, Fenerbahçe ya da ligde şampiyon olsa farkı açardı rakipleri.
0: Bu önemli bir konu.
1: Buna değinelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Da yine 3 numaralı Babum'un gayretleri var. Bunların 1,5 boy kadar gerisinde 2 numaralı hız kesen koşuyor. 1400 metre startleri geçirdi. Onun dışında 6 numaralı Garbun Afakı geldi. Bir boy geride 7 numaralı Sektum Sempra ön taraftaydı. Hemen yakına sokulmaya çalışan 9 numaralı Silky Pearl oldu. Evet, 4 numaralı Richwood bir boy

0: Hakları liderliğini 5 numaralı Silent Queen'in baskısına rağmen koruyor. Bir boy geride 6 numaralı Garbun Afak'ı, bir boy geride 10 numaralı Dinamit Kız. Var yerdimde 3 numaralı Barboom, 2 boy kadar geride dış kulvarda 9 numaralı Silky Pearl, 2 boy geride iç kulvarda 11 numaralı Sudden Secret, hemen yakınında 2 numaralı Hız Kesen'in, onun dışına sokulan 14 numaralı Mannara'nın gayretleri var. 2 boy kadar geride 8 numaralı Alfeka'nın uğraşlarını izliyorum ve son 600 metreye doğru geliyor Taylar. İç kulvarda 4 numaralı Richwood lider, dışından yüklendi 6 numaralı Garbun Afak'ı, aralarında 5 numaralı Silent Queen ve viraj dönüldü. Düzlüğe 1,5 boy farkla 4 numaralı Richwood lider çıktı. Garbun Afak'ın dışından 9 numaralı Silky Pearl'ün gayretleri var son 200 metreye doğru. 9 numaralı Silky Pearl 4 numaralı Richwood'u yakaladı. Gerilerden 3 numaralı Babum'un, dışarıdan Alfeka'nın gayretleri var. 9 numaralı Silky Pearl farkı 3 boya 4 boya kadar çıkartıyor ve fotoyu 9 numaralı Silky Pearl buluyor. 3 numaralı Barbum ve 4 numaralı Richwood aynaya yakın girdiler. 8 numaralı Alfeka, 11 numaralı Sudden Secret ve 1 numaralı Zeyrek de aynaya taraklama giren Taylar oldu. 9 numaralı Silky Pearl Mücahit Bayır'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor. Umran Oto
6: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.
7: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Konu konuyu açtı. Galatasaray'daki transfer gündemine geldik. Taraftarın endişesine geldik. Oradan devam edelim dedik. Ercan abi, dediğim gibi şimdi taraftarı ben okuyorum sosyal medyada. Endişe transfer yapılmayacak endişesi değil. Bu farkın açılamıyor olması ve rakiplerin yaptığı transferlerle Galatasaray'ın kadro kalitesinin, yani Fenerbahçe'nin önüne geçtiğini düşünüyor Galatasaray taraftarı kadro kalitesinde. Beşiktaş'ın da yaklaştığını düşünüyor. Ama 4 yıllık da bir şampiyonluk var. Yani bunun getirisi artı Şampiyonlar Ligi geliri var. Sponsorluk geliri var vesaire. Bunun getirisi olarak takımımızın daha güçlü olması lazımdı diyor Galatasaray.
9: Ya şimdi yıllar öncesinden bir örnekle gidelim. Ya ben Türk futbol tarihine çok meraklıyım. Ve hem yaşadım hem de araştırma olarak da meraklıyım. Şimdi Beşiktaş'ın Metin, Ali, Feyyaz, Rıza'lı bir dönemi var. Namarif şampiyon oluyor. 3 sene üst üste şampiyon oluyor. İşte 4. seneyi kaçırıyor son anda. Bunun ana sebebi takımın bugünkü gibi, yani bugün Galatasaray yaşadı bunu. 4 sene üst üste şampiyon. Yenileme konusunda başarılı olamamasıydı Beşiktaş'ın.
8: Takımı yenileyemedi.
9: Yenileme derken de artık bu oyuncularla biz diyelim ki işte Feyyaz gitti. Metin ayrıldı. Ali sakatlandı mesela. Rıza zorla, resmen zorla artık sen yaşlandın dediler. Ya tamam da oynuyordu mesela o yıllarda. Oynuyordu. Ve onların yerine adam bulunamadı. Konulacak adam. Öyle transferler yapılamadı. Ve bunun sonrasında da o, şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin gördüğü en güçlü kadrolardı. O yıllarda şampiyonlar, kupalar.

0: olan, şampiyon olan bir kadro. Yeniç yenilmeden şampiyon olan. Hı-hı. Kadroya öyle bakalım. E şimdi 4 sene üstte şampiyon olmak bambaşka bir şey. Bunu yakaladı. İkinci defa. E beşinci neden olmasın diye konuştuğunda tıkandı.
1: Dişli dönmüyor.
0: Ya şu anda tıkandı. Ya mekanizmada nasıl bir problem var ben çözemiyorum. Mali bir problem mi var? Oyuncu mu bulamadılar? Oyuncularla yollarımı ayıramadılar? İşte Icardi ile ayrıldı. Mesela Lemina ile sonlarda sözleşme yapıldı.
1: Mayıs'ta anlaştın, Temmuz'da sözleşme yaptın. İki
0: mesela
1: ay.
0: İki ay bekledin.
1: Bekledin.
0: E Torreira ile ilgili bir sürü haber çıktı.
1: Kaldı.
0: Kaldı.
1: Davinson çıktı.
0: Davinson'la ilgili bayağı çıktı.
1: Kaldı.
0: Kaldı. Kaldı da bu oyuncular yenileme anlamında diyorum. Bu oyuncular bana bu sene ne verecek? Bunu en iyi bilen bir tek kişi var. Takımın teknik direktörü. Başka hiç kimse değil. Ya, takımın teknik direktörü ne düşündü? Ne düşünüyor? Nasıl bir rapor? Bunların hiçbirini bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun tabii.
1: Yok, bilmiyorum. Açıklanmıyor da.
0: Ne düşündü teknik direktör? Çünkü şu var.
1: Takımdaki düşüşü gördü ama o.
0: Görmez olur mu?
1: Gördü.
0: Sonunda
1: gördü o. Çok panik yaptı Okan Buruk.
0: En önce teknik direktör görür. Hı-hı. Örnek verelim. Torreira'nın son maçlarını hatırlıyor musun?
1: Evet. Gelemiyor geriye.
0: Gelemiyor. Sonra oyundan çıkarılmak zorunda kalıyor. Neden? Yoruluyor. Çok yoruluyor. O belli oldu. Bir sezon boyunca şimdi Torreira'yla gidemezsin. Bunu biliyorsun. Lemina 3 maç arka arkaya 11 oynayamaz. Orta sahada. Hı hı. Oynayamadı geçen sene. Bu sene oynarsa...
1: Oynarsa da 90'ı tamamlayamıyor zaten.
0: Mutlaka hı. çıkıyor oyundan. Evet. Şunu da gördüler. Sözleşmesi devam ediyor ama hazırlık maçında bile maçın bitmesine 17 dakika kala saatime bakmıştım tam oyuna girerken İlkay giriyor. Hazırlık maçı bitime 17 dakika var. İlkay oyuna giriyor. Demek ki İlkay'la uzun süre faydalanamayacak durumda. Düşün hazırlık hı-hı. maçı artık. Hı-hı. Ya ikinci yarı oynatırsın 45 dakika şans verirsin.
1: Ve de araya gireyim Ercan'ı unutma. Okan Buruk demişti ki bizim için en ciddi maç Villarreal maçı olacak. Orada tam hazır olacağız demişti. Hazır hali buysa Galatasaray'ın SOS.
0: O açıklamayı ben de. Hı-hı. Gündeme getirmek isterim. Sen getirdin. Evet. Dediğinin tersi çıktı. Hazır değil takım. Şu an itibariyle hazır değil. Hı-hı. Ben de Haziran'da seninle beraber işte Dünya Kupası programlarının çıkışı içinde zaman zaman konuşuyorduk. Acele etmeyelim. Şu anda Galatasaray transferde işte Icardi'nin durumu var. Hı-hı. Levina'nın durumu var. Belki Torreira ile yollar ayrılabilir diye konuştuk. Acele etmedim diye lig başladı.
1: Tabii 3 gün sonra maç var.
0: 3 gün sonra maç var. Ve bu orta alanla acaba o presi yapabilir misin? Yaparsın 15 dakika. Sonra düşmeye başlar oyuncular. Yaparsın.
1: Geçen sene de düşmeye başlamıştı takım zaten o preste.
0: İkinci yarıda özellikle ligin ikinci yarısında çok düştü. Hı hı. Sonlara doğru.
1: Şampiyonlar Ligi çok yıprattı.
0: Yine yıpratacak.
1: Yıpratacak.
0: Ya Şampiyonlar Ligi'ne katılan her takım yıpranıyor. Ya Bayern Münih bile geçen sene takip ettim. Diyelim ki Şampiyonlar Ligi'nde çıkıyor. 5-0 kazanıyor. Bundesliga maçında oynuyor. Zar zor 2-1 yenebiliyor. Ya bazı maçlarda da berabere kaldı. Çünkü bu lig usulü orada az kadroyu oynatmak zorundasın Şampiyonlar Ligi'nde. Mecbursun. Neden? Maçı kazandın mı kulübün kazasına yıpara giriyor.
1: Bir de Bayern gibi takımlar hep kazanmak zorunda. Zaten.
0: Zorunda. Sahaya öyle çıkıyorlar. Fakat bunda bile bir zorlanma oluyor. Vücut yoruluyor. Neden? Ekstra bir de milli maç trafiği var. Lig dışında. Şimdi Eylül'de başlayacak takımlar oynuyorlar derken ilk Şampiyonlar Ligi maçı.

0: orası. Eylül sonu bir bakacağız. Bu sefer milli maçlar var. Futbol artık böyle oldu.
1: Evet, sürekli maç.
0: Kulübemizin zenginliği konuşuldu. Öyle dedi Okan Buruk. Kulübemizin zenginliğini sağlamak zorundayız.
1: İki tane ilk 11'im olması lazım dedi.
0: Oluşturuldu mu?
1: Yok.
0: Ya ben burada teknik direktör bunları istemiştir. Bak sana söyleyeyim. Ben teknik direktörle ilgili bu konularda hiçbir şey demem. Ben %100 eminim. Teknik direktör bunları istemiştir.
1: İster tabii ki. Her teknik direktör ister.
0: Söylemiştir de. Hı hı. Burada problem ne?
1: Basına söylediğine göre yönetime de söylemiştir.
0: Söylemiştir tabii. Zaten tabii. Onu gündeme aldım. Hı hı. Bunu sağlayamıyorsan nedir olay ya? Bütçesel bir şey mi var? Bir limit problemi mi oluşacak? Olabilir mi? İşte soru cevap yapıyoruz. Beyin fırtınası evet. Karşılık.
1: İşte cevaplar yok. Bizde yok.
0: Ya yok bilmiyorum. Çünkü nedir olay? Çünkü giren para, çıkan para...
1: Dün de kapak kâr açıkladı Galatasaray.
0: Evet.
1: Kâr açıklayan tek büyük kulübümüz Galatasaray'dı.
0: Ya bunları da ön planda bulundurursa Galatasaray.
1: O zaman yönetimsel bir problem var gibi geliyor bana.
0: Hayır ya da harcamak istemiyorlar.
1: İşte evet önlerini mi göremiyorlar acaba? Harcamak da istemiyorlar.
0: Ya böyle çünkü dediğin gibi bir de oyuncular ayrılmadığı sürece kadrodan orayı dolduramazsın.
1: İşte ayrılma fırsatı da vardı. Mesela Davinson'dan çıkabilirdin, yenileyebilirdin. Teklif vardı.
0: Torreira olabilirdi.
1: Torreira olabilirdi. İşte Lemina olabilirdi. Çıkmadın. İstemedin çıkmak. Teklifler geldi bu oyunculara.
0: Burada gündemdeydi. Ya kendini mutlaka yenilemek futbolda bireysel anlamda da yenileceksin. Kadronun nasıl yıprandığını görüp bazı tedbirler alman gerekiyor. Tamam koruyabilirsin bazı isimleri. Kalabilir.
1: Kalabilirdin ondan. Almadın.
0: Ama oraya takviye geliyordu. Gerekiyor yedek kulübesinden. Hı hı. Onu da sağlayamadın. Sağlayamayınca.
1: Yaşlanmış oyunculardan çıkabilirdin. Çıkmadın. Günay, İlkay, Kaan.
0: Çıkabilirdin.
1: Mesela, çıkabilirdin bu oyunculardan mesela. Gençleştirebilirdin. İstemedin. Ya da fırsat mı olmalı?
0: Abi transfer devam ediyor. Belki çıkabilirlerdi. Yani Kaan'dan. Çünkü Kaan pek şans bulamıyor. Hı hı. Çünkü transfer bitmeye yakın bazı hamleler olabilir. Bazı değerlendirmelere gidebilirler o konuda.
1: Ama işte elle tutulur Türk kaldı mı? Türk çıkarırsan Türk alman lazım.
0: Şu anda ligde yok.
1: Yok.
0: Herkes artık bir oluşum içinde. Kadrolarına lig başlıyor.
1: Tabii 3 gün var Galatasaray'ın lig maçına.
0: Bu saatten sonra ben şu oyuncuyu vereyim, şunu alayım. Olmaz. Eren dünyada en çok azalan konulardan biri de takas olayı.
1: Eskiden daha çok Ercan abi.
0: Avrupa'da da az. Yok. Evet, bizde takas. De azaldı. Yok. Yok. Takas
1: yapabilirsin aslında mantıklı.
0: Karşılıklı takas, belirli bir ücret. Hı-hı. Hatta bir ara slogan olmuştu değil mi? Olosko ve az miktarda ücret. Hatırladın
1: evet,
0: mı?
1: Evet.
0: Öyle bir slogan vardı. Türk transfer tarihinde.
1: Aynen. Olosko üstü şu kadar.
0: Şu kadar değil mi? Öyle bir espri vardı.
1: Evet. O vardı. Onlar da kalktı. Bilmiyorum yani transfer döneminin bitmesine de 20 gün var. Hani 3 gün sonra maç var ama 20 gün sonra da transfer bitiyor.
0: 20 gün. Güney Amerika pazarında iyi değil kulüplerimiz bence. Bir de o var. Yani ya Güney Amerika pazarı derken Brezilya'yı kastediyorum. Eskiden çok Brezilyalı oyuncu gelirdi.
1: Shakhtar'ın yaptığını mesela yapamıyor mu bizim kulüpler?
0: Evet Brezilya çok önemli bir pazar futbolda.
1: Tabii herkes futbolcu orada. Bakkalı bile futbolcu.
0: Fakat Brezilya'dan niye böyle uzaklaşıldı? Ben de onu anlamadım. Acaba orada da rakamlar anormale mi yaklaştı? Ki öyle olsa Shakhtar da uzaklaşırdı. Avrupa'da en iyi örneğini verebileceğimiz Shakhtar Donetsk.
1: Buluyorlar.
0: Buluyor. Devam ediyorlar bulmaya.
1: Evet. Yapıyı kurdular orada.
0: Ya buraya Güney Amerika pazarından uzaklaşmak ki onlar da şimdi aldığın zaman oyuncu fena olmaz. Hazır olarak da alabilirsin. Çünkü oynuyor onlar. Devam ediyor. Şu anda.
1: Şöyle bir şey de yani şu ana kadarki hamleler çıkan isimlere baktığımda Ercan abi benim anladığım kadarıyla Galatasaray hep olmayacak oyunculara gitti. İşte Bruno Fernandes'ler, işte Musiala ismi çıktı, sonra yalanlandı ama işte Bernardo Silva'lar, işte Can Uzun'lar, çok pahalı oyuncular bunlar. Yani elimde benim işte 10 milyonluk bütçe var diyelim. Şehir içinde villa bakıyorum.
0: Şimdi zor.
1: Kendi bütçeme göre ev bakmam lazım, değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi alamayacağın oyuncular üstünden sen aylar kaybedersen transferde böyle sıkışır. Daha dün de bizim, mecbur kalırsın.
0: Evet, dün de programımızın içinde açılan bir konuydu bu. Şöyle bir dezavantajı da var Galatasaray'ın. Nedir o? Osimhen'e 100 milyon euroya yakın para verdin. Maaş,
1: bir yıl bonsa, içinde.
0: Bir yıl içinde.
1: Çok para.
0: Singo'ya 30 milyon euroya yakın para verdin.
1: Şimdi, ama onun taksiti var mı bilmiyorum.
0: Var var. Bu hepsinin taksiti. Osimhen'e peşin. Osimhen
1: hariç. Uğurcan'a verdin.
0: Uğurcan'a verdin. Bu paraları verebiliyorsan Avrupa'da gittiğin kulüpler sana geçen seneyi hatırlatıcı rakamlar talep ediyorlar.
1: Selamünaleyküm dedin, 30 diyor.
0: Sen diyor bu paraları verebiliyorsun. Çünkü o kategoriye geçtin. O kategoriye yükseldiğin anda hangi oyuncuya talip olursan oyuncunun değeri 17 bile olsa sana 34 derler. Derler.
1: Bir de şimdi sıkıştığını bilenler
0: daha fazla da isterler.
1: 44 der.
0: Bu yüzden o kategoriye geçmenin dezavantajını da yaşıyorsun şu anda. Onu kabul edelim.
1: Bakalım transferde bir hareketlilik olacak mı? İlla ki olacaktır ama işte tatmin edecek mi Galatasaray taraftarını? Bir de Galatasaray'ın oyunu gelişecek mi? Yani oyunda da bir gelişme ben göremedim şahsen hazırlık maçlarında. Tabii lig başka olacaktır, olabilir. Fikstür avantajı da var bence Galatasaray'ın. Yani ligin iki yeni takımıyla ilk iki haftada oynuyor. Yani bugün oyuncu indirsen en erken üçüncü hafta oynatabileceksin zaten.
0: Hayır, oyuncu hazırsa oynatırsın.
1: Ya,
0: öyle isimler var. Ha,
1: öyle çok net. Bruno'yu getirirsen oynar.
0: Oyuncu hazırsa, antrenmanlıysa, takımıyla antrenman yapıyorsa oyuncu oynatırsın. Ya şöyle orta alan, forvet oyuncuları stoper olmazsa.
1: Stoper olmazsa olur.
0: Değil mi?
1: Ön hatta bayağı eksiği var Galatasaray'ın.
0: Ya bir on çok iyi, herkesin yakından bildiği diyelim ki 10 numara mevkiinde seni mutlu edecek bir oyuncuyu transfer edersen hemen oynatırsın. 10 numara sanatçıdır. Hı-hı. Değil mi?
1: 10 numara
0: o bölgeyi iyi bilen oyuncu evet. O bölgeyi iyi bilen oyuncu çıkar oynar.
1: Mesela dedin ya Ercan abi, şimdi aklıma geldi. Senin verdiğin örneği de sağlamlaştırayım diye söyleyeceğim. Senin şimdi param var diye adın çıktı. 17'lik oyuncuyu 34 isterler dedin ya.
0: Evet.
1: Mesela Batrakov ismi gündemde ya şu anda. Batrakov'un 5 büyük lig için çıkış maddesi 20 milyon euroymuş.
0: Yani, onu da okudum, doğru.
1: Ama Galatasaray 20'yi vermeye razı ama 20'ye vermiyor. Çünkü 5 büyük ligden biri değilsin. Sen diyor 30 ver diyor.
0: Maddede 5 büyük lig yazıyor. Hı-hı. Kontratında oyuncunun. Sen diyor 5 büyük ligin içinde değilsin. Bu yüzden
1: o geçersiz.
0: Bu geçersiz, benimle şu paraya
1: evet
0: oturup anlaşman lazım.
1: Aynen.
0: Sen 5 büyük ligin içinde hala kabul edilmiyorsun.
1: Senden 20'nin üstünde istiyor mesela Batrakov'a gidince. Şimdi bir de dinleyicimiz demiş ki Osimhen, Sané, Muslera, Ribery, Drogba, Snyder galiba Galatasaraylı bu.
0: Evet.
1: Dinleyicimiz Kemal Bey, Süper Lig'e gelen en kariyerli oyuncuları sormuştuk. Osimhen, Sané, Muslera, Ribery, Drogba, Snyder demiş dinleyicimiz.
0: Hacı yok mu?
1: Hacı yazmamış. Ligimize gelmiş geçmiş en iyi 3 isim Roberto Carlos, Snyder, Salah demiş mesela.
0: Evet, ben 3 yapmış, 5 dedik.
1: Roberto Carlos, Snyder, Salah. Güzel bir liste bence. Bir Salah, 2 Carlos, 3 Eto, 4 Pepe, 5 Guti.
0: Olabilir. Kimler geldi, kimler geçti değil mi?
1: Evet, güzel isimler. Güzel. Mesela Asensio'yu hala göremedim. Asensio'nun da 4 tane Şampiyonlar Ligi var. Ercan abi. Asensio da olabilir.
0: Şampiyonlar Ligi koleksiyoneri. Evet. Türkiye'de oynuyor.
1: Yalova'dan Harun Bey, faydaya

0: göre mi, isme göre mi değerlendirelim demiş.
1: İsme göre. Ya isme bütün göre. Dünyanın kabul ettiği isimler.
0: İsme göre değerlendirelim. Mesela işte bu sene Salah geldi, daha faydasını göremedik ama isme göre değerlendirelim. Anelka Hacı, Alex Okocha Osimhen.
1: Evet.
0: Antalya'dan Halit Bey. Böyle bir liste yapmış mesela. Okocha'yı da buraya koymuş. Okocha'yı koyar mısın ilk beşe?
1: Her şey olabilir. Var. Olabilir.
0: Okocha.
1: C.C. Okocha.
0: C.C. Okocha.
1: Dönemin büyük oyuncusu kabul edelim.
0: Ama ilk beşe sanki zor ya. Çünkü ya Salahlar, ben, Malahlar geldi.
1: O dönemlere baktığımda bayağı iyiydi Okocha. Sonra gitti. Ayrıldığı dönemde de yine performansını Avrupa'da da gösterdi.
0: Okocha devam.
1: Milli takımda da gösterdi. Onu da kabul edelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
5: Radyo Spor.
2: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
8: Talisca! Anderson Talisca! Fenerbahçe üstünlüğü yakalıyor.
2: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Ligimize gelmiş en kariyerli oyuncuları sormuştuk. Sizlere çok fazla mesaj da geldi. Teşekkürler. Eto, Hagi, Roberto Carlos, Anelka Alex demiş dinleyicimiz.
1: Evet. Son dönemi hatırlayanlar için.
0: Evet. Roberto Carlos Guti, Drogba, Salah, Robin van Persie.
1: Yani Nani bile geldi biliyorsun.
0: Nani de geldi. Çok etkili olamadı ama büyük isimdi. Nani geldi.
1: Evet, tabii canım.
0: Roberto Carlos, Salah, Quaresma, Anelka, Pepe.
1: Mesela şeyi hatırlamıyor herhalde çoğu dinleyici. Yılların gol kralı Jardel.
0: Jardel de geldi tabii. Altın ayakkabılı.
1: Altın ayakkabılı Jardel geldi. Van Persie'nin de inanılmaz büyük bir isim Van Persie.

0: Ve bir dinleyicimiz çok güzel bir yorum yapmış. Az önce söylediğin gibi. Ne diyor?
1: İsmine
0: Faydaya
1: göre
0: göre
1: mi,
0: mi?
1: faydaya göre mi?
0: Bekleneni verdim, hayır. Nani gibi.
1: Veremeyen çok isim var. Büyük isim mesela Falcao. Çok büyük isimdi geldiğinde.
0: Ya ismi bir süre ismiyle idare etti zaten.
1: Evet. Falcao büyük isimdi ama fayda verdi mi? Yok.
0: Veremedi.
1: Veremedi. Bursa'dan Hakkı Bey selam göndermiş. Teşekkürler. Bizlerden de Bursa'ya selam. Roberto Carlos demiş. Hacı demiş. Osimhen demiş. Mario Gomez, Wesley Sneijder. İlk beşini böyle sıralamış kendisi.
0: Snyder de çabuk ayrıldı değil mi?
1: Evet.
0: Bir anda o da bitti biliyorsun fizik olarak.
1: Evet. Evet, Lukaku ile ilgili bir endişem var demiş dinleyicimiz. O endişeleri işte gidermeye çalışacak Fenerbahçe yönetimi, sağlıkla ilgili endişeleri. Rakip takımın savunmacısıyla beraber topu kaleye atar demiş Lukaku. Bir dinleyicimiz.
0: İyiyse, kuvvetliyse,
1: Kuvvetli
0: problemi
1: Lukaku onu
0: yoksa,
1: yapar.
0: kesinlikle öyle.
1: Yapardı eskiden, şimdi de yapabilir mi göreceğiz. Öncelikle resmi açıklamanın yapılmasını beklemek durumundayız tabii ki. Gelmiş geçmiş en iyi 5 Alex de Souza demiş İzmir'den Müjdat Bey. Hagi, Anelka, Salah, Roberto Carlos. Bu şekilde sıralamış. Hagi ve Alex hep var listelerde Ercan abi. Muslera Hagi Alex demiş mesela bir başka dinleyicimiz.
0: Bayağı bir nesli futbolu sevdiren isimler bunlar.
1: Bir isim hiç çıkmadı. Beni çok şaşırttı.
0: Kim?
1: Icardi. Hiç çıkmadı şu ana
0: Şu
1: kadar.
0: ana kadar.
1: Evet. Değil mi? Icardi de olabilir.
0: Yeni gitti acaba ondan mı? Akla gelmiyor.
1: Akla mı gelmiyor acaba Icardi?
0: Değil
1: Bilmiyorum
0: mi?
1: yani. O Icardi'nin de etkisi çok büyük oldu. Icardi de 100 milyon euroluk oyuncuydu. Yani müthiş bir oyuncuydu.
0: Icardi şöyle söyleyelim. Futbolu yeni sevmeye başlayan çocuklar için bir idol oldu.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bir sürü çocuk Galatasaraylı oldu.
1: Kesin. Icardi'yi yazan şimdilik çıkmadı. İstanbul'dan Hayrettin Hacı derim diyor. Avrupa Kupası kazandırdı bize diyor.
0: Barcelona'nın kaptanı da geldi ona bakarsan. Kim? Popescu.
1: Popescu da geldi.
0: Rumen değil mi?
1: Barcelona'nın kaptanıydı evet geldiğinde.
0: Öyle değil mi?
1: Lukaku sırtı dönük pas trafiği yapsın. Kanatlar gol şov yapar.
0: İşte o trafik olayında kuvvetli olması gerekiyor.
1: Niye bunu da yapabilecek bir isim Lukaku. Hem Greenwood atar, hem Kerem atar, Asensio Talisca atar. Ya Fenerbahçe gol sıkıntısı yaşamaz bu sene. Bu sene mesela Galatasaray gol sıkıntısı yaşayacak gibi geliyor bana. Kanatları da golcü değil. Orta sahadan da gole destek yok Ercan abi. Bir de nereden baksan 20 gole katkı yapmış Icardi de gitti.
0: Savunmayı orta saha çizgisine çekiyor Galatasaray. Ya oyuna devam etmek istiyor. Alan daraltmak istiyor. Mesela Villarreal net 4-5 defa Kadeci ile karşı karşıya kaldı.
1: Evet.
0: Ya bunu çözen çok takım olabilir.
1: Şampiyonlar Ligi'nde özellikle.
0: Şampiyonlar Ligi'nde
1: Eyvah eyvah.
0: herkes Villarreal gibi olmaz.
1: Geçen sene Villarreal averaj takımı olmuştu. Hiçbir şey yapamadılar. Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Evet.
1: Ama 45 ile 70 arası top göstermediler Galatasaray'a. Ya bu iyi bir işaret değildi.
0: Değildi.
1: Hiç de iyi bir işaret değildi. Galatasaray için. Bir dinleyicimiz demiş ki Quaresma, Hagi, Alex, Drogba, Guti. Böyle bir ilk 5 yapmış. Quaresma'yı koymuş oraya. İsme göre ve performansa göre bir liste yapmış dinleyicimiz. Güzel. Diyor ki isme göre diyor Roberto Carlos, Salah, Drogba, Hagi Quaresma. İsme göre ise Quaresma bence buraya girmez. Bence. Çünkü Quaresma'dan büyük isimler de geldi.
0: Geldi tabii.
1: Geldi. İşte dediğimiz gibi Icardi geldi. Ne bileyim başka isimler geldi.
0: Ya Kuvarcıma da tabii önemli.

0: eder yani. Quaresma da iyi ama ilk 5'e sanki ilk 10'a girer de ilk 5.
1: Geldi geçti diyeceğim. Gomez Beşiktaş şampiyon yaptı.
0: Performansa göre ise Hacı Alex, Icardi, Osimhen, Quaresma demiş. Performansa göre. İsim artı performansı ayrı yazmış.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
4: Koptu fırtına, yerini almak üzere. Bu koşuyla birlikte ikinci beşli ganyanın başlayacağını bir kez daha hatırlatalım. Ve koptu fırtına, sert görevlinin yoğun çabasıyla box içindeki yerini almak üzere tam anlamıyla içeri alınamadı henüz. Arka kapaklar kapatılmaya çalışılıyor. Evet, koptu fırtına da box içinde hazır artık. Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. Çıkışta biraz ağır kaldı. Bir numaralı Atayeri 3 boy gibi geride. 12 numaralı Kızılarya iyi çıktı. Liderliği aldı. Bariyerinden 6 numaralı Kuman ona eşlik etti. 1 boy kadar gerisine geldi. 2 boy kadar gerilerinde 5 numaralı King Uludağ var. O 3.'ye girdi. Dış kulvardan 7 numaralı koptu fırtına toparlayıp 4.'ye girmeye çalışıyor ama bariyerinde 3 numaralı Ender Şövalye ön taraftan yer kaptı. 1 boy geride bariyerinde 9 numaralı Taykut Kral var. Son 600 metreye doğru liderliği 6 numaralı Kuman devraldı. 12 numaralı Kızılarya'dan 2.'ye 5 numaralı King Uludağ saklı. Dördüncülükte 3 numaralı Ender Şövalye. 2 boy kadar geride 9 numaralı Taykut Kral'ın gayretlerini iyi izliyorum. Daha gerilerden 8 numaralı Meyleşim'in de uğraşları var. Viraj dönüldü. Düzlüğe 1 boy farkla 6 numaralı Kuman lider çıktı. Orta kulvardan 5 numaralı King Uludağ biraz dışarıya doğru açılan dış kulvarda sprintine başlayan 3 numaralı Ender Şövalye'nin gayretleri var. Son 200 metreye doğru Ender Şövalye dışarıdan geldi. İçerideki 6 numaralı Kuman'ı ve orta kuvardaki 5 numaralı King Kulu'da zorladı. Zorlamakla kalmadı. Liderliği de aldı. 2 alt boy kadar fark yaptı. 3 numaralı Ender Şövalye Kuman'ın King Kulu'dan gayretleri var. 3 numaralı Ender Şövalye fotoyu buluyor. 6 numaralı Kuman ikinci. 5 numaralı King Uludağ 3. 9 numaralı Taykut Kral 4. 8 numaralı Melihşim de 5. oldu. 3 numaralı Ender Şövalye Uğur Temur'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
7: Radyo Spor!
6: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
8: Talisca!
6: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

Evet, ilk bölümü geride bıraktık. Sorular da geliyor bir yandan. Biraz da sorulara bakalım. Diğer yorumlara geçeceğim tabii. Çok güzel mesajlar geliyor. En iyi 5 oyuncuyu sormuştuk dinleyicilerimize.

0: Bizden 100'den fazla mesaj geldi Ercan abi. Şimdi diyor ki Lukaku iyi kuvvetli diyor dinleyicimiz İzmir'den. Kaptan 35. Ama diyor o kadar fazla kiralandı ki aidiyet duygusunu burada yaşar mı emin değilim diyor. Kiralık olarak evet çok fazla takımda oynadı. Inter'de kiralık oynadı, Roma'da kiralık oynadı.
1: Onu bilemem.
0: Şöyle baktığımızda Everton'da kiralık oynadı. West Bromwich'te kiralık oynadı vesaire vesaire. Evet yani onu bilemeyiz biz.
1: Ya şimdi yabancılara baktığında önemli olan bir uyum sürecini ona yaşatmak, iyi yaşatmak.
0: Hı hı.
1: İşte çocukları varsa okul, aile burada memnun olacaksa öyle değil mi?
0: Hı hı. Evet.
1: İkincisi ödemelerde gününde sorun ve zamanda olmasın. Sorun olmasın. Çünkü yabancı oyuncular buraya ya ben bu takımı çok sevdim onun için gelmiyor.
0: Hı hı.
1: Profesyonellik için geliyor. Profesyonelce benim isteklerimi karşılayın ben de sizin isteklerinizi karşılayacağım diyor.
0: Evet futbol oynamaya geliyor. Ama bazen ya Lukaku'da bunun olacağını düşünmüyorum ama bazı oyuncular da Ercan abi yani şeyi hissettirdi bize geçmişte. Para için ben geldim paramı alayım gideyim. Çok da burada ne yaptığımın
1: mesele öyle oyuncuyu alırsan problem oluyor.
0: İşte evet. Orada analizi de iyi yapmak lazım. Şimdi demiş ki dinleyicimiz Galatasaray bir tane 23 yaş üstü alacak, iki tane de 23 yaş altı alacak demiş. Evet görüntü öyle.
1: Şu anda iki oyuncu.
0: Alırsa Türk belki.
1: Alacak.
0: Evet Ahmetcan Kaplan, Eren Dinkçi isimleri gündeme geldi. Şimdi Galatasaray'da yerli olarak. Eren şöyle bir problemi olmuş. Çocuk yani ne kadar süre alırım konusunda endişesi varmış Ercan abi. Eren Dinkçi'de. Freiburg'lu oyuncu.
1: Şöyle bir şey var. Geleceğini düşünmek zorunda. Evet. Eren'den bahsediyoruz.
0: Hı-hı.
1: Yurt dışında. Kendi takımında banko oynuyor, kariyerine bir şeyler katmak istiyor. Fakat tabii Galatasaray'a gelince al sen 11'desin her maçta diyecek hali yok Okan Buruk.
0: E tabii yani Icardi'de yedek kaldı, Sané'de yedek kaldı geçtiğimiz sezon.
1: Oynayacak oyuncu, her maçta oynayacak oyuncunun büyük fayda sağlaması gerekiyor takıma ki ondan vazgeçme durumunda kalma diye.
0: Hı-hı.
1: Bu da çok az oyuncuya nasip oluyor. Böyle düşünmesi doğal.
0: Doğal.
1: Aşırı böyle düşünürse de gelmez.
0: Bir de orada Can Armando da var. Şimdi Can Armando ile de ilgili bir gelişme yok.
1: Mesela. Can Armando nedir? Ne yapar? Gelişimi nasıldır?
0: Hiç bilmiyoruz.
1: Sıfır.
0: Evet.
1: Ya bir yere kiralayacaklar. O gelişime devam edecek. Ya da alındı ama az önce bahsettiğim husus ortaya çıktı. Uyumu sağlayamadı şu anda.
0: Ya tutarsa transferlerinden de ağzı yanmış diye hissediyorum ben Galatasaray yönetiminin. İşte Yusuf Demir, Eyüp Aydın. Olmadı. Şimdi
1: olmadı tabii.
0: Can Armando. Bekliyorlar olmadı. Olacak mı? Olmadı. İşte ne bileyim yani o yüzden galiba biraz daha net oyunculara daha fazla gitme eğilimi var diye de hissediyorum. Çünkü tutmayan oyuncular da oldu.
1: Ya şampiyonla oynayacaksan her sene en fazla bu şansı bir oyuncuda kullanman taraftarıyım. Ya hı-hı, tutarsa şansını. Hı-hı. Oynama şansı daha yüksek oyuncuya gitmen gerekiyor. Ya bunu hissedip, görüp, belirledikten sonra o tarz oyuncuları almak gerekiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Biz bu oyuncu gelecek vaat ediyor. Aldık. Aldın. Sonuç. Oyuncu 3 kere forma giyemiyor.
0: İşte orada da oyuncu karakteriyle mi alakalı bilemedim. Çünkü ya tutarsa oyuncusunu da Beşiktaş'ın alması, Galatasaray'ın alması lazım. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de. Çünkü neden? İşte şu anda en çok faydalandığın ve belki de en fazla sana bonservis getirecek iki oyuncudan biri olan Barış Alper Keçiören'den geldi. ya tutarsa.

0: Ama tuttu. Bu Kerem Erzincan'dan geldi.
1: Kaç yıl oldu?
0: Kerem 5 yıl oldu.
1: Barış aynı.
0: Barış da aynı, evet.
1: 5 yıldır ya tutarsa da bir başarım var mı? Bu ikisinin
0: dışında. Bu ikisi dışında yok.
1: Tutma ihtimali o zaman ben matematikle bakalım.
0: %50'nin altı.
1: %50'nin altı.
0: Eyüp, Yusuf, işte Can Armando.
1: Hep onu arıyorsun, Eren arıyorsun.
0: Eren tutar mı diye düşünüyorsun. Başka talipleri de varmış, olmuyor. İşte bir yerde bir yanlış var. Demek ki.
1: Olmadı. Ya Barış ve Kerem örneği çok önemli. Fakat devamında bunun süreyle değerlendirdiğin zaman 5 yıl geçmiş oluyor herhalde.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu açıklamalarda bulunuyor.
2: Ben hani orada sadece o dosya bazında değil, genel olarak konuşmam lazım. Sayın Adalet Bakanımızla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da uzun bir müddettir sosyal medyadaki bu tip eylemlerle ilgili ciddi bir mücadele sergiliyor. Yani siz sadece bu yakın olaydan dolayı haberdar oldunuz ama inanın bununla ilgili çok önemli çalışmalar var. Ben önümüzdeki günlerde o konuda daha önemli adımlar atacağını ve kamuoyunu da bilgilendireceğini düşünüyorum. Benzer şekilde yani sadece o olayla ilgili değil, bizim bir de 12 Mayıs hadisemiz var. 12 Mayıs'la ilgili de beklentimiz büyük. Bugün katıldığımız bütün naklen yayınlarda ifade ettik. 12 Mayıs hadisesiyle ilgili aslında bir soruşturma yürütüldü. Ve büyük ölçüde o dosya tamamlandı aslında. Çağlayan Adliyesi'ne geçti, Anadolu Adliyesi'nden. Ve kapandı dosya. O dosyada failler belli. 12 Mayıs hadisesini neden yaptıkları, işte FETÖ terör örgütü lehine yaptıkları, katılan kamu görevlilerinin FETÖ'yle bağlantıları tespit edildi. Bizim Sayın Bakanımızdan arzumuz, isteğimiz, ricamız o dosya üzerine de bu faili meçhul kalmaması, o dosyanın da bir an önce aydınlatılması bizim camiamızın büyük beklentileri arasında. Bu vesileyle tekrar hem Sayın Cumhurbaşkanımıza, hem Sayın Adalet Bakanımıza, hem Sayın İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte görev yapan Sayın Aziz Yıldırım dönemindeki hukukçularımıza, Sayın Ali Koç dönemindeki hukukçularımıza, Alper Alpoğlu'na da çok teşekkür ederim. Gerçekten iyi bir ekip çalışması yapıldı. O çalışma sürüyor.
3: Uzun bir aradan sonra çok ciddi şekilde devlet kurumları sosyal medyadaki ve spor olaylarındaki beğenilmeyen şeylerin üzerine çok kararlı bir şekilde gidiyor. Bunu takım ayırt etmeksizin yapıyorlar. Bunun spora katkısı nasıl bir dönüş olur, spora katkı anlamında?
2: Çok önemli bence. Tekrar söylüyorum, yani bu bugünün başlamış bir olay değil. Ben en azından Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na seçildikten sonra ben de o çalışmalar içerisinde oldum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konuyla ilgili çok etkin bir mücadelesi var. Zaman zaman işte çok seyrek olaylarda veya popüler olaylarda siz karşılaşıyorsunuz ama o konuda gerek 6222'nin uygulanmasında, gerek dezenformasyon yasasının uygulanmasında çok etkin bir mücadele var. Tribünlerin barış ortamıyla anılması, sporun kardeşlik yönünün ön plana çıkması, bunlar hep arzu ettiğimiz konular ama maalesef sosyal medyanın cazibesi ve oradan kazanç elde eden insanların yarattığı kirlilik futbola sirayet ediyor. Sporun her adamına sirayet ediyor ve orada istenmeyen durumlar oluyor. Ama ben savcılığın çok etkin mücadele ettiğini biliyorum.
4: Sayın Başkanım, Trabzon'daki bu kurşunlanma hadisesi ile ilgili gözaltı sayısının artmasını bekliyor musunuz? Bir de 12 Mayıs'a benzeri süreçlerle ilgili tazminat süreci, görüş sesi var mı? Fenerbahçe'nin bu konuda bir kriterler var mı örneğin?
2: Şimdi tabii yani bu sürecin başındayız. Yani süre 11 yıl olmasına rağmen yani maalesef hukuki sürecin başındayız. Bunun sebebi de bu dosyada görev olan kamu görevlileri, FETÖ bağlantıları, soruşturma makamının, önceki soruşturma makamının yani 15 Temmuz darbe girişiminden önceki soruşturma makamının benzer şekilde FETÖ bağlantısı iltisakı. Böyle bir olayın, bu büyüklükte bir olayın bu 5 kişiyle sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz. Ve biz arkasında bir örgüt yapılanması olduğunu düşünüyoruz. Bizim de dosyayı açtığımızda, ilk suç duyurusunda bulunduğumuzda dilekçeye yazdıklarımız bunlardı. Genişlemesi ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Tazminat konularında çalışmamız var, yani hazırız ama bu dosyaların ilerlemesi lazım, faillerin belirlenmesi lazım ki biz ona göre aksiyonları alalım. Ama her türlü hazırlığımız var. Şunu söyleyebilirim, 3 Temmuz 2011'den beri bugüne kadar yani 15 yıllık süreç içerisinde atılması gereken bütün hukuki adımlar atılmıştır. Atılması ileriki günlerde mümkün olacak adımların hazırlığı mevcuttur. Bunlar kesintisiz, yönetimler ne olursa olsun, kim olursa olsun yapılacaktır.
5: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim, sağ olun.
5: Teşekkürler.

0: ve Sayın Şekip Mansuroğlu'nun açıklamalarını sizlere ulaştırdık kısa bir ara.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek. Radyo
2: Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Bilgisayarınız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
2: Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor. Radyo Spor! Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
3: Talisca!
2: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ederken bir tane beklediğim isim vardı. O isim geldi Ercan abi. Hani en...
1: Icardi demiştin en son.
0: Icardi demiştim. Bir tane daha vardı. Eskilerden. Dinleyicimizin yaşı da ortaya çıktı. Didi.
1: Oyuncu değil de teknik direktör olarak
0: evet,
1: geldi.
0: Didi demiş ve evet. Tony Schumacher demiş.
1: Tabii kaleci Schumacher.

0: Ayer direkt olarak Dünya Kupası'ndan sonra Türkiye'ye geldi. Bayağı Didi de sadece Türk futbol tarihinde değil, dünya futbolunda işte Pelé'nin takım arkadaşı.
1: Evet.
0: Öyle diyelim.
1: Evet.
0: Bayağı iyi bir tercihte bulunmuş dinleyicimiz.
1: Aynen öyle. Peki bir Jean-Marie Paf desem?
0: Trabzonspor'a geldi.
1: Evet.
0: Schumacher'le birlikte dönemin parmakla gösterilen Avrupa futbolunun en önemli kalecilerinden biriydi.
1: Müthiş, müthiş bir isimdi gerçekten Jean-Marie Paf. Bakıyorum başka mesajlara. Evet, dinleyicilerimizden çok fazla mesaj var gerçekten. Adriano Pepe, Guti, Quaresma, Gomez demiş Onur Bey. Bir Beşiktaş sıralaması yapmış.
0: Evet. Ama ne büyük isimler gelmiş, değil mi?
1: Çok büyük isimler gelmiş gerçekten de öyle. Eto'o, Roberto Carlos, Guti, Drogba, Schumacher.
0: Ya Beşiktaş mesela Adriano gibi bir sol beki yıllardır bulamıyor.
1: Bulamadı. Robinho geldi diyor. Dinleyicimiz Halil Bey.
0: Özel hayatındaki çalkantılar olmasa
1: Büyük
0: Robinho
1: futbolcuydu.
0: Avrupa futbolunda kalmaya devam edebilirdi. Ve hatırlattığı iyi olmuş değerli dinleyicimizin. Ama Robinho işte kendi hatalarını tabii bedelini ödüyor.
1: Bedelini ödüyor. Aynen öyle. Bir dinleyicimiz Arda Turan yazmış. Roberto Carlos, Eto, Drogba,
0: Ama
1: Hacı
0: biz
1: Arda
0: yabancı
1: Turan.
0: dedik.
1: Yabancı evet. Ama o Arda Turan da
0: Yazmış.
1: yazmış.
0: Peki. Teşekkür ederim.
1: Diomanski Kamara.
0: Kamera var. Doğru.
1: Gomez Alex. Bakalım farklı isimler arıyorum biraz daha. Lukaku'nun antrenman videosunu izledim. Kilo fazlası var demiş
0: Ama hep öyle
1: dinleyicimiz.
0: gözüküyor o.
1: O hep öyle gözüküyor. Kante diyor
0: Şu
1: dinleyicimiz.
0: an doğru.
1: Doğru. Bak
0: Dünya
1: Kante.
0: Kupası kazanmış.
1: Evet.
0: CVC kupalarla dolu. Kante.
1: Evet.
0: Ve şu anda da oynuyor.
1: Simao Sabroza demiş dinleyicimiz. Ortega Falcao demiş. Van Hooydonk, Samir Nasri.
0: Ya Nasri'nin bayağı isim olarak iyi de kötü hali geldi. Türkiye'ye.
1: Evet. İyi hali gelemedi.
0: Mesela Dele Alli 100 milyon sterlindi değeri.
1: Evet. Çok değerli bir
0: Ama
1: oyuncu.
0: Türkiye'ye olmadı. Enkaz halinde geldi. Öyle değil mi?
1: Kesin. Kesin öyle. Geçmişleri için Salah, Roberto Carlos diyebilirim. Ligde yaptıkları içinse Hacı Alex, Osimhen, Icardi, Quaresma demiş dinleyicimiz.
0: O araçmanın ikinci gelişinde de bayağı iş yaptığını söyleyebiliriz.
1: Hacı Drogba.
0: Quaresma'ya o kadar çok takım, önemli takım forma şansı verdi ki ama orada istenileni veremedi. Avrupa futbolundan bahsediyorum. Barcelona'dan, Inter'den. Quaresma yoksa büyük oyuncu.
1: Büyük oyuncu.
0: Çok büyük oyuncu.
1: Şöyle bakıyorum.
0: Tabii dili geçmiş zaman kullanmamız lazım. Oyuncuydu.
1: Oyuncuydu. Şimdi bakıyorum böyle bizim aklımıza gelmeyecek. Evet mesela Jean-Marie Paf'ı yazmış dinleyicimiz. Şerafettin Bey. Tony Schumacher.
0: Dev
1: Bazı
0: kaleciler bunlar.
1: dev kaleciler.
0: Bayern Münih'in kalecisi geldi Türkiye'ye. Auman.
1: Auman. Şimdi de
0: Beşiktaş'a
1: Alman milli
0: geldi.
1: takımının kalecisi geldi Nübel. Ama
0: Nübel.
1: daha
0: Evet.
1: tabii zamana ihtiyacı var o efsaneler arasına girmesi için. Bakıyorum farklı bir isim bizim unuttuğumuz. Kenneth Anderson sayılabilir mi
0: İsveç'in
1: acaba?
0: santraforu sayılır.
1: Kenneth Anderson da
0: Fenerbahçe'ye
1: iyi
0: geldi.
1: oyuncuydu.
0: Van Hooydonk'u yazan oldu mu? Pierre Van Hooydonk.
1: Yazdı. Birkaç dinleyicimiz
0: Yazdı değil
1: yazdı.
0: mi?
1: Mesut Özil yazmış mesela dinleyicimiz Çorum'dan.
0: Kariyeri çok iyi.
1: Çok iyi bir kariyer. Fiyat performans olarak baktığımızda diyor Tabata diyor. En kötü olarak yazmış ama Tabata'yı da. 8'e gelmişti Ercan abi Tabata'nın.
0: Bir
1: Antep'te
0: rekordu.
1: rekordu o zaman.
0: Ama
1: beklenenini veremedi.
0: şaşırttı.
1: Evet. Bursaspor taraftarı bir dinleyicimiz. Pablo Bataşa demiş.

0: Asensio demiş. Evet, Asensio'yu zaten söyledik. Unutulan isimlerden biri. Büyük
1: evet.
0: isim
1: Asensio. Asensio enteresan değil mi?
0: Evet. Unutuluyor Asensio da, büyük kariyer.
1: Kesin.
0: Bakalım. Ortega, Ercan abi.
1: Ortega Arjantin için bile önemli isimdi. O da biraz özel hayatı ve futbol ilişkisi arasında sıkıştı kaldı. Kayboldu.
0: Ortega'yı yazan dinleyicilerimizin sayısı son bölümde arttı.
1: Çünkü Ortega yani Arjantin milli takımdan, şöyle söyleyelim, maç kazandıran oyuncuydu.
0: Tabii.
1: Ama burada olmadı. Ya dedi, diyorum ya, olmayacak bazen olmuyor. Yoksa Ortega gibi büyük bir isim tartışılmaz bence. Hı-hı.
0: Evet. Bakıyorum dinleyicilerimizi. Salah, Tafarel, Schumacher demiş dinleyicimiz. Bunları söyledik. Başka. Robinho diyen dinleyicimiz var. Robinho'yu da söyledik. Bakalım kimseyi unuttuk mu acaba? Zago'yu yazmış bir dinleyicimiz.
1: Evet, Zago var. Roma'da, Brezilyalı Zago. Hı hı.
0: Şu an sizce Icardi mi Lukaku mu demiş?
1: Şu an bir şey diyemem yani. İkisi de biliyorsun ağır sakatlık yaşadılar.
0: Evet.
1: Ama daha hazır olan geçen sene Icardi'ydi.
0: Ve hala bir takım bulamadı.
1: Son Dünya Kupası performansına göre de 6 maç 3 gol Lukaku. Bir asist.
0: Bakıyorum. Kostadinov.
1: Dönemin Bulgar milli takımının banko vazgeçilmez oyuncusuydu. Emil Kostadinov. Doğru.
0: Balotelli yazmış dinleyicimiz.
1: Balotelli de iyi işler yaptı değil mi zamanında? Ama o da tabii özel hayatıyla futbolu çok iç içe işte değerlendirince kayboldu gitti.
0: Kaybolan yeteneklerden biri olarak görüyorum Balotelli'yi. Yani kendini...
1: Çok seviyor muydu futbolu acaba? Pek sanmıyorum.
0: İşte hiç futbola veremedi. Yoksa büyük yetenekti.
1: Değil mi?
0: Büyük yetenekti Balotelli.
1: Biraz futbola uzak kaldı sanki.
0: Hı hı. Juan Mata'yı da sayabilirim. Pek oynamadı ama demiş kariyer
1: Juan
0: olarak.
1: Juan Mata tabii Türkiye ama büyük oyuncu o da.
0: Büyük oyuncu. Babangida. Gençler Birliği.
1: Evet. Babangida geldi.
0: Aa bak güzel. Benim çocukluğumda çok sevdiğim isimlerden biriydi Prekazi.
1: O Prekazi de Galatasaray tarihi için
0: oldu.
1: Tabii
0: çok faydalı oldu gerçekten Prekazi.
1: Monaco'ya attığı gol.
0: Evet. Hala
1: Galatasaray'ın tur atlamasını sağlamış goldür.
0: Hala aradan neredeyse 30 yıl geçti ama hala akıllarda.
1: Tabii.
0: Prekazi'nin o golü. Ferdinand demiş dinleyicimiz.
1: Ferdinand kiralık geldi. İngiltere milli takımının santrafor oldu sonra. Bir sene sonra.
0: Dembaba Adebayor isimleri var.
1: Dembaba sakatlanmasa Çin dönüşü olmadı.
0: Frank Ribery.
1: Ribery de çok az kalan çok yıldızlardan biri.
0: Ve yani Galatasaray'ın 100 bin doları geciktirdiği için elinden kaçırdığı bir oyuncu.
1: Geciktirmese devam edecekti iş.
0: Ve Marsilya'ya gitti. Marsilya'da batıyordu. Marsilya'yı kurtarmış oldu Galatasaray. 20 milyon euroya çünkü Bayern'e sattı Ribery'i.
1: Ve
0: kurtuldu. Marsilya batmaktan kurtuldu.
1: Ribery Bayern Münih'ten de başka yere gitmedi. Son evet. dönemine kadar. Bir Fiorentina yaptı. Bırakırken.
0: Kariyerinin sonunda.
1: Evet. Onda da işte gideyim bir sene oynayayım dedi.
0: Evet aynen öyle yani.
1: Gaz Ribery tabii Fransa milli takımı bayağı
0: çok
1: iyi.
0: Çok büyük oyuncuydu. Çok büyük oyuncuydu. Yani Galatasaray'a geldi. Galatasaray çok basit kaybetti Ribery'i.
1: Ya Ribery süratinde bir oyuncu bulsan ligin kaderini etkiler.
0: Tabii. Yani Ribery çok büyük oyuncuydu zaten. Sonra Bayern'de yaptıklarını gördük ama yani 100 bin dolar için, 150 bin dolar için Galatasaray'ın elden kaçırması pek de iyi olmadı Galatasaray için. Dediğim gibi yani Marsilya batıyordu. Marsilya'yı kurtardı Ribery.
1: Evet.
0: Batmaktan kurtardı Marsilya'yı.

0: Heykelini dikeceklerdi yani. Marsilya meydanına Ribery heykeli dikeceklerdi. Kulüp batıyordu çünkü. 20
1: Ve
0: milyon
1: kurtardılar.
0: Kurtardılar. Ribery'i satarak kurtardılar.
1: Bugün bir haber var. Seninle de paylaşayım bunu. Bir Fransız medyasında yer aldı. Okudum ben de haberi. Bordeaux biliyorsun. Hı hı. Düşürüldü. Ve şu anda amatörlüğe eşdeğer bir durumda Bordeaux kulübü. Ki
0: zamanının çok önemli.
1: Tabii 1800'lü yıllara dayanıyor. 1800'lü yılların sonuna dayanıyor kuruluşu. Çok köklü bir futbol kulübünden yani bahsediyoruz. 130
0: yıllık bir kulüpten bahsediyoruz Bordeaux'dan.
1: Demişler ki bu kulübü yaşatalım. Bir Fransız ve İngiliz yatırım şirketi. Tamam yaşatalım da daha kulübün yaşaması için önce bir nefes içi 40 milyon euroya ihtiyaç var. Biz bunu devralalım. Ama biz devir parası veremeyiz demişler. Bunu da tabii Fransa'da maliyeyle konuşuyorlar, görüşüyorlar. Bir para verilmesi gerekiyor. 1 euroya Bordeaux'un devrini alıyorlar. 1 euro. Ya takımın durumu o kadar feci ki.
0: 1 euroya.
1: 1 euroya diyorlar ki biz Bordeaux'ya. Bu iki şirket olarak devralırız. Ve acil hemen 40 milyon euro ki o işler dönmeye başlasın. Tekrar çark işlemeye başlasın. Acayip bir batış yaşamış Bordeaux.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek. Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
3: Radyo Spor!
2: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
4: Talisca!
2: Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Son 200 metreye doğru önde geliyor. 5 numaralı John Aburuzi saldırıyor. 2 at boyu kadar. 1 numaralı Görkem kaptan lider. Son 200'e girildi. John Aburuzi ısrarla geliyor ama Görkem kaptan hala lider. John Aburuzi geliyor. Görkem kaptanı rahatsız ediyor. Bir baş, bir boyun Görkem kaptan önde. John Aburuzi geliyor. Çok güzel bir foto oldu. 4 numaralı Howard 3. 2 numaralı Bandolero 4. 3 numaralı O'Sullivan da 5. Kritik bir foto gerçekten. Müthiş bir final oldu. 1 numaralı Görkem kaptan. Tam kazandım dedi ama John Aburuzi ben de varım dedi. Foto finish resmini heyecanla bekliyoruz.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Radyo Spor. Reklam.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Yarış arasından sonra birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Fenerbahçe ile ilgili bazı gelişmeler var, onları da söyleyelim. Mesajlara tekrar döneriz. Stoper bölgesi için Ümit Aktağ ve Adil Demirbağ Fenerbahçe'nin gündemini aldığı söyleniyor.
1: Yerli.
0: Evet, yerli rotasyonunu da Sarı Lacivertliler geliştirmek istiyor. Çünkü yabancı kontenjanı Fenerbahçe'nin dolu gibi görünüyor şu anda.
1: Tabii iki isim de ligde bilinen isimler.
0: Evet.
1: Adil de Konyaspor'un aynı zamanda kaptanı. Ama bu yabancı kuralı değişiminde yerli oyuncuların piyasası çok arttı. Hı hı. Bu yüzden de Konyaspor ister istemez yüksek bir bonservis bedeli talep edecektir.
0: Tabii iki oyuncunun da kontratları var. Adil'in kontratı Haziran 2027'de bitiyor mesela. Bir yılı kalmış. Orada biraz Fenerbahçe'nin pazarlıkta eli güçlü olabilir. Ümit Akdağ'ınsa 2028, 2 yıl daha sözleşmesi var.
1: Ümit Akdağ konusunda biraz bonservis yüksek olabilir değil mi?
0: Evet, orada bir bonservis.
1: Gerçi Adil için de şu anda acil ihtiyacı olan bir kulüp düşünürse yine bonservis vermek zorunda.
0: Bonservis biraz yüksek olabilir tabii ki. Büyük takımlar istediği için özellikle isterlerse. Tabii ki resmi teklifte bulunurlarsa. Ama yerli olarak da kadrosunu takımlarımız güçlendirmek zorunda, bunun farkındalar tabii ki. Ahmet Spor Oğuz Aydın'a talip oldu ama Fenerbahçe pek sıcak bakmıyor bu transfere.
1: Oğuz'u nasıl kullanacaklar? Oğuz yetenekli bir oyuncu.
0: Yetenekli, evet.
1: Ben çok beğeniyorum Oğuz'u. Birçok futbol sever de aynı düşüncededir ama kullanımı nasıl olacak, nerede olacak, o 11 şansını devamlı yakalayabilecek mi? Esas meseleler bu. Yoksa Oğuz takıma heyecan verecek oyunculardan biri olabilir. Fakat oynaması lazım Oğuz'un.
0: Evet, Oğuz oynamak isteyen bir oyuncu. Fenerbahçe'de de yani şu kuralda, yani 10+4'te ben süresini artırabileceğini düşünüyorum o yeteneği.
1: Oynaması lazım.
0: Evet.
1: Ya orada belli oldu Fenerbahçe. Mesela Cengiz'den bence vazgeçti.
0: İrfan'dan da fazla süre bulacağını düşünüyorum ben Oğuz Aydın'ı.
1: Ben de.
0: İrfan Can'dan da fazla süre bulur.
1: Aradan yıllar geçiyor Mehmet. Oyuncular tabii yaş alıyorlar. Bahsettiğimiz oyuncular milli takım forması giymiş oyuncular. Cengiz olmadı ama. İrfan da dediğin gibi o rekabette Oğuz daha çok şans bulabilir eğer iyi çalışırsa. Daha genç çünkü Oğuz.
0: Evet. Şimdi bakalım. Beşiktaş'a geçelim biraz da. Vlahović Ercan abi. Uzun süre bekletti Beşiktaş'ı. Vlahović 5 büyük ligden
1: gelecek zaten bekledi. De acaba çalışma durumu nedir? Şöyle çalışma durumu.
0: Ya fiziksel olarak
1: diyorsun. 4-4'lük bir fizikle gelmiyor.
0: Hı
1: hı. Acaba özel programda çalıştı mı çalışmadı mı bilmiyorum. Ben hep geçtiğimiz sezon ne yaptı diye bakıyorum. Geçtiğimiz sezon sonlara doğru şans buldu.
0: Evet.
1: Bizim ligde iş yapar mı?
0: Yapar.
1: Bence %100 yapar.
0: Sağlıklı bir lafı hiç yapar.
1: Onu kabul edelim.
0: Evet.
1: Sol ayak var. Var. Sağ ayak var.
0: Fizik var.
1: Fizik zaten var. Yüksek toplarda başarılı mı? Başarılı. Başarılı. Bunların hepsinde başarılı. Geçen sene sonlara doğru Juventus'ta forma şansını buldu. Sakatlığından dolayı. Beşiktaş da herhalde yine alacaksa, ki öyle haberler yoğunlaştı iki gündür.
0: Hatta İtalyan basınında en güvendiğim kaynaklardan biri Corriere dello Sport da yazdı. Anlaşma tamam dedi. Net yazdı.
1: Dün yazdı.
0: Evet.
1: Corriere dello Sport. Bu dün de yazıldıktan sonra her an bir açıklama bekleniyor o konuda da. İş yapar mı? Bence yapar.
0: Yani sağlıklı Vlahović yapar. Bana kalırsa yapar.
1: Tabii sağlık yine kapsamlı bir kontrolden geçecektir tahmin ediyorum.
0: Kesinlikle. Son 48 saat çok yoğun geçmiş görüşmelerde. Corriere dello Sport diyor ki 48 saat boyunca yoğun bir görüşme oldu. Ve devamında da 3 yıllık anlaşma sağlandı. Net 8 kazanacak, bir de imza parası alacak.
1: Evet, bazı kaynaklara göre de 4 yıl anlaşma.
0: Evet. 3 diyen var, 4 diyen var. Minimum 3 diyelim biz o zaman.
1: Evet.
0: Ya belki 3+1'dir, onu 4 demiştir.
1: Olabilir.
0: Bilemiyorum. Bonuslarla 10 milyon euro maaş alacakmış yıllık Vlahović. Habere göre Yani Delo Sport 3 yıllık yazmış

0: Hüseyin abi, ben oradan devam edeyim.
1: Evet, bir de anlaşmada şu var. Daha 26 yaşında.
0: 26 yaşında, evet. Ve 4 yıl önce 85 milyon ödedi Juventus. Vlahovic'e.
1: Hocası kimdi? İtalyan.
0: İtalyan.
1: Bunu da ben bir avantaj olarak değerlendiriyorum. Evet. Yani oyuncunun saha içinde neler yapabileceğine en iyi karar verecek olan teknik direktör, eski teknik direktörü Italiano.
0: Vlahovic büyük güç katar. Şimdi Beşiktaş'ın bir şimdi sağ kanat ihtiyacı hala var gibi Ercan abi. Ne diyorsun?
1: Çerni çıkışı Raşitsa... beni şaşırttı Çerni bu sene. Ben daha iyi bir çıkış bekliyordum. O çıkışı halen görebilmiş değilim. Ama yine de umudumu kaybetmedim. Ya ama o çıkışı göremedim.
0: Şimdi tabii bunu en iyi Italiano değerlendirir. Antrenmanlar, maçlar, hazırlıklar. Nasıl reaksiyon alıyor oyuncudan? Bir ümit var mı yok mu? Biz sadece maçtan maça görebiliyoruz çünkü.
1: Ya son maçta Avrupa sınavında kaleciden dönen top kaçırdığı gol gözümün önüne geliyor. Mesela onu atması lazım.
0: İşte hani sen güçsüz olabilir dedin. Acaba kafası maçta mı değildi diye de düşündüm ben yani.
1: Ya bir kuvvet hissedemiyorum. Çünkü oyundan düşen bir çerni var. Yine düşüyor. Ya da bu oyun sisteminde mi oyundan düşüyor?
0: Yükleme döneminin azizliği olabilir mi?
1: Evet, yani kendine gelecektir ama bir süre lazımdır.
0: İşte onu Italiano bilebilir. Biz dışarıdan bakan gözler pek bunu ayırt edemeyiz. En iyi Italiano karar verir. Bugün de bir haber çıktı. Beşiktaş'ın sağ kanat için Muhammed Ali Çoy'la ilgilendiği Nis'ten bir oyuncu. 15 milyon euroluk bir teklif yapıldığı hatta Fransız sağ kanat Muhammed Ali Çoy. 22 yaşında 23 yaş altı kontenjanına da girebilecek bir isim. Yaş kriterine de uygun. Hücum hattına da genişlik kazandırabilir. Rotasyon anlamında da genişlik kazandırabilir.
1: Şimdi 3 tane sağ olursa. Kanat olarak bakarsak 3 sağ kanat, 3 tane yabancı.
0: İşte biri, orada sıkıntı var.
1: Onun birinin gitmesi lazım. Lüks oluyor değil mi?
0: Hı hı. Hatta Hull City'nin gündemindeydi Ercan abi bu oyuncu. Takip edebildin mi bilmiyorum ama Hull City'de arka arkaya sakatlık yaşanınca bütçeyi o sakatlık yaşanan bölümlere aktardı.
1: Ayırmayı tercih etti.
0: Hull City oyuncu Hull City'ye gitmedi. Gidemedi ya da. 22 yaşında dediğimiz gibi benim bildiğim bir oyuncu değil. Bir yorum yapamıyorum açıkçası.
1: Ben de net olarak bir şey diyemem.
0: Muhammed Ali Çoy için. O yüzden yani bakalım burada bir gelişme, bu konuda bir gelişme olacak mı ama iki tane yabancı üstüne üçüncü yabancı aynı nokta için biraz fazla.
1: O kategoride biraz lükse kaçabilir.
0: Yine Beşiktaş'la ilgili bir haber. Arthur Melo ismi Ercan abi. Fiorentina'dan da tanıyor Arthur Melo'yu. Orta saha oyuncusu, İtalyano'nun tanıdığı bir isim. Pas bağlantısı güçlü Arthur Melo'yu ben anlattım. Fena bir oyuncu değil.
1: Ya şu var. Beşiktaş için dün kim konuşuldu?
0: Ndidi ayrılırsa Melo olur deniyor.
1: Wilcock konuşuldu.
0: Wilcock konuşuldu. Evet.
1: Kağıt üzerinde bakalım. Maalesef aşil tendonu sakatlığı yaşamış bir oyuncu. Şimdi bu tarz oyuncularda oynayabilir. Dönüşleri oyuncunun yükselişte olduğunu göstermiyor. Oyuncunun grafiklerine baktığımızda, istatistiklerine baktığımızda.
0: Yükselişte bir oyuncu değil.
1: O sakatlık çok ağır bir sakatlık Mehmet. Bunu herkes
0: aşil,
1: biliyor.
0: Evet Ercan abi, yani benim bir oyuncum da vardı. Aşil sakatlığından döndü. Sıçraması 20 santim azalmıştı. Sıçrayamıyor çocuk mesela.
1: Bazen istediklerini aşil sakatlığından sonra gerçekleştirme ihtimali çok düşüyor. Evet. Çabukluğun varsa o bile azalıyor. Bunları kabul etmek lazım.
0: Yani. O yüzden dikkatli olmak lazım bu tarz transferlerde. Transfer geçmişleri çok çok önemli. Sakatlık geçmişleri oyuncular için. Malcolm, bir başka isim siyah beyaz anıların gündeminde olan, gazetelerde çıkan isim Malcolm. Ya Malcolm iyi oyuncu. Yani Suudi Arabistan'da da benim beğendiğim isimlerden biri. Yani fizik olarak iyi

0: Malcolm iş yapar.
1: Fizik olarak iyiyse.
0: Evet, hem
1: ya Suudi Arabistan'daki antrenman da bizim Türkiye'deki antrenman temposu arasında çok fark var.
0: Evet. Orada 9'dan sonra günde bir antrenman yapılıyor. Hava çok sıcak diye.
1: Onu bir de her gün yapılıyor mu? Aldığımız haberlere göre her gün
0: Yani...
1: düzenli olarak değil de bazen bazı takımlar bir gün arayla antrenman yapıyorlar mesela.
0: Hı. İşte iyi analiz etmek lazım. Ama Malcolm iyi oyuncu. Angelo Borges benim çok beğendiğim, her izlediğimde, her anlattığımda da hayran olduğum bir oyuncu. 23 yaş altına da uyuyor. Kimseyle de adı çıkmıyor. Fiyatı da fena değil. Hiç kimse ilgilenmiyor, bilmiyorum. Borges de iyi topçu. Şimdi dinleyen varsa söyleyelim, Angelo Borges'e bir bakın.
1: Değil mi?
0: Ya ben yani ne zaman anlatsam hep yani kumaşından çok etkileniyorum oyuncunun. Bir başka isim Miretti Ercan abi. Fabio Miretti Juventus'un oyuncularından biri. Genç oyuncu 23 yaşında. 23 yaşında. Yine Beşiktaş'ta anıldı. Beşiktaş'la ilgili çok haber çıktı bu ara.
1: Evet.
0: Özellikle tabii Italiano üstünden İtalyan ve İtalyan takımlarında oynayan oyuncularla ilgili çok haber çıkıyor.
1: Normal. Bunu
0: Hı.
1: normal değerlendirebiliriz. Ki İtalyan oyuncu ya talip olduysa kulüp mutlaka teknik direktör de İtalyan olduğu için konuşacaktır. O bir avantaj. Bu yüzden İtalyan isimler konuşuluyor. Bazıları doğru olabilir. Bazılarının ilgisi bile olmayabilir ama İtalyanların konuşulması doğal.
0: Juventus habere göre 15 milyon euro istemiş Ercan abi. Orta saha oyuncusu. Şimdi orta saha haberleri de çıkıyor ya arka arkaya.
1: Evet.
0: Acaba Ndidi ile bir yol ayrımı mı olacak
1: O
0: sorusu?
1: haberler konuşuldu. Kendisiyle işte
0: Hı.
1: Arabistan'dan teklif gelebileceği yorumlandı. Fakat ben okuyorum, bakıyorum net olarak hangi takımdan teklif bile geldiği belli değil.
0: Bu haber Tutto Sport'ta yazdı mesela. Yani Beşiktaş Miretti ile ilgileniyor haberi Tutto Sport'ta, kaynağı da verelim. 23 yaşında 15 milyon euro talep ediyormuş Juventus.
1: Biraz daha pazarlığa doğru gidiyor olabilirler tabii.
0: Miret ya iki engel var diyor Tutto Sport transferin önünde. Bir, Juventus'un beklediği 15 milyon euro transferde, iki oyuncunun İtalya'da kalma isteği.
1: Daha ne olsun?
0: Yani oyuncular,
1: Bayağı büyük bir engel.
0: evet oyuncular 5 büyük ligde tabii kalmak istiyorlar. Genç oyuncu özellikle 5 büyük ligde kalmak istiyor. Kariyerinin devamı için Miretti'de de böyle bir isteğin olması son derece doğal.
2: Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek. Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Trabzonspor'da da Núñez Sercan abi. Yani Trabzonspor çok iyi kadro kuruyor.
1: Evet.
0: Núñez gündemde.
1: Şimdi şöyle bir
0: bitti deniyor.
1: Değerlendirmeye için. Bakarsak. Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan Ligi'ni anlattım.
0: Hı hı.
1: Núñez'in son durumuyla ilgili bayağı bilgilere sahipsin. Hı. Ben de takip ettim Núñez'i. Evet. Bazı maçlarda kadroya girmekte zorlandığını gördüm.
0: Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi baktığımızda yani bunun nedeni direkt olarak oyuncunun güçsüzlüğü de diyemem. Formsuzluğu da diyemem. Yani oyuna son bölümlerde girdiği için o güçsüzlüğü hissetmiyorsun.
1: Tabii.
0: Oyun çünkü son bölümlerde genelde girdi. Bazı maçlarda dediğin gibi kadroda da yoktu Núñez. O yüzden bende bir yani Núñez bende bir soru işareti.
1: Ne oldu acaba?
0: Evet, yani oraya da iyi bakmak lazım. Yani Vlahovic nasıl soru işaretiyse, Lukaku nasıl soru işaretiyse, Núñez'de de bir soru işareti bende var. Yani sağlık durumuyla ilgili işte koçuyla mı problem yaşadı onu da bilmiyoruz. İşte
1: açıklanmadı.
0: Açıklanmadı. Oralara takımlarımızın iyi bakmaları lazım.
1: Yoksa
0: iyi analiz etmeleri lazım.
1: Ben ismine, kalitesine, kariyerine hiç kimse bir şey diyemez.
0: Hiç kimse bir şey diyemez.
1: Burada konuşulan konu ki bunun değerlendirilmesi lazım. Vay Núñez deniyor ya.
0: Hı hı.
1: Gayet iyi. Bir bakalım performansa. Dediğinde işte böyle bir sürü oyuncuda böyle problemlerin olduğu.
0: Aynen.
1: Yani ben hep geçtiğimiz sezona bakarım.
0: Son sezona bakmak en iyisi. Her zaman.
1: Yani geçen sezon diyelim ki 5 maç oynamış. Neden 5 maç? Ondan önceki sezon işte 37 gol attı. Bunların bir önemi yok. Tabii son tabii. Hali önemli. Sen son halini transfer edeceksin.
0: Son halini tabii. Son haline bakacaksın.
1: Neden böyle olmuş? Bunu bir değerlendirmek gerekiyor. Paraya yazık oluyor.
0: İşte bunu en iyi şekilde Trabzonspor'un değerlendirmesi lazım. Veya kim talip oluyorsa o kulübün değerlendirmesi lazım. Bu tarz oyuncularda son dönemde ciddi sakatlıklar söz konusu olduğu, Vlahovic'de, Lukaku'da, Núñez'de fiziksel düşüşler söz konusu oldu. Bunları iyi analiz ediyordur.
1: Yani Núñez'in bildiğim kadarıyla öyle ağır sakatlığı olmadı.
0: Yok. Evet. Öyle bir şey yok.
1: Öyle bir problem yok sakatlık anlamında.
0: Evet.
1: Sadece bize verilerle konuşuyoruz. Bilgilerle değil mi?
0: Evet.
1: O bilgiler diyor ki az oynadı. Bazı maçlarda kadroda yoktu. Bunların tabii nedenlerini araştırmış, bakmışlardır.
0: Mutlaka analiz edilmiştir bu yönetim tarafından. O yüzden yani şeye de girmemek lazım, büyük risklere de girmemek lazım diye düşünüyorum bazı oyuncularda. Evet bunlar isim olarak çok büyük oyuncular, hepsi büyük oyuncu. Ama risk analizinin iyi yapılması gereken oyuncular aynı zamanda.
1: Zarar eder miyiz?
0: Evet.
1: Bu verdiğimiz paranın karşılığı çıkabilir mi? Çıkmazsa ne olacak? Öyle değil mi?
0: Hı hı. Şimdi Galatasaray yenilirse Okan Buruk gider diyorlar. Okan Buruk'un suçu ne ki burada? Okan Buruk niye gitsin ki?
1: Evet.
0: Nereden çıktı bir de bu? Daha lig başlamadı. Resmi maç oynamadı Galatasaray'a.
1: Adam yok canım, nereden
0: şampiyon
1: çıkıyor?
0: 4 yılın şampiyonu.
1: Yani transfer yapıldı Okan Buruk mu istemedi? Onu mu demek istiyor yorum yazanlar?
0: Yok canım yani yenilirse gider zannetmiyorum. Okan Buruk kendi dedi ben 2 tane 11'e ihtiyacım var dedi. Şampiyonlar Ligi'nde takımın geçen sene düştü.
1: Bütün gerçekleri anlatan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tu.
0: Tabii yani ne dedi ki normalde böyle açıklamalar yapmaz. İşte Icardi çok zaman kaybettik dedi Icardi de dedi. İşte 2 tane 11'e ihtiyacım var dedi. Daha ne desin adam?
1: Ki kaybedilmedi mi Icardi'de? Kaybedildi.
0: Evet çok zaman kaybedildi.
1: Ya ne güzel Mayıs ayında tribünlere el sallıyordu. Hemen ertesi gün bir açıklama yapılabilirdi.
0: Yapılabilirdi.
1: Dün çok teşekkür ettik kendisine. Siz de taraftar olarak bağrınıza bastınız. Hı-hı. Hep kalbimizdesin diye. Hemen ertesi gün öyle bir açıklamayla olay büyümeden biterdi.
0: Lemina da bile kaybedildi Ercan abi. 12 Mayıs'ta anlaşılmıştı. Temmuz 17'de imzalandı.

0: Anda.
1: Zaman kaybı. Demek ki bazı yerlerde anlaşılmamış.
0: Yani oraları yönetimin açıklaması lazım. Arada bizde boşluklar oluyor tabii.
1: Ya yazın verdiği heyecan vardır ya. İşte Icardi kalacak, şu olacak. O öyle bir gitti önce. Öyle bir rüzgar vardı hatırlarsan. Sonra bir anda olay bitti.
0: Bitti.
1: Yaz mevsiminin getirdiği heyecanla. Çünkü Icardi zaten geçen sene 16 gol attı. Az değil toplamda. Fakat yine yaş alıyor. Arjantin'e gidiyor, geç geliyor. Bu sene de bunu yaşarsa antrenman sevmiyor. Hı hı. Herkes biliyor bunları.
0: Evet. Ve hala takımda bulamadı. Demek ki Icardi'de bazı problemler var. Icardi kalitesinde bir oyuncu 32-33 yaşında daha oynar. Oynaması lazım daha doğrusu.
1: Ya, Icardi'nin herhalde şunu anlaması lazım. Artık o paralar bitti. Ya, bitti futbolda bitti. Devam edecekse elbette ki önemli bir oyuncu olduğu için geçmişine dayanarak o parayı teklif edebilirler kendisine. Hı hı. Ama büyük para değil. Icardi'ye belki sembolik gelecek ona teklif edilecek
0: i̇şte paralar ama. Rayo Vallecano dedik geçen hafta.
1: Ne oldu hiç?
0: İki verir.
1: En fazla ne oldu ya, bir gelişme oldu mu? Olamaz.
0: Yok, o da orada da olmadı. Yani ikiye oynayacağıma hiç oynamam bile diyebilir Icardi. Tatilime devam edeyim diyebilir, o parası var.
1: Banka kendi bilir.
0: Evet, kendi bilir.
1: Bir de hiç çalışmadı belli. Şimdi tekrar çalışmadı. Çalıştı mı hiç? Gördük mü? Icardi antrenman yapıyor şu bu falan diye.
0: Yo, ben
1: sıfır.
0: Evet, sosyal medyadan da baktığım kadarıyla bir antrenman görmedim Icardi'de. Şimdi dinleyicimiz demiş ki Raşit'sa Başakşehir'le anlaştı haberleri var.
1: Ben şu duymadım, sen?
0: Yok ama bir bakayım yani, son dakika olarak diyor bazı kaynaklar geçiyor diye, bir bakayım ben de. Ben duymadım. Ya yani biz yayındayken oldu mu böyle bir gelişme?
1: Son dakikaları değerlendirecek bayağı kaynaklar da elinizin altında, şu anda öyle bir haber yok.
0: Evet, yine de bir bakayım dinleyicimiz madem böyle demiş. Şimdilik göremedim ben Raşit Say için bir haber.
1: Şu anda yok.
0: Olursa evet, paylaşırız biz de. Evet, tabii. Arkadaşlarımız zaten hemen bizi bilgilendiriyorlar bu konuda. Ama olabilecek bir transfer. Yani şaşırmam böyle bir gelişme olursa da. Onu da söyleyeyim. Ribery, Kosecki, Eder. Eder Malatya'ya gelenler bak. Dinleyici
1: evet, evet.
0: Değil mi?
1: Dünya Kupası'nda oynamış oyuncular geldi. Sergio geldi. Kaleci Carlos geldi.
0: Carlos geldi. Bende Carlos'un forması vardı. Ben Malatya'yım.
1: Düşün.
0: Evet, evet. Carlos'un forması vardı bende. Şimdi nerede kaybettim gitti.
1: Bir tek senin bahsettiğin kaynaklarda Beşiktaş'ın teklifi var şu anda. Az önce de konuştuğumuz konu. Sağ kanat oyuncusu Cho. Muhammed Ali Cho. Evet. Lise 15 milyon euroluk bir teklifi varmış. Ve kaynak iyi esasında.
0: Tutto Sport.
1: Benim baktığım kaynakta L'Ekip.
0: O zaman tamam. Bende de Tutto Sport. İtalyan medyası yazmıştı.
1: L'Ekip de dünyanın sayılı spor gazetesi. Fransız.
0: Tabii. Demek ki bir sağlam bir girişim var orada.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Bir de 2 numaralı Noble Crest 10 boy kadar geride. 5 numaralı Queen Lara 3 boy geride. 4 numaralı hep ileri. Son viraja doğru yarım boy 1 boy fark da 1 numaralı Beautiful Light önde. 3 numaralı Time Call'un şimdi biraz daha artırıp 3 boy önüne fırladı ve düzeye lider çıktı. İçeriden 2 numaralı Noble Crest yüklendi. O da söz sahibi olmaya çalışıyor. Son 400 metre 2 boy 2,5 boy fark da 1 numaralı Beautiful Light önde geldi. Dışından 3 numaralı Time Call, içinden 2 numaralı Noble Crest Crest'in ataklarına cevap vermek istiyor. Az farkla da önde 200'e girdi ama 3 numaralı Time Call etkili geldi ve liderliği alıyor ve giderek artan tempo yakalayıp bir anda 3 boy 4 boy fark yapıp foto 3 numaralı Time Call buluyor. 1 numaralı Beautiful Light ikinci, 2 numaralı Noble Crest üçüncü, 5 numaralı Queen Lara dördüncü oldu. 4 numaralı hep ileri.

0: Bir de aynayı 5. geçti. 3 numaralı Time Call Mehmet Salih Çelik de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
4: Radyo Spor.
3: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor!
3: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
5: Talişka!
3: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: Kocaeli programı için bir kez daha birlikteyiz. Enfes yarışlar bizleri bekliyor. Bugün Kocaeli'de 9 koşulu program var. 2. altılı ganyan 4. koşuyla birlikte saat 19'da start alacak. 1 numaralı Bodewiner. Kapalı gözlük ilavesi takıldıktan sonra bu safkan adeta değişti. Sayın Cem Diler'in safkanı Hakan Başoğlu'nun antren ettiği Bodewiner'ın gidişattan da faydalanacağını düşünüyor ve sizlere banko olarak öneriyorum. Geceye de bir bankoyla başlayalım. İkinci ayakta 4 numaralı Konçiçek, 1 numaralı Hazan Sabahı öncelikle ama 2 numaralı Vahşi Kraliçe'nin de istikrarıyla iyi olacağını düşünüyorum. Son yarışı sentetikti. Pek sentetiği sevdiğini söyleyemem. Tekrar kum piste döndürüyor ilgilileri. Girin sürpriz adayıdır. 4-1-2 öncelikli. Daha sonra 3 numaralı Al Sayfa, 5 numaralı Mutlu Bahar, 7 numaralı Irmağan Gül gibi isimleri yazıp yazmamayı size bırakıyorum. Dişilere mahsus 3. ayakta kısa vadede 3 ve yukarı Arapların start aldığı koşuda Torun Calas gerçekten iyi koşuyor. 63 gün aranın ardından gelmiş olmasına rağmen hazırlıkları mükemmel. 5 numaralı Keskin Koş bir türlü kazanamıyor ama bugün günün sürprizidir dikkat ve 3 numaralı Tarçın Kızı idman pistinde bayıldım. 8 gün ara yakın ama gelin bu safkanı da ilave edin derim. 4-5-3 daha sonra 2 numaralı Günce Kız, 9 numaralı Öykülü Kız, 8 numaralı Jalela'yı yazıp yazmamayı size bırakıyorum. Dördüncü ayak şartlı iki mücadelede 2 numaralı Ser Asker aranın ardından geliyor. 3 numaralı Bahama Mama aranın ardından geliyor ama kaliteleri bu rakiplerinden üstün. 4 numaralı Kaledonya yarış gördü. Son yarışından sonra etkili olur. 5 numaralı İşin Aslı ve 6 numaralı Sanduhan. Bu zorlu koşuda 2-3-4-5-6 sıralamasında eşit olarak değerlendiriyorum. 5. ayakta ben sürpriz bir atı aslında Maiden'dan çıkabilir düşüncesindeyim. Banko olarak önermeyi planlıyorum ama 8 numaralı Magic Surprise bu isim. 1 numaralı Black Raptor, 5 numaralı Steel Wings, 8-1-5 hatta 2 numaralı Dernier Star da eklenebilir. 8-1-5-2 şeklinde. 9 numaralı Soul of Mine'ı da startının 1 olması. Burada 56 gün aranın ardından geliyor olması biraz dezavantaj gibi görünüyor ama Ali Yıldız tercihi bence çok önemli. 8-1-5-2-9 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Son ayakta 4 numaralı İlber Kan biraz ağır kilosuna rağmen favori. 6 numaralı Kral Yazıcı, 5 numaralı Gümbürşah ve 8 numaralı Zen sıralamasını yine dikkate alabilirsiniz. 4-6-5-8 1 numaralı Yol Kıran aranın ardından Elazığ'dan geliyor. Elazığ-Urfa Diyarbakır hattında seri bir isimdi 1200 metrelerde. Muhammed Baran Çakmak da oradan safkanla birlikte geliyor. Bir 5. isim olarak da 1 numaralı Yol Kıran derim. Değerli Radyo Spor dinleyicileri. Kocaeli programının son ayağını yanına da 5 at sizlere önerdik. İlk ayakta 1 numaralı Bode Winner bankomuz. İkinci ayağa 4 isim önerirken aslında 4 numaralı Konçiçek ve 1 numaralı Hazan Sabahı'nı rakiplerinden ayrı bir yere aldık. Alternatif olarak da 3. koşuda 4 numaralı Torun Calas bu rakiplerine üstünlük kurabilir. Özetini de geçtikten sonra yarın İstanbul ve Elazığ programlarında görüşünceye dek herkese mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Reklam.
5: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. öneleme turu revanş maçında tur için sahaya çıkıyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 9.30'da Sturm Graz Fenerbahçe maçı için Bilyoner'e gel. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlenmenin kardeşi
7: Bilyoner. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1 milyon 587 bin TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Son bölümdeyiz artık. Az önce Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Ercan abi, maalesef üzücü bir açıklama bu. Diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu amili futbol takımımızın eski teknik direktörlerinden Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı'nın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz, evet, diyor. Allah rahmet eylesin dileyelim merhumeye. Abdullah Avcı'nın ve yakınlarının da başı sağ olsun.
3: Evet.
2: Az önce Türkiye Futbol Federasyonu'ndan böyle bir açıklama geldi. Fenerbahçe Sturm Graz'da oynayacak rövanş mücadelesinde.
3: Büyük avantajla çıkıyor sahaya.
2: 2-0'ın avantajıyla çıkıyor. Çok da üstün futbol oynamıştı gerçekten Fenerbahçe.
3: Evet.
2: İsmail Kartal'ın da açıklamaları vardı. Sevgili Vedat'tan da ilerleyen dakikalarda belki rica ederiz, o açıklamaları da bizlere ulaştırır. İsmail Kartal konuşmuştu çünkü maç öncesinde. Biz yine kendi oyunumuzu oynayacağız demişti. O açıklamaları şimdi sizlere ulaştıralım.
4: İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Sonuçta biz buraya rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz ve avantajımızın farkındayız, avantajlı olduğumuzun farkındayız. Biz yarın buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek için geldik. Bizim için yarın tek bir amaç var. Sturm Graz maçı ve buradan turu geçerek İstanbul'a dönmek. İstanbul'daki oynadığımız futbolun bize bir avantaj getirdiğinin de farkındayız. Ama bu eşleşmeli bir maç. Daha

0: turu geçmedik. Biliyorsunuz ki Sturm Graz kendi evinde çok güçlü oyunu olan, çok baskılı oynayan bir takım. Bunun için de biz hazırlıklarımızı tamamladık. Biz buraya ekip olarak hep birlikte, yarın yine söylüyorum, skoru korumak değil, kendi oyunumuzu oynayarak tek bir amacımız var. Buradan turu geçerek İstanbul'a dönmek istiyoruz. Transfer komitemiz titizlikte kendi alanında transfer sürecini güzel bir şekilde yürütüyor. Biz şu anda sahaya odaklıyız. Sahanın içinde kalıyoruz. Osterwelde yani istemediğimiz bir sakatlık oldu. Tabii ki onun yerini dolduracak bizde oyuncularımız da var. Biz bütün oyuncularımız hepsi değerli. Hepsine çok güveniyoruz. Onun da şu anda yerini dolduracak oyuncumuz var olduğu için de herhangi bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum. Bizim takımımızdaki bütün oyuncular hepsi değerli. Hepsi gerçekten çok kaliteli oyuncular. Hepsinin özellikleri farklı. Biz de bu özellikleri farklı olan oyuncularımızı maç maç rakibe göre kullanmak istiyoruz. Bütün planlarımızı bu yönde yapıyoruz. Ve antrenmanlarımızı, biz bu atılan goller antrenmanda çalışılmış gollerdir. Biz bunları oyuncularımıza çalışıyoruz. Tabii ki orada kalite devreye giriyor. Kalite farkı ortaya çıkıyor ama siz bunları çalışırsanız kalite ortaya çıkar. İki tane orta sahamız var. Gendüzi, Kante, onlar merkezi iyi bir şekilde tutuyorlar, iyi bir şekilde koruyorlar. Ön tarafta da dediğim gibi Talisca'nın, Asensio'nun, Kerem'in, Grimut gibi yani usta oyuncuların da yakaladığı pozisyonları gole çevirmeleri bizim için bir avantaj. İki tanesini gole çevirdik ama en az bir iki tane daha gol atabilirdik ilk maçta. Dediğim gibi maç maç düşünüyoruz, rakibe göre düşünüyoruz. Bu şekilde sezon sonuna kadar devam edecek. Yarınki maçta nelerle karşılaşacağımızı biliyoruz ve biz bunun bilincindeyiz takım olarak hep birlikte. Bütün çalışmalarımızı yaptık, bitirdik. Yarın bizim takımımız bu tip baskılara alışık, üst düzey oyuncularımız var. Bunun için de yarın en iyi şekilde bütün oyuncularım elinden gelen en iyisini yapacaktır. Şimdi baktığınız zaman Ake dünyanın en büyük kulüplerinde oynadı. Çok büyük başarıları olan, son dünya şampiyonasında da Hollanda milli takımında görev aldı. Çok profesyonel bir oyuncu, çok kaliteli bir insan. Milan Škriniar takım kaptanı da onunla beraber çok iyi bir ikili oldular. Çok iyi bir uyumlu bir şekilde maçları oynayabiliyoruz. Geriden topu oyunu daha iyi oyuna sokabiliyoruz. Birbirleriyle sürekli iletişim, hem öndeki hem yanındaki oyuncularla çok tecrübeli oyuncular oldukları için çok iyi bir iletişim içerisinde biz maçları çıkıyoruz ve tamamlıyoruz. Bunun için takım savunması bizim asıl önden başlar. Ön taraftaki oyuncularımızın da kompakt duruşuyla takım savunmasını iyi yaptıkları için arkadan da yönlendirmeyle şu ana kadar iyi gidiyor işler ama dediğim gibi daha yolumuz var. Daha iyi olabileceğimiz mesafemiz var. Bunu da gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. İsmail Kartal'ın açıklamaları böyle. Diyor ki ilk maçı daha farklı da kazanabilirdik. 1-2 gol daha atmamız gerekirdi diyor İsmail Kartal. Evet, kalite farkı var ama çalışmazsanız diyor bu kalite farkı sahada kendini gösteremez. Biz hem kaliteliyiz hem de çalışıyoruz.
2: Doğru. Diyor. Ya Fenerbahçe dediğim gibi Sturm Graz'dan ilk maçta üstünlüğünü gösterdi. Fakat çok genç bir takımla karşılaşacak Fenerbahçe. Bunu kabul edelim. Ve kendi evlerinde tempoyla maça başlamak isteyecekler.
1: Erken bir gol ihtiyaçları olan bir şey.
2: En çünkü önemli ihtiyaç erken gol Sturm Graz için. Bu tabii Fenerbahçe için de bir avantaj olabilir. Onu da belirteyim. Ya istedikleri pozisyonları bulabilirler. Yine Mert de başlıyor muhtemel 11'de. Solda herhalde Brown oynar değil mi? Archie Brown oynar. Ake ve Škriniar'ı bozacağını sanmıyorum ortada. Sağda Semedo. Onu bekliyorum. Gendouzi Kante organizasyonu bence tamamdır.
1: Tamam.
2: Artık Greenwood kendini gösterdi. Bu maçta 11'de başlayacak gibi geliyor bana. Tamamıyla. Kerem ve Talisca santrafor olarak.
1: Evet.
2: Ya Fenerbahçe'nin bu kadrosunda büyük bir değişim olacağını pek zannetmiyorum. İyi bir kadro.
1: İyi kadro. Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten iyi bir kadro. Hatta şöyle yorumlar da gördüm. Ben yani yabancı özellikle hesaplarda Fenerbahçe'nin çok dikkat çeken bir kadrosu var. Diyorlar ki bu takım Baya bir Şampiyonlar Ligi takımı. Çok güzel bir kadro.
2: Yani şimdi rakipte ilk maçta dikkat çeken oyunculara baktığımızda Stankovic'in sert bir oyuncu. Hı hı. İlk maçın yüksek puan alan oyuncusu. Bu maçta da banko oyna orta alanda onu izleyeceğiz. Ve savunma dengesini bozan bir oyuncu olarak değerlendirebiliriz. Jatta var. Hı hı. Forvet hattında onu izlemiştik. Yine orta alanda ilk maçta o kadar iyi bir performans ortaya koymadı. Hödl var. Evet. Ama bunların arasında en çok dikkati çeken az önce söylediğim Stankovic'ti.
1: Evet. Şimdi baktığımızda rakibin tabii gücü sınırlı. Galatasaray'la kıyasladığımızda sınırlı bir kadro derinliğine
2: sahip. Genç bir kadro.
1: Yetenekleri de sınırlı. Fenerbahçe'nin hani orada da kazanıp dönmesi çok büyük bir sürpriz olmayacak benim açımdan en azından. Yani çünkü bayağı bir kalite farkı var.
2: Var, evet.
1: Bunu hatta kendi adminleri bile kabul etti. Yani bu kaliteyi durdurmak kolay değil dedi yediği golden sonra Sturm Graz'ın. Şimdi, kalite farkı çok barizdi.
2: Şöyle rakipte mesela 19 yaşında Hödl 19 yaşında. Yani yaşlarına bakıyorum. Weinhandel 17 yaşında gencecik bir oyuncu. İlk maçta izledik. Jatta'dan bahsettik az önce. 22 yaş yeni bitti. 23 yaşında. Yine forvette Weyfer 21 yaşında. Hı hı. Konuştuğumuz Stankovic en yaşlı oyuncusu. 30 yaşında. Yani yaşlı. Kalecileri fena değildi. Kudyatkov o da 22 yaşında. Çok genç bir takım. İki tane 30 üstü oyuncu var. Biri Stankovic, biri de Valici 31 yaşında. Hı hı. İlk 11'e baktığımızda muhtemel 11'lerine.
1: Evet.
2: Bayağı genç bir takım.
1: Şimdi bir dinleyicimiz karamsar, enteresan. Diyor ki ikinci yarıdaki gibi oynarsak 5 yeriz diyor. İkinci yarı çok mu kötüydü Fenerbahçe?
2: Bence fena değildi. İdare etti. İkinci yarının son 15 dakikasında.
1: İlk yarı çok iyiydi, evet.
2: İkinci yarının son 15 dakikasında değerlendiremediği Fenerbahçe'nin 3 önemli pozisyon var. Maç 4-0 bitebilirdi.
1: Bitebilirdi. İsmail Kartal da az önce paylaştık zaten. Diyor ki 1-2 gol daha atmamız gerekirdi diyor. Atabilirdik diyor. Pozisyonlar vardı.
2: Bence de öyle.
1: Yani ilk yarı evet çok üstündü. Kabul edelim. Ama sonra bir yorgunluk gelmesi doğal. Çok tempoda oynadı Fenerbahçe. Bir de sezon başı. Hani hala Fenerbahçe %100 fizik olarak hazır değil. Belki bu hafta daha hazır olmuş olabilir, onu bilemiyorum. Ama o kadar da yani 5 yemelik bir durum, o kadar karamsar olacak bir futbol oynamadı Fenerbahçe bence ikinci yarıda da. Çok karamsar kalmış dinliyoruz.
2: Evet. Yani rakip de öyle Borussia Dortmund değil.
1: Evet yani rakibin de gücü sınırlı dediğimiz gibi.
2: Ama maça hızlı başlamak isteyecekleri kesin. O önlemi de herhalde İsmail Kartal ve ekibi almıştır. Tabii. Ne olursa olsun ev sahibi maça bir hızlı başlamak ister.
1: Bir de 2 gol lazım. İşte bir ilk yarım saat bir gol bulalım. Sonra turun içinde kalalım en azından 90'a kadar. Hani 2'yi bulur muyuz?
2: Olabilir mi?
1: Evet, olabilir mi? Bunu kovalayalım. Tribün baskısı, seyirci baskısı. Bu şekilde onlar da tabii senin dediğin gibi gol bulmak isteyecekler. Fenerbahçe'nin de ya hem set hücumunu oynayabilen hem geçiş oynayabilen bir kadrosu var.
2: Evet.
1: O yüzden yani Fenerbahçe'nin bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum şahsen. Şimdi Lukaku şart mı Fenerbahçe'ye? Sürekli sakatlanıyor. Genç forvet daha iyi değil mi? Genç forvet var zaten Şerifi.
2: Var. Lukaku bir deneyim ve kontrol edeceklerini zaten tahmin ediyorum. Gayet iyi kontrol edecekler, bakacaklar.
1: Yani şunu istemiyor Fenerbahçe yönetimi anladığım kadarıyla. Risk almak istemiyor. Şimdi Muriç var. Şerifi var ama Muriç ve Şerifi bizi hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde götüremeyebilir. Bir tane de tartışılmayacak oyuncu alalım.
2: Evet. Bir düşünce o.
1: Evet, anladığım kadarıyla bunu.
2: Ya da Şerif'le ilgili olarak belki bir kiralık düşünceleri olabilir.
1: Kiralık olabilir. Elden çıkarma olabilir.
2: İyi bir teklif gelmiş evet. Olabilir. Onları
1: öyle
2: bilemem.
1: Öyle bir düşünce de olabilir Fenerbahçe için. Ama Lukaku evet, bazı soru işaretleri taraftarda olması doğal. Bunu kabul ediyorum. O soru işaretlerini de yönetim Ne yapacak?

0: gidermek için çalışacak.
1: Daha onun için de dediğim gibi oyuncunun durumu çok yakından takip edilecek eğer alınacaksa.
0: Fenerbahçe yaşlı bir takım olmadı mı demiş dinleyicimiz. Kante, Ake, Vedat, Talisca.
1: Şu var, bu sene bir hedef var. Bir hedef var. Mutlaka şampiyon olmak istiyor Fenerbahçe. Deneyime biraz daha fazla önem verdiler.
0: Tecrübeli bir kadro.
1: Tecrübeli. Ligde uğraşabilecek. İşte öbür kulvarda yine bir şeyler yapabilecek.
0: Gidebilecek.
1: Deneyim çok önemli tabii ki. Bununla uğraşıyor Fenerbahçe şu anda. Ya benim diyor bu sene mutlaka ligde şampiyon olmam lazım. Avrupa'yı da unutmadıklarını...
0: Olmazsa olmaz şampiyonluğu.
1: Avrupa'yı da unutmadıklarını söylüyor.
0: Avrupa'da da...
1: Fenerbahçe'nin çünkü yedek kulübesi de fena değil biliyorsun.
0: Evet, Fenerbahçe'nin kadrosu derin.
1: Ha, tabii onu bu, sağlamış durumdalar.
0: Evet, bu bazı isimler gidecek ister istemez mecburiyetten 10 yabancıya düşmek için 10+4 kuralına uymak için. İlerleyen günlerde de bu yöndeki çalışmaların daha fazla netlik kazandığını göreceğiz Fenerbahçe.
1: Doğru. Bazı isimlerle tabii ki vedalaşacaklar.
0: İki takım da açık oynayacak ama Fenerbahçe daha yetenekli olduğu için iki takım da gol bulur bence demiş dinleyici.
1: Olabilir.
0: Evet.
1: Açık derken Fenerbahçe'nin fazla öyle açık oynayacağı kanaatinde değilim ama. Açık oynayacak olan taraf ev sahibi.
0: Ev sahibi. Şimdi tek gelmesini istediği oyuncu Ferdi Kadıoğlu demiş.
1: Çok zor, imkansız.
0: Evet, o da gelirse demiş problemler çözülür demiş dinleyicimiz.
1: İngiltere'de gayet memnun hayatından.
0: İngiltere'de de bir de fena bir performansı yok. Kolay kolay bırakmazlar.
1: İstikrarı yakalamış durumda.
0: Evet. Bir bazı sakatlık problemleri oldu.
1: Bitti onların hepsi.
0: Ama onların hepsi bitti.
1: Ve bu yüzden gayet başarılı kendisi.
0: Trabzonspor olarak bir veya iki transfer yapmak için çok düşünüyoruz demiş. Fenerbahçe ise çok rahat transfer yapıyor demiş dinleyicimiz.
1: Ama Trabzonspor Salah'ı aldı. Şimdi
0: Salah ve Nunez de sırada deniyor.
1: Evet. Lukaku'nun bonservisi konuşuluyor. 6 milyon.
0: 6 milyon.
1: Arada dağlar kadar fark var.
0: Evet. Yani Trabzonspor da iyi bir kadro kuruyor.
1: Bence de öyle.
0: Daha 20 gün var transfer döneminin bitmesine.
1: Yine o arayışlar devam edecektir.
0: Tabii tabii, yani Trabzonspor da mutlaka kadrosunu daha da güçlendirmeye çalışacak. Buna şüphe yok. Çünkü yani Salah'ı aldıysan sen ben şampiyonla oynayacağım.
1: Mesajını veriyorsun.
0: Mesajını verdin net bir şekilde.
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet. Mitrovic ismi hep geçerdi. Bu sene hiç geçmedi. Sürpriz demiş benim için.
1: Alexander Mitrovic'den evet. Bahsediyor. O da Arabistan'da bayağı kaldı.
0: Evet, Mitrovic. Çok teşekkürler Ercan abi.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.
0: Evet, dinleyicilerimize de ekstra teşekkür ederim. Bugün çok, yani 100'den fazla mesaj geldi. Hepsini okuyamadık. Haklarına helal etsinler. Yarın kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Reklam.

0: 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Kaldı. Ve Asilmir kulvana doğru yürümeye başladı. Baksa yakın artık. Asilmir son at olarak kulvarındaki yerini şimdi aldı. Evet, atlar hazır. Start verildi ve koşu başladı. Bir numaralı Fermander biraz gecikti. Rakiplerinin iki buçuk boy kadar gerisinde. Yanında da dört numaralı Akkobak, o da bir boy gecikti. Evet, liderliği ortadan yüklenen 10 numaralı Julie kız almaya çalışıyor. 5 numaralı Asilmir içeride onun yakınına hamlesini yaptı. 2 boy kadar gerilerinde 8 numaralı Esin'in kızı 1 metre startlerini 3. geçti. 2 boy kadar geride 3 numaralı Kayıp İnci 1 boy geride. 7 numaralı Erkşan 5. jilikte izliyor öndekileri. 3 boy kadar geride 9 numaralı Kılıç kızı onun 1 boy gerisine. 2 numaralı Kasap Ender geldi. Son 800'e girildi. 4 boy geride 6 numaralı Benim Sultanım 1 boy gerisinde 4 numaralı Akkobak 2-2,5 boy geride 1 numaralı Fermander son 600 metreye 1,5 boy farkla 10 numaralı Jülide kız lider girdi. 5 numaralı Asilmir'in gayretleri var 2 boy kadar geride 8 numaralı Esin'in kızı hemen 1 boy geride 3 numaralı Kayıp İnci 5.likte 7 numaralı Erkşan sırasıyla viraj dönüldü. Düzlüğe çıkıldıktan hemen sonra ortadan yüklendi. 5 numaralı Asilmir liderliği almaya çalışıyor. İçeriye doğru 7 numaralı Erkşan hamle yaptı. Gerilerden 3 numaralı Kayıp İnci'nin de sprinti var. 7 numaralı Akşan içeriden yüklendi. Liderliği alıp bir boy fark yaptı. Gelilerden 9 numaralı Kılıç kızı da saldırıyor. Kılıç kızı geliyor. Akşan lider. Kılıç kızı geliyor son metreler. Fotoyu 9 numaralı Kılıç kızı buluyor. 7 numaralı Akşan ikinci. 3 numaralı Kayıp Üncü üçüncü. 8 numaralı Esin'in kızı dördüncü. 5 numaralı Asilmir'de. 5. oldu. 9 numaralı Kılıç kızı Hışman Çizik'te kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özel Çelik Süngü sevgili konuklarımla birlikte günü değerlendiriyor, bülteni değerlendiriyor ve konuşuyor olacağız. Tabii bugün birazcık izninizle ben açılışı uzun tutuyorum. Keza yaklaşık bir aydır sizlerle birlikte olma şansına erişemiyordum. Askerdeydim efendim, geri döndüm, görevimizin başındayız. Sevgili arkadaşlarımla beraber bülteni konuşmak için, yeniden artık başlayan futbol sezonuna kapılmak için ben de sabırsızlanıyorum. Açılışı da sevgili Mertcan Bulcu ile birlikte yapacağız. Mertcan, hoş geldin abi, nasılsın?
1: Merhaba abi, hoş bulduk. Sen de hoş geldin tekrardan.
0: teşekkür ederim. Ben de biraz o bahaneyle girişi uzun tuttum. Tabii sizlerin de soruları, merak ettiği konular varsa efendim WhatsApp hattımız üzerinden Radyo Spor'a ulaşabilirsiniz. Bizler de sizlerin bültene dair merak ettiği soruları cevaplandırmaya çalışırız elbette diyelim. Buradan da Mertcan, istersen seninle beraber şöyle bültene bakalım. Bugün tabii ki Avrupa'daki ön eleme maçlarını konuşuyor olacağız. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elemeler var. UEFA Avrupa Ligi'nde yine eleme mücadeleleri devam ediyor olacak. Konferans Ligi'nde yine karşılaşmalar var. Dolu bir bülten var. Tabii akşam saat 9.30'da da temsilcimiz Fenerbahçe Sturm Graz ile karşılaşıyor olacak. O mücadeleyi de keza yine Mertcan Bulca'ya soruyor olacağım. Bugünün bülteninde tabii ki ön eleme maçları içerisinde keyifli maçlar var. Onları değerlendireceğiz. İlki saat 6'da Kayrat Almaty ile Levski Sofia arasında. Mertcan, günün en erken maçı saat 6'da. Bize de saat olarak en yakın maç. Senin bu maçla alakalı bir fikrin, düşüncen var mıdır?
1: Abi bu sene Bulgaristan takımları Ludogorets elendi bilindiği gibi. Erken bir şekilde birçokları için sürpriz, 11 yıldır Avrupa'da sürekli grup ya da dış kalışmasında gördüğümüz bir takım olarak. Ama 3 takım şu anda yoluna devam ediyor. Bunlardan birisi Levski. Hatırlayalım, 14 yıllık şampiyonluk hegemonyasını bitirdi Ludogorets'in. Ve çok ezilmiş bir şampiyonluktu. Sezona da çok iyi başladılar. Hem ligde hem Avrupa'da bu Şampiyonlar Ligi performansı belki de onları 2006'dan sonra Göztepe'nin mevcut antrenörü Stoylov'la elde edilen başarının 20 yıl sonra bir tekrarını göreceğiz. En azından Avrupa 2010'dan sonra ilk defa katılacaklar. Biz lig aşamasında onları göreceğiz. Bugün dönersek abi bu maç üzerinde. İlk maçı da izleyenler görmüştür ki Levski çok baskın oynamıştı. Yani tek taraflı bir maçtı. Kayrat'ın ben rakip yarı sahayı takım haline geçtiğini hiç görmedim. Birkaç uzun top dışında. Ve son bölümde Sergio'nun bir şutundan savunmadan seken top ağlara düşmüştü. Ve gecikmeli de olsa hak edilmiş bir galibiyet gelmiş Levski için. Bu tura kadar geliş serüvenlerine bakarsak Levski'nin daha fazla hak ederek ve daha iyi, daha dominant geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Geniş bir kadro var. Ve bu yapılan transferler de direkt etkisini yarattı, gösterdi. Hatta geçen yılın en önemlisi Sangare, sezon başından beri olmamasına rağmen yeni aldıkları Reinaldo'nun da performansıyla birlikte hücumda fark yaratan takım savunmasına da hakikaten üst seviye bir takım görüyoruz. Burada teknik direktör Velasquez'in ciddi bir başarısı var. Diğer taraftan Kayrat'ı zaten sen de biliyorsun, geçen yıl bir tarih yazarak Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında kalmışlardı ama o dönemden beri başka değişiklikler oldu. Yani işte kulübün önemlisi Satbayev, Chelsea'ye artık nihayet gitti 18 yaşını doldurduğu için. Evet. İşte hücum tarafında Jorginho'nun bir sakatlığı var. En önemli skorerleri. Uzun süre olmayacak. Onun yokluğunda iki tane öne çıkan çok oyuncu var. Bir İspanyol forvetleri, bir de 10 numaraları ama genel olarak abi ben iki Omanya maçını da izlemiştim onları. Yani eğer rakip bu kadar erken iki maçta 10 kişi kalmasaydı o tur gelmezdi. Hatta penaltılara kadar gelen bir sürü bence Tuat diyebilirler. Ya ben Kayrat'ın sezonu devam ettiği için hani hazırlık noktası daha iyi olduğu düşünülebilir ama Levski'nin genel performansı çok çok daha iyi. Ve maçlara iyi başlayabilen bir takım. Bir tur önceki Krajina maçını hatırlayalım. Deplasmanda ilk yarıdan çözmüşlerdi. Ya ben ilk maçta da beğendiğim için Levski'yi aslında bu maçta da favori görüyorum. Ya tek soru işaretim şu abi kafamda, uzak bir deplasman bildiğin gibi. Kazakistan bu takımları etkileyebiliyor. Ama ben taraf tercihinden ziyade burada o yüzden Levski'nin ilk yarı gol bulmasına gideceğim. Çünkü hücum hattı çok kaliteli bir takım ve geçişleri çok iyi yapabiliyor. Bu bağlamda benim öncelikli tercihim ilk yarı, özür dilerim, ilk yarı deplasman gol atar. Yani taraf tercihinde de, yani turu daha doğrusu, Levski ben bir sonraki aşama için Ajax'ın rakibi olmasını kendi adıma bekliyorum.
0: Evet, ilk yarıda deplasman golünün de 2.08 gibi bir oranı var. İlk maçı da Levski Sofia 1-0 kazanmıştı. Onu da yine hatırlatmış olalım. Buradan saat 7'deki maçları geçeceğiz. Orada benim biraz daha ayırdığım takımla ben başlamak istiyorum. Çünkü ilk maçları 3-3 gibi gollü bir şölenle karşımıza çıkmıştı. Bodo Glimt ve Union Saint-Gilloa aslında Şampiyonlar Ligi arenasına ya da genel hatlarıyla Avrupa arenasında mücadele etmesine alıştığımız iki takım. Ama bunlardan bir tanesini bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde görebiliyor olacağız. İlk maçta 3-3 gibi bol gollü bir karşılaşma bizlere sunmuştu. Sen ikinci maça giderken bu kadar yine bol gollü bir karşılaşma bekler misin Mertcan?
1: Vallahi ben ilk maçta çok dengeli bir maç bekliyorum. Yani beraberlik değil ama bu kadar gollü açıkçası beklemedim. Kafamdaki senaryo bir birlik bir sonuçtu. Öyle bir ilk yarı oldu ki sen de muhtemelen takip etmişsindir. İkinci yarı aslında durdular. Yani bu ilk yarıdaki performans devam etseydi 4-4'ler 5-5'ler bile gelebilirdi. Ama genel olarak bence maçın hakkını verdi. Biliyorsun bu iki takım gerçekten iyi yönetilen kulüpler. Bodoglimt'in 10 yıldır yaptıkları, geldiği nokta. Hatta bu turdan önce yani düşünsene en önemli oyuncunuzu Celtic'e bile satıyorsunuz kulüp rekoruyla. Buna rağmen ligde de zaten etkilenmeden devam ediyorsunuz seri galibiyetlerle. Ya bir de ilk maçta 3 tane gol buluyorsunuz. Duran top etkinliği de zaten zirvede bildiğin gibi bu takımın. Gilvas'a bakarsak abi senelerdir antrenör değişiyor, oyuncu grubu değişiyor ama mentalite asla değişmiyor. Aynı yapı devam ediyor. Bu sene de ciddi kayıplar verildi. Buna rağmen işte hatırlayalım Süper Kupa'da Club Brugge'u deplasmanda fena atlarla geçerek şampiyon oldular. Lige fena başlamadılar ve tam bir sistem takımı ama burada abi bir gerçek var. Bodo'nun evindeki suyun içim detayı ve bildiğim kadarıyla 8 ya da 9 maçtır ön elemelerde Şampiyonlar Ligi'nde içeride hep kazanan bir Bodo var. Ya yani bu geleneği daha iyi bilen bir takım. Ben o yüzden ev sahibi galibiyetini bekliyorum. Tabii burada 1.40'lık oran biraz düşük. Bu maçın riskini çok karşılamıyor. O sebeple de sanki alternatiflere gitmekte yarar var gibi gözüküyor. Bu bağlamda ben 1 ve 1.5 gol üstünü önerebilirim ama hani daha böyle ideal tercih yine ilk maçtaki senaryo olur düşüncesindeyim. Çünkü konuk takımın da biliyorsun çok etkili bir hücum hattı var. En azından sağ taraftaki kanat forvetlerin ellerini tuttular. Kalili'yi sol tarafa Güney Afrika'dan MVP bir oyuncu aldılar. Geçen sonun yıldızını. Ön tarafta iyi bir forvet rotasyonu var. Bütün hepsi artık iyileşti. Bir ara çünkü ben hatırlıyorum geçen yılın devre arası dönemiydi galiba. Üçü birden yoktu. Buna rağmen takım etkilenmemişti. Yani yine hani en riskli tercihte varlığı üst olur. Ama ben Bodo'nun tura daha yakın olduğunu düşündüğüm için 1 ile 2.5 gol üstünde beraber denemeye açıkçası doğru buluyorum.
0: Evet, burada Bodo galibiyet artı karşılıklı golünde 2.60 gibi bir oranı var aslında Mertcan. Dediklerinden hani bir sonuca gitmek gerekirse bu da iyi bir oran bizlere sunabilir elbette. Onu da yine ben burada öne çıkarmak isterim. Bir yandan söylediğim gibi bu iki takımın da gerçekten kurdukları sistemler son derece
1: takdire şayan. Bir de şunu hatırlatayım abi. Gilloas'ın az kalecisiyle savunmasının kaptanı Burgess gittiği için yani bu iki oyuncunun boşluğu çok doldurulamadığı görülüyor. Yani hem ilk maçta gördük, hem ligin ilk hafta maçında yenen golde gördük, hem Süper Kupa'da gördük. Bu anlamda yani Bodo'yu tutmaları çok zor olduğu için senin de VAR tercihin güzel olmuş. Ya bence evet bir ve VAR da gayet güzel. Çünkü tek tarafta bir 3-0 çok muhtemel değil.
0: Evet, kesinlikle. Ben yine bu karşılaşmayı da merakla bekliyorum. İkinci yarısını aslında Nesine'de saat 8'de yayında olacağım. Yetişirim orada. Biraz daha takip ederim. İlk yarıyı sanki biraz daha yolda feda edecekmişim gibi duruyor şu an için ama ikinci yarısı keyifli geçsin diye dileklerimi ileteyim bu karşılaşma için. Saat 7 seansında Şampiyonlar Ligi'nde elemelerde bir diğer karşılaşmaya geçelim. Azerbaycan ekibi Sabah'la Danimarka takımı Aarhus karşı karşıya gelecek. Tabii Danimarka Ligi'nde lig başladı. Aarhus şu ana kadarki iki maçında da berabere kaldılar. Burada da ilk karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı Azerbaycan temsilcisi Sabah karşısında. Sen bu karşılaşmada neler beklersin?
1: Abi ben ilk maçı da izledim. Yani zaten Aarhus'un yaptığı gerçekten fantastik bir iş. Lech Poznan karşısında ilk maçı 4-1 kaybedip deplasmanda 3-0 kazanıp penaltılarla turu geçmek ve ideal 11'in 7-8 tane oyuncusunun olmadığı bir ortamda inanılmaz bir başarıydı. İlk maçta da izleyenler görmüştür. Aarhus elbette ilk yarıda bulduğu gol. 63'te 2-1 yaptı ama sonrasındaki süreçte 2-1 ve son bölümde çok tartışmalı Sabah'ın verilmeyen bir golü var. Yani çok ince bir offside. Yani ben hani o pozisyon bayağı bir tartışılırdı. Hatta benim tercihim de gelmemişti o yüzden. Deplasman 1.5 üstü almıştım. 3 civarı bir oranı vardı. Ama şunu söyleyebilirim. Gerçekten Sabah bildiğin gibi Karabağ'ın hükümdarlığını bozdu yıllar sonra. Ve evet, o kadar sistemli bir şekilde geldiler ki yıllardır. Bunu Rus antrenörler yapamamışlardı. İyi işler yapıp sonunu getirememişlerdi. Ama Litvanyalı teknik direktör Dambrauskas takımı çok iyi noktaya getirdi. Çifte kupa kazandırdı. Çok iyi bir sezon önü geçirdiler. İskelet kadro korundu. Direkt oyunculardan verim alma konusunda çok başarılı bir antrenör. Ve Sabah gerçekten evinde çok etkili bir takım. Geçen yıl da bunu görmüştük. Ya ben bu tur için hani hala bir şey diyemeyeceğim. Çünkü Aarhus'un bir önceki turda yaptıklarını düşününce Sabah'ı bu anlamda öne çıkartamıyorum. Fakat taraf tercihinde abi bence 1.67 oran çok çok iyi. Bir denenebilir. Alternatifler noktasında da bu kez bence Sabah'ın en az 2 gol bulma ihtimali çok yüksek. Ben Sabah'ın hem ilk yarıda hem de maç sonunda en az bir gol, toplamda da 1.5 üstü bekliyorum ama hani en öncelikli neyi tutarsın dersen 1.67'yi çok iyi buldum. Yani bence 1'e gidip direkt bu maçı böyle de kapatabiliriz.
0: Evet, 1.67'nin aslında Sabah'ın 2 golünden daha yüksek bir oranı var. O yüzden burada da taraf olarak Azerbaycan ekibi evinde de kuvvetli, senin söylediğin gibi değerlendirilebilir. Saat 7 seansında Şampiyonlar Ligi'nin yanında bir de Avrupa Ligi elemelerinde bir karşılaşmamız var. Iberia 1999 ile Larne karşı karşıya geliyorlar. O karşılaşma için de kısaca yorumunu almak isterim.
1: Abi bu maç biraz ilginç bir karşılaşma. Iberia diyebildiğimiz takım aslında yakın dönemde hatırlarsın Başakşehir'le de oynamıştı. Eski Şaburtalı olarak biliniyor Gürcistan'da ve Gürcistan'da tarih boyunca bağımsızlık sonrasındaki dönemde tek bir Avrupa Kupası grup serüveni var. Adı 2004'te Dinamo Tbilisi'nin yaptığı başarıydı. Yani bir anlamda 22 yıl sonra bir Gürcistan takımı Avrupa Kupalarında

0: yoluna devam edebilir. Böyle bir ihtimal var. Zaten abi bu takım ligde 2 yıldır şampiyon oluyor. İyi bir kadro yapılanmasından geçen bir ekip. Sisteme oturmuş bir takım. Ve ilk maçta bence LAN deplasmanında kötü oynayıp suyun içindeki bir maçta 0-0 kalmaları önemliydi. Açıkçası ben iki takım arası ciddi bir güç farkı olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Gürcistan takımları eleme serüveninde çok iyi geçmese de zaten bu yıllardır yaşanan bir durumdu. Ama İberya'yı kesinlikle bir kenara ayıracağım. Çünkü İstiklal tarafında daha iyi bir kulüp. Bu bağlamda da abi burada birlik maç sonu 1'in oranı 1.48. Yani yine denenebilir. Ama alternatiflerden de yani İberya'nın her iki yarıda golü bana gerçekten bir göz kırpıyor. Çünkü Larin'in Kızıldız deplasmanı hatırlıyorum. Yani 5'lik değil 10'luk bile olabilirlerdi. Öyle kötü maç oynadılar. Çok sanki deplasman takımı değil bu aday ekibi. O yüzden ben İberya'nın galibiyetini beklemekle birlikte oranı arttırmak için İberya 2 yarıda da gol bulur tercihini de buradan tavsiye edebilirim dinleyenlerimize.
1: Evet, senin de söylediğin gibi burada İberya'nın güçlü bir yanı var, senin de bahsettiğin gibi. Bakalım, enteresan bir maç olacak saat 7 seansında. 8 seanslı karşılaşmaları geçeceğim ama öncesinde yorum yazan herkese de teşekkürlerimi ileteyim. Sana bir soru gelmiş. Güney Amerika uzmanı Mertcan Bulcan'ın Galatasaray'a önereceği bir 10 numara var mıdır diye.
0: Abi 10 numara olarak yani en üst seviyeden gidelim. Ben Danilo derim yani, Botafogo'da oynayan oyuncu. Hem 8'i kapsar hem 10'u kapsar. Hani çok zor bir transfer ama oradan gidip böyle net bir transfer yapmak gerekecekse gidilmesi gereken oyuncu Danilo'dur. Ya onun dışındaki 10 numaralar hani abi direkt gelip burada iş yapar mı? Ne kadar uyum sağlar? Bu kaosun içerisinde etki yaratır mı? Bunların hepsi bir soru işareti olduğu için benim en azından önerebileceğim tek oyuncu şu anda o.
1: Ya ben transferlere özellikle bugün girmiyorum. Aslında transfer konuşmak biraz istiyorum ama zaten Perşembe, Cuma günleri yani Süper Lig'in de başlayacağı tarihlerde yine radyoda olacağım. Eğer şansımız olursa seni de konuk edersem orada biraz daha zaten üç büyüklerin transferlerini de konuşuyor oluruz seninle beraber. Beğendiklerini, beğenmediklerini, merak ettiklerini genel piyasa anlamında tabii ki üç büyükler dışında da Avrupa piyasasına da bakarız. Çünkü bence bu senenin yaz transferinde çok enteresan transferler var. Beni çok şaşırtan yani en son Araujo'nun kiralık şekilde Liverpool'a gelmesi, bunların benim için başına eklenmiş durumda ama enteresan transferler de var. Onları yine konuşuruz. Bugün bol bol maçımız var. O yüzden yine maçları değerlendirelim. Saat 8 seansındaki maçlara geçelim. Oradan Fenerbahçe Sturm-Graz maçı için de senin yorumunu almak istiyorum. Saat 8'de Şampiyonlar Ligi'nde Žalgiris Kaunas ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Tabii iki köklü kulüp Dinamo Zagreb'in özellikle tabii ki futbol tarafındaki mirası daha yüksek Žalgiris'e göre. Sen bu karşılaşmada ne beklersin? Litvanya'ya deplasmana gidiyor Dinamo Zagreb. İlk maçı da 5-0 gibi zaten çok ikna edici bir şekilde kazanmışlardı.
0: Abi Dinamo Zagreb geçen sene komple yapılandı. Boban'ı spor direktörüne getirdiler. Kovacevic teknik direktörüne getirdiler ve domine ederek ligi şampiyon bitirmişlerdi. Bu sezon içerisinde biz hep bir soru işaretli olarak bekliyorduk. Hep biliyorsun bu tarz takımlar iyi bir sezon geçirirse iyi oyuncularını satar. Özellikle Belho. Geçen yıl 34-33 gol atmıştı yanlış bilmiyorsam. Ve satışı beklenmesine rağmen kaldı takımda. Çünkü Şampiyonlar Ligi ihtimali var. Dinamo Zagreb'de elemeler tarihinin en başarılı takımı Şampiyonlar Ligi'nde. Hem oynadığı maç sayısı hem de aldığı galibiyeti itibariyle. İlk maçta da senin söylediğin gibi çok net bir sonuçla kazandılar. Hatta 0-0 oyun çok dengeli gibi gidiyordu. Sonra peş peşe bir iki gol yediler, dağıldılar. Aslında beklenen bir sonuçtu. Şu anda şöyle yönden beklenen bir sonuç. Ya Žalgiris sen daha iyi biliyorsun. Bir basketbol ekibi ve kulübün futbol tarafındaki yönetim tarafındaki ismi de bir basketbol, eski basketbolcu. İsmi şu an aklıma gelmedi ama belki kontrol edersin sen de orada.
1: Hemen bakayım ben.
0: Buraya kadar ki eleme serüveni fena değildi ama abi şöyle bir sıkıntı var. Deneyimli bir takım değil bir. İkincisi de kalite olarak çok yerlerde ve kendi stadını şu an kullanamıyor. Bildiğim kadarıyla bir konserden dolayı etkilendiği için zemin kapatılmıştı. Ve bununla alakalı sorunlar yaşandı. Bir de geçen sezon şampiyon teknik direktör gönderildi. Yeni bir antrenör geldi, Sopić. Aynı zamanda bir Hırvat ve Dinamo Zagreb taraftarı kendisi. Ama son yıllarda Dinamo Zagreb'e karşı ne Rijeka ile şampiyonluk çekişmesinde başarılı olmuştu ne de Osijek'in başında. İlk maçta da bu şanssızlığı devam etti. Ya tabii bu maç Dinamo Zagreb'in kağıt üzerinde işi bitirip biraz daha sonraki düşünmeye başlayacağı bir durumda. Hani bu oranda Dinamo Zagreb'e gitmek çok cazip değil ama ben abi yine mesela 2.5 gol üstünü 1.48'den tutarım. Çünkü Žalgiris şimdi sonuçta bir prestijli maç olacak bu karşılaşma. Kaybetmeden bitirmesi demek bile en azından tekrardan UEFA'dan bir gelir elde etmesi anlamına geliyor. Bu tarz takımlar için de böylesine paralar çok yüksek mevzalar olduğu için ihtiyaçları da var. Yani Dinamo Zagreb'e bu oranlar oynamak çok cazip gelmiyor bana. Rotasyon da olacak biliyoruz bunu. O yüzden hani ya üste gitmek lazım ya da VAR'a gitmek lazım. Hani VAR'la beraber üste güzel olabilir. Çünkü hatırla Tuna seçmesinde iki maçta da çok sıkıntı yaşamıştı Dinamo Zagreb. Bence savunma olarak hala problemli. Ve hatta orada kaleci sorunu da çözemediler. Yani Livakovic transferi şu an gerçekleşmediği için hala yedek kaleci oynuyor ve geçen sezon çok süre almayan bir kaleci. Bu bağlamda ben maçın daha rahat geçmesini beklediğim için hem üst hem var güzel. Yine bunları beraber kombin edip üstle beraber varı birlikte de alabiliriz. Evet.

0: 2.5 üst ve karşılıklı gol varın 2-0-3 gibi, senin de söylediğin gibi güzel bir oranı var. Bu anlamda değerlendirilebilir. Ya ben de ilk maçları çok farklı biten karşılaşmaları burada biraz tuzak olarak görüyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Aha. Onu ben de söylemeliyim. Buradan tabii 8.30'daki Nijmegen Olympiakos maçını ben senden yorumunu çok merak ediyorum, ama çok ufak bir konferans ligindeki Apollon Bran maçı için de düşünceni almak isterim.
1: Abi ilk maç gerçekten birçok bahis seyri muhtemelen yanıltmıştır, üzmüştür demek lazım. Bran hepimizin favori gördüğü bir takımdı malum. İyi evet. Gidiyorlardı.
0: Sevgili ama Merve Dundar'ın da Nesine de favori takımlarından biridir, ona da buradan
1: kimin pardon özür dilerim.
0: Merve'nin de favori takımlarından bir tanesidir Nesine de.
1: Ya şöyle, Apollon uzun yıllar sonra Avrupa'ya tekrardan katıldı ve ilk maçın bir önceki turdaki eşleşmesi zaten kolaydı. Dilagori zayıf bir takımdı, Gürcistan'ın formsuzdu. İki maçı da rahat geçtiler. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi Apollon bu Arjantin teknik direktör göreve geldiğinden beri abi çok uzun süredir maç bile kaybetmedi. Ciddi seri galibiyetler yaptı. Ve özellikle Yunanistan'da Türkiye'de tutmamış oyuncuları buraya getirerek iyi bir yapı kurdukları söylemek lazım. Ve bu açılan statta ikinci Avrupa maçı olacak. Yani Limassol stadı çok önceden açıldı ama burayı işte geçici olarak Pafos kullandı Şampiyonlar Ligi serüveninde, hatırlayalım. Yine diğer Limassol takımları ön elemelerde kullandı ama Apollon Limassol bir takım olarak burada ikinci defa bulunuyor ve ciddi bir destek alacak. Ya bence gerçekten iyi bir takım ama Bran'ın herhalde söyleyecek bir sözü vardır. Özellikle Rosenborg maçını da izleyip çok beğenmiştim konuk takımı ve eski efsane hocası Horneland geri döndü. Yani bence abi tur hala bitmedi. Apollon'u bu kez zorlayabilirler. Ya ben bu maçta şöyle bir tercih edeceğim sevgili Özer. İlk yarı 1.5 üstü diyorum abi. Apollon'un savunması kaosun iyi dursa da bence Bran için bu kez daha farklı bir oyun izleyebilir düşüncesindeyim. Yani Apollon'un favori gösterilmesi bana senin de bahsettiğin hani biraz önceki oran aldatması veya bahis aldatması mı diyelim. Ben 1.96'ya bu sefer gitmem. Onun yerine abi ilk yarı 1.5 üstüne gideceğim. Bunun oranı çok cazip çünkü.
0: Evet, kesinlikle. Buradan Şampiyonlar Ligi elemesindeki Nijmegen Olympiakos maçını hızlıca geçmek istiyorum. Sonra çünkü Fenerbahçe Sturmgraz maçını sorup seni uğurlayacağım. Nijmegen geçtiğimiz sezonun belki de taktiksel anlamdaki en flaş takımlarından bir tanesiydi. Bu sene de onları Avrupa arenasında izleme ihtimali beni açıkçası oldukça heyecanlandırıyor. Emre Mor da biliyorsun şu anda bu takımın içerisinde, kadrosunda. Neler bekliyorsun sen Nijmegen Olympiakos karşılaşması arasında?
1: Abi ilk maç herhalde birçok kişi yine şaşırtmıştır. Yani senin de söylediğin gibi Arsene Schröder öyle bir ofansif bir antrenör ki geçen yıl bize gerçekten inanılmaz şeyler izledi.
0: Evet, yani bir 0-0 yani, hiçbir zaman bu takımdan beklemedik 0-0.
1: Asla yani rakip kim olursa olsun evet. O baskı oyununu çok rahatlıkla yapan stoperlerini, ki bunlardan bir tanesi Ahmetcan Kaplan'dı. Bence onun da taktiksel bilgisi bu anlamda gelişmiş olabilir. Ya böylesine genişte bile bu tarz savunucularla oynamak büyük cesaret ister ama hoca bu işi çok iyi becerdi ve ön tarafta düşünsene. Şimdi Tadiç eklendiği için söylüyorum. Bir tarafta 30 yaşını geçmiş Linsen, bir tarafta yine bizim ligimizi görmüş 30 yaşını geçmiş Çeri. Yani 3 tane 100 yaş bariyerini aşan hücumcuyla oynuyor bu oyunu. Yani ikisi de oynadı, şimdi Tadiç eklendiği için 3 oldu ki. Tadiç de 21. yüzyılda elediği bir şeyde direkt gole en çok katkı veren oyuncu olduğu için ben bu transferi çok makul karşıladım. Zaten ilk maçta da kaybetselerdi. Evet. Görmüşsündür, sen de asistini yapmıştı. Ya ilk maç bir kere taktiksel anlamda net geçti. Yani tam bir mendili var oyunuydu. Risk almadan bitirebilirsem bitiririm kafasında sonuca gitme düşüncesinde, ama hazırlık döneminde muhtemelen görmüşsündür. Kötü bir Olympiakos vardı. Elkabi dışında alternatif sorunu var hücum tarafında. Taremi tutmadı malum. Onlar yolları almak istiyorlar. Podence gitti. Ya hala kenarlar noktası sorunlar var. Orta saha yaratıcı kısmında Gustavo Sá kısa vadede etki yaratır mı emin değilim. Çünkü Portekiz'den son yıllarda gelip etki yaratan oyuncu neredeyse hiç yok. Özellikle de bunu aldıkları Riove'den iki oyuncu da etkili değildi. Devre arasına gelmişti kardeş kulüplerinden. Ya bu açıdan ben Olympiakos'u değerli bulmuyorum. Sadece bu eşleşmede belki sen de hak verirsin. Tecrübe farkıyla öne çıkacaklar ya da hocanın iki başarısıyla, ama ben Nek'in o kadar kolay lokma olduğunu düşünmüyorum. İlk defa Şampiyonlar Ligi'ndeler ve evlerinde 20 küsüde sonra ilk Avrupa maçı. Yani ben burada abi yine ilk maçtaki gibi bir beraberlik beklediğim için, yani sanki bu iş ya penaltılarla ya uzatmalarla çözülecek. O yüzden 2.90'dan ben beraberlik bekliyorum yine.
0: Maç sonucu olarak mı bekliyorsun?
1: Evet, maç sonu olarak yine beraberlik.
0: Bakalım, ben de merakla bekliyorum bu karşılaşmayı. Ben yani bir Nijmegen maçının daha golsüz geçmesini açıkçası çok beklemiyorum. Heyecanlı bir maç olmasını da öngörüyorum. Bu maçın esine yayınımda da yetişeceğim. Orada biraz daha konuşuruz. Fenerbahçe Sturmgraz maçı diyeceğiz ama öncesinde ufak bir reklam aramız var.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOG sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. öneleme turu revanş maçında tur için sahaya çıkıyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 9.30'da Sturm Graz Fenerbahçe maçı için Bilyoner'e gel. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendiğini kardeşi
6: Bilyoner. Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Aranın ardından Nesine Saatlerinde yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Ben Özer Çelik Süngü, Mertcan Bulca ile birlikte günün bültenini konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. En son Nijmegen Olympiakos karşılaşmasını konuşmuştuk. Mertcan'ın artık son dakikalarında ona bir de Sturm Graz Fenerbahçe maçını, tabii ki temsilcimizin karşılaşmasını sormak istiyorum. Mertcan bugün saat 9.30'da karşı karşıya geliyor olacak Sturm Graz ile Fenerbahçe. İlk karşılaşmada Fenerbahçe ilk yarıda iyi bir fark yaratmıştı. Bu farkı da korumayı başarmıştı. Bu sefer deplasmanda ne bekliyorsun sen temsilcimizden?
1: Abi, Fenerbahçe'nin Avusturya takımlarına karşı geleneği var, onu söyleyelim. 8 maç oldu, 5 galibiyet, 3 beraberlik. Yani bir ülkenin takımlarına karşı bu kadar fazla maç oynayıp yenilmediği tek ülke durumunda. Zaten hatırlıyorsun, bundan 10 yıl önce kadar da daha kötü bir yapılanmayla Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ın son sezonunda kazanarak gelen bir takım vardı. Bu kez şartlar daha farklı. Şampiyonlar Ligi hedefi hak verirsin ki 18 yıl sonra ilk defa belki de bu kadar yakın. Tabii ki önümüzde bu turu geçip playofflar da olacak ama genel olarak bakarsak bu kez eşleşme yolu ve elimizdeki mevcut kadro profiliyle beraber bunları ister istemez hayal ediyoruz. Öte taraftan yani ben bu eşleşmede açıkçası bir çekincelerim vardı. Yani çekincelerim şuydu, belki sen de hak vereceksindir. Gornik Zabrze karşısındaki iki maçtaki yitgeller ve evet, sorun yaşanan ikinci maç. Kesinlikle. Ki bu kadar hücum edemeyen bir takım karşısında 4 orta sahasının 3'ünü kaybetmiş takım karşısında bu yaşanan problem. Sturm Graz'ın 2 artı maçını çok rahat geçmesi, geçen sezondan devam eden ezber duran top oyunlarındaki yüksek setleri, 17 resmi maça çıkan yenilmezlik serisi ve kadrosunu neredeyse tamamen koruyup yeni aldığı oyunculardan direkt verim alarak sezona yüksek perdeden girmesi olmuştu. Buna rağmen ben açıkçası abi 2 Gornik Zabrze maçını düşününce gerçekten beklediğimden iyi bir Fenerbahçe buldum. Senin de söylediğin gibi force edilen bir ilk yarı, ikinci yarıda da fark artabilirdi ve neredeyse hiç fırsat vermedik. İki maçta bu kadar çok gol atan bir takımın hiç pozisyona girememesi de gerçekten orta sahaya Kante'nin dönüşüyle beraber Gendouzi'nin muhteşem oyuncumuzu demek istiyorum ben bu anlamda. Tabii ki rövanş maçı zor olacak. Çünkü konuk takımın kaybedecek hiçbir şey yok. 2-0 her zaman tehlikeli bir sonuçtur. O yüzden hani keşke İrfan Can o son dakikada golü atsaydı da 3-0'la gelseydik düşüncesinde de her zaman varım. Umarım bugün bir terslik yaşamayız bu anlamda, ki dikkat etmişsindir belki. Dün konuk takımın antrenörü de şunu demişti. Erken golü bulursak iş farklı bir noktaya gidebilir.
0: Kesinlikle.
1: Yani burada çünkü tribün kültürü olarak Rapid'le beraber Avusturya'da 2 numaralı kulüp durumunda Graz. Ve zor bir atmosferde oynayacağız. O yüzden abi bu maçın şifresi bence şu. Tipi Gornik Zabrze maçında olduğu gibi ya ilk golü erken bulmak ya da oyunu olabildiğince 0-0'da tutup rakibin riskleri alıp ikinci yarıda bizim bir şekilde farka gitmemiz. Bu bağlamda ben abi hala savunmamızın sorunları olduğunu düşündüğüm için yani direkt galibiyete gidemeyeceğim. Çünkü hala deplasman oyunları için bir soru işaretlerimiz var. Forvet konusunda biliyorsun hala bir belirsiz durum var. Talisca'nın çok ekstra işleri şu ana kadar öne çıktı ve diğer isimlerden tam böyle net katkı alamadık. Evet, çok fantastik goller izledik bir önceki turda ama hani öyle bireysel net performanslar yoktu. Bu anlamda ben bu kez Graz'ın gol olabileceğini düşündüğüm için Gornik Zabrze'nin deplasmanda olduğu gibi ilk öncelikle aslında varı tutuyorum ama 1-1'de kalma ihtimali de sanki çok gerçekçi değil. Özellikle de Graz'ın risk alacağı bir senaryoyu düşünürsek. Ya bu anlamda yine üst ve var da birlikte kombine edilebilir ama

0: Yani ben temsilcimizin galibiyetine eğer gideceksek de biraz daha canlı bahiste kovalamak daha doğru olabilir. Yani o senaryoya göre. Çünkü maç önü için gerçekten bir şey söylemek çok kolay değil. Ya yani biliyorsun sen de 0-0 senaryo çok başka. Hangi takımın 1-0 öne geçtiği senaryo çok başka. O sebeple de bence biraz görmek lazım. Ama maç önü için hem var hem üst bana çok mantıklı geliyor.
1: Katılıyorum ben de sana. Yani Fenerbahçe'nin savunması hakkındaki endişelerinle ben de seninle hemfikirim. Yani iyi bir savunma yapısı bu takımda oturabilir ama henüz o yapı oluşmuş gibi gözükmüyor. Personel anlamında çünkü alt alta isimleri koyduğumuzda ise iyi bir savunma takımı beklerseniz tabii Fenerbahçe'den, ama bunun için biraz daha takımın tekrara ve antrenmana ihtiyacı var. Şu noktada biraz yumuşak karın gibi gözüküyor ama bence öte yandan bu kadar bastıracak bir takıma karşı da Fenerbahçe'nin kontratakta da o cezaları kesebilecek çok etkili oyuncuları var. Yani bu anlamda da ben Fenerbahçe'nin yine o tarafta da gol atacak tarafta olacağını düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol bahsine ben de seninle birlikte katılıyorum. İlk maçtan birlikte gelen bir özgüvenin de ben yine taraf anlamında Fenerbahçe'yi biraz yukarı çekebileceğini düşünüyorum. Bunu bozabilecek tek risk senin de bahsettiğin gibi erken bir gol yenmesi olur diyeyim Mertcan. Yine üst beklentileri de var bu maç için soran bir dinleyicimiz de olmuş. Bu anlamda hani biz de üst tarafına biraz yakınız. Bir dinleyicimizin sana iki tane sorusu olmuş. Mekan Nazarov'un Columbus ve Cincinnati maçlarını acaba değerlendirebilir mi diye. Çok ufak senden o maçlar içinde değerlendirme.
0: Abi Cincinnati ile ilgili şu bilgi biliyorum sadece. Dünyada maç başı ortalaması en yüksek takım gol ortalaması noktasında. Onu gördüm 6 civarıydı. Yani bence o testleri devam etmek daha doğru olabilir. Herhalde bu Ligler Kupası maçı olabilir. MLS takımlarla Meksika takımlarının arasında oynadı. Tam bilmiyorum çünkü.
1: Cincinnati'nin Ligler Kupası maçı.
0: Evet ya bence İkisi gollere gitmek daha doğru olabilir. Grup aşaması muhtemelen iddiaları devam ediyordur diye düşünüyorum. Ya o turnuva hani biraz hazırlık aşamasında abi daha çok. Yani 5-6 yıldır oynanıyor ama hani takımlar için çok önem veren bir turnuva değil. Daha çok para kazanma ve şov gibi. Yani NBA'de gördüğümüz All-Star vari bir şey. Hatta 2 hafta önce belki dikkatini de çekmiştir. İki ligin oyuncularının olduğu bir MLS maçı olmuştu. MLS All-Star, Meksika All-Star diye. 4-3 mü ne bitmişti maç. Yani biraz maçlar keyifli geçiyor. Zaten bu anlamda golleri de görebiliyoruz. Hani iki tane de MLS takımının oynadığı bir hazırlık vayro maçında da sanki yine 3.5 gol üstü tarzında gol bahisleri daha mantıklı olur gibi geliyor bana.
1: Evet, senden de bu tarafta yine yorum aldık. Mertcan, senle beraber futbol konuşmayı özlemişim açıkçası. Güzel de bol bol maça da dokunarak senle bülteni konuşmuş olduk. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Tekrardan hayırlı olsun diliyorum. Umarım tüm dinleyenlerimiz için de keyifli, kazançlı ve temsilcimiz Fenerbahçe için de galibiyetle gelen bir tur olur. Bildiğin gibi 9. sırayı korumaya çalışıyoruz. Bir yandan 8. sırayı zorluyoruz. O anlamda abi galip gelerek turları geçmek çok önemli. O sebeple de hem bu vasıtayla temsilcimiz Fenerbahçe hem de Beşiktaş'a başarılar diliyorum. İnşallah galibiyetlerle çıkarız bu hafta.
1: Kesinlikle öyle. Kulüp puanlarına ihtiyacımız var. Yeniden teşekkür ederim sana da.
0: Rica ederim abi. Sana da teşekkürler.
1: Sevgili Mertcan Bulca ile beraber bülteni konuştuk. Akşam seansındaki ABD'deki maçlara da baktık. Şimdi bir yarışarız.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Kara Mahmutoğlu 12 numaralı box'a hazırdı. Şimdi tüm taylar hazır. Start verildi ve koşu başladı. 10 numaralı Zafer İzi 1 boy 1.5 boy kadar gecikti. Yine Kara Mahmutoğlu ve Tekten Sevgi'de ikişer boy gibi geciken taylar oldu. 8 numaralı Ünal Gözü iyi çıkıp liderliği aldı. Hemen dışına yüklenen 13 numaralı Kınalı Kayan geldi. Bunları 2 boy kadar geriden 3.'lüğe sokulan 4 numaralı Göktuğ Baba takibi alıyor. 1 boy kadar geride dış kulvarda 11 numaralı Akçalı Kız ön tarafa hücum etti ve dış kulvardan yüklenen Kınalı Kayam liderliği kapmaya çalışıyor ama Ünal Göz son 600 metreye bir boy farkla lider girdi. 1.5 boy kadar geride 4 numaralı Göktuğ Baba. Onun hemen dışında 11 numaralı evet 11 numaralı Akçalı Kız'ın gayretleri var içinde. 14 numaralı Talihli Kız sırasıyla son viraj dönüldü. Düzce bariyerden 1.5 boy farkla 8 numaralı Ünal Göz lider çıktı. 13 numaralı Kınalı Kayam'ın uğraşları var. 2 boy kadar geriden dışarıdan 4 numaralı Göktuğ Baba kendisini gösteriyor içeride.
5: içeride de 2 numaralı Arkanberk var. Son 300 metreye girildi. Dış kulvardan 4 numaralı Göktuğ Baba etkili geldi. 8 numaralı Ünal gözü zorluyor. Son 100 metreye doğru 4 numaralı Göktuğ Baba hakim oluyor. Bir boy kadar fark yapıyor. 8 numaralı Ünal gözün gayretleri var ama 2 at boy kadar Göktuğ Baba önde. Fotoya da 4 numaralı Göktuğ Baba buluyor. 8 numaralı Ünal göz ikinci. 2 numaralı Arkanberk üçüncü. 13 numaralı Kınalı Kayam dördüncü. 12 numaralı Felatun da 5. oldu. Başkent'te son koşuyu 4 numaralı Göktuğ Baba Mert Gökalp Arslan da kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özer Çelik Süngü, bülteni değerli konuklarımla beraber, Nesine editörü ve sunucularıyla beraber bülteni konuşmaya devam ediyoruz. Sevgili Mertcan Bulca ile birlikte saat 6'dan 8.30 seansına kadar ki aslında Avrupa Kupası maçlarını konuşmuş olduk. Akşamki Cincinnati ve Columbus maçlarına da yine yorumlar özelinde baktık. Fenerbahçe maçı için tabii ki yine sevgili Mertcan'ın yorumunu sordum. Mertcan kendi yorumlarını paylaştı. Biraz daha burada üstün ve karşılıklı gol ihtimallerinden bahsettik. Fenerbahçe savunmasında halen tam olarak oturmayan bir güvenlik olduğundan mütevellit biraz daha gol yemeye açık bir maç olabileceğini konuştuk Fenerbahçe'nin. Tabii savunma kısmında çok değinmedik buna ama Jaden Osterwolde'den de yine burada bahsetmek lazım. Biliyorsunuz ki o da ilk Sturm Graz maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Arka adele tendonunda bir kısmi yırtık tespit edildi Osterwolde'nin. Onun da yine sahalara dönmesi elbette biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Osterwolde'nin yokluğunda Fenerbahçe'nin sol bekte biraz daha Archie Brown'u kullanmasını beklemek elbette mümkün. Brown'un tabii ki varlığı biraz daha oradaki savunma yapısını da değiştiriyor olacak. Bunları da yine konuşacağız sevgili Yiğit Ayık'la beraber. Yiğit, hoş geldin.
6: Hoş bulduk abi, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Seninle de beraber burada yine radyoda buluştuk maçları konuşmak için. Daha da iyi oldum. Ben tabii biraz uzun bir aradan sonra dönmüştüm. Evet, sizlerle evet. Çok fazla, seninle çok fazla sohbet etme şansımız bu aralarda olmamıştı abi. Ama artık Dünya Kupası'nı bitirdik. Kulüp sezonuna da hızlı bir şekilde yaklaşıyoruz. Avrupa'da ön elemeler. Cuma günü Süper Lig başlıyor. Hafta sonu tabii ki yine Community Shield başta olmak üzere diğer birçok ülkenin Süper Kupaları ile beraber açılış maçları geliyor olacak. Bizler de yine bunları artık değerlendirmek için koltuklarımızda yerimizi aldık. Seninle 8.30'dan itibaren aslında bültendeki maçları konuşmak istiyorum. Ama Fenerbahçe Sturm Graz'la biz Mertcan'la kapamıştık. Üzerine ben de biraz yorumda bulunuyordum. Sen de bu maç için zaten YouTube'da da taktiksel analizini yapmıştın, paylaşmıştın. İyi evet, çalıştığın abi. Bir maç. Buradan istersen seninle giriş yapalım. Sturm Graz Fenerbahçe maçında sen neler bekliyorsun? Şu ana kadar Fenerbahçe'de neler gördün?
6: Ya açık konuşmak gerekirse abi, Fenerbahçe tarafının yani avantajlı bir skorla Graz'a gittiğini ve Graz karşısında da hem oyun olarak hem de kaliteli ayaklar olarak gerçekten daha üstün tarafın Fenerbahçe olduğunu belirtmekte fayda var. Yani maçın analizini yapmadan önce hani bu bence en büyük parametre Fenerbahçe adına. Zaten Kante Gündoğdu ikilisi bence sezona iyi giriş yaptılar. Özellikle Kante'nin Skriniar ve Ake ikilisiyle birlikte ne kadar daha verimli oynadığını, ne kadar daha geriye gelmediği takdirde Kante'nin ekonomik bir şekilde kullanıldığı denklemde ne kadar olumlu bir şekilde Fenerbahçe adına sahada yer aldığını, oynadığını gözlemledik. Asensio'nun biraz bence fiziksel olarak bir nasıl diyeyim düşüşü var ama onun haricinde baktığımız zaman yani Talisca gerçekten stoperlerle iyi savaşan, iyi fiziksel direnç gösteren oyunculardan birisi. Yine aynı şekilde Kerem Aktürkoğlu'nun hücum aksiyonlarında çok verimli olmasa bile defansif aksiyonlar noktasında Greenwood ve Asensio'nun depolarını kapattığını gözlemliyoruz. Şu an için Fenerbahçe'de böyle çarkın dişleri oturmuş gibi duruyor. Buraya işte bir pivot eklemesi de olursa belki ya da bu maç özelinde mesela bir pivot eklemesi olsaydı ben Fenerbahçe'nin çok çok rahat bir şekilde bugün elini kolunu sallayarak Avusturya'dan Türkiye'ye döneceğini düşünürdüm. Ancak karşınızdaki rakibin ne kadar iyi duran top kullandığını ve taç atışlarında ne kadar mahir bir takım olduğunu söylemekte de fayda var. Çünkü belki dinleyenlerimiz hatırlayacaktır. Ben yaptığım analizde de bunu belirttim. Sturmgraz'ın maç başlangıcında kullandığı bir taç atışı var ve bu kullandığı taç atışı da direkt doğrudan Ake tarafına yapıyorlar. Ake tarafına yaptıkları taç atışından sonra da merkeze bir oyuncu sokmayı hedef

0: istiyorlar ve merkezdeki oyuncunun o sırtı dönük oyununa ihtiyaç duyuyorlar. Burada da tabii ki de Vlodarčić ve Jatta'nın çok büyük önemi var ama ben bu maç özelinde Vlodarčić'le başlayacağını, Hartberg maçında iki gol atan Viper'in başlayacağını düşünüyorum Fenerbahçe karşısında. Ama şunu söylemek lazım, birazdan çok fazla kopmamak lazım. Ya yani Fenerbahçe bildiğimiz oyununu oynarsa, hem Gornik Zabra maçlarında hem de ilk Sturm Graz maçında bildiğimiz oyununu oynarsa gerçekten bu maçı ve bu eşleşmeyi kolay bir şekilde geçebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, söylediğin gibi zaten ilk maçı da 2-0 gibi ikna edici bir skorla kazanmayı başarmıştı temsilcimiz. Öte yandan Sturm Graz'ın sen yine geçmiş maçlarına da atıfta bulundun. Avusturya Ligi tabii başladı, onu söyleyelim. Şu ana kadar iki maç oynadı Sturm Graz. Bir galibiyet, bir beraberlikleri var. Öte yandan senin zaten taktiksel olarak da detaylı yorumlarını Maçtayız da YouTube kanalından da ulaşabilir bizi dinleyen kişiler. Sen orada da güzel bir şekilde maçı ele almıştın. Ben burada şunu sormak istiyorum tabii. Pivot konusunda hani Fenerbahçe'nin zaten transfer süreci devam ediyor. Romelu Lukaku ismi her geçen gün daha da gerçekçi bir ihtimal haline dönüşen bir isim gibi gözüküyor. O konudaki yorumunu düşünüyorum senin. Lukaku ihtimali hakkında sen ne dersin? Bir de bu maç özelinde tabii ki hani rolü taşımak anlamında vekilen o pivotluk rolünü biraz daha Talişka'dan da yine alabilir mi Fenerbahçe? Talişka da günün sonunda yine çok fizikli bir oyuncu olmamasına karşın uzunluğuyla birlikte o topları indirebilmeyi yer yer sağlıyor.
0: Ya şunu söyleyeyim abi, aslında Talişka, belki arkasında Kante, Gendouzi, Skriniar, Ake dörtlüsü olmamış olsa belki o fiziksel deposu, işte sırtı dönük oyundaki eksikliği belki hissedebilirdi Fenerbahçe ama abi Skriniar ve Ake'yi sen de zaten yakından biliyorsun. Yani futbol severler de yakından biliyorlar. Yerden ikili mücadele kazanma konusunda gerçekten uzmanlar. Kante, Gendouzi ikilisi zaten sahada dokunmadıkları.
1: Dinamo oluyor. Gibiler.
0: Abi Dinamo gibiler ve her rakipteki her oyuncuya dokunuyorlar bir kez. Yani rakipteki her oyuncuya bir kez dokunman demen senin sahada sanki 12 kişi 13 kişi oynamanı sağlıyor gibi gözüküyor. Çünkü rakibi onu hissettirdiğin zaman, sürekli prese gittiğin zaman, seni sürekli kovalayan bir orta saha oyuncusu olduğu zaman ister istemez senden sanki bir fazla oyuncuyla oynuyormuşsun gibi hissediyorsun ve ya ister istemez bir yerde demoralize oluyorsun. Fenerbahçe karşısında. Bence Fenerbahçe'nin en büyük özelliği tam olarak da bu. Talişka'nın da zaten o fiziksel katkısının olmamasının sebeplerinden birisi bence. Yani o deposunun ortaya çıkmamasının sebeplerinden birisi kesinlikle bu dörtlünün varlığı diyebiliriz. Tabii Lukaku ihtimalinden de bahsettin sen. Burada ondan da bahsetmek lazım. Gerçekten yani pivot özellikleri hala elit düzeyde olan bir oyuncu. Yani dünya kupasında bile gördük. Sonradan oyuna girdikten sonra Belçika'nın oyununa %50 doğrudan hatta etkiyetli diyebiliriz. %50'yi de bir kenara koyuyoruz. %100 etkiyetli diyebiliriz. Fenerbahçe'nin bence ismi geçen oyuncular arasında hani hem maaş anlamında hem de bonservis açısından gidebileceği en net isimlerden birinin ben Lukaku olduğunu düşünüyorum eğer sağlıklı olursa ve şey görüşüne de çok fazla katılmıyorum. Santraforlar noktasında bir tane aynı, bir de farklı hatta şöyle söyleyeyim. İki tane farklı santraforun elinde bulunmasını hep söylerler ama bence iki tane aynı santrafor tiplemesi olması lazım. Bir tane sadece bence farklı santrafor tiplemesi olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten sizin oyun sisteminin üzerine koyacağınız santraforun ikamesi bir santrafor olduğu zaman o santrafor sakatlandığında diğer bir santraforu devreye sokabilmeniz gerekiyor. Oyun sisteminizin değişmemesi gerekiyor. Yani ben bu nedenle Vedat Muriç ve Lukaku ikilisini birbirine benzetiyorum. O nedenle gerçekten Fenerbahçe'nin yaptığı hamlenin de ben mantıklı olduğunu düşünüyorum burada. İsmi diğer geçen Pavlidis, Miras gibi isimlere göre.
1: Yani Pavlidis bence burada başka bir seviye ama yani bütçeler tabii birbirinden çok farklı. Lukaku çok daha şu anda ucuza bitirilebilecek bir transfer gibi gözüküyor. Hem bonservis hem de maaş olarak. Bunu biraz bu gerçeklikte de düşünmek elbette lazım. Bu çerçevede ben de senin söylediklerine katılıyorum. Bir de Fenerbahçe'de halen yani Muriç'in ben yeri geldiğinde çok versatil bir oyuncu konumuna da geçebildiğini düşünüyorum. Yani kendi skorundan fedakarlık ederek bağlantıya da çok gelen bir oyuncu. Sahada Lukaku'ya göre daha fazla koşabiliyor. Yani o anlamda Vedat Muriç'in size sağladığı bir derinlik var. Anderson Talişka'nın zaten bu mevkide oynamaya devam edebildiğini görüyoruz. Halen Stiki Şerif'i tabii ki burada hesabın içinde tutmak lazım. Bu anlamda bence bir çeşitlilik de var. Beraberinde Lukaku ile beraber daha da güçlenen bir ana plandan da elbette söz edilebilir. Var mı Sturm Graz Fenerbahçe maçı için eklemek istediğin başka bir şey yoksa diğer maçlara geçelim seninle?
0: Açıkçası temsil

0: Hepimize bu akşam üzerinde başarılar diyelim. Çünkü bence bu tur geçmesi halinde Fenerbahçe'nin playoff eşleşmesindeki rakiplerinin de ben çok böyle ahım şahım korkutucu rakipler olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Sparta Prag karşısında Lyon'u seyrettiğim zaman Sparta Prag'ın çok daha etkili hücum yapan taraf olduğunu ve Lyon'un fiziksel olarak bence hiç şu anda eleme aşamasına hazır olmadığını gözlemledim ben. Tabii takımların bazen yükleme durumları olsun, fiziksel durumları olsun bir hafta içerisinde, 2 hafta içerisinde bu süreçlerde değişkenlik gösterebiliyor ama yani Lyon açısından da Sparta Prag açısından da baktığımız zaman hakikaten kalite olarak gerçekten Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesinin çok daha üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Özellikle Greenwood'un da böyle yavaş yavaş ritim tutmaya başlaması, geçtiğimiz sezon ilk 1'de oynaması gibi avantajları var Lyon karşısında. Yine aynı şekilde Sparta Prag karşısında da Sparta Prag geçiş hücumlarını kovalayacak bir takım olacaktır. Ve burada yine Akeşi Kriniyer ikilisine çok büyük bir sorumluluk düşecektir. Ki onlar da sezonu iyi başladıkları için, iyi bir tandem oldukları için şu anda bence Fenerbahçe playoff eşleşmesinde de çok fazla canı yanmayacaktır diye düşünüyorum. Yani ben Fenerbahçe'nin bu sezon üzerinde lig aşamasına kalacağını düşünen taraftayım, öyle söyleyeyim.
1: Evet, umarız Şampiyonlar Ligi'nde iki temsilcimizi görme şansına erişiriz uzun bir aradan sonra. Saat 8.30 seanstaki maçlarda devam ediyorduk. Konferans Ligi'nde kalmıştık. CSKA 1948 Sofya ile Panathinaikos Konferans Ligi elemelerinde karşı karşıya gelecekler. Yiğit, sen bu maçı zaten Nesin uygulamasında da yazmıştın. Bize yine çok az da bahseder misin? Ne beklersin bu karşılaşmadan?
0: Şunu söylemek lazım abi. Panathinaikos'un savunma hattına yaptığı eklemeler bence burada kritik ama o savunma hattından mesela Fenerbahçe için Şikrinyar'a ilgisinden bahsediyoruz. Panathinaikos'ta De Vrij ve Rick van Drom gelen ikilisinden bahsetmek lazım. Henüz bence birbirine uyum sağlamayan bir ikili görüyoruz Panathinaikos maçında. CSKA Sofya ise CSKA 1948 Sofya ise burada Bulgaristan Ligi'ne iyi başlayan ekiplerden birisi ve 4 maç sonunda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldılar. Özellikle de yukarı hatta bulunuyorlar ve bir sezonda hani iddialı olması çok muhtemel takımlardan birisi Bulgaristan Ligi'nde. İlk maç özelinde de 1-1'lik beraberlikte döndüler. Onu söylemem lazım. Hani ben yine bu maçta karşılıklı gollerin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Panathinaikos her ne kadar savunmada problemli takım desek de birlikte hücum etmeyi seven oyunculardan oluşuyor ve topa daha fazla bu maç özelinde de bence hakim olacak taraf olacaktır. Yine bir şekilde Bulgar ekibinin kilidini kırmayı başaracaklardır. Ancak Bulgar ekibinin de geçiş hücumlarında ilk maç özelinde yine çok etkili olduğunu görmüştük. Bu maçta da aynı performansı gösterirlerse ben Panathinaikos'u eleyebileceklerini düşünüyorum ama burada biraz daha güvenilir bir tercihe gidecek olursa karşılıklı gollere yöneldim bu maç özelinde.
1: Evet, bu karşılaşmada da karşılıklı golü öne çıkardı sevgili Yiğit. Şampiyonlar Ligi'ne geri dönce saat 9 ve devamındaki seans üzerinde Kızıl Yıldız ile Hapoel Berşeba karşı karşıya geliyor olacak. İlk maçı Hapoel Berşeba kazanmayı başarmıştı. Bu sefer ev sahibi takım Kızıl Yıldız, ev sahibi avantajının yüksek olduğu tabii ki takımlardan bir tanesi ki zaten o kadar favori ki direktman maç sonucu birin şu anda bir oranı bile yok. Sen ne beklersin bu karşılaşmadan?
0: Bence bu kadar oran avantajına sahip bir eşleşme olduğunu düşünmüyorum. Özellikle ilk maç sonunda belki izleyenler vardır, denk gelenler vardır ya da maçı böyle takip etme imkanı olan dinleyiciler vardır. Yani özellikle mesela Kızılyıldız'ın ne kadar zorlandığını gördük baktığında. O yüzden ben burada Kızılyıldız'ın tabii ki de iki avantajıyla bir diferans oluşturacağını düşünsem de ya Hapoel Berşeva'nın da hiç böyle yabana atılmaması gereken ekiplerden biri olduğunu düşünüyorum. Bir bakmışsınız Kızılyıldız hücuma kalktığı anda Hapoel Berşeva golü izleyebiliriz. Yani maç bir anda 1-0'a döndüğü zaman o zaman Kızılyıldız için işler curcuna dönebilir ki ilk maç özelinde de biraz öyle oldu. İlk yedikleri golden sonra zaten Kızılyıldız'ın hücum yapmaya çalışırken ne kadar dağıldığını gördük. Sürekli karşı kalede pozisyonlar veren, rakibine pozisyonlar veren bir Kızılyıldız'ı gördük. Hani ben bu açıdan yine bu kadar diferans olduğunu düşünmüyorum bu eşleşmede ama tabii ki de Kızılyıldız çok daha avantajlı, onu söyleyeyim. Ama burada karşılıklı gol var tercih yine bence. İkinci maç özelinde, bu eşleşmenin ikinci maçı özelinde bence değerli bir bahis olarak ön plana çıkıyor dedim.
1: Yani burada 1.70 gibi bir oranı var. Kızıldız galibiyeti artı karşılıklı golünde yine 2.20 kadar, tekrar kontrol edeyim, 2.27 gibi güzel oranları var. Burada yani sürpriz bir deplasman golü gerçekten oranları yükseltmeye aday. Buradan Bratislava maçına istiyorsan geçelim. Bratislava ile Mialbi, Slovan Bratislava ile Mialbi karşı karşıya geliyorlar. Bratislava ilk maçı 2-1 deplasmanda kazanmıştı. Bugün için ev sahibi Tura'da daha yakın olan tabii ki doğal olarak taraf. Sen ne beklersin bu karşılaşmada?
0: Yani şunu söylemek lazım abi. Benim çok sevdiğim iki tane forvet hattında isim var Slovan Bratislava'da. Robert Mack ve Andras Sporar. Her ne kadar Sporar son dönemde düşüşte olsa bile ben yine pivotluk özelliği anlamında Slovan Bratislava'ya yine katkıda bulunacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim ama ya ortası anlamında da bak burada baktığımız zaman tekrardan mesela kadrolarına maçın işte Christian Martinez gibi işte Calvin Ofori gibi gerçekten önemli isimler var Slovan Bratislava'da. Mialbi ise biraz daha İsveç liginde de yani son dönemde düştü olan ekiplerden birisi ki Elfsborg'a işte kendi sahalarında kaybettiler son maçta. Lincoln Redims maçında mesela ben orada bir farklılık yaratmalarını beklerdim deplasmandaki maçta ama hiç varlık bile gösteremeden berabere kaldılar rakibiyle. O yüzden ben skor avantajı elindeyken Slovan Bratislava'nın genelde böyle Balkan ülkelerinin kendi evinde oynadığı maçlar böyle daha ateşli olur bilirsin sen de.
1: Evet.
0: Slovan Bratislava'nın da İsveç ekibi karşısında sence yetenek anlamında da biraz düşük kalibrede olan takımlardan birisi maalesef. O yüzden ben turu geçen tarafın Slovan Bratislava olmasını bekliyorum. Bir de gollü bir maç olacaktır bence. Yani Slovan Bratislava rakibini böyle yaralı yakalarsa özellikle 3'e 4'e gidebilir düşüncesindeyim. Onu söyleyeyim. Yani sezon başlangıcında biraz bizim gibi şey yapıyorlar. Düşünüyorlar. Bizde de bilirsin ki işte eleme turları olduğu zaman ilk sahada skora gitmeyi seven ekipleriz. Mesela işte Galatasaray'ın daha önce, işte Fenerbahçe'nin daha önce eleme maçlarında kendi evinde oynadığı eşleşmelere bak. Deplasmanda biraz daha böyle orta şekerli oynayan ama kendi evinde ritmi bir anda arttıran 15-20.
1: Tabii tribünleri biraz inandırmak isteyen tipte bir futbol. Hani görüyoruz o duyguyu arkaya almak istiyor takımlar. Bizim gibi duygusal takımlar.
0: Kesinlikle öyle. O yüzden ben burada Bratislava'nın ben handikap bile yapabileceğini düşünüyorum Mario karşısında.
1: Evet, burada da Bratislava'nın favoriliğinden bahsettik. Son iki maçımız kaldı. Öncesinde ufak bir araya gideceğiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam.net.
5: Radyo

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. öneleme turu revanş maçında tur için sahaya çıkıyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 9.30'da Sturm Graz Fenerbahçe maçı için Bilyoner'e gel. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa. Sporla eğlendiğin ilk adresi
3: Bilyoner. Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
8: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz, artık sona yakınız. Hızlıca son iki maçımızı da değerlendireceğiz sevgili Yiğit Ayık'la birlikte. Yiğit, saat 9'u çeyrek geçe Kelce ile Ararat karşı karşıya gelecek. Bu karşı

0: Karşılaşmadan neler beklersin?
1: Valla bir an Neklimegen Olympiakos maçını soracaksın diye böyle biraz bakmak gerekirse ama yani Selye zaten biliyoruz ki hakikaten gol yollarında eskin takımlardan birisi. Geçtiğimiz sezonda mesela Albert Pereira döneminden beri baktığımız zaman hep böyle bizim anlamında etkili performanslar ortaya koyan Avrupa maçlarında savunma kısmında da işin çok fazla etkiye sütliğe karışmayan ama skor üretme noktasında da hep var olan takımlardan birisi. İlk maçı Ermenistan ekibi Ararat evinde kazanmayı başarmıştı bilir ama ya bu maç özelinde Selye çok da böyle bırakmayacaktır bu karşılaşmayı. Yine gollü bir maç izleyebiliriz düşüncesindeyim. O yüzden Selye'nin iki golü ya da baktığımızda Selye kazanır ve bir buçuk tercihleri benim hani aklıma yatan tercihler olarak ön plana çıkıyor.
0: Kesinlikle son olarak da Lyon Sparta Prag diyelim. Lyon ilk maçı burada kaybetmişti. Sen de zaten biraz onların sınıfta kaldığından bahsetmiştin. Ne bekliyorsun şimdi kendi evindeyken Lyon?
1: Şimdi baktığımız zaman ilk maç özelinde Lyon'un stoper tandeminde farklı bir stoper tandemiyle oynadığını belirtmekte fayda var. Yani burada zaman zaman mesela Taner Tesman'ın merkezde topla buluştuğunu, stoperin merkezinde olduğunu görmüştük. Zaten sezon boyunca eğer Lyon üçlü oynuyorsa Mata hep sağ stoperde oluyordu. Kluivert da sol stoperde görev almış Sparta Prag karşısında. Genelde Prişke takımları, yani Prişke'nin takımları daha doğrusu, özellikle Sparta Prag'ın Galatasaray eşleşmesini de hatırlayacak olursa dinleyenler, presle, boğucu bir presle başlar ilk 15 dakikada kendi evinde. Sonrasında yavaş yavaş ritmi düşürmeyi hedefler. Tempo yavaş yavaş düşürür Sparta Prag. Aynı benzerini de benzer bir oyunda bence Lyon'a gösterdiler. Lyon burada biraz afalladı. Bence oyun varyasyonu olarak, stoper tandemi olarak ben bunların üstünün birbirine hiç uyum sağlayamadığını düşünüyorum. Biraz Lyon burada afalladı ve Sparta Prag o oyun üstünlüğünü verince ister istemez bu maç geneline de yayıldı. Yani evet Lyon goller buldu, iptal oldu golleri ama ya baktığın zaman oyun olarak Sparta Prag çok daha iyidir. İlk maç geçirdiğini söylemek lazım. Ama şunu da söylemek lazım ki Fransa deplasmanı hakikaten çok zor bir deplasman. Yani Lyon'la kendi evinde oynamak özellikle de işte Lyon'un taraftar desteğini arkasına aldığı zaman ne kadar etkili olabildiğini Türk takımları da tecrübe etti. Zamanında Beşiktaş da tecrübe etti. Aynı şekilde yine Beşiktaş'ın bir karşılaşması var hatırlarsın. Getson Fernandes'in gol atıp 1-0 kazandı ama kalesine çok fazla pozisyon verdiği bir kutu var. O yüzden ben burada Lyon tarafında olacağım ama açık konuşmak gerekirse Sparta Prag'da yine Lyon'un bu savunma zafiyetinden faydalanacağını düşünüyorum. Muhtemel kadrolara da baktığım zaman 4'lüye dönen bir Lyon görüyorum. Bu da yani Lyon'un lehine olacak bir durum olur. Çünkü ya Tesman merkezdeki yerine geri dönüyor. Polisto ile iyi bir ikili. Geçtiğimiz sezonda gördük bunu. Forvet hattı da bence çok iyi. Nouama, Openda, Fofana bu üçü de gerçekten çok kuvvetli bir üçü ve maçın başından sonuna kadar gerçekten Lyon hücum oynamak isteyen taraf olacaktır. Topa daha fazla sahip olmak isteyen taraf olacaktır. Sparta Prag'da geçişlerine çok fazla izin vermezlerse merkezde ben yine rahat bir Lyon galibiyeti olacağını düşünüyorum bu maçın ama sezon başlangıcı olduğu için, takımlar dahil hazır olmadığı için ve baktığımız zaman stoper hattının, savunma hattının Lyon'da değiştiğini gördüğümüz için ben burada biraz daha temkinli yaklaşıp 2.5-3 ve karşılıklı gol var tercihine yöneleceğim.
0: Evet, burada golleri de konuştuk Yiğit Ayık. Bülteninde böylelikle sonuna geldik. Sana da değerli yorumların için teşekkürler.
1: Ben de teşekkür ederim. Özel tekrardan seninle program yaptığımız için de keyifliyim açıkçası. Tekrardan
0: aynı şekilde. Aynı şekilde çok teşekkür ederim. Daha nice programlara diyelim ama bugünlük bize ayrılan sürenin efendim sonuna geliyoruz Radyo Spor'da Nesine Saatlerinde. Ben Özer Çelik Süngü. Bir sonraki programda görüşene kadar. Hoşçakalın.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.

0: Reklam.
1: Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
2: Radyo Spor!
1: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
3: Talisca!
1: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 11 Ağustos Salı, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız değerli dinleyenler. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe 2-0'ın rövanşında bu akşam Graz deplasmanına çıkacak. Avusturya'da saat 21.30'da başlayacak bu mücadele. Esport Plus ve Radyo Spor ortak yayınında sizlerle paylaşacağız karşılaşmayı. Maç öncesi Avusturya'ya bağlantı gerçekleştireceğiz. Fenerbahçe'de forvet transferi de artık gerçekleşti diyebiliriz. Resmi açıklamayı bekliyoruz. Fenerbahçe Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı. Bugün iki farklı kaynağı sorduğumda biri anlaşmanın 2 yıllık, biri de anlaşmanın 2+1 yıllık olduğunu paylaştı. Tabii rakamlar ne boyutta, Romelu Lukaku Fenerbahçe'ye ne katar? Hepsini program içerisinde değerlendireceğiz. Dediğim gibi Sturm Graz Fenerbahçe maçı öncesi Graz'a da bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Beşiktaş'ta Dušan Vlahović transferini bitirmek üzere. Buradaki yayınlarda sık sık paylaşmıştım sizlerle. Avrupa'daki en yüksek teklifi veren kulübün Beşiktaş olduğunu, Arabistan'dan aslında çok daha iyi teklifler almış Dušan Vlahović. Bugün İtalyan basını da rakamları paylaştı. Beşiktaş'a olumlu yanıt verecek gibi, çünkü görüşmelerin olumlu ilerlediğini söylüyor yetkililer. Dušan Vlahović Beşiktaş görüşmesinde bugün neler yaşandı? 19.40'da bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Detayları sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Galatasaray'da transferde şu ana kadar yine atılmış bir imza olmadığını söyleyelim. Tabi Leste'ye Goçuk bu geldi ama onun dışında yeni bir anlaşma olmadığını söyleyelim. Vega konusunda bugün birçok arkadaşımız haberler yaptı.

0: Galatasaray'ın 30 milyon euro teklif ettiğini Portekizli stoper için ve Yarel'in ise 45 milyon euro istediğine dair haberler var. Bir sol stoper arayışı da var. Galatasaray'da Ahmetcan Kaplan ismi yeniden gündemde. Gündemdeki diğer isimlerle alakalı da yeni bir gelişme olmadığını söyleyelim. Trabzonspor Muhammed Salah ve Darwin Núñez'in ardından orta sahaya da önemli bir takviye yapacak. Dün akşam Parades'le temas kurulduğunu paylaşmıştım. Tottenham'dan Bissouma ismi de gündemde. Bissouma aslında son 2 yıldır Türk takımlarıyla anılan bir oyuncu. Tottenham geçen sezonda gönderebileceğini paylaşmıştı. Menajerine yetki vermişti. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. O da sakatlıklardan dolayı son dönemi pek parlak geçirmedi ama bilinen, dünya futbol piyasasında tanınan bir oyuncu. Parades ve Bissouma ile temas kurmuş durumda Trabzonspor. Bir önemli takviye de orta sahaya yapacak gibi. Tabii işin sportif boyutunda bunlar olurken saha dışı kısmında da bugün Türk futboluna dair iki önemli soruşturmayı takip ettik. Fenerbahçe otobüsüne Nisan 2015'teydi yanlış hatırlamıyorsam 11 yıl önce bir saldırı gerçekleşmişti. Ve o saldırının üzerinden 11 yıl geçtikten sonra Türkiye'de hatırlayacaksınız son 4-5 aydır faili meçhuller üzerine bir ekip kuruldu ve çalışmalar yapıyorlar. Bu bağlamda Adalet Bakanı Akın Gürlek yakın zamanda hem 1993'te bir suikast sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşmüştü. Yanılmıyorsam dün de Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya geldi Akın Gürlek. Bu bağlamda Türkiye'de son 40 yılda faili meçhuller tekrar mercek altına alındı, araştırılıyor. Bu bağlamda 11 yıl önceki Fenerbahçe otobüsüne saldırı da tekrar gündemde. Hatta Sayın Aziz Yıldırım da o zaman görevdi. Aziz Bey çok uğraşmıştı. Sonrasında Ali Bey, Fenerbahçe Başkanı oldu Sayın Ali Koç. O da bu konunun üzerine çok gitti. Keza Sayın Saadettin Saran da ve Fenerbahçe camiası istediğini aldı diyebiliriz. Bugün 5 kişi gözaltına alındı. Bu soruşturma ne aşamada bunu konuşacağız. Hatta birazdan bir bağlantı gerçekleştireceğiz. İşin diğer tarafında da Galatasaray'ın tribün grubu olan Ultras'ın lideri Sebahattin Şirin'in adliyedeki işlemleri devam ediyor. Gözaltındaydı. İfade işlemleri sürüyor. Bugün de hakkında bir karar verilmesi bekleniyor. Mahkeme tarafından tutuklanacak mı, serbest mi kalacak? Hepsini konuşacağız. Sizler de WhatsApp hattına soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz değerli dinleyenler. Gündeme dair diğer konularda soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Önce şu adli durumla başlayalım dedim bugün programa. Bu soruşturma şimdi neden yeniden gündeme geldi? Önce Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırı ve ardından da Sebahattin Şirin'in son durumu nedir? Gözaltındaki süreç ne aşamada onu konuşacağız. TV100'den Çağdaş Evren Şenlik telefon attığında. Çağdaş merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Son 40 yılı kapsayan Türkiye'de faili meçhullerle ilgili girişimleri takip ediyoruz hep beraber. Bu bağlamda yine kamuoyunda işte bu suikast girişimi, Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan suikast girişimi de çok büyük tepki bulmuştu. Hatta çok büyük faciadan dönülmüştü o akşam 11 yıl önce. Bugün 5 isim gözaltına alındı. Sendeki bilgiler neler, bizimle paylaşır mısın diye sormak istedim.
1: Öncelikle şununla başlayalım Ayhan Şensoy. Yani böyle bir sürecin yaşanacağı aslında belliydi. Çünkü bu süreç başlatıldıktan sonra yani Adalet Bakanlığı tarafından bu konuya dair soruşturmanın yeniden açıldığı söylenmesinin ardından tabii bu işi aslında yakından takip edilen gazeteciler şöyle düşündü. Evet, süreç yeniden açıldı. Muhtemelen yeniden çok detaylı bir inceleme yapılacak. Şu anki dönemin teknolojisi de kullanılarak o döneme bir ışık tutulacak. Yorumları vardı ki o yorumlardan biri de ben yapmıştım. Ve ardından da bugün sabah saatlerinde bu konuya dair de bir aslında açıklama geldi. Peki bugünkü operasyonun önceki gözaltılara nazaran nasıl bir fark var, ondan bahsedelim çok kısa. Öncelikle şimdi savcılık tekrar işlem başlattıktan sonra soruşturma kapsamında 3 farklı operatöre ait 6 baz istasyonu yönünde yeniden bir HTS baz analizi yaptı. Şimdi dinleyicilerimiz için şöyle özetleyelim. HTS baz analizi şu: şüpheliler tespit ediliyor. Bu şüphelilerin o dönem, o gün, o saatlerde yaptığı telefon görüşmeleri, bulunduğu lokasyonlar, kurdukları iletişim ortaya çıkartılıyor. Ardından bu ortaya çıkarıldı, yeniden yapıldı, analizler, deliller toplandı. Olay anından önce şüphelilerin birbirleriyle irtibatı oldu. Ancak olay anında irtibat kesildiği, olay sonrası yeniden irtibatları başladığı savcılık tarafından bas sinyal sonucu tespit edildi. Bu oldukça önemli bir delildi. Ve bunun yanı sıra yine Fenerbahçe Spor Kulübü otobüsündeki futbolcularında sinyal aldığı bazı istasyonları da kriter alınarak tekrar bir analiz çalışması yapıldı. Bu da göz önünde bulunduruldu. Ardından şüphelilerin tespiti yapıldıktan sonra bir süre teknik ve fiziki takibe de alındı. Şimdi bu tarz çalışmalarda önce tespitler yapılır, sonra teknik takip, fiziki takip yapılır. Çünkü soruşturma yeniden açıldıktan sonra şüphelilerin iletişim kurdukları kişiler, tedirgin halleri var mı yok mu? İşte bunların tespiti yapıldı ve daha sonra bugün 5 kişiye sabahın erken saatlerinde bir operasyon gerçekleşti ve bu operasyon kapsamında da şüpheliler gözaltına alındı. Şunun altını çizelim: Fenerbahçeliler gönülleri rahat tutsunlar. Çünkü savcıların çok ciddi delil çalışması vardı bu soruşturmada ve bu deliller dosyalar halinde savcılık tarafından açılan bu soruşturmaya dahil edildi.
0: Bu 5 kişi daha önce ilk soruşturma kapsamında gözaltına alınmış mıydı?
1: Farklı kişiler gözaltındaydı bir önceki soruşturmada. Yine bu 5 kişinin içerisinde de o ilk soruşturmaya dahil olan isimlerin olduğu da bilgisi var. Bunun da altını çizelim. Bugünkü operasyonda yeni isimler de dahil edildi.
0: Bazı kaynaklarda işte hani son dönemde hep beraber takip ediyoruz. Dün Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya gelmişti Adalet Bakanı Akın Gülek. Orada bir FETÖ vurgusu yaptı o Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesiyle alakalı.
1: Evet.
0: Bu saldırıda böyle bir düşünce var mı arkasında, yoksa?
1: Var. Bunu ben yorum olarak söylemiyorum. Bunu bakın, toplanan deliller ışığında söylüyorum. Bugün gözaltına alınan Yusuf Öksüz 2015 yılında 5 Haziran'da yine bu operasyon soruşturma kapsamında dahil edilen isimlerden biri. Bakın, bugün yine gözaltına alınan başka bir isim Özgür Ertürk. Yine 9 Mayıs 2015 tarihinde yine ifade veren, bu soruşturmaya dahil edilen isimlerden bir tanesi. Peki şunu soralım, bunu hep tartıştık. Bu olay gerçekleştiğinde olayı soruşturan, işte delilleri toplayan veya bu soruşturmanın içerisinde olan kamu görevlileri şu an nerede?
0: Tam onu soracaktım. O dönem evet. Bu olayı soruşturan emniyet müdürü, savcısı, hakimi şu an ne yapıyor merak ediyorum.
1: Şu an nerede? Şu an bahsettiğimiz bu soruşturmanın o dönem içerisinde olan birçok isim ya FETÖ'den firari ya FETÖ'den tutuklanmış isimler. Şimdi durum da böyle olunca tabii ki de kafadaki bu yapboz parçaları da birleştirildiğinde yine bu işin içerisinde FETÖ'nün parmağı var mı sorusu elbette çoğu kişi içerisinde evet yanıtını buluyor. O yüzden şu an bu soruşturmada bir kez daha gözaltına alınanlar, yeniden gözaltına alınanlar ifadelerinde itiraf edecekler mi? Şüpheliler sonuç olarak ya da hani hala bu konuyla ilgili bir alakalarının olmadığını mı söyleyecekler? Birkaç gün içerisinde bu da netlik kazanacak.
0: Diğer soruşturmada Galatasaray Tribün grubu Ultra Aslan'ın lideri olarak bilinen Sebahattin Şirin'in sanırım 4. ya da 5. günü bugün adliyede. Hakkında da birçok iddia var. Beni en çok ilgilendiren tarafı bir yasa dışı bahis iddiası var. Bugün gördüm, o oğlunun sanırım banka hesapları üzerinden 1200 farklı kişiye para transferi yaptığına dair bir MASAK raporu olduğu paylaşıldı. Kamuoyunda birçok gazeteci arkadaşımız da paylaştı. O soruşturma ne aşamada? Şu an sanırım hala tutuklanması yönünde bir talep var mıydı? Orayı da takip edemedim. Adliyede sanırım şu an.
1: Evet. Şu an biz de adliyeden konuyu takip ediyoruz. Şimdi

0: pazar günü sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Pazar günü, pazartesi günü ve salı gününü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde geçirdi. Bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Bakın saatler 18.45. Adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edildiğinde ne oluyor? Bilmeyen dinleyicilerimiz için hemen anlatalım. Emniyette bir süre kaldıktan sonra savcı karşısına çıkıyor. Buna da adliye sevk deniliyor. Şu an savcı karşısında yaklaşık 3,5 saattir Sebahattin Şirin ifade veriyor. Yöneltilen suçlamaları belirttin zaten Ayhan Şensoy ama bunun dışında farklı bir durum var mı yok mu bilmiyoruz. Çünkü Sebahattin Şirin'in emniyette ifadesi alınmadı. Savcı karşısında ifade vereceği bilgisini öğrendik geride bıraktığımız dakikalarda. Ki zaten de öyle oluyor. Yaklaşık 3,5 saattir savcı karşısında ifade veriyor. Şimdi savcı karşısında ifade verdikten sonra savcılık bir karar verecek. Ya tutuklamaya sevk edecek ya da bir örnek veriyorum adli kontrol verecek. Yani zaten başka bir ihtimal de söz konusu değil. Bu kararı bekliyoruz. Yaklaşık 3,5 saat süren bir ifadeden bahsediyoruz. Neler soruldu? O sorulara hangi yanıtlar verildi tabii merak ediliyor. Bu da önümüzdeki saatlerde belki kaynaklarımızdan ulaşacağımız bilgilerle ortaya çıkacak. Bir yandan da tabii bugün belirttiğin gibi Sebahattin Şirin'in MASAK raporunda dikkat çeken bir para trafiği paylaşıldı. MASAK tarafından hazırlanan bir mali profil analizi var ve bu mali profil analizinde İbrahim Şamil Şirin'le yani Sebahattin Şirin'in oğluyla kendi banka hesaplarında bir para hareketliliği mercek altına alınmış savcılık tarafından ve oğlunun hesaplarında 38 milyon 440 bin Türk lirası, Sebahattin Şirin hesaplarında ise 12 milyondan fazla olmak üzere toplam yaklaşık 51 milyon liralık bir işlem hacmi kayıtlara geçmiş. Yani iki isim arasında 1 milyon liralık karşılıklı para hareketi tespit ediliyor ve bir yandan da elbette bu tespitlerde MASAK raporuyla beraber dosyaya dahil ediliyor. Diğer yandan geride bıraktığımız günlerde kamuoyuna yansıyan görüntüler vardı. Sebahattin Şirin'in evinden çıkan yaklaşık 65 milyon liralık bir para vardı. Bunun yanı sıra çelik yelekler, tabancalar, fişekler vardı. Tabii bunlar merak ediliyor. Özellikle konuyu yakından takip eden kişiler tarafından. Bu para hareketliliği hiç şüphesiz sorulacaktır. Evden çıkan paralar sorulabilir. Bir kasa olduğu söylendi. O kasa açıldı mı, açılacak mı? Bu da tabii henüz netleşmiş bir konu değil. Ama şu an yöneltilen suçlamaların içerisinde belirttiğin gibi kara borsa var. Halkı yaralatıcı bilgi alenen yayma var. Bir uyuşturucu iddiası var. Tabii bunların hepsi sorulacak. Bunların hepsine birer birer yanıt verecek. Bir yandan da tabii bilindiği üzere şu an bulunduğumuz saat diliminde adliyenin önünde çok sayıda Galatasaray taraftarı Sebahattin Şirin'i bekliyor. Bugün onları da gördük. Onlar hala saatlerdir Sebahattin Şirin'in savcılıktaki ifadesinin bitmesinden sonra çıkacak kararı da bekliyorlar. Uzun saatler sürdü bu arada. Bunun altını çizelim. Yani uzun yıllardır emniyet adliye koridorlarında bu tarz haberleri koşturduğumuzda bu tarz 4 saatlik bir ifadenin uzun olduğunu ifade edelim. Yani demek ki çokça bir soru yöneltildi ya da Muzaffer Şirin'in, Sebahattin Şirin bu sorulara uzun uzun yanıtlar verdi de olabilir. Bunlar önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak.
1: Son olarak da şunu sormak istiyorum. Bugün sosyal medyada çok konuşuldu bu konu. Adliyeye getirilişi sırasında bir ifade kullandı. Ben o ifadeyi kullanmak istemiyorum burada ama bunu nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani şöyle söylemekte fayda var. Şimdi kim gözaltına alınırsa alınsın hem emniyete getirildiğinde hem de emniyetten adliyeye götürüldüğünde hastaneye götürülüyor. Bu klasik bir prosedür. Hastanede sağlık kontrolünden geçiyor. Bugün hastanedeydik. Sebahattin Şirin polis aracından indikten sonra sağlık kontrolüne girdiğinde bu sözleri işittik. İlk etapta ben hakikaten anlamlandıramadım. Kimden çıktı bu ses diye düşündüm. Sonra beklemeye devam ettik. Kendi basın mensubu arkadaşlarla konuşurken herkes dedi ki arkadaşlarım ya Sebahattin Şirin söyledi o cümleleri falan.
1: Kameralar yakalamış zaten.
0: Evet, bir anda tekrar çıktığında yine aynı cümleleri kullandı. Ve bu sefer dedim ki ya bir dakika ya burada bir durum var. Muhtemelen bir şeyi protesto ediyor gibi düşündüm. Ardından hemen adliyeye geçtim. Ben tabii orada biraz önce de ifade ettiğim gibi Galatasaraylı taraftarlar vardı. Ya onlarla bir ayaküstü sohbet etme durumu yaşadık. Direkt onlara sordum. İzlediniz değil mi dedim videoyu. Ne düşünüyorsunuz hani? Onlar ironi olduğunu ve Sebahattin Şirin'in özellikle dünkü çerçeve yasayı protesto ettiğini söylediler. Yani bu bir protesto şekli olarak dillendirdiler ama sosyal medyaya baktığımız zaman bazı Galatasaray taraftarı da ne olursa olsun ironi bile olsa bunun doğru olmadığını Ultraslan gibi güçlü, büyük, kalabalık bir taraftar grubunu hani zan altında bırakacak bir ifade olduğunu da düşünen var. Tabii bu Galatasaray taraftarının takdiri. Nasıl yorumlanır bilinmez ama ben açıkçası şaşırdım. Bugün hem gördüğüme hem duyduğuma da şaşırdım.
1: Evet, hem Nisan 2015'te Fenerbahçe'nin Rize dönüşü Trabzon'da silahlı saldırıya uğraması otobüsün ve o dosyanın kapanması, şimdi yeniden açıldı. Bugün 5 kişi gözaltına alındı. Hem de Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin'in sorgulanması, iki adli konuyu Çağdaş Evren Şenlik bize aktardı. Kendisi TV100'de polis adliye konusunda uzman biri. Çağdaş Evren, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
2: Derin Pas devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. öneleme turu revanş maçında tur için sahaya çıkıyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 9.30'da Sturm Graz Fenerbahçe maçı için Bilyoner'e gel. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin ilk adresi
3: Bilyoner. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor. Devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 18.52 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin aynı zamanda Divan Kurulu Başkanı, eski yöneticisi, bugün bir açıklama yaptı. Bu soruşturmanın yeniden açılmasıyla ilgili. Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek bu sabah 4 Nisan şüphelilerinden bir bölümünün gözaltına alındığına ve yeni deliller çerçevesinde soruşturmanın gerçekleştiğine dair bir açıklama yaptı. Kendisine müteşekkiriz. Camiamızın uzun süredir beklediği, akamete uğraması sebebiyle üzüldüğü hukuki bir süreç en azından bu şekilde bir gelişme kaydetti. Sayın Akın Gürlek'in faili meçhul suçlar araştırma birimini kurmasıyla beraber Adalet Bakanlığı'nda bu ve bunun gibi benzeri faili meçhul suçların üzerine gidiliyor. Camiamızın da Türk spor kamuoyunda merakla beklediği, arka planını, faillerini öğrenmek istediği bir olaydı. Umuyorum ve diliyorum ki bu aşamadan sonra failler bir an önce adaletin önüne çıkarılır. Yargılamaları son bulur ve kamuoyu vicdanı da bir şekilde tatmin olur diye düşünüyorum demiş Şekip Mosturoğlu. Şimdi bir dinleyicimizin sorusu var. Hatta Antalya'dan Selim Bey sormuş. Madem Sebahattin Şirin hakkında bunca suçlama var, neden bu kadar beklendi de attığı tweet sonrası gözaltına alındı, bu suçlamalar ortaya çıktı bir anda diye. Tabii bunu bilemiyorum ama işte birçok farklı kesimde de

Sebahattin Şirin bu soruşturmayı öğrendi, hakkındaki soruşturmayı, bu yüzden böyle bir tweet attı diye de iddialar var kamuoyunda. Birçok yerde yazılıyor, çiziliyor bunlar. Bu akşam anlarız yani, savcılık ifadesinde sonuçta hala şüpheli konumunda Sebahattin Şirin. Hakkında çok sayıda suçlama var. Bunlar dikkat çekici suçlamalar. Ben en çok şeye takıldım. Yani biraz benim alana da giriyor. Bu Payfix, Papara gibi uygulamalar var, ödeme kuruluşları. Orada 1200 farklı kişiden para transferi olduğuna dair MASAK raporu var. Çünkü Türkiye'de yasa dışı bahis ve kumar sitelerine para aktarmada son dönemde öncülük eden bu kurumlar, yani aracı ödeme kurumları, o dikkatimi çekti. Oradan ne çıkacağını çok merak ediyorum. Bir de şunu eklemek isterim. Yani kimseyi suçlayıcı bir yaklaşım içinde olmadan söylüyorum da, ya son dönemde Sebahattin Şirin işte Galatasaray'ın çok etkinliğinde çok fazla yer kaplamaya başladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 4 yıldır görevde. Okan Hoca da 4 yıldır görevde. Galatasaray yönetimi o ilişkiyi çok iyi dengeleyemedi. Yani diğer takımlarda böyle bir durum pek görmüyoruz. Yani bugün Trabzonspor başkanının yanında Trabzon taraftar grubunu kaç kez gördünüz, grubunun liderini? Keza Beşiktaş tribün lideri kim, ben şu an bilmiyorum. Yani Sayın Serdar Adalı ya da Sayın Hasan Arat döneminde kaç kere böyle yan yana fotoğraf verdiler? Hatta Fenerbahçe üzerinde gidelim. İşte 2018'den 2025'e kadar Sayın Ali Koç başkandı. Son bir yıl Sayın Saadettin Saran, bugün Aziz Yıldırım var. Fenerbahçe'de bir tribün liderinin bir açılışta, etkinlikte, antrenmanda, neredeyse her yerde böyle kulüp başkanıyla, hocasıyla yan yana olduğu bir görüntü hatırlamıyorum. Galatasaray'ın sorgulaması gereken konulardan biri de bu. Yani tabii ki Galatasaray tribün lideri Galatasaray'ın etkinliklerine katılacak ama çok fazla yer kaplıyordu Galatasaray camiası ve kulüp içerisinde. Buna da Galatasaray yönetimi izin verdi. O ilişkiyi iyi ayarlayamadığınız zaman işte bu sefer sizi de ister istemez eleştirirler yani. Bugün Galatasaray camiasından, genel kurulu üyelerinden birçok kişiyle konuştum. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Dursun Özbek'in taraftar grubu lideriyle ilişkisini iyi ayarlayamadığını, çok fazla taviz verdiğini söylüyorlar. Keza Okan Hoca'nın da öyle. Her etkinlikte beraber fotoğraf veriyorlar neredeyse. Şampiyonluk kutlamaları öyle, kulüple alakalı bir açılış olsa öyle. Biraz Galatasaray'ın da burada kendisini sorgulaması lazım. Bence Galatasaray kulübünün genel olarak kendisini bir check etmesi lazım. Son 3-4 yılda olanlarla ilgili. Yani dün akşam biraz değinmeye çalıştım. İşte birçok marka Galatasaray'a sponsor oldu. Biri batmış, biri kara paradan soruşturma geçirmiş, biri FETÖ'den soruşturma geçirmiş. Yani Galatasaray kulübünün de hangi markayı, sonuçta Galatasaray çok büyük bir marka, oraya getirirken biraz daha inceleyip sık dokuması gerektiği kanaatindeyim. Yani yasa dışı bahis reklamı oldu yakın zamanda Galatasaray ile alakalı. Hani şampiyonluklar geldi, tamam. Çok üst seviyede yıldızlar getirdi Galatasaray. Türk futbolunda son 3-4 yıla aslında biraz kulüplerin borçlanmasına da öncülük etti Galatasaray. Çünkü çıtayı çok yukarı çıkardı. Diğer takımlar ona yanaşmak için çok fazla böyle para harcamak zorunda kaldı. Birazdan borçlar kısmına da geleceğiz. Bugün açıklanan rakamlar var. O rakamları da paylaşacağım. Ama idari kısmına dönecek olursak, Galatasaray'ın son 4 yılda sportif açıdan nasıl şampiyonluklar elde ettiyse, idari açıdan da sorgulanması gereken çok kritik noktaları var. Şu an Galatasaray camiası bunu sorguluyor. Hani zaten transferlerde bir gecikme var. Geçen sezonlara göre biraz daha böyle motivasyonunu kaybetmiş bir Okan Buruk eleştirisi var. Camiadan gelen eleştirileri söylüyorum bu arada. Yani çok fazla kişiyle konuştum bugün. Geldiğimiz noktada da Dursun Özbek her ne kadar o 4 yıllık şampiyonluğa rağmen böyle koltuğunu çok garanti olarak görmemesi lazım düşüncesindeyim. Durum bu Galatasaray'a dair. Şimdi transfer kısmına da geçeceğiz Galatasaray'da. Transfer kısmında da bugün yine bazı isimler yazıldı.

0: çizildi. Son dönemde Renato Vega ismi çok konuşuluyor Galatasaray için. Biraz zor bir transfer gibi. Neden zor bir transfer? Çok genç bir oyuncu. Fiziksel özellikleri dikkat çekiyor. Portekiz milli takım seviyesine yükselmiş. La Liga'da Villarreal forması giyiyor. Geçen Osimhen'de de çok iyi marke etmişti. Villarreal maçında. Galatasaray Villarreal'le 2-1 yenildiği hazırlık maçında. Bugün Hatayspor'da gördüm yanlış hatırlamıyorsam haberi. Galatasaray 30 milyon euro teklif etmiş sol stoper için. Villarreal'in beklentisinin 45 milyon euro olduğu yazılıyor. İspanya'da yaşayan menajere sorduğumda da oyuncunun hani birçok İngiliz kulübü tarafından da takip edildiğini söyledi. Yani Galatasaray bu yaşta transferi gerçekleştirirse önemli bir iş yapmış olur ama zor bir ihtimal olarak paylaştı. Dolayısıyla bugün Ahmet Kaplan ismini de gördük biz. Ahmet Can Kaplan. Hatırlayacaksınız Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olmuştu ama Ajax'ta da bir türlü o istenilen seviye, takım seviyesine ulaşamadı. Zaman zaman farklı takımlara kiralık gitti. Galatasaray'ın şu an sol stopere düşündüğü isimlerden biri. Orada da sezona sadece Abdülkerim Bardakçı ile başlamak istemiyor Galatasaray. Bakalım Ahmet Can Kaplan transferini gerçekleştirecek mi? Transferde yine Galatasaray'ın gündeminde bir başka isim vardı. O da bugün ciddi bir sakatlık yani bugün geçirmemiş de kontrolleri bugün belli olmuş. Galatasaray Rangers forması giyen Yusuf Çermiti'yi gündeme almıştı. İskoç takımına da 25 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Rangers'ın beklentisi ise 40 milyon euro civarıydı. Portekizli forvetten bugün sakatlık haberi geldi ama yarışa gidelim ardından devam edeceğim.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: One Page. Son 8'e girdi, son 600'e bu sırayla yaklaşılıyor. Liderlik 9 numara Magic Flute'da. İkincilikte dışarıda 5 numara Pinyal kodunu takip ediyor. Üçüncülükte dışlarında 8 numaralı Iro. Dördüncülükte içeride 1 numaralı Bode Winner. Beşinci sırada işte 6 numaralı Secret Love. Hemen dışında 4 numaralı Sihirli Jovanka. 3 boy kadar gerisinde 3 numaralı Thunder Jet sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 9 numaralı Magic Flute önde çıktı. İkincilikte ortada 5 numaralı Pinyal kodunu atakları var. Dışlarında üçüncülükte 8 numaralı Iro. Bu sırayla son 300'e giriyor. Liderliği şimdi 5 numaralı Pin yıl kodu aldı. İçeride 9 numaralı Magic Brute'un atakları var. Daha geride 8 numaralı Iro dışında 6 numaralı Secret Love sırasıyla son yüze yaklaşıldı. 5 numaralı Pin yıl kodu önde ortadan 8 numaralı Iro gelmeye çalışıyor. Dışında 6 numaralı Secret Love'un atakları var. 5 numaralı Pin yıl kodu önde. Pin yıl kod kazanıyor. 8 numaralı Iro koşlar ikinci olarak ayrılırken 6 numaralı Secret Love 3. 3 numaralı Thunder Jest 4. 2 numaralı One Page koşudan 5. olarak ayrılıyor. Kocaeli'de 4. koşu 5 numaralı Penal Code Fatih Sultan Mehmet Sansar'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.02 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Yusuf Çermiti'de kalmıştık. 22 yaşındaki oyuncunun çapraz bağları kopmuş ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Dolayısıyla Galatasaray'ın hücum hattına düşündüğü oyunculardan biriydi ama artık şu dakikadan itibaren, şu andan itibaren bu transferin de gerçekleşme ihtimali kalmadı. Rafael Leao konusunda bir gelişme olup olmadığını sormuştu Turan Bey. Bugün yeni bir gelişme olmadı. Yani son teklifi Galatasaray'ın 40 milyon euro seviyesindeydi ama orada da Milan'da haklı olarak Rafael Leao'nun yerini doldurmak kolay olmayacak. Elinin altına inmek istemiyor. Galatasaray o rakamlara çıkacak mı onu şu an için bilmiyoruz. Bakalım ilerleyen günlerde bu transfer görüşmesi nasıl ilerleyecek. Galatasaray'a dair dediğim gibi bugün biraz daha sakin bir gündem vardı. Artık yavaş yavaş da Cuma akşamı oynanacak Çorum Futbol Kulübü maçı düşünülüyor. Bu noktada savunmada kimin oynayacağı konusunda bir belirsizlik varmış. Teknik direktör Okan Buruk, Abdülkerim Bardakçı'nın yanında Lemina ya da Kaan Ayhan'a görev verecekmiş. Davinson Sanchez bu maçta da oynama ihtimalinin düşük olduğunu yazıyor arkadaşlarımız. Nasıl bir 11 ile çıkar diye sormuştu bir dinleyicimiz. Muhtemelen kalede Uğurcan'la başlar. Savunmada Şalai, Lemina, Abdülkerim Bardakçı ve Eren Elmalı'yı bekliyorum ben. Çünkü Eren daha erken katıldı kampa. Jakobs biraz geç katıldığı için Jakobs yedek kulübesinde başlar düşüncesindeyim. Orta alanda Torreira, Uguçuk, Vusara üçlüsünü görürüz. Hücum hattında da Barış, Osimhen, Sane olur. Yunus Akgün'ü yedek kulübesinde bekliyorum bu maçta. Yani şu kadro da fena değil Süper Lig için. Tabii Şampiyonlar Ligi için yetersiz diyebilirsiniz ama transferde de artık Galatasaray'ın önünde 20 günlük bir süre kaldı UEFA listesinin bildirilmesine. Süper Lig'de transfer 2 Eylül'de bitiyor diye biliyorum. Orada 1-2 gün daha avantajı olacak. Hatta bugün Sözcü gazetesi bir haber yapmıştı. Aziz Yıldırım'la Dursun Özbek görüşmüş. Türkiye'de transferin 4 Eylül'de bitmesi için federasyona talepte bulunmuşlar. Bundaki gerekçe de şu: 2 gün Avrupa'da, işte İngiltere, İspanya, Almanya gibi ülkelerde boşa çıkan oyuncuları kadroya katabilmek, ama o oyuncuları da şeye bildiremiyorsunuz. Yani bunun ne anlamı var? Süper Lig için mi yapacaksınız transferi? Avrupa'da oynatamıyorsunuz çünkü UEFA listesinin günü dolmuş oluyor. Süper Lig için böyle bir şey talepte bulunmalarını da çok böyle anlamlı bulmadım. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Dolayısıyla böyle bir durum da var. Sportif başarıları veya başarısızlıkları idari başarılardan veya başarısızlıklardan soyutlayamazsınız demiş. Eğer idari başarılarda şaibe varsa sportif başarılarda da vardır. Bilmem anlatabildim mi diyor dinleyicimiz. Bunu analiz etmek yine devlet kurumlarının işi, yani benim işim değil. Bakıyorum şöyle. Şu radyoyu ne zaman açsam Galatasaray konuşuluyor demiş dinleyicimiz Yasin Bey. Fenerbahçe'nin maçı var 2 saat sonra diye paylaşmış. Hemen şunu söyleyeyim. Birazdan Avusturya'ya bağlanacağız. Avusturya'da gelişmeleri aktaracağız. Saat 20.40 gibi de Radyo Spor E-Sport Plus ortak yayın olacak. Maç öncesi arkadaşlarımız Avusturya'da hem maça dair hem de Fenerbahçe'nin son durumuyla ilgili analizleri yapacak. Bugün gündem biraz daha böyle adli olaylar olduğu için onlarla başlama gereği hissettim. Yani çok böyle açıklayıcı da yaklaştım. Asla da böyle takım kayırdığımı düşünmüyorum burada Yasin Bey. Yani sizin algınız öyle, ben bir şey de yapamam buna. Cem Gölbaşı'nın Mourinho'nun imza töreninde katılmasını paylaşmış Ediz Bey. Evet, bir onu hatırlıyorum. Yani genelde ama pek böyle tribün liderleri diğer takımlardaki gibi kulüp başkanıyla, yöneticilerle içli dışlı olmuyorlar yani. Bunu da kabul edelim. Burada eleştirim o yöndeydi yani Dursun Bey ve ekibine. Adamın MASAK raporu var diyor. MASAK geceden sabaha değil, bir süre takip eden bir kurum. Demek ki gece attığı tweetten değil, takibi sonucu alınmış. Onun gece tweet atması ile bugün söylemi aynı psikoloji gibi durmuyor demiş. Durmuyor mu diye eklemiş dinleyicimiz sorusunda. Yani MASAK zaten işte belli bir noktaya getirdikten sonra o raporu savcılığa sunuyor. Savcılıkta sonra o kişi hakkında soruşturmaya gerek var mı yok mu ona karar veriyor. Dinleyicimizin dediği çok doğru. O süreç böyle bir günde tweet attı alalım süreci değil. Yani MASAK muhtemelen en az 4-5 aydır incelemiştir o hesap kitap işlerini, bankadan para aktarımını. Hani hepimizin bankaya aylık gelir beyan ediyoruz. Sonuçta bir

banka soruyor bize aylık geliriniz ne kadar diye. Bugün hesabımızda o gelirin, aylık gelirin 10 katı bir para girerse bir ay içerisinde banka sorar bize. Sorma hakkı da var yeni yasayla. Yani bunların gözden kaçmaması lazım. Asla bir suçlayıcı yaklaşım içinde değilim. Sadece işleyişi paylaşıyorum sizlerle. Bir başka dinleyicimiz de Martinelli'nin olma ihtimali var mı diye sormuş. Yani o da çok böyle zor bir transfer gibi. Neden diyorum? Martinelli de çok aslında Türkiye'de artık çok genç oyuncular da geliyor. Martinelli'nin transfer olma ihtimalini biraz rakamdan dolayı da zor buluyorum. Şimdi hatırlayacaksınız Arsenal o bölgeye Vinicius Junior'ı almak istedi ama Vinicius Real'de kaldı. Bugün BBC de geniş analiz yapmış Arsenal Roma 2'ye kimi alabilir diye. Kenan Yıldız da o listede. İngiliz basınının BBC'nin yaptığı analizde ama Juventus'un da Kenan Yıldız'ı bu sene kesinlikle satmayacağını düşünüyor. Oraya Yunan bir oyuncu almıştı Trossard'ın yerine düşünülen. O da çok iyi başlamış. Kampta çok iyi bir performans gösteriyormuş takımı. Ben takip edemedim ama. Martinelli de satılırsa yani sonuçta oraya ciddi bir transfer bütçesi gerekecek. Arsenal da 50'nin altında bırakmak istemiyor. Rafael Leao'ya 50 vermeyen Galatasaray Martinelli'ye 50 verir mi? Şöyle biraz daha sesli düşünelim. Avrupa'da Martinelli'yi almak isteyecek kulüp mutlaka çıkar. Yani maaş olarak Türkiye'deki maaşı kimse vermez ama hem genç olması, rezimi takım oyuncusu olması, birkaç yıldır Premier Lig'de iyi sezonları da vardı. Şu an sol açık arayan büyük takım var mı diye de bir düşünüyorum. Martinelli transferi de bana çok böyle kolay bir transfer gibi gelmiyor. Yani bu açıdan baktığımda bugün yine birçok arkadaşımız yazdı çizdi Gabriel Martinelli'yi. Menajeriyle bir temas kurulduğuna dair iddialar var. Ama öyle bir iki günde gerçekleşecek bir transfer gibi de durmuyor.

0: Derin Pas devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
3: Radyo Spor!
2: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
4: Talisca! Anderson Talisca! Fenerbahçe üstünlüğü yakalıyor.
2: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Derin pas devam ediyor.

19-13 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Yayının başında not almıştım ama söylemeyi unuttum. Bugün Abdullah Avcı, Türk futbolunun önemli isimlerinden Abdullah Avcı, annesi Feriha Avcı'yı kaybetmiş. Feriha Avcı'ya Allah'tan rahmet, Abdullah Avcı ve ailesine de sabır dileyelim. Hocaya da mesajı göndermiş olalım. Şimdi birkaç mesaj var. Bu arada bir son dakika bilgisi de geldi. Çağdaş Evren Şenlik'ten. Adliyede süreci takip ediyordu. Sebahattin Şirin'in savcılık ifadesi bitti. Şimdi karar bekleniyor. Karar da birazdan gelecek. Tutuklanacak mı? Serbest mi bırakılacak? Hepsini değerlendireceğiz. Konuşacağız. Program içerisinde sizlerle paylaşacağız. Fenerbahçe'ye de geçelim buradan yavaş yavaş. Mesajları da birazdan okuyacağım. Romelu Lukaku, dün akşam da yayında bahsetmiştim. Şu an Fenerbahçe özellikle mali durumdan dolayı da zaten Aziz Yıldırım Divan Kurulu'nda biz işte yöneticiler olarak 65 milyon euro ortaya koyduk dedikten sonra hani Fenerbahçe'nin böyle 40-50 milyon euro daha bir forvete verip almasını pek ihtimal vermedim açıkça. Ve bu bağlamda da zaten çok fazla isim dolaştı gündemde. Biz de burada tartıştık. Ola Watkins'ler, Sergi Girasi'ler, Endrick'ler, en son Pavlidis konuşuldu. Fenerbahçe Lukaku için 6 milyon euroya Napoli ile anlaştı. Yani 33 yaşında bir oyuncu işte sakatlıklar geçirdi. 6 milyon bir yıl daha kontratı var, verilir mi diye sorabilirsiniz ama artık bunun dışındaki bir rakamı da alamıyorsunuz yani. Lukaku da bu arada Dünya Kupası'nda iyi bir görüntü verdi. Yani oradaki maçları hatırlıyorum. Hani hala eski günlerine yakın katkı verebilecek bir durumda olduğunu hissettirdi bana maçları izlerken. Tabii 90 dakika maç performansını yine de görmek lazım. 2 artı 1 yıllık diyen var. 2 yıllık diyen yazan arkadaşlarımız var. Ama dolayısıyla bu konuda Fenerbahçe artık transferi gerçekleştirmek üzere. Burada tek soru işareti, İtalyan basını da yazdı bugün. Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüyü sağlık kontrollerinden de geçirdiği ve bu raporların, pardon, sağlık kontrolü incelenmiş Romelu Lukaku'nun ve Fenerbahçe sağlık heyeti de bir sorun görülmediğini paylaşmış. İtalyan basınının yazdığı haber bu şekilde. Lukaku'nun yarın Türkiye'ye gelme ihtimalinden bahsediliyor. Bakalım yarın mı gelecek, perşembe mi gelecek? İtalyan basınında yine 2 artı 1 yıllık anlaşma olduğu yazılmış. Fenerbahçe taraftarı ne düşünüyor onu merak ettim. Yani işte dediğim gibi Sergi Girasi'yi konuştuk, Sörlot'u, Ola Watkins'i, Pavlidis'i. Hatta bu profiller içerisinde ben görüşüm çok net bir şekilde paylaşmıştım. Fenerbahçe Watkins'i alırsa çok daha çeşitlilik kazandırır hücuma diye. Ama orada da işte maliyetler, Aston Villa'nın forvet transferi yapmaması biraz Fenerbahçe'nin işini zora soktu. Orada da çok büyük beklenti vardı. 35-40 milyon euro bandındaydı. Aston Villa'nın isteği, beklentisi. Sezon başında Vedat Muriç gelmişti. Bugün Ola Watkins diyorum. Hala aklım orada. Romelu Lukaku geldi. Yine Sidiki Şerif var ama Sidiki Şerif sanki kiralanacak gibi artık. Bu dakikadan sonra kalmasına çok ihtimal vermiyorum. Ve Anderson Tarişka var. Tarişka da hani sezona çok iyi başladı. İşte ceza sahası çevresinde de hakikaten çok ekstra goller atabilen, yüzdesi çok yüksek bir oyuncu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma ihtimalini de çok yüksek görüyorum. Sturm Graz sonrası Prag ya da Lyon'dan biri olacak Fenerbahçe'nin rakibi. Orada da hani iki takımı da eleyebileceğini düşünüyorum şu kadro kalitesiyle. Oyun gücünü tabii biraz daha geliştirmesi lazım. Sonuçta Sturm Graz'a göre daha iyi iki takım. Sparta Prag ve Lyon. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum Fenerbahçeli taraftarlara.
Vedat Muriç, Anderson Talisca ve Romelu Lukaku rotasyonu sizi tatmin etti mi bu sezon için? Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yarışacak bir takım olarak soruyorum bunu. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kalacağına inancım çok yüksek Fenerbahçe'nin. Bu akşam da yine 2-0 gibi ciddi bir avantajla sahaya çıkacak. Birazdan Avusturya'da bağlanacağız. Arkadaşlarımız stada ulaşmaya çalışıyorlar. Romelu Lukaku transferinin sizdeki etkisini sormak isterim. Birkaç mesaj daha okuyalım. Hemen Fenerbahçeli taraftarlar yazmış. Sturm Graz karşısında bu akşam çok rahat bir oyun bekliyorum demiş dinleyicimiz. Güle oynaya tur atlarız diye aktarmış. Talisca 32, Vedat 32, Lukaku 33 yaşında ve genelde hep aynı tarz forvet oyuncular. Bence Fenerbahçe'ye bir tane pırpır forvet lazım. Rakip savunmayı yoracak ya da bazı maçlar Talisca sağda, Greenwood en uçta oynayacak. Bu 3 forvetle çok ağır bir ileri üçlümüz oluyor demiş İzmir'den Onur Bey'in mesajı. İşte o kanatları da oynatacak. Araya atılacak toplara birden hızlanacak. Ola Watkins o yüzden demiştim. Yani Fenerbahçe'nin aradığı forvetler arasında, görüştüğü forvetler arasında bu tarza da uygun bir oyuncuydu. Endrick de olurdu aslında bu Onur Bey'in tarif ettiği profile uygun bir oyuncu ama bugün İspanyol basını da Jose Mourinho'nun Endrick'i sezonun ilk yarısında bırakmayı kesinlikle düşünmedi. Hatta zaman zaman faydalanmayı düşündüğüne dair haberler var. Ocak ayından sonra bir takıma kiralık gidebilir deniliyor. Endrick de olurdu. Yani bu profile uygun bir oyuncu. Evet, Vedat'la Lukaku birbirine yakın özellikle oyuncular diyebiliriz aslında. Yani tarz olarak tabii Lukaku daha üst seviyede takımlarda oynadı, onun hakkını verelim. Bir de bu yaş konusuna dikkat çekmiş dinleyicimiz. Forvetlerin biraz yaşlı olduğuna vurgu yapmış. Eğer ikna edilirse bence Vedat, Lukaku ve Şerif üçlüsü sakatlık olmazsa yeterli demiş. 60'lara kadar Vedat'tan, 60'tan sonra diri bir Lukaku iş yapar. Rakiplere göre psikolojik olarak o rakip karşısında olumlu etki yapabilirler diye paylaşmış. Şey de olabilir yani, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin kaldığını düşünelim. Dortmund'da oynuyorsunuz. Hoca Vedat Muriç'i tercih etti. Dönüşte Süper Lig'de Erzurum'la oynuyorsunuz. O maçta Lukaku çıkabilir. Yani bu da aslında gerekiyor. İşte bu tip oyuncuları, örneğin Lukaku'yu 2 tane, 2-3 tane böyle yüksek eforlu maça koyamazsınız artık bu şeyden sonra. Yani çok sık sakatlandığı için söylüyorum bunu. Eminim İsmail Kartal da transfer sürecinde bunu hesaba katarak alınmasına onay vermiştir. Yani planlamayı ona göre yapacaktır diye düşünüyorum. Sidiki Şerif genç bir oyuncu. Fiziksel olarak iyiyse üst üste 4-5 maç da oynar ama mesela Anderson Talisca için de aynı şey geçerli. Şu an Fenerbahçe ligde oynamadığı için Şampiyonlar Ligi'de her hafta maç yapıyor ama arada 6-7 günlük süreçler olduğundan dolayı onu tolere edebiliyor. Ama bugün lig başladığında çarşamba, pazar, işte salı, cumartesi böyle Anderson Talisca'da 4-5 maç oynasa o tempoda bir yerde sorun yaşar. Yine bu forvet rotasyonunda en sağlıklısı Vedat Muriç gibi. Bir başka dinleyicimiz de şey yazmış. Yani Vedat Muriç uzun süre böyle hem lig hem Avrupa'da oynamadı. Yani sadece La Liga'da oynuyordu. Bu sene zorlanabilir mi diye. Bak, onu hesaba katmamıştım. Dinleyicimize teşekkür ediyorum. Güzel bir yerden bakmış olaya. Vedat Muriç de Mallorca'da oynadı uzun süredir. Ve Mallorca sadece La Liga'da oynayan bir takım. Onun rahatlığı vardı. Şimdi geçmişe göre tabii ki onun da yaşı ilerledi. Vedat Muriç de belki işte hem lig hem Şampiyonlar Ligi'ndeki o sert tempoda sıkıntı yaşayabilir. Burada tabii rotasyonda ne kadar oyuncu olursa o kadar iyi. Çünkü işte sezon içerisinde yorgunluklar olacak. Allah korusun yaşanıyor, sakatlıklar olabilir. Form düşüklükleri yaşanıyor oyuncularda.
Burada İsmail Hoca bir oyuncuya bağlı

kalmayacak. 3 farklı profil, 3 farklı profil demeyeyim ama 3 tane forveti olmuş olacak. Profil olarak dediğim gibi biraz daha birbirlerine benziyorlar. Üçü de sol ayaklı bu arada. Tarişka, Lukaku, Vedat Muriç. Bu da çok ilginç. Hani ayarlasan olmaz. İşte o kadar isim yazıldıktan sonra da sanki bir tatminsizlik yaratmış gibi ve Romelu Lukaku ismi şu an gelen mesajları okudukça bu izlenim oluştu bende. Fenerbahçe'ye yabancı sınırı yok mu? Kaç yabancı var şimdi demiş. Evet hala işin o boyutu da var Fenerbahçe'de. Göndermekte çok büyük sıkıntı yaşıyor sarı lacivertliler. Şu ana kadar göndermek istediği birçok oyuncuyu satamadı. Oradan da bir para girdisi sağlamak istiyordu kulübe Fenerbahçe yönetimi ama orada bir kolaylık olmadı. Kasa kolaylığı sağlayamadı yani satışlardan gerçekleşmeyince. Yine sanki böyle bazı oyuncuların maaşlarını Fenerbahçe ödeyecek de kiralık işte 4 milyonsa ikisini Fener ödeyip kiralık gönderecek gibi bir durum söz konusu. Bugün Türk basınında bir arkadaşımız yazmıştı. Tabii doğrultamadım. Önder Hoca'yı da aradım ama telefonuna bakmadı. Oğuz Çetin'le Önder Özen arasında bir görüşmeden bahsediliyor. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den Nene ile Amrabat'ı istediği yazılmış. Amrabat'ı bonservisiyle Nene'yi ise kiralık olarak kadrosuna katmak istediği. Hani şöyle düşününce Nene ve Amrabat Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında yok gibi. Ve Beşiktaş'ta hem orta saha arıyor hem sağ çıkarıyor. Acaba olur mu düşüncesi var bende. Tabii Beşiktaşlılar ne der bu isimlere bilemiyorum. Geçmişte şeye de bakmayı unuttum. Fiorentina'da Amrabat oynadığı dönemde hoca Vincenzo Italiano muydu? Yoksa Vincenzo Italiano ayrıldıktan sonra mı Amrabat oraya gitti? Ona da bakmak lazım. Ama Amrabat'ın da İtalya Serie A geçmişi var. Bir yerde de şöyle düşündüm. Yani Beşiktaş için de iyi olur. Sonuçta iki mevkiyi böyle ezeli rakibinden oyuncuyla doldurmuş olacak. Daha önce bu ligde oynamış oyuncular olacak. İstanbul'da oyuncular kalacak ki Türkiye'de işte İstanbul dışında başka bir ile gitmek istemiyor böyle yabancı oyuncular. Kiralık göndermek istediğinizde dahi. Oyuncular için de artı olabilir. Hani birçok açıdan herkesin kazanacağı bir durum olabilir. Tabii Nene ile Amrabat Beşiktaş'a giderse sahada nasıl bir katkı sunarlar, nasıl bir performans gösterirler onu kestirmek güç ama hani üçünün açısından baktığımızda da işte Fenerbahçe açısından baktığımızda da mantıklı duruyor. Beşiktaş açısından baktığımızda da mantıklı duruyor. Oyuncular için baktığımızda da gayet mantıklı duruyor. Bakalım bu konu ne kadar doğru. İlerleyen günlerde de yeni bir bilgi olursa sizlerle paylaşacağım. Birkaç mesaj okuyayım bu bölümde. Selim Bey de beni savunmuş demiş. Sürekli Galatasaray konuşuluyor diyenler sanırım gündüz kuşağını dinlemiyorlar. Orada da Fenerbahçe konuşuluyor demiş. Galatasaray'ın maçı olsa siz asla adli olaylarla başlamazdınız. Bizim algımız öyle değil, sizin yayın akışınız öyle demiş. Bence sizin bakış açınız öyle. Katılmıyorum buna. Ya Arabi'nin çok sevdiğim bir cümlesi var. Diyor ki kendi inancında başkasının inançlarını yok sayacak kadar kaybolma diyor. Size de naçizane şunu tavsiye ederim. Kendi görüşünüzde başkasının görüşlerini yok sayacak kadar kaybolmayın ya. Gerek yok. Bu kadar böyle herkesi bir kimliğe büründürmeye, her insanı böyle bir tarafa böyle yaklaştırmaya niye gerek duyuyorsunuz ki? Bence hiç gerek yok gerçekten. Ben de açıklama yapma gereği hissediyorum. Yani ben öyle değilim deme gereği hissediyorum. Aslında benim de yapmamam lazım. Şimdi Seattle'daki dinleyicimiz yazmış. Banka hesap sadece vergi bildirimi zamanı soruluyor demiş. Bankaların giren parayla sorgulama yapması diye bir durum yok ama yo Türkiye'de bu durum değişti. Dinleyicimize hatırlatayım. İşte son dönemde işte kara para çok fazla böyle Türkiye'nin gündeminde olunca bankalarda örnek veriyorum benim hesabıma bir gün içerisinde 40 milyon para geldi. Böyle hiç fena durmuyor aslında 40 milyon bir gün içerisinde gelmesi. Bankanın bu dikkatini çekebiliyor. Yani yapay zekayla bir sistem kurulmuş.
Türkiye'de

0: açılmış onlar üzerine. Bu Türkiye'de ciddi bir problem olduğundan dolayı artık bankalara böyle bir talimat gitti. Yani yönetmelik değişti. İşte bir insanın bank hesabında bir gün içerisinde ya da bir hafta içerisinde olağan dışı çok büyük para transferi girişi çıkışı olursa yapay zeka sistemiyle bu dikkat çekip MASAK'a bildirilebiliyor bankalar. Böyle bir çalışma var. Bahis Çukuru kitabını nereden alabiliriz demiş dinleyicim. Sağ olsun şu an internette satışta her yerde var. Almak isteyene tavsiye ederim. Fenerbahçe Nene'yi rakibine vermemeli, potansiyeli yüksek bir oyuncu ve 10+4 kuralına uyuyor demiş. Orada da şöyle bir durum var. Şimdi bir sol açık arayışı var Fenerbahçe'de. Kerem Aktürkoğlu var. Kerem yoksa, pardon, sol açık alınmasa bile hala Musaba Kerem ikilisi orada kullanılabilir. Nene de keza öyle. Sağdan Mason Greenwood'dan herhangi bir oyuncunun formayı alması pek mümkün durmuyor. İrfan Can, Oğuz Aydın var orada. Şu an geniş bir rotasyon var Fenerbahçe'de. Hatta Cengiz Ünder'i unuttuk. Yani dinleyicimiz Cengiz Ünder'i de hatırlatmış ama onun kalacağını zannetmiyorum. Fenerbahçe'deki en fazla oyuncu çeşitliliği olan kanatlar şu an. Yani çok fazla oyuncu var. Ben de hani Nene'yi şeyin arkasında düşünmesi gerektiği kanaatindeyim hocanın. Hem Kerem'e alternatif olabilir. Sol açık almayacaksa Fenerbahçe. Şu an gündemden düştü çünkü. Rafael Leao, Rashford'lar konuşuluyordu. Tabii işte daha 20 gün var. Oraya bir takviye yapabilir Fenerbahçe ama sol açık takviyesi yapılmayacaksa Nene hem Kerem'i hem de Mason Greenwood'u yedekleyebilir. O açıdan kalması lazım. Ama sol açık alacaksa Nene'ye pek sıra gelmez gibi. Oyuncu da işte oynamadığı sürece değerinden kaybetmiş olur. Hem oyuncu kaybeder hem Fenerbahçe kaybeder. Rakibine gitmese bile, Beşiktaş'a gönderilmese bile başka bir takıma kiralanması daha mantıklı gibi geliyor bana. Bu açıdan baktığımda bilemiyorum. Amsterdam'dan Yaşar Bey'in mesajı: Lukaku'yu bugün iş yerinde Hollandalı arkadaşlarla konuştum. Adamlar Dünya Kupası'na bakmadı mı Lukaku'nun diyor. Milli takımdaki etkisi, onların konuşması bendeki negatifliği kaldırdı. Evet, Dünya Kupası'nda çok iyiydi Lukaku. Onu ben de söyledim Yaşar Bey. Ben de çok beğendim. Dünya Kupası'nda çok iyiydi ama işte geçen sene çok sık, çok fazla maç kaçırdı sakatlıklardan dolayı. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin Pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 9 numaralı gönlümde kutup bu sırayla son 400'e yaklaşılıyor. Liderlik 7 numaralı Irmağan Gürün'de, ikincilikte 5 numaralı Mutlu Bahar onu takip ediyor. Üçüncülükte içeride 8 numaralı Okumima, dışına çıktı 3 numaralı Alt Sayfa. Daha geride 2 numaralı Vahşi Kraliçe bu sırayla Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 7 numaralı Irmağan Gür önde çıktı, ikincilikte dışında 5 numaralı Mutlu Bahar'ın atakları var. Bariyerde bir de 8 numaralı Okumima, dışlarında 3 numaralı Alt Sayfa şeklinde. Son 200'e yaklaşılıyor, liderliği 5 numaralı Mutlu Bahar alıyor. İçinde 7 numaralı Irmağan Gür'ü, dışında 3 numaralı Alt Sayfa. Daha geride 10 numaralı Tek Sevda'nın ataklarıyla son 100'e girmek üzere 5 numaralı Mutlu Bahar önde farkı 3 boy yaptı. Daha geride 3 numaralı Al Sayfa'nın atakları var. Son 50 metre 5 numaralı Mutlu Bahar önde. 5 numaralı Mutlu Bahar koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Al Sayfa koşudan ikinci olarak ayrılırken 10 numaralı Tek Sevdam 3. 1 numaralı Hazan Sabah 4. 4 numaralı Konçiçek ise koşudan 5. olarak ayrıldı. Koşuyu 5 numaralı Mutlu Bahar Salih Çelik de kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
4: Spor. Reklam. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı ve Uluslararası Kalkınma

0: Finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1 milyon 587 bin TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
1: Derin pas devam ediyor.

Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da saatlerimiz 19.36 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdi biraz Beşiktaş'ın gündemine geçeceğiz. Beşiktaş'ta da Vlahovic transferi artık gerçekleşmek üzere diyebiliriz ki siyah beyazlar uzun süredir görüştüğü oyunculardan biriydi. Bugün Vlahovic hakkında İtalyan basınında da çok fazla haber vardı. Onları önce paylaşacağım sizler. Beşiktaş'ın da yıllık 13 milyon euroya mal olacağı yazılıyor Vlahovic'in. Tabii bu rakamlar da oldukça yüksek rakamlar. Ama Beşiktaş yönetimi de bunun herhalde planlamasını yapmıştır diye düşünüyorum. Juventus'tan yıllık 8 milyon euro net maaş alıyormuş. Ve bu sene 15 milyon euro talep etmiş Juventus'tan. El Ahli ile görüşmelerde yaklaşık 25 milyon euro maaş talep etmiş. Menajeri ve ekibi içinde 25 milyon euro civarında komisyon istediği belirtiliyor. İtalyan La Stampa'nın yaptığı haber bu şekilde. İtalyan basın kuruluşu La Stampa böyle şekilde yazmış. Oyuncunun menajer ekibinin başında babası Miloš Vlahović bulunuyor. Beşiktaş İtalyan'ın isteğiyle transfer için ekonomik fedakarlığa hazırdı. Ancak Vlahović Barcelona ile de görüşmüş. Barcelona ile görüşmüş. Orada beklediği maaş seviyesine ulaşılmamış. Ya bu işin içinde anne baba olunca gerçekten çok sağlıklı yürümüyor. Yani böyle büyük laflar etmeyi de sevmiyorum ama genelde böyle annesinin babasının yönettiği kariyerlerde oyuncular işte çok sorun yaşıyorlar, sıkıntı yaşıyorlar. Anne baba biraz daha duygusal bakabiliyor işin içine. Yani tavsiye etmem ya hiçbir kimseye. Burada işte dünyada çok ünlü, popüler menajerler var. Ya burada tabii anne baba şey de düşünüyor olabilir. Ya menajer alacağı parayı biz alalım diye. Ama Rabiot'un böyle bir sıkıntı yaşamışlığı var. Geçmişte bakıyorum. Bir ara Hakan Çalınoğlu'nun da vardı böyle problemleri. Bizim gurbetçi oyuncularda da böyle anne baba giriyor işin içine. Şu an için Vlahovic de o sıkıntıyı yaşıyor. Beşiktaş'tan alacağı paranın 13 milyon euronun daha üzerinde olacağını düşünüyorum yazmış bir dinleyicimiz. Evet bu da yani şimdi Juventus'tan 15 istiyorsa tabii orada şöyle bir durum da var. 15'in 6'sı vergiye gidiyor sanırım. 9 falan geçiyor oyuncuya. El Ahli olunca işte piyasa biraz daha artıyor. Bir anda 25'e çıkmış. Türkiye'yi de biraz Suudi Arabistan gibi bakabiliyor oyuncular. 13 artı 5 milyon euro imza parası olarak yazanlar da var. Totalde 18 milyon euroluk yıllık maliyeti olacak diyen de var. Muhtemelen menajeri de 4-5 milyon euro bandında alacak. Tabii böyle rakamlar ya oyuncu gelmeden daha dikkat çekiyor ve İster istemez işin bu kısmını da paylaşma gereği hissediyorum. Dušan Vlahović her ne kadar geçen sezonu çok iyi geçirmese de hakikaten Türkiye'de çok büyük etki edebilecek bir oyuncu. Beşiktaş'ın şimdi bir sağ açık arayışı da var. Şu an Beşiktaş oyun içerisinde çok fazla gol atar, hücumda pozisyona girer, etrafı besler izlenimini veriyor bana. Gol repertuarı da geniş. Çeşitliliği olan, çok farklı goller atabilen de bir oyuncu. Beşiktaş taraftarının çok kısa sürede sevebileceği bir oyuncuya, kahramanına dönüşebilir Dušan Vlahović. Ama işin maliyet kısmında da hakikaten biraz tartışılacak gibi. Özellikle bu ödenecek maaşlar konusunda. Bir dinleyicimiz şey yazmıştı. Yani Dušan Vlahović gibi bir oyuncuyu bonservissiz alıp işte birkaç yıl sonra biraz performans alıp satabilirsiniz diye. Burada da şunun altını çizmek isterim. Yani yıllık 15-17 milyon euro maaş alan bir oyuncuyu Avrupa'dan bir yere göndermek gerçekten zor oluyor. Ya bugün Victor Osimhen için de geçerli bu. Victor Osimhen için de geçerli aynı durum. Yani
Avrupa'da birçok kulüp 120 milyon euroya kadar çıkabilir bonservis bedeli konusunda. Ama işte o yıllık 21 milyon euro maaşını karşılar mı? Yani Dusan Vlahovic gibi oyuncu getirdiğiniz zaman ancak o maaşları Arabistan'a satabilirsiniz. Ya da oyuncu der ki ben artık kariyerimin bu bölümünde paradan ziyade biraz daha üst seviyede birlikte oynamak istiyorum deyip 2 yıl Beşiktaş'ta oynadı. 28 yaşında İngiltere'den iyi bir teklif aldı ya da İspanya'dan. Kendi isterse yani ben artık gitmek istiyorum. Orada da burada 15 alıyorsam orada 5'e razıyım derse gidebilir. Bir bonservis bedeli kazandırabilir kulübe. Bunları da hesaba katmak gerekiyor. Bu Türk futbolunda oyunculara ödenen yüksek maaşların tekrar bir gözden geçirilmesi lazım. Bu düşüncedeyim, bilmiyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? İzmir'den Zeki Bey'in mesajı. Geçen seneki forvet hattından En-Nesyri, John Duran, Vedat Muriç, Talisca ve demiş yani bu üçlü daha ciddi bir performans vereceklerdir diye düşünüyorum. Geçen seneki forvet hattına göre hava toplarında ve ayakları da iyi güçlü oyuncular diye eklemiş. Hakikaten Lukaku olsun, Talisca olsun, Vedat Muriç olsun bu açıdan dediği gibi yani sol ayakları da çok etkili oyuncular. Türkiye gerçekleriyle bu maaşlar hiç bağdaşmıyor demiş. Hollanda takımlarında en yüksek maaş 2,5 milyon euro diye eklemiş. Hollanda'dan dinleyicimiz Yaşar Bey'in mesajı bu şekilde. Evet yani Hollanda pazarını da biliyorum. Hollanda'da Ajax'ta 400 bin euroya, PSV'de 500 bin euroya oynayan çok oyuncu var. Yıllık ücreti bu. Yani dün Mehmet abiyle Mehmet Ayan'la konuşurken bir ifade kullanmıştım. Türkiye'de 2,5-3 milyon euro yıllık ücret oyunculara artık asgari ücret gibi geliyor. Yani o kadar düşük bakıyorlar o duruma. Biraz bu pazarı da biz büyüttük maalesef. Yani her şey aslında Türk futbolunun kaderini değiştiren transfer diye lanse ediliyor ya Mauro Icardi transferi. Mauro Icardi transferiyle Türk futbolunda maaş dengesi şaştı. Yani çünkü rakam çok yukarı çıktı yıllık ücret. Buraya gelmek isteyen oyuncular onu baz alarak bir para istemeye başladılar. Mauro Icardi Türk futbolunda işte hep şey tarafından bakılıyor, pozitif tarafından bakılıyor. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Adına şarkılar düzenlendi. Çok ciddi bir kitleye ulaştı. Rakip taraftarların

Çocukların da sevgisini kazandı ama işte getirdiklerinin yanında götürdükleri daha fazla şu an. 20.10'da sevgili İsmail Şayan'la bir telefon bağlantısı yapacağız. Kulüplerin mali tablolarıyla ilgili. Onu da hatırlatmış olayım. Hep biz işin olumlu tarafına bakıyoruz ama diğer tarafına baktığımızda bir şey size bir şey kazandırıyorsa illaki farklı bir şey de götürüyordur sizden yani. Mesela bunu hep yöneticilik üzerinden söylerim. Mesela bir kurumda yönetici olduğunuzda tamam bir titriniz olur ama bu daha fazla zaman harcamanız, daha fazla zamanınızı o işe vermenize, daha fazla oraya kafa yormanıza, zihinsel olarak oraya daha fazla zaman ayırmanıza sebebiyet verir. Sizden de bir şey götürür bu. Yani her işte bu geçerli. Dediğim gibi Türk futbolunda Mauro Icardi transferinden sonra artık bu maaş dengeleri tamamen şaşmış durumda. Tablolar artık her geçen gün daha da kabarıyor. Kulüpler son bir yıllık faaliyetlerini açıkladılar. Hep zarar açıklıyorlar. Bu kadar zararın içerisinde bu kadar oyuncu nasıl alınıyor? O da hakikaten tartışılması gereken bir durum. Dusan Vlahovic için Mario Gomez etkisi yapabilir demiş. O kadar önemli bir isim. Evet, yani Mario Gomez'den daha fazla gol asist katkısı da sunabilir. Dusan Vlahovic geldikten sonra Beşiktaş'ın ciddi bir şampiyonluk adayı olabileceğini artık söyleyebiliriz. Yani şu anki kadro tabi biraz kulübünün zayıf olmasından dolayı iki kulvarı götürmesi pek mümkün değil. Zaten Beşiktaş'ta arayış da var, transferler de yapılacak. Ama Dusan Vlahovic orada çok ciddi bir yer kaplar. Ekstra taraftarı olur, forma sattırır. Önemli bir transfer diye düşünüyorum ama maliyetler hakikaten gelirlerle pek uyuşmuyor. Onu bir kez daha hatırlatmış olayım. Bir başka dinleyicimiz de 5 büyük, maalesef biz 5 büyüklükten biri değiliz. O yüzden gelecek futbolcu paraya bakıyor demiş. Evet, bu bonservisinin elinde olmasına artı olarak bakıyoruz ama bonservisi elinde olan oyuncular da maaşı çok yukarıdan talep ediyorlar. Yine bir şekilde kulüplerin kasasından ciddi paralar çıkmış oluyor. Amrabat ve Nene Beşiktaş'a faydalı olmaz. Bir Beşiktaş taraftarı olarak söylüyorum. Serdar Adalı'ya pek güvenmiyorum demiş. Neden böyle bir şey yazdı acaba Serdar Adalı? Başkana neye güvenmediğini de paylaşırsa dinleyicimiz okurum. Kesinlikle katılıyorum demiş. Anne baba menajer olduğu bu işler karışıyor demiş. Dinleyicimiz. Bir başka mesajla devam edeceğim. Antalya'dan Selim Coşkun Kan yazmış. Bence gündem neyse onu konuşuyor, yorumluyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum, keyifle dinliyorum demiş. Sağ olsun Selim Bey. Bir tribün liderinin evinde bu kadar şey çıkarsa bir Fenerbahçeli olarak maçımız değil tabii ki bu konuşulmalı diye eklemiş dinleyicimiz. Beşiktaş 10 numara pozisyonunda hücum yönlü bir orta saha oyuncusu aramıyor mu? Bu durumda Amrabat bu ihtiyaca uygun mu? Nene'yi Serni ve Raşissa'dan daha faydalı olur mu bilemedim. Nene demiş Serni ve Raşissa'dan daha faydalı olur mu bilemedim. Bu arada Beşiktaş orta sahaya iki takviye yapacak gibi. Yani bir 10 numara arayışı var. Bir de 6 numarada arayış var. Hatta Beşiktaş'ta Endrin'in temposunu yeterli bulmuyormuş. Vincenzo Italiano. 6 numara takviyesi yapıldıktan sonra Endrin'i satacak Beşiktaş. Bugün yine birçok arkadaşımız da yazdı bunu. Bir 10 numara bir 6 numara arayışı var. Endidi satılacağı için oraya bir takviye yapılacak gibi olacak. Yani sonuçta bir kişi eksileceği için. 10 numara alınırsa Orkun 8 oynayabilir. Salih Orkun yine alınacak 10 numarayla çıkabilir Beşiktaş. Amrabat'la Olaytan'da tabii orada rotasyonda hocanın elini güçlendirebilir. Çünkü hocanın sık sık rotasyon yapması çok konuşulan bir durum. 5 orta saha oyuncusuyla sezona başlayacak gibi Beşiktaş. Arthur Melo ismi yazıldı. Vlok ismi şu an gündemde orta saha için düşünülen isimlerden. Ama hem Arthur Melo hem de Vlok
Amrabat'ın muadili diyebiliriz.

0: diyeceğimiz oyuncu. Şu an gündemde 3 oyuncu var. Amrabat, Arthur Melo ve Willock. 3 oyuncudan birini alacak Beşiktaş o mevkiye. Diğer tarafa da bir 10 numara arayışı var. Nene, Senli ve Rasiça'dan daha faydalı olur mu bilemedim demiş. Evet, yani geçen sene gol asist sayısı hiç fena değildi ama çok da sürekli oynayan bir oyuncu olmadı Fenerbahçe'de. İşte zaman zaman 11 başladığı maçlar oldu. Yedekten gelip katkı verdiği maçlar oldu. Biraz daha Beşiktaşların oraya istediği oyuncu Sergen'in de önünde direkt 11'e koyabileceğiniz bir oyuncu olsun istiyor. Mesela Leroy Sané olsa herhalde Beşiktaşlar okey der diye düşünüyorum. Hani o seviyede bir oyuncu olsa Sané tamamen Mason Greenwood seviyesinde bir oyuncu bekliyor gibi Beşiktaşlılar. Daha orada ne alacağını kestirebildiği, hatta son şampiyonluk sezonundaki Raşit Gezal'a bile razılar gibi. Raşit Gezal'a bile diyorum ama o sezon çok ekstra bir performans koymuştu ortaya. O seviyede bir oyuncu isteniyor. Yani işte 8-9 gol atsın, 11-12 asist yapsın. Bunun altına düşmesin bu rakamların. Sürekli oynayabilecek durumda olsun. Biraz daha takım oyuna saygısı olan, yani takım bütünlüğünü ön plana çıkartacak şekilde sahada yer kaplayan bir oyuncu istiyor Beşiktaş taraftarı. Gördüğüm kadarıyla haklılar da. Yani son dönemde o mevkide oynayan oyunculardan o katkıyı alamadı. Ve şampiyonla oynayan bir takımın da kanatlarda oynayan oyunculardan bu tip performanslara, ekstra performanslara, gol asist katkısına, yüksek gol asist katkısına ihtiyacı var. Yarış vakti geldi, pardon, reklam vakti geldi, ardından devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Derin pas devam ediyor. Devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.52 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Trabzonspor'dan haberleri paylaşmak isterim bu bölümde. Aslında Trabzonspor'da artık her şey netleşti. Bir orta saha takviyesiyle Trabzonspor transferi kapatacak. Orada da yayının başında bahsettiğim gibi Leandro Paredes ve Bissouma ismi gündemde. Özellikle Bissouma'yı merak ettim. Hani geçen sene ne kadar süre almış, kaç maç oynamış. Paredes'e göre tabii çok daha genç bir oyuncu. Bonservisi de elinde bu arada Bissouma'nın şu an. Bir dönem 35-40 milyon euro bonservis bedellerini görmüş bir oyuncu. Premier Lig'de 202 maçı var. Yani 29 yaşında. Lig 1'de 47 maçı var. Bu açıdan baktığımızda Premier Lig ve Lig 1'de 250 maça çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama işte birçok kulübün de bonservisinin elinde olmasına rağmen neden istemediği yönünde bir soru vardı az önce dinleyicimiz. Geçen sezon çok az maça çıkmış. 11 maça çıkmış Premier Lig'de Tottenham'da. Toplam 11 resmi maçı var. Son 2 sezonu pek iyi geçmedi. 2024-25 biraz daha iyiymiş aslında, 45 maç. Bakalım Trabzonspor tercihini ne yönde yapacak, ama Paredes'i almak biraz daha zor olabilir Bissouma'ya göre. Paredes'in çünkü 2 yıl kontratı var. Hatta 2,5 yıl aralık 2028'e kadar Boca'yla kontratı devam ediyor. Orada yaşına rağmen eminim Boca ciddi bir, yani en azından çift tanelerde bir bonservis talep edebilir. Sonuçta son Dünya Kupası finalistinin orta sahası. Bissouma konusunda da bir soru işareti doğabilir. Yani Paredes'i alırsanız 3 aşağı 5 yukarı ne alacağınızı kestirebilirsiniz, ama işte Bissouma için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Bissouma'nın maliyeti Paredes'e göre çok daha uygun olabilir. Trabzonspor'un burada önemli bir karar vermiş olacak. O mevkide de çok ciddi bir ihtiyaç var ve hani hiç riske atılamayacak bir mevki şu an Trabzonspor için, 6 numara mevki. Sezonun başında Falcorelli de olmayacak. 1,5 ay sahalardan uzak kalacak. Ozan ve Melih Kabasakalı orada hoca oynatabilir. Bu çağrı o mevkinin oyuncusu değil. Orta sahada başka, şöyle düşünüyorum. Yani Melih ya da Ozan Tufan oynayacak yeni transfer gelene kadar. Fatih Hoca'nın da, Sayın Fatih Tekke'nin de o mevkiye önemli bir transfer istediğini biliyoruz. Belki sürpriz bir isim de gündeme gelebilir. Tabii şu an iki oyuncu üzerine yoğunlaşmış gibi Trabzonspor kulübü, ama ilerleyen günlerde artık bunun da takipçisi olup sizlerle paylaşacağız. Kasımpaşa maçında Muhammed Salah oynar mı diye bir dinleyicimizin sorusu vardı. Zannetmiyorum ya Muhammed Salah, çünkü tatilden yeni geldi. 3-4 antrenmana çıktı Trabzonspor. 11 başlamaz ama yedek kulübesinde olur düşüncesindeyim. Mutlaka kadroya alır Fatih Tekke. Fiziksel durumunu bilmiyoruz tabii. Trabzonspor'u yakından takip eden gazeteci arkadaşlarımız daha iyi takip ediyorlardır. Yani Kasımpaşa karşısında ilk 11 oynamasını beklemiyorum. Ben muhtemelen ikinci yarıda, belki son 15 dakika duruma göre Fatih Hoca kendisine süre verecektir. Trabzonspor'un da önümüzdeki hafta playoff maçı var. O maçta oynama ihtimali daha yüksek. 20 Ağustos Perşembe günü Trabzonspor Ferencvaros ya da Gornik Zabze'yi konuk edecek Trabzon'da. Belki o maçı hazırlıyordur Fatih Tekke. Yani o maç hem taraftarlar önünde ilk maça çıkacak. Sezonun ilk resmi maçı. Trabzon'daki ilk resmi maçı. Bir Avrupa Kupası maçı. Hedef Avrupa Ligi'ne kalmak. Tüm plan o maç üzerine yapılmış olabilir düşüncesindeyim. Cumartesi saat 19'da bu arada Trabzon Kasımpaşa maçı. Oraya da çok bir şey kalmamış. 4 gün sonra Trabzonspor İstanbul'da sezonu açacak. WhatsApp'tan gelen birkaç mesajı paylaşmak isterim, okumak isterim.
Cengiz Ünder'den sonra Amrabat ve Nene müthiş olur demiş. Ben Beşiktaşlı olarak isterim. Tam uyumlu aranan profillere ama kiralık olmaz demiş dinleyicimiz. Nene ve Amrabat transferine olumlu bakan Beşiktaşlı dinleyicilerimiz de var. Trabzonspor'un kanat rotasyonunu değerlendirir misin abi diye sormuş dinleyicimiz. Tabii sağ çıktı artık Muhammed Salah. Tartışmasız yazılacak oyuncu. Noah Savyolo'nun sakatlığı ciddi değil bu arada. Son hazırlık maçında, Göztepe maçında bir sakatlık yaşamıştı. O da sağ tarafı yedekleyecek gibi, hem sağ hem solu yedekleyecek gibi. Aralla artık biz çok büyük bir sıkıntı yaşanmazsa, kart cezalısı ya da sakatlık olmadığı takdirde ve hoca da rotasyona gitmediği takdirde iki oyuncuyu göreceğiz. Artık orayı çok net söyleyebiliriz. Çünkü bir tarafta Muhammed Salah, bir tarafta Trabzon tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden birinin verildiği işte Aral Şimşir. O da Türk milli takımının oyuncusu olarak görebileceğimiz oyunculardan biri. Geçen sezon zaten Midtjylland'da kendini ispatlamış bir oyuncu. Saviola iki kanadı da yedekleyecek gibi, hem Aral'ı hem Muhammed Salah'ı. Metehan hiç fena başlamadı. Hazırlık maçlarında çok iyiydi. Böyle sürpriz diyebileceğimiz transferlerden biri. Metehan da daha çok sol açık oynuyor, Metehan Mimaroğlu. Onu rotasyonda göreceğiz. Ruslan Malinovski zaman zaman sağ açıkta oynayabilir mi diye düşündüm ama artık yaşı itibariyle belki hoca çok tercih etmez

onu. İyi bir rotasyon var Trabzon'da, kanat rotasyonu. Zaten şu an bir arayış da yok. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum. Eldeki oyunculardan maksimum verimi almaya çalışacak Fatih Tekke. Bu Trabzonspor'un kadrosunun fazla abartıldığını düşünüyorum demiş bir dinleyicimiz. Tabii biraz içeriği açarsa sevinirim. Neden böyle düşünüyor? Çünkü iyi bir takım var. Sağ bekte Wagner Pina geçen sene çok başarılı bir sezon geçirdi. Sola Mustafa Eskelaç'ın önüne Cabral alındı. Ben Cabral'in Mustafa Eskelaç'ı biraz daha yedek bırakacağını düşünüyorum açıkça. Ve Mustafa da orada iyi bir alternatif olacak. Sağ beke bir arayış var hala. Yerli bir oyuncu arıyor Trabzonspor. Mithat gündemdeydi Çaykur Rize'den. Hala gündemde mi bilmiyorum. Stoper'de Nivo Batagov ikilisi olacak ki Batagov sakat şu an, dönene kadar muhtemelen orada Savic, Cenk Özkaçar var, Samet Akaydın var. 5 tane stoperi var. Orta alanda ciddi bir boşluk var, katılıyorum. Oraya da zaten Parades ve Bissouma isimleri gündemde. Falcorelli, Bucari var, Melih Kabasakal, Ozan. Orası biraz soru işareti gibi, bende de soru işareti. Ön alanda az önce de saydım. Ernest Muçi, Malinovski 10 numara mevkinde oynayabilecek oyuncular. Solda Aral, sağda Salah, önlerinde Darwin Núñez, Onuachu gibi iki önemli forvetiniz var. Yarış mı? Yarışa gidelim. Yani dolayısıyla 6 numara ya önemli bir takviye yaparsa Trabzon'un bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
1: Liderlik bir numaralı Frozen Love'da. Dışta 7 numaralı Ivo Jima onu takip ediyor. Bariyer dibinde 3.lükte 5 numaralı Keskin Kuş. Hemen dışına sokuldu 4 numaralı Toruncu Alas. Bunun 1 boy farkla gerisinde 3 numaralı Tarçın Kız 2 boy kadar gerisinde. İşte 6 numaralı Subiki hemen dışında 2 numaralı Günçe Kız. Bunun 1.5 boy kadar gerisinde sol sırada 8 numaralı Jalala bu şekilde son 400'e yaklaşılıyor. Liderlik bir numaralı Frozen Love'da düzlüğe 1 numaralı. Frozen Love önde çıkıyor 2.lükte ortada 7 numaralı. Ivo Jima'nın atakları var. Bariyer dibinde 5 numaralı Keskin Kuş dışlarında 3 numaralı Tarçın Kız ataklarıyla son 300'e giriliyor liderliği şimdi. 5 numaralı Keskin Kuş aldığı dışında 7 numaralı Ivo Jima'nın da atakları var. Son 200'e giriliyor 5 numaralı Keskin Kuş önde dıştan. 7 numaralı Ivo Jima gelmeye çalışıyor son 100 metre. En dış kulvardan da 4 numaralı Toruncu Alas geliyor en dıştan. 4 numaralı Toruncu Alas geliyor. 4 numaralı Toruncu Alas öne geçiyor. Toruncu Alas kazanıyor. 5 numaralı Keskin Kuş koşudan ikinci olarak ayrılırken 7 numaralı Ivo Jima koşudan üçüncü olarak ayrıldı. Dördüncülük içinse 2 numaralı Günçe Kız, 3 numaralı Tarçın Kız ve 8 numaralı Jalala fotoyu yakınlara geçti. 6. koşu olan kısa vadeli 7 mücadeleyi 4 numaralı Toruncu Alas Fatih Sultan Mehmet Sansar'la kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
4: Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da saatleri 20.03 yaptık. Sturmgraz-Fenerbahçe maçının başlamasına da 1,5 saatlik bir süre kaldı. Bir sorun yaşadık, telefon bağlantısı gerçekleştirmedik ama birazdan Graz'a bağlanacağız program içerisinde. Şöyle bakıyorum, not aldığım haberlerden size aktarmadığım var mı diye. Galatasaray için yeni bir oyuncu ismi gündeme geldi. Fransız L'Equipe gazetesinin haberiydi. Pardon, Beşiktaş için özür diliyorum. Beşiktaş'ın sağ açık mevkisine düşündüğü oyunculardan biri. Nis'in 22 yaşındaki futbolcusu Muhammed Ali Şov ismi.

İngiliz asıllı Fransız futbolcu için Lig 1 ekibine 15 milyon euro teklif etmiş Beşiktaş. Ama Nice'in beklentisi 20 milyon euroymuş. 22 yaşında genç bir oyuncu. Bu oyuncu hatırlayacaksınız Hull City ile de çok anıldı ama Hull City transferden vazgeçti. Beşiktaş gördüğüm kadarıyla artı 4, o 10 artı 4'ün 4'üyle bu sezonu geçirmek istiyor. Sağ açık mevkini. Hatta Önder Özen'in de basın toplantısında buna yakın bir ifadesi vardı. Dolayısıyla şu an için Beşiktaş'a yeni gündeme gelen, önerilen oyunculardan biri Muhammed Ali Çoğu, 22 yaşında. Pek izleme şansım olmadı. Genç bir oyuncu. Hani Beşiktaş tabii ki transfer komitesi, teknik direktör Vincenzo Italiano en sağlıklı kararı verecektir ama böyle bir oyuncuyu mu istersiniz? Daha geçen sezonu Süper Lig'de geçirmiş Dorgales Nene'yi mi istersiniz diye sormak isterim Beşiktaşlara. Sonuçta birini daha yakından takip ettik, gördük. Muhammed Ali Çoğu da çok bilinmeyen bir oyuncu. Belki de daha kalitedir. İzlemediğim için şu an net bir şey söyleyemiyorum ama Beşiktaş'ın şu an sağ açık için düşündüğü oyunculardan biri. L'Équipe haberi yaptığı için ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Fransız basınının dünyadaki sayılı önemli spor yayıncılığı kurumlarından biri. Ve onlar da Beşiktaş'ın 15 milyon euroluk bir teklif yaptığını yazmışlar Muhammed Ali için. Bakalım Beşiktaş sağ açık mevkisinde hangi oyuncuyu tercih edecek değerli dinleyenler. Fenerbahçe'nin maç kadrosunu sormuş dinleyicim. Henüz açıklanmadı. Herhalde bir 15 dakikaya kadro belli olur. Vedat Muriç 11'de mi diye sormuş dinleyicimiz. Vedat Muriç'in bugün 11'de olacağını zannetmiyorum ya. Tarişka'yla devam eder hoca. Muhtemelen lig maçında Vedat'ı 11'de oynatır. Çünkü Fenerbahçe önümüzdeki haftada Şampiyonlar Ligi'nde playoff maçına çıkacak inşallah. Bu akşam bir aksilik olmazsa. Rize'den Zeki Bey'in mesajı var. Trabzonspor'un kadrosunun zayıf olduğunu düşünen şahıs acaba hangi takımın kadrosunu beğeniyor demiş dinleyicimiz. Yani Trabzonspor'un kadrosunun yeterli olmadığını söylemişti. Zayıf olduğunu söylememişti ama hemen hemen aynı şeyler aslında. Zeki Bey ise Trabzonspor'un çok iyi bir kadro kurduğunu paylaşıyor bu mesajında. Zafer Bey'in mesajı var İzmir'den. Amrabat Endini'nin yerine Musaba sağ kanada, Nene kanada çok iyi alternatif olur Beşiktaş için demiş. Ve Musaba pek kimsenin gündemine gelmedi. Anadolu'da birçok kulüp başkanı böyle şey yapmış. Yani Fenerbahçe'ye teklif götürmüş Musaba için de. Ama şöyle bir sıkıntı var diyorlar. Musaba Samsunspor'da kazandığı paranın 4 katına gitti Fenerbahçe'ye. Bizim o maaşları ödememiz pek mümkün değil diyorlar. İşte İstanbul'a gidince nedense böyle maaş birden tavan yapıyor. Avrupa'dan da bazı kulüplerin istediğine dair haberler vardı Almanya'dan, İngiltere'den ama şu an Fenerbahçe onu da elden çıkaramadı. Hatta Musaba'dan 6-7 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi vardı Fenerbahçe'nin. Şu anki şartlarda böyle bir teklif gelse mutlaka kabul ederdi düşüncesindeyim ben. Demek ki o bir iddia olarak kaldı. Amrabat'ın maaşı ne kadar acaba biliyor musun diye sormuş dinleyicimiz. 3,7 3,8 gibi yani bir 4 milyon euroya yakın maaş alıyor Amrabat. Onun da maaşı çok düşük değil. Beşiktaş hala çok Beşiktaş'ta hala çok fazla eksik var diyor ya dinleyicimiz. Yeterli bir kadro, bir başka dinleyicimiz de yeterli kadro kurulmuş değil. Yine şampiyonluk şansımızın az olduğunu düşünüyorum demiş Yüksel Bey. Dediğim gibi bir 20 gün sonra artık her şeyin daha net okuruz, paylaşırız, yorumlarız. Sonuçta önümüzde bir süre var. Şu an tüm kulüpler için. Bakıyorum Galatasaray taraftarı da çok memnun değil. Galatasaray'da da hala aslında halihazırda iyi bir kadro var gibi geliyor bana. Savunma konusunda bir sorun olduğunu yazmış dinleyicimiz. Oraya sol bek arıyor Galatasaray.

0: Galatasaray mutlaka bir, pardon, sol stoper arıyor, bir sol stoper takviyesi yapacaktır diye tahmin ediyorum. Reklama gidelim, ardından devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
1: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Derin pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.11 yaptık. Bir kez daha hatırlatalım. 20.45 itibariyle Esport Plus Radyo Spor ortak yayınına geçeceğiz. Graz'dan Fenerbahçe Sturm Graz deplasmanına çıkacak bu akşam. 2-0'ın rövanşında, 2-0'ın avantajıyla gitmişti Avusturya'ya. Ve ortak yayında hem maç önü kadrolar üzerinden değerlendirmeler, hem oradaki atmosfer, her şeyi sizlerle paylaşacağız. Saat 21.30'da Esport Plus Radyo Spor ortak yayında maçı da takip edebilirsiniz değerli dinleyenler. Şimdi futbol ekonomisi konusunda bizleri çok açıklayıcı bir şekilde bilgilendiren bir isim. Sevgili İsmail Şayan telefon attığında. İsmail Bey merhaba.
5: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Son gelen raporlara, açıklamalara baktığımızda dört büyük kulübün yükümlülükleri 1,5 milyar euroyu aşmış durumda. Net kar zarar hesaplarına bakıldığında yine birçok kulübün zararda olduğunu görüyoruz. Sizin de bir analiz tablonuz vardı, X'te paylaşmıştınız. Bu gidişatı nasıl görüyorsunuz diye sormak isterim size.
5: Bildiğimiz gibi devam ediyoruz biz. Yani o tarafında işin bir değişiklik yok. Bizim kendimize özgü, kendimizce bir yöntemimiz var. O da işte sürekli tüketmeye dayalı bir yöntem. Ürettiğimiz şey tükettiğimizi karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Ya da şöyle anlatayım, insan olarak düşünürsek. İşte benim kazandığım aylık gelir ya da maaşım harcadığım parayı karşılıyor mu, karşılamıyor mu diye hiç bakmadan sonsuza kadar gitmeye çalışıyoruz. Böyle bir anlayışımız var. Yani bu sadece yönetimlerle ilgili bir şey değil. Herkes bunun bir parçası. Hepimiz bunun bir parçasıyız. Yani taraftarında da bu yerleşmiş. Yöneticisinde de bu yerleşmiş. Medyasında da bu yerleşmiş. Sadece tüketim üzerinden giderek işte gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışıyoruz. Sağ olsun arada işte sıkıştığımızda da devlete gidiyoruz. Oradan bir şeyler koparmaya çalışıyoruz. Böyle. Peki, kısa vadede de düzelmesini beklemiyoruz bunu.
0: Yani gidişat da böyle çok vahim bir yere doğru ilerliyor. İşte kulüplerin

0: Gelir gider tablosuna baktığımızda her yıl büyüyen açık ve kendi içinde de kendi maliyetleri de büyütüyorlar. Bugün işte Fenerbahçe, Galatasaray yine bir sezon boyunca ciddi bir yükümlülüğün altına girdiler. Hala transfer yapma girişimindeler. Acaba bunun bir üst sınırı olacak mı? Nerede dur diyecek devlet yani?
1: Demiyor. Yani insan olarak bakarsak aslında bu çok rahatsız edici bir durum. Çünkü biz bu kulüplerin yüzebilmesi, batmaması için uğraşıyoruz. Tamam, bu bir yere kadar anlaşılabilir bir şey. Fakat bu yöntem olduğunda bir probleme dönüşüyor. Ülkenin standart yöntemine dönüştüğünde. Yani nedir bu? Şöyle anlatayım. İşte kur %50 küsur atmış, enflasyon %40 civarında gidiyor birkaç yıl önce. Siz kulüplere %10,5 faizle borç veriyorsunuz. Ya da verdiğiniz borça %10,5 faiz işletiyorsunuz. Biz bunu yaşadık bu ülkede. Burada bir zarar oluşuyor. Bu zararı kim ödeyecek? Onu da işte ülkenin herhangi bir yerinde geçinmeye, bir taraftan da çocuklarını okutmaya çalışan insanlara bir şekilde çıkıyor bunun faturası. Ya bu insan olarak çok rahatsız edici bir durum.
0: Ya ben de İsmail Bey'e bunu anlatmaya çalışıyorum yayında. Yani diyorum ki işte şimdi Victor Osimhen'i geçen sezon Galatasaraylılar çok istiyordu. Tabii ki alınsın izleyelim ama Victor Osimhen geldikten sonra her vatandaş çok basit bir şey söyleyeceğim. Domatesi 20 liraya alıyorsa 30 liraya alacaksın. Bir şekilde onun fiyatı sana yansıyacak. Yani cebimize yansıyacak hepimizin. Sonuçta o para
1: Öyle.
0: Türkiye'nin parası.
1: Öyle. Çünkü kimsenin altın ağacı yok. Yani bir para bir yere gidiyorsa başka bir yerden çıkmak zorunda. Biz işte kulüplere yüzsünler diye bir şekilde, ne bileyim, araziydi, şuydu buydu, başka şey, bir takım kolaylıklar sağlıyorsak, ya da vergi affıydı, vergi indirimiydi vesaire, bu parayı başka bir yerden çıkartmamız gerekiyor. Ve biz Suudi Arabistan değiliz. Yani Suudi Arabistan olmadığımızın farkında değiliz. En büyük problem bu zaten. Biz Suudi Arabistan'ı nasıl görüyorsak dünyanın geri kalanı bizi öyle görüyor. Kusura bakmayın ama durum bu.
0: Son gelen raporları incelediğinizde ne düşündünüz ki sosyal medyada paylaşım yapmıştınız ama dinleyicilerimizi de aydınlatmak açısından soruyorum.
1: Son gelen raporlar hakkında mı?
0: Evet. Ya
1: Ya
0: git o son gelen raporlara göre işte yine 3 kulübün ciddi zararları var. Yani bir yıl sonra da aynı raporları okuyacağız sonuçta. Değişmeyecek gibi tablo. Çünkü kulüpler zaten gelir arttırmada ciddi sorun yaşıyorlar. Gider konusunda da maşallahları var. Yani onu daha yukarılara çekmeyi başarabiliyorlar. Ne hissettirdi raporu okurken bu işin de uzmanı olarak?
1: Vallahi biz yavaş yavaş çıldırmaya doğru gidiyoruz. Yani eskiden de çok normal değildik. Ama en azından bir çizgi çekebiliyorduk kendimize. Şimdi artık yavaş yavaş onları da kaybetmeye başladık. Bu arada bakın, şimdi enflasyon muhasebesi uygulanıyor. Yani yasa böyle. Ki bu da doğru. Bu şu ortamda uygulanması lazım. O bir takım şeyleri maskeliyor. Yani bu enflasyon muhasebesi işi bittiği zaman nasıl toparlanılacak? Onu da çok merak ediyorum. Enflasyon muhasebesinin etkilerini ayıkladığımız zaman hepsi zararda zaten. Yani Galatasaray şu anda kârda. Tamam, bu güzel bir iş. Ki başka şeylerimiz de var bizim. Başka numaralarımız da var. Yani derneğinden yılda 2,5 milyar faiz geliri yazan kulüpler var. Ya Türkiye'deki kulüpler dünyanın en yüksek faiz geliri elde eden kulüpleri. Ve uzak ara. Yanımıza yaklaşabilen yok o konuda. Derneği borçlandırıp sürekli o borca karşılıklı faiz işletiyoruz. Yıllardır yaptığımız bir şey. UEFA buna bir kere müdahale etti. Şöyle müdahale etti. İşte sordular bu nedir diye. Ya işte dernekler şey alamıyor, kredi alamıyor. Biz onlara aracı oluyoruz. Bankadan kredi alıp derneğe kullandırtıyoruz dediler. UEFA'da hayır dedi, sizin yaptığınızı değil. Siz bankadan %20 ile alıyorsunuz, derneğe %30 ile kullandırıyorsunuz. Siz tefecilik yapıyorsunuz dedi.
0: Ya usulsüz bir işlem var orada aslında. Efendim? Usulsüz bir işlem var.

0: orada.
1: Pardon, anlayamadım.
0: Orada diyorum usulsüz bir işlem yapılıyor aslında.
1: Tabii bir şekilde oradan kaynak yaratılmaya çalışılıyor. Yani dernekten o parayı zaten istemiyorsun ama teorik olarak bir faiz işletiyorsun. O fazladan gelen faiz geliri senin biraz hesabını dengelemeye yardımcı oluyor. Böyle şeyler yapıyoruz. Kasaya bir para girişini hiçbir şekilde ifade etmeyen değerlemelerle ortaya çıkan parasal pozisyon kazançları var. Her kulüpte çok önemli yer tutuyor. Bu yılki bütçelere baktığınızda. Biz bunlarla toparlıyoruz işi. Yoksa işin operasyonel tarafında çok kötü durumdayız. Ve kimsenin de umurunda değil. İnsanlar da fark etmiyor. Çünkü kulüp yöneticileri bunları insanlara söylemiyorlar. Ya içeride onlar ne olup ne bittiğini bilmiyor değiller. Biliyorlar ama söylemiyorlar. Onlar sürekli pembe tablolar çiziyorlar. Atıp tutuyorlar işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şöyle şahane kadro kuracağız, böyle süper şey yapacağız. Ama işin gerçeği o değil. Kuramıyorsun da zaten öyle kadroları. Ya çok enteresan bir şey. Hani henüz euroya çevirmedim rakamları ama öyle transferler oluyor ki. Birileri de çıkıp bunları çok tuhaf tuhaf şekillerde savunuyor. Ya bu yapılan işlerin maddi olarak bir karşılığı yok. Kendimizi çok acayip bir şeye, bir yere, nasıl diyeyim, derinlere gömmeye doğru gidiyoruz. Ya 80'lerden 90'ların ortasına kadar, 80'lerin ortası, 90'ların ortası arasında İspanya'da ne yaşandıysa aslında onlar tekrar ediyor şu anda bizde. Öyle bir durum var. Yani İspanya'da işte 84'te devletin ilk müdahalesi vardır. Kulüpleri bir toparlayalım diye. Ki o normal bir müdahaledir aslında. Çünkü orada problemi başlatan devletti. Uzun hikaye. Şimdi ona hiç girmeyeyim. Ama şu oldu. 90'a geldiklerinde bir baktılar. Başladıklarından çok daha kötü bir yerdeler. Bir daha müdahale ettiler. İşte 95'te bir daha baktılar. Daha da kötüye gitmişler. Orada bir yöntem değiştirdiler. En sonunda 2008 krizi sonrası Avrupa Birliği çöktü İspanya hükümetinin tepesine. Ne yapıyorsunuz siz, böyle olmaz, düzeltin bunu diye. 4-5 yılda düzelttiler. Düzeltilebiliyor, düzeltilemez değil. Ama kulüplerde şöyle bir şey var. Yani havadan gelen para olduğu zaman o kadar kolay harcanıyor ki. Ya ter dökmeden, emek vermeden kasana giren bir paraysa onu daha kolay harcıyorsun.
2: İsmail Bey, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. İyi akşamlar.
0: Bunlar diliyorum size.
1: İyi akşamlar, çok sağ olun.
0: Şimdi tam İsmail Bey'in bıraktığı yerden bir haberle devam edeceğim. Ülkemizde Kayseri Spor'u çalıştırdı. Sergey Yakirovich kısa sürede iz bıraktı. Sonradan Hull City'nin başına geçti. Hull City'yi de Championship'ten Premier Lig'e çıkarmayı başardı. Tamam, bu arada Fenerbahçe'nin 11'i belli olmuş. Önce Fenerbahçe'nin 11'ini paylaşayım. Sonra bu haberle de programı kapatacağım yavaş yavaş. Kalede Mert Günok var yine. Semedo, Skriniar, Ake, Brown. Orta alanda Guendouzi, Kante, Asensio, hücum hattında Mason Greenwood, Kerem ve Tarişka. Aslında ilk maçın 11'inden sadece sakatlanan Osterwolde'nin yerine Archie Brown değişikliği var. Archie Brown zaten o maçta da Osterwolde'nin yerine oyuna girmişti. Hemen hemen aynı kadroyla sahada Fenerbahçe ve Radmuric yine yedek kulübesinde. Sergey Yakirovich 3 gün önce ETA Spor'a bir röportaj verdi. Ve orada paylaştığı ifadeler çok dikkat çekici. Türk futbolunun çok büyük potansiyeli var. Yetenekli futbolcular var ancak sıkı çalışma eksik. Kayseri Spor'da çalışırken bunu fark ettim. Hep kolaya kaçmaya, kestirmeden gitmeye çalışıyorlar. Mesela salı ve çarşamba günleri zorlu bir antrenman olacağını biliyorlarsa hep kaçınıyorlar. Sürekli kasları tutulmuş numarası yapıyorlar. Bize böyle söylüyorlardı demiş. Yani Türk futbolu futbola yaklaşımını geliştirmeli. Sıkı çalışma yoksa yeteneğin de olsa bir anlam ifade etmez. Yetenek sadece %5'tir diyor. %95'i sıkı çalışma, bağlılık, adanmışlık ve tekrar gerektirir diyor. Tam da bu noktada bu sene Anadolu'daki birçok takım mali sorun yaşadığı için genç oyunculara şans veriyorlar. Trendyol 1. Lig'de bu sene çok fazla genç oyuncu gördüm. Yeni sezon başladı orada. Emirhan Ayhan diye bir oyuncu var Bandırma Spor'da. 2006 doğumlu merkez orta saha, hücuma dönük orta saha oyuncusu. İlk maçta İstanbul'a karşı 2 gol attı. Sol ayağı muazzam. Hele ikinci golde al ver yapıp orta sahada oyunu kurup ceza sahasına yaptığı bir koşu var. Süper Lig'de 30 yaşına gelip bunu yapamayan futbolcular var. Dolayısıyla anlatmak istediğim bu. Şu, bu kadar maddi problem varken kulüplerde, Türkiye'de ciddi bir genç nüfustan bahsediyoruz. İşte şimdi Mevlüt Şimşek Antalyaspor'da 2007 doğumlu, o da ilk maçta 2 gol attı. Hücum oyuncusu. Böyle birçok oyuncu sayabilirim. Bundan sonra daha dikkatle takip edeceğim alt liglerde. Biraz mecburiyetten, biraz mali tablodan genç oyunculara artık takımlar daha fazla şans veriyorlar. Sergi Yakirovic de bize yolu göstermiş. Diyor ki sıkı çalışmayı sevmiyor Türk futbolcusu diyor. Burada kulüplere ciddi görev düşüyor. Yani kolaya kaçan oyunculara başında durup onlara özel ekiple, işte bu Emirhan Ayhan dediğim oyuncuyu çok beğendim. Bandırma Spor'da 2006 doğumlu, 20 yaşında artık, çok da genç değil. Bu oyuncunun üzerine düşülürse, fiziksel olarak biraz zayıf görünüyor bu arada. Fiziksel açıdan geliştirilirse, artık hoca eksik olarak oyuncuda ne belirlediyse üzerine biraz kafa yorup karşılıklı oyuncuyu da karşına alıp dersin. Emirhan, şu an aklıma o geldiği için onu söylüyorum. Senin bunlar eksik, bunları geliştirmen lazım. Bunun için şu programı uygulayacağız sana demen lazım. Bu oyuncuyu tek başına bırakmaman lazım. Türkiye'ye gelen birçok yabancı hoca da bu yolu gösteriyor zaten bize. Diyor ki işte sıkı çalışma konusunda, antrenmandan kaçan, biraz böyle ağır antrenmanı sevmeyen, işin fiziksel boyutunda çok kafa yormayan oyunculardan bahsediliyor. Reçete belli. Potansiyel genç oyuncu, yetenek yetişiyor. Çok fazla var. Altyapılarda var. Onları biz yukarı çıkarmaya, zaten seviye atlatmaya konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Durum böyleyken, bu kadar kulüpler borç batağındayken, artık işte milyon eurolar harcayıp yabancı oyuncu getirecek durumda değilken de bu genç oyuncuları umarım parlatıp belli bir seviyeye çıkartırlar. Buna da çok fazla ihtiyacımız var. Eksik olan belli, yapılması gereken belli, yol belli. Umarım bu yolda ilerler kulüplerimiz diyelim. Birazdan önce Vedat abi mikrofonun başında olacak. 20.45'te de yayını Avusturya'ya devredeceğiz. Avusturya'ya bir bağlantı gerçekleştirecektik ama Emre Gür Kaynak ekibimizden arkadaşımız trafikte bir sorun yaşadı. Telefon bağlantısında hatta bir problem yaşadık. O yüzden lütfen kusura bakmayın ama 20.45 itibariyle Avusturya'dan Sturm Graz Fenerbahçe maçı öncesi hem kadrolar üzerinden değerlendirmeler hem tüm detaylar Esport Plus Radyo Spor ortak yayınında olacak. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.
3: Derin pas sona erdi. Radyo Spor. Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda.
1: Radyo Spor.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Bir boy kadar gerisinde dışta 4 numaralı Caledoni bu sırayla son 800'e yaklaşıldı. Liderlik 6 numaralı Sanduhan'da farkı şimdi 2,5 boy yaptı. İkincilikte içeride 2 numaralı Seraskeron'u takip ediyor. Üçüncülükte dışlarında 9 numaralı Bayurdabak 2,5 boy farkta gerisinde. İşte 7 numaralı Onnabugeisha onun hemen dışına çıktı. 3 numaralı Bahamamama 2 boy farkta gerisinde 4 numaralı Caledoni. Bunun 2 boy gerisinde işte 8 numaralı Best of Rock. Son 400'e bu sırayla yaklaşılıyor liderliği şimdi. 2 numaralı Serasker alıyor. İkincilikte içeride 6 numaralı Sanduhan yer tuttu. Dışlarında da 9 numaralı Bayurdabak'ın atakları var. Düzlüğe bu sırayla çıkılıyor. Liderlik 2 numaralı Serasker'de. Dıştan 9 numaralı Bayurdabak gelmeye çalışıyor. Daha geri 3 numaralı Bahamamama'nın da atakları var. Son 200'e yaklaşıldı. 2 numaralı Serasker önde. Ortada 9 numaralı Bayurdabak, dışında 3 numaralı Bahamamama'nın atakları var. Son 100 metre. En dıştan 3 numaralı Bahamamama geliyor. 3 numaralı Bahamamama kazanıyor. 2 numaralı Serasker ikinci, 9 numaralı Bayurdabak üçüncü, 4 numaralı Caledoni ise koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Beşinci için ise 1 numaralı Erkoç'un ve 5 numaralı İşin Aslı fotoyu yakın ara geçti koşuyu. 3 numaralı Bahamamama Muhammed Mirbilgin'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan Bahsegireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz şu anda 20.36'yı gösteriyor. Ve yaklaşık sanıyorum bir saat kadar sizlerle birlikte olacağım. Özellikle Fenerbahçe bu gece Sturm Graz karşısında oynayacağı mücadele 21.30'dan itibaren Radyo Spor'dan naklen yayınlanacak. Ama öncesinde de Radyo Spor Esport ortak yayınıyla maç önü programını da sizlerle buluşturacağız sevgili dinleyiciler benim programın içerisinde. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Umarım Fenerbahçe için, Türk futbolu için de güzel akşamlardan birisi olur. İlk maçı 2-0 önde bitirmişti Fenerbahçe, hatırlayacaksınız. Bu karşılaşmaya 2-0'ın avantajıyla çıkacak ve...

Ümit ediyorum bu turu da geçmeyi başaracak. Şu an itibariyle Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu. Hemen sizlerle paylaşmak isterim. Kalede Mert Günok yer alacak sevgili dinleyiciler. Nathan Aké ve Milan Škriniar ikilisi stoperde, sağda Semedo, solda ise Archie Brown yer alıyor. Önlerinde Kante Gendouzi ikilisi var. Bu ikilinin önünde ise Asensio'nun olduğunu görüyoruz. İleri üçlüye baktığımızda solda Kerem, sağda Greenwood, en uçta ise Talisca yer alıyor Fenerbahçe'de. Aslında son oynanan karşılaşmada da yine bu 11 ile sahaya çıkmıştı Fenerbahçe Sturm Graz karşısında. Aynı 11 ile yine bugün sahada olacak. Fenerbahçe'nin yedeklerine baktığımızda Tarık Çetin'i görüyoruz yedek kaleci olarak. Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, İrfancan Kahveci, Oğuz Aydın, Vedat Muriç, Sıdıkı Şerif ve son olarak da burada hemen ismini de paylaşayım sizinle. Fenerbahçe U19 takımından Kadir Sapaz var sevgili dinleyiciler. Böylelikle hemen şöyle bir kez daha bakalım. Fenerbahçe bu akşamki Graz maçına da hazır durumda. Hernandez yönetecek. Alejandro Hernandez yönetecek karşılaşmayı sevgili dinleyiciler. Ve maç bugün Merkür Arena'da oynanacak Avusturya'da. Fenerbahçe'mize başarılar dileyelim. Bu 11 ile sahada olacağını bir kez daha hatırlatalım. Radyospor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyorum. 0538 052 1487 0538 052 1487 Radyospor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sevgili Yavuz Baysal'ın mesajını gördüm. Ama kendisinden ricam şu. Lütfen bugün özellikle şimdi Fenerbahçe'nin maçı var ve maç önü yayınına da çok az bir zaman kaldı. Rica ediyorum. Ona yönelik mesajlar gelirse çok mutlu olurum. Fenerbahçe'nin bu akşam turu geçip geçemeyeceğine dair düşüncelerinizi yazın lütfen. Belki maç skorunuz varsa Fenerbahçe bugün kazanır mı? Kazanırsa kaç farklı kazanır? Bunun üzerine mesajlarınızı bana yollayabilirsiniz. Tekrar edelim. Radyospor WhatsApp hattımızı 0538 052 1487. Buraya göndereceğiniz mesajlarla yayına dahil olabilirsiniz. Evet, birazdan maç önü yayını başlayacak. Esport Radyospor ortak yayınında sizlerle buluşturacağız. Bir kez daha belirtmek isterim. Fenerbahçe tabii bugünkü karşılaşmayı kazanırsa Lyon-Sparta-Prag eşleşmesinin galibiyle oynayacak sevgili dinleyiciler. Orada da biliyorsunuz ilk karşılaşmayı Sparta-Prag kazanmayı başarmıştı. İkinci karşılaşma ise bugün oynanacak. Saatler 22'yi gösterdiğinde ilk maçı 2-1 Sparta Prag kazanmıştı. Fenerbahçe'nin rakibi de işte bu maçın sonucunda belli olacak. Onu da aktarmış olalım. Bu arada oynanan maçlar var Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda. Oradan skorlar aktarayım size. Bodo Glimt 2-1 önde Union Saint-Gillois karşısında. İlk maçı 3-3 berabere tamamlanmıştı. Bakalım bu karşılaşmada kim turu geçecek göreceğiz. Sabah Aarhus karşısında 3-0 önde götürüyor mücadeleyi. 80. dakika geride kalırken Kaunas Zalgiris Dinamo Zagreb mücadelesinde 2-0'lık Dinamo Zagreb üstünlüğü olduğunu görüyoruz. NEC Nijmegen Olympiakos maçı yeni başladı. Onda ise henüz gol yok. UEFA Avrupa Ligi'nde ise bir karşılaşma var oynanan şu anda. 85. dakikası oynanıyor. Iberia 1, Larne 1. İlk maçta 0-0 tamamlanmıştı. Böyle biterse uzayacak. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda ise 2 karşılaşma şu an devam ediyor. 41. dakikası oynanan maçta Apollon Limassol 0, Bran 1. Bu turun ilk maçını Apollon Limassol 1-0 kazanmıştı. Şimdi Bran 1-0 önde. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Ve diğer karşılaşma 9. dakikası oynanıyor. CSKA Sofia ile Panathinaikos arasında ilk maç 1-1 bitmişti. Şu anda da 0-0'lık beraberlik var sevgili dinleyiciler. Evet, 21.30'da başlayacak Fenerbahçe Sturm Graz mücadelesi ve Radyo Spor'dan da naklen yayınlanacak. Bir kez daha sizlere aktaralım. Esport Radyo Spor ortak yayınıyla size ulaştıracağız bu karşılaşmayı. Eğer izleyemeyecekseniz radyodan takip edebilirsiniz. Radyo Spor frekanslarından sevgili dinleyiciler bu mücadeleye dair düşüncelerinizi lütfen yazmaya devam edin. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Fenerbahçe Sturm Graz, daha doğrusu Sturm Graz Fenerbahçe maçındaki skor tahmininizi benimle paylaşın lütfen. Erkan Gökçe, ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünmüyorum diyor. Gençler bir taraftarıyım. Türk takımlarından her platformda desteklerim ama böyle çantada gelik keklik görünen turlar Türk takımları tarafından hezimetle sonuçlandı geçmişte. Umarım yanılırım demiş. Umarım yanılırsınız sevgili Erkan Gökçe.

0: Ben sizin gibi düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe ilk maçta 2-0 kazanmışken burada yani hiç gol atamadan 3 gol yiyeceğini hiç düşünmüyorum açıkçası. Vedat Bey kolay gelsin. Canım Fenerbahçe'me başarılar diliyorum. Skor tahminim 1-3. Fenerbahçe'm kazanacak inşallah. Tekrardan size ve ekibinize kolay gelsin demiş. İsmi Mert. Sevgili Mert İstanbul'dan teşekkür ederim Mert'e de göndermiş olduğu mesaj için. Sizlerden de biraz önce belirtmiş olduğum gibi Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyorum. Maç skoruna dair düşüncelerinizi lütfen bana yazın. Radyo Spor WhatsApp hattımızı tekrar edelim. 0538 052 14 87. Dün Fenerbahçe'nin basın toplantısı vardı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç öncesi basın toplantısında neler söylemiş? Hemen hızlıca bakalım. Bir özeti tabii dün söylediklerinin. Ardından kaldığımız yerden devam edelim.
1: İlk maç bize bir avantaj sağladı. Ama turu getirmedi. Sonuçta biz buraya rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz. Ve avantajımızın farkındayız. Avantajlı olduğumuzun farkındayız. Biz yarın buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek için geldik. Bizim için yarın tek bir amaç var. Sümgraz maçı ve buradan turu geçerek İstanbul'a dönmek. İstanbul'daki oynadığımız futbolun bize bir avantaj getirdiğinin de farkındayız. Ama bu eşleşmeli bir maç. Daha turu geçmedik. Biliyorsunuz ki Sturmgraz kendi evinde çok güçlü oyunu olan, çok baskılı oynayan bir takım. Bunun için de biz hazırlıklarımızı tamamladık. Biz buraya ekip olarak hep birlikte yarın yine söylüyorum skoru korumak değil, kendi oyunumuzu oynayarak tek bir amacımız var. Buradan turu geçerek İstanbul'a dönmek istiyoruz. Transfer komitemiz titizlikte kendi alanında transfer sürecini güzel bir şekilde yürütüyor. Biz şu anda sahaya odaklıyız. Sahanın içinde kalıyoruz. Ostarvel'de yani istemediğimiz bir sakatlık oldu. Tabii ki onun yerini dolduracak bizde oyuncularımız da var. Biz bütün oyuncularımız hepsi değerli. Hepsine çok güveniyoruz. Onun da şu anda yerini dolduracak oyuncumuz var olduğu için de herhangi problem yaşayacağımızı sanmıyorum. Bizim takımımızdaki bütün oyuncular hepsi değerli. Hepsi gerçekten çok kaliteli oyuncular. Hepsinin özellikleri farklı. Biz de bu özellikleri farklı olan oyuncularımızı maç maç rakibe göre kullanmak istiyoruz. Bütün planlarımızı bu yönde yapıyoruz. Ve antrenmanlarımızı, biz bu atılan goller antrenmanda çalışılmış gollerdir. Biz bunları oyuncularımıza çalışıyoruz. Tabii ki orada kalite devreye giriyor, kalite farkı ortaya çıkıyor ama siz bunları çalışırsanız kalite ortaya çıkar. İki tane orta sahamız var. Gündüz'ü, Kante, onlar merkezi iyi bir şekilde tutuyorlar, iyi bir şekilde koruyorlar. Ön tarafta da dediğim gibi Talisca'nın, Asensio'nun, Kerem'in, Grimut gibi yani usta oyuncuların da yakaladığı pozisyonları gole çevirmeleri bizim için bir avantaj. İki tanesini gole çevirdik ama en az bir iki tane daha gol atabilirdik ilk maçta. Dediğim gibi maç maç düşünüyoruz, rakibe göre düşünüyoruz. Bu şekilde sezon sonuna kadar devam edecek. Yarınki maçta nelerle karşılaşacağımızı biliyoruz ve biz bunun bilincindeyiz takım olarak hep birlikte. Bütün çalışmalarımızı yaptık, bitirdik. Yarın bizim takımımız bu tip baskılara alışık, üst düzey oyuncularımız var. Bunun için de yarın en iyi şekilde bütün oyuncularım elinden gelen en iyisini yapacaktır. Şimdi baktığınız zaman Ake dünyanın en büyük kulüplerinde oynadı. Çok büyük başarıları olan, son dünya şampiyonasında da Hollanda milli takımında görev aldı. Çok profesyonel bir oyuncu, çok kaliteli bir insan. Milan Skriniar takım kaptanı da onunla beraber çok iyi bir ikili oldular. Radyo Spor!
0: Evet, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın dünkü açıklamaları böyleydi. İsmail Kartal, kazandık ama henüz turu geçmedik dedi sevgili dinleyiciler. Ve bugünkü karşılaşmada yine kazanmak için sahada olacaklarını belirtti. Şimdi hemen mikrofonlarımızı çevirelim Avusturya'ya. Orada Esport Radyo Spor ortak yayınında Emre Gürkaynak ve sevgili Cem Odabaşı var. Onları hemen bir şöyle yayın öncesi neler konuşuyor bakalım. Ardından devam edeceğiz.
2: Güzel bir skor almasını bekliyoruz Fenerbahçe.
3: Evet, tek isteğimiz o, tur alıp dönmek istiyoruz. Maçtan önce yoğun bir yağmur vardı ama şu anda bakıyorum bulutlar dağılıyor. Bir 10 dakika önce kesildi yağmur ve yani maçta da sıkıntı olmayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla zemin de son derece iyi. İlk maçtan sonra hakikaten Fenerbahçe

0: Gayet iyi bir performans gösterdi. 2-0'lık bir galibiyet. Ama ondan ziyade hem üretim açısından belirli bir standardın üzerine çıktı hem de özellikle rakibi pozisyon vermeden bunu yapmayı başardık.
1: Evet, bakalım derken, İsmail Hoca bu konuda ne düşünüyor? Kendisi taraftarı selamlıyor şu anda. Hocam hoş geldiniz.
0: Hocam hoş geldiniz.
1: Hocam, hocam böyle alabiliriz. Evet, maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bizlerle. Hocam öncelikle başarılar diliyoruz. İlk 11 ile başlamak istiyorum. İlk 11'de bir zorunlu değişiklik var. Osterwolde'nin sakatlığı vardı. Archie Brown yerine forma giyiyor. 11 tercihiniz hakkında neler söylersiniz?
2: Ya şu anda biz iyi bir takımız. Yani Osterwolde sakatlandı. Onun yerine yani Archie Brown'la devam edeceğiz. Rakibimizin kendi evinde agresif ve güçlü oyunun farkındayız. Bunun da bilincindeyiz. Buna göre hazırlıklarımızı İstanbul'da yaptık, tamamladık. Sonuçta İstanbul'da bir avantajımız olsa da skor anlamda bu turu getirme, turu geçme anlamına gelmiyor. Onun için burada çok ciddi bir şekilde, çok iyi konsantre olarak turu geçmek için mücadele edeceğiz. Skoru korumak için değil, kendi işimizi yaparak, kendi futbolumuzu oynayarak bu akşam burada turu geçmek istiyoruz.
0: Hocam ilk maçta hem 2-0'lık net bir galibiyet hem üretim olarak belli bir seviyenin üzerine çıktığınız zaman daha önemlisi rakibi hiçbir şey vermedik. Bunu başardınız ki ilk iki maçta Golding Zabze'ye karşı da bunu gördük. Yani 3 maçta Fenerbahçe kazanırken, istediği sonuç alırken rakibi bir şey vermiyor. Bugün rakipten ilk 20-25 dakikada bir reaksiyon bekliyor musunuz? Nasıl bir performans bekliyorsunuz özellikle ilk yarıda?
2: Bekliyorum. 3 tane değişiklikleri var. Ön tarafta 2 tane hareketli oyuncuları var. Kanatlarda 2 tane hareketli oyuncuları var. 3 tane oyuncusunu dinlendirip bu maçta oynatıyorlar bize karşı. Bunları biliyoruz, bunları çalıştık. İnşallah bu akşam da burada da iyi futbol oynayarak, kendi işimizi yakarak, skoru koruyarak değil, geri çekilerek değil, kendi futbolumuzu oynayarak bu akşam buradan turu geçmek istiyoruz.
1: Çok teşekkürler hocam, başarılar. Evet, İsmail Kartal'ın görüşlerini aldık maç öncesinde. Hocanın her zaman altını çizdiği bir şey var ısrarla. Kendi oyunumuzu oynayacağız vurgusunu çok fazla yapıyor. Yine Fenerbahçe'nin güçlü dominant bir oyunla burada olacağını bekliyoruz haliyle.
0: Evet evet, kesinlikle öyle. Rakip bir baskı takımı ve topla daha az oynayan, topu genellikle rakibi bırakan bir takım ki ilk maçta bunu yaptılar. Ama bunu yapmalarına rağmen hiçbir şekilde ne presten ne de işte o topsuz oyundan istediğini çıkaramayan bir durum biraz vardı. Kendi evlerinde biraz daha baskın olacaklardır. Biraz daha özellikle ilk yarım saati etkili oynamaya çalışacaklardır. O yüzden maçın ilk 25 dakikasında göstereceğimiz dirayet, performans, o baskıya karşı direnç son derece önemli olacak. Orayı, ilk 20-25 dakikayı sağ salim atlatırsak buradan Fenerbahçe'nin kalite farkıyla çok rahat bir şekilde çıkmasını bekliyoruz.
1: Evet tabii, Fenerbahçe'nin deplasman tribün yasağı da bu maçla beraber sona erdi. Yine çok coşkulu bir taraftar görüyoruz Fenerbahçe'de. Onların kavuşması da takımına ekstra bir motivasyon katacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet kesinlikle, yani yaklaşık bir saattir tribünler, yani Fenerbahçe'ye ayrılan tribün tamamen doldu. Ve anormal bir destek var. Oyunculara karşı da oyuncular sahaya çıkarken de o destek iyice arttı. Bugün etkili olacak gibi gözüküyor çünkü yani sahaya, stada girerken Sturmgrass taraftarının da yoğun olduğunu gördük ama henüz özellikle karşı tribünü çok fazla dolduramadılar.
1: Daha bilmiyorum, çok kale arkasında.
0: Daha çok kale arkası böyle bir ortamda daha da fazla etki edecekler gibi gözüküyor.
1: Evet peki, o 20-25 dakikalık ilk bölümden bahsettik. O dakikaları atlattıktan sonra nasıl bir mücadele bekliyorsun abi?
0: Ondan sonra dengeyi bekliyorum. Yani daha doğrusu kalite farkı ortaya çıkıyor. Çünkü özellikle şimdi Sturmgrass ve Fenerbahçe arasında bariz bir kalite farkı var. Golding Zabze ile Fenerbahçe arasında da vardı ve bunu gördük iki maçta. İlk maçta Sturm'a karşı da bunu göstermeyi başardı Fenerbahçe. O kalite farkı 20-25 dakikalık baskıdan, iştahtan sonra ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin teknik kalitesini, oyuncu kalitesini, bireysel kalite farkını ilk yarım saatten sonra ortaya çıkarmasını bekliyorum ben. Zaten ilk 11'deki oyuncular da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Greenwood'un, Messi Greenwood'un ilk maçla beraber ilk 11'e yerleşmesiyle birlikte ki muazzam bir gole de imza attı. Bugün de muhtemelen çok fazla alan bulacak. Çünkü ben Sturmgrass'ın ilk maça göre biraz daha önde baskı yapmasını ve savunma arkasında biraz daha fazla alan vermesini bekliyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun, Mason Greenwood'un ve işte paslarıyla Marco Asensio'nun Talisca önderliğinde bu alanları işleme ihtimali biraz daha fazla. O yüzden o yarım saatten sonra bu oyuncularımızın savunma arkasındaki o alanları değerlendirme kalitesi bence ortaya çıkacak.
1: Tabii Kante'nin de takıma katılma durumu vardı. İlk maçtan sonra taraftarlardan inanılmaz övgüler aldı. Tabii kendini gösterdi Kante. Aslında kariyer olarak çok da kendini ispata gerek duymayan bir oyuncu ama bildiğimiz o Chelsea zamanlarından bildiğimiz bir Kante vardı sahada. Sen nasıl gördün N'Golo Kante'yi?
0: İlk maçının kesin yıldızlarından biriydi. En iyi oyuncularından biriydi. Özellikle ilk 60-65 dakika. Son 15-20 dakikada biraz temposu düştü ama ilk 60-65 dakika muazzam bir oyun oynadı ki Fenerbahçe'nin skoru aldığı yer orasıydı. N'Golo Kante öyle bir oyuncu ki, şimdi Fenerbahçe İsmail Hoca ile birlikte bir topa sahip olma takımı olacak. Burası belli. Bunu ilk maçlarla beraber, hazırlık maçlarıyla beraber tekrar göstermeye başladılar zaten. Geçtiğimiz sezondan sonra. N'Golo Kante belki o topa sahip olma oyununa ekstra etki etmiyor ama Fenerbahçe'nin topu kaybettiği anlarda gösterdiği reaksiyonda, counter press'te inanılmaz bir katkısı var. Bunu ilk maçta ortaya koydu ki topa sahip olma oyununu güçlendirmek için kaybettikten sonraki o ilk 4-5 saniye çok önemli. N'Golo Kante de oranın gerçekten futbol tarihindeki en özel orta saha oyuncularından bir tanesi. Bunu ilk maçta gösterdi. Bu maçta da gösterecektir. O yüzden İsmail Hoca'nın oyununa Kante'nin topun kaybolduğu, yani Fenerbahçe'den uzaklaştığı anlardaki etkisi en önemli şey. Ve büyük ihtimalle bu sezonda bu konuda yine usta bir N'Golo Kante izleyeceğiz gibi.
1: Peki en önde yine Tadişka'yı görüyoruz. Sezon başlangıcını Tadişka ile yaptığında Fenerbahçe. Vedat Muriç dönmüştü. Henüz 11'e mont olmadı. Tam hazır değildi Vedat Muriç. Bir sakatlığı da vardı. Tadişka tercih hakkında en önde ne düşünüyorsun abi?
0: Yani zaten geçtiğimiz sezon ikinci yarısıyla beraber 9 numarada ciddi bir çıkış yaptı oyuncu. Şu anda çok net gözüküyor. Zaten ilk resmi maçlarda, ilk maçlarda en fazla skor yapan, 3 gole imza atan ve Fenerbahçe'yi skor anlamında da taşıyan bir oyuncu. Şimdi Lukaku transferinin de bitmeye yakın olduğuna dair haberler çıkıyor son bir 24 saatte özellikle. Muhtemelen o hamle de yapılacak ama Lukaku gelene kadar, Vedat Muriç dönene kadar, 11'e yerleşene kadar Tadişka şu anda bu takımın 9 numarası. Muhtemelen Lukaku gelse de bu takımın 3. santrfor olmaya devam edecek diye düşünüyorum ben. Çift santrfor oynadığı bazı maçlarda Fenerbahçe'nin arkadan gelen ya da işte oyuna ilk dahil olan yine 3.lardan biri olacaktır. Ama Lukaku gelirse, ki geldi gibi gözüküyor, Muriç'in de oynamaya başlamasıyla beraber Tanışkan'ın sezon başı itibariyle biraz daha 10 numaraya Asensio ile beraber o bölgede rekabet etmeye başlamasını tabii ki bekliyoruz.
1: Peki kanat rotasyonunda da düşünülebilir aslında belki İsmail Hoca, Tanışkan'ı zaman zaman. Bu açıdan aslında her hocanın istediği tarzda bir oyuncu diyebiliriz. Yani birçok mevkiyi hücum bölgesinde kapatabiliyor aslında.
0: Yani geçtiğimiz sezon sahanın oynadığı maçlar da vardı. Orada 10 numaradaki ve 9 numaradaki santrfordaki kadar performans vermiyor. Çünkü bek tabiri konusunda biraz sıkıntı yaşıyor. Ama orayı dedikleyebilen bir oyuncu olduğu kesin. Yani Greenwood'un sakatlandığı durumlarda, cezalı olduğu durumlarda, oynayamadığı durumlarda Marco Asensio orada oynayabiliyor. İrfan Can Kahveci orada oynayabiliyor. Kalişka bir şekilde orada idare edebiliyor. Fenerbahçe'nin hücumcularının birçoğu Kerem santrfor oynayabiliyor. Greenwood iki kenarda oynayabilen bir oyuncu. Asensio 10 numara kenar. İrfan Can Kahveci kenar 10 numara. 8 numara hatta belki. Fenerbahçe'nin hücumcularının ortak özelliği ya da ortak özelliklerinden birisi birden fazla pozisyonu oynayabilmeleri. Asensio'da bu düzeltiyorum. Tanışka'da bu konunun zirve örneklerinden biri kesinlikle.
1: Peki tabii ki gündem transfer. Yılın bu zamanlarında her zaman transfer gündemi. Lukaku bitti gibi dedik. Fenerbahçe'nin başka ne tür eklemelere ihtiyacı var abi sence? Çünkü Osterwolde'nin bir sakatlığı oldu. Savunma rotasyonu biraz soru işareti. Nelere ihtiyaç duyuyor sence Fenerbahçe?
0: Ya aslında çok fazla bir ihtiyacı yok şu anda 11 üzerinde bana kalırsa.
1: Tabii bir sınır konusu da var.
0: Tabii. Şimdi kimler ayrılacak, kimler gidecek onu bilmiyoruz. Ederson ayrılma ihtimali var mı? Olabilir. Fred'in ayrılma ihtimali var gibi gözüküyor. Arka taraftan bazı, yani Jadon Osterwolde'den Fenerbahçe çıkmayacak gibi ama böyle bir karar gelebilir iyi bir teklif alınırsa. Ayrılacak oyuncuları bilmediğimiz için bunu söylemek çok kolay değil ama şu anda Lukaku'nun da netleşmesiyle beraber en büyük eksik sol kenara bir rotasyon artırıcı, Kerem'in önüne, arkasına, Kerem'le beraber orada oynayabilecek bir oyuncuya da, oradaki kaliteyi artıracak bir oyuncuya da ihtiyacı var gibi gözüküyor Fenerbahçe'nin. Onun dışında tabii ki bek rotasyonu, orta saha rotasyonu biraz daha derinleştirilebilir. Ama Fenerbahçe'nin zaten çok geniş bir kadrosu var şu anda. O yüzden alacak, almasından ziyade biraz artık gönderilen oyunculara odaklanmak gerekiyor gibi.
1: Peki, ligin başlamasına da az bir süre kaldı. Fenerbahçe'nin genel anlamda hazırlık durumunu nasıl görüyorsun? Fiziksel durumu futbolcuların oynanan iki ön eleme turu var bu turla birlikte. Bir ön eleme daha oynanacak, playoff turu oynanacak. ligi aslında fiziksel anlamda ciddi hazır bir Fenerbahçe geliyor gibi.
0: Yani en azından diğer takımlara göre daha hızlı başlayacakları kesin. Çünkü daha erken açtılar.

0: bu maçlar oynayacakları için. Bir tur daha oynayacaklar. Muhtemelen Türkiye Süper Ligi'ndeki diğer takımlara göre Beşiktaş'la beraber ayrılıyorlar. Beşiktaş'la bu şekilde. Biraz daha hazır girecekler. Ama şu gerçek yani. İlk Stumdial maçında da bunu gördük. Birçok oyuncu şu anda 50-55-60 dakikalar oynayabilecek durumda. Birkaç haftayla beraber bunu 70-75 dakikalara çıkaracaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de maksimum performansını ortaya koyması için minimum bir 2-3 haftaya ihtiyacı olacak lig başladıktan sonra. Ligin 4. haftası gibi Fenerbahçe'nin atletik performansıyla alakalı daha net, daha güçlü şeylerden bahsedebiliriz.
1: Turu geçeceğimize tabii ki inanıyoruz. 2-0'lık bir avantaj var. Burada güzel futbol bekliyoruz. Turu geçtikten sonra da playoff'ta artık Lyon-Sparta-Prag eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Taraftarında ciddi bir Şampiyonlar Ligi hasreti var. Büyük bir beklentisi var. Bu kura için neler düşünüyorsun?
0: Yani ilk kez Fenerbahçe'yi uzun zamandır bu kadar yakın görüyorum Cem. Şimdi burada 2-0'la beraber inşallah buradan tur alıp döneceğiz birlikte. Ondan sonra Sparta-Prag-Lyon. İlk maçı Sparta-Prag 1-0 geri geçmesine karşı 2-1 kazanmayı başardı. Bugün onlar da işte kritik maça çıkacaklar. Lyon daha kaliteli ama daha takım olamamış gibi bir görüntü veriyor. Sparta-Prag biraz daha düşük kaliteli ama daha takım görüntüsü verdi. İki takımın da Fenerbahçe net bir şekilde eleyebilecek durumda. Yani Sparta-Prag gelse de Lyon gelse de bence playoff turunda Fenerbahçe daha favori çıkacak diye düşünüyorum ben. Bu ciddi bir şans. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de bu şansı bu kadar net bir şekilde ortadayken kullanacağını, sonuna kadar gideceğini ve Şampiyonlar Ligi'ne girmek için ciddi bir avantaj elde ettiğini düşünüyorum ben şu anda.
1: Peki, pardon. Sturm Graz'da özellikle dikkat etmemiz gereken bir oyuncu, bir bölge var mıdır? Ne düşünüyorsun?
0: Önde baskıyı yapan bir takım kesinlikle yani. İlk maçta bunu çok göstermediler. İlk maçta hatta birebir baskıları çok fazla yapmadılar. Ben bu maçta biraz daha birebirlere gelen, biraz daha önde baskı yapan bir takım bekliyorum. Dolayısıyla önde yani birinci bölgede, Fenerbahçe'nin birinci bölgesinde ve ikinci bölgede kazanan toplarla ön taraftaki tüm oyuncular etki gösterebiliyor. Ama bunu yaparken arka tarafta da hakikaten zaafları olan bir takım. Yani hem geçiş savunamayan hem de genel savunmacılık kalitesi ön tarafının biraz gerisinde olan bir takım. O yüzden mutlaka bugün Fenerbahçe'nin skor yapacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'den skor yaptığı anda yani burada başına bir şey gelme ihtimali çok düşüyor. O yüzden ön tarafa dikkat. Arkada bağlantı yaparken Genduzi'nin, Şık'ın yerine Ake'nin, ki Ake transferiyle beraber Fenerbahçe ciddi bir gelişim gösteriyor bu konuda. Orada top kaybetmemeye dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Ake için de Şık'ın yeri tam anlamıyla bütünleyecek, tamamlayacak isim diyebilir miyiz tercih olarak?
0: Biraz öyle gözüküyor gerçekten.
1: Hem açıklarını kapatacak, hem yardımcı olacak.
0: Tam Şık'ın yerin oynamak istediği tarzda bir stoper Ake. Ake de yanında bence Şık'ın yer gibi bir savunmacıyla, bir askerle oynamak ister. İki oyuncu içinde profilleri itibarıyla birbirleri oynamak için çok ideal bir ortam var. Zaten bunu da çok hızlı bir şekilde göstermeyi başardılar.
1: Evet, peki Kerem Aktürkoğlu'nu soracağım. Geçen maç özellikle çabasıyla çok alkış aldı.
0: Evet.
1: Koşu mesafesiyle, gitmesiyle bir asist de yaptı Talişka'ya. Kerem'in performansını nasıl buldun?
0: Özellikle yani mücadele gücü yüksekti. Çok özverili oynadı. Şimdi ön taraftaki kalite artıyor. 9 numaralar önemli oyuncular geliyor. Sağ tarafa Greenwood geldi. Talişka 10 numaraya gidecek. Bir de Kerem'in bölgesinde bir tane daha oyuncu alınması bekliyor Fenerbahçe'nin. Böyle bir ortamda yani pabucun pahalı olduğu çok ortada. Bunun farkında olan bir Kerem gördüm ben. En önemli fark buydu bence ilk Stumgaz maçında. İkinci yarıda özellikle geçiş savunmasında 2-3 tane pozisyonda savunmaya çok ciddi yardımlarda bulundu. Eğer Kerem Aktürkoğlu bu takımda ilk 11 oynamaya devam edecekse savunma yardımlarını da maksimum çıkarması gerekiyor ki ilk maçta bence buna dair kanıtlar bıraktı sahaya. Bugün de aynı özveriyi ben bekliyorum Kerem'le.
1: Peki Fenerbahçe'nin en güçlü noktasının orta saha rotasyonu olduğuna dair fikirler var. Katılıyor musun? Bugün Guendouzi, Kante, Asensio, yedeklerde İsmail Yüksek, Fred. Ki Fred ayrılabilir, öyle bir gündem var ama yine de çok güçlü bir rotasyon gibi duruyor.
0: Çok güçlü bir rotasyon. Birbirinden farklı profiller. Yani Guendouzi farklı bir oyuncu. Kante bambaşka bir oyuncu. İsmail bambaşka bir oyuncu. Hatta Fred de bambaşka bir oyuncu. Yani 4 oyuncu da aslında birbirini tamamlayan yönünden ideal. Ama Fred'in buradan ayrılma ihtimali yüksek gözüküyor. Fred'in ayrıldığı denklemde Fenerbahçe'nin bence burada da bir 4. oyuncuya ihtiyacı var. Kadro içinden bunu çözebilirler. Bartu Elmas gibi bir oyuncu. Ligde yardımcı olabilir. Ama Şampiyonlar Ligi oynayacaksa Fenerbahçe ya da bir kaza geldi. Avrupa Ligi'nde işte lig tarafında mücadele edecekse orada kaliteyi, rotasyonu biraz daha derinleştirilmesi gerekiyor olabilir.

0: O yüzden Fred'in ayrılması durumunda ben oraya da bir hamle bekliyorum. Bunu nasıl yaparlar? 23 yaş altı mı yaparlar? Ya da bir yerli oyuncu mu bulurlar bilmiyorum ama Fred'in ayrılması durumunda bir eklemeye ihtiyaç olacak diye düşünüyorum.
1: Tabii yani öncelikle elde kullanılmayan, kullanılmayacak oyuncuların bir belli şekilde planlanıp bir şekilde kenara ayrılıp ondan sonra yola devam etmek gerekiyor Fenerbahçe'de. Evet, yavaş yavaş maçın heyecanına da geçeceğiz Emre abi. Ağzına sağlık diyelim, eklemek istediğin özel bir şey varsa.
0: Yani dediğim gibi önemli bir maç. Bence Sturmgraz kalitesinin üzerinde bir takım. Red Bull ekolünü temel alan, Red Bull ekolünden gelen bir teknik adam tarafından Ocak ayından beri yönetilen bir takım. Ve Fenerbahçe ilk maçta 90 dakika boyunca bu takıma kendi standartını göstermedi. Bu çok önemli ama bugün aynısını yapmak gerekiyor. O yüzden skorun rehavetine kapılmadan, 2-0'ın rehavetine kapılmadan ilk 25 dakikanın çok önemli olduğunu bilincinde bir Fenerbahçe bekliyoruz ki öyle de olacaktır zaten. İsmail Hoca ve teknik kadro da büyük ihtimalle bunun altını çizmiştir. O yüzden o ilk yarım saati iyi oynayan, doğru baskıları yapan, doğru dirençleri ortaya koyan bir Fenerbahçe'nin buradan rahat bir şekilde döneceğini düşünüyoruz, istiyoruz, temenni ediyoruz. İnşallah da öyle bir 90 dakika olacak.
1: Peki bir ismi sormadan inemeyeceğim. Az önce biraz konuştuk ama Asensio taraftarının sevgilisi konumunda. Sakatlığının ardından, geçen sezonun son bölümünün ardından biraz daha form tutmaya ihtiyacı var gibi gözüküyor ama yine de kalitesiyle Fenerbahçe'ye çok şey katan bir oyuncu.
0: Kesinlikle. Yani zaten teknik kalite oyuncuları Cem ciddi sakatlıklardan biraz daha zor dönüyorlar. Fiziklerini zor toparladıkları için. Asensio da şu anda bence tam anlamıyla 40-45 dakikalık bir oyuncu. Önce bunu 60 dakikaya çıkarması, sonra da 75-80'e getirmesi gerekiyor. O yüzden Fenerbahçe için fiziksel performansını 3. 4. hafta bulacak diyorsak ligde, Asensio için bu 5. 6. 7. haftayı bulabilir. Bu da normal bir durum. Ama onu bulduktan sonra da hakikaten bu takımın ona çok ihtiyacı var. Asensio'suz bir denklemi olmadığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Yapılan hamleler de Greenwood olsun, yapılan santrfor hamleleri olsun, hatta sola gelmesi düşünülen profiller olsun, Asensio gibi bir merkez oyuncuya, hücumcuya ihtiyaç duyan oyuncular. O yüzden bence bu sezonda takımın en önemli hücum silahlarından biri olacak.
1: Ve kaleci tercih abi. Ederson süre almadı sezon öncesinde. Durumu da belirsiz. Mert Günok kalenin aslında bir numaralı sahibi gibi gözüküyor. Belki bir transfer gelir, bir planlama vardır ama şu an için Mert Günok da iyi bir başlangıç yaptı diyebiliriz herhalde.
0: Ya öyle diyebiliriz. Özellikle ilk maça başlaması zaten biraz şu anda İsmail Hoca'nın da tercih olarak onu kullandığını bize gösteriyor. Bu maçta Ederson yani sağlık durumu, fiziksel durumu itibariyle yok. Ama çıkılması gereken oyuncular var Fenerbahçe'de ve Ederson da Fred'le beraber en ideal oyunculardan biri konumunda. Aslında İsmail Hoca'nın oyununa Tedesco'ya göre daha uygun bir oyuncu Ederson. Daha uygun bir kaleci ayak kalitesiyle ama yani bazı matematik durumları da var. Bunu tabii düşünmeniz lazım. O yüzden şu anda onda, yani onun ayrılma ihtimali bana takımda kalma ihtimalinden biraz daha yüksek gözüküyor. Ama tabii ki bilmiyoruz. Yani önümüzdeki birkaç hafta içerisinde buna dair sanıyorum Fenerbahçe yönetiminin ve teknik kadrosunun ne tasarrufları olacak, biz de o zaman daha ne şeyler söyleyebiliriz.
1: Evet, Emre Özcan ağzına sağlık. Maçın anlatımında da olacaksın Emre Gürkaynak'la birlikte. Şimdiden başarılar, iyi anlatımlar diliyorum. Bence moda başı Emre Özcan'la birlikte maç önü yayında sizlerleydik. Maçın heyecanına yavaş yavaş geçeceğiz. Emre Gürkaynak ve Emre Özcan'ın anlatımıyla Sturm Graz Fenerbahçe mücadelesi kısa bir süre içinde Esport Plus ekranlarında olacak. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz ve hoşçakalın.
2: Maç önünde Emre Özcan ve Cem Odabaşı Esport Radyo Spor ortak yayınıyla sizlerle birlikteydi sevgili dinleyiciler. Birazdan saat 21.30 itibariyle Sturm Graz Fenerbahçe mücadelesi Radyo Spor'dan da canlı yayınlanacak. Bunu bir kez daha aktaralım. Fenerbahçe'nin 11'i belli demiştik. Biraz önce zaten maç önü programında da hem İsmail Kartal değerlendirdi hem yorumcu arkadaşlarımız değerlendirdi ama radyosunu yeni açanlar için bir kez daha 11'leri paylaşmak isterim. Fenerbahçe'de kalede Mert Günok yer alıyor. Savunmada Ake ve Şikrinyar ikilisi var. Stoperde sağda Semedo, solda ise Archie Brown yer alıyor. Önünde Kante ve Guendouzi ikilisi var sevgili dinleyiciler. Bu ikilinin bir adım önünde ise Asensio yer alıyor. Fenerbahçe'nin ileri üçlüsü ise Kerem Aktürkoğlu solda, Greenwood sağda ve Anderson Talisca en uçta olarak belirlenmiş durumda. Ve rakibe bakalım hemen. Rakip Sturm Graz'da kalede Kudyakov yer alıyor. Mitchell ve Petrovic ikilisi stoperde, solda Soglo, sağda ise Maliç var savunmada. Önlerinde Seydil, Stankovic, Windahl ve Hurdle dörtlüsü var. En uçta ise Kayombo ve Jatta ikilisinin yer aldığını görüyoruz. Sevgili dinleyiciler, biraz önce İsmail Kartal da söyledi. İlk maçtan çok farklı bir maç olacak dedi. Bu da şu anlama geliyor aslında. Yani iki oyuncu değiştirmişler dedi. Daha hücumcu oyuncu almışlar dedi. Bu da şu anlama geliyor. Tabii daha fazla hücum etmek isteyecekler 2-0'ı çevirebilmek için. Bu Fenerbahçe'nin bunlardan faydalanabileceğini düşünüyorum ben. Yani sağda Greenwood'la, solda Kerem Aktürkoğlu'yla savunma arkasına yapılacak koşulara çok rahat belki goller atabiliriz. Eğer iyi paslar gelirse, savunmadan iyi pasla çıkabilirsek, kaptığımızdan da hızlı paslar verebilirsek, bunu söyleyelim. Sizlerden gelen mesajları okumaya devam edelim. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız, tekrar edeyim. 0538-052-1487. Yavuz Baysal diyor ki 3-1 Fenerbahçe kazanır diyor, tahminim böyle. Teşekkürler. İstanbul'dan Bülent 0-0 berabere biter demiş. İyi yayınlar Vedat Bey. Fatih Kaya ben Erzincan'dan, eğer Fenerbahçe turu geçerse playoff'ta ilk maçı deplasmanda mı oynayacak demiş. Bilmiyorum, bakarım şimdi. Yani Fenerbahçe'nin turu geçtiğinde nerede oynayacağına hemen bakalım hatta. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff diyelim. Oradan da çıkacaktır sonuç elbette. Şimdi sizlere bir kez daha hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bana mesaj yazmak için 0538-052-1487 numaralı Radyo Spor WhatsApp hattına gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Ben skoru merak ediyorum. Yani sizlerin skor düşüncesini merak ediyorum. Acaba Fenerbahçe bugün Sturm Graz karşısında nasıl bir sonuç alır? Onu görelim ve tabii ki sizlerden gelecek bu mesajları da yayın içerisinde okuyacağım.

Evet, Fenerbahçe rakibi Sturm Graz'ı geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak takımımız playoff turunda ilk maçını 18-19 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanşı ise 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Bunu da paylaşmış olalım. Rakipten reaksiyon bekliyorum dedi İsmail Kartal. 3 tane değişiklikleri var. Ön tarafta 2 tane hareketli oyuncuları var. Kanatlarda da 2 tane hareketli oyuncuları var. 3 oyuncularını dinlendirip bu maçta oynatıyorlar bize karşı. Bunları biliyoruz. Bunları çalıştık. İnşallah bu akşam burada iyi futbol oynayarak, kendi işimizi yaparak, skoru koruyarak değil, kendi futbolumuzu oynayarak burada turu geçmek istiyoruz dedi İsmail Kartal. Zaten Fenerbahçe kendi oyununu oynasa yeterli olacaktır diye düşünüyorum ben de. Selamlar, iyi yayınlar. Sturm Graz Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eder ama Fenerbahçe'de turu geçer demiş Ankara'dan Can. Teşekkür ediyoruz. İnşallah Fenerbahçe kazanarak buradan geçsin. Niye? Yani ben çok isterim Fenerbahçe'nin kazanarak bu turu geçmesini buradan. Çok da güzel olur. Özellikle ülke puanında da ciddi bir katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra tekrar karşınızda olacağım.

0: Bahse Gireriz devam edecek.
1: Reklam.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılık kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılık kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
1: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
0: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
1: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
0: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
1: Şimdi tekrar kontrol edin.
0: Yine 399 lira oldu.
1: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
0: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
2: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
1: Cezada indirim olur mu acaba ya?
2: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
7: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
8: Devam ediyoruz. Maçın başlamasına artık 15 dakikalık bir süre kaldı. Fenerbahçe bu gece Sturmgraz karşısında olacak. Turun ilk karşılaşmasında 2-0 kazanan Fenerbahçe bu avantajı ile birlikte bugün turu geçmek için sahada olacak. Birazdan 11'leri paylaşırım. Bir son dakika bilgisi var sevgili dinleyiciler, onu paylaşayım. Şu anda birçok yerde geçiyor. Mesela Aspor'da şu an altyazı olarak geçiyor. Dušan Vlahović Beşiktaş'ta. 3 yıllık anlaşmaya varılan Sırp golcü yarın 14.30'da İstanbul'da olacak diye de ayrıntılandırılmış haber. Tekrar edelim, Aspor'da şu anda altyazı geçiyor. Son dakika bilgisi, Dušan Vlahović Beşiktaş'ta deniyor. 3 yıllık anlaşmaya varılan Sırp golcü yarın 14.30'da İstanbul'da olacak diye de haberin ayrıntıları verilmiş. Bakalım Beşiktaş adına, tabi taraftar zaten Muhammed Salah transferinin ardından biraz olsun böyle hüzünlenmişti ama bu transferle eminim ki çok ciddi bir de taraftarın konsolide olması, heyecanlanması söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Eğer gerçekleşirse yarın üzerine yine konuşuruz ama önemli bir isim Vlahović. Özellikle Fiorentina dönemi çok başarılıydı. Ardından Juventus'ta çok bekleneni veremedi ama hep o potansiyelinin olduğundan bahsedildi. Bakalım oyuncu gelecek mi Beşiktaş'a, göreceğiz. Diğer taraftan Fenerbahçe'ye tekrar 11'ine aktaralım. Yeni radyosunu açan dinleyenlerimiz için. Fenerbahçe'nin 11'ine baktığımızda kalede Mert Günok yer alıyor. Nathan Ake ve Milan Škriniar ikilisi savunmanın göbeğinde, stoperde. Sağda Semedo, solda Archie Brown savunmayı oluşturuyor. Savunma dörtlüsünü. Önlerinde Kante ve Guendouzi var. Kante ve Guendouzi'nin bir adım önünde ise Asensio'nun olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe orta sahası da böyle şekilleniyor. Ve ileri üçlüye baktığımızda Greenwood sağda, Kerem Aktürkoğlu solda ve Anderson Talisca da en uçtaki isim. Gelelim rakip Sturmgraz'a. Kalede Kudyakov yer almakta. Mitchell Petrovic ikilisi stoperde, sağda Maliç, solda ise Soglo var. Stoper.

0: düzeltiyorum. Savunma dörtlüsü böyle. Orta sahaya baktığımızda Stankovic, Wendal, Peter Hödl ve Seydl dörtlüsü var. En uçta ise iki oyuncu Kayombo ve Jatta ikilisinin bulunduğunu belirtelim sevgili dinleyiciler. Böylelikle iki takımın 11'lerini paylaşmış olduk. Fenerbahçe'mize bir kez daha başarılar dileyelim. Tekrar zaten aktarırım size. Ne demiş bakalım. Yani şöyle dediğim gibi Vlahovic'i sormuş bir dinleyicimiz. Orada şu an yani dediğim gibi ben A-Spor'da şu anda ekranda yazanı sizlerle paylaştım. A-Spor diyor ki Dušan Vlahović Beşiktaş'ta 3 yıllık anlaşmaya varılan Sırp golcü yarın 14 Ekim'de 30'da İstanbul'da olacak diyor. Bakalım yani yarın gerçekleşecek mi gelecek mi bu transfer haberini de paylaşmış olduk sizlere. Vlahović çok iyi transfer demiş İzmir'den Barış Yüksel. Teşekkür ediyoruz. Galatasaray transfer yapacak diye konuşanlara sesleniyorum. Piyasada iyi oyuncu kalmadı ki giden gitti kalan kaldı. Bu futbolcuların çocukları, aileleri ve bir düzenleri var. Robot değil ki bu insanlar. Futbolcu transfer olacağım diyorsa çoktan oldu demiş. İzmir'den Barış Yüksel göndermiş bu mesajı da. Teşekkür ediyoruz. Galatasaray'da da tabii transferin hala hazırda beklendiğini ama bir türlü gerçekleşmemeyen transferinde taraftarda bir hüzün yarattığını, üzüntü yarattığını da söylemek gerekir sevgili dinleyiciler. Evet, mesajlarınızı bekliyorum. Radyo Spor'u WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. 0538-052-1487 0538-052-1487 Radyo Spor'u WhatsApp hattımız. Buraya göndereceğiniz mesajlarla siz de yayına dahil olabilirsiniz. Oynanan maçlara şöyle hızlıca bakalım mı? Kayrat, Levski Sofya maçı 1-0'lık Levski Sofya üstünlüğüyle tamamlandı ve Levski Sofya turu geçen taraf oldu. Bodo Glimt Union Saint-Gilloise mücadelesi 2-2'lik beraberlikle tamamlandı ve uzatmalara gitti. Sabah Aarhus'u 4-0 mağlup ederek turu atlayan taraf oldu. Kaunas Žalgiris 1, Dinamo Zagreb 2. İlk maçı da 5-0 kazanmış Dinamo Zagreb. Zaten burada artık tur belli oldu diyebiliriz. Nijmegen Olympiakos maçında 45. dakika hatta ilk yarı bitti. 0-0'lık beraberlik var. İlk maçta 0-0 bitmişti. Kızıl Yıldız Hapoel Berşeva mücadelesinde 18. dakika gol yok ilk maçı. Hapoel Berşeva 1-0 önde kapatmıştı. Slovan Bratislava Mialbi maçında 6. dakika 0-0'lık beraberlik var ilk maçı. Slovan Bratislava 2-1 önde kapatmıştı. Ve Kelye Ararat mücadelesinde 5. dakika 0-0 ilk maçı Ararat 2-1 önde tamamlamıştı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki maçlarda durum böyle. Gelelim UEFA Avrupa Ligi'ne. İberya Larne maçı şu anda 2-1 sevgili dinleyiciler. 116. dakika yani uzatmalar oynanıyor. Normal süresi maçın 1-1 tamamlanmıştı. Ve şimdi İberya 2-1 önde. Bakalım 4 dakika var maçın uzatmalarının tamamlanmasına. Maç böyle tamamlanırsa tabii İberya turu geçen taraf olacak. Konferans Ligi'nde 63. dakika Apollon Limassol 0, Brann 1. İlk maçı 1-0 Apollon Limassol kazanmıştı. Burada da uzatmalara gidebilir karşılaşma. Diğer maç ilk yarısı tamamlandı. CSKA Sofya Panathinaikos arasında ilk maç 1-1 bitmişti. Burada da 0-0'lık beraberlik var. Bu maçın da yine uzatmalara gitme ihtimali var. Sturm Graz Fenerbahçe maçı bu radyoda canlı yayınlanacak mı demiş. Almanya'dan selamlar Arda demiş. Evet sevgili Arda, yayınlanacak Radyo Spor'dan. Radyo Spor Esport ortak yayınıyla canlı olarak yayınlanacak. Radyolarını yeni açanlar için son olarak hemen bir kadroyu aktarayım. Ardından da zaten maç için maç öncesinde şöyle bir kısa reklam arası molası vereceğiz. Ardından da maç başlayacak. Hemen şöyle sizlere hızlıca aktarmak istiyorum. Fenerbahçe'nin 11'ini. Mert Günok kalede, Neytin Akke, Şikrinyar ikilisi stoperde, sağda Semedo, solda Brown savunmayı tamamlıyor. Asensio, Kante, Gendouzi orta sahası var Fenerbahçe'nin ileri ucunda ise. Solda Kerem Aktürkoğlu, sağda Greenwood, en uçta Talisca yer alıyor sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe'mize bir kez daha başarılar diliyoruz. Ümit ediyorum bugün kazanan taraf olarak Fenerbahçe turu geçer. Zaten turu geçeceğinden hiç şüphem yok. İnşallah kazanarak geçer. Ülke puanında da ciddi bir katkı sağlamış olur diyelim. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Fenerbahçe'nin bu mutluluğumuza daha da fazla mutluluk katmasını diliyorum. Yarın saatler 20.30'u gösterdiğinde yeniden karşınızda olmak üzere. Ben Vedat Parlak. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi.

0: Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
0: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
2: Talisca! Anderson Talisca! Fenerbahçe üstünlüğü yakalıyor!
0: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Canlı yayın.
2: Koruyacak savunma hattında Archie Brown, Nathan Ake, Milan Škriniar ve en son Semedo'yu izleyeceğiz. Orta sahada Kante, Asensio, Guendouzi, ileri hattaysa Kerem, Greenwood ve Talisca ilk 11'de maça başlayacaklar. Bu sezon resmi maçlarda 4 gol kaydetti Fenerbahçe. Bu gollerin 3'ü Anderson Talisca'dan geldi. Diğeri ise işte ekranlara yansıyan Mason Greenwood'dandı. Fabio Ingoliş, Sturm Graz teknik direktörü ve hemen ardından İsmail Kartal'la beraber Dirk Kuyt görüntüye geldiler. Fenerbahçe'nin dokunuşuyla başlayacağız. Devler Ligi yolunda artık son engeller, son maçlar Fenerbahçe için. Talisca Santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Petrovic kalecisine döndü. Kudyakov. Taç bizde olacak. Nelson Semedo baktı arkadaşlarına. Talisca'ya doğru araya girdi Stankovic. Škriniar Yatta'dan önce vurdu kafayı. Soglo. Yatta. Milan Škriniar. Archie Brown. Osterwolde'nin yokluğunda sol bekte Archie Brown'u izliyoruz. Levent de bu maçların kadrosunda değil. İşte Fenerbahçe taraftarı

0: ve alan bulduğu zaman hakikaten kanallara attığı koşularla etkili olabiliyorlar. Savunmacılarımızın dikkat etmesi gereken iki tane profil.
1: Mitchell taça bıraktı. Costa Ricalı Jaylant Mitchell. Archie Brown. Asensio gidememişti. Stankovic. Taç bizde olacak yine.

Fenerbahçe'nin hücum ettiği şu an için kalenin arkasında hayli yoğun bir tribün var. Onların davetiyle tüm stadyumda şu bölümde ayağa kalktı. Desteklerini artırıyorlar. Skriniar, Semedo, baskı var Hödel'dan. Milan Skriniar, Talisca alma çabasında, Petrovic'le mücadelesi. Emran Sok'la uzaklaştırdı. Kante, Archie Brown, Asensio gidemiyor. Krumgras kullanacak tacı. Kante hemen prese gitmişti. Kayombo ceza sahası içi. Kalabalık orada Fenerbahçe savunması. Şimdi bir orta denemesi. Korner. Peter Schrödel tribünleri de ateşliyor orada. Maçtaki ilk köşe vuruşu Sturmgraz'dan gelecek. Orta geldi. Ön direkte Semedo. Bir korner daha aynı noktadan.

0: Stankovic görüntüdeydi. Orta. Bu kez out kararı. Elle oynama itirazları da vardı Sturm Graz'lı oyuncuların. Alejandro Hernandez out'un kullanılmasını istiyor. Mert Günok, baskı vardı. Genduzi dokunuyor. Talişka'ya gelmedi. Mitchell yükseltmişti kafayla. Genduzi. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez. Kayombo. Ake karşısında. Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yattı neyse ki dokunamıyor Mert Günok. O topu kontrolüne aldı. Genduzi biraz sakin diyor arkadaşlarına. İşte pozisyon yeniden ekranlarınızda. Kayombo sağdan böyle çeviriyor. Kendi takım arkadaşı Simon Seidel'a çarptı top. Oyun hareketlenmişti Taç. Sturm Graz'ın. Genduzi'den sekti. Semedo, Matteo Genduzi yine yattı, girdi araya. Peter Hödl, Hödl kareyi düşünüyor, Semedo'ya çarptı. Baskıyı kurdu şu dakikalarda Sturm Graz. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı, Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu, Talişka boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Kalabalık geldikçe Sturm Graz elbette arkada, bu tarz boşlukları daha fazla yakalayabiliriz. Greenwood, Talişka, Kerem, Asensio. Buradan belki gol çıkmadı ama korner.
1: Yani müthiş bir geçiş fırsatıydı. Sanki Talişka bir tık daha uygun pozisyondaydı. Düz ayağıyla sol tarafta.

0: Asensio pasla kullandı korneri. Kerem Asensio hurdle'a çarptı. Bir korner daha.
1: Buralarda düz ayak çok önemli. Yani Talisca düz ayakla soldan gidiyordu. Mason Greenwood çift ayaklı bir oyuncu olmasına rağmen ne olursa olsun ters ayaklı orada. Bir düzeltmesi gerekiyor. Düz ayaklıya vermek daha mantıklı bu pozisyonlarda.
0: Asensio yine Kerem'e pas. Marco Asensio yeniden Kerem Aktürkoğlu. Greenwood boşta, Kerem içeriye gönderdi. Akçe'yi açtı. Ardından savunma vuruyor. Soglo takipte. Out. Emran Soglo ve Archie Brown arka arkaya ekranlara geldi. Soglo, Chelsea altyapısı görmüş bir isim. Fransa doğumlu, İngiltere'de büyüyor. Benin kökenli bir oyuncu. 20 yaş altı düzeyine kadar İngiltere milli takım formasını da terletmişti. Mason Greenwood. Aldı Greenwood yeniden Kante. Stankovic arkadan dokunuyor topa. Weinhandel. Genduzzi'ye ayak koydu. Kante de oradaydı. Matteo Genduzzi. Düdüğünü çalıyor Alejandro Hernandez. Ion Stankovic kullanacak. Sloven orta saha. Derken bıraktı Petrovic'e. İki stoperin arasına girdi Stankovic. Kalecisine dönüyor Kudyakova. Biraz daha hayli sıcak, nemli bir hava var. Kante. Malić. Hödel açtı biraz ayağından. N'Golo Kante vücudunu kullanarak o topun dışarıya gitmesini sağlıyor. Maç öncesindeki dünkü basın toplantısında İsmail Kartal'ın yanında Matteo Genduzzi vardı. N'Golo Kante'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Hala bana kalırsa en iyi orta saha oyuncularından dünyanın demişti Genduzzi. Onunla oynamak bana da çok özgüven veriyor şeklinde konuşmuştu. Soglo Greenwood mücadelesi. Taça bırakıyor Emran Soglo.
1: İlk 10 dakikada bütün kale vuruşlarını ve oyun kuracağımız her yerde birebir baskıyla geldiler. Birebir geldiler baskılara. Ki zaten böyle bir takım ilk maçta biraz daha çekingen davranmışlardı baskı konusunda. Arka tarafta oyun kurarken, birinci bölgede topa sahipken topun kıymetini bilmemiz çok çok önemli maçın özellikle ilk bölümünde.
0: Greenwood. Yerde Greenwood, oyun devam etti. Stankovic. Weinhandel. Luka Weinhandel. Taç bizde olacak. Fenerbahçe'nin Avusturya takımlarına karşı oynadığı 10. resmi mücadele bu. Daha önce mağlubiyeti yok Sarı Lacivertlerin. 6 galibiyet, 3 beraberlik. İstanbul'da da yine galibiyet gelmişti Graz'a karşı. Avrupa kupalarındaki aynı zamanda 120. galibiyetiydi o Fenerbahçe'nin. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Yakın mesafeden vuruşunu yaptı Anderson Talisca. Kudyakov uzanıyor. Archie Brown tacı kullanacak. Siz pozisyonun tekrarını izlerken. Kante. Archie Brown. Greenwood'a doğru giden bir orta. Semedo. Mason Greenwood. Soglo girdi araya. Yerde Soglo, faul. Petrovic kullandı.

Semedo'ya faul yapıyor Hurdle. Skriniar'dan Ake. Genduzi. Kante. Ake yeniden. Şu ana kadar onun da Fenerbahçe performansı övgü topluyor. Semedo. Açtı biraz ayağından Semedo. Yatarak müdahale Soglo'dan taç.

0: Nelson Semedo kullanacak. Talişka'ya doğru. Semedo'ya sekti top. Bir taç daha. Greenwood. İki kişi arasından çıkartamadı o topu istediği gibi. Cumartesi günü Avusturya Ligi'nin ikinci haftasında Hartberg'le karşılaştı ve bugün yedekler arasındaki Viper'in golleriyle 2-0 kazandı. Sturm Graz bu sezonki ilk galibiyetlerini aldılar. Fenerbahçe içinse bu cumartesi başlayacak lig yolculuğu Gençler Birliği maçıyla. Weinhandel. Mitchell. Ceylan Mitchell. Soglo. Yatta bıraktı. Ake arada. Stankovic. Tekrar Stankovic. Hızlı bir top Mert Günok'a kadar geldi.
1: Sturm Graz önde ne kadar agresif ve birebir baskı yapıyorsa Fenerbahçe'de o kadar tedbirli. Biraz daha eksik, biraz daha orta blokta bekleyen bir yaklaşım. Onların birebir baskıya ihtiyacı var. Bizim bunu yapmaya ihtiyacımız var. Arkada bir fazla olmaya çalışıyor İsmail Hoca. Çok mantıklı, alan vermemek için rakip oyunculara. Şu ana kadar da bence işler gayet kontrol altında.
0: 15 dakikayı geride bırakıyoruz karşılaşmada. Talişka faul yaptı.

Asensio'nun baskısı. Mitchell. Weinhandel. Greenwood. Kante. Tek paslar. Semedo şimdi. Kaptan Milan Škriniar. Ake. Guendouzi, Kante'ye benzer bir ilişkiyi Ake, Škriniar için de söyleyebiliriz. Onlar da röportajlarında birlikte oynamaktan keyif aldıklarını hep söylediler sezon başından bu yana. Kudyakov. Yatta'ya doğru, Škriniar yerde kaldı, faul. Sidi Yatta, 2003 doğumlu genç bir isim. Gambiya asıllı, Norveç doğumlu. O da Norveç'in 6 yaş milli takımlarında forma giyiyor.

Vålerenga'dan gelmişti Sturm Graz'a. 2023'ten bu yana burada. Hakem. Talisca. Kante. En son Semedo gözüyle indirdi. Greenwood. Skriniar. Guendouzi. Tüm hatlarıyla kendi yarı alanında Sturm Graz şu dakikalarda. Greenwood. Mert. Hak eden Guendouzi. Orta yuvarlakta Matteo Guendouzi. Asensio. Greenwood. Yeniden Marco Asensio. Fabio Ingoric'ten oyuncularına uyarılar var. Çok yakın sahaya genç teknik adam. Kerem. Archie Brown'dan Kante. Asensio. Ake. Kante. Archie Brown katıldı hata. Ortası şimdi. Yüksek bir top. Soglom. Greenwood'dan önce girmişti araya. O topun taça gitmesini istemedi Marco Asensio. Guendouzi. Greenwood kayarak pası verdi. Soglo girdi araya. Peter Ödl. Asensio'ya çarptı. Mason Greenwood. Tekrar Asensio. Semedo. Stankovic'in baskısı var. Guendouzi. Guendouzi. Kante alamıyor. Stankovic. Arkadan Semedo geldi. Guendouzi'ye kazandırdı. Top yeniden bizde.

0: Gendouzi'nin sürekli savunma altına indiği ortamda ilk maçta olduğu gibi Asensio yine birinci bölgeye çok fazla yardımı geliyor. Yani Kante'den ziyade Asensio'yu biraz daha savunma altına yakın kullanma düşüncesi var İsmail Kartal'ın. İlk maçlarda bunu görüyoruz. Kante'yi birinci bölgedeki bağlantı işlerine çok fazla sokmak istemiyor hoca. Bu tamamen Kante'nin profiliyle alakalı.
1: Archie Brown çekildi faul.
0: Bu da Asensio'nun beklenenden biraz daha fazla derinleşmesini beraberinde getiriyor. Sezonun ilk maçları itibarıyla. Bugün de Asensio'yu çok fazla iki stoper artı Gendouzi'ye katılım yaparken görüyoruz.
1: Greenwood. Gendouzi aldı yeniden. Skriniar. Gendouzi ile paslaştılar. Yine ona çok yakındı Asensio, bahsettiğin gibi Emre. Kerem. Kante. Kerem de ilk maçta, İstanbul'daki maçta performansıyla, arzusuyla alkış almıştı. Kante. Greenwood geçmedi pası. Yeniden N'Golo Kante. Gendouzi.
0: Gendouzi savunma hattına indiği anda 3'e 2'yi buluyoruz. Ve işte çıkarmakta biraz zorluk yaşıyorlar. Orta sahadan.
1: Stankovic aldı topu. Luka Weinhandel. Çabuk döndük savunmaya. Archie Brown vurdu kafayı. Skriniar sekti. Mert'in kucağı.

0: anda.
1: Ya baskıyı 4-4-2 yapan takımlara karşı savunmayı üçleyerek oyun kurmak en mantıklı şey. Zaten bunu yapıyor İsmail Hoca ama bugünkü rakibimiz özelinde daha fazla ortaya çıkmasının ana nedeni bu. Çünkü iki stoperle karşı 4-4-2'nin çift santrforu birebir baskıları çok daha şiddetli yapabiliyorlar ama oraya bir oyuncu indiği anda Gündüz'ü gibi hep artı biri ekstra opsiyonu bularak daha rahat bir şekilde topun kıymetini bilen bir oyun kurma şablonu ortaya çıkıyor.
2: Ryan Handel, Kante ve Archie Brown oradaydı. Kazanıyoruz topu Asensio'dan Kerem'e. Mitchell'da kaldı. Stankovic. Giremedi araya Gendouzi. Weinhandel. Kerem de savunmaya yardımcı. Şimdi bir orta karşılayan Nathan Hakim. Petrovic aldı dönen topu, kaleyi deneyecek. Zayıf bir şut Petar Petrovic'ten. Bu statta oynadığı son 8 Avrupa Kupası maçında 6 galibiyet alırken Sturm Graz sadece bir kez yenildiler. Bir önceki turda da Hearts'ı gol yemeden 6-0'lık toplam skorla geçmeyi başarmışlardı. Greenwood indirdi Talişka'ya. Anderson Talişka, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kulyakov başarılı. Önce Talişka ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudryavkov iki pozisyonda da başarılı.
1: Yalnız Mert'ten mükemmel bir uzun ve Greenwood'dan harika bir bağlantı.
2: Yetişme çabası Ödül'ün tuttu oyunda. Soglo. Weinhandel. Stankovic. En soldan en sağa dolaştırdı topu Sturm Graz. Gendouzi'den kafa.

Petrović. Stanković. Mert'e geliyor top.

0: eliyle Semedo'ya gönderdi Mert Günok. Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
1: Yani normalde çok daha iyisini çıkarır bu şutların da. Vuramadı bu kez.
0: Çalımla yere yıktı burada işte Petrovic'i. Müdahaleyi yapacağım derken yerde kalıyor Petar Petrovic ama çalım çok şık. Şut o kadar değil. Bu da Kerem'in pozisyonu yine ekranlarınızda. Kudyakov açıyı kapatmıştı.
1: Birebir baskının en ideal çözümlerinden biri iyi uzun toplar. Kaleciden Mert'ten gelen çok isabetli bir uzun top iyi bir bağlantıyla bir anda 4'e 4 yani birebir hücumu beraberine getirdi. Önemli bir geçiş şansı daha yakaladık ama bulamadık golü.
0: Hadal. Yatta kademede hake var. Hadal. Malić. Luka Wijnaldum. Stankovic'ten Soglo'ya. Seidel geçemiyor Skriniar'ı. Milan Skriniar. Asensio. Greenwood. Yine Asensio'ya çarpmıştı o top. Wijnaldum. Bir oyuncu Sturmgraz'da kalkamamıştı. Simon Seidel. Şimdi doğruluyor. Stankovic. Kante'yi geçiyor.

0: Demedi. Genduzi ayak koyma çabasına Kerem de yardım etti. Şimdi Asensio. Yine bir kontra fırsatı. Soklo girdi araya. Greenwood'u düşünmüştü Marco Asensio. Seidel. Ondan önce Semedo. Soklo. Seidel. Hödel. Çekti Hödel. Ceza sahası içi. Hödel'in önü kalabalık, arka direği. Hatta'ya yaptı ortayı. Üst ağlarda kalıyor. Sidi Hatta'nın kafa vuruşu.
1: Dört dört ikinin sol kenarındaki Hödel ve sağ kenarındaki Seidel. İkisi de merkez orta saha karakterli oyuncular. Dolayısıyla onların merkezleştikleri anlarda onların teknik kalitesini kullanma çabası var Sturmgraz'da. Beklerimizin buna dikkat etmesi gerekiyor. Yani birebirlerden ziyade daha çok içeri kat ederek pas kaliteleriyle Sturm'un ucumlarına katkıda bulunmaya çalışan iki oyuncu Hödel ve Seidel.
0: Peter Hödel yine buluştu topla. Stankovic. Soklo. Petrovic. Topukla dokundu Kayombo. Demokratik Kongolu oyuncu. Archie Brown. Ake yolladı ileriye. Mason Greenwood. Aslında orada top beklemişti biraz. Onun sitemi oldu takım arkadaşına. Soglo. Hödel. Kudyakov. Taç Sturmgraz'ın çabuk kullanıldığı Axel Kayombo. Kante ile mücadelesi. Hödel şimdi. Şu dakikalarda Lyon-Sparta-Prag mücadelesi de başlayacak. 2-1 kazanmıştı ilk maçı Sparta-Prag. Weinhandel Hödel'a. Genduzi topukla dokundu. Stankovic. Soglo. Soglo sağ ayağına çekti. Üstten alta gidiyor. Bu vuruşu.
1: Bence gayet ideal bir yarım saat. 2-0'ın rövanşında deplasmanda ilk yarım saat için çok ideal bir başlangıç. Pek bir şey vermedik rakibe. Çok gelebilecek gibi de durmuyorlar şu anda ama tabii ki dikkatli olmamız lazım 0-0 devam ettiği sürece. Pek bir şey vermezken ilk yarım saatte 2 tane 4-4 hücum bulduk ve ikisine de gole yaklaştık. Dolayısıyla aynı şekilde aynı konsantrasyonla odaklılıkla devam etmek gerekiyor.
0: Kareyi bulan bir şutu yok Sturmgraz'ın maçta. Mert'ten Kerem'e, Talişka, Anderson Talişka baktı arkadaşlarına. Top hakem Hernandez'e de çarptı. Yani orada hızlı hücumu biraz kesmiş oldu Alejandro Hernandez. Yerleşti Sturmgraz.
1: Emre yine birebir baskı vardı. Yine Mert'ten çok güzel bir uzun ve iyi bir bağlantıyla bir anda 3-3 bulabilecek şansı elde ettik. Dolayısıyla bu birebir baskıları şu ana kadar çok iyi cezalandırıyoruz. Uzunlarla aynen devam.
0: Skriniar. Semedo. Genduzi. Mason Greenwood. Skriniar yeniden. Greenwood. Ake.

Sağ kanatta büyük boşluk var. Şimdi Semedo'dan oraya gidecek mi top? Mason Greenwood. Semedo bindirmeyi de yapıyor. Greenwood. Kapandı önü. Guendouzi. Kante. Ake. Asensio. Kante. Arjan Maric. Bosnalı oyuncu girmişti araya. Taç Sturm Graz'ın. İşte bu az önceki pozisyon. Talisca şöyle bir itmişti Hernandez'i. Maçın İspanyol hakemi de ama özür diliyor. Ellerini birleştirip orada. Mert. Semedo. Greenwood. Biraz açtı ayağından Mason Greenwood. Soglo. Axel Kayombo uzaktan dönüyor. Çerçeveyi tutmayan neyse ki bir şut daha.

0: Kayon boyu hafta sonu lig maçında da 78'de oyuna sokmuştu Ingoliş. Bu maç için dinlendirdi onu uzak. Tam bir deneme daha. Akçekir'de araya, ardından Genduzi düştü kattı. Top bizde. Kerem Aktürkoğlu. Mason Greenwood'dan sağ kanatta koşu var. Kerem ona doğru gönderiyor. Greenwood, Talişka içeride. Kerem yine hareketlendi ceza sahası içine. Mason Greenwood pası. Kerem Aktürkoğlu topu aradı bir an için Kerem. Stankovic alkış alıyor Sturmgras tribünlerinden. Ödül. Kayombo arkadan Kante'de gelmişti ama serbest vuruşu verdi. Maçın hakemi ceza sahamızın hemen dışından kaleyi iyi gören bir nokta. Serbest vuruşu kullanacak Sturmgras.
1: Yani o kadar fazla fırsat bulduk ki ilk 35 dakikada. Keskinliğimiz yeterli değil hücumda. Hücum oyuncularımızın keskinliği bugün en azından şu ana kadar çok yeterli değil. Bu yüzden bir türlü skora çeviremedik. Burada da işte rakibin hücumcusu stoperi eksilttiği anda bir anda savunma hattı dağılabiliyor. Sonrasında bekin kademesi, faulü ve şimdi bir duran topu şansı verdik.
0: Hem Vedat Muriç'in hem Sıdıkı Şerif'in de yedek kulübesinde olduğunu söyleyelim bu maçta. Hücumculardan bahsetmişken Simon Seidel topun başındaki isim. 4 kişilik bir baraj. Fenerbahçe'de Hernandez çaldı düdüğünü. Seidel geldi, baraja takılıyor vuruşum. Stankovic'e doğru yükseltildi. Milan Škriniar, ardından Kante'ye aktarıyor Greenwood'a. Mason Greenwood. Soglo yerde kalmıştı, bir serbest vuruş daha.
1: Bugün Greenwood'un ilk dokunuşlarında biraz problem var. Ya bir tane mükemmel bir bağlantı yaptı Mert'in uzunluğunda. O az daha golü getiriyordu bize ama onun dışındaki bütün ilk dokunuşları neredeyse biraz arızalı.
0: Burada da o ilk dokunuş sonrasında top kaybı gelince Soglo'ya faul yapmak durumunda kaldı Greenwood. Bu kez kaleye daha uzak ama merkeze daha yakın bir nokta. Yine barajı ayarlıyor Mert Günok. Axel Kayombo topun başında. Dakikalar 37'yi gösteriyor. İşaret geldi. Kayombo da baraja takılıyor. Fenerbahçe'de Fred, İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın ısınmaya başlayan oyuncular. Yine İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, İyitepe Çağlar, yedek kulübesindeki isimler bu karşılaşmada. Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Ceylan Mitchell.
1: Yani çok iyi bir taççı olduğu belli. Yani stoperden zaten oraya götürüyorsa hoca bir şey vardır, onu da gösterdi.
0: Stankovic kafayı vurdu, Mert kurtarışı yaptı. Maric. Yatta'dan pas. Stankovic. Weinhandel. Luka Weinhandel. Soglo katıldı hata. Weinhandel kaleyi düşünüyor. İyi bir şut gelmedi. Şağlar ve Mert Müldür de ısınmaya katıldılar. 5 Fenerbahçeli kenarda ısınıyor.
1: Yine o yani 35'ten sonrası 38-39 uzatmalara kadar, yani ilk yarının sonuna kadar konsantrasyonunun biraz gevşediği zaman zaman, ana planların yine biraz dışına çıkıldığı anlardır. O yüzden yine dikkatli olmamız gereken bir periyot. Devreye kadar kendimizi gol yemeni atmamız lazım.
0: Ki Górnik Zabrze deplasmanında Polonya'da çok benzer bir senaryo evet. olmuş. 45 artı 10'da gelmişti gol. Kante. Açtı biraz ayağından Kante. Ardından faulü. İlk maçtan hemen önce kadroya dahil edilip ilk 11'de de başlamıştı maça N'Golo Kante. Bugün yine 11'de görüyoruz onu. Petrovic. Soglo. Semedo. Hurdle'ı düşürdü. Orada ikinci hamlede kartla çıkacak. Sarı kart Nelson Semedo'ya.
1: Yani ilk pozisyonu vermiş olabilir sarı kartı. Semedo biraz sanki müdahaleyle alakalı görüyor ama bence ilk pozisyonu verdi. Evet, zaten
0: çekmeyi şu anda işaret ediyor.
1: Evet, aynen öyle.
0: Alejandro Hernandez.
1: Yani evet. Bu da faul yapmasaydı da zaten o sarı kartı verecekti.
0: Düşürür mü, düşürecek mi diye bakarken ben.
1: Zaten bu arada faul
0: pozisyon değilmiş. Devam etti.
1: Faul değilmiş pozisyon. Öncesine verdi.
0: Evet, avantaj kaybolunca. Seidel kullanacak. Maçtaki ilk kart Nelson Semedo'ya çıktı. Seidel'in ortası yattadan önce Gendouzi. Stankovic ve Škriniar yerdeler. Yüzünü tutuyor Stankovic. Arkadaşları devam etti. Talisca. Yerde Talisca. Oyun sürüyor. Arjen Malić. Hala Stankovic yerde. Şimdi kalkacak. Seidel. Simon Seidel. Gendouzi dokundu. Birkaç dakikadır topu alamıyoruz. Leon Gorenç, Stankovic'in itirazları devam ediyor. Hernandez hiç oralı olmadı. Yine Mitchell uzun bir taç gönderiyor. Stankovic uzaklaştırdı. Škriniar etkisiz bir kafa ardından Naxel Kayombo'dan. İlk yarıda normal sürenin son birkaç dakikasındayız artık. Gol yok. Graz'da. Graz Liebenau Stadyumunda. Eski

0: ismiyle Merkür Arena. Daha da eski ismiyle Arnold Schwarzenegger Stadyumu. Buraya çok yakın bir yerde doğduğu için onun ismi verilmiş bir dönemler bu stadyuma. Hakem. Gendouzi. Hurdle dönmeyi başardı Nelson Semedo. Kerem indiriyor Gendouzi. Gendouzi topu attı, kendisi gidemiyor. Faul yaptı orada Weinhandel. Gendouzi Semedo'yu yolladı ileriye. Kendi kullanacak serbest vuruşu. Mert. Şimdi Greenwood'a doğru. Mason Greenwood. Yatarak müdahale Petar Petrovic'den. Korner. Köşe vuruşunu kullanacağız. İşte Greenwood. Böyle yetişti Petrovic. Şu ana kadar hep Asensio Kerem paslaşmalarıyla kullandık kornerleri. Bakalım burada ne olacak. Orta Asensio'dan doğrudan içeriye. Kante'ye açıldı. Kante'nin vuruşu. Etkili bir şut gelmiyor N'Golo Kante'den. Hurdle'dan önce Semedo. Asensio. Çok fazla topla buluşamadı ilk devrede. Gendouzi. Mert. Mert Günok yine uzun bir pas. Kerem'e doğru. Kerem indirdi. Kaleci de kalıyor Kudyakov'da. Açmıştı ayağından Weinhandel. N'Golo Kante kazandı. N'Golo Kante. Bir de çalım Kante'den. Greenwood sağda. Kante önü de açık. N'Golo Kante'nin pası Asensio'ya. Marco Asensio. Baskı Kante'den. Durmuyor bir an için N'Golo Kante. Archie Brown şimdi. İlk yarının son bölümünde bir gol ne güzel olur Archie Brown. Vuruşu yapamadı. Hatta o darbe Stankovic'e gitti zannediyorum. Şutu hazırlanırken Archie Brown. Kayombo. Evet. Stankovic hala kalkamadı. Sarı kart Archie Brown'a. İki bekimiz de sarı kartlı Semedo ve Brown.
1: Evet, bu bir hamleyi çok gecikmeyen bir hamleyi savunmaya beraberine getirebilir.
0: Ayağından açtı. Şut atacakken evet. Stankovic'e bir darbesi. Archie Brown'un ve ilk yarı sona eriyor. Grasslievenau Stadyumunda sevgili izleyenler, Fenerbahçe 0, Sturm Graz 0. Emre, neler söylersin ilk yarıyla alakalı? Stankovic'in de bu esnada tedavisi başladı.
1: Yani ilk yarım saat söylediğim şeylerin benzerini söyleyebilirim Emre. İdeal sayılabilecek bir 45 dakika oynadık bence. Çok fazla üretemedik belki ama maçın en net pozisyonları bizde. Rakibe çok bir şey vermedik ve ilk 45'i bence kontrol etmeyi başardık. Önemli olan şey bu. İkinci yarının başında da bir dalga yaratmaya çalışacaklardır ama bugünkü blok savunmamız iyi gözüküyor. Aynı önemli olan şey aynı odaklılıkla ve konsantrasyonla devam etmek. Bakalım hamlelerle beraber maçı iki tarafta değiştirmeye çalışacaktır ikinci yarıda.
0: Kısa bir ara rica edelim değerli izleyenler. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Reklam.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben

0: ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
1: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
0: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
1: Şimdi tekrar kontrol edin.
0: Yine 399 lira oldu.
1: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
0: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
2: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
1: Cezada indirim olur mu acaba ya?
2: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Reklam.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. İlk maçta Galove'yi deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
2: Radyo Spor!
3: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas, Raşiksa. Raşiksa ceza sahasına, Raşiksa gol!
0: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galove'yi rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
4: Olaytan derin pası Wilfried Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş, Semih ve gol!
5: İşte bu. İşte bu.
0: Beşiktaş, Heredet, Galove, Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
1: Ligi 3. eleme turu revanş mücadelesi. Fenerbahçe Sturm Graz karşılaşmasında ikinci yarı az sonra başlayacak. Sturm Graz'lı oyuncular ikinci yarı için sahaya geldi. Fenerbahçe'yi bekliyoruz. Devre arası boyunca Oğuz Aydın, Fred, Mert Müldür ve İsmail Yüksek soyunma odasına gitmediler. Sahada ısınmaya devam ettiler. İsmail Hoca'dan değişiklikler ilerleyen dakikalarda gelebilir. İlk yarısında gol yok karşılaşmanın. İstanbul'daki 2-0'lık skorla şu anda turlayan taraf Fenerbahçe. En son Semedo ve Archie Brown ilk yarıda sarı kart gören oyuncularımız. Sturm Graz taraftarı, özellikle şu an ekranlara gelen kale arkası, onlar da hiç susmadılar.

0: Kerem ve Talişka'yla gole yaklaştığımız anlar var mücadelede. Ancak tabelayı değiştiremedik. Nasıl bir ikinci yarı bekliyorsun Emre Özcan?
1: Yani ilk yarıda, ilk 20-25 dakikada daha net bir baskı bekliyordum aslında şu birazdan. Onu vermedik rakibe. Bu anlamda ilk yarı çok olumlu. İkinci yarıya da yani şiddetli bir giriş yapmak isteyebilirler. Ama yani şu ana kadar maçı çok iyi kontrol eden Fenerbahçe'nin bu yönden de sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Önemli olan burada artık bireysel hataları yapmamak ikinci yarı itibarıyla. Bireysel hata yapmazsak, duran topları iyi savunursak buradan ikinci yarıda istediğimizi alıp evimize döneceğiz diye düşünüyorum. Artık son 45 dakika. Bence her şey yolunda şu anda.
0: Sturm Graz'lı oyuncuların dokunuşuyla ikinci yarı başlayacak. İki takımda da devre arasında bir oyuncu değişikliği olmadı. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. Orta çizgiye dizildi. 6-7 Sturm Graz'lı oyuncu. O baskıyı, artık riskleri daha

Arjan Malić. Budyakov. Offside için hem Škriniar hem Ake ellerini kaldırmışlardı. Bayrak da kalkıyor. Offside. İsmail Kartal görüntüde. Skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynamaya geliyoruz demişti dünkü basın toplantısında.

Skriniar bıraktı Mert'e. Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce. Kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudryakov. Mert o topu alır almaz Kerem hemen koşuya başladı. Bu iletişimlerini ikilinin ilk devrede de görmüştük. Hakem. Genduzi. Asensio bıraktı. Nelson Semedo. Greenwood. Mert. Mitchell.

Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen top içeriye. Son anda Archie Brown. Yatta'ya o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Kalemizde tehlike. Bomboş Peter Hödl topla buluştuğunda. Semedo biraz ileride kalmıştı. Archie Brown son müdahaleyi yaptı. Jaylen Mitchell. Uzun tacı kullanacak bir kez daha. Mert yükseldi alıyor. Mert Günok.

taç bizde. Hakim. Mert. Kendine kızıyor taç. Sturmgras'ın. İki top var sahada. Evet, şimdi o toplardan biri dışarıya çıkınca devam dedi Hernandez. Kesmedi oyunu. Weinhandel Kante. Kazandı o topu N'Golo Kante. Pası Greenwood'a. Talisca koşu yapmıştı. Guendouzi şimdi. Semedo. Skriniar. Ake. Guendouzi. Asensio. Brown'u düşündü. Hızlı bir pas. Arjan Malić. Kudiakov. Rus file bekçisi. Şimdi yolladı ileriye. Kayombo'dan önce Ake. Kante. Girdi araya, kazandı topu N'Golo Kante ama pası Soglo'ya doğru gidiyor. Kante prese devam etti. Taç ev sahibi ekibin. Mitchell. Stankovic. Peter Hödel.

0: İndirdi topu Ödül. Ödül çekti içeriye doğru. Ödül'ün şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maliç'ten kapağı. Tehlike. Top dışarıdan.
1: Az önce bek stoper arasında sağ kenarda kanala koşu yedik ve oradan ters bekteki Archie Brown'un kademesiyle çıktık. Şimdi de yine aynı kenarda net bir boşluk verdik. Net bir alan verdik rakibe. Semedo'nun biraz daha dikkatli olması, Greenwood'un biraz daha oraya yardım yapması gerekiyor ikinci yarının başı itibarıyla. İlk yarıda bulamadıkları şeyleri bulmaya başladılar.
0: Maliç'in doldurduğu topta neyse ki Kayomo dokunamamıştı orada. Maliç. Geriye dönmeye zorladı onu. Kerem Aktürkoğlu, Stanković. Kudyakov.

Stanković. Uzun bir top Soglu'ya doğru. Soglu. Korner kullanacak Sturmgraz. Dakika 53.

Kalabalık çıktı ileriye. Sturmgras. Mert'in hemen önünde Yat da var. Talisca savunmaya yardımcı, bir köşe vuruşu daha. Stankovic Kayombo'ya bir şeyler söylüyor.

0: Korner kullanıldı bu kez de. Semedo kafayı vuran isim. Soglo'dan geriye. Weindahl. Düzeltiyorum. Weinhandel orada. Kudiakov. Archie Brown vurmuştu kafayı. Taç Turngras'ın. Weinhandel. Mitchell şimdi. Stankovic, Mitchell. İki arkadaşının arasına göndermişti Mitchell. Top yine onlarda kalıyor. Seidel. Archie Brown. Ake. Jan Stankovic. Soglo. Kante baskıyı yaptı. Asensio'dan N'Golo Kante'ye. Guendouzi. Matteo Guendouzi. Topu bırakmıyor, mücadeleyi bırakmıyor orada Matteo Guendouzi. Faul da aldı en sonunda. Bir de kart istiyor Guendouzi. Hernandez ise itiraz istemediğini söyledi orada.
1: Acilen kalitemizi sağ yansıtarak pas kalitemizde biraz savunma yapmaya geçmemiz, başlamamız lazım. İlk yarıda bunu bazı periyotlarda son derece iyi yaptık. İkinci yarının başında 10 dakika boyunca biraz fazla baskı yedik. Olması gerekenden daha fazla baskı yedik. Topa sahip olarak oynamamız lazım biraz.
0: Greenwood'a Arjan Malić'in faulü. Mason Greenwood'u da yarına çağırdı şimdi Alejandro Hernandez. Siz tekrara bakarken iki oyuncuyu birden uyarıyor İspanyol hakem. Konuşmaya ama devam ediyorlar. Telefonların flaşları yandı Fenerbahçe tribününde. Mert. Skriniar Soglo'da kaldı top. Kerem hızlı geldi oraya, kazanmayı başardı. Kerem Aktürkoğlu Soglo'dan kurtulma çabasında. Talişka'ya doğru gönderdi, geçti onu. Greenwood gelişine, Malić'ten döndü. Kante. Atak tazeleyeceğiz şimdi. Semedo. Nelson Semedo orta açısı aradı. Hurdle peşindeydi. N'Golo Kante'den hemen Guendouzi'ye. Matteo Guendouzi yükseltti. Talişka. Mitchell vuruyor kafayı ondan önce. Guendouzi yerde kaldı Ake'de. Çok şık indirdi. Nathan Ake. Asensio. Greenwood. Mason Greenwood. Matteo Guendouzi. Guendouzi geçemedi ilk hamlesinde rakibini. Ardından Stankovic yerde faul. Çabuk kullandı Peter Hödl. Soglo. Hödl yeniden. Yatta. Weinhandel dengesiz yakalandık. 3-3 pozisyon. İyi bir pas gelmedi neyse ki Archie Brown yine kademede. Kante. Stankovic'le mücadelesi. Seidel. Soglo'dan Stankovic'e, gelin diyor arkadaşlarına. Jan Stankovic. Hödl tekrar Stankovic. Semedo karşılamıştı onu. Peter Hödl. Hödl korner. İkinci yarıda sık sık sol kanadı kullanıyor Sturmgras. Birazdan ev sahibinden oyuncu değişikliği de gelecek. Jürgen Heil hazırlanan isimlerden biri. Korner kullanıldı. Mert altı pasta Mitchell'ın önünden yükselip alıyor Mert Günok. Eliyle Brown'a gönderdi Mert. Archie Brown. Archie Brown rakip yarı sahaya geçti topla. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Bir anda çıkıp vuruş şansını buldu Anderson Talisca. İşte yeniden bakacağız. Bu plase üstten alta gidiyor.
1: Yine iyi eksiltme, yine önünü açtı. Bu kez yani plase de çok istediğini yapamadı. Ama bir fırsat daha bulduk.
0: Bir gol çok çok rahatlatacak Fenerbahçe'yi. 3 hamle birden gelecek az sonra Sturmgraz'dan. Hödel. Ake vurdu kafayı. Seidel. Genduzi'den dönüyor Kerem. Hızlandı topa doğru Malić. Malić daha çabuk. Seidel. Seidel yine. Meinhandel ortasını yaptı. Bir an tereddüt etmişti Mert Günok. Ardından ama topu takip edip alıyor Mert. Yatta'ya yine bir vuruş şansı tanımıyoruz. Kyle'ın yanı sıra Beganovic ve Hyper de oyuna girecekler. O değişiklikler şimdi gerçekleşiyor. Axel Kayombo oyundan çıktı. Arjan Malić yine kenara alınıyor. Ve yine 20 numaralı formasıyla CD attı.

0: İki forvetini birden kenara aldı. Fabio Ingoliş. Fenerbahçe'de birazdan Mert Müldür oyuna dahil olacak. Ve Oğuz da girecek zannediyorum oyun yeniden durduğunda.
1: Ben de tam zaten bunu söyleyecektim Emre. Şimdi bence Ingoliş'ten akıllı hareket. 15 dakikayı gayet yoğun oynadılar. O yoğunluğu devam ettirmek için 3 tane oyuncu değişikliği.
0: İçeriye gelen top hala orada. Skriniar çıkartıyor.
1: Yani buna mutlaka bir reaksiyon vermemiz lazım. Bizim de tazeliğe gitmemiz gerekiyor. 3 oyuncu değişikliği bizden de.
0: Brandon, Mert ve Oğuz'un yanında. Archie Brown yerde kaldı bu arada. Alejandro Hernandez gidiyor Archie Brown'un yanına. İlk maçta Osterwold'e sakatlanmışken çok daha fazla ihtiyaç var Brown'a düştüğü an, ama devam ediyor. Evet, Fenerbahçe'de de değişiklikler gerçekleşecek. Mert Müldür Semedo'nun yerine oyunda. Oğuz Greenwood değişikliği.
1: SOS veren yer sağ kenarımızda ikinci yarının ilk 15 dakikası itibarıyla. Bu yarıyı dikkate almış gibi gözüküyor İsmail Kartal.
0: Evet, Greenwood da çıktı. Oğuz oyuna dahil oldu. Fred de Asensio'nun yerine oyuna dahil oluyor. 3 değişikliğe 3 hamleyle karşılık İsmail Kartal'dan. Asensio, Greenwood, Semedo kenardalar. Mert, Oğuz, Fred oyuna dahil oldu Fenerbahçe'de. Kerem'den müdahale, Taç.

0: Uzun taç yine. Oğuz uzaklaştırıyor. Fred. Şimdi Oğuz Aydın'a doğru hızlı bir pas bu. Yatarak müdahale. Jürgen Heil'dan. Mert kullandı taçı. Kante. Skriniar. Gendouzi. Fred. Fred topla gitti. O kalabalık da yerde kaldı. Fred devam diyor. Alejandro Hernandez. Vedat Muriç de ısınmaya başladı. Daha sezon başında ilk etap kampta sakatlık yaşamıştı Vedat Muriç. Daha Fenerbahçe'de ikinci döneminde formayı sırtına geçiremedi bir maçta. Belki son bölümde onu da sahada görebiliriz.
1: Ya şu net, 75-80'e kadar bu baskıyı yapmaya devam edecekler ya da yapmaya çalışacaklar.
0: Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown. Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Hayl'ın zannediyorum savunmaya dönerken ayağının kaymasıyla yaşanan pozisyon. Archie Brown böyle çevirdi. Talisca arkadan çok güzel geliyor. Çok Petrovic farkında bile değil Talisca'nın orada olduğunun ve penaltıyı kullanacağız şimdi.
1: Bravo Talisca'ya. Yani oyunun bu dakikasında profilini düşününce bu tazeliği göstermesi, bu çabukluğu göstermesi çok önemli. Yani turu bitirecek penaltı olabilir. Umuyoruz.
0: Sturmgrazlı oyuncuların ceza sahası dışına çıkmasını bekliyor. Alejandro Hernandez. Anderson Talisca topu aldı.

0: Zabrze deplasmanında ilk yarıda maçın başlarında penaltıdan golünü kaydetmişti. Bu kez Graz deplasmanında yine topu beyaz noktaya bırakıyor Anderson Talisca. Kendi kazandırdığı penaltıyı kullanacak Brezilyalı yıldızı Fenerbahçe'nin. Hernandez çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talisca Fenerbahçe taraftarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talisca'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de Anderson Talisca. Takım olarak 5. gol, 4'ü Talisca'dan.
1: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıya alış şekli de gerçekten ikinci yarının bu an itibariyle, ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi. Muazzam bir katkı geldi Talisca'dan. Bence turu bitirdi. Bundan sonrası artık biraz formalite olacak.

İşte Talişka'nın sevinci bir kez daha görüntüde. İsmail Kartal böyle alkışladı oyuncusunu. Santra'yı yaptı Sturmgraz. Heil. Stankovic. Jürgen Heil yine. Meganovic. Soglo. Fred dokundu. N'Golo Kante'den Talişka'ya. Kerem kanatta buluşuyor topla. Kante. Ake. Matteo Guendouzi.

Ryan Fosso birazdan Sturm Graz'da oyuna dahil olacak. Guendouzi. Kante alamadı o topu. Peter Hödel. Skriniar'dan müdahale. Stankovic. Tek pas düşündü. Archie Brown müdahaleyi yapmıştı. Yeniden Jon Stankovic. Jürgen Heil. Simon Seidel. Heil bir kez daha ortaladı. Kante karşılıyor kafayla. Son 20 dakika doğru ilerliyoruz maçta artık. Mert'i de açtı top. Dokunmamıştı Mert Müldür. Taç bizde olacak. Ve Stankovic kenara gelecek. 80 numaralı formasıyla Kamerunlu Ryan Fosso oyuna dahil oluyor Graz'da. Son bir değişiklik hakkı kaldı artık Avusturya temsilcisinin. Sağ kanatta Ozaydın. Talisca göstermişti kendisini, ona doğru bir top. Anderson Talisca. Yetişme çabasında Talisca. Top çok hızlı. Ancak reklam panolarında duruyor Talisca.

Ryan Fossum. İsviçre doğumlu da. Ama tercihini Kamerun milli takımından yana kullanmış.

Kite kenarda, Vedat Muriç'e son talimatları veriyor. Bu sezon ilk kez sahada görebiliriz Vedat Muriç'i maçın son bölümünde. Kante. Oğuz yükseltti. Heil indiriyor yere. Fosso. Archie Brown'dan tekrar Fosso'ya gitti top.

0: Weinhandel. Kazanıyoruz yeniden. Kante. Yine çok olumlu bir performans bugün Kante'den. Fred ve uzun duvar pasında yetişemiyor Oğuz Aydın. Kante oyundan alınacak. Uzak taraftan çıkmasını istedi Alejandro Hernandez. İsmail Yüksek oyuna dahil oluyor N'Golo Kante'nin yerine. Soglo. Mekanović. Soglo, Weinhandel. Sol kanat şimdi. Top bizde kaldı. Mert'in pası Oğuz kaybediyor. Genduzi'den müdahale. O şutun kaleye yönelmesine izin vermedi Matteo Genduzi. Skriniar. Oğuz'dan Fred'e. Fred biraz açtı ayağından. Ryan Fosso şimdi. Fosso. Hayli bıraktı Ryan Fosso'ya. Yüksek top. Jürgen Hayl. İndirdi ama Archie Brown'u geçemiyor orada. Archie Brown, Kerem'e doğru pas. Fosso'nun dokunuşu, taç Fenerbahçe'nin. Kerem. İsmail. Oğuz Aydın, Soglo'yu bıraktı gerisinde. Oğuz, Fred yanındaydı. Oğuz'dan şimdi ona. Fred tekrar Oğuz'u düşündü ama geçmiyor pası. Yeniden o topu Oğuz'la buluşturabilse Fred, İkinci gol için bir şans olabilirdi. Jürgen Heil. Stankovic çıktıktan sonra yeni kaptan da o.
1: Yani sadece skor olarak bitirmedi Talisca'nın penaltısı turu. Aynı zamanda rakibin bütün direncini, bütün moral motivasyonunu yerle eksan etti. Ve golden sonra gerçekten çok rahat bir maç geçiriyoruz.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde. Mert de açıyı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Beganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış.
0: Eğer yeniden bakacağız. Evet, omzuyla çıkarıyor orada Mert Günok.

0: sezon her maçta oynadı Mert Günok. Ve sadece bir gol gördü kalesinde. O da Gornik Zabrze deplasmanında. Son hamle Vedat Muriç olacak. Evet, top bizde. Bir sakatlık var Sturmgraz'da. O esnada değişiklik de yapılacak. Anderson Talisca maçtaki tek golün sahibi. Alkışlar arasında yerini Vedat Muriç'e bırakıyor. Bu sezon ilk kez sahada olacak Vedat Muriç.
1: Yani sadece penaltıyla turu getirmekle kalmadı Talisca. Bence akan oyunda bitirmeydi. Yani yaşadığı problemlerin dışında tüm bağlantılarda, tüm üretkenlikte yine bir şekilde aksiyonların içerisindeydi. Bugün gol dışında da takımın kesinlikle iyilerinden biriydi.
0: 2019-2020 sezonunda daha önce Fenerbahçe formasını terletmişti Vedat Muriç. 36 maç, 17 gollük bir performansı vardı. Bu gollerin 15'i ligde, ikisi Türkiye Kupası'nda gelmişti. Daha sonra Lazio ve Mallorca formalarını giydi. Ve La Liga'da da geçen sezon harika performans sergiledi. Her ne kadar Mallorca küme düşse de 37 maçta 23 gol attı Vedat Muriç. 25 gollü Kylian Mbappé'nin ardından gol krallığı yarışında da ikinci sırada yer aldı. ...29 Haziran'da... daha çok başında sezonun kampta sakatlık geçirmişti. Sağ alt adalesinde kısmi bir yırtık vardı Vedat Muriç'in. Bu maçla beraber sahalara dönüyor. Fos sonunda faulüyle yerde kaldı Vedat Muriç.

serbest vuruşu kullanacağız az sonra. Evet, son hamle Sturmgraz'da da yapıldı. Petar Petrovic, stoper Petrovic, Friedrich Kollere bırakıyor yerini. Kerem ve Fred topun başındaki ikili. Fred atladı, Kerem ortaladı, Vedat Muriç açtı, top Skriniar arka direkte. Savunmadan müdahale, korner. Vedat'ın girişiyle tabii hava toplarındaki etkinlik daha farklı bir noktaya gidecek Fenerbahçe'de. Normal sürede son 10 dakikadayız artık. Kerem kullandı korneri. Skriniar önündeydi yeniden. İsmail'den şut savunmadan döndü. İkinci vuruş şansını bulamıyor İsmail Yüksek. Fred yakın. Bekanoviç de takipteydi. Hernandez kulağını işaret etti. Bir kart çıkartacak. Sarı kart Fabio Ingolish'e. Sturmgraz teknik direktörü itirazları devam edince sarı kartı gördü. Mitchell. Kerem ayak koyuyor. Mitchell tekrar. Jürgen Heil. İsmail arada. Taç kullanacağız.

Milan Škriniar. Gendouzi'den Mert'e. Mert Müldüre'ydi o pas. Mert Günok yükseltti taç. Archie Brown'un biraz daha ileride olmasını bekliyordu Mert Müldür. Meganovic yerde. Bosna Hersek doğumlu. Ama onun da milli takım tercihi Avusturya'dan yana. Yerli oyuncu olarak oynuyor burada da. Brown'un faulü sonrasında serbest vuruşu kullanacak Sturm Graz.

0: Soglo'dan orta altı pası, Skriniar vuruyor kafayı. Mertz bırak dedi Vedat Muriç'e, Mert Günok. Orada tam iletişimi kuramadı. İki oyuncumuz korner. Pasla çabuk kullandı Graz. Seidel, Vedat Muriç'ten kafa. Fosso doldurdu. Kimse dokunamıyor. Fred yerde, taç bizde.
1: Aslında faul vardı ama.
0: Evet, burada işte itiliyor Fred net bir şekilde. Ama hocam, evet, Fred zaten serbest vuruş için topu bıraktı. Hakem taç diyor. Evet, saymaya da başladı Alejandro Hernandez. Savunmadan kafa. Matteo Guendouzi. Bu kez Sturm biraz kullanacak tacı. Archie Brown. Meganovic. Jürgen Heil. Fred'den Muriç'e. Vedat Muriç'e. Çok sert hareket. Sarı kart. Ceylan Mitchell sarı kartı görüyor. İsmail de çok sinirlendi. Hani Vedat Muriç de kalkamadı daha. Yeni dönmüşken sakatlıktan çok çok talihsiz olur. Yeniden bir sakatlık yaşaması. Sağlık görevlerini istiyor Skriniar. Pozisyon yeniden görüntüde. Çok sert. Arkadan müdahale Mitchell. Evet, kalktım. Vedat Muriç neyse ki sağlık görevlerine dahi ihtiyaç duymadan

Vedat Muriç. Fred Fosso mücadelesi. Fred takip etti. Koller uzaklaştırdı. Viper'in pası. Belmin Meganovic. Hurdle. Mert Müldür geçilmedi orada. Hurdle'la mücadeleyi sürdürüyorlar. Kerem Aktürkoğlu. İngoliş yine çok sert itirazlar yapıyor kenarda. Son dakikalarda atılabilir de. Soglom. Skriniar. Artık adım adım playoff'a ilerliyoruz. Devler Ligi öncesinde son engele.

0: Son aşamaya gelmek üzere Fenerbahçe. Olympique Lyon, Sparta Prag mücadelesi Lyon'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor ki bu skor o eşleşmeyi uzatır. Sparta Prag'da 10 kişi kalmış mücadelede. Guendouzi, Fred'in pası geçmedi. Viper ligde 2 gol atmıştı hafta sonu ama bugün çok etkili olamadı. Sonradan giren oyuna Viper. Mert Günok. İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine.
1: Yani sezon başı itibariyle net bir gerçek var Fenerbahçe'de gördüğümüz. Talisca dışındaki hücumcuların keskinliğinde bir problem var.
0: Fred. Onun ortası korner. Kaleci Kudyakov net kurtarışlar yaptı. Hem ilk yarıda hem şimdi Kerem'in pozisyonunda. Kerem Aktürkoğlu kullandı korneri. Fred, Mert Müldür sekti top. Oğuz'a doğru Oğuz Aydın. Fred, İsmail, Kerem yine top istiyor. Guendouzi. Kerem. Kaybediyoruz topu. İsmail. Faul yaptı İsmail Yüksek. Akıllıca bir müdahale.

Sturm Graz yoluna Avrupa Ligi playoff'una devam edecek. Grazlı taraftarlar da takımını ayakta alkışlıyor son bölümde.

0: Erdal. Kaybetti topu Fred.
1: Çok
0: Kerem
1: iyi.
0: 2-2 pozisyon. Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriç önünde, Archie Brown'dan da destek var. Kerem Aktürkoğlu, Muriç'in koşusuyla açtı önünü. Kerem gidemedi, yatarak müdahale. Savunmanın yatarak müdahalesi. Ardından da faul yapıyor Kerem. Sarı kartı da gördü. Yardımcı hakem uyarmıştı.
1: Biraz da kendini kızdı bence. Üst üste iki pozisyon.
0: Yalnız dakika 90 Emre. Kerem, Archie Brown'un koşusu, Genduzzi'nin koşusu.
1: Evet.
0: Fiziksel olarak üst seviyede performanslar var.
1: Bugün sol taraf özellikle bu anlamda çok iyi çalıştı Emre. Sağ tarafta problemler vardı. Zaten hoca da o problemleri görüp anında değişikliği yaptı. Hatta değişiklikten birkaç dakika sonra da penaltıyı ve golü bulduk. Sol kenara katılıyorum kesinlikle.
0: Hayl. Kaptanlık pasu bandını kaldırdı yerden. Bir yandan artık dördüncü hakemde gözüm. Jürgen Heil, Peter Hödel'a en az 3 dakika daha devam edecek mücadele. Bu top stadın dışına çıktı. Bu arada tamamen bütün tribünleri aşıp

Fosso'dan sekti top. Jürgen Hayla. Koller. Fred'in baskısı var. Muriç de orada. Çok soğukkanlı döndü Koller. Kerem'in presi. Taç Fenerbahçe'nin

Vedat Muriç. Hatalı bir pas Vedat'tan. Şimdi içeriye çevrilen top Akçe. İsmail Yüksek. Fred. Fred'den bir derin top daha. Oğuz Aydın şimdi. Oğuz içeriye gönderdi, Vedat Muriç'e sekmiyor. Jürgen Heil izin vermedi. Ardından da Fred'den kurtarıyor topu. Jürgen Heil. Son bir duraklama dakikası var önümüzde. Viper. Seidel. Guendouzi orada. Faru da yaptı Viper. Guendouzi'nin hırsına bakar mısınız?

Mert Günok hareketlendiriyor oyunu. Vedat Muriç'in bir müdahalesi var, faul. Mitchell'ı da kaldırdı hemen gidip.

0: Ve son düdük geliyor. Sturmgrass 0, Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talişka'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz. Graz'dan turla dönüyor Fenerbahçe. Artık Şampiyonlar Ligi playoff turundayız. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibimizi bekleyeceğiz. Kerem Aktürkoğlu bitiş düdüğüyle beraber kendini yere bıraktı. Hemen yedek kulübesinin önünde kayıt yanına gitti. Şöyle bir teselli etti onu. Yine saha içerisinde bir gerginlik görüyorum. Hernandez orada. Sturmgrass'lı yedekler saha içerisine girdiler. Aslında maç boyunca o kadar yükselen bir gerginlik olmamıştı ama bitiş düdüğüyle beraber bir ufak tartışma. Ama şimdi iki takım oyuncuları birbirlerini tebrik ediyorlar. Emre Özcan neler söylersin? İki maçta da bu turda, üçüncü eleme turunda gol yemeden galip gelen ve turlayan bir Fenerbahçe.
1: Evet, yani nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynanan bir 90 dakika diyebilirim bu maça. Fenerbahçe harika mıydı? Değildi ama sezonun şu aşamasında zaten çok harika olmasına ya da çok iyi olmasına çok gerek yoktu. Bu maçın oynanması gereken bir şekil vardı ve bunu yapmayı başardılar bana kalırsa. Ve ikinci yarının başındaki 10-15 dakika dışında maçın yine 90 dakikasını en azından 75-80 dakikayı kontrol eden, istediği gibi kontrol eden bir Fenerbahçe vardı. Bu da yeterli oldu ve zaten etmesi de gerekiyordu bu maç özelinde ama tabii ki gelişmesi gereken şeyler var. Bir sonraki turda kim gelir bilmiyoruz ama Fenerbahçe'nin özellikle toplu oyununda oyunu kontrol etmesinde, topla beraber oyunu kontrol etmesinde biraz daha gelişim sağlaması gerekiyor.
0: Fenerbahçe taraftarı, biz tabii maçtan önce geldik, yerimizi aldık burada, hiç durmamıştı. Şimdi de takımı yanlarına çağırıyorlar maç sonrasında. Fenerbahçe turu kutlayacak. Aynı zamanda artık ismimizi Şampiyonlar Ligi playoff turuna yazdırıyoruz. Avrupa'da olacak Fenerbahçe ama hangi organizasyonda olacak? Devler Ligi hasreti bitecek mi? Hep beraber göreceğiz. Kaptan Milan Škriniar önderliğinde deplasman tribünün önünde Fenerbahçe. Öte yandan Sturmgrazlı oyuncular kenetlendiler birbirlerine. Ortada Fabio Ingoliş. O da takımıyla konuşuyor. Hearts'a karşı gol yemeden turlamışlardı. Fenerbahçe'ye karşı gol atamadan elendiler. Ama onlar için de her şey bitmiş değil. Onlar da Avrupa Ligi playoff'unda boy gösterecekler. İşte Milan Škriniar Fred'i çağırdı. Fred üçlü için en öndeki isim. Tezahüratlar size kadar ulaşıyor mudur bilmiyorum ama galibiyeti, turu kutluyor Fenerbahçe. En önde de Fred'in olması, Škriniar'ın Fred'i çağırması acaba bir sinyal mi diye de düşünüyorum. Çok kalabalık bir kadrosu var Fenerbahçe'nin, ayrılması gündemde olan isimlerden biri Fred. Taraftara üçlüyü o çektirdi. Fenerbahçe Graz deplasmanında 1-0'la turluyor değerli izleyenler. Kısa bir ara rica edelim. Birazdan yeniden beraberiz.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. İlk maçta Galove'yi deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor!
5: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Rashica. Rashica ceza sahasına. Rashica gol! Milos Rashica!
3: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galove'yi rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
6: Olaytan derin pası Wilfried Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih
7: i̇şte
6: ve gol!
7: İşte bu.
3: Beşiktaş, Heredet, Galove, Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
8: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınızı
2: Radyo Spor. Canlı yayın.
0: Da Sparta Prag'la eşleşeceğiz. Şampiyonlar Ligi için son aşamada artık. Değerli izleyenler, maçtan sonra galibiyet üçlü Fred'den geldi. Fred'e tezahüratlar da vardı, o notu da ileteyim size. Artık yavaş yavaş maç yayınımızı noktalayacağız. Emre Özcan'ı zaten anlatım pozisyonundan saha kenarına uğurladık. Cem Odabaşı ile beraber maç sonunda canlı yayında olacaklar. Yine Fenerbahçe'den röportajlar da gelecek canlı yayınımızda. Bu maçın anlatımında ben Emre Gürkaynak, Emre Özcan'la beraber sizinleydim. Fenerbahçe'nin rahat oynadığı, çok fazla zorlanmadığı bir karşılaşma geride kaldı. Evet, tam hazır değilmiş arkadaşlarım. Birazdan onlara, sağ kenarına döneceğim.

0: Hatta ben veda edeyim. Birazdan maç sonu yayınında sizinle olacağız diyelim. Hoşça kalın efendim. Ben Emre Gürkaynak, Emre Özcan'laydık. Birazdan maç sonu yayınımız sizi bekliyor. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
1: Fenerbahçe 1-0 kazanarak turu toplamda 3-0'lık skorla geçmeyi başardı ve adını Şampiyonlar Ligi playoff turuna yazdırdı. Fenerbahçe Talişka'dan 66. dakikada gol geldi. Çok kritik bir dakikaydı. Sturmgraz çok net pozisyonlara girdi diyemeyiz ama biraz baskıyı artırmaya başladıkları anlardı. Her pozitif aksiyonda taraftarlar ayaklanmaya başlamıştı. Tam o noktada penaltı golü geldi Talişka'nın. Nasıl bir maç oldu sence Emre abi?
2: Yani güzel bir maç oldu. Bence rahat bir maç oldu Fenerbahçe için. İlk yarıyı beklediğimizden çok daha rahat geçirdiğini söyleyebilirim Fenerbahçe'nin. İlk 45 dakika neredeyse sorun çıkarmadılar. Pozisyona giremediler. 2 tane 3 tane geçişten bulduğumuz fırsatlar, yarım şanslar var. Onları değerlendiremedik ama ikinci yarının başında bir 10-15 dakika hakikaten etkili geldiler. Onların da son şansıydı. Artık o reaksiyonu vermeleri gerekiyordu. Dolayısıyla orada onlar da fırsatlar buldu, bunu kabul etmemiz lazım ama orada da hocanın zaten değişiklikleri devreye girdi ve sonrasında Talişka'nın aldığı muazzam penaltı ve attığı penaltı golüyle beraber tur getirdi Fenerbahçe'ye. Dolayısıyla bugün bence eksikler olmakla birlikte maçın 75-80 dakikasını Fenerbahçe'nin 2-0'ın rövanşında deplasmanda son derece iyi kontrol ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla beklediğimizden daha kolay bir 90 dakika bir tur oldu.

0: direnç, dirilik son derece önemliydi. Muazzam bir penaltı aldı.
1: Evet, Archie Brown bizlerle olacak maçın ardından. Görüşlerini alacağız. Hi, congratulations.
0: Tabii ki.
1: Evet, Archie Brown'un görüşlerini alacağız. Güzel bir tur oldu Fenerbahçe adına. Toplam atılan 3 gol var. Gol yemeden geçilen bir tur var. Takımın performansı ve savunma performansı hakkında neler söyler?
2: So was a good knockout game, 2 games by Fenerbahçe. 3 goals scored, no goals conceded. What would you like to say about the performance of the defense and the whole team in general?
3: In general, was a very positive performance. Not every game is going to be pretty. Not every game you're going to win by 3-4 goals, but we did what we needed to do. It was difficult. High intensity, but no, I'm very proud of how we fought.
4: Bizim için pozitif geçtiğini düşünüyorum bu turun. Tabii ki her maç harika oynayamazsınız, her maç 3-4 gol atamazsınız. Zor olacağını biliyorduk ama iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum bu tur boyunca. Takımla gurur duyuyorum.
0: Bugün özellikle işin savunmacılık tarafında ve atletik performans tarafında çok önemli, çok iyi bir performans gösterdi. Yaptığı bir ters kademe var. Belki de golü önledi orada. Ve genel olarak gerçekten özellikle atletik tarafta takımın standartının üzerinde gözüktü. Kendi performansını nasıl değerlendirir bu akşam?
2: So athletic wise and defensive wise you were very good. Your performance was very good. There was an action. You did coverage on the opposite side. Probably you prevented a goal. So you seemed like your athletic level seemed at all the teams. So what would you like to say about your performance?
3: No, there's still more to do. There's still more levels to go. It's my first 90 minutes in a little while. So still building. But no, it was a very positive performance from the whole team. And yeah, on to the next round. Job's not finished.
4: Tabii ki daha yapacak çok fazla şeyim var. Uzun bir aradan sonra ilk defa 90 dakika oynadım. Hala üzerine koyacak çok fazla şeyim olduğunu düşünüyorum ama bütün takım olarak çok iyi bir pozitif bir performans sergilediğimizi düşünüyorum ama işimiz henüz bitmedi.
0: Thank you.
1: Thank you. Congratulations. Evet, Archie Brown'un görüşlerini aldık mücadele sonrasında. Genel olarak performansı pozitif oluyor.
0: Kesinlikle yani. Bugün en öne çıkan oyunculardan biriydi. Bunu söyleyebiliriz. İşin savunmacılık tarafında muazzam bir performans gösterdi. Bu anlamda Kerem'den de önemli bir katkı aldığını, önemli bir yardım aldığını söyleyebiliriz. Mesela ters kenarda işler o kadar iyi gitmedi. Hatta az önce konuşurken seninle ikinci yarının başına bir 10-15 dakikadan bahsettik. Cem, o 10-15 dakikada sağ tarafımız biraz SOS evet. verdi. Hem sağ bekim Semedo hem de sağ önden Greenwood yeterli yardım yapamadı. Zaten oradan biraz pozisyon verince hocamız da yani İsmail Kartal da oraya yaptığı bir hamleyle iki oyuncu da değiştirdi. Ve zaten sonrasında hakikaten çok rahat bir savunma performansı ortaya koyduk. Archie bugün sahanın bence en iyilerinden biriydi.
1: Ki penaltı pozisyonunda da ilk topu taşıyan isim yine Archie'ydi.
0: Kesinlikle.
1: Yani orada hücum katkısı da üst düzey diyebiliriz o konuda.
0: Çok doğru.
1: Peki N'Golo Kanté abi yayın öncesinde de maç öncesinde de konuşmuştuk yayında. Yine muazzam bir performans. Yine her yerde Fenerbahçe'nin baskıya maruz kaldığı anlarda takımı ayağa kaldıran isim oldu. Böyle bir görüntü vardı bugün.
0: Gerçekten öyle. Yani bugün aslında kendi standartını oynadı. Kendi standartının üzerine çıkmadı ama kendi standartı bile tabii. Sezon başı standartı bile çok yeterli gerçekten bu seviye için. Bizim ligimiz için de çok yeterli. Bu tarz maçlar için zaten çok çok yeterli. Yani onun alameti farikası maçtan önce konuştuğumuz gibi kaybedilen anlarda, topun kaybedildiği anlarda hep rakip savunmacıya, düzeltiyorum rakip hücumcuya ve topa çok yakın olmasıyla aslında değer buluyor. Bugün de o yönden muazzam bir iş çıkardı. Yine maçtan önce konuştuğumuz gibi 60-65'ten sonra biraz temposu düşmeye başladı. Bu kez zaten hoca onu oyundan aldı. Maçı tamamlamadı. İsmail hamlesiyle beraber İsmail Kartal orta sahayı biraz yenileme şansını elde etti. Ama oynadığı süre içerisinde hakikaten yine en öne çıkan oyunculardan biri oldu.
1: Emre abi söylediğin gibi hocanın hamleleri net sonuç verdi. Bugün genel anlamda İsmail Kartal'ın oyuna müdahale performansı üst düzeydi bence.
0: Kesinlikle yani. Tam biz de Emre ile maçı anlatırken ikinci yarının başlangıcı, ikinci yarı rakibin daha iyi girmesi ve sağ kenardan verdiğimiz pozisyonlardan bahsederken özellikle Greenwood'un da o yardımı yapmadığını Semedo'ya söylerken birkaç dakika sonra hemen üç oyuncu değişikliği, önce orta sahayı ve sonrasında da işte sağ bekle beraber sağ önü yenileyerek üç oyuncu değişikliğiyle beraber takımı son derece iyi tazir ediyor hoca. Ve dediğim gibi birkaç dakika sonra gelen gol de zaten hem İsmail Kartal'ın hem takımın hem de Fenerbahçe'nin işini çok kolaylaştırdı ve buradan 1-0'dan sonra çok rahat bir şekilde tur almayı başardık.
1: Greenwood ilk maça göre istediği kadar etkili olamadı sanki. Bu biraz rakibin o bölgede alan vermemesine mi bağlı yoksa eşleşmeye mi bağlı sence?
0: Bir kere şunu söyleyelim yani bence Sturmgraz'ın en iyi oyuncusu da onların sol bekiydi. Yani
1: kesinlikle.
0: İlk yarı özellikle domine etti. Maçı domine etti. Savunmacılık anlamında ve hücuma katkı yaparak zaten biliyorsun Chelsea ve Marsilya altyapısı olan bir oyuncu. Hal böyleyken biraz rakiple de

0: alakalı Greenwood'un yaşadığı sıkıntılar. Ama bugün çok keskin değildi. Ya zaten Fenerbahçe'nin hücumcuları Talisca hariç sezon başı itibariyle keskinlik problemi yaşıyor biraz.
1: Evet.
0: Bu finalizasyonda sorunları beraberine getiriyor. Çünkü bu maçta Talisca'nın penaltısına kadar yani gol bulabileceğimiz gerçekten 2-3 tane yarım şans elde ettik ama finalleri yapamadığımız için oralarda eksik kaldık biraz. Böyle bir ortamda Greenwood da oradan nasibini aldı ama sezon başı itibariyle fiziksel olarak biraz sıkıntı yaşadı açık. Şu anda 45-50 dakikalık bir oyuncu. Zamana ihtiyacı var. Onun da tam performansı bulabilmesi için bence bir 4-5 hafta ihtiyaç olacak gibi gözüküyor.
1: Evet, tam savunma ikilisini soracaktım ve Milan Škriniar bizlerle olacak. Milan, congratulations. Milan Škriniar'ın görüşlerini alacağız. İyi bir tur oldu Fenerbahçe adına. Güzel bir performans. Net 2 skor, toplamda 3-0'lık skor ve kaleyi gole kapatarak playoff turuna adını yazdırdı Fenerbahçe. Neler söyler takımın performansı hakkında?
2: Assess the game. It was a good qualifying round for Fenerbahçe. 3-0 on aggregate and no goals conceded. So what would you like to say?
3: Yeah, it's good. Our goal was passed this round and we did it. Of course, we knew that it will be a very difficult game tonight because you know when you play against opponent who has who had nothing to lose in second game. So we knew that it will be difficult, but we handled it. Maybe if we find the goal a little bit early, it can be more easy, but we are happy for qualificate and we have to continue like this.
1: İyi bir tur olduğunu düşünüyorum bizim açımızdan. Hedefimiz turu geçmekti. Bunu da başardık. Tabii ki bugünkü maçın zor olacağını biliyorduk. Çünkü özellikle ikinci maçta bu şekilde kaybedecek hiçbir şey olmayan takımlara karşı maçlar zor olur. Biz de bunun böyle olacağını düşünüyorduk. Eğer daha erken golü bulmuş olabilseydik belki işler bizim için daha kolay olabilirdi ama turu geçtiğimiz için mutluyuz.
0: Fenerbahçe ilk 4 resmi maçı itibariyle neredeyse net bir fırsat vermedi rakiplerine. Bu yönden yani savunma performansı yönünden başlangıcı ilk 4 resmi maçı nasıl değerlendirir genel olarak bunu merak ediyorum. Bir de yani Ake ile oynamanın nasıl bir şey olduğu çok soruldu Milan Škriniar'a. Ben Guendouzi'nin oyun kurma fazında iki stoperi bu kadar yaklaşmasını sezon başı itibarıyla toplu oyunda kendisine ve Ake'ye nasıl hissettirdiğini, nasıl bir yardım aldığını merak ediyorum.
2: So first four official games, you guys almost didn't let any opponent create any chances in your own goal. So what would you like to say about the defensive performance of the team in the first four official games? And everybody is talking about the partnership between you and Ake, but I would like to ask you, how does it to play with Guendouzi in build-up? Because he comes closer to the center backs in build-up. So how does it feel to play with him in build-up?
3: I start from the end, okay? So with Matteo, he's very intelligent player, big quality player. So he understands the game, he understands the tempo of the game, when he should come, when he should just stay in the middle. So this is very important for us. He gives us always the option. So that's very good. And play with Nathan is also amazing. Like I told also before, he's amazing player, big experienced player. So I feel good, very good to play with him. And I think the performance of the whole team in the defense tonight was amazing. Also in the first game was amazing. So like I said before, we have to keep going, keep improving every day in the defense, in the offense. And of course, we know that we can be better and we will be, of course.
1: Son sorudan başlayayım. Matteo gerçekten çok zeki bir oyuncu, çok kaliteli bir oyuncu. Oyunu çok iyi biliyor, oyunun temposunu ayarlamayı çok iyi biliyor. Ne zaman bize yaklaşması gerektiğini, ne zaman merkezde kalmasını gerektiğini çok iyi biliyor. Oyun kurulumunda bize her zaman opsiyon sunuyor. Gerçekten harika. Aynı zamanda Nathan'la oynamak da harika. Çünkü daha önce de belirtmiştim, kendisi çok tecrübeli bir oyuncu. Onunla birlikte oynuyor olmaktan çok keyif alıyorum. Takımın defansif performansına gelecek olursak da bütün takım olarak hem bugün hem de ilk maçta çok iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum ama bu şekilde devam ederek yolumuza bu şekilde gelişerek yolumuza devam etmek istiyoruz ki gelişeceğimizi de biliyoruz.
3: Thank you.
0: Thank you.
3: Congratulations.
1: Evet, Milan Škriniar'ın da görüşlerini aldık. Kendisi gerçekten Matteo Guendouzi'nin ne kadar akıllı bir oyuncu olduğunun altını çizdi.
0: Evet, yani ciddi bir yardım. Çünkü bence Milan Škriniar için çok daha ekstra bir durum bu. Çünkü şimdi geçtiğimiz sezon Ake gibi bir stoper yoktu yanında. Ake çok ciddi bir ayak kalitesi.
1: Tabii.
0: Soluna Ake, sağına da Guendouzi düştüğü anda Milan Škriniar için bu çok daha ideal bir oyun kurma fazını beraberine getiriyor. Onu toplu anlamda da çok rahatlattığını düşünüyorum her iki oyuncunun. Bu onun da performansına sezon içerisinde daha net bir şekilde yansıyacak. Daha net etkilerini bence göreceğiz.
1: Evet, tabii Fenerbahçe'nin hücum performansından, Talisca'dan bahsederken aslında Talisca'nın yaptığı işin büyüklüğünden bahsettik ama tek farklı gol atan isim Greenwood oldu. Biraz daha herhalde oturdukça, planlar yerleştikçe

0: başka isimlerden de katkılar gelecektir muhakkak. Ki Vedat Muriç de bugün oyuna sonradan dahil oldu. O da yavaş yavaş entegre olacaktır. Ne düşünüyorsun abi?
1: Evet, yani kesinlikle katılıyorum. Yani Vedat Muriç çok önemli bir oyuncu. Tabii ki muhtemel Romelu Lukaku hamlesiyle beraber yedek kulübesinde kalacağı zamanlar olacaktır. İlk 11 oynayacağı zamanlar olacaktır. Beraber oynayacakları zamanlar olacaktır yeni santrforla birlikte. Ama bu takıma çok ciddi bir katkı yapacağı kesin. Muriç de mesela uzun toplarda, yüksek toplardaki hakimiyetiyle beraber hem oyun kurma fazında hem de kenar ortalarında Fenerbahçe'nin ceza sahasındaki boyunu, rakip yarı sahadaki boyunu direkt bir şekilde yukarı çıkartan bir oyuncu. Ve yerden de bir bağlantı kalitesi var. Bir skorerliği var, bunu gösterdi Mallorca'da. Zaten Fenerbahçe'de de bunu göstermişti. Ve bunu göstererek zaten Serie A'ya transfer olmuştu. Hakikaten bu sezonki en önemli eklemelerden biri olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı olan bu profili çok doğru şekilde dolduran bir oyuncu bence Vedat Muriç.
0: Evet, şu anda bu arada Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de karşı karşıya. Lyon ve Sparta Prag. Lyon şu anda 3-0 önde. Sparta Prag karşısında. Sparta Prag uzunca bir süre 10 kişi mücadele etmek durumunda kaldı. Fenerbahçe'nin rakibi Lyon olacak gibi. Bu konuda neler söylersin abi?
1: Yani kafa kafayaydı tur bugün maç başlarken, ama erken bir şekilde 10 kişi kalması Sparta Prag'ın turu Lyon'a götürdüğü gibi gözüküyor. Maça dair bir şey bilmiyoruz. Ben Sparta Prag'ın olmasını tercih ederdim kişisel olarak. Çünkü bu tarz turlarda, yani playoff turlarında, final turlarında özellikle Şampiyonlar Ligi'ne gidişte yüksek kalitenin her zaman daha büyük problem olduğunu düşünüyorum. Lyon daha yüksek kaliteli olan bir takım. Ama maçtan önce konuştuğumuz gibi Lyon da çıksa, Sparta Prag da çıksa Fenerbahçe'ye karşı playoff turunda bence favori Fenerbahçe olacak. Sonuçtan bağımsız. Dolayısıyla Fenerbahçe gerçekten ciddi bir şans yakaladı. Bence bu 4 maçlık performansı savunma anlamında bu maçlar öncesinde, playoff tur öncesinde çok umut vaat ediyor. Ama toplu oyunda da kesinlikle gelişmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Üretkenliğini yukarı çıkarması gerekiyor. Bunun için de önünde bir hafta daha olacak. Greenwood takıma biraz daha oturacak. Vedat Muriç muhtemelen biraz daha fazla süre alan bir oyuncu haline gelecek. Asensio'nun atletik performansı biraz yukarı çıkacak. Bu oyuncuların bu bir haftayı iyi kullanmasıyla beraber Fenerbahçe'nin üretkenlik yönünden de daha iyi işler çıkaracağını düşünüyorum muhtemelen Lyon'a karşı.
0: Evet, maçın istatistiklerine baktığımızda aslında maçı izlemeyenler biraz yanılabilir gibi gözüküyor. Sturm Graz'ın 19 şutu var. Ama engellenen şut sayısı 9.
1: Evet.
0: Yani çok fazla savunmadan geri seken toplar var. Aslında Fenerbahçe'nin savunma performansından bahsederken şut bloklama, şut engelleme istatistiklerinden de bahsetmek lazım bence.
1: Doğru. Yani bugün blok savunmasında Fenerbahçe sıkıntı yaşamadı gerçekten. Ve yani şunu söyleyebilirim. Çok net bir pozisyon vermeden maçı bitirdiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. İkinci yarının başında iki tane yarım şansları var. Arka arkaya geldi bu yarım şanslarda. Ama genel itibarıyla blok savunması anlamında da topla beraber savunma yapma yönünden de Fenerbahçe standardın üzerinde bir performans sergiledi. Yine sezon başı itibariyle söylüyorum. 10. haftada yeterli olmayabilir bu performans, ama sezon başında, daha liglerin başlamadığı bir ortamda çok yeterli olduğunu düşünüyorum. Oynanması gereken bir maçı net bir şekilde, net bir 90 dakikayla bitirdi Sarı Lacivertliler.
0: Evet, oyuna sonradan gelen isimlerden yayının başında, maçtan önceki yayında bahsetmiştik. Fred gidecek mi kalacak mı durumu belli değil, ama girdikten sonra taraftardan güzel bir reaksiyon da aldı aslında Fred.
1: Yani çok iyi iki pası var Kerem Aktürkoğlu'na. Biri net karşı karşıya bıraktı, diğeri de birebir bıraktı. Kerem sağa çekti, savunmacının hamlesi oldu, ama iki tane pozisyon hazırladı ve biri çok net bir şanstı. Oyuna girdikten sonra zaten yapması gereken önce merkezi biraz daha dirençli hale getirmek. Bir tane daha oraya savunmacı almaktı Asensio'yu oyundan çıkarırken bence İsmail Kartal'ın düşüncesi. Hem bunu yaptı, hem de toplu bağlantılarda, kontralarda, geçişlerde o fırsatları iyi kullandı ve iki tane iyi servis yaptı. Yani oyuna kenardan giren bir Fred'den bundan fazlasını isteyemezsiniz. Ama tabii ki sezon başlangıcında nerede olacağını şu anda bilmediğimiz oyuncuların başına geliyor.
0: Evet, yine maçtan önce konuştuğumuz bir konu, Mert Günok tercihi kalede. Belki kalesine çok tehlikeli şutlar gelmedi bu maçta, ama özellikle rakibin hava toplarını sık denediği noktalarda pozisyon alışı, oradaki soğukkanlılığı, yüksek toplardaki başarısı benim dikkatimi çekti. Sen neler söylersin Emre abi?
1: %100. Yani güven verdi kesin. Kesinlikle. Zaten çok tecrübeli bir oyuncu. Önündeki oyuncuları da bence tanıyor. Bu da bir avantaj. Fenerbahçe'li oyuncuları tanıyor. Bu da bir avantaj. Sezon başı itibarıyla güvenilir bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Bugün uzun bağlantılarda iyi çıkardı ilk yarıda. Bence o yönden de iyi bir katkı yaptı. Eğer biraz keskinlik olsa, ön taraftan keskinlik gelse, Mert'in skoru da etki etme ihtimali vardı ilk yarı itibariyle. Bunu da söyleyebiliriz ki zaten alameti farikası. Hatta hoca gelirse bunu da kendisine sormak isterim.

0: Mert Günok yeterli bir kaleci. Elleri yönünden, ayak kalitesi yönünden de kısa bağlantılarda belki değil ama uzun bağlantılarda standardın çok üzerinde bir kaleci. Bu sezon İsmail Hoca ile beraber daha fazla oyun kuracak olan Fenerbahçe'de onun uzun bağlantıları sezon içerisinde eğer oynamaya devam ederse çok kritik olabilir.
1: Evet, yavaş yavaş İsmail Kartal'da bekliyoruz. Kendisine de soracağız. Fenerbahçe'nin Lyon eşleşmesinde spesifik olarak dikkat etmesi gereken bir oyun planı var mıdır? Onu soracaktım. Yani Lyon olarak konuşuyoruz tabii ki, yani resmileşmedi ama %99 artık.
0: Buradan döneceğini düşünmüyorum. Sezon başı itibarıyla izlediğim bir takım değil. Biraz o yüzden benim de izlemem ve bunun üzerine bir şeyler söylemem daha doğru olabilir ama şu bir gerçek. Yani kaliteli bir takım. Luis Openda, arkasında oynayan Abner olsun, Tolisso olsun, orta sahalar olsun, üçlü savunma. Bu sezon itibarıyla üçlü savunmayı da biraz daha farklı kuruyorlar gibi gözüküyor. Profilleri biraz değiştirilmiş gözüküyor teknik direktör. Dolayısıyla onlar da bize karşı daha hazır halde geleceklerdir. Kaliteleri burada dikkat edilmesi gereken nokta. Ama yani şunu söyleyebilirim. Üçlü savunma oynayan takımlarda kanat beklerini takip etmek çok önemli. Bugün mesela Greenwood kenarları takip etme yönünden çok iyi bir maç çıkarmadı. Kerem Aktürkoğlu ekstra iyi bir maç çıkardı. O yüzden Kerem'in o savunma dönüşleri, geçiş savunmasındaki savunma yardımları, bek takibi Lyon'a karşı kritik olabilir.
1: Peki aslında maç öncesinde soracaktım. Şu an bu soruyu sorayım. Oosterwolde'nin sakatlığı var. Milan Skriniar ve Nathan Ake'nin ne kadar iyi uyum gösterdiğinden, ne kadar sağlam bir ikili oluşturduğundan bahsediyoruz ama olası bir sakatlık, ceza durumu Fenerbahçe'de savunmada bir belirsizlik yaratabilir şu durumda gibi geliyor. Sen neler söylersin abi?
0: Ya bunu söyleyebiliriz. Yani Fenerbahçe'de Nathan Ake ve Milan Skriniar'ın ilk yediğinin her ne kadar sezonun sol bekte başlasa da Jadon Osterwold'de olduğu açık. Onun yokluğunda orada biraz problem var gibi gözüküyor. Muhtemelen yani Fenerbahçe Jadon Osterwold'in sakatlığından bağımsız bir savunmacı, bir stoper hamlesi düşünüyor olabilir. Böyle bir ihtimal de var. Bence öyle bir hamleyi yapmaya çalışacaklar. Bu bir fırsat transferi olabilir, bir yerli oyuncu olabilir. Bir şekilde oraya bir hamle yapacaklarını düşünüyorum. Sezon başı itibariyle Osterwold'in yokluğunda evet savunma hattı, stoper rotasyonu biraz problemli gözüküyor ama Ede Kulübesi'nde de tecrübesi en azından yüksek oyuncularımız var. Bunu söylememiz lazım.
1: Evet, orta saha rotasyonundan bahsetmiştik. Ne kadar kuvvetli olduğundan yine Fred, İsmail, Yüksek oyuna sonradan gelen oyuncular. Bu oyuncular 2 sezon önce Fenerbahçe orta sahasının temelini oluşturuyordu aslında.
0: Tabii. Mesela şunu da ekleyelim. Az önceki sorunla bağıntılı ya da alakalı olarak şu söyleyeyim Cem. Mesela Archie Brown stoper olarak oynayabilecek bir oyuncu. Aynı Jadon Osterwold gibi. Geçtiğimiz sezonun başında daha ikinci ya da ilk ya da ikinci hazırlık maçında stoperde onu denemişti.
1: Üçlünün solundaydı yanılmıyorsam.
0: Evet. Ya üçlünün solunda ya bir dörtlü savunmada da bir stoperliği vardı. İsmail Yüksek'in de toplu oyunda stoperleştiği, milli takımda olsun, Fenerbahçe'de olsun çok fazla maç var. Dolayısıyla bu iki oyuncunun da stoper rotasyonu aslında palyatif çözüm olarak genişlettiğini söylememiz lazım. Ama İsmail aynı zamanda bu takımın orta saha rotasyonundaki de en temel taşlardan biri. 11 başlar başlamaz. Burası tamamen İsmail Kartal'ın tercihi ama yedek kulübesinde kaldığı her maçta Fenerbahçe orta sahası için çok ciddi bir opsiyon İsmail Yüksek.
1: Evet, Lukaku'nun Fenerbahçe'ye adım adım yaklaştığını söylemiştik çıkan haberlere göre. Aslında bugün maçı izlerken, Talişka'yı izlerken gözümde Lukaku'lu bir Fenerbahçe canlandırmaya çalıştım bir yandan. Aklıma Lukaku'nun Napoli'nin son şampiyonluk sezonundaki performansı geldi. Asist krallığını oynadığı bir sezondu.
0: Evet.
1: McTominay golleriyle öne çıkmıştı. Farklı bir kullanımdı aslında Romelu Lukaku adına. Talişka ile birbirlerine çift forvetli senaryoda inanılmaz alanlar açabileceğini gördüm aslında kafamda bu senaryoyu oynadığımda.
0: Evet, yani Napoli sezonu çok önemli. Inter'de Conte ile beraber yaklaşık 30 gol attığı ligde.
1: Tabii Lautaro'yla
0: bir sezon var. Belki de kariyer sezonu zaten. Tabii ki Fenerbahçe bu transferi düşünürken, yaparken elbette o sezonları hayal ediyor. Bunu hayal ettiren bir oyuncu. Evet, son bir seneyi çok fazla oynamadı. Ama sakatlık problemleri de yaşadı. Fakat şu bir gerçek. Vedat Muriç de böyle bir oyuncu. Romelu Lukaku da. Yani sırtını rakip kaleye döndüğü anda iki tane çok önemli opsiyon Fenerbahçe kadrosuna katılıyor gibi gözüküyor bu sezon itibarıyla. Bunun getirdiği avantajlar olacaktır. Çünkü İsmail Kartal'ın oyununda yerleşerek oynamak, ceza sahasına yerleşmek çok çok önemli. Santrfor'da Muriç de olsa, Lukaku da olsa rakip stoperleri sırtını yasladığı anda orada net bir pas opsiyonu olacak bir oyuncusu, bir Santrfor olacak Fenerbahçe'nin bu sezon. Bunun da toplu oyuna getirileri çok fazla olacaktır. Şu anda toplu oyunun bazı eksikleri var. Çok normal sezon başı itibarıyla. Bunun gelişimi için bu iki oyuncunun profillerinin ben çok kritik olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Dünya Kupası performansı hakkında neler söylersin? Aslında Belçika adına Belçika'nın rakibin üzerine gelmekte ve açmakta zorlandığı anlarda Lukaku oyuna girdikten sonra Belçika'yı hücumda ayağa kaldıran isim olduğu gibi gözüküyordu.
0: Evet, yani oyuna sonradan girdiği maçlarda etki yarattı. İlk 11 başladığı maçlarda mesela İran maçı böyle bir maçtı. Çok etkili olamadı. Bu da sezonun tamamını kaçırmasıyla alakalı aslında. Tam bir hamle oyuncusuydu Belçika için. O hamle oyunculuğunu yaptı. Yani Belçika'nın en iyi performansları da aslında De Ketelaere'nin ilk 11 başladı. Lukaku'nun oyuna son 15-20 dakika dahil olduğu anlarda geldi genellikle. Ama sezon içerisinde yüklemeyi aldıkça, fiziksel performansını yukarı çıkardıkça etkili bir 11 oyuncusu haline gelecektir. Eğer sakatlık yaşamazsa tekrar.
1: Evet, adım adım Şampiyonlar Ligi'ne de yaklaşıyor Fenerbahçe. Bugün taraftarın yoğun bir desteği vardı. Heyecan devam ediyor Fenerbahçe taraftarı adına. Elbette uzun bir maraton, uzun bir sezon olacak ama Şampiyonlar Ligi hediyesiyle başlamak taraftar için çok önemli olacak muhtemelen.
0: Ya %100. Yani bu 4 maç taraftarın büyük bölümünü mutlu etmiştir bence. Mutsuz eden bölümler de var. Kabul etmemiz lazım. Yani sonuçta sezonun ilk 4 resmi maçı ve her takımın ilk 4 resmi maçta sorunlu olduğu yerler var. Fenerbahçe'nin de sorunları var. %50, %60, belki %65 iyi ama bir %30-35'lik kısımda problemli. Bu gözüküyor. Bunların da giderilmesi için tabii ki transfer dönemi daha, yani işte ilk Fenerbahçe asıl santrforu ile oynamıyor şu anda. Fenerbahçe'nin sol kenara gelecek muhtemel bir oyuncusu var. Fenerbahçe'nin arka taraftaki rotasyonunu derinleştirici hamleler gelecek. Bu oyuncuların gelişiyle ve 11'e yerleşmesiyle beraber o performansla yukarı çıkacak. Şu anda bence en büyük sıkıntı toplu oyunda, set oyununda yerleşerek. Yani rakip savunmayı kendi birinci bölgesine yasladığı anlarda Fenerbahçe'nin üretkenliği biraz düşük gözüküyor. Bu da zaten sezon başı itibariyle problemdir. O yüzden zamana ihtiyacı olduğunun farkında olması lazım Fenerbahçe'nin. Her takımımızın olduğu gibi şu anda. Ben 4., 5., 6. haftayla beraber hem atletik performansını kendi standardına yaklaştıran hem de toplu oyununu kendi standardını hatta üzerine çıkaran bir Fenerbahçe bekliyorum. O yüzden ilk 4-5 haftada biraz bu aksaklıklara müsamaha göstermek lazım.
1: Emre Özcan, şunu da sormadan edemeyeceğim. Fenerbahçe'nin uzaktan şut tehdidi isimlere baktığımızda, şutörlere baktığımızda yani ortalamaya göre çok yüksek gözüküyor. Doğru. Bugün belki ihtiyaç olmadı, çok fazla deneme olmadı uzaktan ama savunmanın kilidini açmakta zorlandığı anlarda Greenwood, Talisca, Asensio, yani birçok isim var uzaktan şutlarla tehdit edebilecek rakibi. Bu konuda diğer takımlara oranla nasıl görüyorsun Fenerbahçe'yi?
0: Yukarıda görüyorum, %100. Çok iyi bir noktaya parmak bastığını söyleyebilirim. O 3 oyuncuyu ya Kerem Aktürkoğlu'nu da ekleyebilirim. Tabii, Kerem Aktürkoğlu da ceza sahası dışından gerçekten ateş gücü yüksek olan bir oyuncu. Fenerbahçe'nin 2-10 numarası sağ kenarı ve sol kenarı şu anda kağıt üzerinde. Yani ilk 11'deki oyuncuların tamamı ateş gücü olan, ceza sahası dışından gol atabilen profiler. Bu da derinde bekleyen takımlara karşı artık 5'li 6'lı savunmaları gördüğümüz bir ortamda çok kritik gözüküyor. Çünkü 5'li savunmalar yerine gerçekten 6'lı savunmalara bırakmaya başladı. Yani artık 6-3-1'ler, 3-1-6'lar, hücum dizilişleri çok fazla görmeye başladık. 6'lı savunmaların en büyük sıkıntısı merkez, yay civarında çok fazla şut imkanı verirler. Mecburlardır.
1: Orayı kapatacak kimse kalmıyor artık yani.
0: Azalıyor, yoğunluğu azaltmak durumunda kalıyorsunuz. Böyle bir ortamda öndeki bütün oyuncularınızın ateş gücünün olması hakikaten en azından 3-4 maçta Fenerbahçe'ye olumlu anlamda etki edecektir bence.
1: Evet, Emre abi ağzına sağlık, teşekkürler. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyoruz. Bir üst tura yükselmeyi başardı Fenerbahçe. Sturm Graz'ı toplamda 3-0'lık skorla mağlup ederek, Emre Gürkaynan da ağzına sağlık bu arada. Maçın altımında sizlerleydi Emre Özcan'la birlikte. Bence Modabaşı maç sonu yayınında sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki mücadelelerde, heyecanlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
1: İlk maçta Galove'yi deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
2: Radyo Spor!
3: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas, Raşiksa. Raşiksa ceza sahası, Raşiksa gol! Milos Raşiksa!
1: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galove'yi rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
4: Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih
5: i̇şte
4: ve gol!
5: İşte bu.
1: Beşiktaş, Heredet, Galove Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı.
7: Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 11 Ağustos 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün günlerden pazartesiydi. Pazartesi günü de 1. Lig'de ilk haftanın son karşılaşması vardı. Saat 20.30'da Pendik Spor'la Batman Petrol Spor Ligi'nin yeni ekibi karşı karşıya geldi ve mücadele 2-2'lik eşitlikte sona erdi. Ev sahibi Pendik Spor 90+9'da Mesut Özdemir'le bulduğu golle bir puanı kurtarmayı başardı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldılar. Dün Portekiz Ligi'nde yine ilk haftanın kapanış mücadelesi oynandı. Santa Clara ile Nacional 2-2 berabere kaldılar. İsveç'te bilmiyorum takip ediyor musunuz ama Sirius diye bir takım liderlik koltuğunda oturuyor. İlk 15 maçta 13 galibiyet 2 beraberlik almışlardı. Dün de 16. maçlarını yaptılar ve 3. puan kaybını yaşadı. Sirius Broma Poykarna karşısında 2-0'a geçmişti. 2-2 bitti karşılaşma. 16 maç 13 galibiyet 3 beraberlik oldu. Puanları 42, en yakın rakipleri Hammarby'nin 30 puanı var. Daha ligin hatta yarısıymış. Ligin yarısında 12 puanlık bir fark oluşturmayı başardı Sirius rakipleri karşısında. Ve bugün Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda rövanş karşılaşmaları oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'de saat 21.30'da Sturm Graz deplasmanında olacak. Dün basın toplantısı vardı. Teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte Matteo Guendouzi o basın toplantısına katıldı. Açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin bu basın toplantıları bayağı kısa sürüyor. Dün de 11-12 dakikalık bir basın toplantısı oldu. Guendouzi tabii oyuncular daha kısa konuşuyor. İsmail Kartal da pek uzun konuşmayı tercih etmiyor ve kısa süren bir basın toplantısı oldu. Bu toplantıdan detayları konuşacağız. Dün Fenerbahçe'nin kafilesi açıklandı. Kafilede Ederson ve Musaba kendilerine yer bulamadılar. Ederson'un bir hastalığı olduğu söyleniyor. Musaba'nın da ağrıları olduğu. Osterwolde de zaten bir önceki maçta sakatlanmıştı. O da yok. Bu isimlerden faydalanamayacak Fenerbahçe. Zaten listede olmayan Bartu Elmaz gibi işte en son bir isim daha çıkmıştı Fenerbahçe'de. Levent Mercan gibi isimler de yine kamp kadrosunda yer almadılar. Muhtemel üzerinden de yine bugün konuşuruz diyelim. Peki transfer gündeminde dünden bugüne neler oldu? Fenerbahçe ile başlamışken Fenerbahçe ile devam edeyim. Fenerbahçe'nin en sıcak gündemi santrfor transferi. İtalyan basını Fenerbahçe'nin Lukaku transferinde mutlu sona yakın olduğunu söylüyor. Fakat yerel kaynaklar Türkiye'deki Fenerbahçe muhabirleri için bitmeye yakın bir transfer yok. Hani oyuncuyla anlaşma var. Fakat Fenerbahçe daha iyisini arıyor. Farklı isimler gündeme geliyor. Dün bahsetmiştim.

0: İşte Lukaku, Pavlidis ve Ueda demiştik. İşte bir dinleyicimiz Girassi hala gündemde değil mi diye sormuştu. Sanıyorum hala gündemde. Bir başka isim de Gabriel Jesus. Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen isimlerden birisi de Arsenal'ın Brezilyalı forveti. Bakalım Fenerbahçe Santrfor'da kimi transfer edecek? Bununla beraber takımdan da kimler ayrılacak? Bu da merak konusu. Dün ben gün içerisinde tekrar bir bu yabancı konusuna çalıştım. Bugün böyle ana konuları bitirdikten sonra da takımlardaki o yabancı durumuna da bir bakmak istiyorum. Sizlere aktarmak istiyorum. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Galatasaray'a geçiyorum. Galatasaray'da transfer konusunda dün yine biten bir transfer olmadı ama haberler devam ediyor. Mora, Porto'nun 2007 doğumlu hücum oyuncusu. Onunla ilgili haberler yapılıyor. Galatasaray'la Roma şu anda bu transferde başı çeken takımlar ama Roma sanki daha yakın anlaşmaya. Galatasaray'da sol kanat için de bir transfer girişimi var. Leao zaten gündemdeki isimlerden biriydi. Birkaç zamandır Gabriel Martinelli ismi de Galatasaray'la birlikte anılıyor. Dün İngiliz gazeteci Ben Jacobs, o da bu konuyla ilgili bir haber yaptı. Galatasaray'ın potansiyel bir seçenek olduğunu Martinelli için söyledi. Bakalım Galatasaray herhalde Barış Alper Yılmaz'ın satışıyla beraber böyle bir transfer düşünüyor. O süreç nasıl olacak onu hep birlikte göreceğiz. Galatasaray demişken Galatasaray muhabirlerinden Burhan Can Terzi meslektaşımız. Burada da Radyo Spor'da da birlikte mesai harcadığımız arkadaşımız. O dün halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma suçundan gözaltına alındı. Evinden alındı. Gerçekten bir gazetecinin böyle bir görüntüyle ortaya çıkması kötü bir durum. Böyle bir haberden dolayı, Muzeli haberinden dolayı oldu. Oktay Ercan'ın şikayeti üzerine anladığımız kadarıyla böyle bir uygulama yapılmış Burhan Can Terzi'ye ama sonrasında adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldı. İyi haber hemen gün içerisinde geldi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu arada Hazar Büyükada bu haberin kaynağı olarak ortaya çıktı. Dün kendisi de sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaptı. Ondan da yine yeri geldiğinde bahsedeceğimizi söyleyeyim. Beşiktaş'a geçeyim. Beşiktaş'ta Dušan Vlahović biliyorsunuz santrfor adaylarında en ön sırada yer alan isim. Dün Fatih Doğan Beşiktaş'ı yakından takip eden isimlerden biri. Porto'nun Vlahović'in menajeriyle bir görüşme yaptığını söyledi. Porto'da da baktım santrfor konusunda. Onların birinci santrforu Samu, İspanyol oyuncu. Fakat onun Kasım ayına kadar dönmesi beklenmiyor. Çapraz bağlarını koparmış. Takımda şu anda milli futbolcumuz Deniz Gül ve Portekizli André Silva var santrfor rotasyonunda. Hatta iki maçtır hem Süper Kupa'da hem ilk lig maçında André Silva'yı tercih etmiş teknik direktör Farioli. Deniz Gül de alternatif olarak oyuna giriyor. O rotasyonu güçlendirmek isteyebilir gibi geldi Samu'nun sakatlığıyla beraber. Bakalım Vlahović'in yeni adresi neresi olacak? Onu da herhalde kısa zamanda artık transfer döneminin bitmesine de az bir zaman kaldı öğrenmiş olacağız. Ve Trabzonspor'da da dün resmi olarak Salih Malkoçoğlu'nun takımdan ayrıldığı açıklandı. Birleşik Arap Emirlikleri takımı El Cezire'ye transfer oldu Salih. Ki dün o takıma da biraz göz gezdireyim derken işte Ersin Destanoğlu'nun gittiği takım. Ravi Tagir hatırlarsınız çok büyük bir potansiyel olarak çıkmıştı stoper oyuncusu. Sonra beklentileri karşılayamadı. O da o takımdaymış. 3 Türk oyuncu birden El Cezire transfer etmiş. Simon Banza gibi Milson belki hatırlarsınız Ankara Gücü forması giymiş bir kanat oyuncusuydu. O da oradaymış. Süper Lig'den tanıdığımız bayağı bir oyuncu var. Trabzonspor bu transferden 3,75 milyon euro bonservis ücreti kazanacak. Şarta bağlı bonuslar da 600 bin euro olarak açıklandı. %15'te sonraki satıştan elde edilen net transfer bedeli kazanacak. Bordo Mavili Ekip Darwin Núñez konusunda 2 gün önce Salim'in haberi vardı bittiğine dair ama henüz Trabzonspor cephesinden resmi bir açıklama gelmiş değil. Ama bu transfer üzerinde yoğun mesai harcadı anlaşılıyor. Bakalım, orada da haberleri takip ediyoruz. Son haber de Süper Lig içerisinden bir başka transfer olsun. Artur Masuaku, Beşiktaş'tan da hatırlayacaksınız. Konyaspor'la anlaştı. Konyaspor oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını dün duyurdu. Enteresan isimlere gidiyor Konyaspor. Dün Ertan Süzgün Mısırlı milli takımdaki oyunculardan Aşurdu sanıyorum. 2 gol atmıştı Dünya Kupası'nda. Konya'nın onunla da ilgilendiğini söyledi. Çorum enteresan transferler yapıyor. Onlar da son olarak Rangers forması giyen Diomande'yi bitirmek üzere. Takımın hücum yönelik orta sahası. İlginç bir Süper Lig sezonu görebiliriz diyelim. 7-10 saatlerimiz. Şimdi şarkı reklam aramız. Ardından buradayız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7-16 saatlerimiz. Radyo Spor'da Sabah Spor programını dinliyorsunuz. Girişte bir özet yaptım. Şimdi özetteki gelişmeleri Ali abiyle birlikte değerlendirmeye başlayacağız. Ali abi, günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. İkinci günün hayırlı uğurlu olsun.
0: Evet.
2: Bugün hava biraz kapalı İstanbul'da. Sabah.
0: Yani kapalı da.
2: Ama ilerleyen dakikalarda ne olur?
0: Sıcaklıkla ilgili çok değişen bir şey yok. Perşembeden sonra galiba şiddetli bir Poyraz geliyor İstanbul'a. Hava sıcaklıkları biraz düşecek.
2: Perşembeden sonra mı?
0: Perşembeden sonra. Bugün yarın yine sıcak bir hava var. Bildiğim kadarıyla. Ben biliyorsun hava durumunu çok araştırıyorum gün içerisinde. Canım sıkıldıkça hava durumuyla ilgili gelişmelere bakıyorum.
2: Ha, bugün çok umutlu değilsin yani. Şu anki görüntü biraz aldatıcı, öyle
0: aldatıcı
2: mi?
0: Aldatıcı, aynen. Dün de sıcaktı yani. Programdan çıktıktan sonra biliyorsun ben ormana gidiyorum yürüyüşe. Arada gölge olsa da, İşte bulutlar gelse de o sıcaklık. Baki hafta sonu tabii çok felaketti yani. Yine haberlerde gördüm. İşte Şişli'de mesela %99 ölçülmüş ne. Bizim evdeki o şeyde %72-73'lerdeydi dün bile.
2: Evet, ama burada yeri gelmişken söyleyeyim. Herkes klima kullanıyor evinde. Klimalarda nem alma modunu kullanan neredeyse yok.
0: Halbuki bizde o açıktı. Evet. Dün değiştirdik.
2: Halbuki en iyi bu havalar için ilaç o. Direkt olarak böyle havayı şey yapmaktansa, soğuk havayı içeri üflemektense, ki o bir yerde yetersiz kalabiliyor. Ortamdaki nemi azaltması klimanın çok ciddi bir iyileşme sağlıyor hava kalitesinde. Onu da yeri gelmişken hatırlatalım. O klimaların üzerinde damla gibi olan şey nem alma fonksiyonu.
0: 4 tane fonksiyon oluyor.
2: Evet, insanlar kullanmıyor ama onu genelde. Pek bakmıyorlar ne olduğuna. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim, birden böyle içimde kalmasın dedim.
0: Yok, güzel, ben de senden öğrenip uzun süre nemde çalıştırdım ama bu hafta sonu yetmedi nem mi? De yetmedi. Biraz daha soğutmaya ihtiyacımız oldu.
2: O olabilir tabii.
0: Kar tanesine döndürdük modu, soğuttuk. Kumandalarda da benim evdeki, yani en azından klimada o kadar fazla tuş var ki, bir de insan hani hangisine çok da anlamıyor bazen.
2: İşte mutlaka bir şeyi okumak gerekiyor, kullanım kılavuzunu. Onu da yapmıyoruz biz, biliyorsun.
0: Ben ne yaptım? Kullanım kılavuzu okumak yerine fotoğrafını çektim kumandanın. Yapay zekaya verdim. Bunlar, bu tuşlar ne işe yarıyor?
2: Aa, güzelmiş.
0: diye sordum.
2: O da bir yöntem.
0: Cevaplar
2: tabii.
0: Aldım.
2: Evet, o da bir yöntem.
0: Bence yeni dönemin yöntemi bu.
2: Evet, doğru.
0: Oradan hemen söylüyor sana ne, hangi tuş ne işe yarıyor diye.
2: Doğru.
0: Yine de zor tabii bilmeyen için de. Onu yaptık. Bir de klimanın çalışmasıyla ilgili daha ekonomik çalışması için böyle gün boyu çalıştırmak mı gerekiyor belli bir derecede de olsa? Mesela gece yatarken düşük seviyede, gündüz biraz daha arttırarak daha az elektrik harcıyor mu? Doğalgazlarda bir ara böyle bir şey vardı değil mi? Kombilerde,
2: evet.
0: Yani.
2: Klimada tam olarak o mantık var mı bilmiyorum ama normal şartlarda hani klima hava sıcaklığını ve nemi belli bir oran düşürdükten sonra klimayı kapatmak demek. Kısa süre içerisinde nemin ve hava sıcaklığının tekrar yükselmesi demek ve klimayı açtığında klimanın daha çok çalışması anlamına geliyor. O yüzden hani belli bir düşük seviyede klimayı sabit tutmak, gerektiğinde biraz ısısını düşürmek senin yaptığın gibi herhalde daha mantıklıdır. Ben mesela çok kapatmıyorum ama ben de nem fonksiyonu açık ve düşük de öyle, çok da üfletmiyorum. Çok düşük de o şey yapıyor ama ciddi bir fark yaratıyor o içeride.
0: Evet, yani buradan bir şey olsun.
2: Artı mesela klima çalışırken evde

0: mümkünse banyonun kapısını kapatmak gerekiyor.
1: Biz bütün odaların kapısını kapatıyoruz bu arada.
0: O da iyi bir şey. Böylece daha kısa sürede soğuma ve o şeyin de ısının da soğuk kalmasını sağlıyorsun. Şey gibi oldu. Klima giriş gibi oldu. Evet. Bunlar bizim bildiklerimiz. Aralarda belki yanlışlar vardır da genelde doğru diye düşünüyorum. Hı hı.
1: Ama klimaya karşı benim genel bir önyargım var. Arabadaki klimaya karşı da böyle hasta edeceğini düşünüyorum. Etkileniyorum. Böyle arabada da üzerime açmaya korkuyorum. Hani üzerime geldiğinde hasta eder diye. Babadan kalma bir şey. Babam da hep öyleydi. Doğru da bir şey bu arada. Klimaya çok zaten maruz kalmak sağlıklı bir şey de değil. Ama olduğundan da belki fazla bir hassasiyetim var benim. Klimaya karşı çok ısınamadım. Klima.
0: Yani eğer rahatsız ediyorsa tabii şey yapmayacaksın, kullanmayacaksın. Ama bazılarını ediyor, bazılarını etmiyor. O kişiye göre değişir biraz.
1: Bir de zamanında gençken bir tatilde bir arkadaşımla çok soğuk klimada gece yattık. Hani yazın sıcağında biz böyle battaniye altı. Ha. O sabahına da dişim şişmişti. Hapse yapmıştı. Evet, oradan da kalan bir travmam var.
0: İşte yani böyle hani ölümcül şekilde üzerine şeyi de klimayı da ne derler, açmanın bir anlamı yok.
1: İşte gençlik, hata yaptık. Gençlik. Şimdi biraz daha tecrübelendik. Mesela klimayı, gerçi sen soğukta kullanmıyorsun da ben o neyi oluyor, kanatçığı mı demek lazım? Onu böyle yukarı, havayı yukarı versin, direkt üzerimize güzel vermesin. Doğru. Diye kendimce yöntemler geliştiriyorum. Önerileri de açıyoruz bu arada biz.
0: Evet, Adana'da neler yaşadığımızı anladınız mı demiş bir dinleyicimiz. Çağdaş Yılmaz. Valla Adana işi zor. Geçen gün bir Reels düştü önüme. İşte bir grup genç tatil yapıyorlar. Kıbrıs'talar. Nereden geldiniz dedi çocuk. Dedi ki Adana'dan geldik. Adana mı daha sıcak, Kıbrıs mı daha sıcak? Adana daha sıcak dediler.
1: Kıbrıs'tan sıcak.
0: Kıbrıs'tan sıcak. Ki Kıbrıs'ta yani. Temmuz, Ağustos aylarında çok sıcak oluyor. Adana daha sıcak dediler. İş zor valla.
1: Dün de Antalya'dan takip ettiğim birisi elektrikler kesikmiş. Bebeği de var. Gün boyu elektriksiz, klimasız.
0: Yoğun klima almışlar. Kullanımı yüzünden mi acaba?
1: Olabilir belki. Klima kullanımı. Sonuçta artık çoğu evde, yeni evde en azından klima var.
0: Otelleri falan da düşün orada.
1: Antalya'da değil mi? Doğru bak, bizim gittiğimiz otelde de biz gün boyu açık tuttuk ki biz bir oda kaç tane belki oda vardı. Hepsi kullansa. Yani tatildeyken hani dün biraz karamsarda bir tablo çizdik, bu mikroplastik atıklar vesaire. Bir de şeyi düşündüm. Ya bu kadar insan, onların çöpleri, işte yemekler, organizasyon. Hani biz yaşıyoruz hani bir şekilde. Sabah kalkıyoruz, işe gidiyoruz, eve gidiyoruz falan da arkada çok büyük bir operasyon var bizim bilmediğimiz.
0: Hizmet sektörü.
1: Hani hizmet sektörü, işte ne bileyim tuvalet giderleri, çöpler, o yemeklerin yapımı. Yani bir sürü insan çalışıyor bunun için, emek harcıyor. Biz normal standart klimamızı açıyoruz. İşte havuza giriyoruz. Evet. Yemeğimizi hiç düşünmeden 2-3 tabak alıyoruz. İşte 2-3 çatal alıyoruz belki. Nasıl olsa biz yıkamıyoruz diye. Ama onu yapan çok başka bir operasyon var. O operasyonu yönetmek. Hem zor oteli işte, hem ilçeyi, ili, ülkeyi. Çok zor geldi ya bir anda onları düşününce. Genelde şeyde oluyordu bu Cem Yılmaz, hani işte millet para hesabı yapıyor, hani şu kadar para. Ben otelde mesela o hesabı da yaptım. Hani 1000 kişi, kaç bin, işte kişi başı 200 bin, aslında şu kadar para. Ama çok da çalışan var, nasıl kar ediyorlar diye düşünüyorsun falan. Tatilde böyle düşünecek çok vaktim oldu.
0: Ya, güzel, bunlar iyi. Tatilde geçtiğin şeyleri, kafanın biraz boşaldığın iyi şeyleri.
1: Evet, farklı şeyler düşündüm bana.
0: Tatilde normalde düşünmeyeceğin şeyler.
1: Evet, klişelerden biraz uzaklaştım. Otellerin kendi trafoları var. Elektrik o yüzden gitmez diye.
0: Ben bunu hiç duymamıştım valla. Kendi trafosu olduğunu.
1: Gülmüş ama gerçek bilgi olarak mı yazmış?
0: Yani bizi otelin tabii ki jeneratörü vardır ama trafo dediğin zaman bilmiyorum, biraz farklı oluyor.
1: Hı hı. Evet. Peki şimdi reklama gitmeden, buçuk reklamına gitmeden ilk gündemimizle başlayalım. Girişte de bahsettim Galatasaray muhabirlerinden. Burhan Can Terzi dün halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan dolayı gözaltına alındı evinden. İşte emniyete götürüldü, ifadesi alındı. İfadesi sonrasında sosyal medyada gazeteciler tarafından paylaşıldı. Ve işte sonrasında da herhangi bir adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldığı duyuruldu.

0: Geçen hafta galiba, değil mi? Bu Galatasaray Kulübü şikayet etti diye önce çıktı. Sonra Galatasaray Kulübü içeriden bu bilgiyi yalanladı. Ve anlıyoruz ki Oktay Ercan bu Muziala transferinde ismi geçen kişilerden birisi. Westerlo Kulübü'nün sahibi, bilmeyen için ben söyleyeyim. Türk medyasında ben de adını yeni duydum, açık söylemek gerekirse. Westerlo'nun sahibinin Türk olduğunu biliyordum. Ama ismini bu transferle birlikte artık öğrenmiş olduk. En son Galatasaray'ın Bodrum'daki şampiyonluk kutlamasında görülmüş Nursin Özbek'le birlikte. Hem orada görülmesi hem bu haberle birlikte adı bayağı bir konuşulmaya başlandı. Onun şikayeti üzerine Burhan Can Terzi, dediğim gibi, evinden gözaltına alınıyor. Burada sıkıntılı noktalardan birisi, hani Burhan Can Terzi kendi gidip ifade veremez miydi? İlla polis nezaretinde mi emniyete götürülmeliydi? Bu diğer gözaltılarda da zaman zaman konuşulan bir şey. Kaçma şüphesim var Burhan Can'ın, ki kendisi zaten iddialı açıklamalar yaptı süreç içerisinde. Sonrasında da yaptı. Babasından örnekler verdi. Böyle bir şüphe yok. Ki dün mesela Aydın Cingöz'ü gördüm. Ben de, diyor, iki kez ifade vermeye gittim. Kendim gittim. Hani böyle polis soruyla falan gitmedim. Dün sanki böyle biraz da gövde gösterisi oldu şikayet yapan isim tarafından diye düşündürttü açıkçası. Bir de haber, hani Muziala transferinde aracı olduğu söylenmiş. Yanlış olabilir bu arada, haber illa doğrudur diye bir iddiam yok. Yanlış da olabilir. Ama hani usulü bu mu olmalı, ona çok emin olamadım usulen. Onu bir söyleyeyim. Sonrasında da zaten herhangi bir şey olmadığı ortaya çıktı. Ve serbest bırakıldı Burhan Can Terzi. Herkesin söylediği şeylerden biri, hani sürekli yanlış çıkan haberler oluyor. Hepsinde bir gözaltı mı olacak diye. Dün hatta işi böyle espriye vurup geçmişten videolar paylaşılmış, işte kimi muhabirlerin şu transfer olacak, bu transfer olacak demesi herhalde 1400 yılda yargılandı falan denmiş. İş o noktaya gitti. Üzüntü vericiydi yani, günün sonunda Burhan Can Terzi'nin yaşadığı. Hepimizin başına gelebilecek bir şey, özellikle transfer haberciliğinde. Geçmiş olsun diyelim. Umarız bir daha böyle bir görüntü tekrarlanmaz diye ümit edeyim. Böyle bir başlangıç yapayım. Sonra ekleyecek şeylerim de var transferciliğe ilgili, ama önce Ali abi senin de yorumunu alalım.
1: Evet, Burhan Can'a büyük geçmiş olsun. Zor bir dönem atlattı. Bununla ilgili aslında sen de söylenecek çoğu şeyi söyledin. Dün de ben de sosyal medyayı takip ederken işte meslektaşlarımız gene söylenebilecek çoğu şeyi dile getirdiler. Bir kere süreç baştan aşağı bir yanlışlık. Yani bunu dile getirmek gerekiyor kesinlikle. Çünkü transfer haberciliği yapılıyor ama aynı zamanda mesela ekonomi haberciliği yapılmıyor mu? Ekonomide de insanlar altın şöyle olacak, dolar böyle olacak, şu hisse senedi böyle olabilir gibi şeyler söyleyebiliyorlar. Orada da söylenenler çıkmayabiliyor. Orada da öngörüler çıkmayabiliyor. Orada da belli bir fikir, belli bir kaynak üzerinden gidilebiliyor. Burada da aynı şekilde Burhan Can'ın bir kaynağı var ve o kaynağa dayandırarak Burhan Can bir haber veriyor. Kaynağıyla daha önce belki yine böyle fikir alışverişinde bulundu ve kaynağından gelen bilgiler doğru çıktı. Ona güvendiği için haberin arkasında iddialı şekilde duruyor Burhan Can ve sonuçta olur ya da olmaz ama burada bir duyum var. O duyumu da Burhan Can paylaşıyor. Peki bunun neticesinde hani bir kişinin işte evinden ifade vermeye götürülmesi, bunlar tabii işin olmaması gereken tarafları. Çünkü Burhan Can'ın en azından bir kaynakla konuştuğunu görüyoruz. Peki bir de kaynak tamamen kendi olan, masa başında üretilen haberlere ne demek gerekiyor? Onun Burhan Can'ın yaptığından daha mı iyi olduğunu düşünüyor insanlar? Masa başında onlarca haber üretiliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Özellikle yazın açın bakın medyaya. O işin o tarafı var. O tarafı pek görülmüyor. İşte bu tarafı görülüyor. O yüzden bunlar üzücü. Burhan Can'a büyük geçmiş olsun. O da tabii şey, o çıkışıyla, hani kellemi ortaya koydum çıkışıyla biraz şey yaptı. Nasıl söyleyeyim, sivrildi. Yani dikkat çekti orada. Onun da tabii ben etkisi olduğunu düşünüyorum o çıkışın. Belki o çıkış olmasa, Burhan Can o çıkışı yapmasa, hani daha şey ifadelerle haberimin arkasındayım, ben kaynama güveniyorum tarzı şeyler söylese, belki bunlar olmayabilirdi. Bunu da neye bağlıyorum biliyor musun? Sosyal medya etkisine bağlıyorum. Çünkü sosyal medya böyle biliyorsun bir cümleyi, bir kelimeyi, bir ifadeyi çok büyütebiliyor, çok olay olabiliyor. Öyle olduğu zaman da etkileri de çok farklı oluyor. Yani öyle bir dünyada yaşıyoruz artık. Üslup da, senin neyi nasıl söylediğin de gerçekten çok etkili oluyor sosyal medyada. Onun da ben etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama Burhan Can'ın o ifadeyi kullanması demek de bununla karşılaşması gerektiği anlamına gelmiyor. Yani.
0: Burada bir araya girmek istiyorum lazım. Ali abi. Dünkü basına, sosyal medyaya yansıyan ifadesinde Oktay Ercan ismini ilk defa Mehmet Özcan Sabah gazetesinde paylaştı diyor. O paylaşınca ben de ismini zikretmekten çekinmedim diyor. Aslında ilk paylaşan değil Burhan Can Terzi'nin dünkü ifadesine göre, ama mesela Mehmet Özcan'la ilgili herhangi bir, ki o da meslektaşımız Sabah gazetesinin Galatasaray muhabiri, onunla ilgili herhangi bir şikayet olmuyor. Dediğin gibi herhalde o sivrilmesi çok Burhan Can üzerine kalması burada etken olmuş.
1: Aynen, o çok etkili oluyor sosyal medyada. Çok böyle bir kartop etkisi yaratıyor böyle durumlar. Neticede ama tekrar söylüyorum, yani o ifadeyi kullansa bile Burhan Can, sonucu bu olmaması lazım. Sonucu bu olmaması gerekiyor. Ama Allah'tan hani dün sadece ifade verdi. Artı bir şey yaşamadı. Başına gelmedi. Umarım bundan sonra da gelmez. Tekrar büyük geçmiş olsun. Artı mesela bu durumların da, örnek veriyorum, transfer duyumculuğunu çok seven, bunun peşinde koşan gazeteci arkadaşlarımız var. Bunun artısını, eksisini yaşayan gazeteci arkadaşlarımız var. Bunları hepimiz biliyoruz. Fakat orada da zaten insanlar kararı verecek olan aslında merci oluyor bir anlamda. Çünkü eğer bu işi layıkıyla yapamazsanız, açıkçası piyasada kalma işiniz çok kolay değil. Sonuçta verdiğiniz haberlerde bir doğruluk payının olması lazım. İnsanların sizi takip etmesi için, bir güven sağlayabilmeniz için. Onu da unutmamak lazım. Yani bu iş aslında biraz da doğal seleksiyona doğru giden bir iş, transfer haberciliği. Bizim seninle mesela bu toplarda hiç şeyimiz yok. İlgilenmiyoruz. Umurumuzda da değil. Öyle bir şeyimiz yok. Kaynağımız yok. Öyle bir kaynak peşinde değiliz. Bu bir yol. Eğer diğer yolu seçiyorsa bir gazeteci, onun da tekrar söylüyorum, zaten kendi artıları ve eksileriyle beraber zaman içerisinde medyadaki pozisyonu da ortaya çıkıyor. Onu da unutmamak gerekiyor. Yani onu hani illa dur haberin yanlış, gel buraya ifade ver, haberin yanlış, gel buraya ifade ver diye bir şey yapmanıza gerek yok. Yani onun zaten yanlış verdiği, vereceği haberlerle beraber piyasada kalma ihtimali de yok. Bunu da görüyoruz zaten. O da işin bence diğer tarafı. Yani eğer Burhan Can bu haberini yaptı, bu kadar iddialı çıktı, ondan sonra bunun gibi 5 tane daha haber yapsa ve 5'i çıkmasa, zaten Burhan Can'ın imajı bir süre sonra kötüleşir. İnsanlar takip etmemeye, kale almamaya başlar. Tam tersi olursa da kendi pozisyonu, kendi saygınlığı daha artar. Öyle riskli bir iş bu. Dediğim gibi bunu yapmak isteyen var, buna bayılan var, bunun için ölen var, bunu çok seven var, sevmeyen var. Ama bunun da doğal bir gidişatı var. Yani işi de biraz oraya da bırakmak gerekiyor. Hani gel ne yaptın, böyle bir haber yapılır mı, sadece o geldi bu gitti diyenler için o da çok üzücü.
0: Yani transfer haberciliğinde ben de senin gibi işte çok bu işin içinde değilim. Çok da sevmiyorum açıkçası haberleri de. Ama işte orada Burhan Can'ın dediğin gibi o iddialı ifadeleri kullanması biraz sıkıntı yarattı. Sonuçta Burhan Can Terzi bir kulüp çalışanı değil. Haberi aldığı kaynak bir kulüp çalışanı değil. Hı hı. Hazar Büyükan, Şansal Büyükan'ın oğlu, Galatasaraylı bir isim. Tabii ki yakın ilişkileri vardır ama imza yetkisi olan bir isim değil. Yani o yüzden bu kadar iddialı konuşmanın da, transfer bitecek işte gelecek hafta kampa katılacak dedi galiba en son, hani ilgileniyor uyu da açtı Burhan Can Terzi. Basın mensubunun işi o değil. Basın mensubu ilgi olduğunu söyleyebilir belki iddialı şekilde de, bitecek gelecek hafta kampa gelecek. Hani nereden bilebilirsin ki bu kadar emin. Hani bilsem

0: de bu dille söylememen lazım.
1: Tabii orada bence şeyi bilmiyoruz. Belki şöyle bir psikolojiye girmiş olabilir Burhancan. Haberi ilk verdiği anda inanmayan kişi sayısı çok fazla olduğu için çok fazla tepki almış olabilir. Onun üzerine de o şekilde devam ettirmek istemiş olabilir psikolojik olarak. Ne demek istediğimi anladın mı? Hani sana bir bilgi geliyor. Sen bilginin doğru olduğuna inanıyorsun. O bilgiyi verdin. Bilgiyi verdikten sonra insanlar bir anda olur mu öyle şey, Musiala nasıl Galatasaray'a gelir falan filan, saçmalıyorsun, yalan söylüyorsun, şöyle böyle deyince belki o çıkışları yapmak ihtiyacını da hissetmiş olabilir psikolojik olarak.
0: Olabilir.
1: İstemeden
0: ama
1: de olsa belki.
0: Yapmaya da bilir işte. İlla her o psikolojik baskıyı yaşayan kişi de aynı şekilde tepki vermiyor. Burhancan,
1: öyle tabii.
0: Hani bence bir hata yaptı burada gazetecilik olarak. Ama bu dediğin gibi illa bir gözaltını, bu şekilde gözaltını hak ettiği anlamına da gelmiyor. Bir şey daha ekleyecektim bununla ilgili. Burhancan Terzi konusuyla alakalı. O da aklımdan gitti ama bir araya gidelim. 7.36 ara vaktimiz de gelmiş. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.38 saatlerimiz. Burhancan Terzi'den bahsediyorduk. Dün o da gözaltına alındı, ifadeyi verdi. İfadesinde Burhancan Terzi, ki ifadesi de birçok farklı gazeteci tarafından paylaşıldı, onu söyleyeyim. Karakolda diyor, ifade verirken bir Galatasaray üyesi tarafından bu haberin bana iletildiğini söylemiştim. O an ismi açıklamak istememiştim. Bu ismi şu an açıklamak istiyorum. Bunun nedeni ise Hazar Büyükan'ın kendi Twitter hesabından bu konuyla ilgili açıklama yapmasıdır diyor. Kendisi benimle iletişime geçtiğinde babası olan Şansal Büyükan'ın Oktay Ercan'la görüştüğünü, bu haberi Oktay Ercan'dan bizzat aldığını, babasının kendisine söylemesi üzerine samimiyetimize binaen bu haberi sana iletiyorum demiş Burhancan Terzi'nin ifadesine göre ve bu haber kesindir, Başkan Dursun Özbek'ten de teyitlidir ifadesini Hazar Büyükan Burhancan Terzi'ye kullanmış ve sonrasında da işte ilk başta kimsenin ismini zikretmedim diyor, sonra Mehmet Özcan haberiyle birlikte ben de Oktay Ercan'ın ismini zikretmekten çekinmedim. Haberi ilk paylaştığımda TRT ve Bein Sports da bu haberi kendi kaynaklarından onaylatıp son dakika haberi olarak girmişlerdir. Olay bahsettiğim şekilde olmuştur. Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca bu konuda benden şikayetçi olan ve mağdur olmama sebep olan şahıs hakkında tüm kanuni haklarımı saklı tuttuğumu belirtmek isterim diyor Burhancan Terzi ifadesinde dün. Rezan Epözdemir'den sanıyorum iki avukat, Erden Timur'dan da bir avukat destek vermiş Burhancan Terzi'ye. O da bilgi olarak paylaşıldı. Onu söyleyeyim. Bir de Hazar Büyükan, tabii bu işin bir diğer tarafı. O da dün sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Biz aslında etkiye girmeden önce yapmış. Bir dinleyicimiz de yazmıştı ama daha sıcak sıcak farkına varamamışız biz de tam durumun ciddiyetini. O da uzun bir açıklama yapıyor ve diyor ki Sayın Burhancan Terzi'ye kendi kanaatimi aktarırken onu daha ikna edici kılmak amacıyla bazı ifadeleri gereğinden fazla kesin bir dille kullandım. Bugün baktığımda doğruluğunu bizzat teyit etmediğim bir konuda bu şekilde konuşmamın yanlış olduğunu açıkça görüyorum diyor. Sayın Oktay Ercan'dan Muziala transferiyle ilgili doğrudan aldığım herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Kendisinin ismini bu şekilde kullanmam, o anki koşullardan hareketle benim yaptığım hatalı bir değerlendirmeden ibarettir diyor. Uzun bir açıklama ama herkesten de samimiyette özür dileyerek açıklamasını bitirmiş. Can alıcı kısımları açıklamanın bu şekilde. Yani reklam arasında az önce söylemeyi unuttuğum şey aklıma geldi. Bu sosyal medyanın varlığıyla beraber etkileşim çok önemli ve Burhancan Terzi de bu çıkışıyla gerçekten çok büyük etkileşim aldı. Ben Twitter hesabına girdim. Burhancan'ı da bu arada listemde var, takip ediyorum. Burada da çoğu zaman kaynak gösteriyorum. Ben beğeniyorum genel olarak Burhancan Terzi'yi ama sosyal medya öyle bir yer ki artık bu etkileşim gerçekten insanı çok cezbediyor. Ve bu haberden sonra da Burhancan'ın etkileşimi bayağı arttı sosyal medyada. Hani her tweetinin altına hani reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ya, çoğu espri yaptı, dalga geçti kelle konusuyla ilgili, belki eleştirdi ama etkileşim inanılmaz arttı. Etkileşim demek popülerlik demek,

0: Transfer edeceksin.
1: Girebilirim
0: mecburen. Taşındın. Ardından bu açıklama mı geliyor senden şimdi?
1: İşte ben
0: bundan böyle
1: bir taraftan Mertem... kendimi kontrol etmek istiyorum. Ama zor yani, onu demeye çalışıyorum. Bu girdaba girdiğinde o etkileşim seni çekiyor yani. İnsan doğası, insan övülmek istiyor, takip edilmek istiyor, beğenilmek istiyor. Bu çok normal bir şey yani. Bu bence anormal değil, ama işte bunun da bir dozu olması lazım. O dozu kaçırdığınızda da başınıza belli sıkıntılar gelebiliyor maalesef. Bu illa hani şey olarak da demiyorum. Altına gelen yorumlar da çok kötüleşmeye başlamıştı Burhan Can Terzi'nin. Hani bu olay olmasa da bu süreçten biraz yıpranarak çıktı Burhan Can. Zaten bu kadar iddialı konuştuğu için, ama bir taraftan o da dediğim gibi herhalde iyisi kötüsüyle reklamın oluyor, etkileşimin oluyor, izlenme sayın artıyor. Gelirin artıyor günün sonunda. İş biraz o noktaya böyle geldi artık sosyal medya çağıyla birlikte.
0: Doğru söylüyorsun. Hiç itiraz edeceğim bir şey yok. Ama ben demek ki biraz eski kafa ve eski toprak kaldım bu noktada. Mesela beni biliyorsun, hiç ilgilenmiyorum transfer haberleriyle.
1: Evet.
0: Ya o kadar ilgimi çekmiyor ki. Daha fazla tahmin edemezsiniz yani benim ne kadar ilgimi çekmediğini transfer haberlerinin. Çünkü hani günümüz dünyasında bir haberi ne kadar önce verebilirsin birinden? Bu bence en büyük detay buradaki. Bir şey olduğu zaman zaten önemli bir gündemse saniyesinde haberin oluyor yani. En fazla sen benden 5 dakika önce öğreniyorsun. Ben senden 5 dakika sonra öğreniyorum. Bunun da hayatta bir önemi olmadığını düşünenlerdenim ben. Hani benden 5 dakika önce Salah transferini biliyorsan ve bunu paylaşıyorsan pek bir etkisi yok benim gözümde. Ben senden 5 dakika sonra öğreneyim ama en azından haber doğru olsun. Ben zamanımı mışla mışla harcamayayım diye bakıyorum. Zaten önemli bir şey olduğu zaman pat diye biliyorsun. Telefonda bildirim geliyor. İşte Salah Trabzonspor'da diye bildirim geliyor. O yüzden bu transfer haberciliği yarışının ben bayağı boş olduğunu düşünenlerdenim kendi adıma. Ne bir transfer duyumcusu takip ediyorum. Hani böyle şey olarak... öncelik olarak. Yazı takip ediyorum da yazı herkes takip ettiği için takip ediyorum. Yani ekstra bir şeyim yok onunla alakalı olarak.
1: Transfer önceden öğreneyim diye
0: bir şey yok. Öyle bir şeyim yok gerçekten, ama demek ki ben şey kaldım burada. Eski düşünce, eski kafa kaldım. Ama normali şu an senin dediğin gibi, geneli ya da normali demeyeyim, geneli öyle bir şey var. Böyle bir yarış var. Yani önce ben söyleyeyim, önce ben duyurayım. İlgileniyor. Tamam, ilgilenebilir ama yani bir oyuncuyla ilgileniyor olması kulübün ya da isminin gündeme gelmesi demek olacağı anlamına gelmiyor. Olduğu zaman zaten hepimiz duyuyoruz. O yüzden o çabayı ben çok beyhude buluyorum. Burhan Can'a tekrar geçmiş olsun diyorum. Umarım bir daha hiçbir meslektaşımızın başına yaptığı haber yüzünden böyle bir şey gelmez diyorum. Transfer duyumcularına da transfer sezonunun kalan son bölümünde başarılar diliyorum.
1: Mesela ne olacak bundan sonra transfer haberciliği?
0: Bir şey olmayacak.
1: Burada bir isim aracılık etti diye herhalde bu şey oldu mesela.
0: Evet, bir de işte o şey çok büyüdü diye olay. Olması gerekenden daha fazla büyüdü diye böyle bir şey çıktı diye düşünüyorum. Transfer haberleri devam edecek. %95'i olmayacak. Gene normal devam edeceğiz hayatımıza. Bu çok ekstra bir durumdu diye düşünüyorum ben. Kendi şartları içerisinde. Az önce anlatmaya çalıştık. Detaylandırdık. O yüzden de çok bir şey olmayacak yani geri kalan bölümde.
1: Yani bence de çok bir şey olmaz. Mesela burada Oktay Ercan da yaralanarak çıktı diye düşünüyorum bu şikayetiyle birlikte. Buradan bir hani iyi ki yaptı, şikayet etti diye düşünen bilmiyorum çok var mıdır. Ama ben öyle olduğunu pek zannetmiyorum.
0: Böyle bir şikayet. Ne zannetmiyorsun?
1: İyi ki böyle bir şikayet yaptı Oktay Ercan.
0: Diyen mi?
1: Var mı diyorum.
0: Bir kişi bile yoktur.
1: Heh, onu diyorum yani. O da yok, buradan yok, mesela.
0: Bir kişi bile yoktur. Yani Oktay Ercan Bey'i ben tanımam, bilmem, duymam. Senin gibi ben de bu haberle beraber duydum. Fakat böyle bir problemi, şikayeti varsa yani bunu çok kolay bir şekilde sosyal medya hesabından, öyle bir şey yok. Bu haber uydurma. Lütfen inanmayın deyip konuyu kapatabilirdi. Yani o da çok gereksiz bir hamle yapmış oldu. Bu davranışı beraber.
1: Evet, kendinin direkt basın açıklaması sanıyorum olmadı ama muhabirler üzerinden açıklamalarını okuduğumuz, hatta yayında da paylaştığımı hatırlıyorum. Benim dahlim yoktur.
0: Eğer bu kadar güçlü biri ise bir şey de, röportaj da verebilirdi.
1: Görüntü

0: Görüntülü bir röportaj da verebilirdi ayaküstü. Anlatırdı durumunu. Yani böyle bir şey yok derdi. Yalanlardı, geçerdi. Yani bu çok önemli bir şeydi. Çünkü bu mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi bu şikayeti yaptı. Eline geçti. İkincisi, normalde futbolun içinde olan ve futbolun içinde yöneticilik yapan kişiler aslında transfer haberleriyle beraber ve olası transferlerle beraber isimlerini büyütüyorlar. Yani yaptığının tam tersi aslında. Hani böyle bu kadar büyük bir transferde isminin geçmesi normal şartlarda bir yönetici için kötü bir şey değil.
1: Muzyalı'ya getirmeye çalışan isim
0: Evet.
1: Galatasaray'a
0: Aynen.
1: bağlantıyı
0: Yani
1: kuran.
0: herkes işte transfer sihirbazı yönetici işte o çok başarılı gider getirir alır işte bağlantıları var diye konuşmaz mı? Bizim genlerimizde bu var. Yöneticileri böyle çok farklı bir seviyeye çıkarmak. Eğer bunu istemiyorsa da bu haberler içerisinde yer almak istemiyorsa tamamen farklı bir yola gitmek istiyorsa olabilir. Bu da olabilir. Belki öyle bir insan değil dediğim gibi tanımıyorum. Ama o zaman da basit bir açıklamayla ben hiç alakam yok derdi. Ben işime bakıyorum derdi. Konuyu kapatırdı. Hani bunun için suç duyurusunda bulunmak çok dediğim gibi hani anlamsız bir hareket genel olarak ve bir şey de kazandırmadı ne yazık ki
1: Evet,
0: kendisine.
1: ben de aynen aynı fikirdeyim. Bir de bu konuyla alakalı dün işte Burhan Can Terzi'nin kelepçeli şekilde iki yanında polisle birlikte emniyete götürüldüğü görüntüler de servis edildi. Bir şey mi diyecektin? Bir yanlış bir şey mi söyledim?
0: Kelepçe yoktu galiba diye
1: Yok muydu önden?
0: yoktu galiba
1: Yok
0: da
1: muydu? Pardon, o zaman yanlış.
0: görmedim.
1: Ben arkadan bir görüntüydü.
0: Arkadan hani iki polis
1: İki
0: koluna
1: polisti,
0: girmiş
1: tamam.
0: götürüyordu.
1: Pardon, o
0: Kelepçe
1: zaman
0: görmedim
1: yanlış.
0: ben.
1: Tamam, yanlıştı. Düzelteyim. O görüntü servis edildi. O görüntüler de çok fazla servis ediliyor belli bir kişi tarafından. Burak Doğan ismini de vereyim. Sosyal medyada görüyorsunuzdur. Bu da çok hoşuma giden bir durum değil, nacizane. Sonuçta o görüntüleri kendi elde etme şansı yok. Belli ki bir hani gözdağı için servis ediliyor bu tarz görüntüler ama başka isimlerde de oldu, spor dışı. Bu da iyi bir yöntem değil diye düşünüyorum ama belli ki bir şeyleri gösterme niyeti var. O da bir not olarak düşeyim. Peki konu bu Burhan Can'la ilgili olarak. Muzyala konusunda herhangi bir şey kalmadı bu arada, değil mi? Muzyala gündemi geçti
0: Kalmadı.
1: gitti, Galatasaray yalanladı. Şu an bambaşka isimler konuşuluyor. Batrakov, Mora konuşuluyor. Üçüncü bir isim şu an için yok. Hani
0: Ya
1: Can Uzun
0: mesela
1: falan.
0: orada hani Hüseyin Özkök mesela haber çıktıktan sonra işte Almanya'daki kaynaklarına baktı. Almanya'daki kaynakları araştırdı. Ve dedi ki hani burada öyle bir gündem yok. Öyle bir hava da yok dedi. Mesela bu güzel bir yaklaşımdı. Yani onu böyle şey yapmak yerine acaba oluyor mu, konuşulur mu, gelir mi, gelmez mi diye hani sakin bir şekilde Almanya'daki kaynaklarına baktı. Almanya'daki kaynaklarıyla görüştü ve mesela o süreç boyunca hani böyle bir gündem yok dedi mesela.
1: Hatta video çektirdi o
0: Evet.
1: bildiğin bayan muhabirine.
0: Mesela bu da güzel. Bu da iyi bir yöntem yani. Hani o yüzden mesela Oktay Bey de hani siz de Almanya'yı takip ederseniz böyle bir şey olmadığını görürsünüz zaten diyebilirdi. Anlatabildim mi? Galatasaray mesela o açıklamayı yapacağını, o kadar şey yapacağını, yüksek tonda çıkacağını. Böyle bunlar daha etkili diye düşünüyorum ben. Hani gerçekten biz burada birbirimize girdik. Gelir mi gelmez mi falan Musiala diye böyle çok heyecanlandık. Ama işin bir de diğer tarafı var değil mi? Bayern Münih, Almanya ve Musiala tarafı var. Yani oraya baktığın zaman sakin bir şekilde. Yani orada öyle bir gündem olmadığını söylemek de bence en az Musiala haberi kadar değerli. Orada bir gazeteci, Bayern'e çok yakın bir gazeteci, Bayern'i yakından takip eden birini konuşturmak. Hani var mı böyle bir şey olabilir mi? Çünkü ben sana desem ki bugün sevgili Mertelam, Fenerbahçe'de Şikrin yarın ayrılma ihtimali var mı? Çünkü Slovakya'da Şikrin yarın ülkesine döneceği konuşuluyor desem, sen bana dersin ki ya Fenerbahçe herkesi gönderir, Şikrin yarı göndermez. Mesela bu bana daha mantıklı geliyor. Orada sen birbirini yiyebilirsin de peki işin diğer tarafı? Diğer tarafında ne bakılıyor, ne konuşuluyor? Ama ben sana desem ki sevgili Mertelam, Osterwolde Fenerbahçe'den ayrılır diye konuşuluyor Hollanda'da. Ne dersin? Sen dersin ki evet 10 artı 4 çerçevesinde böyle bir şey mümkün. Fenerbahçe böyle bir karar alabilir. Değil mi? Çünkü sen yakından takip ediyorsun. Yani herhangi bir Hollandalı'nın Fenerbahçe'yi senin kadar yakından takip etme, dinamiklerini bilme şansı yok. Dolayısıyla orada Bayern cephesine baktı mesela Hüseyin Özkök, tecrübeli bir gazeteci olarak. İyi bir, kaliteli bir gazeteciyi konuşturdu. Adam dedi ki yok öyle bir şey yani. Hani siz kendi kendinize konuşuyorsunuz. Aslında olay bak bu kadar da basitte indirgenebilecek bir olay.
1: Peki burada Burhan Can Terzi bu haberi yaparken
0: Yapmalıydı tabii.
1: işte
0: Tabii ki yapmalıydı.
1: gazetecilikte de benim de sevmediğim şey bu gazeteciliğin genel olarak habercilik kısmında tek bir kaynaktan alıp onu paylaşmak ama işin diğer taraflarına pek doğrulatmadan
0: Tabii ki.
1: mesela Salim işte bizde o da transfer haberleri yapıyor o da zaman zaman hata yapıyordur ama arada mesela yurt dışı ile ilgili bir şey olduğunda mesela bana soruyor bana sormasa başka yine bilene soruyor yurt dışında da kaynakları var. Eminim onları da Twitter üzerinden yazıyordur. Hani gerçekçi mi abi diyor mesela bu transfer. İşte en son Marmuş'u
0: Bir
1: sordu.
0: ihtimal var mı, değil mi?
1: Ben dedim var. City'den ayrılabilir Marmuş çok anotasyon bir oyuncusu değil. Çünkü bazen soruyor. Dedim bu imkansız yani bu transfer imkansız. Yani birkaç yerden de hani ben doğru kaynak değilim burada ama yine de soruyor. Bana soruyor. Başkasına da soruyor. O şekilde yapacaksa yapıyor. Yapmayacaksa vazgeçiyor haberden. Doğru değil diyor. Herhalde bana söyleyen kaynak abarttı diyor. Biraz da o işin diğer kısımları da olması lazım gazetecilikte diye düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Teyit mekanizması birkaç farklı yerden teyit etmek gerekiyor. Peki 754 konuyla ilgili Savaş Bey demiş ki iş yerine geldim klimayı nem al moduna aldım demiş.
0: İnşallah verimli bir şekilde dediklerimiz gerçekleşir. Nem alma modunda böyle içerisini yalnız buz gibi soğuk beklemeyin.
1: Yok.
0: Onu da unutmayın.
1: Aynen.
0: Ondan sonra eleştirileri kabul etmem.
1: Yani arada nem al, arada soğuk yapabilir
0: Hani
1: belki
0: nem
1: de
0: alda
1: düşünüyor.
0: rahat bir atmosfer sizi bekliyor. Durup dururken böyle hani insan hava nemli olduğunda yapışır ya üzerine. Ondan kurtulacaksınız. İçerisi de normal olacak. Normalleşecek. Daha normal bir dünya nem alma modu. Öteki türlü mesela o şeyde daha tehlikeli. Konular ne kadar keskin dönüyor birbirine de. Yani dışarısı 30 31 32 derece anormal nemli içeri giriyorsun. Buzhane gibi.
1: Sonra bir daha
0: Sonra
1: çıkıyorsun.
0: tekrar çıkıyorsun, giriyorsun. O
1: Giriyorsun.
0: çok daha tehlikeli. Bu
1: Evet.
0: biraz daha normal geçiş
1: Doğru.
0: sağlayacak bir hava düzeni.
1: Doğru. Mantıklı. Benzerini biz de yaz tatilinde lobi soğuk. Çıkıyorsun dışarı sıcak.
0: Tabii o
1: Giriyorsun
0: çok
1: soğuk.
0: daha riskli
1: Çıkıyorsun
0: işte.
1: sıcak. O kötü etkiliyordu. Diyelim 7.56 araya gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
1: 7.58 saatlerimiz şimdi Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe bu akşam saat 21.30'da Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz deplasmanında olacak. Mücadeleyi Radyo Spor'dan da takip edebileceksiniz. Program içerisinde arada reklamlarda duyurusu da yapılıyor. Fenerbahçe ilk maçı kendi evinde 2-0 kazanmıştı. Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un çok şık golleri gelmişti. Fenerbahçe tur için büyük bir avantaj elde etti. Bugün her türlü galibiyet, her türlü beraberlik, birer farklı mağlubiyetler Fenerbahçe için playoff turu demek olacak. Diğer senaryoları tabii pek düşünmek istemiyoruz. İlk maçtaki oyunda hani turu geçmek için yeterli gözüküyordu. Bugün Fenerbahçe'nin çok bir sıkıntı yaşayacağını ben düşünmüyorum. Dün gün içerisinde kamp kafilesi açıklandı. Ederson sürpriz şekilde kafilede yer almayan isimlerden biriydi. Viral enfeksiyon nedeniyle kamp kadrosunun olmadığı söylendi. Musaba'nın da ağrıları olduğu söylendi. Osterwold da zaten ilk maçta sakatlık yaşamıştı. İlk yarıda oyundan çıkmıştı. O yok. Onun haricinde işte Levent ve Bartu gibi liste dışı kalan oyuncular yok. Mert Hakayandaş gibi işte sakatlığı bulunan Nene. Onlar yok ama Vedat Muriç ilk maçta olduğu gibi kadroda. Kante zaten ilk maç 11'di. O kadroda yani bugün beklenen 11 herhalde ilk maça yakın bir 11 olacak Fenerbahçe'de. Osterwold haricinde. Kalede Mert Günok 3 maçın 3'ünde de kaledeydi. Onu göreceğiz. Onun haricinde işte Semedo, Skriniar, Ake ve sol bekte de eldeki tek opsiyon şu andaki kadroda Archie Brown. O oynayacak. Orta sahada Kante, Guendouzi, önlerinde Asensio. Sağda Greenwood, solda Kerem, ileri uçta da Anderson. Talisca'nın oynaması bekleniyor bugünkü rövanş karşılaşmasında. Vedat Muriç'in de herhalde bu maçla birlikte az da olsa süre
0: Süre alır.
1: alabileceği söylenebilir. İlk maçta 5 hakkını kullanmıştı galiba Fenerbahçe. bu karşılaşmada da yine de

0: zirvesinden oyuna dahil edebileceği işte Vedat'la birlikte Fred gibi, İrfan Can Kahveci gibi, Oğuz gibi, Mert Müldür gibi opsiyonları da var İsmail Yüksek yedek kulübesinde. Sıdeki Şerif, o da kulübede. Yedek kulübesi de bu şekilde çok kötü değil Fenerbahçe'nin durumu, kadro genişliği olarak şu aşamada.
1: Tabii tabii, yani Fenerbahçe'nin özellikle bu aşamalar için çok kuvvetli bir kadrosu var. Bunu daha önce hep beraber konuştuk. İlk karşılaşmada Fenerbahçe sahaya yaklaşık olarak 30 yaş ortalamalı bir 11 ile çıktı. Sturm Graz'ın 11'i de 23,5 yaş civarındaydı. Arada neredeyse kuşak farkı var iki takım arasında. Burada özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe'nin tabii Sturm Graz'a göre hazırlık dönemine daha geç başladığı için fizik olarak biraz zorlandığını gördük. Fakat burada önemli olan Fenerbahçe fizik olarak zorlanırken oyunun kontrolünü, maçın kontrolünü rakibine vermeyip neredeyse maç boyunca hiç geri koşmamasıydı. Bu Fenerbahçe'nin bence ilk maçta yaptığı en iyi şeydi. Hatta bunu Gornik ilk karşılaşması için de söyleyebiliriz. Yani Fenerbahçe Kadıköy'de oynadığı karşılaşmalarda neredeyse fizik olarak hazır olmasa, tam olarak hazır olmasa da hiç geri koşmadı. Bu da Fenerbahçe'nin savunma güvenliği olarak bir problem yaşamamasını, rakibin maçın içine girmemesini sağlayan en kritik faktördü. Burada tabii Fenerbahçe'nin topa çok fazla sahip olması, takım olarak biraz daha önde kalmaya çalışması, topu kaybettiğinde geri koşmadığı için kazanma süresinin de görece iyi olması Fenerbahçe'nin yine başka artılarıydı. Bunu yaptığınız sürece zaten kalite olarak rakibin çok önünde olduğunuzdan golleri de bulabiliyorsunuz. İşte Gornik maçında Fenerbahçe bir frikikle gol buldu, rövanşta penaltı ile gol buldu. Bu karşılaşmada iki tane ilk mücadelede ekstra şutla golü çıkardı Fenerbahçe ve avantajı cebine koyarak Avusturya'ya gitti. Ne demek istiyorum? Şu an Fenerbahçe fizik olarak hazır değil. Bazı oyuncularda bu net şekilde görülüyor. Talisca fizik olarak hazır değil. Asensio fizik olarak hazır değil. Greenwood Asensio'nun da gerisinde olarak gözüküyor işin hücum hattında. Kerem bu üçlüye göre biraz daha iyi durumda. Guendouzi en iyi durumda. Kante kötü dönmedi bence genel olarak. Fakat genel tablo bu Fenerbahçe'de. Hatta İrfan Can'ı eklemek lazım fizik olarak hazır olmayan oyuncular grubuna. Vedat Muriç zaten sakat. Nene zaten sakatlığı sebebiyle hücum hattında yok. Musaba vardı ama artık yok. Yani Fenerbahçe'de fiziki durum böyle olunca akan oyunda top Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'deyken, Fenerbahçe topa fazlaca sahipken Fenerbahçe üretkenlikte zorlanıyor. Orası kesin. Bunu da ben daha çok fiziki durumla ilişkilendiriyorum. Ondan sonra biraz oyun alışkanlığı, oyuncu alışkanlığıyla alakalı. Yani Fenerbahçe'nin biraz daha birbiriyle oynaması gerekiyor. Greenwood'un biraz daha kendini bulması gerekiyor. Greenwood'la Asensio'nun aynı anda sahada kalması gerekiyor. Talisca'nın keza öyle. Biraz daha birbirlerine uyum sağlamaları gerekiyor. İşte o akan oyunda Fenerbahçe topa çok daha fazla sahip olsa da, savunmasında bir problem yaşamasa da üretkenlikte problem yaşıyor. Bunu gördük. 3 karşılaşmada da gördük net şekilde. Dolayısıyla Fenerbahçe için bugün yine asıl olan takım boyunu uzatmadan oynayabilmek, çok fazla geri koşmamak ve mümkün olduğu kadar rakip yarı alanında kalmak. Çünkü mesela Sturm Graz'ın savunmasının Fenerbahçe'nin önceki turda oynadığı Gorni'ye göre daha iyi olduğunu iddia edemeyiz. Daha kötü de diyemeyiz ama daha iyi olduğunu iddia edemeyiz. Dolayısıyla Fenerbahçe bugün rakip yarı alanında kaldığı sürece yine bence kaliteli ayaklarıyla birden fazla gol çıkartabilir rakibi karşısında. Yeter ki geri koşmasın. Zaten 2-0'la Fenerbahçe oyuna girecek. Bunun da ciddi bir avantajı var. O yüzden de hatta maçın başında kontrollü bir Fenerbahçe görme ihtimalimiz bile var. Onu da unutmayalım. Ama ben bugün mesela Musa Aba'nın olmasını isterdim. topla gidebilecek, topu attığında arkasından koşabilecek öyle bir oyuncu Fenerbahçe'de. Özellikle maçın bir bölümünde başlayan 11 yorulduktan sonra işe yarayabilirdi. Çünkü Kerem çok eforlu oynuyor. Kerem'in tabi biraz da hala kendini ispat etme dürtüsü var, o çabası var. Artı şu an öndeki oyuncu grubunda zaten Kerem dışında o fiziki presi performansı gösterebilecek pek oyuncu da yok. Yani onu Kerem'in de yapması lazım. Hani hem kendini ispat etme dürtüsü var ama aynı zamanda hani Talisca, Asensio ve Greenwood'dan şu an Kerem performansı fiziksel anlamda bekleyemezsin. Pres anlamında bekleyemezsin. O yüzden Kerem bir noktada tabii ki gücünü tüketecek. Asensio zaten çok giden bir oyuncu değil. Giden ama çok giden bir oyuncu değil. Orada Greenwood aslında böyle yağ gibi akar topla beraber. Fakat o da hazır değil. Yani o bu ileriki dörtlü arasında fiziksel olarak en geride olan oyuncu Asensio. O yüzden bugün Fenerbahçe'de hani ilerleyen dakikalarda aslında Musaba gibi bir isme ihtiyaç olabilirdi. Onun olmaması bence az da olsa bir dezavantaj. Fakat iş oraya da kalmayabilir açıkçası. Hani illa maçın son bölümünde Fenerbahçe oyunu koparacak anlamında söylemiyorum bunu. Oraya bile kalmayabilir. Neticede Sturm Graz tabii ki iç sahada olmanın avantajıyla biraz daha risk alarak Fenerbahçe'nin üzerine gitmeye çalışacaktır. Ama genel anlamda ben Fenerbahçe'nin çok büyük bir tehlike yaşayacağını düşünmüyorum. Ake iyi bir başlangıç yaptı. Ake'nin iyi başlangıç yapması Skriniar'ın avantajına. Skriniar gibi bir oyuncuyu oynamak Ake'nin avantajına. Ama Ake fizik olarak hazır gözüküyor mesela. Skriniar'a göre daha hazır gözüküyor. Ve konsantre gözüküyor. Savunma oyuncularında bu çok önemli. Skriniar'da o işleri çok iyi yapan bir isim. İyi süperen bir oyuncu. Kaleci Mert iyi başladı sezona. Genel olarak baktığında. Hani back performansı olarak şu an Fenerbahçe'nin çok kuvvetli olduğunu söyleyemeyiz. Hani öyle çok uçup kaçan bir oyuncu yok. Semedo zaman zaman bindirmeleriyle etkili oldu. Fakat Semedo ve Archie Brown'un savunma performansları öyle çok yüksek değil. Çok üst seviyede savunma performansları sergilemiyorlar. Fakat Fenerbahçe'nin zaten savunma güvencesi Kante ve Genduzi'den başladığı için orada bir rahatlığı var Fenerbahçe'nin. Ben Genduzi'nin zaten şu an takımın en iyisi olduğunu düşünüyorum. Artı Kante de geçen sene bıraktığı yere yakın oynuyor şu an için. Dolayısıyla hani Fenerbahçe 2-0'ın avantajını zaten kullanabilecek tecrübeye sahip bir takım. Ben onu da kullanıp hatta olası bir galibiyetle Fenerbahçe'nin bu turu da geçip artık rakibini bekleyeceğini düşünüyorum.
0: Kante ile ilgili yapılan haberler gelmeden işte maaşı çok yüksek, işte forma satışından pay, böyle elden çıkarabilecek bir oyuncu gibiydi benim algım. Hı. Herhalde yönetim de pek düşünmüyor demiştim ama ilk maçtaki performansından sonra sanki görüşler değişti. Bayağı etkileyici bir performans. Benden 90 dakika izleyemedim ama izlediğim bölümde de bence çok iyiydi. İlk yarım saat genel olarak da iyi bir maç çıkardı herhalde. Orta sahada Genduzi ile iyi bir ikili gibi gözüktüler.
1: Öyleydi. Ya Kante ile alakalı olarak aslında konu biraz tartışmaya kapalı. Neden kapalı? Fransa milli takımı diyoruz. İşte hep abartılı örnekler verilir. İstese 3 tane kupada yoluna devam edebilecek 11 çıkartır denir. Kante bu takımda, yani Fransa'nın ilk takımında kendine yer bulan bir oyuncu. İlk 23'te 35 yaşında olmasına rağmen teknik direktör onu tercih ediyor. Bunun bir sebebi var. Çünkü oyuncu çok çok iyi bir oyuncu. Çok üst düzey bir oyuncu. Hele bir de böyle ritmini bulduktan sonra, yani oynayarak devam ettikten sonra, takıma alıştıktan sonra, sağına soluna alıştıktan sonra, ki aslında Genduzi ile oynamak Kante için de bir şans. Belki Kante şu an Fenerbahçe merkezinde tek olsa bu kadar iyi gözükmeyecek. Ama hani Kante Genduzi'yi bir araya koyduğu zaman hani çift şey ne derler, makine çalıştırmış gibi oluyorsun. Hani evde tek makineyle temizlik yaparsın ya, bir elinle artık böyle dikey makineler. İki elini aldığın gibi düşün yani. İki elinde de var onlardan. Öyle bir şeyi var. Etkisi var ikisi bir anda olduğu zaman. Normalde hani bir orta sahada tek Genduzi yeter diye düşünürsün. Diğer iki profili farklı oyunculardan kurabilirsin ama Kante ve Genduzi olduğunda birbirine yakın iş

0: işler yapabildiklerinde orada büyük bir dominasyon sağlıyorsun. Bu gerçek. Öyle olduğu zaman takımın işte savunması ayrı rahatlıyor, hücumu ayrı rahatlıyor. Şimdi az önce o yüzden anlatmaya çalıştım. Hani Fenerbahçe'de önde oynayan dörtlüye bakıyorsun. Üçü fizik olarak kesin hazır değil. Kesin hazır değil. Ama Fenerbahçe geri koşmuyor. Bunun da bir sebebi var. Durduk yere de olmuyor bu. Şimdi Galatasaray maçını örnek verdik. Villarreal maçını örnek verdik. Galatasaray merkezden öyle bir delindi ki. Öyle bir gitti ki Villarreal merkezden. Neden? Çünkü merkez oyuncuları çok hazır değil. Önde Galatasaray fizik olarak hazır olmadığı için yeterli pres yapmıyor. Öyle olduğu zaman direkt olarak senin ceza sahasına doğru koşu yapan oyuncularla yüz yüze geliyorsun. Yani Fenerbahçe'de Tedesco çok istedi Kante'yi. Kafasında bir plan vardı. Kante Guendouzi ile alakalı olarak. Olmadı. Hani o çok fazla kullanamadı. Ama Kante'nin işte çok iyi bir sözleşmesinin olması demek Kante'den direkt olarak çıkmak anlamına gelmemeli. Bakmak lazım. Hani Kante bu takıma ne veriyor, ne alıyor? Eğer Kante'yi gönderirsem orada kimle oynayacağım, ne alacağım, ne vereceğim? Ekonomik olarak da bakmak gerekiyor, takım olarak da bakmak gerekiyor. Onun kararını tabii Fenerbahçe yönetimi verecek. Yani Fenerbahçe'nin yeni yönetimi diyebilir ki hani ya İsmail Kartal hocam sen hani başka bir çözüm bul. Bu adamın maliyeti bize çok yüksek. Hani biz bunu karşılamak istemiyoruz. Okey. Bu bir tercihtir. Bu bir karardır. Fakat Kante gibi bir oyuncudan yani kolay kolay vazgeçmezsin. Vazgeçmek istemezsin. Seni önde tutacak. Topu kazanmanı kısa sürede sağlayacak. Geri kazanmanı kısa sürede sağlayacak. Birçok oyuncunun açığını kapatacak. Artı işte Guendouzi ile beraber birleştirdiğin zaman da neredeyse süper güce dönen bir durum oluyor. Yani ikisi sakatlanmadığı sürece, ikisi fiziksel olarak çok yorgun olmadığı sürece mesela ben vazgeçmek için bir sebep görmüyorum. Hani teknik direktör olsam geceleri böyle yattığımda oh be derim Kante ile Guendouzi var orta sahada. İyiyiz yani hani. İyiyiz. Neden iyiyiz? Ön tarafı rahatlatıyor. Aynı zamanda arka tarafı rahatlatıyor. Ama Fenerbahçe'nin şöyle de bir özelliği var. Onu da unutmayalım. Yani bütün şey çok sağlam. Omurga. Hani o futbolda hep söylerler ya. Omurga, omurga, omurga. Ya şimdi Ake Şikrinyer ayrı bir hikaye. Kante, Guendouzi ayrı bir hikaye. Öne doğru gidiyorsun. Asensio. Asensio artı işte şey gelecek. Vedat Muriç gelecek. Artı Talisca gibi bir silahın var. Ya orası çok iyi.
1: Kaleci soru işareti şu
0: Evet,
1: anda.
0: Kaleci için bunu söyleyebilirsin. Ama çok iyi
1: Tabii
0: orası.
1: diğeri çok iyi.
0: O da takımı ciddi anlamda etkiliyor. Dolayısıyla Fenerbahçe o kararı verebilir. O kararı verdiği zaman büyük ihtimalle takım için değil, herhalde ekonomik olarak düşüneceklerdir o kararı. Yoksa hani Aziz Yıldırım yönetiminde de kimse bakıp Kante'ye ya bu adam olmamış falan yanlış oyuncu almışlar demiyordur.
1: Zaten kendiyle çelişir o zaman öyle bir şey derse ki kendi hep Aziz Yıldırım daha iyi oyuncular Fenerbahçe'ye gelmeli, yıldız oyuncular gelmeli diyordu. Kante de öyle bir isim sonuçta.
0: Yani neticede oraya bakıp sadece ekonomik olarak öyle bir şey düşünebilirsin. Fakat bazen işte o kulüpler bakıyorlar oyuncunun sözleşmesi pahalı ya da oyuncu zam istiyor. Ya yani diyorlar ki çok pahalı ya da işte bu zamı hak etmiyor. Orada bir değişikliğe gidiyorlar. O değişiklik daha pahalıya patlayabiliyor. Oradaki uyumlu oyuncuyu bulana kadar. Şimdi Fenerbahçe yani Yüksek Divan'da Aziz Yıldırım üstüne basa basa 3 kere ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim. Şampiyon da olacağız dedi. Yani Fenerbahçe'nin bütün hedefi şampiyonlukken çok iyi oyuncularla devam etmesi, oyuncu arayışına girmektense Fenerbahçe'nin yararına diye düşünüyorum. Yani orada şimdi Kante Guendouzi uyumsuz diyen var mı? Kante Guendouzi olmuyor diyen var mı mesela Fenerbahçe'de? Öyle bir hava var mı? Öyle bir hava görüyor muyuz? Görmüyoruz. O zaman hani işleyen bir şeyi de çok da bozup böyle oraya dur başka bir formül deneyelim demek Fenerbahçe gibi sportif başarıyı çok böyle ön plana koyan oraya odaklanmış bir kulüp için de bana doğru gelmiyor.
1: Peki normalde sen 1-6, 2-8 daha çok
0: Evet,
1: tercih ediyorsun.
0: evet,
1: Bu biraz
0: evet.
1: 2-6 gibi.
0: Evet.
1: Burada Asensio'nun, Greenwood'un, Kerem'in varlığı mı çok büyük problem teşkil etmiyor senin kafanda bu merkez ikiliyi kurarken?
0: Aynen öyle.
1: Öndeki taraftan daha
0: Aynen
1: gol
0: öyle. Öndeki
1: alma
0: taraf
1: ihtimali.
0: öyle bir skorer güce sahip ki. Şimdi hep anlattık burada. Mesih

0: Mason Greenwood bir santrafor değil. İki sezonda Fransa Ligi'nde bir gol krallığı var, bir ikinciliği var Mason Greenwood'un. Yani bu anormal bir şey. Bir kanat forvetten. İşte bunu yapabilen kim vardı dünyada? Salah var yani. O da Trabzon'a geldi. Bir de Çerni var. O da Beşiktaş'ta oynuyor. Şaka bir tarafa ama böyle. Bu bir gerçek. Yani Mason Greenwood çok büyük bir hücum silahı. Asensio hep anlattık. Geçen sene sakatlanana kadar ligin en iyilerinden biriydi. Double double'a ulaşmıştı. Kerem en kötü gözüktüğü dönemde 10-15 tane gol atabiliyor. Hani Kerem'i beğenmiyorlar etmiyorlar ama 10-15 tane gol çıkartıyor Kerem. Talişka'yı zaten anlatmaya gerek yok. Vedat Muriç'i daha görmedik. Artı bir santrafor daha gelecek. Yani ne olacak ya? Önde ne istersin daha? Bir teknik direktör olarak. Şimdi bu örneği şu yüzden veriyorum. Dön mesela. Dön. Beşiktaş'a bak. Şimdi Beşiktaş'ta Çerni acaba kaç gol atar? Çerni'nin alternatifi Raşitsa acaba kaç gol atar? Şimdi sadece sağ tarafa bakmak bile direkt bir farkı ortaya çıkartıyor. Belki 15 gol farkı ortaya çıkartıyor. Sadece bir tarafa bakmak. Ha, merkezde Orkun'un var. Orkun evet skorer. Trossard'ın belli bir skor katkısı olacak. Oh da çok büyük bir skorer değil ama atabiliyor. Yani o da işte 10'u 15'i zorlayabilecek bir oyuncu. Belki rakamlar diğerlerine yakın gözükmüyor ama çok uzak da değil. O yüzden telafi edebilirsin onu. Ama sadece bir kanat bile çok büyük fark. Çerni kaç gol atacak? Çerni atsın 6-7 tane atar gibi gözüküyor. Yani baktığında. Daha fazla asist yapıyor. Ama diğer tarafta yani tek başına 20'leri zorlayan bir oyuncu var.
1: Yani Salah gelmiş olsaydı mesela orta sahada Endidi, Salih, Orkun çok sırtmazdı. Ama Çerni ile Endidi, Salih,
0: çünkü o zaman
1: Salih,
0: bir tık
1: Orkun
0: geriye dönmen gerekiyor. Yani o gol nereden gelecek? Alternatifi nereden gelecek? Şimdi Kante atsın sezonda bir tane atar. Gendouzi de iki ya da üç tane atar. Oradan çok bir şey beklemiyorsun. Zaten Tedesco da onu anlatıyordu. Hani ben bekleri ileri iteceğim ve fazla oyuncuyu oradan bulacağım diyordu. Planı oydu adamın. Nasip olmadı ona şey yapmak. Ne derler o planı uygulamak. Ama düşüncesi bence mantıken büyük takım formatına uygun bir düşünce. Eğer öyle ön hattın varsa. Ki hani Tedesco da bunları hayal etmeden o planı kafasında yapmıştı. Belki onunki düşündüğünde daha riskli bile olabilirdi. Çünkü elde öyle bir Greenwood yoktu. Mason Greenwood gibi bir silah yoktu. Yani Tedesco'nun. Onsuz bunları düşündü. Şimdi gelen teknik direktör İsmail Kartal hani daha rahat. O bakımdan hani Fenerbahçe'nin böyle bir rahatlığı var diye düşünüyorum. Ben de yönetici olsam hani çok fazla işlediği için ve bu kadar fazla hani şampiyonluk özlemi ve beklentisi olduğu için işleyen bir şeye açıkçası dokunmazdım.
1: Kante ile ilgili son bir not. Geçen sezon transfer edildiğinde devre arası gelmişti. 17 numaralı formayı giyiyordu. Şu an 91 numaralı formayı giyiyor. 17 numara İrfan Can Kahveci'de. Ben de bunu bir tweetle öğrendim o sana özel kısmında ve tweetin dilinde de İrfan Can Kahveci'yi suçlayan bir dil vardı. Geldi yine işte 17 numaralı formayı Kante'den aldı. Kante zaten hani daha böyle
0: mütevazi bir adam.
1: Mütevazi hani ses çok çıkarmayacak biri. Bir ben o tweetle görünce ben de bir İrfan Can'a önce bilendim. Nasıl olur sen Kante'nin 17 numaralı formasını alırsın. Tabii ne yaşandı da bilmiyorum. Ama herhalde normal şekilde bir görüşme olmuştur aralarında diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. Bir kriz yoktur ama işte sosyal medyada da hangi dille haberi öğrenmek bile etkiliyor bence. Bende de dediğim gibi ufaktan bir İrfan Can'a tepki olmadı değil. Ama bir şekilde herhalde o diyalogla anlaşılmıştır diye düşünmek istiyorum.
0: Evet o şey benim de gözüme çarptı. Ben de görmüştüm. Tabii orada bir de şu da söyleniyor yani. Kante'ye Fenerbahçe gereken değeri vermedi.
1: İşte aynen. Ben o yüzden de gözden yani çıkarıldı diye düşünebilirdi Kante.
0: Ama neden öyle oldu? Çünkü geldiğinden beri vereceği performanstan daha çok Kante'nin maliyeti konuşuldu. Hep o ön plana çıktı ve ne yazık ki başkanlar düzeyinde de çıktı. Yani Aziz Yıldırım konuşma yaparken Kante'ye neler vermişsiniz diyor. Şimdi hani mesela bu oyuncunun kulağına gittiğinde de pek hoş olmaz. Taraftar da bunu duyduğunda Kante'ye bakış açısı değişiyor. Yani o gözle, ilk o gözle bakıyorlar. Önce bir şey oluyor, bir filtre oluyor. Hı hı. Bu ama normal. Hani çok da garip değil. Fakat hani bahsettiğimiz oyuncu da çok sıradan bir oyuncu değil. Hani az önce anlatmaya çalıştım. Yani 3 tane, 4 tane Fransa kadrosu yapıyorsun. Hangi oyuncular dışarıda kalıyor? Ne biçim oyuncular dışarıda kalıyor? Ama Kante hep orada. Ve 35 yaşında bu adam. Evet, belki Dünya Kupası'nda süre almadı. Ama önce orada olman lazım. Kante onu başarabilen bir oyuncu. Çok mütevazi bir adam. Çok sempatik bir adam. İşini hiç aksatmayan bir adam. İş etiği çok yüksek olan bir adam. Çok büyük bir katkısı olmasına rağmen sıfır sorunu olan bir adam. Mesela bunu da unutmamak lazım. Hani Kante Dünya Kupası kazanmış. Futbolda görebileceği çoğu şeyi görmüş bir adam. Baktığın zaman hiç öyle bir egolu bir şey yok. Mesela o seviyede ya da o seviyenin çok uzağında olan birçok oyuncunun kaprisleriyle de uğraşabilirsin. Onunla da uğraşmıyorsun mesela. Bunun bile bence karşılığı var. Hani Kante'yi daha el üstünde tutmak için. Hani hem böyle bir oyuncuya sahipsin, hem de hiç kapris yok, bir şey yok adamda. Dünya tatlısı bir adam. Mesela bu bile çok önemli normal şartlarda da. İşte o başlangıcı Kante'nin istenilen seviyede olmadı. O ara sözleşmesi çok konuşuldu. Performans geldi, şampiyonluk gelmedi. Yine eksi yazdı. Artı işte yönetim değişimiyle beraber Kante'nin de sürekli böyle ağızlarda olması. Hala böyle Fenerbahçe taraftarı bir Kante ile alakalı bir böyle bir acabası var. Farkında değil gibi çoğu taraftar Kante'nin Fenerbahçe'de olduğundan.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.25 saatlerimiz. Fenerbahçe'de dün basın toplantısı vardı. Teknik direktör İsmail Kartal Matteo Guendouzi ile birlikte basın toplantısına katıldı. Önce Matteo Guendouzi konuştu. Soruları aldı Fransız oyuncu. Neler dedi? Kısaca ona bir bakalım. Maç için hazırız diyor. Maç içerisinde neler olacağını göreceğiz ama ilk maçta aldığımız sonuçta buraya özgüvenli geldik. Zor olacağını biliyoruz ama umarım bir sonraki tura geçeriz demiş. Performansı ile ilgili en iyisini yapmaya çalıştığından bahsetmiş ama önemli olan takımın kazanması olduğunu dile getirmiş. Kante ile olan uyumu sorulduğunda N'Golo gibi bir futbolcuyla oynadığınız zaman işler çok kolay oluyor. Bana göre hala dünyadaki en iyi orta saha oyuncularından bir tanesi. Onun kalitesine baktığınız zaman hem defansif olarak hem de toplu oyunda işler çok kolaylaşıyor. Ben de onunla oynadığım her antrenmanda, her maçta bundan keyif almaya çalışıyorum. Onunla oynadığım zaman kendimi özgüvenli hissediyorum. Onun gibi bir oyuncuyla oynamak benim için bir gurur. Bizler sahada takımımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya, maksimumumuzu vermeye çalışıyoruz demiş Matteo Guendouzi. Milli takımla ilgili bir soru gelmiş. Zidane'la henüz görüşmediğinden bahsetmiş ama şu anda önemli olanın Fenerbahçe'ye en iyi performansı sergilemek olduğundan bahsediyor ki Fransa milli takımının kapısının tekrar açılması için kulüp performansı önemli. Ona odaklanacağını söylemiş Fransız orta saha oyuncusu. İsmail Kartal daha sonrasında sözü aldı. Ben dün toplantıyı takip ettim, sonradan banttan izledim. Dediğim gibi kısa bir basın toplantısı, 11-12 dakikalık. İsmail Kartal da basın toplantılarında pek renk vermeyi tercih etmiyor. Dünkü basın toplantısı da benzer tonda geçti. Yani diğer basın toplantılarından farklı değildi. Rakibin ne yapmak istediğini bildiklerinden bahsetmiş İsmail Kartal. Skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmeye geldik diyor. Ve tek amaçlarının işte İstanbul'a turu geçerek dönmek olduğundan bahsetmiş. Osterwolde'nin sakatlığıyla ilgili gelen soruda hani transfer planlamasını değiştirdi mi diye soruldu. Burada da çok net bir cevap vermeyi tercih etmedi İsmail Kartal. Transfer komitemiz titizlikle kendi alanında transfer sürecini güzel bir şekilde yürütüyor. Biz sahaya odaklıyız. Saha içinde kalıyoruz. Onun yerini dolduracak oyuncularımız da var dedi ve basın toplantısında dikkat çeken noktalardan biri de

0: Oyuncuların işte değerli olduğundan, hepsine çok güvendiğinden birkaç sefer bahsetti İsmail Kartal. Burada da Osterwolde'nin sakatlığıyla ilgili soru da hani kalan oyunculara da güvendiğini, hepsinin de değerli oyuncular olduğunu dile getirdi.
1: Levent Mercan'ın dışarıda kalmasına ne diyorsun? Bu bir kontenjanla alakalı bir şey mi?
0: Tabii. Levent Vedat Muriç için çıktı. Sonra da Bartu çıktı, Kante girdi. Bir sonraki seçimde galiba. Dün ona baktım. Levent'in çıkma sebebi Vedat Muriç'in isteği
1: Çünkü
0: dahil
1: Levent de
0: olması.
1: farklı bir oyun oynayabiliyorsun. Yani Levent pas oyununa çok daha fazla katılıyor, içeri giriyor, daha kaliteli orta yapabiliyor. Hani işler mesela Archie Brown'la istediğin seviyede gitmeyince ya da Osterwolde ile istediğin seviyede gitmeyince aslında Levent'i oyuna alarak sol bek pozisyonuyla beraber farklı bir şey oynayabilirsin. Mesela Fenerbahçe'de ekstra bir stoper olsa çok güvenebileceğin öyle bir durumda Ake'yi de sol beke çekebilirsin.
0: Tabii.
1: Ake'nin de sol bek oynama özelliği var. Ama Ake'nin de oyunu çok Levent'e yakın bir oyun değil. Yani Levent bayağı ayağına hakim bir oyuncu. O yüzden mesela ben Levent'in genelde olması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe kadrolarında. Belki iç sahada daha değerli olabilir bu söylediklerim. Deplasmana göre ama Fenerbahçe şu an daha topu domine ettiği için, topu daha fazla istediği için Levent iyi bir seçenek diye düşünüyorum.
0: Ama işte şu an o listede çok ön sıralarda
1: Değil.
0: değil.
1: Evet.
0: Normalde rotasyonda Arçi'den önde gözüküyordu azı karşılaşmalarında ama Arçi de bir dal sakatlıktan yeni çıkmıştı. Şu an tercihini Arçi Buram'dan yana kullandı İsmail Kartal. Yine gelen bir soru üzerine işte takımımızdaki bütün oyuncular değerli demiş İsmail Kartal. Atılan goller antrenmanlarda çalışılmış gollerdir. Biz bunları oyuncularımıza çalışıyoruz. Tabii ki orada kalite devreye giriyor. Ama bunları çalışırsanız kalite ortaya çıkar demiş İsmail Kartal. Tribün baskısına hazır olduklarını söylüyor. Tüm çalışmalarımızı yaptık. Bu tip baskılara alışık bir takımımız var diyor. Ake ile ilgili övgü dolu sözler söylemiş, Skriniar'la uyumundan bahsetmiş. Ve son soruda da hani takımdan gönderilecek yabancılarla ilgili genel bir soru geldi. Onda da yine net bir manşet vermedi İsmail Kartal. Çalışmalarımız devam ediyor. Fenerbahçe için en doğrusu neyse o doğrultuda kararlar alacağız. Yeri ve zamanı gelince bunu da açıklarız dedi. Yani İsmail Kartal'ın belli ki bu döneminde öyle çok manşet bir açıklaması olmayacak basın toplantılarında.
1: Öyle gözüküyor.
0: Hani transferle ilgili bir şeyler soruluyor, planlama ile ilgili ama bir şey çıkmadı. Belki Fred'le ilgili zamanında kalacak gibi bir iddialı şey söylemişti mesela.
1: Tabii Fred bizimle kalacak demişti, hatta Osterwolde de demişti zannedersem.
0: Osterwolde'den de sanki kalacağına dair bir sinyal almıştık. Şimdi daha orta yollu konuşuyor. Belki oradan bir ders mi çıkardı ya da bir uyarı mı geldi bilemiyorum. Tonu sanki biraz daha değişti İsmail Kartal'ın. İlk toplantılarında daha net ifadeler vardı. Şu an hiçbir net ifade kullanmayı tercih etmiyor. Bence doğrusunu da yapıyor. Çünkü belli olmuyor bu işler.
1: Evet tabii aynen, o
0: Değişebiliyor.
1: kadar çok net konuşamazsın böyle bir dönemde.
0: Ki Fred'le ilgili o
1: Değişebiliyor
0: açıklamayı
1: çünkü.
0: söylediğinde biz ne alaka demiştik mesela. Hani nasıl kalıyor Fred? Hani matematiği uyduramamıştık. Oradan hani bir tartışma çıkmıştı. Şu an tartışma çıkıyor bu arada İsmail Kartal'ın basın toplantısı ama genelde konuşmasıyla, hitabetiyle ilgili çıkıyor ama içerikle ilgili dün çıkarabilecek bir şey yok bence.
1: Ya İsmail Kartal da biliyorsun da bu konuda dertli. Yani İsmail Kartal ne söylese ne söylemese İsmail Kartal eleştiriliyor. Yani onun da öyle bir sınavı var. İsmail Kartal'ın da futbol dünyasında böyle bir sınavı var. Yani
0: Öyle.
1: İsmail Kartal'ın bir basın toplantısı sonrasında bir şey dese de demese de konuşulmama ihtimali düşük. O da onunla uğraşıyor. Hatta geçen gün şöyle bir şey yaptılar. Bir ara basın toplantısında çok fazla ben ifadesi kullanıyordu. Ondan sonra bir basın toplantısında bize döndüğü çıktı ve bizi
0: Geçen
1: kaç kere kullandığı
0: çok söylemiş bu sefer, değil mi?
1: söylendi. İşte bu hani üzerinde çalıştıklarını gösteriyor. Ama bir problem olduğunu da gösteriyor aynı zamanda. Neden? Hani çünkü sürekli olarak dediğim gibi İsmail Kartal bir şey söylese de söylemese de üslubu, işte vücut dili,

0: konuşması, her şey mercek altında ve sürekli eleştiriliyor. Yani ciddi bir sınav aslında. Her açıklama yaptığında yani bir şekilde değerlendirilmesi, olumlu ya da olumsuz, daha çok olumsuz, zor bir şey. İsmail Kartal da belli ki hani oradaki desteği alıyor. Çünkü o kadar fazla ben diyen bir kişinin bir sonraki basın toplantısında o kadar fazla biz demesi tesadüf olamaz. Orada var bir çalışma var. İşte oradaki dengeyi bulmaya çalışıyor İsmail Kartal da. İşi biraz zor ama.
1: Zor yani dünkü basın toplantısını Twitter'da okumak bu arada farklı. Twitter'da çok bir şey anlamıyorsun ama izlemek farklı. Yani ben mümkünse tabii izlemeyi tercih ediyorum. İzlerken ben de o zorluk yaşadığını hissediyorum İsmail Kartal'ın. Bir çaba içerisinde kendini geliştirmek için ama hala mesafesi var. Bunlar da bir bence detay sonuçta sahada sonucu aldıktan sonra her zaman söylüyorum basın toplantının önemi çok
0: Aynen öyle.
1: kalmıyor. Yani unutulur gider. İsmail Kartal'la ilgili genelde turu geçerse Şampiyonlar Ligi'ne bir de sokabilirse Fenerbahçe yıllar sonra o basın toplantıları çok ufak detay olarak kalır. Yine yıpranır mı? Yıpranır ama onunla da baş edebilir diye düşünüyorum. Dün yine o açıdan iletişim açısından güçlü basın toplantısı değildi yani izlediğim için. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Dün herhalde bir 5 soru geldi İsmail Kartal'a ama mesela Ederson'la ilgili o merak ettiğim soru gelmedi. Neden tercih edilmedi? Neden yedek kulübesindeydi? Hadi tamam dün işte ne viral enfeksiyon dendi. Onunla ilgili de sorusu gelebilirdi ama hiçbir şey denmedi mesela direkt Ederson üzerinde. Orada TRT muhabiri, Aspor muhabiri, hani iyi muhabirler de vardı ama mesela bu soru benim soracağım herhalde ilk sorulardan biri olurdu basın toplantısında.
0: Burada tabi basın mensuplarıyla birlikte zaman zaman kulübün de öyle bir şeyi oluyor. Geçenlerde oldu. Zannedersem Beşiktaş'ın Kralove karşılaşması öncesinde İtalyano'nun yaptığı basın toplantısında Cihangir, o da çok başarılı bir arkadaşımız, Beşiktaş'ın görevlisi. Şöyle bir şey söyledi mesela. Sadece Kralove maçıyla alakalı soru alacağız dedi. Şimdi bu da tartışılır mesela.
1: Ben şöyle sorarım. Hani sadece Stumgaz maçıyla ilgili sorular alacağız. İlk maçta Ederson hazırdı yedek kulübesinde ama tercih etmediniz. Neden tercih etmediniz gibi yine maça bir şekilde bağlayabilirdim diye düşünüyorum.
0: Bağlayabilirsin, doğru. Burada mesela biz Galatasaray'ın maçlarını verdik. Galatasaray'ın maçlarını verirken Okan Buruk sağ olsun her seferinde geldi. Maç sonunda uzun uzun bizim yayında kaldı. Maçı anlattı, takımı değerlendirdi. Ama mesela ondan önce Galatasaray iletişimcileri hani lütfen transfer sormayın dediler bize. Bunu yapıyorlar. Yani kulübün iletişimcileri bunu yapabiliyorlar. Orada tabii hani şimdi öyle bir rica geldikten sonra da açıkçası onu sormak biraz güvene ihanet gibi oluyor. Çünkü hani hocayı sana röportaja veriyorlar, özel röportaja veriyorlar ve bir ricada bulunuyor sana. Orada bir çelişki yaşıyorsun. Hani normalde sorman gerekir. Çünkü transfer dönemindesin. İşte Galatasaray'da çok fazla şey var. Ne derler? Transfer konuşuluyor. Hoca yanında. Aranda hoca ile yarım metre var. Ama sana da bir şey rica edilmiş. Hani hoca geldi ama lütfen transfer konuşmayalım. Şimdi sorsan bir sonraki karşılaşmada hoca yanına gelmeyebilir. Sorsan hoca belki cevap verir ama hoca bozulabilir. Sormasan kendi açından kötü. Böyle şeyler de oluyor, onu da unutmayalım. Basın toplantıları öncesinde, sırasında. Diğer taraftan şunu düşünebilirsin. Haklılık payı var mı? Çünkü hani Kralove karşılaşması. Mesela transfer ne alaka? Ama hoca sürekli olarak her gün basına konuşmuyor ki.
1: Evet,
0: Adı üzerinde
1: insanlar da
0: basın
1: merak ediyor.
0: toplantısı. Adı üzerinde basın toplantısı. İnsanların merak ettiği şeyi ilk kaynağı sormayacaksın da kime soracaksın?
1: Mesela burada niye şunu akıl ediyorlar da uygulamıyorlar? Hocaya desinler. Hoca, transferle ilgili soru geldiğinde bunu cevaplamayalım. Meğer böyle bir hassasiyet var kulüp içerisinde. Bu bir politika. Bunu basın mensuplarına söylemek yerine hocaya söyle. Hoca da soru geldiğinde Evet, güzel sordunuz. Herkes merak ediyor ama ben konuşmak istemiyorum bu konuyla ilgili.
0: Bu seninle zaten yıllardan beri söylediğim yani bir şey.
1: Bu çok basit değil
0: herkes
1: mi?
0: Herkes her soruyu sorabilir ama her soruya cevap vermek zorunda değilsiniz.
1: Okan Burak'a sorarsın transferle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben bugün maçla ilgili konuşmak istiyorum, transferle ilgili konuşmak istemiyorum dediğin noktada ne yapacaksın? Hocam illa transfer.
0: Hoca konuş diye.
1: Zorla yakasına mı yapışacaksın adamı? Hayır. Evet. Geçecek gidecek yani. Burada basın mensubunun görevini de yapmadığı bir algı oluşuyor bende de ister istemez. Yani bu basın mensupları da kötü oluyor. Kulübün iletişim personelleri için de kulübün politikası için de bence kötü.
0: Evet yani buradan zaten yani genel bir tabloyu bilin diye söyledim ben de.
1: Yani eleştirirken de bunu da evet, aklımızda unutmayalım. Tutalım.
0: Ama tabii işin madalyonun bir de şöyle bir yüzü var. Herkesin her şeyi sorabildiği basın toplantılarında gelen sorular felaket olabiliyor. Hı hı. Onu da unutmayalım. Yani onu da defalarca şahit olduk. Yani adam her şeye açık. 45-50 dakika her soruya cevap verebilecek durumda. Yani öyle sorular geliyor ki izleyen olarak zor durumda kalıyorsun sen yani. İnsaf diyorsun artık sorulan sorulara.
1: Yeni bir basın toplantısında bir kim bir atar gider yaptı bir soru üzerine. Toplantıyı terk etti de. Nerede olmuştu acaba? Dünya Kupası'nda mı oldu?
0: İtalyan'ın imza töreninde Kartal Yiğit'in şeyi beğenilmedi. Oturuş tarzı, vücut dili. O vardı en son.
1: Böyle bir yerde bir şey oldu yeni. Bilmiyorum. Son bir iki ay içerisinde.
0: Yerli mi?
1: İşte hatırlamıyorum bizim yerli mi, yerli yabancı mı? Böyle bir soru üzerine hadi ya deyip yabancı da olabilir. Hadi ya dememiştiniz işte o tarz bir kalkış yaptığını hatırlıyorum. Yani o tepkiyi de verebilir. Teknik direktör soru bu kadar kötü geliyorsa.
0: Bunlar da oluyor yani.
1: Evet. Peki bir araya daha gidelim. 8.40 Fenerbahçe'den maçtan bahsettik. Toplantıdan detayları konuştuk. Aradan sonra biraz daha farklı gündemlerle buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.43 saatlerimiz Fenerbahçe'den bahsettik. Fenerbahçe'den şöyle devam etmek istiyorum. Dün öğlen yayında da bahsettim. Bu yabancı konusu hala Fenerbahçe için bir sıkıntı. Matematiği halletmek kolay değil. Bir santrfor transferi Fenerbahçe yapacak belli ki. Yani Lukaku mu olur? Pavlidis mi olur? Girassi mi olur? Ueda mı olur? Gabriel Jesus mu olur? 5 oyuncu saydım galiba. Bunlardan en az biri gelecek. Ve nasıl olacak? Size tekrar sormak istiyorum. Aslında en son konuştuğumuzdan bugüne de ayrılan bir oyuncu da olmadı Fenerbahçe'de, polistede. Yani bu maç kadrolarında yer alan yabancıları sayacağım şimdi Fenerbahçe'de. 13 isim var. Ederson, Ake, Şikrinyar, Osterwolde, Semedo. Bunlar U23 olanlar değil bu arada. O23 olanlar, 23 yaş üstü olanları sayıyorum. Kante, Genduzi, Fred, Asensio, Talisca, Musaba, Greenwood ve Vedat Muriç. 13 futbolcu ediyor. Hadi Musaba'yı çizdik. Kaldı 12. Fred'i de hadi çizdik. Galiba o da gitti gidiyor Atletico Mineiro'ya. Kaldı 11. Fenerbahçe'nin yabancısının geldiğini düşünelim. Santrfor 12 ediyor. Yani 2 oyuncu daha göndermek zorunda. Bu 2 isim için de 3 aday olduğunu düşünüyorum ben. Osterwolde ama o da sakatlandı. 1,5 ay kadar sahalardan uzak kalacak. Sakat bir ismin satılması da çok kolay değil transfer döneminde. Geriye 2 isim kalıyor. Ederson ve Semedo Fenerbahçe'de. Herhalde buraya doğru gidiyor Fenerbahçe. Ederson hani viral enfeksiyon dendi ama maç kadrolarında olup oynamadı. Semedo'nun da hani en olağan şüpheli isim. Başka türlü bir matematik gerçekten yok Fenerbahçe'de. Talisca'yı mı göndereceksin? İşte Vedat zaten yeni geldi. Genduzi'yi mi göndereceksin? Kante'yi mi? Fenerbahçe'de yani Osterwolde'nin kaldığını düşünüyorum. Ederson ve Semedo'yla yollar ayrılıyor herhalde diye düşünüyorum. Ama bu tabii benim düşüncem. Gerçekte nasıl gelişecek onu da zaman gösterecek. Ama son yapılan haberlerde de işte Semedo'nun yerine bir U23 sağ bek bakıldığı konuşuluyor. Bana da en mantıklı gelen çözüm bu gibi geliyor.
0: Eğer Osterwolde'yi gönderirsen ilk stoper alternatifin Çağlar kalıyor. Hı hı. Bu Fenerbahçeleri korkutur. Çağlar'la beraber Yiğit Efe kalıyor stoper alternatifi olarak. Fenerbahçe'nin merkez orta sahalarından bir tanesini geriye çekme ihtimali var mı? Var ama düşük. Çok zorlama olur. Dolayısıyla Osterwolde'nin hani şu an sol bek olarak başlasa da sezona Akel Şikriyer'i kilisenin direkt alternatifi olması onu değerli kılıyor benim gözümde.

0: Ben hani sakatlığına rağmen kalabileceğini düşünüyorum. Ayrıca Osterwolder'in hani sakatlığı elden çıkarılmasında çok büyük bir problem olmaz. Hani çok uzun bir sakatlık değil çünkü. 4-5 hafta sürecek bir sakatlık. Ama şimdi Semedo tarafını çözebilir misin? Hani Semedo tarafını nasıl çözersin? İşte bir şekilde çözüyorsun. Hani çok iyi bir çözüm olmuyor. Çok üst düzey bir çözüm olmuyor Fenerbahçe'de. Ama sağ bek olduğu için çözüyorsun. Fakat orada da tabii Semedo üst düzey kaliteli bir oyuncu. Uluslararası bir oyuncu. Şimdi oraya aldığın isim Semedo'nun gerisinde olacak bir futbolcu olacak. Performansı da sağlanırsa işte sezon boyunca o konuşulur. Normal olur. Çok garip değil. Fakat günlerdir bunu anlatıyoruz. Bir yerden fedakarlık yapma gerekiyor bu kadroda.
1: Ama şimdi Ali abi burada 3 isim saydım ya en son. Osterwolde, Ederson, Semedo. Osterwolde'yi sen stoper alternatifi gibi düşünüyorsun. Ederson birinci kalecin, Semedo birinci sağ bekin. Sen yedek oyuncu için iki as oyuncunu gönderiyorsun gibi de oluyor.
0: Tamam ama bütün sezon boyunca sakatlık riski olan, yaşları 30 plus'a gelmiş Skriniar ve Ake ile 50 maç civarında oynayabileceğini düşünüyor musun?
1: Sağ bekte sen Mert Müldür ve Arda Okan Kurtulan'la örnek veriyorum oynayacağını düşünüyor musun?
0: Düşünüyorum.
1: İşte tamam. Düşünüyorsan yaparsın.
0: Düşünüyorum. Çünkü orada mesela Oğuz Aydın alternatifi de var. Oğuz Aydın'ı da sağ bek pozisyonunda Türkiye Kupası maçında oynatabilirsin. Ne bileyim, deneyebilirsin, oynayabilirsin. Orada belki verim alma ihtimalin var. Ligde herhangi bir karşılaşmada çok kapanacak bir rakibe karşı, üzerine gelmeyen bir rakibe karşı sağ bek Oğuz Aydın'la başladığında çok büyük bir şey olmaz, yangın olmaz. İşte diyorum ama bunlar kararlar yani. Bu mesela benim bakış açım.
1: Tabii.
0: Şimdi senin bakış açın farklı. Büyük ihtimalle İsmail Kartal da farklı bir şey düşünüyor. Dinleyicilerin kafasında başka planlar var. Burada onu anlatmaya çalışıyorum birkaç gündür. Burada tam böyle tam bir doğru olmayacak Fenerbahçe için. Tam bir yanlış da olmayacak. Hani göz göre göre burada çok büyük bir hata yapılacağını zannetmiyorum. Ama aynı zamanda alınan her karar takımın başka bir mevkiini de direkt olarak etkileyeceği için ve o mevkii de Fenerbahçe sezon boyunca performans olarak sıkıntı yaşarsa tartışmaya çok açılacak. Bu Fenerbahçe'nin sezon hikayesi. Orayı anladık. Çünkü çok fazla yabancı var ve bazı noktalarda da işte vazgeçebileceğin, vazgeçemeyeceğin, tasarruf yapacağın, yapamayacağın oyuncular var. Mesela benim için işte Talisca konusu tartışmaya kapalı. Ama pekala başka biri ya abi Asensio varken ya Talisca'ya ne gerek var dese yani buna acayip yanlış sen ne yaptın diye itiraz edemem. Bakış açısı der. Geçmeye çalışırım. O
1: Orada da
0: da
1: ama şey denir. Bütün sezonu Asensio'yla mı götüreceksin? Asensio'ya bir şey olsa kimi oynatacaksın?
0: Asensio'ya bir şey olsa kim oynatacaksın?
1: Hadi bakalım. Talisca'yı gönderdin.
0: Yani işte biraz daha şey yapacaksın.
1: Çift forvete dönersin herhalde.
0: Greenwood'u merkeze itip İrfan Can'ı sağa atarsın. Yaparsın yani hani çok doğru şeyler olmayabilir belki kağıt üzerinde ama hani ölmezsin. Zor yani bu iş Fenerbahçe için zor.
1: Bu arada
0: Diğerleri kolay. Dışarıda kalan oyuncular.
1: ben
0: Belki
1: onu
0: düşünülmeyen oyuncular.
1: saymadım. Dinleyicimiz Amrabat yazmış mesela. Hani Livakovic, Beka, Diego Carlos, Amrabat, Mimovic. Bunlar artık belli ki düşünülmüyor. O yüzden onları saymadım bile. Öyle 13. Bunlarla 18. Archie Buran, Nene ve Sedeki Şerifleri de 21 ediyor. Daha şeyleri de saymadım. Omar Fayet'tir. O Diouf'lar,
0: Evet.
1: gençlerle falan. 23-24'e çıkıyor. Ama ana rotasyonda şu an 16 yabancı gözüküyor.
0: Acayip. Mimovic mesela acaba hiç mi düşürülmüyor? Onu hazırlık maçlarında denedi İsmail Kartal. Sonra direkt vazgeçti. Demek ki performansını o seviyede bulmadı. Hani Mert Müldür, Mimovic artı biraz Oğuz Aydın rotasyonu olamaz mı diye düşündüm Fenerbahçe'de. Demek ki olmayacak.
1: Olmayacak. İşte kalede Mert'le nasıl olacak sezon boyu? Onunla mı gidilecek? Berke mi gelecek? U23 iyi bir yabancı kaleci bulabilir mi Fenerbahçe Ederson'a gönderdiğinde?
0: Para verirse bulur.
1: Öyle bir gündem de yok bu arada şu an kaleci konusunda farkındaysan. Değil mi? Hiç sıfır. Sıfır isim
0: Gündem yok ama
1: Fenerbahçe'de.
0: yani
1: Ya bu
0: işte sen
1: Bakırmıyor anlamında
0: tabloyu
1: değil.
0: ortaya koydun. Hani birileri gidecek mecbur.
1: Ve
0: Yani
1: Fenerbahçe'nin
0: mutlak
1: zor bu
0: surette.
1: maçın işi.

0: U23'te rahatlıkla kalabilecek, tutabileceğin oyuncular.
1: Bir tane daha alırsın. İşte sağ bek alternatifi belki yabancı.
0: Ya da belki senin dediğin gibi kaleci.
1: Ya da kaleci duruma göre yaparsın. Osterwolde konusunda da hani ben Ahmet Can'ın, işte Adil Demirbağ'ın isimleri geçtiği için söylüyorum. Ümit Aktağ'ın da bir opsiyon olabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe için. Hakkımı ben Osterwolde'yi göndermekten yana kullanıp oraya yerli alternatifler
0: Olabilir.
1: koyma tarafındayım. U23 bir stoper varsa bilmiyorum, o da düşünebilir ama yerli opsiyonları var. Ahmet Can'la ilgili de geçenlerde haber çıktı. Ajax yeni sezon planlamasında düşünmüyor diye. Son maçın kadrosuna da baktım. Yoktu. O da olabilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin alternatif stoperi.
0: Sidiki Şerif'le alakalı olarak da belki profil olarak değerlendirmek gerekir. Bunu neden söyledim? Şimdi Fenerbahçe Vedat Muriç'i aldı. Vedat Muriç kontraya yatkın bir oyuncu değil. Konuşulan santrafor Lukaku, Pavlidis çok kontraya yatkın oyuncular değiller. Talisca ile kontra yapamazsın. Fenerbahçe'de kontra silahı olarak hani Kerem ön plana çıkıyor. Artı işte Greenwood'u ekleyebilirsin o listeye. Fakat Fenerbahçe'nin özellikle Şampiyonlar Ligi'ne giderse maçların belli bölümlerinde Sidiki Şerif gibi fizik olarak kuvvetli belki hani dripling bitiriciliği ya da driplingin sonunu çok iyi getiremese de topu rakip yer alanı taşıyacak. İşte program başında konuştuğumuz o rakibi biraz geri koşturacak. O fizikselliği katacak bir sanki profile ihtiyacı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü biraz Fenerbahçe santrafor bölgesinde daha çok böyle sabit diyebileceğimiz hani çok fazla kendi yarı alanından çıkıp böyle bir anda patlama gücü olan bir oyuncuya sahip değil. Hani Vedat Muriç dolaşır ama Vedat Muriç'e rakip yarı alanın ortasında top gelse Vedat Muriç bir anda kaleye gidebilir mi sorusu büyük ihtimalle savunma tarafından engellenir. Ya da işte daha geride topu aldığı zaman dripling şeyi şansı çok az. O tarz profilde hani yedekler de dahil işte Oğuz Aydın var. Greenwood var. Kerem var. Başka kaçırdığım oyuncu var mı?
1: Nene'yi sayar mısın bilmiyorum.
0: Nene'yi de sayarsın. Doğru. Nene'yi de sayarsın. Nene de önemli mesela bak. Sırf bu yüzden bile. Şimdi ben Nene'yi unutmuştum. Doğru söyledin. Sırf bu yüzden bile Nene'nin de düşünülmesi gerekir. Mesela Nene ile Sidiki Şerif'i bu denklemde aynı anda gönderirsen bence bir hata olur. Farklı bir profile de ihtiyacım var kenardan sana o katkıyı verecek. Onu da unutmamak lazım. Çünkü hep aynı maçları oynamayacaksın.
1: Peki sen böyle bir oyuncuya ihtiyaç var. Girassi geldi, başladın. Oyuna Vedat'ı almayacak mısın mesela? Sidiki'yi mi alacaksın?
0: Duruma göre alabilirsin. Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: İddialı olur bence.
0: Duruma göre. Hani bu 10 dakikada olur, 15 dakikada olur, 20 dakikada olur. Örnek veriyorum. Kritik bir deplasmanda. Kritik bir deplasmanda 1-0 öndesin. Rakip dalga dalga üzerine geliyor. Artık son 10 dakika. Takım yorulmuş. Ben Sidiki Şerif'i atarım oyuna. Niye atmayayım yani?
1: Bu da bakış açısı yine. Aynı mantıkla Vedat da oyuna atılıp Vedat da top tutuyor deyip seni rakip yarı sahada tutar. İlla koşmasına
0: Tutar
1: gerek
0: ama
1: yok.
0: Vedat'ın yanına oyuncuya ihtiyacın var. Vedat
1: Tamam, orada da
0: topu
1: Nene'yi
0: tuttuğu zaman.
1: atarım, Oğuz'u atarım işte
0: Yani
1: kimse.
0: olabilir. Yani birilerini oraya desteklemen gerekiyor. Benim söylediğim daha çok hani bireysel olacak. Tek başına gidecek. Hani sonuna kadar o pozisyonu bitirmeye çalışacak. Belki bitiremez ama en azından şutu çekecek. Rakibi koşturacak. O fırsatı yaratacak bir profil bence gerekir. Bu Nene de olabilir. Sidiki Şerif de olabilir. Duruma göre Oğuz Aydın da olabilir. Ama lazım. Lazım. Yani bütün sezon çünkü Fenerbahçe topla %70 oynayıp rakip yer alanda durup sürekli gol kovalamayacak. Zaman zaman ihtiyacı olacak bu tarz profillere.
1: 8.56 saatlerimiz, bir araya daha gidelim, aradan sonra diğer takımlardaki yabancı durumuyla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.59 saatlerimiz, Galatasaray'dan devam edelim. Yabancı oyuncu konusunda en rahat takım ve çekirde Galatasaray. Kadroda düşünmediği Nelson ve Yelert'le birlikte Galatasaray'ın yabancı sayısı şu anda 13. Onları hadi gönderdi 11. 9 tane o onluk dilimdeki oyuncu. 2 de U23 oyuncusu var şu anda Galatasaray'ın. O 9'luk

0: dilimde Davinson, Jacobs, Cinco, Shaday, Torreira, Lemina, Sara, Sané ve Osimhen var. Bunlardan gidecek bir oyuncu olursa belki Sara'nın satışı konuşuluyor. Ama onun haricindeki isimler için hani Davinson gitse bile herhalde yabancı bir stoper gelir. Çok kontenjan açılmayacak yerliyi de. U23'te de Leslie ve Niaga var. Ama onlar da şu anda daha çok alternatif oyuncu konumunda gibiler. Ana rotasyon parçası değil. Yani Galatasaray 1 tecrübeli yıldız, 2 de U23 oyuncusu transfer edebilir mevcut şartlarda. Ekstra satışlarla birlikte Sara gibi o sayıda artabilir. Ama şu an gözüken 10 numaraya U23 takviyesi. O artı bir kontenjan için de herhalde Leao ya da o tarz bir oyuncu Barış Alper'in olası satışında. Martinelli dün İngiliz basını bir kez daha yazdı. O hakkını herhalde sol kanattan yana kullanacak. Bu Barış Alper'in gidişi de herhalde gündemde ki bu Leao, işte Martinelli gibi çok yüksek profil isimler. Yedek oturtulamayacak kadar yüksek profil isimler konuşuluyor Galatasaray'da.
1: Yani bir taraftan iyi, bir taraftan kötü. İyi olan taraf ne? Hani Galatasaray'ın çok büyük bir efor harcamadan transfer yapma imkanı var. Çünkü kontenjanı var. Bir taraftan kötü, madem bu kontenjan vardı, transferler niye bu kadar gecikti diye düşünebilirsin. Galatasaray açısından tabii kadroda şöyle bir durum ortaya çıktı. Galatasaray'ın yabancıları iyi yabancılar mı? Evet, çok iyi yabancılar. Ama sanki her biri kendi bölgesinde alternatifsiz ve pek de rekabete girmeyen yabancılar gibi gözüküyor Galatasaray'da. Yani bu sene Galatasaray'da Torreira'yı Niega ya da Leslie pek rahatsız etmez gibi. Orada Lemina fizik olarak kendini bulduğunda Leslie ya da Niega'ya pek formasını vermez gibi. Davinson Sanchez ve Singo aynı pozisyonda oynayabilir. Ama normalde Singo zaten iyileştiğinde sağ bek pozisyonunda görev alması gerekir. Ondan sonra ileri gittiğinde zaten Osimhen'e bir rakip çıkarmana gerek yok. Sané'ye çok fazla alternatife gerek yok. Fakat kanatta genel kanat rotasyonunda Galatasaray'ın bir üst düzey oyuncuya ihtiyacı var. Bence orası net. O oyuncu hala yok. Yani Galatasaray'da bazı şeyler iyi, bazı şeyler çok endişe verici, bazı şeyler ciddi soru işareti ve zaman da işliyor. Zaman zaman zaman dedik. Geldiğimiz noktada sen her gün açılışı şöyle yapıyorsun. Bugün de Galatasaray'da bir transfer haberi yok. Transfer gelişmeleri var. Gelişmeleri söylüyorsun ama
0: Resmiyete dökülmüş bir şey yok
1: resmiyete
0: artık.
1: dökülen bir durum yok Galatasaray'da. Cuma günü de sezon başlıyor Galatasaray için. Tamam, belki ligde Galatasaray mevcut kadrosuyla çok fazla sıkıntı yaşamayacak. Ancak takımın şu an hazır olmaması, bireysel anlamda oyuncuların şu an hazır olmaması, Galatasaray'ın 4 sene şampiyon olmuş bir havada gözükmemesi, bunlar üzerinde konuşulması, düşünülmesi gereken şeyler. Yani Galatasaray'ı yönetenler bugün o rüzgarla hareket edeceğine, o rüzgarı nasıl arkamıza alırız diye tekrar düşünüyorlar. Bu da önemli bir problem. Yani Galatasaray bunu çok yaşamamalıydı. Hatta belki taraftarına yaşatmamalıydı. Yani bu da yanlış bir bence tespit olmaz. Yani bugün Galatasaray taraftarı çok daha güvenli. Evet, biz 4 sene şampiyon olduk. Gene doğru hamleleri yaptık. Gene iyi transferler yaptık. Bizim dominasyonumuz devam eder diye bir hissiyatta olmalıydı ağırlıklı olarak. Şimdi bakıyorum, yani bırak Galatasaray taraftarları, Galatasaray'ı yorumlayan işte Uğur Karakullukçu gibi, Sinan Yılmaz gibi Galatasaraylı oldukları bilinen, Galatasaray üzerinden yorum yapan arkadaşlarımız bile hani eyvah bir sezon bizi bekliyor diye yorumlar yapıyorlar. Yani iş felakete doğru gidiyor diye yorumlar yapıyorlar. Yani felakete doğru gidiyor mu? Zannetmiyorum. Ama sinyaller var. Yani tehlike sinyalleri var. Felaket sinyalleri yok ama tehlike sinyalleri var. Ve bunun şöyle bir dezavantajı daha var. Galatasaray geçen sene ve ondan önceki sene. Hele ondan önceki sene. Yani geçen sene değil, 3. şampiyonlukta çok ciddi bir dominasyon sağlamıştı. Ama ligde mesela bir maç berabere kalıyordu, Okan Buruk diyordu Galatasaray taraftarları. Onu da hep örnekliyordum ya ben. Yani Galatasaray mesela 20 maç oynuyor, 18 galibiyeti var. Bir berabere kalıyor, Okan Buruk hoca değil falan diye çıkıyorlardı Galatasaray taraftarlar. Geçen sene daha da arttı bu durum. Daha fazla çünkü Galatasaray puan bıraktı ligde. İşte Şampiyonlar Ligi'nde bir ara kadro sıkıntısı sebebiyle 2 maç kaybetti. O arada da yine eleştiriler çok yükseldi. Şimdi bu neyi gösteriyor? Galatasaray'ın hataya çok az tahammülü var her anlamda. Şimdi bu sene Galatasaray istediği gibi başlayamazsa bu tartışmaların ne kadar alevlenebileceğini ve nereye gideceğini siz düşünün. O ciddi bir problem yine Galatasaray'da. Yani bütün bunlar şunu düşündürüyor. Böyle olmamalıydı. Bugün Ağustos'un 11'i. Ağustos'un 11'inde Galatasaray böyle hissetmemeliydi. Hissettirmemeliydi. Problem ne? O da tam olarak anlaşılamıyor.
0: Bilmiyoruz.
1: Yani.
0: Herkes bir fikir yürütüyor. Benim arkadaşlarımın olan WhatsApp grubumda da kimisi diyor ki ekonomik, para bitti. Kimisi diyor ki iş bilmezlik. Herkes bir şey söylüyor ama yönetim tarafından da bunun iletişimi çok iyi yapılamadı.
1: Ama yönetim bunu reddediyor. Yönetim bunu reddediyor yani. İş bilmezlik. Tabii, hayır. Tabii. Öyle bir şey yok. Biz çok iyi ne yaptığımızı biliyoruz.
0: 4 senedir şampiyon yapan biziz yani.
1: Para hiç problem değil. Yönetim bu tarafı tamamen reddediyor. Hani orada sessiz kalma, ekonomiyle alakalı bir durum yok. Bir taraftan işte tribün liderinin gözaltına alınması, ondan sonra evindeki aramada 65 milyon lira gibi anormal bir rakamın çıkması, ondan sonra işin içinde kara borsa mı var, ne var diye düşündürmesi. Bunlar da yine olumsuz şeyler. Bu normal değil çünkü. Bütün bunlar Galatasaray taraftarını bir eyvah dedirtiyor. Havayı nasıl değiştirebilirsin? Havayı bir iki transferle değiştirebilirsin. Ya bir iki transferle değiştirirsin ya da çok böyle dominant bir oyun oynarsın. Yani çok iyi bir oyun oynarsın. Mesela şimdi Galatasaray takımı sezonun açılış maçında çok ekstra bir performans gösterebilir mi? Bak vallahi olabilir. Bizim bir tane Galatasaraylı arkadaşımız var biliyorsun. Hı hı. O diyor ki ben diyor Galatasaray'ın yenilmesini istiyorum ve çok sıkı Galatasaraylı. Yani çoğu kişiden de Galatasaray'ı iyi biliyor. Çok takip ediyor falan. Çok da seviyor. Ama diyor ki Çorum maçını Galatasaray kaybetsin. Neden? Hani çünkü bir kendine gelsin her şey. Bir tekrar böyle bir deprem olsun. Ondan sonra tekrar bir hayat başlasın şeyinde o. Ama mesela ben de tersini düşünüyorum.
0: Farklı bir Galatasaray görebiliriz.
1: Farklı Galatasaray galibiyeti görebiliriz. Ya biz buradayız. Öyle ölmedik, bitmedik diyebilir Galatasaraylı oyuncular da. O şeyi de gösterebilir. O refleksi de verebilir. Ya Okan Buruk da o refleksi verebilir. Galatasaray takımı da verebilir.
0: Geçen sene sen lig başlangıcı çok iyi olmayınca Şampiyonlar Ligi ile ilgili soru işaretin vardı. Hı-hı. Şampiyonlar Ligi'nde o görüntüyü evet, sergileyebilmişti Galatasaray.
1: Silmişti Galatasaray, evet. İkinci maçtan sonra itibaren. Oyun onu çok göstermiyordu. Ama Galatasaray onu göstermişti. Bu kez mesela öyle bir lig başlangıcı da görebiliriz. Yani lige yeni çıkan bir takım. Sonuçta Çorum ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek ve tamamen toplama bir takım yaptı. Belli olmaz tabii ne olacak. Çorum'u izlemedim ama hani Galatasaray tepki gösterebilir diye düşünüyorum ben o maçta. Yani performans olarak, fiziki performans olarak, istek olarak o motivasyonu sağlayabilir Galatasaray mevcut durumla beraber. Ha bu yani o maçı kazandı her şey güllük gülistanlık değil ama Galatasaray bence Okan Buruk da oyuncu grubu da o tecrübeye sahip. Yani bir farklı galibiyetle beraber işlerin biraz daha normalleşeceğini, düzeleceğini, baskın azalacağını biliyorlar. Çünkü lig böyledir. Skorlar böyledir. Futbol böyledir. Spor böyledir. Kazandıkça varsın. Yani iki tane, üç tane maçı farklı ve iyi oyunla kazanırsın. Herkes bir anda bütün söylediklerini yutar. Bu iş böyledir. Çıkar bir oyuncu ekstra performans sağlar, gösterir. 2-3 oyuncu ona eşlik eder. Zaten ligin şu döneminde de yeter. Kalite olarak.
0: Tekrar şeye döndürecek olursam yabancı konusunda o Barış Alper giderse Yıldız hakkını sol kanattan yana kullanacak. 10 yabancıyı dolduracak Galatasaray. Yedek santrfora U23'ten bir oyuncu alacak. Bir de 10 numaraya U23 bir oyuncu alacak gibi gözüküyor. Yani bu senaryo olursa 14 yabancı hakkı bu şekilde doluyor Galatasaray'ın. Ama kanat rotasyonu hala eksik kalıyor. Yedek olarak düşünecek isim. Orada da ya yerli bir isme gidilecek ki yerli opsiyon da çok fazla kalmadı diye düşünüyorum.

0: ya da yabancı bir isme gidecek. Burada da ya Sara'dan ya Niaga gibi bir isimden Galatasaray çıkmak durumunda kalır o kontenjanı açmak için. Ya da 10 numarada hakkını Can Uzun'dan yana kullanacak. Ekstra bir U23 yabancı hakkını Kanada ayırmak için. Ama hani Fenerbahçe'ye kıyasla Galatasaray'ın hareket alanı çok çok çok daha rahat şu anda. Şey düşünür mü bilmiyorum ama Nelson takımda kalabilir mi acaba diye bir ara konuşuyordu hazırlık maçı
1: Nelson kalmaz
0: kaybolmasıyla.
1: Mert ya.
0: Ama
1: Yani
0: ben de çok kalacağını düşünmüyorum.
1: zaten kalmak istemiyor. Artı Galatasaray'ı zorlayan oyuncu şu an. O da durumun farkında. Hatta işte geçen gün Haluk Yürekli ile Ali Naci Küçük bir YouTube herhalde orada
0: YouTube'dan
1: konuşuyorlardı. Ali Naci Küçük şöyle tahmin etti. Hani bonservisi verilecek alacaklarına karşılık.
0: evet.
1: Ve Nelson'la yollar ayrılacak. Nelson da bunun farkında.
0: Son senesi miydi onun?
1: Galiba son senesi. Hani ona karşılık Nelson'la yollar ayrılacak diye o yüzden ayak diretiyor diye söylediler. Yani şu an zorluk çıkartıyor. Vücut dili zaten hani benim burada ne işim var tarzında bir vücut dili. Okan Buruk'la arası iyi değil. O hiç düşünülmez.
0: Beşiktaş'a geçeyim hızlıca. Beşiktaş da görece rahat kulüplerden biri. Şu anda onluk diliminde 9 oyuncusu var Beşiktaş'ın. Nübel, Agbadu, Diallo, Murillo, Ndidi, Trossard, Çerni, Raşitse ve o. Burada Raşitse ve Ndidi'nin ayrılmaları konuşuluyor. Yani 7'ye inebilir.
1: Udokai da var ama onu saymadın tabii sen.
0: Udokai'yi o düşünmeyenlerde
1: Evet,
0: artık
1: düşünmeyen gidecek
0: yazdım.
1: diye düşünüyorum. Evet.
0: Almussati, Amir, Onana, Elan Ricardo, João Mario'yu o listeye koydum. Udokai da artık çünkü net takımda kalmayacağı açık. Dün Ertan yazdı herhalde Murat Özen'le birlikte. La Liga'dan iki talibi olduğu söyleniyor Udokai'nin. Ben artık ona gittiği gözüyle bakıyorum. O yüzden 9, Raşit Sabendi'de de giderse 7. Bir santrfor gelecek
1: Şeyde
0: Beşiktaş'a.
1: Beşiktaş'ın U23'te durumu ne?
0: U23'te de Ouattara ile Olaytan var. Orada da iki kontenjanlık bir hakkı var. Başkan sen dedin sağ açığa U23 düşünebiliriz ama bu senaryoda Raşit Sabendi'yi gönderirse normal bir oyuncu da düşünebilir sağ kanat sağ
1: Normal
0: için. Yani normal yaş olarak hani yaşına bakılmaksızın bir sağ kanat da
1: bir Normal bir oyuncu
0: düşünebilir.
1: alsın Beşiktaş oraya.
0: Normal.
1: Artık öyle diyelim. Normal yabancılar,
0: Normal
1: anormal
0: U23.
1: yabancılar. Anormal yabancılar
0: Evet ya
1: U23.
0: ben zorlanıyorum o 20 şeyi konuşurken.
1: Valla yani başkan tabii büyük hayal kırıklığına uğrattı. Salah'la ilgili kendi açıklama yaparken. Çünkü şöyle dediler hani tamam başkan Salah olmadı. Beşiktaş oraya bir transfer düşünüyor mu? Valla U23 düşünüyoruz dedi. Şimdi hani herhalde dünyanın hiçbir kulübünde sağ öne 34 yaşındaki Salah'ı almaktan vazgeçtikten sonra oraya bir U23 düşünen kulüp yoktur. Hani başkan o 9 dakikalık konuşmasında en az 4 kere merak etmeyin biz sezon başından beri plan program dahilinde çalışıyoruz. Her şey saat gibi işliyor. Plan program dahilinde çalışıyoruz. Plan program dahilinde çalışıyoruz dedi. Plan program dahilinde çalışıyoruz dedikten sonra Salah bir anda çıktı dedi. Spontane gelişti dedi olaylar. Ondan sonra Salah olmadı. Tekrar o 23'e geri döndü mesela Beşiktaş. Ya tabii burada işlerin biraz daha açıkçası tesadüfler üzerinden gittiğini de anlıyorsun. Yani başkanların sürekli söylediği biz çok organizeyiz. İşte Galatasaray da bunu yapıyor. Ne yaptığımızı biliyoruz. Durumu pek gerçekçi değil kulüplerde. Belki üzerine basa basa bu kadar iddia etmeseler, onlar da işi normal akışına bıraksalar daha anlaşılabilir bir iletişimleri olacak. Ben öyle düşünüyorum. Yani mesela başkan dese ki yani Salah planlarımız arasında yoktu. Çok büyük bir oyuncu olduğu için değerlendirdik. Olmadı. Ondan sonra şimdi normal devam edeceğiz dese mesela. Hani 9 dakikalık konuşmasında 4 kere 5 kere her şey plan program plan program demese. Ya yani bu kadar benim böyle gözüme sokmasa bunu. Ben mesela konuşmasını daha normal anlayacağım başkanın. Mesela Galatasaray'da da yani biz ne yaptığımızı biliyoruz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Paramız var. Paramız var. Paramız var demese mesela Galatasaray yönetimi belki daha normal karşılayacak insanlarda. Şimdi bunu çok böyle yüksek perdeden söyleyince karşı tarafa da bunun tam anlamıyla geçmesi için eylemlerin ona paralel olması gerekiyor. Eylemleri görmediğin zaman sözlerin bir anlamı kalmıyor. Biraz öyle oluyor ne yazık ki. Mesela Trabzonspor'da bunun çok daha farklı olduğunu gördük. Şimdi Salah transferi de buna dahil. Yani sen yoktun. Biz Genco'yla bir programın perşembe gününün sonunda Salah transferinden bahsettik. Cuma günü öğlen Salah transferinden konuştuk. Sonra Salah geldi. 1,5-2 günde oldu olay. Böyle önce bir şey çıktı. Salah Trabzonspor olabilir çıktı. Çok üzerinde durmadık.
0: Uçak yollanacaktı.
1: Sonra baktık Salah'la alakalı olarak işler ciddileşiyor. Ciddileşince programda konuştuk. Dinleyiciler dedi ki Salah gelsin ikiniz de takım elbise. Ondan sonra işte Salah hayatta gelmez. Salah önce Türkiye'ye tatile gelir. Bakın dedik pek öyle gözükmüyor. Hani durum daha farklı. Mesela Trabzonspor pat diye bu kadar işte bak yani. Trabzonspor ağzına şey yapmadı. Biz bir dünya starı peşindeyiz şöyle yapacağız gelebilir diyor. Öyle bir şey olmadı bak. Operasyon ki Trabzonspor Dünya Kupası sırasında Salah'la ilk temasa geçmiş. O zaman olmadı dedi Ertuğrul Doğan. O zaman olmadı. Sonra tekrar konuşuldu. Oldu dedi. Ve kısa süre içerisinde bitti dedi. Beşiktaş'ta futbol direktörünün 12 gün Salah transferinden haberi olmamış. Artık kaç gün sürdüyse görüşmeler. 12. günün sonunda futbol direktörünün haberi oluyor. Onun yanında gene dön Trabzon'a. Sezon bitti. Pat pat pat hamleler geldi. Ya Trabzonspor ben hiç duymadım. Sadece konuştuğunu, Trabzonspor eylemleriyle gösterdi organize olduğunu, planlı olduğunu. Şimdi öyle olması lazım. Beklenti o Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den. Eylemlerin gösterir, sözlerin değil ki. Ama diğer tarafta hep böyle bir yüksek perdeden konuşma. Hep çok iyiyiz, planlıyız, programlıyız, harikayız. Merak etmeyin, biz varız. Biz işimizi biliyoruz, siz bilmiyorsunuz. Hep böyle bir durum var. O zaman da insanlar bir yerden sonra kaç kere dinleyecek aynı masalı? Hani kaç kere inanacak sana? Bir kere inandı, iki kere inandı. Ama yani sezon Mayıs'ta bitti. Ağustos'tayız. Hadi Dünya Kupası dediniz. Haklısınız. Tamam Dünya Kupası da haklısınız ama yani Dünya Kupası olurken Trabzonspor transferleri yapıyordu. Yani Dünya Kupası da şey olmuyor mesela Mars'ta yapılmıyor. Hani iletişim tamamen kopmuyor yani. Evet futbol dünyasının büyük bölümü orada. Ama açıyorsun, telefonla konuşuyorsun, yüz yüze görüşme yapıyorsun online olarak.
0: Sonuçta menajerle
1: konuşuyorsun. Ha, ne yapıyorsun yani? Niyetin varsa gidersin oraya. Çözer, geri gelirsin. O yüzden de Beşiktaş buraya kadar belli şeyleri doğru yaparak geldi. Belli noktalarda hatalar yaptı. Ama hala Beşiktaşlı taraftar biliyor ki bu takım güçlenmesi gerekiyor. Özellikle 11 bazında değil, rotasyon olarak ve rotasyonda 13, 14, 15'e kadar Beşiktaş'ın yarışmacı olmak için çıkmak mecburiyeti var. Yoksa Beşiktaş'ta yani Černý zaten genel anlamda performans olarak tatmin etmeyen bir oyuncu. O olmadığı zaman Raşitsa dediğin zaman soru işareti oluyor. Trossard olmadığı zaman İlhan'la istediğin hedeflere ulaşamazsın. Santrafor konusu hala bir problem. Beşiktaş'ta merkezde şu an bence iyi bir dörtlü var. Ama beşe bakın belki altıya bile ihtiyaç var. Kalite olarak. Stoper üç tane iyi stoperi var diye düşünüyorum. Kalede problem olmadığını düşünüyorum. Sol bekte Rıdvan'a bir şey olursa sıkıntı yaşar Beşiktaş. Sağ bekte de şey olabilir. Ne derler? Hani Murillo'nun olmadığı durumda sıkıntılar olabilir. Gördüğün gibi Beşiktaş'ta ihtiyaç var.
0: Şu an bir santrfor, bir sağ açık, iki orta saha kesin gözüküyor. İhtiyaç halinde bir de sol stopere de bir takviye gözüküyor. Yani aslında 5 yabancı transfer yapabilir. Raşit Say'ı ve Ndidi'yi de gönderirse aslında o kontenjan da açık Beşiktaş'ın. Onu da söyleyeyim. Bunların 3'ü normal oyuncu, ikisi U23 oyuncu olmak koşuluyla bu transferleri yapabiliyor Beşiktaş. Çok kötü değil durumu o açıdan bakıldığında ki hani merkez orta saha yerli bir takviye de yapabilir. Stopere de bence hala Fenerbahçe için söylediğimi Beşiktaş'ın da rahatlıkla söyleyebilirim. Ahmet Can, Ümit gibi bir sol stoper takviyesi yapıp yabancı hakkını başka yerlerden yana kullanabilir siyah beyazlar. Diyelim araya gidelim. Aradan sonra da Trabzonspor'la devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 64.070 dolardan işlem görmekte. Dün 65.000 doların üzerinde olan fiyat gün içerisinde 63.800'lere kadar düştü ve o bölgede yakın bir fiyat hareketi devam ediyor. TL olarak da 3.052.158'de.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
0: 9.23 saatlerimiz Trabzonspor'la, Trabzonspor'daki yabancı durumuyla devam ediyoruz. Trabzonspor'da da matematik şu anda netleşti gibi gözüküyor. 9 normal yabancısı var, 5 de U23 yabancısı var Trabzonspor'un. 14 yabancısı aslında dolu şu anda. Fakat Darwin Núñez transferi konuşulduğu için mevcutlardan biri belli ki gidecek. Onarç olabilir. Ben hala Onarç'ın gidebileceğini düşünüyorum. Onarç kalırsa da Mitongo herhalde kiralık olarak başka bir takıma gidecek. Ve bunun şimdilik takımda kaldığını düşünüyorum. Satarsa bile oraya bir yabancı takviyesi hala yapabilir Trabzonspor. O yüzden Núñez'in geldiği senaryoda Mitongo veya Onarç'u gidecek. Onana, Savic, Cabral, Yabol, Folcarelli, Buchuari, Malinowski, Muçi, Salah ve Onarç şu anda. 9 normal yabancısı. Batagov, Weivu, Pina, Saviolo ve Mitongo da normal U23'te düşünülen oyuncular. Mendy, Lundstram, Draguš hala takımın oyuncuları ama diğer takımlardaki o düşünmeyen oyuncular gibi bu isimler de yeni sezonda. Yani Draguš bir ara denendi, kampa götürüldü ama kadroda kalacağını pek zannetmiyorum. O yüzden Trabzon'da matematik şu anda basit. Núñez gelir ya Mitongo ya Onuachu gider. Trabzon'da mühendisliği büyük ölçüde bitirdi kadro konusunda. Değil mi? Başka bir eksik yedik. Gerçi yabancı bir orta saha şu an konuşuluyor aslında. Dün bahsettik Parades konusu. Onu nasıl yapacak Trabzonspor? Orada hesap tutmuyor o zaman. Ekstra bir yan. Núñez'le birlikte bir yabancı daha geliyorsa tutmuyor. Şu an benim söylediğim. Çünkü orada dün hem Parades'ten bahsettim hem
1: Núñez 10 mu oluyor direkt?
0: Tabii 10.
1: Núñez 10 oluyor.
0: Núñez 10 oluyor.
1: Ama senin söylediğin gibi olursa.
0: Hadi Mitongo'yu kiralık gönderdi.
1: Yok, Onuachu da giderse.
0: İkisini birden gönderirse anca oluyor.
1: O zaman olur.
0: Ben Yao demiştim ama ikisi birden gönderilirse o orta sahaya da bir yer açılıyor. Çünkü bu takımdan gidecek de Weivu var. Başka da göndereceğim bir oyuncu olduğunu zannetmiyorum. Hani Yabol Folcarelli'nin satışı sürpriz olur. Orta saha geldiğinde. Acaba mı gidecek? Defansif orta saha düşünüldüğü için.
1: Yani Folcarelli'nin gitmemesi gerekir. Trabzonspor merkezi şu an öyle çok müthiş bir merkez değil.
0: Ama çok oyuncu var orada da. Yani Melih'i var, Ozan'ı var. Yabol Folcarelli, Buchuari, Malinowski. Daha Okay takımda. Hani Galatasaray'daki hangisi kalabalık edici gibi ama işte Galatasaray'daki gibi biraz şey.
1: Evet, yani ikna edici olan oyuncu orada bir tek Folcarelli. Yani bence kimse kusura bakmasın. Şimdi Malinowski iyi oyuncu ama bilmiyoruz. Tam olarak Malinowski'yi Folcarelli'nin yanına mı düşünüyor? Yoksa Muçi'nin alternatifi olarak mı düşünüyor? Bana sorarsan Folcarelli ile beraber Trabzonspor'da forma giyebilir. Ama o zaman da belki topu kapma, topu geri kazanma, rakibe yakın olma konularında Trabzonspor eksik kalabilir. Çünkü neticede Salah şimdi yaşı da itibariyle o işleri çok fazla yapabilecek bir oyuncu değil. Onuachu çok kolay değil o işleri yapması. Muçi yapıyor. Muçi yapıyor ama Muçi'ninki de biraz bireysel kalabiliyor. Çünkü o işi takım olarak yapmak lazım. Sol önde bilmiyorum profil olarak nasıl yapar. Hani Saviolo olsa
0: Aral var.
1: Onlar herhalde daha çok yaparlar diye düşünüyorum. Orada çok büyük bir problem yaşamaz. Ama merkezde yani Buchuari diyor herkes de emin değilim ben. Buchuari'den Trabzonspor'u istediği istikrarlı performansı alabilecek mi? Folcarelli bence o konuda kendini kanıtladı. Buchuari'de hep sen söyledin hani sene sonuna doğru bir şey vardı, kıpırdanma vardı, çıkış vardı, kabul. Ama yine de Trabzonspor eğer çift merkezle oynayacaksa ki yani Muçi'yi çok fazla dokunacağını düşünmüyorum Fatih Tekke'nin. Orada iki oyuncuya düştüğünde yani Folcarelli Ulay'ı neden iyiydi? Çünkü ikisi de ikna ediciydi. Ki Ulay sezonun büyük bölümünde de hani en azından transfer dedikodularına kadar çok iyi performanslar sergiledi. Unutmayalım yani bu oyuncu bundan bir sene önce ikinci ligde oynuyordu. Şu an Serie A'ya transfer yaptı. Ve hani 30 milyon euro civarında bir paraya yaptı bu transferi. Şimdi Trabzonspor öyle bir oyuncu oynattı geçtiğimiz yıl. O performansı atlamamak gerekiyor. Şimdi orada hani sen sayıyorsun, evet var yani. Melih var, Ozan var, Okay var. Ama hangisi? Gerçek anlamda hangisi orada istediğin performansı ortaya koyacak? Yani Okay değil bence o oyuncu.
0: Değil ama işte Fenerbahçe'de dediğin gibi yani bir yerden de bazen hani o riski alacaksın. Tam böyle müthiş bir kadro mühendisliği de
1: doğru.
0: Hani mümkün fakat değil.
1: Trabzonspor bu kadar iyi bir takım yapmışken de merkezde bence bir oyuncu almalı. Hani eğer Onuachu Nunez değişikliği yoksa, hani eğer Onuachu ve Nunez aynı anda mesela bence gereksiz Trabzonspor'a. Çünkü Trabzonspor'un sağ öne aldığı oyuncu zaten sana skor olarak ciddi bir katkı verecek. Sala o katkıyı verecek. Yani orada çok fazla dertlenmene gerek yok. Onuachu zaten hani garanti neredeyse. Şimdi Nunez'i o denkleme sokacağına mesela eğer öyleyse.
0: Öyle gözüküyor.
1: Ben merkezi daha çok kuvvetlendirmeyi tercih ederdim. Oraya böyle tartışmasız bir oyuncu almak. Hatta şöyle söyleyeyim, Folcarelli'nin önünde bir oyuncu almak isterdim. Oraya. İşte o zaman senin dediğin rotasyon yeterli oluyor. Hı hı. O zaman okey yani Malinovski, işte Ozan, Okay, Melih, tamam. Ona bir itirazım olmaz ama şu an ben kime güvenirim? Merkezde net olarak emin değilim.
0: Bir de sağ bek biraz soru işareti yedek olarak. Orada da herhalde evdeki işte Kavral, Mustafa
1: evet.
0: ve Ozan Tufan üçlüsünden dönüşümlü katkılar almayı düşünecek. Sol bek zaten Kavral, Mustafa ikilisi. Stoper'de Batagov, Cenk. İşte şu an Savic, Wave oynuyor. Bir de Samet var. 5 tane iyi stoperi var. Kalede zaten Onan'ı tekrar geldi. Rotasyonu değişen bir durum yok. Geçen sezonda çok önünde bir kadro kalitesi oldu ki bu sezon Avrupa'da var. Trabzonspor'da biraz da şarttı.
1: Tabii.
0: Bu alternatif kadro ki ona rağmen dediğine katılıyorum. Orta sahada böyle Parades gibi bir isim olsa kimse hayır demez Trabzonspor'da. Folcarelli'nin önünde bir isim ama işte matematiği nasıl uyduracak Trabzon onu hep birlikte göreceğiz. Evet, yabancı konusu takımlarda bu şekilde. Yani en zor iş hala Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor Beşiktaş geliyor. Toplam yabancıları düşündüğünde hatta Beşiktaş'ı saymak lazım.
1: Beşiktaş'ta çok bir de dışarıda olanlar var.
0: İşte onlar çok. Trabzon'da bir tık daha az. Galatasaray en rahat kulüp. Dört büyükler arasında yabancı konusundaki transferde de en zayıf giden takım şu ana kadar Galatasaray gözüküyor. Peki 9.31 saatlerimiz. Tek tek takımlara baktık. Tekrar şöyle diğer haberlerle ben devam edeyim. Gelişmen oldukça çünkü paylaşacağımızı da söylemiştik. Ultra Aslan Tribün lideri Sebahattin Şirin biliyorsunuz gözaltına alınmıştı. Az önce Ali abi de bahsetti. Evinde 65 milyon TL değerinde döviz ve TL cinsinden para çıktı. İşte bir otomatik silah çıktı. Onunla ilgili soruşturma devam ettiği için ifadesine henüz dün itibariyle başlanmamıştı. DEA'nın geçtiği bilgiydi bu. İfade işleminin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenilmiş kendisinin. Ondaki son durum bu. Onu bir aradan çıkarayım. Dün Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in voleybolcu Efe Mandıracı'nın imza törenine katılması planlanmıştı. Galatasaray duyurusu bu yöndeydi. Fakat sonrasında duyurudan o Dursun Özbey kısmı kaldırılmış. Dursun Özbey'i dün o toplantıda göremedik. Soru cevap kısmına çünkü transferle ilgili sorular gelebileceği düşünülüyordu. Ama başkanın tabii gerekçesi ne oldu burada bilmiyoruz. Ama böyle alt alta yazıldığında zaten şu anda mimli yönetim. Başkanın onun törende de olmaması ekstra bir tartışma yaratmıştır diye düşünüyorum. Çok takip etmedim ama bir şey yani başkanın olmadığı haberi olacağı söylenip hani ilk başta olacağı söylenmese çok anormal değil. Voleybolcu transferlerinde illa başkan hazır bulunmuyor amatör şubelerde. Ama önce adı yazılıp sonra çıkarılınca bir sıkıntı mı var diye insan tabii düşünüyor.
1: Şu an ama herhalde bir gelişme yoksa çok da basının karşısına çıkmaya da gerek yok. Çünkü aynı şeyleri söyleyecek başkan. Yine... Merak etmeyin. Biz buradayız. Anladım senin dediğini. Hı hı. Ama farz et ki gitti imza törenine ve soruldu. Yani ben başkanın ne söyleyeceğini %80 size söyleyeyim. Hiç başkanı yormayayım.
0: Yok ama
1: eğer bir hareket yoksa.
0: Tamam öyle ama yine az önce dediğim şey, bu bir voleybol imza töreni, voleybolda ilgili sorular alıyoruz bugün dese yine bir şey yok aslında.
1: Ya işte ayak üstünde şey yapıyorlar. Biliyorsun orada hani tören bitiyor. Ayaküstü pat diye bir şey. Öyle oldu mesela Serdar Adalı'ya.
0: Öyle mi oldu?
1: Şeyde İtalyano'nun Kraliçe basın toplantısıydı. Beşiktaş oradan çıkıp Çekya'ya gidecekti. Şey o. Program o. Ondan sonra tabii hani sonuçta başkan konuşmuyorum dese konuşmaz.
0: Aynen biraz niyete
1: şey yok
0: bakıyor.
1: Yani. Pat diye mikrofonu tuttular. Ayaküstü orada konuştu başkan. Fakat hani Galatasaray'da genel olarak şu an Galatasaraylı taraftarlar gene aynı cümleleri değil. Artık tamam hani biz Mert Elam transferini bitirdik hayırlı olsun. Bundan sonra da transferler gelecek demeyi bekler artık Galatasaray taraftar. Çünkü başkan zaten söyleyeceğini söyledi. Abdullah Bey söyleyeceğini söyledi. Ama bu işlerin de işte hep yöneticilerin söylediği kadar kolay olmadığını gene gördük. İşte Aziz Yıldırım da bu hafta biter dediği santrafor transferi gördüğün gibi bir hafta geçti. Bugün günlerden salı. Yani bu da normal. Bu da oluyor işte. Hı hı. Ama başkanlar da çok Aziz Yıldırım kadar tecrübeli yönetici azdır. O işte o bile söylüyor yani. Gelecek hafta biter herhalde diyor. Santrafor transferi bitti mi? Bitmedi işte.
0: Evet. Levent Tüzemen, Dursun Özbek'e yakın isimlerden biri. O da dün YouTube'da Villarreal maçın devre arasında Dursun Özbek'le sohbet ettiğinden bahsetmiş. Yapacağım transferleri bizim de bildiğimiz bazı şeyler var. Bakacaksınız, göreceksiniz demiş. Neyi kastediyor burada hani bilemiyorum.
1: Yani gene çok iyi oyuncular getireceğiz, merak etmeyin. Mertens'i biz getirdik. Bu söylüyor başkan. Onu biz getirdik. Icardi'yi biz getirdik. Yani. Osimhen'i biz aldık. Bunları söyle. Aldılar doğru.
0: Evet. Yani hala da gelebilir. Hala belki de erken bir hezeyan var Galatasaray taraflarında.
1: Ya yok aslında.
0: İşte gelecek isimlere bağlı olarak söylüyorum.
1: Aslında yok. Bence haklı şu an.
0: Yok şu an haklı da hani gelecek isimler o kadar iyi olur ki beklemeye değer. Belki beklenmesi gereken isimlerdi. Belki gerçekten uzun soluklu bir operasyon olması gerekiyordu. Bir anda bitebilecek bir operasyon değildi.
1: Olabilir.
0: Değişiyor yani. Belli olmuyor. Mora transferi Roma. Şu anda Di Marzio'nun haberine göre 50 bin euro bonservisle birlikte transfer konusunda anlaşma yakınmış. Zaten Roma'nın bu oyuncuyu böyle kiralık göndermesi çok mantıklı değildi. Bir şarta bağlı satın alma maddesi konarak en kötü gönderebilirdi. Ama ederi de bu. Oyuncunun zaten hani Transfermarkt bir şey veriyor. 30 küsür milyon euroydu değeri. Transfermarkt da geçen hafta patlamıştı.
1: Patladı. Sen yokken patladı. Evet. Elimiz ayağımız titredi oyuncu bedellerine bakamayınca.
0: Vallahi ben de birkaç gündür girmeye çalışıyorum. Giriyorum da her şey açılmıyor bu arada. Hala
1: bugün daha iyiydi. Ben de bugün kullandım biraz.
0: Ha, iyi mi?
1: Az önce biraz daha hızlıydı ama dün falan dediğin gibi bir yere giriyor bir yere açmıyor falan. Öyleydi. Elimiz ayağımız titredi ya geçen hafta.
0: Alışmışız yani Transfermarkt. Konuda çok bir kolaylıkmış bizim
1: ben
0: için.
1: Ben oyuncu değeri bakmazsam ben değilim.
0: Mora'da işte o değerli isimlerden biri ama Roma'ya transferi konuşuluyor. O zaman geriye kalıyor Batrakov, Lokomotiv Moskova'dan şu anda ya da bilmediğimiz başka perde arkasında bir isim. Bir de Çermiti bu Santrfor'da gündeme gelmişti. Rangers'ın oyuncusu 2004'lü. Hoca da bir gün önce açıklamada bulmuş. Gelen teklifi reddettik. Kulübün oyuncu için belirlediği değer karşılanmadı demiş. Yani Galatasaray'la ilgili pek iyi bir haber veremiyorum transfer konusunda. Yani elimde öyle pozitif bir haber yok. Yağız hatta işte Milan Galatasaray'ın Leao için 40 milyonluk teklifini de reddetti diye dün haber yapmış. 50 milyon istiyorlarmış. Bu yani Galatasaray'daki transfer gelişmelerinde pek olumlu bir tablo yok. Son birkaç haberi de hızlıca sıkıştırayım araya. Dönüşte bu dün kulüpler kar zarar açıkladılar. Bilançolar açıklandı. Onlardan birkaç detay vereceğim. Onunla devam edeceğim. Fenerbahçe'de Onur Özkan, Lukaku ile anlaşmanın sağlandığını ama daha iyisi için görüşmeler yapıldığından bahsediyor.

0: bahsetti. Gabriel Jesus mesela daha iyisi midir Lukaku'dan? O da geçen sezonu Lukaku kadar az oynamadı belki ama çok da oynamayarak geçirdi. Arsenal'ın 3. santrforu. Havertz ve Gyökeres'te rekabetteydi ama geri kaldı. İster
1: misin mesela? Çok ağır bir sakatlık geçirdi.
0: Öncesinde evet.
1: Lukaku'dan daha önce ama çok ağır bir sakatlık geçirdi. O yüzden ağır sakatlık sonrası kendini bulduğunu söyleyemeyiz.
0: Bir de en iyi halini düşün Jesus'un.
1: İşte sakatlık olmadan. En iyi halini düşündüğün zaman yani Türkiye Ligi'nde Lukaku diyorum değil ben mi? Gene.
0: Yani ben de Jesus demem Fenerbahçe için. Çok mantıklı gelmiyor. Oya da aynı şekilde. Lukaku, Pavlidis gibi isimler ya da Girassi gibi isimler daha makul gözüküyor. Beşiktaş'ta Vlahovic için Porto'nun devreye girdiğini programda bir yerde galiba söyledim. Fatih Doğan paylaşmıştı. Orada da bir rekabet var. Trabzon'da da Salih Malkoçoğlu El Cezire kulübüne gitti. El Cezire'de de kim varsa artık Türkiye'den Ersin'i götürdü, Salih'i götürdü, Rabil Tagir'i götürmüş, Banza gitmiş. Merak ettim o aradaki aracıyı. Çok tesadüf olamaz
1: evet, bu kadar. Biri mutlaka var. Ama ben Salih için, Dersin için de çok doğru kararlar olmadığını düşünüyorum. Büyük ihtimalle ekonomik olarak doğru kararlardır. Ekonomik olarak hani onu istemiştir oyuncular. Ama kariyer olarak onları hani bulundukları seviyede bile tutması zor bir karar. Hı hı. Seviye olarak çok düşük bir şey gittiler.
0: Evet,
1: gittiler.
0: Yaş olarak da genç. Bakalım nasıl olacak ilerleyen dönemde kariyerleri nasıl gelişecek diyelim. 9.39 son aramıza gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.42 saatlerimiz. Dört büyükler dün 1 Haziran 2025, 31 Mayıs 2026 tarihli konsolide gelir tablosu açıkladı. Burada en tabii özet olarak paylaşılan kısım kar zarar konuları oluyor. Dört büyüklerden sadece Galatasaray kar açıkladı. 871 milyon TL karı varmış Galatasaray'ın bu bir yıllık dönemde ama hani bu karların böyle kasada bu kadar para olduğu falan anlamına gelmediğini de söylemek lazım. Genelde bu karlar biraz muhasebesel oluyor. Elde öyle bir kar pek çıkmıyor takımlarda. En büyük zarar Fenerbahçe'den gelmiş bu bir yıllık dönemde. 4.18 milyar TL Fenerbahçe'nin zararı. Trabzonspor 1.98 milyar TL, Beşiktaş'ta 1.33 milyar TL zarar açıklamış ki Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da geçen sezon Avrupa gelirleri yoktu. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi gelirleri vardı. Galatasaray'ın da zaten Şampiyonlar Ligi'nden gelirleri vardı. Bu konular benim çok anladığım konular değil ama anladığını düşündüğüm, takip ettiğim bir isim var. İsmail Şayan. Twitter'da onu takip ediyorum. O dün her kulüple ilgili böyle 3-4 maddelik tweetler atmış. Ondan bilgilenmek açısından sizlere de bir şeyler aktarmak istiyorum. 390 milyon euroyla gelirle Galatasaray futbol tarihimizin uzak ara rekorunu kırmış İsmail Şayan'a göre. Futboldan bu olan gelirler %40'ın üzerinde artmış. Giderler de %20 civarı artmış ve bir kar ortaya çıkmış Galatasaray'da. Mağazacılık, stat hasılatı vesaire hepsi çok fazla yükselmiş Galatasaray'da bu son bir yıllık dönemde. En sönük tarafı diyor bu parlak tablonun oyuncu satış karları. Burada bir istikrar oturtulamadı demiş. Oyuncuları geliştirebildiğini, onlara değer katabildiğini göstermek hem kasada hem transferde oyuncuyu ikna etmede önemli diyor. Galatasaray'ın zaten satış konusunda zaten eleştirebilecek noktalarından biri. Değil mi Galatasaray'ın satış konusu sıkıntılı. Geçen sezon Barış Alper'i aslında satabilirdi. Ama takımda tutmayı tercih etti. Bununla ilgili gelişime açık olduğu söylenebilir. Geçiyorum Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de de İsmail Şayan'ın tespitine göre ilk göze çarpan...
1: Son dakika haberi vereyim mi?
0: Ver tabii.
1: Önemli çünkü. Adalet Bakanı Akın Gürlek 2015 yılında Fenerbahçe'nin takım otobüsüne yapılan saldırı soruşturması kapsamında 5 kişinin gözaltına alındığını açıklamış.
0: Ne diyorsun ya?
1: Evet.
0: Oo, çok bomba bir haber bu. Ben açıklama tamamı

0: Bunu okuyayım dilersen.
1: Olur.
0: Ali abi tweet atmış. Adalet Bakanı 9.38'e 7 dakika önce. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin vicdanında yara bırakan olayların aydınlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı hafızalardaki yerini korumaktadır. Otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Bakanlığımızda Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış, yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleriyle gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Bu soruşturmanın tek amacı 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir. Bu vesileyle Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüze, özellikle faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığımıza, soruşturmayı titizlikle yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımıza, görev alan Cumhuriyet Savcılarımıza, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altında bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. Sıcağı sıcağına bu açıklamayı da sizlerle paylaşmış olduk. Fenerbahçe'de her yıl dönümünde zaten konuyla ilgili bir farkındalık yaratmaya çalışıyor. Başkanlar düzeyinde girişimler hep yapıldı. Her gelen başkan bunu yaptı. Ama bu dönemde dosya galiba hangi tarihte bakayım? Mayıs 27'de bir yine tweet'i var Akın Gülley'in.
1: Tabii.
0: Bugünkü tweet'i de onu alıntılayıp
1: aynen öyle.
0: Dosya ilişkin kanun yararına bozma kararını almıştı o dönemde. Ve şimdi de 5 gözaltı gelmiş. Şu ana kadar herhangi bir isim yok. Belki önümüzdeki saatlerde baş harfleri veya isimler ortaya çıkar. Fenerbahçe'den de tahmin ediyorum ki çok kısa süre içerisinde konuyla ilgili bir resmi açıklama da gelecektir. Bunu da sizlere aktarmış olduk. Ben kulüplerdeki bilançolardan bahsediyordum. Tam da Fenerbahçe'ye geçmiştim. Fenerbahçe'de zarar sıçraması ilk göze çarpan konu 75 milyon euroyu aşan bir zarar olduğundan bahsediyoruz. Önce bahsettim 4 milyar TL'nin üzerinde Fenerbahçe'nin zararı. Futbol geliri aslında %20 civarı artmış. Fakat gider tarafında ipin ucunun kaçtığını söylüyor İsmail Şayan. Oyuncu satış kârını %50 yükseltmek de yetmemiş Fenerbahçe'de. Stat hasta altı mesela düşmüş son bir yıllık dönemde dikkat çekici olarak. Mağazacılıkta önemli bir katkı gelmiş. Reklam sponsorluklarda keza aynı şekilde UEFA gelirleri, oradaki gelirler iyi ama stat hasılatın düşüşü düşündürücü demiş İsmail Şayan. Kadro ile ilgili gider artışı 5 milyarı aşıyor. O disiplinde kaybedildiğini dile getirmiş yorumunda. UEFA'dan kadro maliyet oranı cezası var. Tekrarında paranın ötesine geçebilen bir ceza diyor. Bu yönde Fenerbahçe'nin belli ki dikkat etmesi gerekecek UEFA'dan ceza almaması için. Oyuncu satışları geçen yıllarda kritik kaynaktı. O nitelik korunmuş diyor. Ama maliyetin artışının anormal büyüklüğü karşısında kısa kalmış oyuncu satış karları

0: yeni yönetimin işi kolay değil diye de analizini kısaca bitirmiş. Beşiktaş'ta da Euro'ya vurduğunda 13,2 milyon euroluk bir zarardan bahsediyor. Futbol geliri geçen yıla göre de düşmüş. Futbol gideri artmış. Oyuncu satışında yakalanan sıçrama durumu toparlamış analizine göre. Herhalde o Jetson Fernandes
1: Ben de bir
0: transferi.
1: anda öyle deyince Beşiktaş kimi sattı diye düşündüm oyuncu satışıyla beraber.
0: Benim aklıma hani o
1: Yani çok anormal bir
0: Fernandes.
1: satış. Fernandes dışında. Şimdi hatırlatır dinleyiciler. Bazen böyle insan gözünün önündeki şeyleri de göremeyebiliyor, unutuyor da. Yani genel olarak aslında tabii bu yorumlardan ziyade bence senin ilk yorumun daha değerli. Yani burada işin içinde dernek tarafı yok. Bu anonim şirketin rakamları. O yüzden anonim şirketin rakamlarıyla beraber derneği de aslında işin içine katmak lazım.
0: Dernek genelde anonim şirkete borçlu olduğu için kar gözüküyor galiba. Çok kabaca
1: Evet.
0: anlatıyorum ama.
1: Çünkü hani bu şey gibi oluyor. Beşik bir taraf, taş bir taraf gibi oluyor. Galata bir taraf, Saray bir taraf gibi oluyor. Halbuki Galatasaray Beşiktaş diye bakıyorsun. O yüzden sadece AŞ verileri gerçekçi değil.
0: Abraham satılmış
1: Abraham
0: bu
1: satın,
0: arada.
1: tamam.
0: Abraham
1: Aynen. İşte
0: unuttuk.
1: bazen oluyor böyle. Unutuyoruz
0: Aynen.
1: gözümüzün önünde.
0: Teşekkürler dinleyicimize.
1: O yüzden beraber düşünmek gerekiyor. Beraber düşündüğün zaman zaten düşünmemen gerektiğini anlıyorsun kulüplerin ekonomisini. O yüzden bunlar bana çok şey geliyor. Çok geçmiyor. Kulüplerin bu rakamların açıklaması. Senin dediğin gibi iş biraz muhasebesel oluyor.
0: İşte Beşiktaş'ın Avrupa gelirleriyle birlikte bu sezon gelirini yükseltmesi kaçılmaz. Geçen
1: Ya da
0: sezon o
1: şöyle daha
0: yaptı.
1: basit bir örnek vereyim sana. Hani benim iki tane kredi kartım var. Bir tanesini hiç kullanmıyorum. O yüzden hiç borcum yok. Gayet iyi gözüküyor. Öteki tarafta borcum var. Öteki borcu sana söylemiyorum. Kullanmadığım kredi kartımın verilerini
0: Evet.
1: sana
0: Aynen.
1: söylüyorum. O zaman işler, sen bakar dersin ki ha, fena değilmiş işte. Ama mesela o bile çok iyi değil. Hani orada da zararlar var. İşte orada da bir okuma yapıyorsun. Hani buradaki olumsuz tabloyu bir de derneğin borçlarıyla beraber düşününce ortaya daha da sıkıntılı bir tablo çıkıyor. Muçi de satıldı. Ama Muçi'ye Trabzonspor 57 taksit yaptı yani.
0: Olsun, o total rakam ve sözleşme süresine galiba bakılıyor. Taksitten ziyade bu hesaplamalarda diye biliyorum. Olumlu bir yansıması olmuştur. Trabzonspor'da da çok hani karamsar bir tablo yok okuduğum kadarıyla. Geçen sezon onlarda da Avrupa geliri yoktu. Bu sezon o da olacak. Oyuncu satış gelirleri geçen yıl Uğurcan'la birlikte çok yükselmiş. Bu yıl da devam etti Trabzonspor'da. Onlar da belli bir istikrara kavuştular ekonomik anlamda. Demirege Braga'ya gitmiş Beşiktaş bayağı
1: Kardeşim.
0: satmış. Vay be.
1: Bizim
0: Satmadan önce
1: haberimiz yok mu
0: kalmamış.
1: Beşiktaş satışlarından? Bak.
0: Doğru valla.
1: Ne?
0: Vallahi tek tek 4 oyuncu saydık.
1: Dört oyuncu
0: Muçi,
1: saydık ama
0: Abraham,
1: totalde öyle çok
0: Jetson,
1: anormal bir rakama ulaşmıyorsun.
0: Demirege.
1: Değil mi? Totalde ne kadar
0: Ya
1: ulaşıyor?
0: Beşiktaş'ın ama standardını düşün son yıllarda.
1: 11, 20,
0: Olağanüstü.
1: 30, 37, 45 falan mı yapıyor?
0: Beşiktaş 6-7'ye oyuncu satamıyordu abi.
1: 4 oyuncu 45 mi yapıyor totalde? O civar
0: Vallahi.
1: mı oluyor?
0: Geçen yıl toplam 72 milyonluk satış gözüküyor.
1: Yok artık.
0: Rafa Silva 5, Ken Arroyo 8,5.
1: Kenara da var.
0: Musrati'den kiralama bedeli 2 milyon. Jackson Muleka 1,5 milyona
1: Arroyo
0: düşmüş.
1: 8,5 milyon euro mu?
0: Tabii kâr etti ya Beşiktaş satışından. Öyle açıklandı ya.
1: Arroyo 5'te 8,5'a mı sattı?
0: Herhalde canım. Aa.
1: Ya.
0: Onur Bulut'tan 325 bin euro kiralama bedelleriyle birlikte geçen yıl 71,8 gözüküyor Transfermarkt'ta satışlar. Alışları söyleyeyim. Alışlar 100 milyon. Ama satış son yılların açık ara rekoru. Bir önceki yıl 2,28 mesela satışı Beşiktaş'ın. Ondan önceki yıl 2,5. Ondan önceki yıl 13. Hadi fena değilmiş. Ondan önceki yıl 0. 2021-22'de. O yüzden geçen yıl acayip bir sıçrama olmuş satış konusunda. Beşiktaş'ta bu yıl ne oldu? Bu sezon şu ana kadar Muçi yeni satıldı. Gerçi Muçi bu list şeye, hesaba dahil değil bu arada. Az önce dinleyim söylemişti. Muçi'nin geçen yıl kiralık bedeli bu hesaplamaya dahil. Şu ana kadar bir de Gökhan Saz da 200 bine satılmış. 8,7 milyonluk bir satış gözüküyor Beşiktaş'ta diyelim. programında sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Bertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
9: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Salim Manav'la Transfer Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Fenerbahçe'yi yakından takip eden İrfan 25 olacak. Fenerbahçe bugün 2-0 sahasında mağlup ettiği Stumgraz'a deplasmanda konuk oluyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Bu maçı Radyo Spor'dan dinleyebilirsiniz. Karşılaşmanın başlama saati 21.30 Türkiye saatiyle sevgili dinleyenler. Fenerbahçe'deki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Bilindiği üzere Fenerbahçe'de santrafor arayışı devam ediyor. Fenerbahçe daha önce paylaşmıştım Ajans Spor'da gündemine Lukaku'yu almıştı. Lukaku sevgili dinleyenler. Lukaku'yla kişisel şartlarda anlaşılmıştı. Fenerbahçe Lukaku'nun kulübü Napoli ile de anlaşma sağladı. Fenerbahçe Lukaku transferinde hem oyuncuyla hem de kulübü Napoli ile anlaşma sağladı. Tüm şartlarda el sıkışıldı. Bu bilgiyi aktarmış olalım sevgili dinleyenler. Dış basında da yer aldı bu haber. Napoli Fenerbahçe ile 6 milyon euro karşılığında anlaştı. Bunu da aktarmış olalım sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Hattımızda konuğumuz İrfan 25 olacak ama tekrardan arayabiliriz. Bilgisi vardı Yücel abi. İrfan 25'i tekrardan arayabiliriz. İrfan 25 ile birlikte transfer detaylarını konuşacağız. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, gündemin en sıcak gelişmesi Fenerbahçe'deki Lukaku transferi. Fenerbahçe oyuncunun kendisiyle kişisel şartlarda anlaşma sağlamıştı Napoli ile. Bonservis pazarlıkları devam ediyordu. Fenerbahçe ve Napoli Romelu Lukaku transferi için 6 milyon euro net bonservis artı bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Önemli bir oyuncu. Belçika milli takımında da forma giymişti. Bunu belirtelim. Şimdi hattımızda konuğumuz İrfan 25. Bu transferin detaylarını konuşacağız. İrfan abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Lukaku transferi bittiğine dair özellikle de İtalyan basınında Napoli ile de anlaşma sağlandığına dair bilgiler var. Sendeki bilgiler nedir?
1: Evet, aslında Fenerbahçe Napoli'de hani İtalyan basınında tip haberler yazmaya devam ediyor. Son birkaç gündür özellikle Lukaku transferi ile ciddi haberler yayınlanıyor. Ama Fenerbahçe'de şu anda beklemede. Yani Fenerbahçe şu aşamada Lukaku'yu transferini bitirebilir. Yani bugün istese resmi olarak açılabilir ama farklı alternatifler üzerinde de görüşmelerini sürdürüyor. Ve bu

0: da Lukaku transferini bitirecek.
1: Peki diğer adaylar kimlerdir?
0: Şimdi Borussia Dortmund'un golcüsü Girassi, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isim. Diğer bir isim Watkins, Aston Villa forması giyen. İkinci isim ise Ueda. Fenerbahçe 3 forvet ile de girişimlerini sürdürüyor ama transfer listesinin içerisinde Girassi'nin yer aldığı yönde bilgiler var.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz İrfan 25, sohbetimiz sürüyor. Fenerbahçe üzerinde transfer gelişmelerini konuşuyoruz. İrfan abi, Alexander Şorlot Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldı mı?
0: Fenerbahçe ilgilendi ama Şorlot çok yüksek bir yıllık ücret istiyor oyuncu. Bol servisi var, çok yüksek yıllık ücret talebi var. Fenerbahçe'de anlaşmaya, yani görüştüğü oyuncularla Greenwood'un ödediği yıllık ücretin aşmak istemiyor yani ve görüştüğü isimlere bu ücretleri öneriyor. Mesela Lukaku ile yapılan pazarlıkların bonservis pazarlıklarından Napoli 15 milyon eurodan aşmıştı. En son İtalyan basında 6 milyon euroya kadar düştüğü ifade ediliyor. Şimdi Borussia Dortmund'la Girassi için yapılan pazarlıklarda biliyorsun ilk etapta seçim sürecinde 40 milyon eurodan açılmıştı rakamlar. Ama Fenerbahçe'de 25 ya da 30 milyon euro bandında bir bonservisle oyuncuyu kadroya katmak istediklerini dile getirebilir. İşte Pavlidis'te yine keza öyle Pavlidis'te mesela Fenerbahçe konuda anlaşmaya varmıştı. Ancak Benfica kulübünün yüksek bonservis talebelerine geri adım atmıştı. Fenerbahçe en fazla 40 milyon euro seviyesine çıkabileceğini dile getirmişti ve bunun üzerine çıkmak istemediğini vurgulamıştı. Dolayısıyla pazarlıklar Fenerbahçe transfer görüşmelerinde hem oyuncularla hem de kulüpleriyle istediği seviyeye geldiği takdirde ilerleme kaydediyor ve önce teklifini sunuyor, oyuncuyla menajeriyle görüşüyor, oyuncu kulübüyle de görüşüyorlar ama Fenerbahçe istediği şartlarda bu transferleri gerçekleştirmeye çalışıyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Hattımızda konuğumuz İrfan 25, sohbetimiz sürüyor. İrfan abi, peki yani transfer çalışmaları devam ediyor. Lukaku ile ilgili şu an istese bitirebilir dedin. Bu noktada
0: evet.
1: Lukaku ile ilgili bu gelişmeler yaşanıyor. Bununla birlikte şunu sana sormak istiyorum. Lukaku transferi bugün istense bitirilebilir. Başka pozisyona transfer düşünülüyor mu? Santrafor dışında.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe tabii ayrılacak oyunculara göre yani transfer yapabilir. Şimdi öncelikle yapan ayrılacak oyuncularda. Diğer taraftan işte yerli adaylar var. Stoper mevkine bir transfer yapılabilir. Özellikle Osterwolder'in sakatlığının ardından o rotasyonun güçlendirilmesi planlanıyor. Mesela Archie Brown ayrılırsa sol bek transferi olma ihtimali var. Şimdi planlama da şu şekildeydi. Osterwolder'in sol bek oynama ihtimali hem sol beki ikame edecek hem de stoper rotasyonda yer alıyor Osterwolder. Dolayısıyla onun sakatlığıyla beraber bir yerli rotasyonda stoper mevkine transfer yapılması planlanıyor. Yani orada stoper hattını güçlendirmek istiyor. Tabii Fenerbahçe aradığı stoper ikilisini buldu. Ake ve Şiklinyar. Ardından onun arkasında Çağlar var. İşte Osterwolde var. Ama Fenerbahçe orayı yerli bir takviyede güçlendirmek istiyor. Yine sağ bek rotasyonunda bir transfer olma ihtimali söz konusu olabilir. Orada da yabancı kontenjanı nedeniyle Semedo'nun ayrılma ihtimali var. Eğer Semedo ayrıldığı takdirde ise orada yine sağ bek rotasyonunu ya Oğuz Aydın, Mert Özil ikilisiyle devam ettirme sezon boyunca ya da o bölgeye yine bir ya A4 kuramı uyan bir isim transfer edecek ya da yerli rotasyonunu orası güçlendirecek.
1: Lukaku da önemli bir isim. Özellikle de Belçika milli takımıyla birlikte Dünya Kupası'nda yer aldığı çok çok önemli bir futbolcu. Lukaku gelirse katkı sağlar mı Vedat Muriç denkleminde? İkisi bir mi oynayacak? Nasıl olacak?
0: Yani ikisi birlikte oynamaz ama şöyle söyleyeyim, yani dönüşümlü olarak, yani şimdi Lukaku'nun son yıllarında özellikle çok ciddi sakatlar yaşadığını görüyoruz. Özellikle kas, adalet sakatlıkları yaşadığını görüyoruz ve

0: bu sakatlıklar sonrası uzun süre sahalardan uzak kalıyor. Şu anda herhangi bir sakatlığı yok. Dünya Şampiyonası'nda da yer aldı. Özellikle son senelerdeki kulüp performanslarına baktığımızda orada ciddi sakatlık geçmişleri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani transfer edildiği takdirde mutlaka Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır. Ama şunu da yani burada Vedat Muniç ile beraber bu ikiliyi dönüşümlü olarak oynayacağını düşünüyorum ben. Eğer transfer olursa. Çünkü 55-60 maçlık bir periyot var. O maçın içerisinde Lukaku'nun da sakat geçmişini göz önünde bulundurarak onu çok iyi koruması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ondan daha iyi yararlanma adına.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, İrfan 25. İrfan abi, çok kısa bir aramız olacak. Hatta beklersen mutlu olurum. Tabii. Ardından birkaç sorum daha olacak. Teşekkürler.
2: Salim Manav'la Transfer Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. İrfan 25. İrfan abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Tekrardan.
1: Hoş bulduk. Salim, tekrar teşekkürler. İyi yayınlar.
0: İrfan abi, Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da önem arz ediyor. Bu noktada düşüncelerin nelerdir? Var mı gelişme gidecek oyuncularla ilgili? Gelen transfer teklifleri var mı?
1: Şöyle söyleyeyim, Fred'le bugünkü maç sonrası, artık Fred hafta içerisinde ya da yarın, işte yarın büyük ihtimalle resmi olarak yoldan ayrıldığını duyabiliriz. Artık Fred de yavaş yavaş bavullarını topladı, ülkesi Brezilya'ya dönecek ve Atletico Mineiro'yla her konuda anlaşma sağlandı diyebiliyoruz. Diğer taraftan Amrabat, Fenerbahçe oyuncuyu Türkiye'ye çağırdı, Amrabat İstanbul'a geldi. Oyuncu da hazırlıklarını Cambat tesislerinde başladı. Fenerbahçe Amrabat'ı Real Betis Amrabat'lar konuda anlaşmıştı ama oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde oyuncu alacaklarına karşılık sözleşmenin feshini istiyordu. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Yani Amrabat'la da yolların ayrılma ihtimali söz konusu. Suudi Arabistan'dan da isteyen kulüpler var. Fenerbahçe bir bonservis geliri elde etmek istiyor. Zaten dün yapılan açıklamada oyuncu İstanbul'a çağırması, oyuncunun Cambatu seslerinde aldıklara başlaması da ayrıca oyuncu ve menajerine de bir mesaj niteliği taşıyor. Ama oyuncuyla oyunun menajeri yapılan görüşmelerde daha önce bahsettiğim gibi Amrabat hem yıllık ücretinden hem alacaklarından feragat alacaklarını bırakmak hem de yıllık ücretinden de feragat ederek sözleşmesini alıp başka bir kulübe imza atmak istiyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Diğer taraftan PK için Süper Lig'den ve Brezilya Ligi'nden isteyen kulüpler var. Onlar görüşmeler sürüyor. Livakovic Dinamo Zagreb'de anlaştı. Her konuda anlaşmaya vardı. Dinamo Zagreb'de de bonservis pazarlıkları devam ediyor. Musaba için Türkiye'den de Süper Lig'den isteyen kulüpler var. Yurt dışından Championship kulüplerine ilgilenen kulüpler var. Bu oyuncuyla da yolların ayrılmasını bekliyoruz. Tabii oyuncuların ardından Diego Carlos konusunda hem İtalya'dan Bologna hem Como kulüplerine ilgisi var. Tabii bu konuda da Fenerbahçe'nin istediği şartlar seviyesine gelmiş değil her iki kulübün teklifi de. Tabii Diego Carlos'un Como'da oynama isteği var. Bu konuda ısrarcı. O da tıpkı Amrabat'ta olduğu gibi sözleşmesinin feshedilerek o kulübe imza atmak istiyor. Ama tabii Fenerbahçe'de burada bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda görüşmeler devam ediyor. Şu aşamada ayrılacak oyuncular, yani bu önümüzdeki günlerde ve saydığım bu isimlerle ilgili gelişmeler yaşanacaktır.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. İrfan 25 sohbetimiz sürüyor. İrfan abi, bugünkü maçta nasıl bir ilk 11 bekliyorsun?
1: Çok fazla bir değişiklik olmaz. Sakatlığı bulunan Osterwalde'nin kafilede yer almıyor. Onun yerine Arşi Brown'un oynamasını bekliyoruz. Zaten Ederson viral enfeksiyon nedeniyle kafilede yer almamıştı. Ve Musaba da ağrıları nedeniyle bugünkü maçta oynamayacak. Dolayısıyla baktığımızda kalede Mert Günok, savunmada Semedo Şiklin yer, Ake, Arşi Brown. Burada Mert Müldür'ü de görebiliriz. Onu söyleyeyim. Yani sol bek rotasyonunda. Orta sahada Kante, Genduzi, Asensio. Orta alan sahanda Greenwood. Solunda Kerem. İleride ise Tadişka 11'ini bekliyoruz. Tabii Vedat Muriç artık oynayabilecek düzeyde. İlk 11 oynayabilecek seviyeye geldi. Fizik kondisyon eksiğini tamamladı. Eksiği de kalmadı. Sadece maç eksiği var, biliyorsunuz o hem iki sakat nedeniyle iki kampı da kaçırmıştı. Ama teknik görevlisi oynayabilecek düzeyde. Ama tabii Talişka'da son 3 resmi maçında Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi önerilemelerinde 3 maçta da gollerini attı. Fenerbahçe'nin şu anda formda oyuncusu hücum hattında. Bu nedenle forvet hattına bir değişiklik yapmayacaktır. Yine Talişka ile başlayacaktır ama Vedat Muriç de İlerleyen dakikalarda sahaya girecektir. Yani 20 dakika sonra, 20 dakika, 30 dakika sahaya girmesini bekliyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz bu bölümde İrfan 25. İrfan abi, çeşitli yorumlar var sosyal medyada. Özellikle de Lukaku'nun transferinden sonra gerçekleşirse bu transfer, taraftarın yaptığı yorumlar var. Napoli'den oyuncu alan şampiyon oluyor şeklinde.
1: Yani Fenerbahçe'nin hedefi zaten bu sezon şampiyonluk. Sadece şampiyonluk da değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ne de kalmak Fenerbahçe'nin hedefleri arasında. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmak. Her iki hedef doğrultusunda da transfer çalışmaları yürütülüyor. Zaten geniş bir alternatifli bir kadro var. Zaten transfer çalışmalarına baktığımızda yönetimin de hedeflerini büyük koyduğunu ve bu hedeflere ulaşma anlamında da hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını görüyoruz. Hep kadro kalitesinden rakiplerin geride kaldığından bahsedildi. Geçtiğimiz sezonun sayılırdı. Bu kez rakiplerin önüne geçecek bir kadro oluşturdu ve güçlü ve kaliteli bir kadro oluşturdu. Bu doğrultuda çalışmaya devam ediyor. İşte son 3 tane transfer yapıldı. Ake, ki nokta transfer Fenerbahçe'nin belki de son dönemde yıllardır aradığı stoper ikilisindeki uyumu, Ake Şikriniar ikilisi de sağlam bulmuş oldu Fenerbahçe. Onların önünde Gendouzi Kante ikilisi var ki orta sahaya set rakiplere geçit vermiyorlar. Greenwood sağ kanatta ki o da çok nokta bir transfer. Henüz %100 hazır olmasa da maç oynadıkça her geçen gün daha iyi performansa girecektir. Her geçen gün daha fizik kondisyonu daha da yükselecektir. Henüz %100 hazır olmasa da oynadığı futbolda sergilediği performansla Fenerbahçe'ye çok önemli katkılar sağlayacağını gösterdi. Burada Vedat Muniç de bence şimdi hep biz forvet transferi konuşuyoruz ama şimdi Vedat Muniç de geçen sezon Mallorca'da Mbappé'nin ardından gol krallığı ikinci sırada yer almıştı. Henüz onu izleyemedik. Onun nasıl performans sergileyeceğini bilmiyoruz ama sanki hiç forvet yokmuş, forvet transferi yapılmamış gibi bir hava estiriliyor. Ama şunu da söyleyeyim, şimdi Vedat'ı görmek lazım, Vedat'ın performansına bakmak lazım. Vedat oynamaya başladıkça o da bu formada ne kadar doğru bir transfer olduğunu gösterecektir. Fenerbahçe hücum anlamında önemli bir güç katacaktır diye düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz İrfan 25. Sizlerden gelen sorular var. Bunları da İrfan abiye yönelteceğim. İrfan abi, ifade ettiğin gibi Fenerbahçe'de Fred'le yolların ayrılması bekleniyor. Bugünkü oynanacak olan Sturm-Graz maçından sonra Kante'ye gelen teklifler var mı?
1: Kante'ye de öyle. Lig 1'den Paris FC kulübü teklifte bulundu. Ancak şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe Kante'yi satma gibi düşüncesi yok. Fenerbahçe yani Kante'nin Fenerbahçe için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu Sturm-Graz'da oynanan ilk maçta gördük. İlk maçta gördük. Özellikle Gendouzi Kante ikilisi orta saha rotasyonunda Fenerbahçe'nin belki de hani Gendouzi Kante Asensio üçlüsü şu anda Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonu ideal orta saha üçlüsü ve bunu değiştirmeyi düşünmüyor. Burada bir değişiklik yapmayı düşünmüyor Fenerbahçe. Şu anda Kante'yi satma gibi bir düşünce yok.
0: Gelen bir mesaj var. Sevgili Salim, iyi yayınlar. Nedim Bey yazmış. Fenerbahçe'de Jaden Osterwolde'nin olası ayrılığında yerli stoperlerde kaliteli bir oyuncu maalesef yok. Paris Saint-Germain'de oynayan Bernardo bu aşamada yabancı olarak iyi bir seçenek gibi duruyor. Hem de 22 yaşında bir hedef doğrultusunda bence doğru bir isim gibi gözüküyor. Sayın İrfan 25'in görüşü nedir bu konuda? Girişim var mı?
1: Şöyle söyleyeyim. Yani benim... Daha

0: önce yazılmıştı bu isim.
1: Benim bildiğim yerli bir stoper arayışında Fenerbahçe. Yani ileride rotasyonu güçlendirmek istiyor orada.
0: Adil Demirbağ konusu vardı.
1: Evet, Adil Demirbağ ile ilgili girişimler söz konusu olabilir. Diğer taraftan Ümit Aktağ, Alanyaspor'dan var. Ama Fenerbahçe A4 kuralına uyacak isimler için de araçlarını söylüyor. Çünkü A4 kuralında bazı isimlerle yollar ayrılabilir. Şerif'e gelen çok ciddi teklifler var. Genç golcüye. Nene ile ilgilenen kulüpler vardı sakatlığı öncesi. O da operasyon oldu. Daha takımla birlikte çalışmalara başladı. Yani onunla ilgili gelen teklifleri değerlendirebilir Fenerbahçe. Dolayısıyla A4 kontenjanda boşalan yerlere yeni bir transfer yapabilir. Orayı işte bir kanat transferi olarak değerlendirebiliriz. Belki stopere yapabilir. Ama önce dediğim gibi ayrılacak oyuncuların durumunu görmek lazım.
0: Yaşanan transfer gelişmeleri var. Paris Saint Germain'de Suzuki ile anlaşmış. Zion Suzuki ile anlaşmış. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Zion Suzuki de daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen bir isimdi. 35 milyon euroya almışlar. Gelen önemli sorular var.
1: Evet.
0: Salim Bey, iyi yayınlar. İrfan 25'e selamlar. Milli takımın orta saha futbolcusu İsmail Yüksek neden oynamıyor ama Kante ve Gendouzi'den vazgeçilmiyor? Bana göre İsmail hücumda etkili işler yapıyor. Sert şutları da var. Burada problem nedir acaba, demiş Mustafa Demirkaya. Ne dersin?
1: Herhangi bir problem yok, onu söyleyeyim. Yani İsmail Yüksek tabii, ama şimdi Kante Gendouzi gerçekten iyi bir uyum yakaladı. Şimdi evet. bu ikiliyi yani şimdi İsmail Yüksek evet çok önemli bir oyuncu. Bence çok da yani daha fazla forma giymesi gerekir. Şimdi bu Gendouzi Kante ikilisinin uyumunu bozmak da ne kadar doğru olur? O da soru işareti, ama yedek kulübesinde de İsmail Yüksek gibi kaliteli bir rotasyon oyuncusunun olması teknik yetin elini güçlendirir. Yani çünkü uzun bir maç periyodu olacak Fenerbahçe adına. Yani şimdi lig aşamasında kaldığını düşün Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi ya playoff'a kalırsa iki tane daha maç oynayacak Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında kalmak için. Yani 6 maç. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi lig aşaması en kötü 8 maç orada oynayacak. 14 maç. 34 maçta lig oynayacak. 48 Türkiye Kupası mücadele var. Yani en kötü ihtimalle 55-56 maç oynayacak. En kötü ihtimalle 55 maç oynayacaksın. Dolayısıyla bu uzun maç periyodunda sakatlıklar olacak, cezalılar olacak. Yani şimdi orta saha rotasyonu, evet. Şimdi biz idealle orta saha ikilisi olarak merkezde Kante ve Gendouzi'yi görüyoruz, ama olası bir sakatlık ve cezalı durumunda da İsmail gibi kaliteli bir rotasyon oyuncusunun olması Fenerbahçe adına önemli bir avantaj. Ama ne yazık ki hani şunu söyleyeyim, yani rotasyonda şu anda ideal ikili olarak ne yazık ki demeyeyim ama Fenerbahçe'nin ideal ikilisi şu aşamada Kante ve Gendouzi. İsmail de daha fazla çalışacak, formayı almak için çaba gösterecek ve yedekten oyuna geldiğinde veya işte her iki oyuncudan bir tane sakatlı veya cezalı yaşadığı durumda da onların yokluğunu hissettirmeyecek. Yani böyle, çünkü her futbolcu oynamak ister. Her futbolcu oynamadığı zaman mutsuz olur. İsmail de oynamak istiyor. İsmail aslında Avrupa'dan ciddi transfer teklifleri vardı. Ama Fenerbahçe oyuncuyu satmayı düşünmüyor. Herhangi bir satma gibi bir düşüncesi yok. Gelen teklifler de kabul edilmedi. Onu söyleyeyim.
0: İsmail için gelen teklifler vardı 5 büyüklükten.
1: Evet vardı, ama Fenerbahçe oyuncuyu kesinlikle satmayı düşünmüyor. Dediğim gibi yani şimdi yabancı kontenjanı nedeniyle zaten yerli oyuncuların önemi daha da artmış durumda. Fenerbahçe de elindeki en kaliteli yerli oyunculardan yerli oyuncuları kaybetmek istemiyor. Şimdi Oğuz Aydın için de gelen teklifler var. Gerek Süper Lig'den gerek yurt dışından. Ama Fenerbahçe Oğuz Aydın'ı da bırakmayı düşünmüyor. Yani bu oyuncuları değerlendirmek istiyor. Bu oyunculardan yararlanmak istiyor Fenerbahçe.
0: Gelen mesajlar var. Yekta Tekin iyi yayınlar dilemiş ve selamlarını iletmiş. Teşekkür ederim. Hemen kontrol ediyorum soruları. Derfin Yunuslar'a yazmış. Lukaku'nun sakatlık geçmişiyle ilgili bir sorusu var.
1: Evet, yani burada Fenerbahçe zaten oyuncu da anlaştıktan sonra oyuncuyu kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirecek. Detaylı bir sağlık kontrolünden geçirecek. Ondan sonra resmi sözleşme imzalatacak. Eğer bu kapsamlı sağlık kontrolünde bir sıkıntı görürse oyuncuyu imzalatmayacak.
0: Zaten detaylı sağlık kontrolü yapılıyor.

0: Bu daha kapsamlı bir sağlık kontrolü olacak. Ondan sonra imza attıracak. Yani burada geçerli eğer oyuncuyla yani resmi sözleşme imzalamadan detaylı bir sağlık kontrolü gerçekleştirilecek.
1: Evren Bey yazmış. Lukaku'nun transferi için Napoli ile de anlaşıldı demiş. Evet. Şu an istese zaten bitirebiliyor.
0: Canım Fenerbahçe şu anda istese bu transferi bitirir. Yani bu birkaç gün önce de aslında böyleydi. Ama şimdi yönetim bir frene basar, bir bekleme de. Yani çünkü diğer alternatif isimler eğer transferi gerçekleşirse o zaman diğer alternatif isimlere yönelmiş olacak, yönelecek. Bu doğrultuda çalışmalar devam ediyor.
1: Salim Bey, İrfan Bey'e sorar mısın? Fenerbahçe Sıdıkı Şerif'i verip Yusuf Ayçiçek'i yere alsa isabetli olur mu? El Hilal'in forvete ihtiyacı var demiş.
0: Ben de başlarım. Ciddi olarak ilgilenen kulüpler var Şerif'te. Şimdi ama Yusuf Ayçiçek, yani Şerif'in takas yoluyla değil de Fenerbahçe oradan bir bonservis, ciddi bir bonservis.
1: Tekrardan arayabiliriz ve Yücel abi, İrfan abiyi. İrfan 25 birazdan hattımızda olacak. Ben de gelen soruları kontrol ediyorum. Darfin Yunusnane'nin mesajı var. Selamun aleyküm kardeşim, hoş geldin. Fenerbahçe'ye bugünkü maçta başarılar diliyorum. Birincilik başladı. Bursa Spor deplasmanında Bodrum Spor'u ilk 15 dakika hariç çok güzel bir oyunla mağlup etti ve ilk haftayı 3 puanla kapattı. Zevkli birincilik bizi bekliyor. Yücel kardeşime de sevgiler, saygılar demiş. Derfin Yunustane bu hafta Batıkan yıllık izinde olduğu için bize Yücel abi eşlik edecek. Selamlarınızı ilettim. Selamlar Salim abi, Galatasaray ve Feriköy'üme ve Elazığ Spor'a sevgilerimle başarılar diliyorum. Transferle ilgili bilgi var mı? Şu an için Galatasaray'da somut net transfer bilgisi yok. Hattımızda konuğumuz İrfan 25. İrfan abi, Sıdıkı Şerif konusunu konuşuyorduk. Son durum nedir? Sen teklifler geldiğini ifade ettin.
0: Evet, teklifler var. Oyuncu ama Fenerbahçe'de oyuncu için belki önlenen bonservis bedeli kadar belki de bonservis bedeli elde edebilir buradan. Ya da oyuncu zorunlu satın alma usulü kiralık ya da kiralık olarak da gönderebilir. Bu doğrultuda görüşmeler devam ediyor. Ama hani Yusuf Ayçiçek transferi yerli stoper olarak eğer kulübü düşünmüyorsa bence çok iyi de bir alternatif olur. Yani Fenerbahçe adına da altyapı rotasyonu UEFA listesine bildireceğiniz altyapıda yetişme kriterinde uyduğu için bence önemli bir avantaj olur Fenerbahçe adına. Çünkü Fenerbahçe şu aşamada altyapı UEFA listeye verdiği listede işte Tarık Çetin, Mert Günok, İyi Defedemir'i listeye verdiği isim olarak bildirebiliyor. Bir isim boşta, 4 isim bildirebiliyorsun altyapı kontenjanına yetişmiş olarak. Orada Yusuf Açıçen transferi de Fenerbahçe'den önemli bir avantaj sağlar ama şu aşamada bir ilgi yok. Ama ilerleyen süreçte kulübü onu satma gibi veya kiralama gibi düşüncesi olursa Fenerbahçe tabii ki harekete geçer.
1: Gelen mesajlar var. Adana'dan Hakverdi Bey yazmış. Adana'dan Hakverdi. Salim Bey iyi yayınlar. Daha önce arkadaşlara bugün bir fikri beyan yapmak istiyorum. Kante Fenerbahçe'de olduğu sürece Fenerbahçe'nin taç atmak gibi bir sorunu yok. En az 10 taç atar demiş. Ne demek istediğini anlamadım ya. Yani arkadaşlar mesajları okuyorum ama direkt soru cevap şeklinde transfer gündemiyle ilgili mesaj atalım Hakverdi Bey. Yani direkt oyunsal anlamda yani bahis oyunuyla alakalı mesaj atmayalım. Teşekkür ederim bilginiz için ama sağ olun. Ben de okudum yani Kante ile ilgili konuşurken. Kante'nin çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz. Ben de benimle birlikte İrfan 25'te. İrfan abi sen bugün Kante Gündüz ikilisini bekliyorsun.
0: Yani Kante'li 11'de başlayacaktır hoca.
1: Evet.
0: Yani orada bir şey olmaz yani. Fenerbahçe'nin artık bundan sonra ideal merkez orta sahası belli.
1: Kante yani Gündüz önlerinde Asensio.
0: Evet, Kante Gündüz önlerinde Asensio. Bunu değiştireceğini düşünmüyorum hocam.
1: Çok teşekkür ederim İrfan abi. Peki Beka ile ilgili Çorum'un bir girişimi varmış. Sende öyle bir bilgi var mı?
0: Süper Lig'de ilgilenen kulüpler var. Yani sadece Çorum değil başka kulüplerin de ilgisi var. Burada Fenerbahçe'nin geleceği kararı bekliyorlar. Hatta Beckham'ın